0: Suvari sezonu ismi verildi. Gelen mesajlar var. Derfin Yunus Nane, Mustafa Demirkaya ve Hüseyin Mecit'e selamlarını göndermiş. Bizler de selamlarımızı gönderelim tüm dinleyenlerimize. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Salim kardeşim. Beşiktaş'ın iki orta saha, bir sol stoper, bir sağ kanat transferini bitirirse ligde çok büyük şampiyonluk adayı olur. Siz bu bölgelere transfer yapılacağı konusunda bilgi sahibi misiniz? Evet. Beşiktaş sol stoper, bir orta saha, bir de kanat transferi yapacak. Şu an santrafor transferi tamamlandı. Sözleşme süresi kontrol ediliyor. Sözleşmeler gidip geliyor. Vlahovic bugün şu anda belki de sözleşmeye imza atmış olabilir. 3 yıllık anlaşma sağlandı oyuncuyla. Bilindiği üzere Vlahovic ile ilgili şunu söyleyebilirim. Vlahovic sevgili dinleyenler, Fiorentina'da çalıştığı dönemde teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikteydi. 2021-2022 sezonu devre arasında 85.4 milyon euroya Fiorentina'dan Juventus'a transfer oldu. İlk yarıda, sezonun ilk yarısında Fiorentina'da 22 gole katkı sağladı ve kariyerindeki en önemli sezonlardan birisiydi. En önemli sezon, en yüksek sayılara ulaştığı ilk yarı itibariyle sezondu. Sonrasında Juventus'a gitti. Vlahovic ve Vincenzo Italiano'nun baba oğul ilişkisi, abi kardeş ilişkisi var. Bu transferde de Vincenzo Italiano net bir şekilde etkili oldu. Abi iyi günler. Güzel yayın için teşekkür ederiz. İzmir'den Erhan ben. Fenerbahçe'de ilk 11'e ilk yazılacak oyuncu Kante gibi duruyor. Müthiş bir örnek, tam bir profesyonel. Fred gidip yerine U23 alabilirsek ve 7 numarayı Kante'ye verirsek olması gereken olacak gibi, siz ne dersiniz? Kante ile ilgili benim yorumum şuydu. Geçtiğimiz sezon devre arası transfer edildiğinde ilk 5-6 haftalık süreçte fiziksel anlamda adaptasyon sürecini geçirdi. Çünkü Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen oyuncularda fiziksel anlamda ligimize geldiklerinde ilk 5-6 haftada düşüş gözlemlenebiliyor. Sonrasında ligin son 10 haftalık sürecinde Fenerbahçe her ne kadar sürpriz puan kayıpları yaşasa da Kante bence en iyi oyunculardan birisiydi. Katılıyorum yorumuna. İzmir'den Ahmet, selamlar. Dün Fenerbahçe'yi nasıl buldum? Benim yorumum şu, ilk 5 hafta ve ön eleme maçlarında önemli olan kazanmak. Fenerbahçe, beraberlik dahi Fenerbahçe'ye yetiyordu. Rakibinin 1-0 kazanması yetiyordu. Fenerbahçe dünkü maçı kazandı ve yoluna devam ediyor. İzmir'den Ahmet Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Fred'in gitmesi sevindirici demiş. Kontrol ediyorum mesajları. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Çorum FK'nın transferlerini nasıl görüyorsunuz? Salim Bey yazmış dinleyenimiz. Yani Çorum, Volkan Bey yazmış. Çorum FK'nın transferleriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Dün bence yerinde iyi bir transfer yaptılar. Rangers'tan Muhammed Diomande ile resmi sözleşme imzalandı. Çok teşekkür ediyorum mesajınız için. Yalnız link atıyorsunuz zaman zaman ya da YouTube'dan video yolluyorsunuz. Bu videoları ya da linkleri açma durumum çok fazla olmuyor. Bunu da paylaşmak istedim. Teşekkür ederim gönderdiğiniz mesajlar için ama bunları açamıyorum. Şimdi reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Galatasaray'ı konuşacağız. İlerleyen dakikalarda Ogün Şahinoğlu'yla da bağlantı yapacağız. Bunu da söyleyelim. Şu anda Ogün Beşiktaş antrenmanını takip ediyor. Bundan dolayı bağlantı gerçekleştiremedik. Bu bölümde Galatasaray bölümünde Cumhuriyet Gazetesi'nden Cumhur Önder Arslan bizlerle birlikte. Cumhur abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
2: Hoş bulduk Salim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen herkese de selamlar, sevgiler.
0: Çok çok sağ ol Cumhur abi. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Cumhur abi, Galatasaray'da transferde teklif yapılan oyuncular var ancak net gelişmeler yok. Sen de son bilgiler nelerdir?
2: Evet, aynı şekilde bu kamuoyu

0: Beşiktaş'ın transferlerini, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin transferlerini konuşuyor ama geçmiş yıllarda Galatasaray taraftarı yıldız oyuncuların gelişine, kadronun daha da güçlenişine şahit oluyordu. Ancak bu yaz dönemi Galatasaray taraftarı için bir anlamda kabus gibi, sıkıntı gibi geçiyor. Açıkçası senin de bahsettiğin gibi teklif yapılan, görüşülen, konuşulan çok sayıda oyuncu var. Bunların zaten büyük kısmı bizler tarafından kamuoyuna da aktarılıyor. Ama şu an için mesafe kat edilmiş, net adımlar atılmış, bugün, iki gün sonra, üç gün sonra olur diyebileceğimiz oyuncu şu aşamada yok açıkçası.
1: Peki gündemde yer alan isimler var. Birçok oyuncunun oyuncuya teklif gittiğine dair bilgiler yer aldı. Son isim de Monaco'dan Florin Balagun oldu.
0: Evet.
1: Sende bir bilgi var mı bu oyuncuya dair?
0: Ya Galatasaray'ın geniş listesinde olan oyuncular bunların hepsi. Yani listedeki üst sıradaki alternatif isimlerden olumsuz sonuç gelince Galatasaray yönetiminde teknik direktör Okan Buruk'un da bilgisi doğrultusunda bu isimlere yapılıyor, tekliflerini yapıyor, görüşmelerini yapıyor. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Artık transfer piyasası, özellikle Avrupa transfer piyasası, bonservis bedelleri bir hayli yükselmiş durumda. Şimdi menajerler vasıtasıyla da bu isimler önerildiği zaman maliyet biraz daha artıyor. Açıkçası Dursun Özbey'in bu yaz transfer döneminde izlediği politika biraz daha zaten transfer döneminin bitmesine artık az bir sürede kalıyor. Hani oraya doğru maliyeti biraz daha düşük, büyük kulüplerin elinde tutmayı düşünmediği oyunculara yönelmek gibi açıkçası. Ama bu Galatasaray için ne kadar doğru bir politika? O da tartışılır. Senin söylediğin gibi Balon'un Galatasaray'ın listesinde olan bir oyuncu. Ama somut bir gelişme, herhangi bir ilerleme şu aşamada yok. Hani katkı sağlar mı, geldiğinde katkı sağlar mı? Açıkçası çok böyle Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede bir forvet olur mu? Osimhen gibi bir oyuncunuz varken yerek bekleyecek bir oyuncu problem yaratmayacak eğer yaşının da genç olması itibariyle sizin eksiklerinizi tamamlayabilir. Ama Galatasaray bence orada çok büyük bir fırsatı John Duran'ı kadrosuna katmayarak kaçırdı. Gerçekten hem 23 yaş altı kontenjanına uyuyordu, hem maliyet anlamında Galatasaray'ın bütçesini sarsmayacak bir oyuncuydu, hem yedek kalmayı dert etmeyecek bir oyuncuydu. Çünkü kendisinin kendini ispat etmek gibi tekrardan Türkiye'ye bir çabası vardı. Ama onu Galatasaray bu yaşadığı, hala bugün dahi içinde bulunduğu yaşadığı kararsızlık nedeniyle John Duran'ı da elinden kaçırdı açıkçası. Ya elbette bu transferler yapılacak. Yani şimdi biz yani yöneticilerle görüştüğümüzde, yöneticilere, başkana yakın isimlerle de konuştuğumuzda ya transfer elbette yapılacak. İyi isimler alınacak diyorlar. Yani bunu herkes biliyor ama herhangi bir icraat görmeyince insanlar doğal olarak tepki gösteriyor. Bir de rakipleriniz artık Galatasaray'ın 4 yıllık bu şampiyonluk serisini sonlandırmak adına gerçekten kadroları, zaten iyi olan kadrolarını çok da ciddi takviyelerle güçlendirdiler. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, yani Beşiktaş Vlahovic'i aldı, Fenerbahçe Lukaku'yu aldı, Forvet'e, Trabzonspor zaten iyi bir kadrosu vardı. Muhammed Salah gibi dünya yıldızını aldı. Yani bu sene rekabet daha da çetin geçecek. Galatasaray evet 4 senenin şampiyonu ama futbol dünle yaşanmıyor. Her zaman yarına bakmamız lazım, önümüze bakmamız lazım. Ve Galatasaray'ın hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performans, oyun olarak gösterdikleri çok da iki kulvarda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de yarışacak bir görüntüde değil açıkçası.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Cumhur Önder Arslan. Cumhur abi, cuma günü oynanacak olan maç var. Çorum FK evet. Maçı. Maça da sayılı saatler kaldı. Bugünü de dahil edersek yaklaşık 2,5 gün var. Bir transfer bekliyor musun maça kadar?
0: Vallahi açıkçası ben beklemiyorum. Yani şöyle beklemiyorum. Galatasaray yine bu işi transfer döneminin bitimine 3-4 gün kalaya, 5 gün kalaya kadar bu işi böyle sürünceme de götürecek yani. O çünkü belli oldu. Böyle bakıldığı zaman Çorum maçında da tribünlerde yine bir tepki oluşabilir. Yine boşluklar oluşacak gibi gözüküyor. Çünkü bilet satışlarına baktığımda geçen sezon, ondan önceki sezon, sezonun ilk maçında satışa çıkan biletler anında tükenirdi. Kombine sayısı zaten bir hayli fazlaydı. Ama bu camianın içinde bulunduğu karamsar tablo, yönetimin transferdeki sessizliği taraftarı da doğal olarak etkiliyor. Çok güzel bir araştırma vardı. Galatasaray gelirlerinde aslında

0: Real Madrid'de yarışacak seviyede rakamsal olarak, ama bunu elde ediş biçimi bakımından arada büyük bir farklılık var. Çünkü Galatasaray sadece gelirinin çok büyük bir bölümünü taraftarının katkısıyla, yani lisanslı ürün satışı, işte maç günü gelirleri gibi taraftarın etkisinin çok fazla olduğu şekilde kazanmış bu parayı. Doğal olarak taraftar burada, siz iyi bir transfer yaptığınızda, iyi bir kadro kurduğunuzda, taraftar zaten siz hangi ürünü satışa çıkarırsanız çıkarır, kombineniz, maç biletiniz hangi paraya olursa olsun, insanlar geliyorlar, alıyorlar. Çünkü onun karşılığını gelip stadınızda sizin maçınızı izleyerek, ürününüzü giyerek o keyfi, o hazzı yaşıyorlar. Galatasaray bu sezon, bu yaz dönemi bunu yaşatamadı. Yani ben bir sürü arkadaşım var, GS Store mağazası sahibi olan, onlarla da konuşuyorum. Onlar da mesela çoğu dert yanıyor. Yani biz geçen senenin forma satışının çok çok gerisindeyiz. Çok gerisindeyiz diyorlar. Ürün satışının çok gerisindeyiz diyorlar. Onlar da mesela bir transfer bekliyorlar. Yıldız bir oyuncu alınsa onların da satışını, Galatasaray'ın lisanslı ürün satışını da çok etkileyecek bir durum. Ben açıkçası Çorum maçına kadar bir transfer beklemiyorum. Yani çünkü Galatasaray teklif yapıyor. Yaptığı tekliflerin reddedileceğini bile bile bu teklifleri yapıyor. Yani Milan, örneğin Rafael Leao'dan örnek verelim. Milan transfer görüşmelerinin daha birincisinde zaten 50-55 milyon euro istediğini size zaten söyledi. Siz ilk önce 35 milyon euro teklif yaptınız, reddedildiniz. 40 milyon yaptınız, reddedildiniz. Şimdi Arsenal'den sol kanat oyuncusu Martinelli'ye teklif yaptınız. Yani o teklifin reddedileceği o kadar belli ki. Yani Arsenal zaten, şöyle hatırlatayım, Beşiktaş'ın Trossard transferinde de mesela Beşiktaş oyuncuyla anlaştı ama Arsenal'le o müzakere süreci yaklaşık 2 haftadan da fazla sürdü. Yani
1: evet.
0: Böyle dünya markası kulüpler, siz oyuncuyla anlaşsanız da, kulüple dahi rakamsal olarak değersiz anlaşsanız da, o bürokrasi zaten uzun sürüyor. Ve Martinelli gibi Arsenal'in düzenli oyuncusu, Brezilya milli takımı kadrosunda olan bir oyuncu, hani oradan oyuncuları çekip çıkarmak çok da kolay değil açıkçası. Ben Galatasaray'ın süre daraldıkça işinin daha da zorlaştığını düşünüyorum ve yönetimin üzerindeki, başkanın üzerindeki, Okan Buruk'un üzerindeki baskının kat ve kat fazlasıyla arttığını düşünüyorum. Çünkü Çorum TK maçında olası bir puan kaybı, bir beraberlik, bir mağlubiyet, bu oluşan, zaten var olan olumsuz havayı daha da çok sıkıntıya sokar.
1: Yani burada süre azalıyor. Galatasaray'ın lig maçları başlayacak. Fakat yönetim de hep 2 Eylül tarihini işaret ediyor.
0: Geçen sene de böyle olmadı mı Salim? Geçen sene de Galatasaray kaleci transferinde Muslera'nın ayrılığı bir sene öncesinden belliydi. Bunu bile bile Galatasaray, işte Ederson, şu anda Fenerbahçe olması diyen Ederson'la bir buçuk ay uğraştı, teklif yaptı, transferle anlaştı, sonra o iş bozuldu. O kaleci geliyor, bu kaleci geliyor, bir sürü isim çıktı. Devamında ne oldu? Transfer döneminin bitimine 2 gün kala Galatasaray eli sıkışmış bir vaziyette Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ı 36 milyon euro ödeyerek aldı. Yani yine bence benzer bir sürece doğru gidiyor Galatasaray yönetimi. Yani biz dışarı, yani şöyle, sponsor konusunda da sıkıntılar var. Yani Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son şampiyonluğun ardından kasamızda bir hayli para var dedi. Sayın Abdullah Kavukçu Sportif Başkanı yönetimi transferinin başında olduğunu söyleyen isim. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor dedi. Planlamamız hazır dedi. Kimse merak etmesin dedi. Bunları söyleyip bugün bu tarihe baktığımızda, 12 Ağustos'a geldiğimizde 2 gün sonra lig başlayacak. Galatasaray ilk lig maçına çıkacak. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçları bir hafta daha erken başlayacak. Böyle düşünüldüğünde hala sizin 10 numaranız yok. Yani 2 senedir 10 numaranız yok da, hala transfer dönemi içinde olduğunuz için hala 10 numaranız yok. Hala bu takımın orijinal bir sağ beki yok. Hala bu takımın 2 stoperini yedekleyecek bir tane kaliteli stoperi yok. Bingo'nun durumu ne olacak belli değil. Bir sakatlıktan çıktı. Yeniden yükseder mi yükseltmez mi belli değil. Yedek forvetiniz yok. Osimhen'in arkasında oynayacak kalitede bir oyuncunuz yok. Bir Icardi krizi yaşamışsınız. Taraftarın, camianın sevgilisi bir isme bir sosyal medya mesajıyla veda ettiniz. Icardi buna yanıt dahi vermedi. Siz çağırdığınız bir jübile gibi bir veda maçı sana düzenleyelim dediniz. Icardi buna dahi yanıt vermedi. Yönetim içinde Galatasaray'da futbolun yönetildiği şirket olan Futbol AŞ, yani Sportif AŞ'nin yönetimi, başkan seçiminin yapılmasından aylar geçmesine rağmen hala belirlenemedi. Böyle bakıldığında birçok problem var. Şimdi bazıları, hani Galatasaray 4 senenin şampiyonu, kadrosu, çekirdek kadrosu iyi diyorlar. Evet öyle, ama sahadaki oyun böyle demiyor. Bambaşka şeyler anlatıyor sahadaki oyun. Yani siz iç sahada iki tane hazırlık maçı oynuyorsunuz. Ren maçı, ardından Villarreal maçı. Yani Villarreal'in son hazırlık maçında Galatasaray'a belki 7-8 gol atmamasının sebebi ikinci yarı oyuna giren genç kaleci Jean Kat'tır. Yani karşı karşıya çıkardığı pozisyonların sayısını ben unuttum. Siz böyle baktığınızda hala bu kadar beklenti varken, bu kadar eksikler ortadayken transfer yapmıyorsanız başka bir problem var demektir. Yani mali açıdan da problem var, yönetsel açıdan da problem var. Şimdi kimse şuna bakmaz. Galatasaray lige puan kayıplarıyla başlasın. Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyetle başlasın. Yarıştan ola ki bir erken kopuşa doğru gidiş olsun. Yani ilk önce tabii ki Okan Buruk'la yollar ayrılır. Sonrasında da Galatasaray camiasını sen de çok iyi biliyorsun. Salih, yıllardır takip ediyoruz. Yani olağanüstü seçim kararı, toplanacak imzalar falan. Galatasaray tam bir kaos sezonu yaşar. Bunları yaşamamak için Galatasaray'ın yapması gereken şey kadrosunu doğru isimlerle takviye etmesi, hala önünde süre var. Bunu başarabilirse ve sahada da istenen performansı, form grafiğini yakalarsa yarışın içinde Galatasaray iddialı bir şekilde son 4 yılın şampiyonu olarak varlığını hissettirir. Ama şu anki görüntü, geçen 4 yıla baktığımıza göre Galatasaray bu sezon favoridir demek için açıkçası ben çok iyimser değilim. Onu söyleyeyim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Cumhur Önder Aslan. Cumhur abi, gelen sorular da var.
0: Tabii.
1: Instagram'dan gelen bir soru var. Hemen kontrol ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Cumhur Bey'e selamlar. Galatasaray orta sahası iyi sinyaller vermedi. Torreira bile koşarken nefesi kesiliyor, oyunu bırakıyor. Galatasaray'da Leslie böyle devam ederse 15 maçtan sonra unutulur. Ve oynatmazlar demiş. Angelinho gibi olur demiş.
0: Doğru söylemiş. Kesinlikle katılıyorum dinleyicimize. Şimdi şöyle bir şey olacak. Galatasaray oraya bir transfer yaptı. Ama şimdi bu transferi oynatmama mücadelesi içine girecek Okan Buruk. Neden? Çünkü çok da beklentileri karşılayan bir oyuncu profili.
1: Bence Nagaya daha iyi yani. Nagaya.
0: Evet. Naga da şans bulamıyor. Yani siz
1: yani
0: kendi
1: Naga daha iyi.
0: Kendi evinizde iki hazırlık maçı oynuyorsunuz taraftarınız önünde. Naga taraftardan da çok büyük destek alan bir oyuncu. Sempatik de bir oyuncu. İyi de bir oyuncu. İyi de bir hazırlık dönemi geçirdi. Ama onu ilk 11'de mesela hiç oynatmadınız. Yani Okan Buruk'u da ben burada eleştiriyorum. Neden eleştiriyorum? Evet, kendi bildiği doğrular var Okan Hoca'nın. Bir oyun sistemi var, bir planlaması var. Ben teknik direktör değilim elbette. Onun kadar ahkam kesemem ama elinizde böyle bir değer varken ve o mevkide de sorunlar yaşıyorken en azından o oyuncuyu hazırlık maçlarına ilk 11 çıkartıp biraz daha onun özgüven kazanmasına, biraz daha ligin ilerleyen dönemlerindeki maçlarda sizin işinize yarayacak kıvama getirmeniz gerekiyor. Okan Hoca bunu yapmıyor. Dinleyicimiz çok güzel bir örnek vermiş. Angelinho. Sol bek olarak geldi. Büyük umutlarla geldi. Ama beklentileri karşılamadı. Sonra ne oldu? Belirlenen sözleşmesindeki belirlenen maç sayısına ulaşmasın diye oynatılmadı. Sonra da zaten opsiyon devreye girmedi. Ayrılmak zorunda kaldı. Başka transfer yapıldı.
1: Evet.
0: Yani madem oraya iyi bir oyuncu arıyorsanız, kullanacağınız bir oyuncu arıyorsanız ve satın alma opsiyonlu bir anlaşma yapıyorsanız, o maliyeti ödeyecekseniz de o paralara daha iyi oyuncular da alabilirsiniz. Galatasaray yönetiminin, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un şöyle bir problemi var. Her transfer döneminde bu yaşanıyor. İstediği oyuncu sanki dünyada o mevkide tek oyuncuymuş gibi bir planlama yapıyor Galatasaray. Ya bunu, yani o oyuncunun peşinde bir ay, bir buçuk ay koşuyor. Sonunda da zaten büyük ihtimalle olumsuz sonuçlanıyor transfer. Ya dünyada tek oyuncu o değil. O paraları vermeniz gerekmiyor. Bakın, yani önümüzde çok güzel bir Trabzonspor örneği var. Olay'ı aldıkları para 5,5 milyon euro. Sattıkları para 30 milyon euro. Yani Agusto'yu aldıkları para belli. Zenit'e sattıkları para belli. Çok yakınımızda bir örnek. Yani bu planlamayı dünyanın her yerinde Galatasaray markasının ne kadar yaygın, bilinir, tanıdık olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz böyle bir ağı kuramamışsınız, böyle bir transfer ağını kuramamışsınız. Tamamen menajerlerin elinde, bize onu önerdi. Şu transfer için o devreye girecek. Yani Porto'daki Mora'yı dahi almak için bu kadar süreci uzattınız ki Roma devreye girdi. Yani Roma büyük ölçüde alacak oyuncuyu. Yani böyle bir durum var. Galatasaray'da böyle bir plansızlık var. Taraftar da haklı olarak bu plansızlığa kızıyor, sinirleniyor, tepki gösteriyor. Haklı yani.
1: Evet. Cumhur abi, çok kısa bir ara var. Aranın ardından dinleyenlerimizden gelen soruları da sana yönelteceğim, olur mu?
0: Tabii.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Rica ederim.
2: Salim Manav'la transfer.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cumhur Önder Aslan. Cumhur abi, tekrardan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Salih.
0: Gelen birçok mesaj var. Derfin Yunustane yazmış. Cumhur kardeşim, olası büyüklerden Beşiktaş bu kadar yatırıma rağmen şampiyon olamazsa ne olur? Demiş. Fenerbahçe ciddi yatırım yaptı diyor. Trabzonspor ciddi yatırım yaptı. Galatasaray şu anda durağan demiş.
1: Evet. Allah, Beşiktaş önemli oyuncuları kadrosuna kattı. İyi de bir hoca takımın başına getirdi bence. Hala eksikleri yok mu? Var. Özellikle stoper anlamında Beşiktaş'ın bir stoper problemi olduğunu söyleyebilirim. Yani benim kendi şahsi gözlemim oyun olarak. Ama iyi de bir kadro kurdu. Şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olacağını gösterdi. O yarışın içinde Beşiktaş geride kalan 2-3 sezona baktığımızda oranla erken kopmazsa yarıştan bence son düzlüğe kadar Beşiktaş şampiyonluğun favorilerinden biri olur. Bir aksilik, bir herhangi bir sıkıntı yaşamadığı sürece. Fenerbahçe de çok ciddi yatırım yapıyor. Şampiyonlar Ligi'ne artık bir adım uzaklıkta. Lyon'u elemesi halinde o da Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasına kalacak. Uzun bir dönemden sonra. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu zaten iyiydi. Üzerine yaptığı takviyelerle de şu ana kadar Kırmızı olsun, Vedat Muriç olsun, Lukaku olsun. Zaten orta sahası ve savunma hattı Ake'yi de aldılar. İyi de bir kadrosu var. İyi de bir hoca getirdiler. Camiayı iyi bilen, Türkiye Ligi'nin dinamiklerini iyi bilen İsmail Kartal. Yavaş yavaş takımlarımız form tuttukça Avrupa kulvarıyla da beraber bizi daha heyecanlı bir sezon bence bekliyor. Ama tabii ki bu kadar yatırımın, her takım yaptığı bu yatırımın karşılığını almak istiyor. Ama yatırımın karşılığını alamadığı sürece de biraz kulüplerimize mali anlamda zarar yazıyor, eksi yazıyor. Çünkü transfere evet çok yüksek paralar yatırıyor kulüplerimiz ama aynı oranda gelir elde edemiyor. Doğal olarak da bir sıkıntı yaşanıyor. Yani şimdi Galatasaray'dan mesela evet transfer yapmıyor. Hani geliri yüksek, limiti yüksek, harcama limiti ama bu hep üst üste sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olmasından, oradan geliri elde ediyor olmasından. Galatasaray'ın olası bir şampiyon olmaması halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı senaryoda Galatasaray'da mali olarak sıkıntıya girer. O da bir net gerçek ortada duruyor.
0: Merhaba, iyi yayınlar Salim Bey. Cumhur Bey'e saygılar. Galatasaray'ı bekleyen tehlike, transferi son güne bırakırsan Uğurcan Çakır gibi dünyanın bonservisini ödersin demiş. Uğurcan Çakır'da olduğu gibi demiş.
1: Öyle olacak. Büyük, oraya doğru gidiyoruz zaten. Yani büyük ihtimal öyle olacak. Yine baştan planlama doğru yapılsa daha düşük maliyetlere daha erken alınabilecek oyuncular. Bu sefer son günlere kalındığı için alınacak kulüplerin tok satıcı rolüne girmesiyle daha fazla bedellere alınacak. Yani Sayın Başkan Dursun Özbek her seferinde Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz diye açıklamalar yapıyor Sayın Abdullah Kavukçu ama iş kağıt üzerinde son güne kaldı mı biraz daha sıkıntı oluyor mali anlamda. Katılıyorum dinleyicimle.
0: Cumhur abi, gelen sorular var. Salim Bey, iyi yayınlar. Cumhur Bey'e selamlar. Ben transfer anlamında X bir isimden bahsetmeyeceğim. Ben şunu söylemek istiyorum. Yönetime sesimiz ulaşır umarım. Ben sabırla bekliyorum. Kim gelecekse, ben illaki her sene yıldız transferi olsun demiyorum. Takıma katkısı olan isim gelsin ama yönetim açıklama yapma gereği bile duymuyor. Ben rahatım. Ben 44 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Galatasaray sevdam bitmedi. Ben yine buralarda olacağım. Ama yönetim elinden geleni yapmalı. Galatasaray taraftarı başkadır. 4 sene üst üste şampiyon yapmış diye bakmaz. Bu yüzden ben değil yönetim düşünsün demiş Mustafa Demirkaya.
1: Doğru. Çok yani çok güzel durumu
0: özetlemiş. Çok güzel bir mesaj. Mustafa Demirkaya 44 yaşındaymış. Ben ona şaşırdım. Profil resmi daha genç duruyor.
1: Doğrudur. Benle yaşıt olduğu için Mustafa diye hitap ederim. hitap edebilirim sanırım. Çok güzel özetlemiş. Çok güzel anlatmış. Tabii ki transfer yapılmadı diye insanların tuttuğu takıma olan sevgisi, sevdası asla geçmez. Ama insanların beklentilerini karşılayabilmek de önemlidir. Tabii ki yıldız transferi olacak, olsun, herkes ister ama takıma katkısı olacak, takımı taşıyacak, iyi performans gösterecek, mücadele edecek isimlerin olması bir taraftarı en çok mutlu eden şeydir. Galatasaray'ın zaten yıldızları var. Osimhen'i var, Sané'si var, Torreira'sı var. Yani önemli oyuncuları zaten var. Yerli oyuncusu, Barış Alper'i, Yunus'u. Onları daha söylemiyorum bile ama bakıldığında taraftar mutlu değilse, yani taraftarın 1,5 aydır, 2 aydır üstüne basa basa söylediği şeyler sonunda lig maçları başlayacakken, Avrupa kulvarı başlayacakken, transfer dönemi bitecekken gerçek hayatta da vücut buluyorsa, gerçeğe dönüşüyorsa demek ki yönetimin Mustafa'nın söylediği gibi düşünmesi, geriye bakıp neyi nerede yanlış yaptık demesi bence lazım.
0: Antalya'dan Selim Bey yazmış. Salim kardeşim iyi yayınlar. Galatasaray'ın bu sene ilk Torreira'yı göndermesi gerekirdi. Oraya iyi bir 6 numara olabilirdi. Saray'ı da iyi oynatırdı. Torreira yürüyerek oynuyor. Yanında Sara da kötü gözüküyor demiş. Katılır mısın bu yoruma? Torreira'nın performansının ben de Saray'ı etkilediğini düşünüyorum ama Saray'la ilgili benim düşüncem pozitif. İlk geldiği andan itibaren. Bir kere sakatlık süreci geçirdi. Evet. Geri dönüşünde Cumhur abi, birlikte de maçlar izliyoruz. Adaptasyon sorunu oldu. Evet. Sonrasında ben özel haber yaptım. Bireysel antrenörünü Brezilya'dan getirdi diye. Beni yalanladı kulüp. Ancak şunu söylüyorum. Gabriel Sara'nın bireysel antrenörü kendi öz kardeşi.
1: Evet, doğru. Doğru.
0: Kendi öz kardeşi. Beni yalanlama gereği duydular. Hala ben haber yaptığım zaman o haberi gönderiyorlar. Ne yazık ki yani direkt şey yapıyorlar. Açarlarsa, bakarlarsa Gabriel Sara'nın kardeşinin profiline, benim yaptığım haberin tarihine bakarlarsa, ne zaman İstanbul'a geldiği, ne zaman çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıkacaktır. Benim burada yani orada kulüp fizyoterapistlerini, ondan sonra fitness antrenörlerini korumak adına bu yalanlamayı yaptı, yapabilir ama ben haberimin arkasındayım. Gabriel Sara'nın da performansında inanılmaz bir yükseliş oldu.
1: Tabii Brezilya milli takımına seçildi. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçlarındaki, Liverpool maçlarındaki performansı, Brezilya milli takımına seçilişi, hatta sezonun son bölümüne doğru o sakatlığı yaşamasa acaba Dünya Kupası kadrosunda olur mu olmaz mı bile konuşuluyordu Gabriel Sara için. Sonuçta Brezilya milli takımının havuzuna girmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Kaliteli bir oyuncu. Farklı bir orta saha oyuncusu. Farklı özellikleri olabilen bir oyuncu. Torreira'daki düşüşün ben de farkındayım. Geçen sezondan beri bu düşüş çok gözle görülür şekilde var. Zaten geçen sezonun sonlarına doğru da çok iyi hatırlayacaksın hakkında transfer dedikoduları çıkmıştı. Hatta geçen sezon devre arasında Torreira'ya teklifler de vardı. Torreira da bir kafa karışıklığı yaşadı. Gerek İstanbul'daki özel hayatıyla nedeniyle bazı sıkıntılı durumlar olmuştu kamuoyuna da yansıyan. Onlar biraz mental olarak onu düşürdü. Sera'nın gidişi bayağı bir onu etkiledi. Çünkü vatandaşı Galatasaray'a onun sayesinde de bir anlamda gelmişti. Şimdi bu sezonda Icardi'nin ayrılığıyla beraber Torreira biraz böyle daha moralsiz gibi. Fizik olarak da birkaç önceki okuduğun yorumda bir izleyicimiz de söylemişti. Torreira'nın özellikle geri dönüşlerde sorun yaşadığını. O net bir şekilde gözleniyor. Ha, belki şundandır büyük ihtimalle. Sezon başı kampı yoğun bir şekilde geçti. O fiziksel yüklemeler kısa sürede aynı dönemde futbolculara yapılıyor. Onun da bir yorgunluğu olmuş olabilir. Ama genel anlamda Torreira'da biraz bir form düşüklüğü söz konusu. Ben açıkçası hani Torreira, Lemina, Sara üçlüsü kağıt üzerinde iyi gibi duruyor isim olarak ama fiziksel olarak ben Galatasaray'ı Süper Lig'de ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde taşıyacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yani fiziksel olarak o üst seviyeyi kaldıracak bir durumda değiller. Hani yaş olarak da ilerliyor bu oyuncular. Torreira ve Lemina özellikle. Galatasaray'ın oraya hani Leslie de orayı toparlayabilecek. Evet genç ama o tecrübede bir oyuncu değil. Galatasaray'ın bence oraya aslında daha böyle diri, daha güçlü, daha fiziksel olarak direnç koyabilecek bir oyuncu alması gerekiyordu. Kaldı ki zaten bunun örneklerini geçen sezon da birçok maçta, Süper Lig maçlarında dahi, Avrupa'da da izledik. Bu sezon Ren ve Villarreal maçlarında da çok net bir şekilde izledik. Galatasaray bir atağı, bir hücumu sonlandıramayıp topu rakip yarı sahada rakibine kaptırdığı anda o geçiş hücumu denilen şeylerde rakibinizin süratli oyuncuları varsa iki pasta, üç pasta gol tehlikesi yaratıyor. Hatta Galatasaray gol yiyebiliyor. Evet. Da neden? İşte Galatasaray'ın o orta sahadaki fiziksel direncini, yani kaybettiği topu yakın mesafede, yakın alanda gerekli baskıyı uygulayamayıp alamadığı için kalesinde bu tehlikeleri görüyor. Bence Galatasaray'ın en büyük

0: büyük handikap bu, en büyük dezavantajı bu. Rakiplerin Galatasaray'ın sıkıntısı olarak çözdüğü noktası da burası bence.
1: Yani direkt o dönem yalanladılar ama yani girip şu anda da baktım.
0: Çok, çok takılmamak lazım Salim. Yani hepimiz birçok haber yapıyoruz. Yani kulüplerde bazen açıkçası hani kendi işlerine gelmediği zaman, kendi yararlarına olmadığı zaman en kolayı işte gazeteci yalanlıyor. Böyle bir şey yoktur diyelim ama sonra yani kaç tane futbolcunun yalanlanıp sonra o futbolcuların evet. alındığını biliyoruz yıllardır.
1: Ben basit iş olarak görüyorum yani. Bir kulübün uğraşmaması gereken bir iş olarak görüyorum. Hatta tarihte de güzel bir anı var. Paylaşmak isterim seninle de.
0: Tabii.
1: Cumhur abi. Süleyman Demirel anlatmıştı bunu. Tarihte not olarak da düşmüştür tarihe. Mekanı cennet olsun.
0: Tamam.
1: 39 yaşında başbakan oluyor. Başbakan olduktan sonra İsmet İnönü'yü mecliste görüyor. Mecliste gördüğünde İsmet İnönü direkt soruyor. Süleyman diyor. Bu meclisin kaç merdiveni var? O da bilmiyorum diyor. Sonrasında bu sorunun cevabını kendisi buluyor. Meclisin merdivenini sayıyor. Diğer karşılaşmalarında gördüğü zaman İsmet Paşa'm meclisin 220 merdiveni var diyor. Sonrasında nereden biliyorsun diye sorduğunda bizzat ben saydım efendim diyor. Ardından İsmet İnönü şu cevabı veriyor. Bak Süleyman, lider odur ki zor işlerle kendi uğraşsın. Lider basit işleri kendi yapmaz. Bak ben mesela meclisin kaç merdiveni olduğunu bilmiyordum. Sana saydırdım diyor. Yani olay bu. Yani bana biraz bu işler nasıl diyeyim? Kolaycılık geliyor, basit işler geliyor. Yani kulüplerin daha böyle spesifik yapması gereken işler var. Düşüncem o. Cumhur abi çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Birçok soru vardı. Sorusunu cevaplayamadığımız dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Sen tüm Galatasaray ile ilgili bilgiler aktardın. Galatasaray Cuma günü sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Evet.
1: Ligin yeni ekibi Çorum FK ile Galatasaray sezonun açılışını yapıyor. Trendyol Süper Lig Atman Suvari sezonu Galatasaray Çorum maçıyla açılacak.
0: Evet. Evet.
1: Maçta tamam. Görüşmek üzere Cumhur abi. Hoşça kal.
0: Görüşürüz Salim. Teşekkür ederim bizi dinleyenlere. Selamlar, saygılar.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cumhur Önder Aslan'dı. O gün Şahin oldu. Şu anda bizlerle birlikte Beşiktaş'ın antrenmanını takip etti. Vlahovic transferini soracağız. Beşiktaş'ın antrenmanını soracağız. Vlahovic ile ilgili son durum nedir o gün Şahin oldu?
2: Salim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Galiba hala antrenmandasın.
2: Şu an tesislerin oradayım. Tesiste basın toplantısını bekliyoruz. Yarın Kral Arı maçı var Beşiktaş'ın. Onun için basın toplantısı bekliyoruz.
1: Saat kaçta basın toplantısı peki?
2: Saat 14'te.
1: Saat 14'te evet. Radyo Spor'dan da bu basın 14.30'da Radyo Spor'dan da bu basın toplantısının, Vincenzo Italiano'nun basın toplantısının yayınlanacağını söyleyelim. Vlahovic konusunda son durum nedir? 19.03'te İstanbul'da olması bekleniyor.
2: Evet evet, İstanbul'da bu akşam. Vlahovic Beşiktaş'ta. Hayırlı olsun diyelim. 2 aylık bir süreçti. Vincenzo Italiano Beşiktaş'a ilk imza attığında, hatta atmadan önce, attığında da değil, atmadan önce Beşiktaş ile yapılan görüşmelerde hangi mevkiye kaç transfer lazım, bununla ilgili planlamalar yapılırken, Önder Özen'le birlikte oturup bunlar konuşulurken özellikle ismini verdiği oyunculardan bir tanesi, eski öğrencilerinden. İmza attığında ilk Beşiktaş medyasına çıkan isim de Vlahovic bu arada. İki aydan uzun bir süreç, hatta yaklaşık yani 65-70 gün kadar oldu. Ve en sonunda Beşiktaş tavrının karşılığını aldı diyebilirim ben bu transfer için. Neden bunu söylüyorum? Çünkü çok yorucu bir süreçti. Beşiktaş sürekli olarak Vlahovic'den haber bekliyordu. Masaya oturup pazarlık yapabileceği bir duruma gelememişti henüz. Bir teklif sundu. Görüşmeler oldu. Vincenzo Italiano özellikle 3 kez kendi aradığını biliyorum. Sürekli baskı yaptı. Bu süreç içerisinde farklı adaylar gündeme geldi ama Italiano'nun Beşiktaş yönetimine söylediği bir şey vardı. Eğer Vlahovic olacaksa sabredelim. Sorun yok. Biraz daha bekleyebiliriz diye. Yani çok acele görmedi. Önemli olan burada Vlahovic'in olmasıydı onun için. O sabır mesajı Beşiktaş yönetimini bu noktada biraz rahatlattı yani. Aceleye getirilmeyen bir süreç oldu. Ve işin sonunda Milovic en iyi teklifi Beşiktaş'tan aldı. En istekli olan kulüp de Beşiktaş'tı. Evet, bazı kulüplerle adı anıldı. Juventus'un bir sözleşme yenileme teklifi kendisine vardı. Bu net bilgi. Atletico Madrid'le anıldı ama Atletico Madrid orada resmi olarak böyle bir girişimde bulunmadı. Neden? Charlotte çünkü Atletico Madrid öncelikle bonservisiyle bir satışını planlıyor. Charlotte'un gidişini alternatif olarak düşünüyordu açıkçası. Bu gerçekleşmedi. Vidovic oradan beklediğini de bulamadı. Bir de maliyetler noktasında en iyi koşullar Beşiktaş'tandı. Ve Juventus'tan da daha iyi bir teklifti Beşiktaş'ın. Juventus'la anlaşamamıştı. Hatta revize bir teklif daha çıktı Juventus geçtiğimiz günlerde ama bu da yine Beşiktaş'ın altında kalıyordu. İşin sonunda en çok isteyen, en çok bu durumu arzu eden kulüp bu transfere ulaşmış oldu. 26 yaşında oyuncu, kıymetli de bir oyuncu. Bugün bonservisi de almaya kalksanız çok ciddi ücretleri ödemek zorunda kalacağınız bir oyuncu. Bugün Beşiktaş'ın oyuncusu olmaya artık saatler kaldı. Birkaç saat sonra akşamüstü yani 7'de İstanbul'da olmasını bekliyoruz artık. Bunun için Belgrad'a zaten gidilmişti. Belgrad'da birkaç gündür kendisiyle, babasıyla ve menajeriyle görüşmeler vardı. Bunların hepsi tamamlandı. Artık Beşiktaş'ın oyuncusu.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Cumhur Önderaz bu bölümde Ogün Şahinoğlu, sohbetimiz devam ediyor. Ogün abi, Vlahovic transferi gerçekleşti. Orta saha ile birlikte sol stoper.
2: Evet.
1: Takviyesi bekleniyor. Bir de sağ kanat. 3 takviye daha bekleniyor.
2: Evet.
1: Adaylar kimler? İstersen stoperle başlayalım.
2: Şimdi stoperi bence en sona bırakalım. Neden? Çünkü Beşiktaş yönetimi de en sona bıraktı.
1: Evet.
2: Öncelik şu an orta sahaya bir takviye ve ardından sağ kanat. Bu iki transfer ve bunların peşine stoper transferini bekliyoruz açıkçası. Çünkü orada ilk gidilen noktada yani isimler bir Lukumi'ydi. O da biliyorsunuz Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisiydi. Ama o İtalya'da kalma tercihinde bulundu. Şu an muhtemelen Juventus görüşüyor, Juventus diyor. Leo Pereira görüşmeleri oldu. Orada kulübüyle bonservis noktasında çok ortak noktaya varılamadı. Arzu edilen, birinci etapta arzu edilen isimler karşılanmayınca, istek karşılanmayınca o biraz sona bırakıldı. Orada iyi bir opsiyonu elde edebilmek adına. Şu an orta sahaya iki transfer planı var aslında. Bir U23, bir de Endidi ayrılığına karşın bir de tecrübeli oyuncu. Şimdi U23'te birçok isim yazıldı, çizildi, gündeme geldi. Jovilov bunlardan bir tanesiydi. U23 dışında kalan bölümde bir tanesiydi bu arada. Şimdi onun mesela çok yüksek bir bonservis isteği oldu Newcastle'ın. Yani Beşiktaş'ın önerdiğiyle Newcastle'ın arasında yaklaşık 9-10 milyon euro bir fark vardı. Bu da çok pazarlığa müsait bir ortam yaratmadı. Şimdi benim son aldığım bilgilerde bir Fransa'dan bir orta saha var. İsmini net, ya bir isim geldi ama net teyit etmeden bunu paylaşmak istiyorum. Fransa'dan bir orta saha var. Onun dışında Salim, yani İtalya'dan bir aday Beşiktaş'ta vardı. O da Andy Diouf'tu. Lakin Andy Diouf'ta da şöyle bir şey yaşandı. Evet, Beşiktaş'ın düşünceleri arasında vardı. Satın alma opsiyonu, bir kiralama yöntemi düşünüldü Inter'den. Geçtiğimiz sezon çünkü zaten kiralamıştı Inter. Yaz kampını çok iyi geçirdi. Yani çok dikkat çekti yaz kampı performansında ve Inter bu süreci devam ettirmedi. Kadrosunda yeni sezon planlamasında yer verdiğini belirterek yani yanaşmadı. Dolayısıyla hani birkaç opsiyon vardı. Bu opsiyonlardan şu an için henüz sonuç alınamadı. Yeni adaylar da gündeme geliyor. Sağ kanatta yani sağ kanat biraz farklı. Neden farklı? Başlangıçta aslında oraya bir Bakayoko transferi düşünülüyordu. Joan Bakayoko Leipzig'ten. Diomande Real Madrid'e gidince orada Leipzig buna yanaşmadı. Yani iki oyuncusunu birden vermek istemedi. Transferini gerçekleştirmek istemedi. U23 konuştuğumuz noktada Muhammed Salah bir anda gündeme geldi. Uzun bir süre Muhammed Salah gündemi oldu. Yani tamamen planlamadan farklı bir şekildeydi. Şimdi Muhammed Salah da ortadan kalkınca tabii tekrar bir U23, yani 23 yaş ve 6 kontenjana uygun bir oyuncu düşüncesine gidildi. En son Nis'ten Muhammed Ali Çoğ yazılıyor Beşiktaş'a. Ama Beşiktaş tarafı henüz net bir şekilde bunu doğrulamıyor. Ama

0: profil olarak söyleyelim en azından. 23 yaş ve 6, atletizmi yüksek, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu arayışı var sağ kanada. Şu an Beşiktaş Vlahović hamlesine yoğunlaşmıştı. Onu bitirmeden diğer bölgelere geçmek istemiyordu açıkçası. Bu hafta çünkü 3-4 günde çok yoğun bir Vlahović gündemi vardı Beşiktaş yönetiminde. Şimdi artık sırada Vlahović'in ardından bir orta saha, bir sağ kanat, en son aşamada bir de stoper olacak. Tabii burada gelen giden onlar olması takdirinde kontenjanda yer açılırsa yeni bir ekleme olabilir ama 3 transfer planı var bundan sonrası için. Geri kalanı tamamen fırsata yönelik olacak. Yani durum Beşiktaş'ta bu şekilde.
1: Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili dün de haberleştirdim. Las Palmas'ın da bir ilgisi var. Oynama garantisi verdiler. Son durum nedir?
0: Özür diliyorum, duyamadım.
1: Mustafa Erhan Hekimoğlu, Las Palmas ilgileniyor. Oynama garantisi de verdiler. Aha. Son durum nedir?
0: Mustafa Erhan Hekimoğlu kiralanacak.
1: Evet.
0: Süper Lig'den de isteyenler vardı. Bunu sen de biliyorsun. Ama evet. Mustafa biraz daha yurt dışında bu deneyimi elde etmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Hollanda'dan Utrecht kendisini kiralamak istemişti. Hatta bir kulüp daha vardı Hollanda'dan. Beşiktaş yönetimi devre arasında bunu gerçekleştirmedi. Yani istemedi. Ozan Ömer teknik ekibi de Mustafa'yı kadro tutmak istedi. Ama şimdi Semih'in dönüşüyle birlikte zaten hücum rotasyonu tamamlandı Beşiktaş'ta. Vlahović, Oh ve Semih var. Mustafa'nın da süre alıp kendisini geliştirmesi isteniyor. Mustafa'nın da arzusu Süper Lig'den ziyade yurt dışında bir kulüpte forma giyip bu deneyimi elde etmek. Senin dediğin gibi Las Palmas var, evet, Hollanda'dan da isteyeni var. Burada tamamen bir Mustafa'nın tercihine ve kulübün onunla ilgili planlamasına bağlı olacak bir şekilde karar verilecek. Ama Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralanmasını bekliyoruz. Bunun dışında Yasin Özcan'ın da aynı şekilde ben kiralık olarak özellikle Süper Lig'den bir kulübe gidişini bekliyorum. Kasımpaşa ile ilgili bir süreç var, doğru.
1: Kasımpaşa'ya ben bunu doğrulatmıştım.
0: Evet, Kasımpaşa ile ilgili süreç Kasımpaşa'nın isteğiyle başlayan bir süreç değil aslında. Kasımpaşa'ya verilen öneriyle birlikte, yani menajerinin kiralık bir opsiyon arayışı vardı. Kasımpaşa tarafı da bu öneri karşısında maaşı yarı yarıya karşılamayı teklif etti. Yani bu şekilde olursa olur dedi bizim için. Çünkü evet. Yasin'in aldığı maaş Kasımpaşa için yüksek bir maaş olarak görülüyor. Onlar da çünkü çok ortalama bandı 400-500 bin eurolar, yani 300-400-500 bin eurolar. En yüksek alan geçtiğimiz sezon 600 bin euro oluyordu Kasımpaşa'da. 40 milyon TL maaşı var, 20 milyon TL'yi karşılamayı taahhüt ediyor. Burada Yasin Özcan'ın bir kiralık süreci yaşanabilir.
1: Çok çok sağ ol. Kırmadın, yayınımıza bağlandın.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Sabah gazetesinden o gün Şahinoğlu'ydu. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından aramızda saat başı at yarışı bantı da olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Reşat Yılmaz birazdan bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, tam söylediğim anda Yücel abi bağlantının sağlandığını ifade etti. Reşat hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba sevgili Salih, çok şükür iyiyim. Sen de iyisindir umarım.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Dünkü maçla ilgili yorumunuz nedir hocam?
1: Tabii Fenerbahçe'nin turu geçmesi, kazanarak geçmesi, 3 puanla katkı sağlaması önemliydi. Kazanması o yüzden önemli dünkü puan için. Fenerbahçe gerektiği gibi oynadı. Zaten turu geçmesini bekliyorduk. Ha, diyeceksiniz ki geçmiş dönemlerde bu tip takımlara karşı Galatasaray'ın olsun, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yaşadığımız hüsranlar da vardı ama dün Fenerbahçe takım bence gayet de iyi oynadı. Çok pozisyon da vermedi rakibine. Sturm Graz'a karşı

0: düşünüyorum. En azından Fenerbahçe taraftarına güven veriyor. Vedat Muriç oradan girdi ama Talisca'ya bakıyorsunuz. Evet, bir Vedat Muriç gibi çok yıpratıcı bir santrafor değil. Zaten orijinal mevkisi de santrafor değil ama o mevkide bakıyorsunuz. Pozisyonlara giriyor, asist yapıyor, penaltı. Kerem'e çok güzel bir asist yaptı. Penaltı yaptırdı, penaltıyı golle sonuçlandırdı. Kendisinin girdiği akıl dolu bir şutu var mesela oyun başında. Gol olabilirdi, kaleci çok başarılıydı. Yani çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Greenwood biraz daha zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Yoksa kalitesinden bir şüphemiz yok. Çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu. Ama fizik gücü anlamında yeterli seviyede olmadığını düşünüyorum şu an için. Ama ilerleyen günlerde fizik gücü yerine geldiğinde gerçek Greenwood'u gideceğiz gibi geliyor. Asensio da ona keza öyle. Onun da kalitesinden kimsenin şüphesi yok. Çok kaliteli bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu. Ama fizik gücü olarak biraz sıkıntılı gördüm. Samede, Archie Brown, onların birazcık gelişmesi gerekir diye düşünüyorum. Gerçi geçmişe göre Archie Brown daha iyi performans sergiledi ama zaman zaman dengesiz hareketler de yapabiliyor. Kontrolsüz müdahaleler yapabiliyor. Oğuz Aydın'ı bir paragraf açmak istiyorum. Girdiği andan itibaren çok katkı sağladığını düşünüyorum. Hem takım savunmasında hem top ayağına geçtiğinde çok olumlu kullandı. Çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe genel anlamda takım savunmasını çok iyi yaptı. Oynamaya çalıştı. Zaman zaman rakibe topu verip geçiş oyunu oynamaya çalıştığında da gayet iyi işler yaptı. Golle sonuçlanabilirdi o pozisyonu. Özellikle Kerem'in pozisyonları, Grimbüz'ün pozisyonu. Onlar golle sonuçlanabilir ama genel anlamda baktığınızda Fenerbahçe takımı iyi yolda. Vedat Muriç'in oraya gelmesiyle çok daha iyi olacağını düşünüyorum ki Vedat Muriç rakip savunmaları da çıkartmayan, boğuşmayı da seven, mücadele etmeyi seven bir oyuncu, top tutmayı seven bir oyuncu. Belki Talisca kadar klas bir oyuncu değil ama santrafor mevkinde hava hakimiyetiyle, duruşuyla, mücadele gücüyle Fenerbahçe çok katkı sağlayacak. Greenwood, Asensio fizik gücüne ulaştığında çok daha iyi işler yapacak diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe beklenildiği üzere tur geçti. Bence gayet de iyi oynadılar. Gerektiği gibi oynadılar. 3 puan ülke puanı içinde çok önemliydi. Bunu da başardılar. Tebrik ediyorum. İsmail Kartal ve oyuncularını tebrik ediyorum. Fenerbahçe iyi yolda.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Reşat Yılmaz sohbetimiz devam ediyor. Reşat Hocam, Beşiktaş'ın yarın Karalova ile oynayacağı bir maç var. İlk maçı siyah beyazlı temsilcimiz 1-0'lık skorla kazandı. Bu maçla alakalı neler söylersiniz hocam?
0: Valla Beşiktaş'ın da bakıyorum transferleri, mesela Nübel transferi inanılmaz bir güven veriyor. Muhtemelen Beşiktaş taraftarlarına da güven veriyordur. Çok doğru bir transfer olduğunu gösteriyor. Salih Özcan'a bakıyorsunuz. Sanki uzun zamandan beri bu takımda oynuyormuş gibi. Çok rahat, çok mücadeleci. Bence çok faydalı oynuyor. O da iyi. Tabii Trossard'ın gelmesi orada hücum gücünde bir hareketlilik getirecek. Leoş transferi çok yerinde bir transfer. Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu bir bölge. Ama Beşiktaş'ın bence bir stopere ihtiyacı var. Bir orta saha, Olaytan, Orkun, Salih üçgeniyle oynuyorlar. Evet, bu üçgende mücadele gücü yüksek. Ama bir yaratıcı oyuncu pozisyonda Orkun'dan bekliyorsunuz sadece bunları. Olaytan da koşan, mücadele eden, topu iyi kullanmaya çalışan bir oyuncu ama orada bir sanki 10 numara eksiği var gibi geliyor bana Beşiktaş takımında. Sol bek mevkinde Muttara'yı çok, yani son maçta çok beğenmedim. İnşallah o da performansını yükseltir. Daha iyi işler yapar. Rıdvan da var orada ama bir stoper, belki bir 10 numara. Çerni'nin performansı da çok iç açıcı değil sevgili Salim. Yani Çerni Beşiktaş'a karşı müthiş oynamış. Beşiktaş'a geldikten sonra birkaç maçın dışında çok aman üst düzey oynamıyor, yani bir fark yaratmıyor. Fark yaratması lazım bir oyuncu.
1: Hocam, ben iyi bir açık alan oyuncusu olduğunu düşünüyorum.
0: Yani ama Beşiktaş takımı gerek Avrupa'da gerekse Türkiye Süper Ligi'nde hep böyle kontrol oynayacak, geçiş oyunu oynayacak takım değil ki.
1: Evet.
0: Muhtemelen set oyunu oynayacak. Savunmaları açmak için de işte Trossard gibi oyunculara birebir de etkili, adam eksiltebilen oyunculara ihtiyaç duyacak. Echerni'nin aslında bir yetenekleri var ama bakıyorsunuz ya bunlar.

0: sahada gösteremiyor. Yoksa yetenekli bir oyuncusu olayını iyi kullanamıyor. Sürati var mı var, topu iyi kullanır. Ama bunları çok iyi kullanmıyor. Tabii burada da oyuncunun performansını yükseltmek teknik eğitim işi. Onu yükseltmeleri lazım. Artı oraya da bir alternatif olursa Vlahovic, Trossard yeni alınacak bir iyi oyuncu. Hücum gücünü yükseltir. Hatta savunmaya, stoper mevkiine iyi bir sol stoper çok daha iyi olur diye düşünüyorum Beşiktaş'a. Yani Beşiktaş iyi transferler yaptı, nokta transferler yaptı. Dolayısıyla ilk maçı kazandılar. Bir sıkıntı yaşayacaklarını da düşünmüyorum aslında. Deplasmana daha da iyi oynayacaklar. Daha da iyi oynayacaklar düşünüyorum. Kendi sahalarında.
1: Evet.
0: Ve turu geçeceklerini düşünüyorum.
1: Hocam, Vlahovic transferini de konuşalım isterseniz. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Katkı sağlar mı, ne dersiniz? Önemli bir borcu.
0: Yani. Öyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani Fiorentina'nın günleri çok parlaktı Vlahovic için ama Juventus'ta beklentilerin altında kaldı. Zaman zaman rotasyon oyuncusu olarak değerlendirdiler. Zaman zaman çok iyi işler yaptı. Juventus santrafor topu iyi saklayabilen bir oyuncu. Hava hakimiyeti iyi olan bir oyuncu. Arkadaşlarına alan açan bir oyuncu. Yani Vlahovic, yani bence Beşiktaş'ın istediği santrafor. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii etrafı çok önemli. Bence iyi bir kenar oyuncusu, sağ öne ve bir 10 numara eksiği. Yani bu ikisini giderebilirlerse savunmada bir stoper. Yani Beşiktaş çok iyi noktaya gelir yani. Beşiktaş Burak Erken avlatmayı Beşiktaş favori takımlardan bir tanesi olur. Bakıyorum yani Fenerbahçe olsun, Trabzonspor olsun, Beşiktaş olsun. Çok iyi transferler yaptılar, nokta transferler yaptılar. Dolayısıyla Vlahovic için çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Yani o kötü bir oyuncu mu değil, eyvallah hareketli hakikaten de. Ama gol vuruşlarında sıkıntı var, vücudunu kullanmasında sıkıntı var. Vlahovic uzun golü de bir oyuncu, havadan çok etkili bir oyuncu. Mesela oha attığınız uzun toplarda, havadan attığınız toplarda rakip stoperler çok rahat topa vuruyor. Ama Vlahovic olduğunda bunu yapamazlar yani kolay kolay. Beşiktaş kendi sahasında bu maçı ben rahat kazanacağını düşünüyorum. Tribünlerin de muhtemelen full olacaktır. Tribünlerin etkisiyle Beşiktaş bu maçı rahat kazanır.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Reşat Yılmaz sohbetimiz devam ediyor. Reşat Hocam, Vlahovic konusundan bahsettiniz. Beşiktaş'ın stoper, orta saha ve sağ kanat takviyesi yapması bekleniyor. Bu takviyelerden sonra neler söylersiniz? Çünkü önemli hamleler geldi. Trossard gibi bir hamle geldi. Salih Özcan geldi.
0: Yapılacak olan transferler gerçekten Beşiktaş için dönüm noktası olabilir. Yani Vlahovic gibi, işte Nübel gibi nokta transfer, Salih Özcan gibi nokta transferler yapabilirse Beşiktaş takımı bence favori takımlardan bir tanesidir yani. Çok ciddi anlamda favori takımlardan bir tanesi olur. Yani kadro ciddi anlamda iyi gidiyor yani. Gelişim gösteriyor, mücadele ediyor. Kadroya bakma, kalede güven veriyor. Zaten iyi bir sağ bekiniz var. Mullo iyi bir sağ bek. Callo iyi bir stoper bence. Emirhan'ınız da var orada. Orta sahada zaten Olaytan, Orkun, Salih, işte oraya bir 10 numara çok iyi olur. Sağ öne Şen ile birlikte rekabet edebilecek daha üst seviye, daha üst seviyeden bahsediyorum. Alabilirse Beşiktaş takımı potansiyel bir tehlike olur Beşiktaş.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz sohbetimiz devam ediyor. Reşat Hocam, çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz tamam, mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak. Teşekkür tamam, ederim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz sohbetimiz sürüyor. Halil Demir'in bir mesajı var. Salim kardeşim, seni severek dinliyoruz. Beşiktaş bağlantısı yapacağım dedin önce. Önce Galatasaray oldu demiş. Evet. Çünkü o gün Şahinoğlu antrenmanı takip ettiği için Cumhur abiden sonra bağlantı yaptık kendisiyle. Gelen soruları da kontrol ediyorum hocam. Çok teşekkür ederim dinleyenimize. Cihan Bey'e teşekkürlerimizi sunalım. Salim Bey Vlahovic'i sormuş. Yine satılmış Bey. Vlahovic ile ilgili zaten hocam yorumunuzu paylaştınız. Hocam sesim geliyor mu?
0: Geliyor, dinliyorum.
1: Vlahovic ile ilgili bir soru gelmiş hocam. Zaten Vlahovic ile ilgili paylaştınız hocam siz de son durumu. Yani oyuncu özelinde.
0: Tabii Vincenzo İtalyano'nun burada rolü çok büyük. Vlahovic'in Beşiktaş tercih etmesinde.
1: Hocam Süper Lig yani Cuma günü başlıyor. Süper Lig'de ilk maç Galatasaray Çorum FK maçı. Süper Lig başlıyor. Galatasaray haricinde Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş transfer dönemini çok verimli geçirdi. Bu noktada neler söylersiniz hocam?
0: Valla güçlendirdiler. Yani Trabzonspor sadece Salah'la yapmadı transferi yani. Birçok transfer yaptı Trabzonspor takımı. Bu sene Trabzonspor takımından çok müthiş performans bekliyorum. Fenerbahçe zaten çok iyi bir kadrosu vardı. Onun üzerine önemli oyuncular aldı. Muhtemelen almaya devam eder gibi geliyor bana. Bir tane daha oyuncu alır gibi geliyor. Hatta Fenerbahçe'nin yani bazı oyuncularla da veda etmesi lazım. İşte Hakan Yandaş gibi, Mert Hakan Yandaş gibi, Çağlar gibi, İrfan Can gibi, Fred gibi oyunculardan bir ayrılması lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş'a bakıyorsun, nokta transferler yapıyor. Eksikleri var mı? Var. Doğru. Ama Galatasaray takımına bakıyorsun. Evet. Son 4 yılın şampiyonu ve kadrosunu korumuş bir takım. Sadece Icardi ayrılığı var. Lang bile ayrıldı. Lang da zaten çok büyük katkılar sağlamamıştı. Icardi 12 da sakatlıktan çıkmıştı. Ama beklenti var. Kadrosunu korudu. 4 yılın şampiyon olan kadrosu duruyor. En azından son şampiyon kadro duruyor. Büyük oranda son 4 yılın şampiyon kadrosu da var. Ama bu kadro bu sene tekrar şampiyonluğu oynar mı? Yani oynayabilir ama beklenti çok yüksek. Galatasaray takımından çıta yükseltmeleri lazım. Nokta transferler yapması lazım. Birleşti transferiyle iş bitmiyor. Galatasaray takımında rotasyonda oyuncular gerekiyor. Savunmaya ciddi anlamda bir stoper şart, bir on numara şart. Belki bir kenar oyuncusu, 3 tane iyi oyuncu şart. Ama Galatasaray takımında nedense transfer yapılmadı. Biraz geç kalındı diye düşünüyorum. Bunun sebeplerini de bilmiyorum yani. Ama bakıyorsun yani son 4 yılın şampiyon olan bir takımın taraftarının çok mutlu olması lazım değil mi?
1: Evet.
0: Tabii ki 4 şampiyonluktan Galatasaray taraftarları çok mutlu. Eyvallah. Ama rakipler çok önemli yıldızlar alırken işte Fenerbahçe savunmasını Açay'ı alıyor. Santrafor mevkine Vlad Muriç'i alıyor. İşte Greenwood'u alıyor. Ya da Beşiktaş Vlahovic'i alıyor. Nübeli alıyor. Nokta transferler yapıyor. Trabzon Salah gibi dünya yıldızını alıyor. Tabii ki Galatasaray takımında 4 yılın şampiyonluğunun maddi getirisi de var. Yani bu noktada işte Osimhen'e bir alternatif yok mesela. Bir orta sahada 10 numara oyunu yönlendirebilir, şekillendirebilecek. Ha, oynarsınız. Kimle oynarsınız? Torreira, Lemina önlerinde 10 numara pozisyonu. Saray oynatırsınız. Eyvallah. Yine Sane, sol tarafta Yunus oynar. Paris Alper, Osimhen ama sezon uzun bir sezon. Türkiye Ligi, Kupa, Şampiyonlar Ligi. Artık yani Galatasaray takımı Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluk kesmiyor. Taraftarları kesmiyor. Avrupa'da ciddi anlamda özel gruptan çıkmayı, sonrasındaki başarıları bekliyor Galatasaray taraftarları. Bunu hak ediyor mu Galatasaray taraftarları? Hak ediyor. Çok ciddi anlamda kulübe ürünler olsun, maçlar olsun katkılar sağlıyorlar. Dolayısıyla Galatasaray yönetiminin yani bu kadar plansız olacağı hiç aklıma gelmezdi. Sadece Leslie transferi ki onun da ne olacağı meçhul. Şu an görüntüsüyle Galatasaray takımında oynayıp oynamayacağı meçhul. Dolayısıyla yani bu kadar plansızlık enteresan geliyor bana yani. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu bir takımın, iyi bir kadroya sahip bir takımın, yani yönetiminin bu kadar plansız olması yani enteresan ya Salim. Çok enteresan yani. Ama ne olursa olsun yani bu yıl bu 4 takım ciddi

0: anlamda bir şampiyonluk yarışına girecekler.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Sorularınızı bekliyoruz. 0538 052 1487. Hocam, gelen mesajlar var. Hemen kontrol ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Jankat ikinci kaleci mi olmalı yoksa kiralık mı gitmeli demiş. Günay Güvenç'le performansını değerlendirdiğinizde ne dersiniz?
0: Valla şunu söyleyeyim. Jankat'ı çok küçük yaştan itibaren takip ederim. Hatta Adana Spor'a da kiralık geldi ama buradaki performansı iyi değildi. Taraftarlar da memnun kalmadı. Ama Eyüp Spor'da olsun, işte özellikle Galatasaray'daki bu hazırlık karşılaşmaları olsun, Jankat fiziğiyle, yani bir 90 küsür boyuyla, fiziğiyle, kaleyi kapatmasıyla ve ayağını da çok iyi kullanmasıyla inanılmaz bir görüntü verdi. Yani gelecekte muhtemelen, gelecekte diyorum, çünkü Türk milli takımında genç kalecilerimiz de var. Ama gelecekte süresini bilmem ama milli takım kalecisi olacak potansiyele sahip bir kaleci. Onu söyleyeyim. Ha, ikinci kaleci olur mu? Olur. Niye olmasın yani? Yeter ki o güveni verin Jankat'a. İşte Villarreal maçında da izledik. Ren maçında da izledik. Yani Jankat gerçekten de gelecek vadeden. Şu an Uğurcan yok. Birinci kaleci olarak koy. Hiç sırıtmaz yani Galatasaray'da. Onu da net söyleyeyim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz bu bölümde Reşat Yılmaz. Merhaba, Bursa'dan Murat ben. İyi yayınlar diliyorum. Galatasaray bu saatten sonra hangi futbolcuya talip olursa olsun hiçbir kulüp fiyat düşürmeyecektir. Çünkü Galatasaray taraftarının yönetime ne kadar baskı yapıldığını tüm dünya biliyor. Oyuncu alması gerektiğini de biliyor. Artık karşı taraftaki insanlar bu yüzden bu saatten sonra ucuz transfere yanaşmayacaktır, mümkün değil diyor. Hocamızın yorumu nedir demiş. Katılır mısınız hocam?
0: Katılırım tabii ki. Yani çok geciktiler. Yani herkes, yani bütün takımlar, dünya liglerindeki bütün takım, bütün kadro planlamaları konusunda herkes kadro planlamasını gayet iyi yaptı. Şimdi bu saatten sonra kadro planlamasını yapmış bir hedefe oynayan bir takımdan bir oyuncu almak kolay mı yani? Dolayısıyla bunun bedeli olacak. O yüzden de ciddi anlamda, ekonomik anlamda ciddi rakamlar isteyeceklerdir. O yüzden çok geciktiniz. Ya da işte bilinmeyen, tanınmayan, yaşı genç ama potansiyeli yüksek, işte olay gibi, Trabzonspor'un aldığı olay gibi oyuncu bulup getirmeniz lazım. Geldiğinde direkt oynayacak ama yani. Öyle oyuncu bulmanız lazım. Çok gecikti Galatasaray takımı yani. Onu söyleyeyim. O yüzden bilindik bir oyuncuya yine yönelecekler. Ve ciddi bir bonservis parası da verecekler. Muhtemelen Galatasaray yönetimi de bu konudan çok rahatsızdır. Çünkü taraftarlar gerçekten de bu konuda çok baskı yapıyorlar. Çok mutsuzlar. Allah muhafaza Galatasaray takımı kötü başlasın diye. Yani Okan Hoca'nın da işi zor. Ki Galatasaray takımın oynadığı maçlara da bakıyorsunuz. Kenardan Okan Hoca'ya da bakıyorsunuz. Vücut dilleri falan hiç iyi görmüyorum yani. Doymuş bir takım görüyorum. Doymuş. Bu belki 4 yılın şampiyonluğu, yani bu hoca üzerinde, yönetim üzerinde, oyuncu üzerinde bir rahatlama getirmiş. O yüzden de bir doymuş bir takım görüyorum yani. Yani ilk Fenerbahçe'ye bak, Beşiktaş'ın oynadığı maçlara bak. Böyle bir açlık var değil mi yani? Bir açlık var. İşte dün Fenerbahçe maçında, Graz maçında Vedat Muriç'e giriyorlar. Bütün oyuncular saldırıyor hemen rakibe. Hakeme baskı yapıyorlar filan. Bir açlık görüyorsun yani. Bunu Galatasaray'da görmüyoruz. Ha, sezon başıdır, toparlanır mı, düzelir mi? Bunu zaman gösterir. Düzelebilir, toparlanabilir. Eyvallah. Ama işler birazcık sarpa sararsa Okan Buruk'un zaten işi biter. Fuat Terim de bekliyor. Akort da bekliyor zaten Bodrum'da. Yönetimin de işi zora girer.
1: Hocam, Reşat Hocam, Galatasaray'la ilgili taraftarın da beklentisi yüksek. Mesajları kontrol ettiğimde transferde beklentisi yüksek. Yani şunu sormak istiyorum. Beklentiler yüksek. Gelen transferler bu beklentileri karşılayabilir mi? Mesela geçen yıl kaleci transferi son ana kadar beklendi. Uğurcan Çakır geldi ve performansıyla da geçer not aldı.
0: Evet.
1: Bu sezon için de aynı şey mümkün mü?

0: daha öncesini hatırlayalım. Icardi ve Victor Osimhen geldi.
1: Yani taraftarları mutlu edecek, heyecanlandıracak bir transfer. Mesela Martinelli yazılıyor çizildi.
0: Evet.
1: Alırsan evet taraftarları heyecanlandırır. Doğru. Yani böyle bir isim. Üst düzey bir isim. Nokta transfer. Bunlar mutlu eder. Yani bu saatten sonra maliyeti yüksek. Tabii ki yüksek olacaktır maliyeti. Ama taraftarı mutlu etmek istiyorsanız, takım performansını yükseltmek, takım içi rekabeti arttırmak istiyorsanız böyle bir transfer yapma, isimli bir transfer yapmanız lazım yani.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Bir soru daha var. Ankara'dan Fatih ben. Reşat Bey'e söyler misiniz? Mevcut kadronun performansı yukarıya çıksa bile şampiyonluğun en büyük adayı. Bir de 3-4 ekleme ile zaten Galatasaray ligi domine edebilir. Fenerbahçe, Beşiktaş sezona erken açtıkları için şu an biraz daha formda gözükebilir. Buna dikkat etmek lazım demiş. Katılır mısınız ya, yoruma?
1: Ya katılırım tabii ki. Sezon başı sıkıntılı olabilir mi? Yani geçen sene Galatasaray Beşiktaş maçını hatırlayalım. 5-0 bitmişti yanlış hatırlamıyorsam değil mi?
0: Evet.
1: Yani Galatasaray ne kadar kötü oynamıştı. Beşiktaş müthiş oynamıştı. Neler yazılmış, çizilmiş, konuşulmuştu. Spekülasyonları şöyle bir hatırlayalım. Ama sonrasında ne oldu? Beşiktaş takımı erken havlu attı. Galatasaray takımı tamam belki Fenerbahçe'nin kendi hatalarından kaynaklanan bir şampiyonluk yaşadı yani. Bu da olabilir yani. Her şey var. Ama şu anki görüntü çok iyi gözükmüyor yani. Oyuncularda bir doymuşluk var. Salim, bu sıkıntı. Evet. Artı oyuncuların vücut dili, teknik heyetin vücut dili. Yani bir hazırlık maçı oynuyorsunuz. Okan Buruk ne diye atılırsın yani? Ne için yani o hareketleri yaparsın? Onun karşılığı kart. Hala niye devam edersin yani? Okan Buruk'un da ciddi rahatsızlıkları olduğunu hissediyorum yani vücut dilinden. Halbuki 4 yıl şampiyon olmuş bir teknik sektörün çok daha rahat olması lazım değil mi?
0: Evet.
1: Bir rekor kırmak için, 5. şampiyonluğu yakalamak için daha böyle heyecanlı, daha böyle rahat, daha kendinden emin hareket etmesi lazım. Ama onu görmüyorum yani, oyuncularda görmüyorum.
0: Yani direkt gergin bir ortam var hocam. Bunu söyleyeyim.
1: Aynen, Osimhen'e bakıyorsun mesela, bir hazırlık karşılaşması yani ne oldu sonra sarıldınız. Demek ki yani çok bir problem yok. Küçük bir şey. Ya küçük bir şey içinde sen bu kadar reaksiyon gösteriyorsun. Arkadaşları tutuyor, o tutuyor, bu tutuyor. Yani gerek var mı bunlara? Yok. Ama bir şey var yani. Onu bulamıyorum yani ben. Bir şey var.
0: Peki hocam gelen bir mesaj daha var. Reşat hocama selamlar. Avrupa yorgunu Fenerbahçe'ye bu hafta açılış maçında Ankara'da bir sürpriz yapabilir miyiz demiş. Gençler Birliği taraftarı Tuncay Bey yazmış. Ankara'ya da selamlarımızı iletelim.
1: Gençler Birliği de iyi transferler yapıyor. Yani futbolda belli olmuyor. Yani ilk maçlar zordur. Sezonun ilk maçları her zaman için çok zordur. Kolay değildir. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorsun iyi yolda, hep gelişmeye çalışan bir takım hüviyetinde. Gençler Birliği işi zor mu? Zor. Ha, olabilir mi? Olabilir. Futbol bu yani. Futbolda her şey olabilir. Bakacağız, göreceğiz. Önemli olan Fenerbahçe'nin ve Gençler Birliği'nin o günün şartlarında ne yaptığı çok önemli. Ne kadar kazanmaya odaklandığı, ne kadar inandığı, bunlar çok önemli. Ne kadar mücadele ettiği çok önemli. Dolayısıyla bir sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Fenerbahçe kazanabilir mi? Muhtemelen favori takım Fenerbahçe. Kazanması beklenen takım Fenerbahçe. Ama hep birlikte karşılaşmayı göreceğiz.
0: Hocam Ankara'daki maçın da güzel olacağını düşünüyorum. Yalnız Tuncay Bey'e de selamlarımızı iletelim. Ankara'ya selam olsun.
1: Selamlar. Selamlar.
0: Gençler Birliği'nin fikstürü çok zor hocam. Dikkat ettiniz mi?
1: Çok bakmadım Gençler Birliği'nin fikstürüne.
0: Gençler Birliği'nin fikstürünü paylaşıyorum hocam. İlk hafta iç saha Fenerbahçe. İkinci hafta deplasman Göztepe. Üçüncü hafta iç saha Erzurum. Dördüncü hafta deplasman Trabzonspor. 5. hafta Kasımpaşa İssa, 6. hafta Başakşehir deplasman.
1: Yani bu Süper Lig'de maçlar kolay maç var mı Salim?
0: Sonrasında İssa'da Amespor, ardından yine İssa'a Galatasaray.
1: Lige ne kadar hazırlandığınız önemli.
0: Evet.
1: Kadro planlamasını nasıl yaptınız? oynattığınız önemli. Teknik sektörlerin ne oynatmak istediği önemli. Teoride anlatılanları oyuncuların pratikte ne kadar yapabildikleri önemli. Dolayısıyla her maç zor. Kolay maç yok Salim yani. O yüzden de iyi hazırlanmak lazım. İyi motive olmak lazım. Kazanmaya odaklı oynamak lazım.
0: Hocam size futbolu çok önemli teknik direktörlerle çalıştınız. Yerli yabancı. Futbolu teori anlamında en iyi anlatan kimdi ve sahada onu pratikte uygulayan?
1: Yani Fatih Terim şüphesiz. Yani bir takımda çalıştım ben. Tabii ki Fatih Terim. Yani müthiş bir teknik adamdı bu konuda. Dolayısıyla vücut dili, teoride anlattıklarını sahada oyunculardan, oyuncuların uygulaması tabii ki önemli ama yani bir teknik sektör olarak Fatih Hoca'nın mesela taktiksel anlamda çalışmalardaki anlatım şekli, vücut dili, oyuncuları ikna etmesi yani bunlar önemli. Yani çok önemli.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Vakit ayırdınız, bağlandınız. Hoşça kalın.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından Göztepe bölümünde hattımızda konuğumuz Orçun Akten olacak. Sonrasında ise Süha Gürsoy, Bursa Spor'u konuşacağız Süha Gürsoy'la da. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından konuklarımızla devam edelim.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Orçun Akten olacak. Orçun Akten'le birlikte Göztepe'yi konuşacağız. Bir soru var. Galatasaray Çorum Spor maçında puan kaybederse nasıl bir tepki olur? Ciddi bir tepki olur. Zaten Galatasaray'ın oynamış olduğu, İstad'da oynamış olduğu Ren ve Villarreal'le oynanan hazırlık maçlarında tepki vardı. Transferler nerede şeklinde tezahüratlar vardı. Yine ben tepki olacağını düşünüyorum. Hattımızda konuğumuz Orçun Akten. Orçun abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Merhaba Salim Manav. Göztepe sol bek transferi var, gördüm. Orçun Bey bu konuda ne düşünüyor? Alex Matos nasıl bulmuş diyor.
1: Bir kere Alex Matos hazırlık maçlarında şunu gösterdi ki Deniz'in topla yapamadığı tüm neredeyse gereklilikleri yerine getiriyor. Ben o yüzden Alex Matos'u çok beğendim. Üzerine de koyacağını düşünüyorum. Zaten Chelsea kökenli bir oyuncu. Alex Matos'un önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Allah sakatlık kaza bela vermezse. İyi bir alternatif oldu Göztepe için orta sahada. Onun dışında da sol bek transfer için Göztepe görüşmeler yapıyor. Yabancı birkaç aday var ama şimdi Göztepe'de biliyorsunuz, hani belki birazdan değiniriz. O an Deniz transferleri şu anda istenen düzeyde değil. O yüzden hani bunların sonucuna göre de yabancı transferi yapılıp yapılamama durumu var. Şu anda hem transfer görüşmeleri devam ediyor hem de Juan'la Deniz'in transferlerinin sonuçlanması bekleniyor.
0: Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Arda Okan kurtulan. Bendeki bilgi, Semedo'dan çıkarsa Fenerbahçe o Arda Okan için girişim yapacağı şeklinde. Sende var mı böyle bir durum, bilgi?
1: Bendeki bilgi %100 olarak doğru. Fenerbahçe Semedo'dan çıkmak istiyor. Semedo'dan çıkarsa da hiç transfer düşüncesi Arda Okan kurtulan. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Çünkü piyasada rakamlar dolaşıyor. İşte şu kadara Göztepe bırakacak deniyor vesaire. Göztepe kulübü Arda Okan kurtulduğunu satmayı düşünmüyor. Hele hele ki sezon da başladı. Bu hafta biliyorsun artık maçtan önce. Baktığı zaman yerli bir sahabek. Ve burada önemli bir alternatif. A milli takım geniş havuzunda bulunan bir oyuncu aslında. Göztepe kulübü bu sezon için Arda Okan'ı kesinlikle satmayı düşünmüyor. Ama olur. Hiç Göztepe'nin hayır diyemeyeceği teklif yapılır. O zaman belki Göztepe masaya oturup konuşabilir. Ama onun dışında şu anda Göztepe'nin öyle Arda Okan için belirlediği bir tutar, hele hele piyasada yazılan tek haneli tutarlarla Arda Okan Kurtulan'ı bırakması mümkün değil. Arda Okan Kurtulan'ı Fenerbahçe teklif edeceğini biliyorum, ben de duyuyorum. Semedo'dan çıkmak isteyip Arda Okan'a teklif yapacaklar. Yani Göztepe'ye bu yaz transfer dönemi tamam.

0: tamamlanmadan Fenerbahçe'den çok büyük ihtimalle bir teklif gelecek. Ama o transferi ancak ve ancak Göztepe'nin istediği şartlarda geldi. Onun dışında gerçekleşti.
1: Peki Göztepe'nin Arda Okan için istediği bonservis miktarı nedir Orçun abi?
0: Şimdi Göztepe satmayı düşünmediği için böyle istediği bir bonservis bedeli de yok. Ha, yok derken tabii ki de işte şöyle rakamlar da görüyorum. Ben hani 20'ler 25'ler. Öyle bir düzey değil. Ama Göztepe'yi masaya oturtmak diyorsa Fenerbahçe bir kere çift tanenin üzerinde iyi bir teklifle işte sonraki satıştan paylar vesaireler iyi bir teklifle masaya oturması lazım. Belki o zaman konuşulabilir ama onun dışında Göztepe'nin hani tatlı gibi bir düşüncesi olmadığı için illa şöyle bir rakam diye belirlediği bir bonservis bedeli de yok.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Orçun Ak'tan sohbetimiz sürüyor. Orçun abi, Göztepe'de ayrılık bekliyor musun peki? Arda Okan konusunu konuştuk. Arda Okan dışında.
0: Yani Arda Okan'ın ayrılma ihtimalini ben yüksek görmüyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin tabii ki şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'la hatta sondan öyle tutarlara çıkabiliyor ki kesin olarak olmaz diyemem ama zor görüyorum. Onun dışında işte Juan'la Deniz'in görüşmeleri devam ediyor. Juan CSKA Moskova ile aslında anlaşmıştı. Ama CSKA Moskova teminat mektubunu bulamadığı için Rusya dışından transfer gerçekleşmedi. Farklı takımlarla görüşmeler devam ediyor ama Juan'ın kalma ihtimali de bulunuyor Göztepe'de. Deniz'in yine yurt dışı görüşmeleri var. Hem Avrupa'dan var hem Körfez ülkelerinden görüşmeler var Deniz'le ilgili. Onda artık son dönemde, son birkaç gün içinde ben somut adımlar bekliyorum. Beklediğimden hatta çok daha geçe kaldı diyebilirim bu iki oyuncu. Evet. Onun dışında ana planından pek yok. Ama işte Musa olacak. Büyük bir ihtimalle Musa'la yollar ayrılacak. Doğru bilgisi var. Hatta Bekir Bök'e şakası konuşuluyordu ama Musa'la ilgilenen başka kulüpler de var. Musa diğer kulüplerin ilgisini de dinlemek istedi. Görmek istedi teklifleri de. O yüzden biraz hani Musa'nın tercihine göre oradaki ayrılıkta gerçekleşecek gibi duruyor.
1: Yani ben de Sivas dışında bir takım bekliyorum.
0: Birinci ligden farklı takımlar da var. Bu soyundan birinci lig takımları var. Ve işte Sabra ile Cilerme'de Juan'ın gidişine ya da kalışına göre yine kiralık olarak takıma ayrılabilirler.
1: Peki yaşanan gelişmeler var transfer noktasında. Bunlara yakından takip ediyorsun. Jankat Yılmaz'la ilgilendi mi Göztepe? Bendeki bilgi bundan 2-3 hafta önce bir ilgi olduğu söz konusu.
0: Böyle Jankat Yılmaz Göztepe'nin kaleci havuzundaydı. Yani, genel olarak ilgilendiği kalecilerden bir tanesiydi ama Galatasaray Jankat Yılmaz'ı bırakmak
1: yani istemiyor. Bir girişim olabilir mi peki? Günay Güvenç de yazılıyor Galatasaray'dan.
0: Yok, Günay Güvenç var. Olmaz. Göztepe kalecisini aldı. Göztepe
1: Orçun abi sesimi alabiliyor musun?
0: Evet alıyorum. Benim sesim geliyor mu?
1: Şu anda geldi sesin.
0: Tamam. Yani Göztepe kaleci rotasyonunu tamamladı.
1: Buradan evet zaten sonra bir takviye yapıldı.
0: Tabii tabii. Buradan sonra Arda'dan sürpriz bir ayrılık olmazsa geçen sezon Mandırma'ya gitmişti biliyorsun.
1: Evet.
0: Sürpriz bir ayrılık olmadı sürece kaleci bahsede olmaz. Olsa da yani Jankat tamamen Galatasaray'da Jankat ikinci kaleci yapmak istiyor. Günay falan da şu anda gündemde yok. Yani orada Göztepe'nin genel anlamda kaleci rotasyonunda bu şekilde tamamladı. Sol bek ve orta saha. Göztepe'nin takviye yapmak istediği en kritik iki nokta sol bek ve orta saha.
1: Sol bek ve orta saha. Hemen evet. Hemen bir dinleyenimiz yazmış. Ben Černý'i sol kanatta beğeniyorum. Sol kanat takviyesi olacak mı diyor.
0: İşte sol kanat tek bakıyorlar. Yani çünkü Černý evet. Yani Stoylamo'nun ilk 11 oyuncusu ama yedeği yok. Takım içerisinde hani hep devşirme sol bek. Sağ bekten sol yedek, sol bek oynuyor. İşte orta sahada oyuncu sol beke çekiliyor. Hep devşirme tamamlanıyor. Stoylamo orada hem rekabeti arttırmak hem de Černý'e bir alternatif olması açısından bir sol bek istiyor. Ama dediğin gibi yabancı kuralı ve yabancı oyuncuların şu anda transfer olup olmama durumunun netleşmemesi biraz bu transferleri geciktiriyor.
1: Ligde başlıyor Orçun abi.
0: Evet. Yani Göztepe ilk round deplasmanına gidecek.
1: Evet.
0: Şimdi

0: Göztepe en hazır takımlardan bir tanesi. Neden? Çünkü evet, biz burada şimdi transferleri konuşuyoruz ama ana hattını Göztepe transferdeki önemli noktalarını Haziran ayında tamamladı zaten. Yani şu anda Göztepe'nin ilk 11'i hazır zaten. Bir sıkıntı yok. Direkt önümüzdeki sezonun ilk 11'ini sahaya sürecek ilk haftadan Göztepe ve Haziran ayından beri bu oyuncular beraber çalışıyor. Samsunspor'u açtan transferleri biraz daha geç yaptılar. Benden daha iyi biliyorsun. Hani transferler biraz geç geldi. Bu açıdan Göztepe'nin o anlamda biraz daha şansı var. Samsunspor'un transferleri takıma uyum sağlaması, işte Vat'ın cezalı olup yine bu maçta oynayamayacak olması vesaire gibi Göztepe'yi galibiyet anlamında öne çıkarabilecek gelişmeler var. Ama tabii ki maç sahada oynanıyor. Kim daha iyi performans gösterirse o kazanacak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Orçun Akten. Orçun Akten'le sohbetimiz devam ediyor. Orçun abi, kiralık gitmesini beklediğin oyuncular var mı? Özellikle de Muğla Spor'a. Daha önce Muğla Spor yönetimi ve Göztepe yönetimi oturmuştu, konuşmuşlardı.
0: Şimdi Salem Buzel'e zaten gitti biliyorsun. Evet. Bu hafta ilk 11'de başladı. Yine olabilir. Yani Muğla Spor'un ihtiyacına ve Göztepe'nin de göndermek istediği oyuncular mesela Sabra kesin olarak kiralanacak. Büyük bir ihtimalle bir aksilik olmazsa. Cilerme'de işte Juan'ın durumuna göre kiralanma durumu var. İki oyuncu da, yani iki forvet oyuncusu da kiralanabilir. Burada Muğla Spor'un bir ihtiyacı olursa Göztepe'nin sezon sonu, transfer sezonunun sonuna doğru kadrosunda işte fazladan olan, işte sezon içerisinde kullanmayı düşünmediği oyuncular içerisinden Muğla Spor'un bir isteği olursa öncelik verilir tabii ki. Muğla Spor'a da gidebilirler ama Sabra ile Cilerme kesin kiralanacak oyuncular olarak şu anda ön plana çıkıyor.
1: Bu arada Twitter'dan gelen sorular var. Frank Gohun A takım listesine yazılması mı planlanıyor demiş Görkem Bey.
0: Yani o soru çok geliyor ama o biraz çok yüksek bir ihtimal değil. Ben kiralanma ihtimalini onun da çok yüksek görüyorum onun da. A takımda hani zaten yabancı fazlalığı var ve hala bir sol bek ve orta saha oyuncusu alınmak isteniyor. O yüzden ben A takıma yazılma ihtimalini düşük görüyorum. Tabii ki Stoylov bu tarz sürprizleri sever, hatırlarsın. Mamedou sakatlandığında Anthony Deniz hiç kimse adını bile bilmezken bir anda kadroya yazdı ve ilk 11 oyuncusu yaptı. Evet. Hani bu tarz hamleleri Stoylov sever ama çok zannetmiyorum. Çünkü yabancı sınırı çok dolu.
1: Çok teşekkür ederim Orçun abi. Değerli yorumlarını paylaştın. Göztepe ile ilgili son transfer gelişmelerini konuştuk. Görüşmek üzere. Hoşça kal. İzmir'e selamlar.
0: Ya teşekkür ederim. Selamlar bizden. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Orçun Akten'di. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Süha Gürsoy. Süha Gürsoy ile birlikte Bursa Spor'u konuşacağız. Süha abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
2: Merhaba sevgili Salim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Bursa Spor sezonun ilk maçını Bodrum'da deplasmanda oynadı. Bodrum FK'yı mağlup etti Bursa Spor. Güzel bir maçtı. Özellikle de bu maç özelinde gelen birçok mesaj vardı. İlk 15 dakikalık bölüm haricinde Bursa Spor'un harika futbol oynadığına dair bilgiler ve mesajlar paylaşıldı. Bursa Spor 2-0 kazandı. Maç özelinde neler söylersin? Gitme imkanın oldu mu Süha abi?
2: Bodrum'a normalde çok sık giderim ama bu sefer gidemedim. Hem tatil için hem iş için. Biraz da rally'de uğraşıyorum. Onun için de gidiyorum arada. Ama bu sefer maça gidemedim. Televizyondan seyrettim. Gidenlere de biraz açıkçası imrendim. O sıcak havaya rağmen, o nemli havaya rağmen güzel bir futbol akşamı seyrettiler. Hem Bursa Spor Tribünü'nün yeniden TFF 1. Lig'de, Trendo 1. Lig'de olması, ekranlara gelmesi hoştu. İmrendim diyebilirim. Maç özelinde de şöyle söyleyeyim. Mustafa Erş ve ekibi yeni sezon hazırlıklarını çok iyi değerlendirmiş. Bir kere yeni transferlerin takıma katkısı pozitif yönde. Özellikle Butruh'a hayran kaldım. Onu söylemek istiyorum. Lincoln başlı başına kendisi bir kalite ama bir ülke futbolu Inacio gerçeğiyle karşılaşacaklar. Onu söyleyeyim. Niye böyle diyorum bunu? Osimhen Süper Lig'de ne ifade ediyorsa şu an Trendyol 1. Lig'de de Inacio onu ifade ediyor. Hem ücreti hem piyasa değeri 190'ın üzerinde Premier Lig maçı, 40'ın üzerinde attığı gol, 20'nin üzerinde yaptığı asist. gerçekten Bursa Spor çok önemli bir oyuncunun kadrosuna katmış. Burada Enes Çelik ve ekibini de transfer başarılarından dolayı kutlamak gerek Sayın Başkan'ı. Bursa Spor için her şey pozitif yönde ilerliyor. İyi başlangıç, sükseli bir oyun. Taraftar desteği çok müthiş. Bu hafta kendi seyircisi önünde oynayacak Trabzonspor'un Muhammed Salah transferinin hemen sonrasında 18 bin kombinenin satıldığı ve 25 bin kombinenin hedeflendiğini açıklamasının konuşulduğu günde Bursa Spor TFF yani Trendyol 1. Lig'de olmasına karşın şöyle bir durum ortaya çıkarttı. Sadece birkaç saat içerisinde tam 39 bin kombine sattı. Bu hafta hem Bein Sports hem TRT başında, ekranları başında olan futbol severler 39 bin kombine sahibi, yaklaşık bir 43-44 bin taraftarın şovunu izleme fırsatını elde edecekler. Gerçekten güzel bir ortam var Bursa Spor'da. Hem saha içi hem de saha dışı bütün gelişmeler pozitif yönde.
1: Bu haftada rakip Iğdır FK. Iğdır FK'da ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Iğdır FK maçı özelinde neler söylersin? Yorumun ne olur?
2: Şöyle söyleyeyim, çok fazla uzatmayayım. Bir kere maç sahada kazanılır. Bursa Spor kağıt üzerinde favori. Iğdır özellikle geçen yıl çok ciddi bir yatırım yaptı. CEO'luk görevinde de ülke futbolunun en değerli isimlerinden değerli hocam Sayın Hikmet Karaman var. Onun takımı her zaman iyi futbol oynar, iyi çalışır. O anlamda Bursa Spor'u zor bir rakip bekliyor. Ama Bursa Spor'da şu anda bu kadro oyunu, şunu söyleyeyim ben size, bu kadro Süper Lig'de orta sıralara oynar. Yani Trendyol 1. Ligi bıraktım. Bu mevcut kadro, çünkü kadro çok geniş. Kadro derinliğini çok iyi ayarlamış Bursa Spor. Çok fazla sıkıntı çekmeyecek. Sen sormadan gene söyleyeyim. Kerem Matişli'yi izleyecek futbol severler. Yine kaleciyi.
1: İzlemeye gelen takımlar var mı Su abi?
2: Yani geçen seneden bu yana yerli yabancı birçok kulüp var. Alman kulüplerinin ilgisi var, Belçika kulüplerinin ilgisi var, Hollanda kulüplerinin ilgisi var. Yani gerçekten Matişli'yi çok fazla istiyor kulüpler. Türkiye'den Galatasaray'ın seyirini zaten artık Sağır Sultan biliyor. Ama hep söylüyorum, Kerem Matışlı Süper Lig'de de Bursa Spor Kalesi'ni ilk sezonunda en azından bu yıl ve önümüzdeki yıl korur. Ondan sonra gidecekse gider. Çünkü planlama bu doğrultuda yapıldı. Matışlı biliyorsunuz geçen haftada Bursa Spor tarihine geçti. 19 yıl 4 ay 5 günle en genç kaptan olarak sahaya çıktı. Ona da bu yakışırdı. Hem kaleciliğiyle hem de bu şekilde en genç kaptan unvanını elde ederek 63 yıllık kulübün tarihine adını yazdırdı.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Süha Gürsoy sohbetimiz sürüyor. Süha abi, önemli bir maç Iğdır FK maçı. İfade ettiğin gibi Iğdır FK CEO'su, genel kaptanı Hikmet Hoca, teknik direktör Kerem Hoca, Kenan Koçak Hoca. Bursa'da yani bu hafta net bir şekilde göreceğiz. Taraftarın da yoğun bir desteği olacak. Taraftarın maç kazandırdığını da biliyoruz. Bu da bence çok çok önemli. Özellikle de...
2: Maçı çevirir. Bursa Spor taraftarı maçı çevirir.
1: Evet. Nasıl bir maç bekliyorsun peki bu noktada?
2: Şöyle söyleyeyim. Az önce de belirttim. Zor bir mücadele olacak. İki takım açısından da çok zor bir mücadele olacak. Ligin ilk haftasını galibiyetle tamamlamış iki takımın mücadelesi şeklinde geçecek. Ama dedim ya, maç sahada kazanılır. Favori Bursa Spor, %51'de Bursa Spor derim.
1: %51 Bursa Spor diyorsun.
2: Kesinlikle. Bunu gazeteci kimliğimin yanında genel kurul üyesi ve Bursa Spor taraftarı olarak da söyleyebilirim.
1: Peki Suha abi, sakatlıklarla ilgili var mı gelişme? Halil Akpınar ile maç kadrosunda yer almadı.
2: Şöyle söyleyeyim, Halil Akpınar maçtan bir gün önce yapılan antrenmanda sakatlandı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede 2 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Bu belki 3'e de yükselebilir. Yani ilk hafta forma giymedi. Bu hafta Iğdır FK karşılaşmasında olmayacak. Anıl

0: anda 6 haftalık bir sakatlığı söz konusu. Anıl Atağ'da biliyorsunuz geniş kadro içerisinde yer alıyor. Tecrübeli bir eldiven. Zaten kaleyi şu anda Matışlı, Kerem Matışlı koruyor. Anıl'ın eksikliği değil ama onun yanın yerine forma giyecek Kerem Matışlı var. Halil'in eksikliğini geçen hafta Hüseyin Maldar'la doldurmaya çalıştı teknik direktör Mustafa Er. Hüseyin de genç bir oyuncu, yeni transferi Bursaspor'un. Halil'in eksikliğini hisseder mi? Soru işareti. Ama dedim ya, Bursaspor'un çok geniş bir kadrosu var. Sakatlıklar çok büyük bir bahane teşkil etmiyor Bursaspor'da.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Vakit ayırdın, bağlandın Süha abi. Görüşmek üzere, hoşçakal.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sana ve dinleyenlerimize.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Süha Gürsoy'du. Sizlerden gelen mesajları kontrol edip yayınımı noktalayacağım. Hemen kontrol ediyorum. Orçun abiye sordum zaten soruları. Bir dinleyenimiz yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. İsmail Köybaşı kendisi mi istedi Göztepe ile Trabzonspor'un maçı oynamasını diye? Bununla ilgili bir bilgim yok. Hafta sonunda Göztepe Trabzonspor'u konuk etti ve İsmail Köybaşı jübilesini gerçekleştirdi. Daha önce Trabzonspor'da da forma giymişti. Bunun sebebi şu olabilir. Göztepe ile Trabzonspor'un kardeş iki kulüp olduğunu biliyoruz. Ve taraftarlar maçları, her iki takım taraftarı karşılaşmayı birlikte takip etti. İsmail Köybaşı da önemli bir kariyere sahip. Kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe gibi önemli kulüpler var. Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Göztepe'nin birincilikten Süper Lig'e çıkan kadrosunda yer almıştı. Geçtiğimiz sezonda Göztepe kadrosunda yer alan bir isimdi. Bu sezon İsmail Köybaşı teknik direktör Stylo'nun ekibinde yer alacak. Kontrol ediyorum soruları. Bir dinleyenimiz yazmış. Vlahovic'in referansı var. Italiano. Ve bir de Vlahovic kaçta geliyor demiş. Son bilgi, saat 19.03'te Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahovic'in İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş yarın Avrupa Kupası maçına çıkıyor sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ın rakibi Karalove. Bugün de teknik direktör Vincenzo Italiano saat 14.30 civarında basın toplantısı düzenleyecek. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Mert Elam, Ali Erim, Gence Boran Hattrick programında sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
5: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahası, Raşiksa gol!
2: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
6: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
7: İşte bu.
2: Beşiktaş, Heredet, Galove, Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
8: Herkese iyi günler. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Ercan abi hoş geldin.
9: Herkese iyi günler. Hoş bulduk Mehmet.
8: Şimdi WhatsApp hattımızın da devrede olduğunu hatırlatalım. Az önce Vincenzo Italiano'nun bir basın toplantısı vardı. Hradec Kralove mücadelesi öncesinde avantajımızı

0: Yürüyüp turu geçmek istiyoruz dedi Beşiktaş bölümünde. Tabii ki ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz İtalyano'nun sözlerini. Aynı zamanda Beşiktaş bugün Vlahovic'i de bekliyor. Anlaşma sağlandı. Bugün akşam saatlerinde Vlahovic'in de İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Ben de yarın şahsen tribünde olmasını da bekliyorum. Vlahovic'in Kralove mücadelesinde tribündeki yerini alacaktır diye tahmin ediyorum. Bir bilgi değil, bir yorum bu. Sizlerden de soru, görüş, öneri, yorum bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Şimdi bir dinleyicimizden yine mesaj gelmiş hemen Vlahovic ile ilgili. Mercan abi,
1: Evet.
0: sağ kanat transferi gerçekleşirse gerçekleşmeyen Salah transferinden sonraki oluşan bu kötü hava dağılır mı? Yani bu isim de Kulüp Brugge'den Carlos Forbes'muş, gündemdeymiş. Vlahovic, işte Trossard, aslında yine önemli isimler kadroya katıldı Beşiktaş'ta hala da.
1: Salih,
0: Evet.
1: Nübel,
0: Salih, Nübel, önemli isimler geldi.
1: yani durmadan oyuncu tabii aranıyor. Sağ kanat ne olacak? Önümüzdeki hafta bir orta saha bekliyorum ben. Yeni dönemde. Orta alana da yine iki yönlü,
0: Evet.
1: tempolu, dinamik bir oyuncu transferi. Sağ kanada da transferin sonuna kadar bekleyeceğiz. Benim düşüncem o.
0: Evet, yani çalışmalar devam ediyor. Carlos Forbes konusunda da herhangi bir bilgim yok, benim oyuncuyu da tanımıyorum. Sen tanıyor musun
1: Ben
0: bilmiyorum.
1: tanımıyorum. Ya oyuncuyu izleme şansına Bruges'da sahip olmadım.
0: Evet. Oyuncu benim listemde olan isimlerden biri değil, yani bildiğim portföyümde olan, yorum yapabileceğim bir isim değil. O yüzden Salah'ı unutturabilir mi, unutturamaz mı, onu bilemiyorum. Gelsin, performans versin, ancak o zaman bir şeyler söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet, Fenerbahçe ile başlayalım. Dün Fenerbahçe tabii rakibin baskılı başlayacağını biliyorduk ama o baskıda Sturm Graz çok fazla etkili olamadı, pozisyon
1: Neden?
0: bulamadı.
1: Kalite farkı.
0: Evet, kalite farkı. Baskılı başlamaya çalıştı. Önde bastı. Bir şeyler yapmaya çalışan bir rakip vardı. Kabul edelim ama Fenerbahçe geçişleri iyi kullandı. Orada gol bulabilirdi. Kerem'le bulabilirdi. Greenwood'la bulabilirdi. Kerem'in Greenwood'a verdiği pozisyon, pas aslında Talisca'ya gitse daha net bir pozisyon olabilirdi. Pozisyonu ben tekrar izlediğimde bunu söyleyebilirim ama o Greenwood'u tercih etti.
1: Talisca daha boştu tabii.
0: Daha boştu ve daha net bir vuruş açısı vardı. Orada belki bir tercih hatası olabilir Kerem'den. Ama netice itibariyle Fenerbahçe istediğini aldı. Yine turu geçen taraf oldu. Çok da zorlandığını ben şahsen söyleyemeyeceğim.
1: Pozisyona girme yolunda Kerem'den biraz bahsedelim. Gayet başarılı. Savunmaya da yardımcı
0: Evet.
1: oluyor. Fakat tabii skorer özelliğine dönmesi lazım.
0: Kerem
1: Yani,
0: skorer bir kanat. Öyle
1: evet,
0: biliniyor.
1: gol yollarında dün de bence iki önemli pozisyonu var. Değerlendiremedi. Tahmin ediyorum ama yakında onu da atlatacak ve yine Kerem'in gollerini göreceğiz.
0: Yine 20'nin üstünde gol katkısı verecektir her
1: Gol ve
0: türlü.
1: asist
0: Evet.
1: katkısı geçen seneye göre yine bu senede aynı istikrarı koruyacaktır. Ben de senin gibi öyle tahmin ediyorum.
0: Evet. Tabii Fenerbahçe'ye baktığımızda ki Fonseca'da açıklamalarda bulundu, Olympique Lyon teknik direktörü. O bölüme de geliriz. Yani Fenerbahçe çok iyi bir kadro gerçekten. Dolayısıyla buralarda zorlanmasını beklemiyoruz. Kalite farkı kendini gösteriyor sarı lacivertlerde. Yine dünkü oyuna baktığımızda ben Skriniar-Hakimi oyununu yine çok beğendim Mercan abi.
1: İkili birbirlerini tamamlıyorlar. En önemli konu defansın ortasında birbirini tamamlayan, birbirinin hamlelerini hesap edebilen ve kademe anlayışında gayet başarılı olan isimlerdir. Şu ana kadar Skriniar ve Ake'nin bu konularda gayet başarılı olduğunu gördüm. Şunu da söyleyeyim, Aşı Brown'un ucuma çıkması çok iyi.
0: Evet.
1: Dün de bunu da denedi. Hatta penaltı öyle geldi. Brown gayet başarılı bir şekilde kondisyon olarak üst seviye olduğu zaman iyi ucuma çıkan bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.
0: Evet,
1: Onu söyleyebilirim.
0: Archie Brown da gerçekten iyi bir performans sergiledi. Talisca maçın iyilerinden biriydi. Kante Gündüz'ü orta sahası.
1: Tamamıyla ayrı bir orta saha. Kante ve Gündüz'ü. Kante'nin kalite ve saha içindeki topu geri alma çabası, arkadaşlarını rahatlatıcı koşular ve aldığı topu hemen olumlu kullanması her zaman olduğu gibi zaten bütün dünya tarafından biliniyor. Gündüz'ü ile Kante orta sahası çok uyumlu. Nasıl Ake ve Skriniar savunması uyumluysa.
0: Evet.
1: Kante ve Gündüz'ü orta sahasının da bayağı uyumlu olduğunu gördük. Bu uyuma acaba Asensio iştirak edebiliyor mu? İkili mücadelelerde dün biraz güçsüz kaldı. Onu gördüm.
0: Dün evet.
1: Onu İkili mücadelelerde güçsüz kaldı. Aynı şekilde Greenwood'un da mükemmel bir performans sergilediğini dün söyleyemeyeceğiz tabii.
0: Dün evet. Kerem'de, Asensio'da, Greenwood'da mükemmel diyemeyeceğim. Ben de öyle bir yorum yapayım. Talisca tabii gol de attı. İyilerden biriydi.
1: Avrupa başlar başlamaz gollerine devam ediyor. Evet. 4 gol oldu.
0: 4 gol oldu. Anderson Talisca. Ama Fenerbahçe'de fark yaratan isimler dersem herhalde işte Ake, Skriniar, Brown, Mert'i de sayabilirim. Kante, Gündüz'ü ve Talisca derim.
1: Aynı kanaatteyim. Mert'in şöyle bir değerlendirme yapalım istersen Mert'le ilgili. Bu seneye iyi bir başlangıç. İstikrar çok önemli bir kaleci için. Mert kaç maçtır seyrediyorum. Öyle basit hata denilen hatalardan bayağı uzak. Ve savunmayı rahatlatan bir görünümde. Ya geçen seneyle, geçen sene Beşiktaş'ta forma giyiyordu. Form düzeyi arasında dağlar kadar fark var. Sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.
0: Evet, muazzam bir başlangıç. Gol yemeden geçilen bir tur. Fenerbahçe için 2-0, 1-0. İçeride dışarıda kazandı. Sarı lacivertliler güç farkı barizdi. Sahaya yansıdı. İşte Kerem çok çalışmasına rağmen pek üretemedi. Ama onun da yine gol pozisyonları vardı. Kerem ve Brown birer sarı kart gördü. Semedo gördü değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, Semedo'nunki çok gereksiz bir sarı kart. Onu da belirtelim. Semedo o da vasat oynadı yalnız dün.
0: Şimdi Fenerbahçe ile ilgili baktığımızda şimdi ligi de konuşmak, ligle beraber bu kadroyu da değerlendirmek lazım. Şimdi Ake Skriniar bence ligin en iyi stoper tandemi.
1: Öyle şu gözüküyor, öyle gözüküyor. Bu tarz oyunculara karşı tabii ki orta alanı geçtikten sonra Fenerbahçe'nin kimi geçtikten sonra Gündüz'ü ve Kante bölümünü bu tek oyuncuları geçebiliyorsan bu tek oyuncuları bu tarz oyuncuları biraz hamle yapmaya zorlamalısın. Ya bu oyuncuyu geçtiğin anda zaten karşı karşıya kalıyorsun. Bu yüzden ya birebir de iyi olacaksın ya da çok çabuk akıllı pas yapacaksın. Buna da imkan vermiyor Fenerbahçe. Söylediğin cümleye katılmamak mümkün değil.
0: Orta saha içinde Kante Gündüz'ü bence fark yaratan bir orta saha.
1: Kesinlikle öyle. Bunu kabul edelim.
0: Yani Fenerbahçe'nin savunma tandemi orta ikilisi bence ligin en iyisi.
1: Bence de.
0: Benim yorumum böyle.
1: Bence de.
0: Ön hatta da zaten evet dün belki çok formda değillerdi ama Greenwood, Asensio, Talisca, Kerem ki oraya bir de Lukaku hamlesi geldi geliyor eli kulağında. Yani gol sıkıntısı da yaşamayacak bir Fenerbahçe olacak gibi görünüyor.
1: Bu kadro ligde gol sıkıntısı yaşamaz.
0: Yaşamaz.
1: Ki içeride oynadığı maçlarda bence farklı galibiyetlere de çok yakın.
0: Çok yakın. Katılıyorum Ercan abi. Yani Fenerbahçe için güzel bir sezon olacak gibi görünüyor. Kağıt üzerinde tabii sahada ne olur ne biter bilemiyorum ama kadro çok iyi. Fenerbahçe'de sarı lacivertlilerde tabii Aziz Yıldırım çok tecrübeli bir başkan geldi. Nokta hamleler öyle aşırıya kaçmadan neye ihtiyacı varsa.
1: Doğru.
0: Onları tek tek tamamlıyor şu anda. Elindeki tabii çok fazla sayıda yabancısı var. Bunlar için de yavaş yavaş elden çıkarma operasyonları da başlıyor. Bunu da anlatacağız. Yayınımızın içinde bir dinleyicimiz göndermiş. Şimdi Lukaku da gelirse 24 yabancı olacak. Nasıl olacak diyor. Onlar için de bir planlaması var. Fenerbahçe'nin bunları konuşacağız tabii ki. Ama kadro yani rakipler de kadronun hakkını veriyor. İyi kadro. İlk 11'e baktığımızda çok iyi kadro.
1: Evet hem yabancı teknik direktörler de ve analizciler de yabancılar da Fenerbahçe'nin kadro kalitesinden bahsediyorlar.
0: Evet.
1: Olumlu yönde bahsediyorlar.
0: Olumlu pozitif yönde. Yani şunu diyebiliriz hani yabancı sınırlamasından dolayı belki yedek kulübesi çok güçlü olmayacak Fenerbahçe'nin.

0: Bunlar da çok etkili
1: ya
0: olamadı.
1: rakibin oyuncu kalitesi gençler ama Fenerbahçe'nin tabii ki kalitesine yaklaşamıyorlar. Şimdi turlar geçtikçe daha da olayın zorlaşacağını şöyle söyleyebiliriz. Mesela Lyon öyle bir takım değil. Dün elini kolunu sallayarak tur atladı bence.
0: Ama rakip eksik kalınca biraz.
1: Tabii ama 3-0 yendi.
0: Evet, onun da
1: ilk maçı 2-1 kaybetti.
0: Faydası oldu. Rakibin eksik kalmasının faydası oldu.
1: Sonra çok deneyimli bir Tolisso rakipte de konu değiştirebilecek oyuncuların mevcut olduğunu hatırlatmak isterim.
0: Tabii yani giderek rakipler güçleniyor. Daha zor rakipler geliyor Fenerbahçe'nin karşısına doğal olarak. Ama Fenerbahçe de güçleniyor.
1: Ya dönemin Lyon'undan bahsetsek eski Lyon değil.
0: Eski Lyon değil, onu kabul
1: ya edelim. 7 defa üst üste Fransa Ligi şampiyonluğu, Avrupa kupalarında önemli başarılar. Öyle bir Lyon değil. Ama kadro fena değil Lyon'da da. Bir Fransız takımıyla oynuyorsun bir de.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, dinleyicimizin az önceki mesajından devam edelim. Diyor ki evet yardıma geliyor ama ileride çok top kaybediyor Kerem Aktürkoğlu. Kanat oyuncuları böyledir ama Ercan abi.
1: Ya top çok kaybeder. Top kaybetmese artık o zaman Real Madrid'in ya da Liverpool'un banka oyuncusu olur. Onu da benim bakış açımda öyle. Topu alacak, geriye gelecek, yardımcı olacak arkadaşlarına, pres yapacak. Sonra topla beraber çıkacak, gol pozisyonuna girecek. Ama top kaybedecek. O zaman dediğim gibi üst düzey işte hep zirvede yer alan Avrupa kupalarında takımlardan birinin oyuncusu olur.
0: Bir de en çok top kaybeden normalde de zaten kanat oyuncularıdır.
1: E tabi.
0: Çünkü zorlayan oyuncular
1: Bir
0: kanatlardır.
1: şey yapmak istiyorlar.
0: Çünkü evet adam eksiltme görevi onlardadır. Ne bileyim araya koşu atma görevi onlardadır vesaire. Topu en çok onlar kaybeder istatistik anlamında da. Kerem de evet top kayıpları olan bir oyuncu. Ama yani Türkiye Ligi'ndeki kanatlara baktığımızda hepsi bu kayıplar yapıyor. Yani işte Beşiktaş'ta da yapıyor, Çerni'de yapıyor.
1: Tabii canım.
0: El Bilal oynadığında o yapıyordu. Galatasaray'da Barış yapıyor, Sané yapıyor. İşte Fenerbahçe'de Kerem yapıyor. İşte Greenwood yapacak bol bol.
1: Ya şimdi Bilal
0: Yapacak
1: örneğini çok
0: yani.
1: iyi verdin. Bilal'in bayağı üstünde Kerem mesela. Touré'nin.
0: Tabii.
1: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok üstünde. Çerni'den iyi şu anda.
0: Evet.
1: Gerçi mevkiler farklı. Biri sağda biri solda ama iyi.
0: Sonuçta aynı yani
1: Evet tabii kanat oyuncusu.
0: kanat oyuncusu. Şimdi Beşiktaş tarafta arayayım demiş. İki transfer daha yaparsa yönetim iyi olur.
1: Herkes aynı şeyi düşünüyor.
0: Bir sağ kanat, bir stoper demiş. Vlahovic'in üstüne.
1: Sağ kanat ve stoper. Ben orta saha diyorum. Israrla.
0: Endide'nin üstü, Endide Plus.
1: Evet, ben ısrarla bir orta saha diyorum.
0: Bakalım.
1: Hem alternatif olacak. Her maçta Sarı ile Orkun'u kullanamazsın. Çok arka arkaya şimdi Avrupa Ligi'nde lig usulüne göre kalır yola devam edersen alternatifi biraz daha yükseltmen gerekiyor.
0: Beşiktaş'ın en iyi transferi kim demiş?
1: İki tane olacak bence. Biri Trossard'tı.
0: Diğeri de Salih.
1: Vlahovic. Üçüncü sırada Salih.
0: Vlahovic iyi transfer.
1: Onu söyleyeyim.
0: Evet
1: Benim
0: yani.
1: sıralamam öyle.
0: Bakalım yani o gollere devam ederse Vlahovic burada sağlık problemi yaşamazsa iyi transfer.
1: İki ayak var. Kafa topu var.
0: Güç
1: İyi
0: var.
1: serbest vuruş kullanıyor.
0: Penaltı gibi serbest vuruş yapıyor.
1: Evet. Bizim ligimiz için büyük avantaj böyle oyuncular.
0: Kesinlikle. Trossard etkili olur mu? Hazır değil mi? Demiş. Az önce İtalyanlı'ya da soruldu basın toplantısında. İnşallah bir 20 dakika süre verebilirim dedi. Böyle bir planım var
1: Demek
0: dedi.
1: ki yavaş yavaş forma giymeye yaklaşmış durumda.
0: Evet. Yani %100 hazır değil ama yavaş yavaş. İşte yarın 20 olur. Hafta sonu lig maçında 30 olur.
1: Ya da 45
0: Ya da
1: olur.
0: 45 olur. Örnek veriyorum işte. Bir ikinci haftada da 90 olur. Örnek.
1: Tabii.
0: Adım adım bunlar yavaş yavaş.

0: olacak. ...2-0'ın rahatlığı çok fazla baskı hissetmeden oynadığı için gibi geldi bana ileri uçtakilerin performansı. Fenerbahçe için yazmış dinleyicimiz.
1: Baskı değil, tempoda fazla yükseltmeden kontrollü oyunu tercih etti çoğu anda Fenerbahçe. Buna rağmen maçı ilk yarıdan bile koparabilirdi. Onu söyleyeyim.
0: İşte ilk ciddi atak Greenwood tercihi yerine mesela Talisca'yı bulsa belki orada maç o anda bitecek. 3-0 olacak toplam skorda.
1: Ve artık rakip de teslim olacaktı, bitecekti.
0: Aynen, o da olabilirdi. Yani ilk yarıdan dediğin gibi bitebilirdi. Zaten 2-0 kazanmışsın. Çok fazla da oyunu force etmenin bir anlamı yok. Gereksiz.
1: Bir de karşındaki rakip de seni inanılmaz zorlayacak kapasitede bir takım değil zaten. Zorlayamadı fazla.
0: Zorlayamadı.
1: Zorlamak istedi. Öyle bir görüntü çıktı ortaya ama yok, zorlayamadı.
0: Zorlayamadı. Kaleye iki şut gelebilmiş çerçeveye.
1: İstatistikler zaten evet. Futbolda bazı şeyleri söyler. O kadar zorlanmış gibi gözüken takıma karşı kaleye iki şut.
0: Evet, kaleye bulan iki şut var rakipte. Sturm Graz'dan, yani Fenerbahçe kendi yönetti. Tempoyu da kendi belirledi.
1: Tabii.
0: Şimdi bu arada maçın özeti de önümüzde Mercan abi. Yani bu Ake'nin ya pozisyon almaları çok iyi ya.
1: Bence de.
0: Yani rakibin hemen önüne geçmesi, perdelemesi, rakiple topun arasına girmesi. Ya bayağı hoşuma gitti Nathan Ake'nin bu formu. Ya çok üst düzey stoper. Devamlılığı olsa belki de Barcelona'da, Real Madrid'de olacak. O devamlılık olmadığı için.
1: Problem orada zaten. Evet. Yalnız
0: Türkiye Ligi'nde seyredebiliyoruz Ake'yi.
1: Oyun bilgisi ve pozisyon anlamında 10 üzerinden 10.
0: 10 yani, ben şimdi özetleri de önümde tekrar izliyorum. Yani çok farklı. Diğer stoperlerle kıyasladığımızda oyun bilgisi çok üst düzey. Yani Skriniar da öyle. İkisi beraber zaten Fenerbahçe gol yemiyor maçlarda. Az pozisyon veriyor. Yani savunması da hücumu da güçlü bir Fenerbahçe izleyeceğiz bu sezon. Öyle bir görüntü var. Evet, Galatasaray niye transfer yapmadı demiş dinleyicimiz.
1: Hala bekliyoruz.
0: Bende bir cevap yok Ercan abi.
1: Bir yok. Yapacağız diyor. Kimse de yok.
0: Herkes
1: bilse cevabını zaten konuşurlar. Bilmiyoruz.
0: Evet. En son Villarreal maçının devre arasında Sayın Başkan Levent Tüzemen'le karşılaşmış. Bizim de bildiğimiz bir şey var demiş. Dursun Özbek, Levent Tüzemen.
1: Demek ki var. Hakikaten öyle. Yani bilmiyorum. Belki bir yerden bir ödeme gelecek. Bir sponsorluk anlaşması olacak.
0: Ha,
1: mali anlamda söylüyorum. Belki daha başka bir şey var.
0: Ha, biz bilmediğimiz için şu anda sesli düşünüyoruz, yorum yapıyoruz. Dediğin gibi bir yerden para bekleniyor olabilir.
1: Ya bir sponsor sıcak gelecek, anlaşma değil mi?
0: Evet. Belki bir uluslararası sponsor bekleniyor. İşte, bilemiyorum yani. Ya da başka planlar var. Bizim bilmediğimiz şeyler olabilir. Aklımıza gelmeyen şeyler olabilir. Ya bekliyor Galatasaray. 20 günü kaldı. Daha fazla da bekleyemez. Sarı kırmızılar bir harekete geçmek zorundalar artık.
1: Tabii. 20 gün kısa bir zaman. Ama ben yine ısrarla olacak diyorum transfer.
0: Transfer olur Ercan abi ama panik transferi mi olur? Yine faydalı transfer mi olur?
1: Beklenecek akıllı bir yatırım mı olur?
0: Evet,
1: göreceğiz.
0: Onu bilemiyorum. Yani her geçen gün benim bu konudaki şüphelerim de artıyor. Evet, transfer olur. İşte ama Yelert gibi panik transferi mi olur? Bilemiyorum. Ya yani o tarz transferlere de Galatasaray imza attı maalesef.
1: Maalesef. O her takım imza atıyor ona zaten.
0: Evet. Şimdi kadro güçlü ama İsmail Kartal doğru teknik direktör mü diye bir soru geldi.
1: Şu ana kadar aldığı sonuçlara göre ben bir şey diyemem. Gördüğün gibi Fenerbahçe daha gol yemedi.
0: Evet, Fenerbahçe iyi gidiyor.
1: Öyle geçiş oyunu falan da oynamıyor. Rakibin üstüne gittiği zaman baskıyı da kuruyor.
0: Beşiktaş Fenerbahçe'den Amrabat'ı alsa nasıl olur demiş dinleyicimiz. Ki Amrabat da gönderilecekler listesinde.
1: İstenen rakamlarda o pozisyonda gireceğini sanmıyorum Beşiktaş'ın. Ya çünkü Real Betis'ten istenen rakam bayağı 20'ye yakın. Ona Beşiktaş'ın gireceğini tahmin etmiyorum.
0: Şimdi Kanat ve forvet oyuncuları savunmaya yardım ederler. Yoruldukları için de hücumda top kaybedebilirler demişti Atılmış Bey.
1: Bazen oluyor. Fakat buna rağmen ucumdaki kanat forvetlerden de beklenen skorer yapısını korumaları.
0: Evet, Nübel'i unuttunuz demiş dinleyicimiz de Nübel'i saydık.
1: Nübel kalede.
0: Evet, Salih dedik.
1: Biz oyunculardan bahsediyoruz.
0: İyi, ama iyi transfer. Nübel de çok iyi tabii. Transfer bence. İşte Kanada Trossard geldi ki Trossard yani oyun kurucu bir kanat. Çok iyi bir kanat yani.
1: Onun da hücum aklı çok iyi.
0: Çok.
1: Yani oyun zekası hep yüksek oyuncular.
0: Şimdi alakasız bir soru geldi. Bunu sona saklayayım unutmazsam. Almanya milli takımı ile ilgili. Bunu iş okunmadı diye işaretledim. Nübel çok iyi transfer demiş bir başka dinleyicimiz de. Nübel'i söyledik.
1: Son yıllardaki en iyi kaleci transferini yaptı Beşiktaş.
0: Evet, evet. Şimdi hangi takım şampiyonluğa daha yakın demiş.
1: O çok erken onu konuşmak için.
0: Dinleyicimiz de onu şu an evet.
1: Daha bir ilk hafta bile oynanmadı.
0: İlk haftayı bir görelim. Daha transferler bitsin.
1: 5-6 hafta geçsin. Değil mi?
0: İşte transferler daha bitmedi. Hatta Galatasaray başlamadı diyebiliriz. Transferlere. Elinde bu kadar oyuncu varken rezerv takım alıp oyuncuları orada değerlendirmen oyuncu satışlarında eline güçlendirmez mi?
1: Rezerv takım olayına bir türlü Türkiye'de oluşamadı o. Ya bazı bürokratik engeller mi var? Yatırımda mı problem oluyor? Bu konuda açıkçası ben pek bilgi sahibi değilim. Pilot takım diyor.
0: Evet, rezerv takım. Ama o rezerv takım yani başka bir yani o bizim bildiğimiz rezerv takım olmayacak herhalde dinleyicimizin dediği başka bir ligde mi olacak? Başka
1: ya bir şimdi şu var. Lazım ki İspanya modeli var.
0: Tabii
1: İspanya modeli var. İspanya Barcelona'nın, Atletico Madrid'in diyelim ki Real Madrid'in takımları işte alt ligde şampiyon olsa çıkamıyorlar mesela.
0: Tabii voleybolda da var aynısı. Altyapı takımı olarak biz
1: devam ediyorlar.
0: İşte Fenerbahçe'nin var, Galatasaray'ın var. Ama en üst ligde de takımlar olduğu için çıkamıyorlar. Playoff'larda onları en alt altı alıyorlar.
1: Tabii. Hiçbir zaman çıkamıyorlar.
0: Hiçbir zaman. Tabii canım iki
1: takım. Sadece oyuncular için. Orada mücadele ediyor.
0: Ama Fenerbahçe'ye bu örnek veriyorum işte. Fenerbahçe konu olduğu için, dinleyicimiz yazdığı için. Fenerbahçe'den örnek verelim. Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray bu kadar oyuncuyu yani finanse de edemez ki. Rezerv takım olsa bile.
1: Uğraşamazsın.
0: Evet. Ya en iyisi
1: ya da şöyle başka bir takımla ilgili zaten yabancı oyuncular öyle rezerv takıma falan gitmez de.
0: Tabii.
1: Aldığın ya. Ben sadece umut vadeden genç oyunculardan bahsediyorum. Bazı ikinci ligden işte bazı kulüplerle anlaşma yapabilirsin. Protokol yapabilirsin. Ya yani ben oynatmadığım oyuncuları sana göndereceğim düşük bir bedelle ama oynatma şartıyla. Öyle olabilir. Bunu Süper Lig'de de yapabilirsin. Elinde iyi, umut vaat ettiğin ya belki bu oyuncu iki sene sonra bana iş yapabilir. Mesela Mustafa diyelim.
0: Örnek.
1: Gençler Birliği istiyor mesela. Hep bunları mesela olarak değerlendiriyorum. Oyuncuyu bir sezon oynama şartıyla vereceksin.
0: Ki bu işbirlikleri iyi de oluyor Ercan abi. Ben de yapmıştım. İyi oluyor. Yani iki takım için de iyi oluyor. Hem alan için iyi oluyor. Ekonomik oluyor.
1: Tabii.
0: Hem de elinde değerlendiremediği ama gelecek gördüğü oyuncuyu büyük takımın değerlendirmesi açısından da iyi oluyor.
1: Yoksa yani, burada kulübede oyuncu paslanıyor.
0: Paslanır. O yüzden bunu yani yapmakta fayda var.
1: Bunu bir takımla da bu anlaşmayı yaparsan hep dersin ki 3 senelik seninle bir protokol yapıyorum. Öyle böyle bir yatırıma doğru gidebilir iş.
0: Evet, tutanımız iyi, atanımız iyi. Fenerbahçe şampiyon olacak demiş dinleyicimiz.
1: Formda gözüküyor şu anda tabii ki.
0: Ligler başlıyor. Kulüpler neye göre kadro oluşturacaklar? Demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Nasıl niye
0: yani
1: göre?
0: Yabancı çok fazla ya.
1: O yabancılar...

0: Vedalaşacaksın.
1: Onlara lisans çıkarılmayacak.
0: Vedalaşacaksın sonra.
1: Evet, vedalaşacaksın.
0: Ya şimdi ya Ocak'ta.
1: Evet, bir şekilde. Bakıyorum. Keşke Ake geçen sene olsaydı. Osterwolde'den sol stoper olmadığını gördük. Ake olsaydı daha farklı olabilirdi.
0: Ya en azından o tarz bir oyuncu olsa, Osterwolde'den dinleyicimize katılıyorum. Tabii ki daha faydalı olabilirdi.
1: Hı hı.
0: Ya Osterwolde zaten orijinal bir stoper değil ki.
1: Didi sol bek olarak geldi zaten.
0: Orijinal bir stoper olsa tamam.
1: Şimdi dinleyicimiz Asensio'nun vücut diline takılmış.
0: Ne anlamda?
1: Bilmiyorum, senin dikkatini çekti mi? Sizce ne anlatıyor? Sakatlıktan döndüğü için mi? Bir mutsuz gördüm diyor.
0: Yo, onun tarzı öyle. Yani o her zaman, geçen sene de öyleydi biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Gol attı mı mutlu olan bir oyuncu.
1: Konsantrasyonla alakalı olabilir.
0: Tabii.
1: Bazı insanlar öyledir.
0: Dört kere Şampiyonlar Ligi almış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ha, biraz şu anda toparlanması için biraz daha güce ihtiyacı var sanki. Ben dün güçsüz gördüm biraz ikili mücadelelerde.
1: Evet, sanki. Tabii hava da nemli gibiydi oyunculardan anladığım kadarıyla, bilemiyorum. Onun da bir etkisi olabilir Ercan abi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birliklerimiz devam ediyor yarış arasından sonra. Dinleyicimiz diyor ki kadro güzel ama diyor biz diyor Şampiyonlar Ligi'nde mi olmalıyız, UEFA'da mı olmalıyız? Karar veremedim diyor. UEFA'da daha ileri gidebiliriz sanki diyor.
0: Hazır elinde imkan varken de UEFA'ya da değil Şampiyonlar Ligi'ne kalırken 18 varsa, evet 18,5 milyon euroluk bir gelirle Şampiyonlar Ligi'ne başlıyorsun. Bir de Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi arasında fark var.
1: Var.
0: Hemen Şampiyonlar, bu camiaya da moral verir.
1: Prestij kazandırır. Yıllardır gidemiyorsun. Bir de boğulacaksan büyük denizde boğular canım.
0: Ya şu var. Belki mükemmel sonuçlar alamazsın. Ama önümüzdeki sene için şimdiden daha büyük bir istek ve arzunun arttığını görürsün. Hem taraftarda hem takımda kalacak oyuncularda. Bu bence çok önemli Şampiyonlar Ligi.
1: Tabii canım yani.
0: Ya hedef Şampiyonlar Ligi'dir.
1: En az 8 maç oynuyorsun. İşte 4 iç saha maçı. Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor. Onun tüm dünyada yorumlanıyor. Amerika'dan İngiltere'ye kadar her yerde senin maçların.
0: Bütün dünya seni görüyor.
1: Tabii seni görüyor, yorumluyor. Uluslararası sponsorlar için de bir kapı açmış oluyorsun. Ülkenin de takımının da tanıtımı için önemli rol oynuyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi'nin yeri bambaşka. Ya kıyaslanmaz.
0: %100 aynı kanaatteyim.
1: Avrupa Ligi ile kıyaslanmaz. Hatta Şampiyonlar Ligi'ni işte salı çarşamba izleyen çoğu insanın ben perşembe günü maç izlemediğini biliyorum. Doyuyor çünkü.
0: Futbolu. Tabii, tabii.
1: Yani perşembe günü de diyor dışarı çıkayım diyor, dizi izleyeyim diyor, film izleyeyim diyor. Zaten maçlarımı izledim diyor. Avrupa Ligi'ne gerek yok diyor, izlemiyor.
0: Ya yani reytingi tartışılmaz Şampiyonlar Ligi.
1: Tabii. O yüzden hani UEFA'da yarı final oynarız. Evet, oynayabilir Fenerbahçe ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı ben tercih ederim.
0: Ha, UEFA'ya kalınca da hedef yarı final, final olmalı.
1: Ha, eğer Lyon'u geçemedin, olabilir. O zaman bakarsın önüne.
0: Ama şimdi bu kadar yaklaşmışken tahmin ediyorum Fenerbahçe'nin artık sonuna kadar hedefi kovalaması gerekiyor.
1: İyi de kadron varken.
0: Kötü kadro değil.
1: Çok iyi kadro. Ya Lig 11'i çok iyi. Onu
0: ya, o havayı yakalamışsın zaten.
1: Evet, bakalım. Bakıyorum. Galatasaray profesyonelce yönetilmiyor demiş. Öyle olsa 4 yıl şampiyon olamazdı diye düşünüyorum.
0: Aynı kanaatteyim.
1: Ya tabii her yönetimde eksiklikler, aksaklıklar vardır. Kimse %100 mükemmel değil. Bu transfer dönemi biraz sıkıntılı geçti. Ben de kabul ediyorum. Ben de eleştirdim ama yani amatör olduklarını da düşünmüyorum. Tecrübeli bir başkan. Yani başkanın da kaçıncı transfer dönemi Ercan abi? 20'ye yakın dediler.
0: Evet.
1: Müslüm Özbey'in değil mi?
0: Evet.
1: Yani bir şeyler artık biliyordur Sayın Başkan da. Lig bittiğinde

0: yıllarını verdi transfer sezonlarında.
1: Tabii.
0: Yani şu andaki ne olursa olsun en deneyimli yönetici.
1: O hataları yapmayacaktır diye düşünüyorum ama benim de yani Galatasaray taraftarını anladığımı söyleyeyim. Onlar tabii iki gün sonra maçları var, transfer yok. Ugo Çukur var, ondan da yani et mi balık mı pek anlayamadık.
0: Ben de şu ana kadar bu konuyla ilgili sana katılıyorum. Taraftar da acaba soruları oluşmuştur.
1: Bir de giden çok oyuncu var. Yerlerine kimse gelmedi. Icardi, Asperia, işte Lang, Boey.
0: Evet.
1: Dört oyuncu gitti yerlerine. Bir tek Ugo Çukwu geldi. Takım yaşaldı. İşte Lemine yaşlandı, Torreira yaşlandı, İlkay, Kaan, Günay. Bu oyuncular belki yollar ayrılabilir, gençleştirilebilir diye biraz daha kaldı.
0: Yine de olabilir ama evet.
1: Ama 20 gün kaldı. Hangi birini yetiştireceksin acaba?
0: Ya bunu giden içinde yetiştirebilirsin ya. Hemen ne olacak?
1: Yani.
0: Dersin ki artık seni yeni sezonda düşünemiyoruz.
1: Yani ama bu sefer o oyuncuların da önünü kapatmış olursun. Adam 20 günde takım bulamayabilir kendini.
0: O ayrı. Maalesef öyle bir problem de var.
1: Ama ya bir şey olacak olsaydı şu ana kadar yapardı herhalde Galatasaray yönetimi diye düşünüyorum. Burada biraz yani şu anda tabii Galatasaray için sezon da başlamadı resmi maçlar ama başarısız olunursa eğer bir iki maç puan kaybı Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya iki yenilgi bilet Okan Buruk'a kesilecek ya orada biraz üzülürüm işte sanki Okan Hoca.
0: Hemen teknik direktörü kesiliyor tabii. Dünyanın her yerinde bu böyle oluyor.
1: Yani ya siz bana transfer yapmadınız diyecek anı bile bulamayabilir hoca.
0: Maalesef. Ya bütün ihaleler önce kime kesiliyor? Teknik direktör.
1: Her zaman öyle kesilir. Evet dün biz konuşmuştuk Abdullah Avcı'nın değerli annesinin vefat haberini. Zaten bizim yayınımızda açıklama yapılmıştı. Biz merhumeye Allah'tan rahmet dilemiştik. Avcı ailesine de başsağlığı dileklerimizi iletmiştik buradan. Dinleyicimiz de hatırlatmış. Teşekkür ediyoruz. Şimdi top toplayıcı olmayacak mı diyor maçlarda dinleyicimiz.
0: Top toplayıcılar reklam panolarının arkasında. Avrupa maçlarında yalnız şu karar var. Dünya Kupası'nda olduğu gibi topları tutan biliyorsun bir mekanizma var. Onu koyuyorlar. Top toplayıcının taç çizgisine yakın bölgeye gelmesini istemiyorlar. Değişim öyle oldu. Yedek toplar var.
1: Topları ama o belirli yerlere koyma görevi yine çocuklarda
0: tabii
1: var.
0: Tabii çocuklarda.
1: O çocuklar gelecek topları oraya koyacaklar.
0: Ama oyuncu gidip top toplayıcıyla muhatap olmak durumunu kaldırdılar. Evet. Şu an itibariyle Avrupa kupalarında.
1: Ligimizde de galiba olmayacak. Değil mi?
0: Öyle yani gözüküyor. Öyle evet.
1: Çünkü su molası hariç tüm kurallar uygulanacak demişti. Türkiye Futbol Federasyonu.
0: Hatta çipli top için bile bir girişim vardı.
1: Evet, çipli top için de girişim vardı. Ederson mu Uğurcan mı Nübel mi daha iyi? Yani Ederson kötü bir sezon geçirdi zaten. Ederson'un da gitme ihtimali var.
0: Evet.
1: Ayrılma ihtimali var. Bakacağız.
0: Ederson'unki yüksek maliyet. Onu evet. Söyleyeyim. Yüksek maliyeti. Böyle bir yüksek maliyete sahip bir oyuncuyu da elinden çıkarmak isteyebilirsin. Ama bu biraz da tabii oyuncunun isteğine bağlı. Hı-hı. Yani Libakovic bile elden çıkamadı şu anda mesela.
1: Evet. Gidecek oyuncuları da konuşabiliriz.
0: Gidecek oyuncuların içinde tabii ben Fred'i favori görüyorum. Gitme konusunda. Semedo olur mu diye düşünüyorum.
1: O zaman konu açıldı oraya girelim Ercan abi. Çünkü gidecek oyuncularla ilgili Fenerbahçe yönetiminin bir çalışması var.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle ben en baştan başlayayım. Bir toplantı yapıldı Sarı Lacivertli takımda yönetim bazında. Şimdi öncelikle Vedat Muriç için yerli statüsünde oynayabilmesi için başvuru yapıldı Türkiye Futbol Federasyonu'na.
0: Evet.
1: Şimdi bir karar alınmıştı. Vedat Muriç o karardan bir ay sonra açıklanmıştı. Hatırlayacaksın. Haziran'da karar alınmıştı. Temmuz'da Vedat Muriç açıklanmıştı. O hani Neydi o karar tam olarak? Şöyle baktığımızda belli bir bakalım hemen onu bulayım. Ya bir ayla kaçırmıştı Vedat Muriç Türk statüsünü. Onu biliyorum. Şimdi onun için
0: evet.
1: Bir başvuru olacak. Neyse onu buluruz. Bu kabul edilirse Vedat Muriç Türk statüsünde oynayacak. Bunun dışında gidecek oyuncular için bakıyorum. Ceydon Osterwolde'nin ayrılması bekleniyor.
0: Ya sürpriz olabilir mi Osterwolde? Bir anda sakatlandı. Şu anda ayrılması bekleniyor da şimdi oyuncu zaten yaklaşık 6 hafta yok. 7 hafta.
1: Hı hı.
0: Onu bu halde transfer edebilirler mi? Tabii ki sakatlık arka adeleyle ilgili muayenesini yaparlar ve transfer ederler. Ona bir şey diyemem. Ama o biraz acele mi değil mi? Burada onu tartışmamız lazım.
1: Yani ikinci isim Fred, zaten Atletico Mineiro ile anlaştı takımla ve
0: öyle deniyor.
1: Deniyor. İkinci isim Fred. Üçüncü isim Nelson Semedo Ercan abi.
0: Semedo'ya yine Arabistan'dan teklif oldu. Hı-hı. Kulübede söylendiği iddia ediliyor. Tabii Semedo giderse sağ kanat savunma bir soru işareti olabilir mi?
1: Alternatif. Oraya işte 23 yaş altı hala Mimović var, Mert Müldür var.
0: Bir de ya Türkiye'ye bakalım, bir transfer olabilir
1: mi? Oğuz Aydın hala kullanılabilir.
0: O var. Göztepe'nin sağ kanat savunması var, Arda var.
1: Evet, o var.
0: Transferde konuşulan bir isim çünkü.
1: Doğru. Ederson'un gitmesi bekleniyor ki Ederson son maçlarda Mert oynuyor, görüyoruz.
0: Sezonu Mert'le açtı İsmail Kartal.
1: Evet.
0: Söylediğim gibi Ederson'un maliyeti çok yüksek.
1: Hı hı.
0: O maliyeti karşılayacak bir kulübe gitmesi lazım. Yoksa o parayı, yani aldığı maaşı, kendisinin gelirini başka bir kulüpten bulması zor.
1: Hı hı. Bir başka ayrılması beklenen isim Sofyan Amrabat.
0: Amrabat da hiç şans bulmadı tabii. O da zaten herhalde kendi de ayrılmak istiyor.
1: Yani o şöyle bir karar alınmış Amrabat'la ilgili. Fenerbahçe maaşının bir bölümünü karşılayacak ve yeniden kiralanacak Sofyan Amrabat.
0: Evet.
1: Böyle bir çözüm.
0: Böyle oyuncular aldığın zaman tabii sözleşmesini uzun süreye yaydığında yüksek bonservisten dolayı bu oyuncuları elden çıkartma konusunda bayağı güçlükler yaşıyorsun. Amrabat'ı görüyorsun.
1: Bir başka isim Anthony Musaba, ayrılması bekleniyor.
0: İyice kayboldu Musaba.
1: Evet. Yani onunla da yolların ayrılması bekleniyor. Livakovic'le yine ayrılması bekleniyor. Yolların zaten Ederson var. Ederson'la ayrılacaksa Livakovic'le de ayrılır.
0: O zaman kaleci için ne yapacaksın?
1: Mert var, Tarık var. İrfan var.
0: İrfan Gençler Birliği'ne gitti.
1: İrfan gitti. Mert, Tarık. Ya da altyapıdan varsa üçüncü bir oyuncu.
0: Kaleci. Böyle götüreceksin. Evet. Ya yerli kaleci de götüreceksin. Kaleci. Olabilir.
1: Milinković Savić ismi dün gördüm ben gazetelerde. Çok iyi kaleci ama oraya yine yabancı alır mı Fenerbahçe bilemedim.
0: Ya üç tane yabancının belki ikisini kiralık gönderecek. Bir tane daha yabancı alıp üç tane kalecin olacak. Ve diyelim bonservisiyle göndermediğin zaman önümüzdeki yıl yine bu problemle karşı karşıya kalacaksın.
1: Seneye 8 artı 6.
0: Evet. Bir de kaleci konusunda da bir problemle karşı karşıyayız. Evet. Üç tane kalecin oluyor. Başka bir kaleci yabancı daha aldın mı? Nasıl gidecek bunlar? Ya da nasıl çok kalacak? Zor, çok zor.
1: Becao ve Diego Carlos diğer gidecek isimler.
0: Onlar zaten hiç hatırlanmıyor bile ama.
1: Evet.
0: İşin aslı sözleşme var. Hiç hatırlanmıyorlar.
1: Şimdi baktık bu listeye göre gidecek isimlerin listesi. Bu listenin üstünden devam edelim. Fenerbahçe kaç yabancıya düşüyor? Şimdi Ederson gitti, Livakovic gitti, Becao, Diego Carlos gitti. Nathan Ake 1, Osterwolde gitti, Semedo gitti, Skriniar 2, Guendouzi 3, Amrabat gitti, Kante 4,
0: evet.
1: Fred gitti, Asensio 5, Talisca 6, Greenwood 7, Muriç 8.
0: Evet. Lukaku geldi 9.
1: Lukaku geldi 9. Bir tane daha alabilir. Eğer bu isimlerin, saydığım isimlerin
0: hepsi giderse.
1: Giderse.
0: Öyle bir rakam var elimde.

0: Yani bir tane daha da alabiliyor Fenerbahçe.
1: Abi bunlar tabii gidecekler diye değil, ihtimal üzerine konuşuyoruz.
0: Aynen, şu anda gitmeye en yakın isimleri ben saydım az önce. Ederson, Livakovic, Bekao, Diego Carlos, Osterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Musaba.
1: Evet.
0: Gitmeye en yakın isimler şu anda, ki Ederson'un oynamıyor olması da gitmeye yakın olduğunun bir göstergesi gibi geliyor bana. Ha belki Ederson Semedo ikilisinden biri gidip biri kalabilir. O da olabilir.
1: Olabilir.
0: Bu yol ayrımları da kolay değil tabii ki, bu oyuncuları elden çıkarmak. Fenerbahçe yönetimi bu ayrılıklar içinde kolları sıvamış durumda. Yüksek bonservis değil, yüksek maaşlardan dolayı kulüplerimiz oyunculardan çıkamıyor diyor dinleyicimiz.
1: Evet, oyuncu gitmek istemez ki. Doğru söylüyor dinleyicimiz.
0: Tabii maaşı yüksekse niye gitsin?
1: Ya şu var, yarısını sen vereceksin. Ya da dörtte üçünü. Birçok yerde öyle oluyor. Kalanını da onu kiralayacak olan takım verecek.
0: Hı hı.
1: Belki hepsini vereceksin sen kulüp olarak. Öyle de onu da gördük biz Türkiye'de. Öyle değil mi?
0: Evet. Beşiktaş gelecek olan oyunculara kenetlenmiş ama elden çıkarılması gereken oyuncular da var. Onlarla ilgili hiç haber çıkmıyor. El Musrati, Onana,
1: Beşiktaş'ın şu anda
0: Joao, Mario.
1: Beşiktaş'ın şu andaki kontenjan fena değil. 24 tane yabancı yok Beşiktaş'ta.
0: Daha kolay eli.
1: Ya oyunculara da zaten bence lisans çıkartmayacaklar. Antrenmana bile almıyorlar. Oyuncular takımdan ayrı çalışıyorlar. Çalışmak isterlerse.
0: Nasıl yapacak o zaman Beşiktaş? Maaşlarını verip
1: ya maaşlarını verecek.
0: Kendi kendilerine
1: antrenman ya da pazarlık yapacak. Ben sana şu kadar veriyorum diyecek. Bonservisini al git diyecek. İki tane yolu vardır bunun. Ya da tamam ben sana maaşımı veriyorum ama sağlık için spor yap diyecek. Seneye sözleşmesi bitenler de var bunların arasında. Yapacak bir şey yok. Ya da Ocak'ta gidersin diyecek.
0: Olabilir.
1: Başka çaresi yok çünkü.

0: Bakalım.
1: Geçen seneyle o geçen sene çok oyuncu elinden çıkartmayı başardı Beşiktaş yönetimi.
0: Onu başardı, evet.
1: Çok yabancı elinden çıkarttı.
0: Galatasaray transfer yapmazsa kaçıncı olur demişti.
1: Şampiyonla oynar.
0: Oynar ama
1: olur mu bilemem. Olur mu bilemem.
0: Şampiyonlar Ligi'nin yıpranma payı
1: yüksek.
0: Yüksek, çok yıpranıyor takım. Aslında geçen sene Galatasaray'daki problemi Okan Buruk gördü Ercan abi. Ben de burada seninle yaptığım programda dile getirmiştim. Yani o Göztepe maçından sonraki Kocaelispor çıkışı normal bir çıkış değildi. Koskoca Galatasaray Kocaelispor'u böyle hedef yapmazdı.
1: Evet.
0: Orada takımı motive etmeye çalıştı. Yani takım finişe ulaşmaya çalışıyor ama pili bitmiş. Akü yok. Gitmiyor. Onu gördüğü için Okan Buruk işte bu motivasyonlarla götürmeye çalıştı. Kocaelispor motivasyonunu ortaya attı. İşte sonra zaten derbi vardı, motivasyona gerek yoktu ama antrenman taraftarı açıldı. Yani bir şekilde kendini finişe atmaya çalışan bir Okan Buruk gördüm. Bu sene de Okan Buruk'un o gerginliğini anlayabiliyorum. Transferlerin yapılamamasından dolayı.
1: Tabii bu taktikler her sene geçerliğini korumaz.
0: Tabii. Yani o hoca gördü ama orada takımın gitmediğini artık. Ve bittiğini gördü.
1: Bunu da değişik açıklamalarla bu sezon başı da dile getirdi.
0: Evet.
1: Ben mesela İcardi konusunda söylediğini unutmayacağım. Ne dedi? Bir karar vermesi lazım. Çok geç kaldık dedi.
0: Geç kaldık dedi. Çok zaman kaybettik dedi. Hala da zaman kaybediyor Galatasaray. O mu olsun, bu mu olsun, kiralık mı olsun, opsiyonlu mu olsun, satın alma mı olsun derken günler geçiyor.
1: Bu günlerin sonunda da ne olacak değil mi?
0: Tabii yani bir de yani kadro geniş olmak zorunda. Şampiyonlar Ligi çünkü çok yıpratıyor.
1: Ya Torreira ile hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'in dört dörtlük olmayacağını uygulamalı.

0: olarak geçen sezon oynanan lig maçlarında gördük Galatasaray'ı.
1: Lemina, Torreira, onların belli bir kapasitesi var. Ya oranın bir işte 17 kat tarzı. Örnek daha önce adı geçtiği için söylüyorum. Bir tane evet. Böyle yüksek profilli bir oyuncuyla sanki kompanse edilmesi lazımdı ya da işte Lemina ile yapmayacaktın sözleşme. Devam edecektin. Başka bir oyuncuyla, daha üst profil bir oyuncuyla ama tabii
0: ya Lemina'nın ne salacağı belli.
1: Evet.
0: Biliyorsun bunu.
1: Aynen. Yok, Lemina iyi oyuncu. Ben Lemina'yı seviyorum açıkçası. Yani oyunculuğunu seviyorum, profesyonelliğini seviyorum ama hani takımı da güçlendirmen lazım ya.
0: Onu sağlayamıyorsun. Bitmiş. Onu sağlayamıyorsun şu anda.
1: Onu sağlayamadın. Güçlendiremedin. Lemina bir yaş daha aldı.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki oyuncu gitmezse kariyeri sekteye uğrar. Hepsi paşa paşa gider işin sonunda. Bence sorun yok demiş. Ama bazen gitmiyor işte. Mesela en büyük örnek Tarık Çamdal'dır. 4 yıl boyunca parasını almıştır. Gitmemiştir. Evet. Değil mi?
0: Parayı tıkır tıkır almıştır.
1: Yani bütün parasını aldı sözleşmedeki.
0: Bu işler böyle.
1: Kariyerim sekteye uğrar falan demedi. Ben parama bakarım dedi. O parayı verecek kulüp bulamadı Galatasaray'ın verdiğini. Ben de o zaman kalıyorum dedi. Kaldı, parasını aldı.
0: Evet, o sözleşmeyi iptal edemiyorsun.
1: Tabii tabii, sözleşme devam ediyor. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, ligler bu hafta başlıyor. Avrupa'da birçok lig başlıyor, evet. Bazıları bir hafta sonra başlayacak. Vedat Muriç bundan 2 ay önce milli takımımıza karşı Kosova forması giydi. Bir haksız rekabet doğurmaz mı diyor.
0: Neden?
1: İşte Türk olursa diyor, Türk statüsünde oynarsa diyor, haksız rekabet olur diyor. Adam diyor Kosova milli takımında oynuyor.
0: Onun için bazı maddelerin değişmesi lazım.
1: Evet. Ya sadece bir ayla kaçırdı zaten. Ya o maddeyi de ben hatırlayamadım.
0: Evet.
1: Sadece bir ayla kaçırdı Vedat Muriç. Yoksa Türk statüsünde oynayabiliyordu.
0: Bir ayla kaçırdığı için artık bu saatten sonra tekrar onu demek istiyorum. Maddenin değişmesi lazım.
1: Maddenin değişmesi lazım.
0: O konuda da bir çalışma yok.
1: Sağlık için spor yap dönemi bitti demiş dinleyicimiz.
0: Neden bitti? Oyuncuları mı kastediyor, profesyonel oyuncuları?
1: Bilmiyorum ki.
0: Gönderemediğin oyuncular sağlık için spor yapıyor.
1: Hı hı.
0: Sözleşmesindeki maaş göstergelerinde de tıkır tıkır alıyorlar parayı.
1: Lisans çıkarmadığın oyuncu kalan sözleşme hakkını alıp takımdan ayrılıyor demiş. UEFA kural değişikliği yaptı. Maaşını ödeyecek, başka takıma kiralayacak ya da parasını verip gönderecek başka çare yok.
0: Evet.
1: Evet. Fenerbahçe ne yapar demiş. Şampiyonlar Ligi'nde. Bir kalsın Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Bir konuşalım, bir görelim şöyle, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet. Mesela Olympique Lyon teknik direktörünün açıklamaları vardı. Fenerbahçe'ye yeniden döneyim ben. Hazır söz açıldı. Fonseca diyor ki, ya diyor, Fenerbahçe başka bir seviye diyor.
0: Evet, yani, doğru. Ben de okudum onu. Bilgilendirelim dinleyicilerimizi.
1: Sparta Prag'ı biz eledik diyor. Evet, iyi bir takımdı Sparta Prag. Ancak diyor, Fenerbahçe başka bir seviye. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman inanılmaz bir kadrosu var. Biz alçak gönüllüğümüzü koruyarak çalışmak ve önümüzdeki iki maçta olumlu bir şeyler sunmaya çalışmak istiyoruz.
0: Bu şimdiden Lyon'da tabii böyle bir açıklama yaparak Fenerbahçe'nin kadro kalitesini teknik direktörü kabul ediyor.
1: Hı hı.
0: Onu, ya ama Sturmgaz'dan Lyon'un çok daha iyi bir takım olduğunu bizler de biliyoruz.
1: Şimdi daha buna benzer bir açıklamayı zaten Sturmgaz cephesinde de gördük. Onlar da diyorlar Fenerbahçe iyi takım diye.
0: Evet tabii yani. Canım.
1: Şimdi şöyle bir baktığımızda Fenerbahçe'nin, Ercan abi, fikstürü de biraz zorlu. Çünkü arka arkaya maçlar oynayacak.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı eledi. 4.3, sen biraz değindin Ercan abi, ben de üstünden geçeyim. 4.3 milyon euroluk ödülü garantiledi. Elense bile artık 4.3 milyon euroyu cebine koydu Fenerbahçe. Ama Olympique Lyon'u elemesi durumunda senin de söylediğin gibi 18.6 milyon euroluk bir gelir elde edecek. Ayak bastı parası. İyi para. 18.6.
0: Şampiyonlar Ligi'nde bir de oynayacağın maçlarda kazanacağın bedel de yükseliyor.
1: Tabii.
0: O... Maçlara galip bir, bir beraberliğe bile primin olduğu büyük bir organizasyondan bahsediyoruz.
1: Sadece öyle bakmayalım. İşte ürün satışı, tribün geliri, onlarla beraber çok ciddi bir gelir.
0: Yani bir kulüp için
1: Şampiyonlar Ligi.
0: İstanbul'da oynadığım maç tam bir Şampiyonlar Ligi günü oluyor. Hı hı. Taraftarlar gidiyor maç öncesi, işte etrafta da büyük bir hareketlilik oluyor. Yemeklerini yiyorlar, sonra kulübün store'una gidiyorlar. Yeri geldiğinde Şampiyonlar Ligi için çıkarılmış hatıralar var. Öyle değil mi? Formalar dahil, toplar dahil. Bir sürü şey var. Ondan sonra maçını seyrediyor. Öyle bir Şampiyonlar Ligi günü oluyor taraftar için.
1: Evet, yani sadece
0: bunu sağlayacak tabii
1: UEFA'nın verdiği paraya bakmamak
0: lazım. Bakmamak lazım. Onun dışında işte futbolu yeni sevmeye başlayan, maçlara gittiği zaman neler olduğunu anlayan, yaşı çok küçük ama bir futbol sever çocuk olarak baktığında müthiş bir gün bence.
1: Kesinlikle. Bir de yılların verdiği bir hasret var. Kaç? 17 yıl oldu
0: galiba. Aşağı yukarı.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı yıl bir hayli fazla. Yani liseye giden çocuklar hiç görmediler mesela.
0: Avrupa için
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını.
0: Avrupa kupaları ve kupa 1 demek, ben muazzam bir olay görüyorum.
1: Müthiş olur.
0: Ben bu yeni sistemi de beğenenlerdenim.
1: Çok zor oldu bizim için, Türk takımları için.
0: Fakat çok maç oluyor.
1: Evet.
0: O heyecanı yaşıyorsun. Gruplardaki o ince puan hesapları da bitiyor.
1: Evet, o da bitiyor.
0: Ve her takım ne olursa olsun kazanmak ya da puan almak için uğraşıyor. Neden? Aynen. Geliri var. Bir para geliyor kulübe.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin fikstürüne bakıyorum. 3 gün sonra cumartesi günü Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında olacak.
0: Evet.
1: O maçtan 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'u konuk edecek. O maçtan 4 gün sonra ligde Konyaspor'u ağırlayacak. 4 gün sonra Fransa'ya gidecek, Olympique Lyon deplasmanında olacak. Oradan gelecek 4 gün sonra, yani 30 Ağustos'ta da Samsunspor deplasmanında olacak Fenerbahçe. 1-2-3-4-5 tane maç 15 günde.
0: Bu olayın da zorluğu bu.
1: Şampiyonlar Ligi'nin zorluğu bu, evet. Yani sürekli maç.
0: Kadronda ona göre kadro değerlendirilecek, evet.
1: O yüzden geniş kadro diyoruz yani.
0: Ya uzun vadede tamam bazı zorluklar olacak ama bu işin yolu da bu. Yapacak bir şey yok.
1: Yani en kötü senin 17-18 tane üst düzey oyuncuya ihtiyacın var. 2 tane ilk 11 yapma aynı kalitede ama 17-18 tane iyi oyuncu ihtiyacın
0: var. İyi oyuncu derken her an görevi hazır oyuncu diyelim.
1: Aynen.
0: Ve hep hazır olacak oyuncu.
1: Hep hazır olacak. Şimdi bunun sakatlığı var, cezası var, oyuncu değişikliği var. Mutlaka ama mutlaka Şampiyonlar Ligi oynuyorsan özellikle 17-18 mutlaka iyi üst düzey oyuncuya ihtiyacın oluyor. Fenerbahçe'de bunun için bir kadro oluşturmaya çalışıyor zaten. Şimdi bakalım. Fenerbahçe sol açık yerine sağ ve sol bek alması gerek demiş. Sağ bek, sol bek demiş.
0: Yani sol bek. İdare eden biz o.
1: Levent Mercan var, bence yeterli. Bence.
0: Mert var sağ kanatta da. O da çok tecrübeli değil mi?
1: Mert Müldür var.
0: Semenol'a gitmezse.
1: Oğuz Aydın'ı kullanabiliyorsun gerektiğinde.
0: Yapacak başka bir şey yok. Ya üst düzey bir bek almak istiyorsan da yine çok yüksek bir bedel ödemek zorundasın. Onu da söyleyelim.
1: Biraz evet, ekonomiyi de düşünmek lazım. Fenerbahçe taraftarıyım demiş Kazım Bey. Şimdi Şampiyonlar Ligi daha iyi bence de. Çünkü Avrupa Ligi'ne kaldın mı? Kendi ligimizde genelde Türk takımlarımız hafta içi oynuyor. Bu da pazartesi gibi maça gitsek geç saatlerde evde

0: oluyoruz. Şampiyonlar Ligi daha iyi demiş. He. Yani Perşembe oynayacağımız için maçlar hep Pazartesi'ye denk geliyor. Lig maçları.
1: Evet.
0: Mesai, Salı günü mesaimiz var. Ne yapacağız diyor.
1: Evet.
0: Onu demek istemiş.
1: Yapacak bir şey yok şu anda.
0: Evet. Bir de bizim için de biraz geç oluyor saatler. Tabii Türkiye'deki maçlar 9'da başlıyor ama Avrupa'daki maçlar 23 oluyor.
1: Saat değişince öyle olacak.
0: Evet, saat değişince öyle olacak.
1: Birçok maç öyle başlayıp gece 1'de bitecek.
0: Doğru. Beşiktaş forvet hattını netleştirdi demiş dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Sağ kanat, orta saha ve stoper minimum transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum demiş. 3 tane transfer ihtiyacımız var diyor Beşiktaş tarafından.
1: E tabii geçen seneden yazdı, ondan önceki seneden de geçen seneden de çok daha güçlü bir Beşiktaş oyunu göreceğiz. Bunu zaten hissediyoruz. Saha içinde. Şimdi ya daha önce yapılması gerekecek olan ya da yapılması gereken transferler bunlar. Çok birikti. Hep karavana transferler yapıldı.
0: Şimdi bu akşam 19 civarında da Vlahovic'in İstanbul'da olacağını, cuma günü de bir imza töreni düzenleneceğini hatırlatalım.
1: Evet.
0: Yarın da ben tribünde olmasını şahsen bekliyorum.
1: Öyle gelip maçı seyreder tabii.
0: Tabii tabii.
1: Ya da kendi bilir, seyretmez. Ona bir şey diyemem.
0: Yani en doğrusu hani gelmesi, bir
1: takımın görülmesi, konsantrasyonunu belki arkadaşlarının bozmak için tribüne gelmeyebilir.
0: Bir locadan izler canım.
1: Ha, o ayrı. Tabii locadan izler.
0: Lyon ara gazı yapıyor, dikkatli olalım demiş Yusuf Bey.
1: Lyon
0: bunları bilen bir takımdır ama tecrübelidir.
1: Lyon her zaman Avrupa kupalarının gediklisidir.
0: Tabii tabii. Yani evet, güçten düştüler, kabul edelim.
1: Ama yine de o deneyimleri var.
0: Tabii tabii, yani kulüp kültürü var. Devam ediyor o kulüp.
1: Genetiklerinde devam ediyor. Bu ekonomik bir buhran yaşadılar. Ki hala onun etkileri hissediliyordur mutlaka. Buna rağmen Sparta Praga ilk maçta 2-1 yenilmeleri, dün 3 tane attılar. Rakipte 10 kişi kaldı.
0: Evet.
1: Ya rahat bir tur geçiş diyebiliriz.
0: Tabii evet, rakibin 10 kişi kalmasını iyi kullandılar. Demek ki Lyon'a karşı eksik kalmayacaksın.
1: Bu bir.
0: Evet. Yani 11 kişi bitireceksin maçı.
1: Eksik kalırsan perişan olabilirsin demektir bu.
0: Aynen. Bunu dün gösterdiler. Şimdi dört büyükler iyi transfer yapıyorlar da Avrupa'da bir şey başaramıyoruz diyor dinleyicimiz.
1: Keşke başarsak. Biz de o umutla bekliyoruz. Mesela bu sene iki takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması harika olacak. Eğer gerçekleşirse. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe.
0: Çok iyi olur. Çok iyi olur. Ama yeni sistem daha zor bir sistem. Bunun altını bir kez daha çizelim. Bir de Türk takımları için çeyrek yeterli. Yani maksimum bence çeyrektir. Daha sonra yani yarı finale bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde kalması bu formatta yani imkansıza yakın. Öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Ne kadar güçlü olursak olalım, kimi alırsanız alın, çok zor yarı final. Yani imkansız, yani şampiyonluk değerindedir bence.
1: Bence de. Bence de.
0: Bu bütçelerle büyüklerimiz ön eleme oynamamalı, zeminlerimiz halı saha gibi olmalı demiş Manisa'dan Yenal Bey.
1: Bu zeminlerde olmaması lazım ama maalesef oluyor işte.
0: Fenerbahçe'den gidecek oyuncuları, yani şu anda gündemde olan oyuncuları biz değerlendirdik. Bu yönde de sana bir soru gelmiş Ercan abi, kimleri gönderirsin diye. Aslında konuştuk.
1: Konuştuk tabii. Bunları belli.
0: Belli belli. Evet, şimdi bakıyorum. 7 milyon adam alan adam neden 3 milyon alsın? Yani 7 milyon vermişsin burada diyor. Niye gidip 3 milyonu oynasın diyor.
1: E oynamıyor zaten.
0: Oynamıyor tabii.
1: E o yüzden de parasını verip göndereceksin.
0: Aradaki o 4 milyonu sen vermek zorunda kalıyorsun.
1: Parasını verip göndereceksin. Yani nasıl ödeme koşullarını anlaştın. Bonservisini ben senin çıkartmayacağım dedin. Parasını taksitlendirip oyuncuyu gönderiyorsun işte. Öyle oluyor.
0: Şimdi bir Galatasaray taraftarı dinleyicimizin şeyi var. Serzenişi ya diyor. Maestro'yu diyor niye almadılar diyor. Ugo Çukwu'dan neyi eksik diyor.
1: Maestro'da ne oldu? Ne oldu Maestro'ya?
0: Bilmiyorum.
1: esamesi okunmuyor.

0: bilmiyordu, onun için sordum.
1: Yok. Gerçekten bilmiyorum. Bakayım mı? Sen biliyor
0: ya
1: musun?
0: Bence kalıyor herhalde takımında da bir esamesi okunmuyor gibi.
1: Evet.
0: Bayağı bir hareketlendirdiler. Özellikle X'te falan zamanında Maestro şöyle oyuncu, böyle oyuncu diye.
1: Hı hı.
0: Ne oldu?
1: Alanyaspor'da devam.
0: Avrupa'dan bir takip var mı?
1: Yok.
0: Devam edecek.
1: Piyasa değeri 7 milyon
0: evet.
1: euro olarak görülüyor şu anda.
0: Öyle bir teklif de yok demek ki.
1: Yok. Ya İlkay Almanya milli takımında oynamıyor mu? İyi yayınlar. Ya dediğim gibi şöyle bir durum vardı. Orada 2014 Haziran ayı ve
0: evet.
1: Sonrası mıydı?
0: Bazı tarihlerde
1: 2014 Haziran ve öncesinde
0: bazı oyuncular kaçırdılar bu fırsatı.
1: Evet.
0: Öncesinde yararlanamadılar.
1: Türk statüsü için başvuranlar oynayabiliyordu. Vedat Muriç'in 2014 Temmuz girişi,
0: evet.
1: Türkiye girişi.
0: Evet.
1: O yüzden bir ayla kaçırdı.
0: Ve işte Yusuf da kaçırdı sanki, değil mi? Galatasaray'a geldi Avusturya'da. Türk statüsü bir son anda mı fayda? Evet.
1: Mavi kartla oynayabildi.
0: Ay, o da bir sene.
1: O da bir sene, evet.
0: Bundan sonra o mavi kartı da
1: Yusuf
0: kimse alamadı.
1: Yusuf Demir yabancıydı mesela.
0: Değil mi?
1: Yusuf Demir yabancıydı.
0: Evet.
1: Yani genç oyuncuydu ama yabancı statüsündeydi Galatasaray'da.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Çok sayıda yorum da var. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin katılımı bizler için son derece değerli. Şimdi Fenerbahçe yazarlarına baktım Ercan abi bugün. Biraz da not aldım. Şimdi diyorlar ki bu oyun yeterli mi Lyon için?
0: Maçına göre farkı var.
1: Ya mükemmel değildi Fenerbahçe. Mükemmel olmasına ihtiyaç yoktu ama.
0: Ya bir Avrupa Kupası maçında
1: ayırmak lazım.
0: Tabii tabii, bir Avrupa Kupası maçında nasıl oynamak gerekiyorsa Fenerbahçe öyle oynadı.
1: Evet.
0: Ya dünkü oyunla ilgili olarak, hadi bu oyunla Lyon karşısında ne yapacaksın sorusunu sormak için vakit çok erken.
1: Ya dünkü gibi oynamayacaktır zaten Fenerbahçe.
0: Şimdi
1: Lyon başka bir takım.
0: Her maçı final olarak düşünelim. En son büyük finale geldi Fenerbahçe. İki tane maç oynayacak. Tabii ki o maça bakış açısı farklı olacak.
1: Hı hı.
0: Dünle mukayese bile edilmeyecek bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Hem konsantrasyon, hem oyun, hem tempo anlamında. Hı hı. Böyle olur bu maçlar.
1: Hı hı. Yani o dünkü maçla kıyaslamak doğru değil bir kere. Fenerbahçe'nin gerçek gücüyle kıyaslamak lazım. Olimpik Lyon'u. Asensio ve Greenwood'u fizik olarak iyi görmeyenler var ki biz de bunu konuştuk zaten. Biz de iyi görmedik çünkü.
0: O yavaş yavaş olacak bir olay. Onu değerlendiriyoruz sezon başı. Antrenman yüklü olmuş olabilir. Oyuncu ağırlığından kurtulacaktır. Ve ilk maçlara çok beğendik Greenwood'u.
1: Hı-hı. Evet, evet, ilk maçta da beğendik. Dün beğenmedik ama ilk maçta da beğendik.
0: Yani bunu da söyleyelim.
1: Golünü de attı.
0: Evet. Böyle maçlar olabilir. Nasıl her insan her gün aynı kapasiteyi sergileyemez. Makine değil ki bu.
1: Hı hı.
0: Ya formsuz günlerinden birini de yaşamış olabilir.
1: Ki önünde Fenerbahçe'nin bir hafta daha var.
0: Evet.
1: O bir haftada toparlanabilir. İşte hava şartları olabilir. Bir de dünkü top dikkatini çekti mi? Siyah beyaz eski tarz toplardan biri gibiydi.
0: Sanki. Eski tarz dediğim 1970'lerin top modeliydi.
1: Değil mi?
0: Evet. 1970'lerde toplar öyleydi.
1: Öyleydi, evet.
0: Dünkü top böyle beyaz, siyah beyaz, siyah, evet. Bayağı nostaljik bir hava vermişti.
1: Nostaljik bir hava vardı. Aynen. Şimdi bu iki oyuncu üzerinde genelde yorumlar var. Bu şekilde olursa olmaz diyenler var ama değişiyor tabii yani. İlk maçta da beğendik biz bu oyuncuları.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe kötü oynadı mı? Oynamadı bana kalırsa.
0: Niye kötü oynasın canım?
1: Akkebe Şikir'in yeri mesela Mert Aydın demiş. Bizim gibi o da çok,
0: evet,
1: çok iyiler demiş. Aynen, katılıyorum ben de. Biz de konuştuk zaten. Akkebe Şikir'in yer.
0: Uyumu.
1: Uyumu çok iyi. Yani bir Uche Hoeg esintileri verdi bana.
0: o esintileri verdi. Onun tamamen harika bir uyum olması için bayağı bir şöyle
1: zaman
0: görelim. Yani. Şampiyonlar Ligi ve ligde bir 5-6 hafta geçsin. Uça hök öyle kolay olmadı çünkü.
1: Aynen öyle. Ama bir esinti var.
0: Var, doğru, katılıyorum sana.
1: Lukaku da gelecek, bu takıma eklenecek. Şimdi büyük ihtimalle tabii resmi açıklama yok. Detaylı sağlık kontrolünden geçecek öncelikle Romelu Lukaku. 6 milyon euro bonservis, 2 milyon euro bonus karşılığında taraflar el sıkıştı. 2 yıllık sözleşme. Fenerbahçe'den de yıllık 10 milyon euro maaş kazanacak Lukaku. La Gazzetta dello Sport'un yazdığı rakamlar bunlar.
0: La Gazzetta'da çıktıysa büyük bir ihtimal olay gerçekleşecek demektir.
1: Evet, yani 2 yıllık sözleşme, 10 milyon euro yıllık maaş, bonserviste 6 artı 2, 8 milyon euro bonservis. Sağlık kontrolleri tamamlandığı anda Lukaku Fenerbahçe'nin futbolcusu olacak. Fenerbahçe'nin fikstürünü de söyledik. 15 günde 5 zorlu maç var. İşte Gençler Birliği maçı, lig maçı Ankara'da. Orada da bilet fiyatlarının yüksekliği
0: konuşuldu.
1: 5250 galiba deplasman tribünü
0: fiyatı. Gençler Birliği tarafını.
1: Burada 5250.
0: Evet, Gençler Birliği tarafının açıklamasını da okudum. Şöyle diyorlar, yani enflasyona göre gayet normal diyorlar. Ben de bir şey diyemiyorum tabii.
1: Ve kendi taraftarı da 4000 liradan alacak.
0: Evet, kendi taraftarını zaten örnek vermişler. Evet, sen konuyu açtığın için 5200. Söylüyorum. Bu yüzden diyorlar yapacak bir şey yok.
1: Zaten kural şöyleymiş. Onu da ben yeni öğrendim Ercan abi. Kendi taraftarını, yani iç saha seyircisine koyduğun meblağın %30'u daha fazla koyabiliyormuşsun maksimum. Yani ben iç saha taraftarına, Gençler Birliği taraftarına 1000 liradan sattım, Fenerbahçe'ye 5000'den satıyorum diyemiyormuşsun. O yüzden iç saha maçı da 4000 lira. %30'u da 1200. 5200 de deplasman tribününe
0: fiyat çekmişler. Demek ki 6000 lira yapsan deplasman tribününü bayağı zamlı.
1: 7800 yapmak yapabiliyorsun yani maksimum.
0: Tabii tabii.
1: Kural da böyleymiş. O yüzden yani kendi taraftarı bile eksik kalabilir. Belki ilk maç Fenerbahçe'ye doldururuz diye düşünmüş olabilirler de şu ekonomide bana yüksek geldi.
0: Ankara'da tek maç. İmkanı olanlar belki gidebilirler.
1: Evet. Bu konuda konuşulmuştu. Bunun da hani nedenini açıklayalım.
0: Yani ama ilk maç olduğu için acaba dolar mı? Ya bir ailede 3 kişinin o maça gitmesi zor ya.
1: Zor.
0: Yani 4000 liradan hesaplayalım.
1: Zor.
0: 3 çarpı 4 12. 12 bin lira.
1: Gittin bir köfte yedin.
0: 3 kişi. Köfte ayran.
1: Köfte ayran.
0: Şöyle yapalım.
1: 500 desen en ucuz 1500 de o.
0: Evet.
1: 13500 lira. Yol parası gitti geldi. En kötü 14 bin lira.
0: Bana göre zor.
1: En kötü 14. Zor ya. Ben gitmem. Yani ben.
0: Yani şahsen tabii.
1: Ben gitmem.
0: Anne, baba, çocuk diye hesapladık.
1: Evet.
0: Ya da bir baba, iki çocuk dedik. Anne evde kaldı. 3. Evet. Yüksek.
1: Pahalı. Bakıyorum, unuttuğum Fenerbahçe haberi var mı? Fenerbahçe'nin gündemi bayağı yoğundu bugün. Fenerbahçe'yi konuştuk. Lukaku'nun katkısı ne olur demiş dinleyicimiz.
0: Ya iyi bir Lukaku'nun katkısı tartışılmaz. İyiyse, hazırsa. İşte Dünya Kupası'nda 6 maçta 3 gol etti. Bir tane de asist yaptı.
1: Evet, 3 gol bir asist.
0: Bir de banko 11 başlamadı, öyle düşünelim. Lukaku çerçeveyi gördüğü anda olayı bitirebilecek kapasiteye her zaman sahiptir.
1: Ya bir de şey, kalın da bir oyuncu ya, yanına da yaklaştırmıyor savunmacıyı. Yani
0: tabii.
1: Omzuyla uzakta tutuyor zaten. Topu tabii. Da istediği gibi alıyor, önüne vuruyor.
0: Ya formsuzsun ama o klas hep yerindedir. Diyelim ki o kadar iyi değilsin ama bir klasın var.
1: Evet. Fenerbahçe ile ilgili haberlerimiz böyle. Bir dinleyici sorumlusu diyor ki Lyon maçına kim başlar diyor. Talişka mı, Vedat mı?
0: Şu andaki form durumuna göre
1: Talişka sanki önde.
0: Talişka önde.
1: Çünkü yüksek perdeden girdi sezona Talişka.
0: Haksızlık etmeyelim. Şöyle 4 tane gol attı.

0: lira verecek.
1: Ha. Tabii onlar da 4 bin lira verecek. Diyor ki dinleyicimiz, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin lig maçları ertelenebilir mi? Şimdilik gündemde böyle bir şey yok.
0: Fikstür ona göre yapıldı. Avrupa Kupaları maçlarına göre. Değil mi?
1: Evet.
0: Eğer son anda bir değişiklik yapılmadıysa. Şu anda hiç gündeme gelmedi
1: Hiç
0: şey.
1: yok yani. Mesela dinleyicimiz yazana kadar benim aklıma bile gelmedi mesela maçların ertelenme ihtimali. Ama yani şu anda gündemde yok ama bilemeyiz tabii. Yarın bir talep olur. Hani çok
0: Tabii.
1: önemli bizim için. İşte Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız der Fenerbahçe, Beşiktaş bir başvuru yapar. Federasyon da oturur. Karar alır.
0: Değerlendirmesini yapar, değil mi?
1: Değerlendirmesini yapar. Kararını alır. Erteler veya ertelemez bilemiyorum ama gündemde yok şu anda.
0: Evet.
1: Öyle bir konu yok. Lyon'u geçeceğiz. Benfica kazasına uğramayacağız bu sene. Öyle düşünüyorum
0: Ya
1: demiş.
0: umarım ya, umarım.
1: Çünkü demiş Kerem Aktürkoğlu Lyon'da değil demiş.
0: Güzel.
1: O da ya gerçekten çok enteresan oldu. Yani Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'yi eledi. Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Fenerbahçe'ye geldi.
0: Eleyebilirdi de biliyor musun? Fenerbahçe Benfica'yı.
1: Eleyebilirdi. Evet, Ugo Çukwu da artı 4 kontenjanına uyuyor. Ben Maestro'yu alırdım demiş dinleyicimiz. Çünkü artı 4'e uyuyor demiş ama Ugo Çukwu da uyuyor. Evet, gelecek
0: Evet.
1: yerden çok gitmesi gerekenler var Fenerbahçe'de demiş dinleyicimiz. Onu Fenerbahçe'de o konuyu konuştuk. Gitmesi muhtemel oyuncuları söyledik.
0: Ve değerlendirdik.
1: Değerlendirdik. Mert'le mi oynarsınız Ederson'la mı demiş. Dinleyicimizin sorusu.
0: Edersen çok iyiyse ben Ederson'da oynarım.
1: Kim iyiyse onunla oynarım yani.
0: Mert iyiyse, çok iyiyse Ederson'dan Mert de oynarım.
1: Tabii.
0: Hangisi daha iyi performans gösteriyorsa bunu teknik direktör karar veriyor.
1: Şimdi
0: Ama Ederson ne olursa olsun oyun kurma anlamında tabii Mert'ten üstün.
1: tabii ayakları çok iyi bir kaleci. Kerem 15, Greenwood 15 gol, Asensio 15, Talisca 20, Muriç 20. Geri kalan da 15 gol atarsa biz şampiyon oluruz zaten demiş.
0: Ya gol atmanın dışında evinde sürpriz puan kayıpları yaşamayacaksın. Eğer evinde o sürpriz puan kayıplarını yaşarsan, beklenmedik rakiplere karşı o son dakika gollerini yersen, oyuncuların ne kadar fazla gol atarsan hiçbir önemi yok maçı kazanamadıktan sonra. Geçen sene bunun mağduriyetini yaşadı Fenerbahçe. O son saniyede yediği gollerle.
1: Şimdi Juninho yoksa korkmam Lyon'dan demiş. Juninho da ne topçuydu be.
0: Dönemin en önemli oyuncularından biri. Tam bir frikik ustası. Serbest vuruşlarda çoğu kişiyi çok üzdü rakiplerinden.
1: Evet. Büyük bir serbest vuruş ustasıydı. Greenwood'un biraz fiziksel olarak iyi görünmediğini yazmış birçok
0: İlk başta öyle değildi.
1: dinleyicimiz. Evet. İşte havadan mı acaba diye
0: Ya biraz
1: düşünüyorum
0: fizik
1: ben de.
0: olabilir. Neden
1: Ha, hava
0: olmasın?
1: etkilemiş olabilir. Şimdi bakıyorum. Galatasaray taraftarıyım demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi. Lyon'dan da çok üstün.
0: Kadro olarak öyle, kadro kalitesi olarak.
1: Turu geçeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin demiş. Bir Galatasaraylı
0: İşte bunun
1: olarak.
0: iki takım da maçı final olarak gördüğü için peşin hükümlü olamıyorum ben.
1: Tabii onlar içinde dediğin gibi final, son tur Fenerbahçe içinde.
0: Evet.
1: Aynı bakış açısı olacak. İki takım da turu geçmek isteyecek. Bakıyorum yine Fenerbahçe ile ilgili yorumlar var mı? Evet, Galatasaray ile ilgili sorular geliyor ama bir hareket yok Galatasaray'da. Sizlerin bildiği kadarını biliyoruz biz de. Bir transfer gelişmesi
0: Yok.
1: yok sarı kırmızılı ekipte. O yüzden bir şey diyemiyoruz. İşte isimler yazılıyor, çiziliyor. Ya bugün mesela nedendir bilinmez. O kadar çok isim yazıldı ki yine Galatasaray ile ilgili.

0: Ama ortada bir şey yok.
1: Ortada bir şey yok, evet. Yani onlara da geliriz tabii, Galatasaray ile ilgili yazılan isimlere de geliriz ama bir hareket yok Galatasaray'da. Büyük ihtimalle önümüzdeki haftaya kaldı yine transferler sarı
0: Evet.
1: kırmızılı ekipte gördüğüm kadarıyla.
0: Ya haftaya kalabilir de bir başka bahane kalmasın diyor Galatasaray taraftarı.
1: En önemlisi o.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, programımızın bu bölümünde o zaman biraz Galatasaray'ı konuşalım. Mutsuz Galatasaray taraftarı, bu dedikodulardan devam edelim o zaman. Transfer dedikoduları biraz
0: Olur.
1: verelim. Belki Galatasaray taraftarının hoşuna gider, bilmiyorum. Bir hareket yok ama birçok isim çıktı bugün. Çok isim çıkması dikkatimi çekti. Acaba yani servis mi edildi bu isimler, ne oldu bilemiyorum. Tek tek üstünden geçelim. Şimdi ilk haberim Galatasaray'la ilgili West Ham'ın formasını giyen Brezilyalı oyuncu Felipe. Pablo Felipe, 22 yaşında. Brezilyalı oyuncu. Osimhen'in yedeği olarak düşünülüyormuş. Henüz bir resmi teklif yapılmamış ama Galatasaray şartlarını araştırmaya başlamış.
0: Bununla ilgili hemen yorumumuzu yapalım. Tabii ki Osimhen'e bir yedek gerekiyor.
1: Evet. Pablo Felipe Galatasaray'a da önerilmiş. Ancak Galatasaray henüz bir adım atmamış.
0: Evet.
1: Bu oyuncuyla ilgili güncel piyasa değeri 18 milyon euro. 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi devam ediyor West Ham'la. Şimdilik bu isim Osimhen'in yedeği olarak gündemde ama herhangi bir girişim Galatasaray'dan Pablo Felipe ile ilgili yok. İlk haberimiz bu olsun Galatasaray ile ilgili. Yeniden Nathan Zeze gündeme geldi bugün Fanatik gazetesinde. Daha önce de gündemdeydi. Neom'un oyuncusu Zeze. Kiralamaya kapalı ama Neom, satmak istiyorlar.
0: Evet.
1: Galatasaray yönetimi de yeniden bir planlama yaptı. Kısa sürede bir girişim yapılması bekleniyormuş Zeze ile ilgili. Bakalım yani bu kez belki zorunlu satın almayla bir kiralık teklifi olabilir ya da direkt olarak bonservisiyle bir talepte bulunabilir Galatasaray Neom kulübüne, Fransız savunmacı için, Nathan Zeze için.
0: Neom kulübünün de adını bol bol duyuyoruz. Fakat kendisiyle ilgili bir türlü bir şey çıkmıyor.
1: Evet, geçtiğimiz sene mesela Barış Alper Yılmaz transferi
0: evet,
1: için.
0: Evet, bir anda ortaya çıktılar değil evet. mi? Acayip bir parayla.
1: İşte 10 milyon dolar teklif edilmişti Barış Alper'e. Barış'ın siyah ekranlara gitmek istiyorum demesi Galatasaray taraftarıyla arasının açılmasına neden olmuştu ki o zaman 2 alıyordu. 2 milyon dolar civarında para alıyordu. Barış maaşında iyileştirme yapıldı. Tabii 2 alırken 10'luk bir teklif yani herkesi cezbedebilir. Ercan abi. Doğal.
0: Yani seni, beni, herkesi.
1: Herkesi. O da gitmek istedi ama Galatasaray'da bırakmak istemedi. Maaşını düzelterek onu takımda tutmuştu. Neom'u ilk böyle duymuştuk. Şimdi de Galatasaray bu kez Galatasaray Neom'un kapısını alıcı olarak çaldı Nathan Zeze için. Şimdilik bir anlaşma söz konusu değil.
0: Ya oradan alınacak oyuncularda hakikaten ister istemez bir soru işareti çıkıyor. Hep aklımıza geliyor. Antrenman tempoları, maç tempoları, bunları düşünmeden edemiyorum ben. Ve
1: evet.
0: bu düşüncemde de tahmin ediyorum haklıyım.
1: Ercan abi evet haklısın çünkü antrenmanları dün de konuştuk. Normal Avrupa takımlarına göre daha az antrenman yapıyorlar. Günde bir, bazen işte bazı günler dinleniyorlar. Çok sıcak hava.
0: Gündüz bir kere havayı kullanma ihtimalin yani o havada dışarı çıkma sıfır.
1: Evet, akşam 9'dan sonra antrenman genelde yapılıyor Suudi Arabistan'da. Günde tek antrenman yapılıyor. Türkiye'deki takımlar, Avrupa'daki takımlar günde çift idman yaparken onlar tek idman yapıyorlar. Evet biraz fiziksel problemleri olduğu doğru ama genç bir oyuncu alırsan ve sen kendi yüklemeni yaparsan da profesyonel oyuncunun toparlanması çok uzun sürmez. Bak Talisca toparladı mesela.
0: Toparladı, bir süre geçiyor ama.
1: Evet tabii.
0: Ya şöyle.
1: Zaman vereceksin.
0: Ya bir 1,5 ay geçiyor.
1: 4 hafta vereceksin.
0: Evet evet.
1: 4 haftanı gözden çıkaracağım. Mesela bugün beni dikkatimi çeken bir haber vardı Trabzon'la ilgili. Mesela Fabinho'nu önerilmiş Trabzonspor'a. Evet. Fabinho'nun maçlarını ben anlattığım için biliyorum. Hala kalite akıyor adamdan.
0: Devam ediyor.
1: Kalite kalmış. Kalite tabii var. Şimdi Fabinho'yu siz getirseniz Trabzonspor oynar. Ben oynamaz demiyorum ama bir ayını, bir buçuk ayını o idmanlara ayırmak zorundasınız.
0: Evet.
1: Ama adamdaki kalite baki. Yani Fabinho topu ayağına aldığında ben kaliteyim hala diyor. Alınabilir. Bana kalırsa. Böyle bir gelişme varsa. Çünkü ya bazıları gidiyor. Ya, yani her şeyi bırakıyor Ercan abi. Fabinho onlardan biri değil. João Félix. Hala çok kaliteli. O
0: milli takımda da gösterdi bunu.
1: Evet. Hala çok kaliteli. Bu tarz oyuncuları iyi analiz edip yine de alabiliriz. Bence Türk kulüpleri olarak. Suudi Arabistan'dan. Ama iyi analiz etmek lazım. Oyuncunun işte ruh hali, salmış mı kendini, hala futbola bir açlık duyuyor.
0: Bakışı ne?
1: Bunları değerlendirip hala ben alınabileceğini düşünüyorum. O bir ayı da gözden çıkardıysanız antrenman yükleme açısından. Orada gerçekten büyük yıldızlar var. Bir başka Galatasaray ile ilgili haber. İşte Zeze'yi söyledik. Pablo Felipe'yi söyledik. Bir forvet, biri savunma için alternatif isimler.
0: Galatasaray taraftarını mutlu edecek isimler mi?
1: Bir de Balogun ismi var bugün.
0: Balogun. Bir Balogun hariç.
1: Evet, Balogun. Monaco forması giyen bir forvet kendisi.
0: Evet.
1: Ya bilmiyorum ki, çok geç kalındığı için ya bundan sonra yapılacak transferler kim olursa olsun bir soru işareti olacak yönetime dair Galatasaray taraftarının kafasında diye düşünüyorum. O heyecan gitti gibi. Takım heyecanı kaybetti.
0: Ya bu takıma lig başladığı zaman takım tekrar o heyecanı kazanır da. Önemli olan ligi ama iyi başlamak tabii. Bu hafta maç var. Şimdi alacağın oyuncu bu hafta oynayamaz.
1: 2 gün. 48 saat.
0: Değil mi? Alacağın oyuncu bu hafta oynayamaz.
1: Erzurum'da da zor.
0: Zor tabii.
1: Erzurum'da.
0: Ama oyuncu tabii antrenmanlıysa, aldığın takımda bütün sezon başı hazırlıklarını yaşadıysa 11'e dönüşü daha kısa olur.
1: Ama 10 numara dışındaki oyuncular genelde yedek düşünüldüğü için.
0: İşte 10 numarayı kastediyorum.
1: 10 numara, evet. Kimi alacağınla alakalı. Tabii. Orada da ben Galatasaray'ın canı bir şekilde bitireceğini düşünüyorum.
0: Hala can diyorsun sen.
1: Ben can diyorum. Ya Türk olduğu için. Canda
0: evet, o limitte kalmayacak. Evet. Yabancı limitinde.
1: Aynen.
0: Çünkü yabancı dediğin gibi Icardi gitti.
1: Evet.
0: Kontenjan duruyor. Bir 23 yaşta durmuyor. Hı-hı. İşte onda 10 numarayla mı dolduracaklar? Bir de Osimhen'in yedeği deniyor.
1: Osimhen'in yedeği.
0: Onu yaş olarak Kanat. Herhalde. Evet.
1: Abdülkerim'in yedeği.
0: Onların hiçbiri olmadı.
1: Şimdi benim cana kayma nedenlerimden biri şu. Ercan abi. Canı Türk olarak canı alırsa orta sahada Ugo Çukwu tutmadı ya. Oraya sağlam bir orta saha isteyebilir.
0: Ugo Çukwu'yu ne yapıyorsun?
1: O da artık 23'te yedekte bekleyecek.
0: Biraz belki tecrübe kazanır diyorsun.
1: Belki. Ya 20 maç galiba opsiyonu varmış. 19 maçta bırakırlar almamak için.
0: 20 maç opsiyonu böyle giderse hiç kullanmayabilirler.
1: Angelinho'da işte bir maç kala kesmişlerdi. Oynatmamışlardı, göndermişlerdi. Evet. Kiralık gelmişti.
0: Aynısını Ugo Çukwu'da da yaşayabiliriz.
1: Dün sen dedin ya hani bende bir ışık hiç uyanmadı. Ben bir iki telefon görüşmesi yaptım. Ya dedim maçlarda bir şey göremedik. Antrenmanı nasıl? Antrenmanı da iyi değilmiş oyuncunun. Antrenmanda da bir şey vermemiş yani.
0: Işık ya zorla yokmuş. Mı geldi?
1: Işık yokmuş çocukta.
0: Zorla mı geldi?
1: Yok. Zorla
0: değil
1: geldi.
0: Mi?
1: O zaman ya kim o aldı bunu yani?
0: Değil mi?
1: Yani niye aldınız? Çünkü ben hala hani 55 milyon euro bonservis verilmiş bu çocuğa. Hani bekleyelim edelim diyorum ama kimse ışık görmüyor. Antrenmanda da yokmuş ışık yani.
0: Belki daha transfer bitmeden de karşılıklı anlaşabilirlerdi. C şıkkı da olabilir yani.
1: Ha, o olursa belki onun yerine başka bir tane. Hani biz
0: değil mi?
1: Hata yaptık.
0: Olmadı. Yani iki tarafta birbirine ısınamadı. O da bir yöntemdir. O da konuşulabilir.
1: Hatanı kabul edebilirsin. Hata yapmış olabilirsin. Bu çocuk uyum sağlayamadı kardeşim. Geri veriyoruz.
0: Ya da oyuncu da diyebilir, ben buraya alışamadım diye.
1: Evet. Balogun bir başka isim dedik. Yine Osimhen'in alternatifi olarak. Üçüncü bugün çıkan gazetelerde Galatasaray'la ilgili transfer haberiydi. Bir başka isim Renato Veiga. Villarreal formasıyla izledik zaten İstanbul'da Renato Veiga'yı.
0: Evet.
1: Ama çok yüksek maliyet Renato Veiga. Galatasaray'ın Veiga'ya gideceğini de
0: bence de
1: düşünmüyorum.
0: O isim çıktı Veiga. Bence zor.
1: Zor bir transfer gibi geliyor bana da. Atladığım başka Galatasaray ile ilgili transfer haberi var mı? Ki iki tane daha olması lazım. Arsenal'den Martinelli ve Envaneri. Toplam 6 tane bugün Galatasaray ile ilgili isim çıktı gazetelerde.
0: Martinelli banko 11 oyuncusu.
1: Parasını verirsen alırsın da paraya bakar. O kadar para verebilir misin?
0: Bayağı yüksek, onu demek istiyorum.
1: Evet. Şimdi diğer isim Envaneri. O da hücuma dönük orta saha oyuncusu. Yani dikine oyunu seven bir isim. 19 yaşında genç bir oyuncu ama verir mi Arsenal genç oyuncusunu? Ya da oynatma garantili mi verir? İşte bilemiyorum, bunlar hep pazarlık. Çıkan isimler böyle.
0: Ben Galatasaray taraftarı olsam şu anda Golovin dışında değil mi? Monaco'lu oyuncu dışında.
1: Balogun.
0: Balogun dışında. Pek heyecanlanmadım.
1: Evet. Çok, o kadar çok isim çıktı ki.
0: Ya bunlar tabii ki kulübün görüştüğüne dair iddialar.
1: İddialar, evet. Gündemdeki isimler.
0: Gündeme çık. Bunların hepsinin doğru olma ihtimali çok düşük.
1: Bir de geç kalmanın şöyle handikapı var. Herkes senin sıkıştığını biliyor artık. Sıkıştın.
0: Ve
1: Şampiyonlar Ligi'ndesin, transferin yok.
0: Sıkıştığın zaman da para verebildiğini geçen seneden biliyorlar.
1: 3 ise 5 isteyecek.
0: Ya da 7.
1: Ya da 7 isteyecek. Değeri 3'tür. Sen gittin.
0: 7'den açacak kapıyı.
1: 7 diyecek.
0: 4.5'a aldığın zaman mutlu olacaksın değil mi?
1: Tabii.
0: Üçlük oyuncuyu.
1: Aa, 7 dediler de 4.5'a aldık falan.
0: Kader.
1: İşte beklemenin handikapları da böyle. Erken çözülebilecek birçok transfer vardı aslında Galatasaray'da ama yani ya yönetim tercih etmedi ya da bazı nedenlerle erken transfer yapılamadı. Onu bilemiyoruz. Onu yönetim biliyor. Bir Mora ismi vardı. Rodrigo Mora, Portolu oyuncu. O da Roma ile anlaştı. Mora'yı çok istiyordu Okan Buruk.
0: O konuşuldu. Bir iki günlük bir konuşmaydı. Öyle yer aldı medyada. Ama Roma'nın daha uzun süredir oyuncuyla ilgilendiği, yaptığı hamleyle belli oldu.
1: 7 milyon kiralama, 43 milyon euro satın alma opsiyonu. Evet. Yani 50 milyonluk bir paket sundu ve aldı.
0: Demek ki daha önceden temaslarına devam etmişler. Çünkü Türkiye'de bizde bu oyuncunun konuşulması 2-3 gün. Roma'da bir anda aldığına göre Roma da hemen koşup alalım demedi.
1: Tabii bar topar.
0: Değil mi?
1: Gidip almadı Roma. Demek ki bir geçmişi vardı, bir temaslar vardı.
0: Ona göre gitti, aldı oyuncuyu.
1: Ya bir de bu kadar çok zaman kaybetmemek de lazım Ercan abi. Yani inadı kırılır diye.
0: Ya yani biz de diyorduk. Lan bu kadro şampiyon kadro. Acele etmeye gerek yok. Ama bu kadar da yani durgunluk Galatasaray adına, demek ki bir düşündükleri var. Ya da bir yerden programı açarken de seninle vurguladığımız gibi belki bir sponsorluk anlaşması bekleniyor. Evet. Mali yönlerden biraz herhalde elinin rahatlamasını istiyor. Şey, öyle şeyler de olabilir.
1: Yedek kulübeni güçlendirirdin. Taraftar yine 10 numarayı beklerdi. Ama hiçbir güçlendirmedin ki sen.
0: İşte mesele burada. Endişelendiren o.
1: Yani sen Abdülkerim'in yedeğini bulurdun Türk, Barış'ın yedeğini bulurdun Türk, koyardın ya da işte 23 yaş altı yabancı, işte orta sahana bir tane Uguçuklu'dan daha iyi bir genç.
0: Mesele bu.
1: koysaydın herkes derdi ki ya tamam 10 numarayı da bekleyelim. Ama hiçbir şey yapmayınca insanlarda bir hayal kırıklığı ve karamsarlık oluyor doğal olarak.
0: İster istemez.
1: İster istemez. Batrakov ismi yine hala gündemde ama orada da kulüple Galatasaray'ın anlaşamadığı söyleniyor. Oyuncu 500 bin dolar civarında bir paraya oynuyormuş. İstenen Galatasaray'dan maaş çarpı 10. 10 bin yani 500 bin 5 milyon
0: evet.
1: Civarı.
0: Nereden nereye değil mi?
1: Yani Türkiye fiyatı bu.
0: Bonservis hariç.
1: Evet bonservis hariç. Bonservis de 30'a yakın olacak. Eğer o transfer biterse.
0: Bence takımın pek verme niyeti yok. Ben onu hissettim.
1: Bu arada El Hilal'in Osimhen için 65 milyon euroluk bir teklifi olmuş.
0: Yani o haberde şöyle bir şey geldi aklıma.
1: Galatasaray gündeme almamış.
0: Galatasaray Osimhen'i kaça aldı?
1: 80. 75 artı 5.
0: Bir de peşin ödendi.
1: Evet bir yılda ödendi.
0: İşte 65 demek zararını mı verecek Galatasaray anlamına geliyor. Zarar mı edecek çünkü peşin verdi.
1: Evet.
0: Tabii ki kabul etmez.
1: Yani.
0: Ya boşuna yapılmış bir teklif gibi geldi bana.
1: Gerçekten varsa böyle bir teklif ki biz de muhabir arkadaşlarımızdan ediniyoruz bilgileri. Evet boş bir teklif gibi görünüyor şu an itibariyle.
0: Hayır mutlak zarar ediyorsun.
1: Tabii tabii kafadan.
0: Sonra şimdi, bir de işin şöyle bir gerçeği var. Oyuncunun hiç fikri sorulmuyor mu bu işte? Osimhen'e. Ben gitmiyorum dersen ne yapacaksın? Yani 90 da verse ben gitmiyorum dedi mi Osimhen kalır.
1: Kesinlikle. Herhalde dediler ki işte önce bir Galatasaray'ın durumuna bakalım. Onları ikna edersek Osimhen'i de ikna ederiz dediler belki. Bilemiyorum. Haber doğruysa tabii bu arada.
0: Osimhen'i ikna edecek Galatasaray değil. Talip olan takım.
1: Hı-hı.
0: Osimhen burada bence çok iyi bir kazancı var.
1: Çok iyi.
0: Dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaşıyor.
1: Ya ben şimdilik gideceğini düşünmüyorum. Bir sene daha Şampiyonlar Ligi'nde oynar, bir başarı yakalar. Ondan sonra hani Real Madrid, Barcelona gibi ekipler, Liverpool gibi takımlar gel der. O zaman belki olabilir. Ama şu an için bu transferin önünün kapalı olduğunu ben düşünüyorum. Yani Osimhen'in bir yıl daha Galatasaray forması giyeceğini düşünüyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki yabancı kararını bekliyor Galatasaray. Karar...
0: Ne kararı?
1: Verildi zaten.
0: O karar 5 kere başvuruldu, reddedildi.
1: Transfer yani gündemde. 20 gün kaldı.
0: Ya bu saatten öbür takımlar ne yapacak?
1: Artı ligin başlamasına 2 gün kaldı.
0: Ya o karar değişmez. Öbür takımlar ne yapacak?
1: Karar değişmez tabii ki tabii ki. Bu kararın değişecek bir şeyi yok.
0: Geçmiş olsun, o iş bitti. Mucize olur.
1: Yönetimin bu kadar sessiz kalması hayra alamet değil demiş bir Galatasaray taraftarı. 10 numara alındığı zaman kesilen oyuncu kim olur? Yunus.
0: Yunus.
1: Yunus olacak.
0: Yunus'u da işte ilerleyen, maçın ilerleyen bölümlerinde kanatta deneyecek.
1: Yani Sané'nin alternatifi.
0: Belki de 10 numara yorulursa.
1: 10 numaranın yerine. Alternatifi.
0: Öyle yani Yunus'u deneyeceği çok yer var.
1: Yunus kötü oyuncu değil ama 90 dakikayı çıkaramama handikapı var.
0: Evet.
1: Fizik olarak.
0: Çok enerji sarf ediyor. İkinci yarının büyük bölümünde bu yüzden kayboluyor. Başlangıcı çok enerjik. Tempolu tabii oynamak
1: ilk,
0: istiyor.
1: İlk yarı oynuyor. Güzel oynuyor ama sonra...
0: Sonra düşüş başlıyor.
1: Düşüş başlıyor.
0: Yapı öyle. Yapacak bir şey yok.
1: Evet. Şimdi Bursa'dan Murat Bey diyor ki Galatasaray kime talip olursa olsun fiyat düşmez artar bu saatten sonra demiş.
0: Katılıyorum. Burada tabii Osimhen transferi diğer kulüplerin, Avrupa kulüplerinin avantajı.
1: Ne diyorlar? Çünkü sende para var.
0: Var vereceksin diyor. Bizim fiyatımız bu diyor.
1: Ama işte Haziran'da, Temmuz'da bitirsen bu transferleri belki son dakikaya kalmasan o kadar güçlü olmayabilir elleri.
0: Doğru. O da ya sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan oyuncu alacaktın ya da bitmiş oyuncuyla hemen anlaşacaktın.
1: Evet, belirli oyuncular da çok zaman da kaybedildi. Daha önce de oldu bu geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz transfer dönemlerinde.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir dinleyicimiz herkesin kafasındaki soruyu sormuş. Şimdi diyor ki iki takım katılırsak diyor Şampiyonlar Ligi'ne katılım parası, yani takımların alacağı paralar azalıyor mu? Tek
0: yok.
1: Takım katılırsa diyor daha fazla para alınıyordu eskiden diyor.
0: Yok, öyle kaldırdılar onu.
1: Artık benim öyle bir şey yok.
0: Yok.
1: Yani ülke pastası diye bir şey yok.
0: Yok, evet. Paranın azalması söz konusu değil.
1: Ya da artması.
0: Evet. Ya bir de sen katılamayanın yerine para alıyordun eskiden, biliyorsun. Yıllar evet, önce. Onu da kaldırdılar.
1: Peki iyi olmuyordu o adam tabii ki.
0: Değil mi? Arada fark açılıyor çünkü. Evet.
1: Şimdi Fenerbahçe neden ilk 3 maçı da içeride oynadı? Şans mı, kura mı demiş. Kura şans. Kura öyle geldi. Değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Asensio yerine Talisca ileride Vedat olur gibi. İkisi olmaz mı? Demiş dinleyicimiz.
0: Yani Vedat'la Asensio mu? Talisca
1: ile Vedat'la Talisca.
0: Bazı maçlarla denenebilir. Neden denenmez?
1: O zaman 4-4-2'ye dönmen lazım.
0: Oyun sistemini değiştirmen gerekiyor.
1: Ya da savunmayı üçlü yapacaksın.
0: Evet.
1: Oradan bir oyuncuyu alıp öne koyacaksın.
0: Ya bunlar denenebilir oyun içinde. Bazı maçlarda neden olmasın?
1: İlk basın toplantısında bu sorulmuştu zaten İsmail Kartal'a. Biz her şeyi oynayabiliriz demişti.
0: Tabii tabii. Bazı maçlar olur. O iki forvete mutlaka ihtiyacın olabilir. Zor. İşte kriz yaşayacağın karşılaşmalarda olabilir. Ya da bu
1: ki
0: maçta...
1: Olur mutlaka ligde.
0: Tabii tabii. Ya da farklı kazanmak istiyorsun. Niye olmasın? Ya da rakibin gardı düşmüştür. İkili forvetle beraber
1: 10 kişi kaldı.
0: İyice işi bitirmek istersin saha içinde. 2 olacağına 5 olsun dersin. Bunlar düşünülecek şeyler.
1: Oynanabilir. Lyon en son Beşiktaş'la oynamıştı. Bu gibi final maçlarını iyi oynayan bir takım. Umarım ki Fenerbahçe turu geçebilir demiş dinleyicimiz.
0: Niye geçmesin? Ya geçmişteki maçlar şöyle söyleyeyim, futbolda artık bir gösterge değil.
1: Tamam yani, ya şimdi Lyon final gibi oynuyor da Fenerbahçe de final gibi oynuyor.
0: İşte geçmiş maçları ya örnek olarak söyleyebiliriz, konuşabiliriz. Geçmişte şöyle olmuştu deriz, böyle. Ama ortak o maçlar bitti artık. Şimdi yepyeni bir maç oynanacak. Kadrolar tamamen değişmiş durumda. Ve oyuncular da, hem Lyon hem Fenerbahçeli oyuncular da final olarak görüyor bunu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak bir oyuncu için de büyük bir hayal ve kulüp için de büyük başarı. Öyle düşünelim böyle maçları.
1: Galatasaray takviye yapmazsa özellikle stoper hattına Şampiyonlar Ligi'nde zorlanır mı?
0: Geçen sene zorlandı. Deplasman maçlarını hatırlatalım değerli dinleyicimize.
1: Evet.
0: Yani Juventus karşısında Torino'da gol gelmese Galatasaray veda edecekti. Hatırla maçı.
1: Zegrova mıydı oyuncu?
0: Arka arkaya goller geldi Juventus adına.
1: Yani Liverpool maçı hele.
0: O maç tabii. Finali oldu
1: o işe. Çok kötü bir skorla bitebilirdi.
0: Neler kaçtı?
1: İnanılmaz. Zaten bir penaltı kaçtı. Bir tane Nizami gol iptal edildi.
0: Evet.
1: 6-0 oluyordu.
0: Neredeyse.
1: Ki daha da olabilirdi yani. Bir dinleyicimiz diyor ki Ederson'u göndermek gerekiyor. Mert'le devam edilebilir. Bunu konuştuk.
0: Evet.
1: Maç erteleme olayını anlamıyorum diyen dinleyicimiz var. Bunu da konuştuk, dile getirdik. Şu anda herhangi bir talep yok. Transfer yapmadan Galatasaray şampiyon olursa ne olur?
0: Ya olur. Ben şaşırmam. Onu söyleyeyim. 4 sene şampiyon
1: olmuş. Ben şaşırırım ya.
0: Ben şaşırmam. 4 sene şampiyon olmuş.
1: Çok zorlanır yani. Transfer yapmadan Galatasaray'ın şampiyon olması beni çok şaşırtır.
0: 4 sene başardı bunu. mucize,
1: seni çok zorlandı.
0: Ben mucize
1: çok
0: demem. Zorlandı da yine de bir şampiyonluk tecrübesi var.
1: Fenerbahçe'nin hediyesiydi geçen sene bence. Ya işte Karagümrük yenilgisi, iç sahada o son dakika golleri, Kasımpaşa, Rize. Ya Fenerbahçe çok tepti, fırsat tepti.
0: Fakat ben yine de transfer Galatasaray.
1: Hayır, bence de yapacak, o ayrı. Ama ne kadar faydalı transfer yapabilir, ne kadar takımın gücünü yukarı taşıyabilir, bende bir soru işareti var bu konuda. Ama transfer yapacaktır, kesin yapacaktır. Siz işte kalecileri sormuş dinleyicimiz bir kez daha da, bu bir performanslarını görelim. Daha Uğurcan'ın resmi maçı yok bu sene. Oynamadı. Uğurcan mı, Nübel mi, Ederson mu diye sormuş.
0: Daha var.
1: Daha bir görelim. Oyuncular bir sahaya çıksın.
0: Ya kalecilerde benim baktığım, bilmiyorum değerli dinleyicimiz nasıl bakıyor, süreklilik. Ya istikrarının iyi olması. Hı hı. Ya işin kaleciye kalırsa zaten çok zor. Hep kaleci seni kurtaramaz.
1: Ya kaleci işte
0: geri geldiği zaman gerektiğinde o başarılı hamlelerini sergilerse o zaman takımın puan alır. Ya da kupada işte yarı finale yükselir, finale yükselir.
1: Ercan abi az önce örneğini verdim. Maçın en iyisi Uğurcan'dı. 4-0 bitti maç. Penaltı kurtardı adam.
0: Liverpool maçı.
1: 4-0 bitti.
0: Maçın en iyisi.
1: En iyisi Uğurcan'dı.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, son bölümdeyiz artık. Sorular geliyor. Çok teşekkürler. Biraz da İtalyano'nun açıklamalarını konuşalım yeniki maç öncesinde Ercan abi. Çünkü biz yayına girmeden hemen önce bitirdi Vincenzo Italiano.
0: Evet, biz de canlı yayınladık. Basın saat 14.15.
1: Şimdi çok zor ve önemli bir maç olacak diyor Vincenzo Italiano. Kaliteli bir takım rakibimiz. Biz de ne yaptığını bilen bir takımız. Umarım her şey güzel gider, galibiyetle kapatırız diyor. Takımda açlık var. Bu benim için önemli. Ben bunu görüyorum diyor. Gol yemek istemiyoruz. Gol atmak istiyoruz. Böyle devam edersek daha da iyi sonuçlar gelecek diyor. Gol yememek beni çok mutlu ediyor diyor mesela. Gol yemeden kazanmak.
0: Ve iyi antrenmanlar yaptık dedi. Bu da tabii ki bence önemli. Antrenmanlarda yine oyuncuların performansından memnun. Ve bu maçta da en söylediği önemli cümle 0-0 gibi başlayacağız dedi. Bu da önemli. Hep beraber göreceğiz.
1: Yani Italiano diyor ki adım adım ilerleyeceğiz. Şey de soruldu ona, Semih'i oyuna alması. Hatta Atilla abi sordu, Atilla Gökçe. Diyor ki İşte 10 kişiydiniz ama diyor forvet aldınız. Bunu her zaman yapar mısınız? Her zaman değil. Yani maçın durumuna göre bazen savunma oyuncusu alırım diyor. Ama o mücadelede bunun doğru olduğunu düşündüm dedi.
0: Evet. Bence de. Zaten önemli olan orada takım eksik kaldığında kendisinin forvet almasıydı Mehmet.
1: Evet. Yani doğru olanı yapmış. Yani sonucu alıyorsa teknik direktörlük böyle bir şey. Karar alırsın, tutmaz. Kötü teknik direktör olursun. Evet. Karar alırsın, tutar. Aa, çok iyi teknik direktör derler.
0: Orada bunu kontrol etti.
1: Aynen.
0: Ve denedim. Şansı da yaver gitti.
1: Yaver gitti, evet. Orada mesela
0: maçı yavur bu saatte forvet mi alınır, savunmaya önem ver eğer kötü bir sonuç olsaydı.
1: İşte onu diyecektim. Mesela kral oldu şimdi değil mi? Semih'i oyunu aldı. Semih gol attı, kral oldu. Tabii. Ama yeseydi Beşiktaş gol yedi.
0: İşte bunu konuşuyorlardı. Orada savunma alacaksın diye başlamıştık
1: konuşmaya. Evet, deplasmanda 10 kişi kalmışsın. Oyunu niye tutmadın?
0: Niye kapanmadın?
1: Denecekti bu sefer. İşte teknik direktörlük böyle bir şey. 10 kişi kalınca diyor tırnaklarınızı da kazımalısınız. Çok çalışmalısınız. Böyle de oldu. Bundan sonraki maçlarda 10 kişi kalınca farklı bir şey yapacağım. Belki de farklı bir şey yapacağım. Bunu bilemiyorum. Her maçın hikayesi farklıdır diyor.
0: Bu çok iyi bir yorumdu. Her maçta forvet alamazsın. 10 kişi kalmanın dezavantajlarını da saydı basın toplantısında. Günümüz futbolundan örnekler vererek. Bu çok zordur dedi. Belki de başka bir maçta öyle bir şey olursa 10 kişi kalma gibi. Bu sefer savunma alacak. Bilemeyiz. Ya da orta saha alacak. Başka bir şey düşünecek.
1: Evet, yani o maçın gidişatına göre
0: karar verecek. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Şimdi maçı kazanırsak %100 Avrupa'dayız diyor. Evet. Haftada 3 maç demek, bundan sonraki süreçte bizi tabii ki zorlayacak diyor. Ona göre bir oyun planı, ona göre bir kadro yapılanması ve ona göre de bir form gerekecek bize diyor.
0: Ona göre de bazı oyuncular oturacak yedek kulübesinde. Bazıları 11 başlayacak onların yerine. Ya bu değişimleri bütün takımlarda, Avrupa kupalarına katılan bütün ekiplerde sık sık göreceğiz. O ezberlenen kadronun dışına çıkıyor artık yeni dönem. Ya takım oturmuş, niye bozuyorsun? Hani muhabbetleri var ya. İster istemez o kadroyu bozmak zorundasın.
1: Diyor ki Trossard her idmanda gelişiyor, kendini gösteriyor. Yani Trossard oynayacak mı dediler.
0: Evet.
1: İtalyanıyor. Dedi ki her idmanda gelişiyor, kendini gösteriyor. Umarım 20 dakika, 30 dakika süre alır. Maçın durumuna göre bir karar vereceğiz. Kendisini biliyoruz. Mükemmel bir oyuncu. Ama kondisyonu şu an için çok iyi seviyede değil. Yavaş yavaş o bize katkı vermeye başlayacak. Biz de o günleri bekliyoruz diyor.
0: Tabii garanti dedi, Rıdvan oynayacak dedi. Ottara kırmızı kart cezası çünkü dedi.
1: Evet, tek garanti.
0: Onun tek garanti oyuncu olarak onu söylerim.
1: Aynen öyle. Rakibin nasıl oynayacağını ben de bilmiyorum. Küçük bir avantajımız var. Bunu kullanacağız. İlk maç 0-0 gibi ya da sanki ilk maç gibi
0: düşüneceğiz tabii.
1: Kalitemizi göstermeliyiz, dikkatli, oyunu iyi okumalı ve akıllı olmalıyız.
0: Rakip ilk maçta tabii ev sahibi avantajını kullanarak baskı yapmak istedi. Öyle görüntüler gördük ama bu sefer ev sahibi Beşiktaş. Rakip onun dezavantajını da yaşayacak. Şu anda hem 1-0'lık skor dezavantajı var, hem de seyirci dezavantajı da olacak şimdi. Ya Beşiktaş taraftarının önünde oynamak kolay değil bu tarz maçları.
1: Topsuz oyunda rakibe engel olmak istiyoruz. Yani topsuz oyunda da kalemizi iyi savunmak istiyoruz.
0: Zorundayız diyor.
1: Evet. O Attara'ya çok üzüldüm atıldığı için. Modern futbolda 10 kişi oynamak zor. Herkes acı çekti. Çünkü 10 kişiyle 11 kişilik bir takıma karşı oynamanın zorluğunu biliyorum diyor. Elimizden geleni yapacağız. Turu taraftarımızın desteğiyle geçeceğiz diyor.
0: Hep beraber göreceğiz.
1: İtalyano. Evet. Beşiktaş çok büyük bir avantajla tabii ki maça başlayacak yarın. Bugün de Süper Kupa var Ercan abi. Ne diyorsun? Aston Villa ve Paris Saint Germain.
0: Aston Villa hazırlık maçında seyrettim. Geçen daha tabii formu tam anlamıyla yerinde değil. Final maçı, her türlü sonucu açık olarak klasik gireyim konuya da. Ben Paris Saint Germain'in kadrosunun Aston Villa'dan bayağı iyi olduğunu biliyorum. Sen de biliyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Ya kupaya sanki bir eliyle daha yakın gibi gözüküyor Paris Saint-Germain. Benim tahminim o.
1: Şimdi tabii form durumlarına bakmak lazım. Maça bakış açılarına bakmak lazım. Geçen sene Paris Saint-Germain Tottenham yenmişti.
0: Evet.
1: Süper Kupa'ya dalmıştı.
0: Evet.
1: Şimdi bir başka İngiliz ekibi, Premier Lig ekibiyle oynayacak. Paris Saint-Germain yine bana da kalırsa hangi bir adım daha yakın? 22'de maç.
0: Aston Villa da öyle büyük transferler yapmadı.
1: Bunu da onların söyleyeyim. Da bir ekonomik problemi var.
0: Var. Onlar da bir ayağına yorganına göre uzat ekonomisine geçtiler bu sene. Öyle büyük paralar harcanmadı şu anda Aston Villa cephesinde. Kağıt üzerinde baktığında Paris Saint-Germain'in çok iyi bir kadrosu olduğunu zaten biliyoruz değil mi?
1: Tabii tabii. Çok iyi bir kadroları var.
0: Yani bu Aston Villa'nın kazanması sürpriz olur bence.
1: Ya orada da Unai Emery gibi koç var. Yani bir kurt adam var. Kurt evet. Koç. Yani Emery de kazansın isterim ben.
0: Ya şimdi şöyle bakalım orta sahaya. Ben sana söyleyeyim. Vitinha, Dembele, Kvaratskhelia. Şimdi böyle çok önemli oyuncular var. Marquinhos savunmadı. Hakimi yine ataklara çıkmasıyla biliyoruz. Mendes öbür kanat beki. Kadro çok iyi bence Paris Saint-Germain'de.
1: Evet ama buraları da iyi oynayan finallerin hocası Unai Emery bir
0: şey. Abraham oynar mı acaba? Muhtemelen 11'lerde gözüküyor. Yine iyi bir tehlikeli oyuncu Garnacho. Aston Villa'da bu akşam büyük ihtimalle izleyeceğiz. Buendia zaten iyi bir oyuncu. Savunmada yılların deneyimi Lindelöf var. İyi isimler var seyredebileceğimiz.
1: Ya güzel bir maç olur bence.
0: Bence de.
1: Ya 100 yıllık yalnızlık kitabında Buendia var ya Ercan abi.
0: Evet, bilmiyorum. Evet.
1: Yani hep Buendia deyince hep aklıma
0: o geliyor değil
1: o
0: mi?
1: O geliyor yani Gabriel
0: García Márquez.
1: Evet, 100 yıllık yalnızlık kitabı geliyor ki dizisi de yapıldı. Muazzam, evet. Muazzamdır. Tavsiye ederim hem kitabı hem diziyi. Karakter işte Aureliano Buendia.
0: Evet.
1: Ana karakter. José Arcadio Buendia. Orada Buendia ailesini anlatır zaten. Çok güzel bir
0: dizidir.
1: Dizi ve roman.
0: Romanı tabii önemli olan. Zaten dünyanın sayılı yazarlarından biridir.
1: Nobel ödüllü.
0: García Márquez.
1: Aynen yani. Saat şimdi okuyunca ya nasıl bu adam bunları düşünmüş? Yani Salvador Dali'nin yazar versiyonu.
0: Katılıyorum sana, doğru.
1: Çok değişik bir kafa.
0: Tamamen değişik bir ortam üzerine kurulu. Eğer okumayan varsa şiddetle tavsiye ederim.
1: Evet, muazzam bir yazardır.
0: Muazzam bir yazar.
1: Aklımıza da hep Buendia deyince Albay Buendia gelir. Bir dinleyicimiz demiş ki ya Süper Kupa Avrupa'da Ağustos'ta oynanıyor. Biz niye kışın oynuyoruz? Birçok ülkede artık kışın oynanmaya başlandı.
0: Birçok ülke evet.
1: İspanyollar da kışın oynayacak. Hatta İstanbul'da değil mi?
0: Ama o resmi olarak bir açıklama yok. O bir anda öyle bir...
1: Haber çıktı.
0: Çıktı, kayboldu.
1: Kayboldu.
0: Enteresan değil mi?
1: Evet, bir İspanyol gazeteciden çıktı. Sonra Türk gazeteciler de onu kaynak göstererek yazdı ama bunun açıklamasını federasyonun yapması lazım.
0: Ya o haberin bir devamı gelmedi. Ben de bakıyorum. İspanya Futbol Federasyonu'na baktım. Bizim federasyon sitesine baktım. Öyle bir açıklama var mı?
1: Yok. Ben görmedim. Sadece
0: ben
1: bizim
0: görmedim.
1: Gazetecilerimiz de oradan kaynak gösterip yazdı.
0: Babanın canı sıkıldı herhalde, yazdı öyle bir şey. Olabilir mi?
1: Nereden çıktı? Niye Türkiye? Büyük bir Türkiye'den sponsor mu acaba?
0: Hayır, bir de
1: araya evet. Girdi bilmiyorum ki.
0: Ya Şubat ayında İstanbul'da olsa her an kar yağabilir.
1: Yağabilir. Şubat ayı İstanbul için iyi değil.
0: Sert bir kış oluyor Şubat'ta İstanbul'da her sene.
1: Ki Şubat evet, yani Antalya'da bile olsa orada da yoğun yağış tarihi Şubat.
0: Evet. Ben sanmıyorum, bilmiyorum da olsa açıklanırdı.
1: Bana da enteresan geldi. Bir tane soru vardı Ercan abi, bak ben onu okunmadı olarak işaretlemiştim, dinleyicimiz sormuştu, aynı dinleyici herhalde yine yazmış, diyor ki Alman futbolu diyor niye bu hale geldi diyor, sana bir sorusu var.
0: Alman futbolunu Alman oyuncu bulamıyor.
1: Bir jenerasyon işi. Takım sporları böyledir.
0: Evet. İtalyan futbolu da öyle. İtalyan oyuncu bulamıyor. Alman futbolu da Alman oyuncu bulamıyor. Hı hı. Ya alttan gelmiyor Alman oyuncu. Onlar da bir çok büyük bir bence jenerasyon kaybı yaşadılar. Bir ekip çıkartamıyorlar. Ve bu yüzden de ya Dünya Kupası'na katılan eleniyor ya da katılamıyor İtalya gibi.
1: O eski Alman panzeri benzetmelerini yapamıyoruz artık Alman milli takımı için.
0: Yok.
1: Yok.
0: Ama böyle gidecek diye de bir kural yok.
1: Değişebilir.
0: Şimdi dünyanın sayılı teknik adamlarından biri Alman futbolunun başında. Tahmin ediyorum onun da bazı fikirleri vardır bu konuda.
1: Şimdi Trabzonspor'un transferlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Gayet iyi.
1: Dinleyicimiz. Ben çok beğeniyorum.
0: Daha ne olacak? Dünyada kaç gün konuşulan Salah aldılar. Nunez büyük bir ihtimalle olacak.
1: Salah bir sene önce Ballon d'Or'da dördüncü olmuştu.
0: Daha ne olacak? Örneği verdik.
1: Yani Liverpool'u tek başına şampiyon yapmıştı daha bir sene önce, bir sezon. Ne kadar güç kaybetmiş olabilir Salah. Muazzam transfer gerçekten. Şimdi Avrupa'dan neden? Şimdi şöyle durum eleştiriler de görüyorum ya da yorumlar diyeyim. Avrupa'dan neden başka takımlar talip olmadı? Çünkü adam dedi ki ben şu fiyat istiyorum.
0: Fiyat bu.
1: Fiyat bu. Yani beni şimdi 5 milyon deseydi Juventus falan, Roma hemen demez alırdı. Miydi devreye?
0: Hemen.
1: Hemen alırlardı.
0: Ya 10 milyona bir de alırlardı. Ha,
1: adam dedi ki ben yüksek bir paraya gitmek istiyorum artık, kariyerimin sonu. Para kazanayım oynadığım yerde. Hem iyi futbol oynayayım hem para kazanayım. Bu fiyatları da Avrupa'da bulması çok zordu. Trabzonspor verdi. Yani bu Salah bitik haliyle buraya geldi demek değil.
0: Avrupa'da da dediğin gibi transferde kulüplerin bütçesi buna yetmiyor.
1: Hı hı.
0: Çünkü oyuncu hep net istiyor. Net beklentisi var. Ben anlamam diyor vergi falan. Değil mi?
1: Hı hı.
0: Sebep bu.
1: Artı 4 kontenjanına uyan oyuncu geldikten sonra yaşı geçince kontenjandan çıkacak mı? Hayır. Kontrat tarihi önemli. Kontrat tarihinde 23 yaş altındaysa kontrat bitene kadar
0: o kontenjanın içinde yer alıyor.
1: O kontenjanın içinde yer alıyor oyuncu.
0: Bu yüzden tercih 22 olması lazım.
1: Evet. 23 yaş altı oyuncular için durum böyle. Evet Ercan abi, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, bugün de Spor Kazananın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
5: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahasına, Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
2: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
5: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
6: İşte bu.
2: Beşiktaş, Heredet, Galove, Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün hareketli bir gündü bir kez daha Süper Lig için ve Dünya Futbolu için. Süper Kupa maçı vardı saat 22'de. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile Salzburg'un stadında karşı karşıya geldiler. Maçı Somalili Omar Artan yönetti. Ve geçen yıl olduğu gibi bu yılda Paris Saint-Germain Süper Kupa'da galibiyete ulaştı. Geçen yıl Tottenham'ı 2-0 geriden gelip 2-2 maçı bitirip penaltılarla mağlup etmişti Paris Saint-Germain. Bu karşılaşmada ise farklı bir senaryo vardı. Bu sefer öne geçen taraf Paris Saint-Germain oldu. 20. dakikada Kvaratskhelia'nın golüyle Fransız ekibi 1-0 öne geçti. İlk yarı biterken de Aston Villa'nın genç yıldız adayı Maggio'nun golü ki bu gole kadar da en az 3 net gol pozisyondan yararlanamadı Maggio. Ama 4. de affetmedi. Aston Villa'ya beraberliği getirdi. 2. yarıda Désiré Doué Paris Saint-Germain'i bir kez daha öne geçiren isim oldu. 2. yarının başında oyuna giren Dembele'nin arapasında sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Önce offside dendi ama VAR uyarısıyla birlikte golün nizami olduğu anlaşıldı ve Paris Saint-Germain o üstünlüğünü maçın sonuna kadar korumayı başardı. Son bölümde Aston Villa bir başka genç oyuncusu Hemmings'le gol fırsatından da yararlanamadı. Maçı penaltılara götürebilirdi. Uzatmalar yok Süper Kupa'nın formatında. Ama ondan faydalanamadı. Safonov kalesinde başarılı oldu. Ve Aston Villa kaybetti. Paris Saint-Germain de bir kez daha kupa kazanmış oldu. Luis Enrique açısından takımdaki işte Fabian Ruiz, o da inanılmaz bir kaç ay oluyor işte 3-4 ay içerisinde Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Dünya Kupası'nı kazandı. Dün de Süper Kupa şampiyonluğunu elde etti İspanyol orta saha. Çok fazla bilgi, istatistik var karşılaşmayla ilgili. Birazdan Ali abiyle onları değerlendireceğiz. Bugün de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde karşılaşmalar var. Temsilcimiz Beşiktaş 1-0 kazandığı maçın revanşında kendi evinde Dolmabahçe'de Kralove ile karşı karşıya gelecek. Dün saat 14.30'da bizim Hattrick programına denk geldi. Basın toplantısı vardı. Rıdvan Yılmaz ve Vincenzo Italiano basın karşısına çıktılar. Açıklamalarda bulundular ki özellikle Rıdvan Yılmaz'ın açıklamalarında iki bölüm benim dikkatimi çekti. Onlardan bahsedeceğiz. Italiano'nun açıklamalarını tabii ki konuşacağız. Muhtemel 11 onu konuşuruz. Nasıl bir maç olur? Yine program içerisinde konuşuruz. Beşiktaşlar tabii hem maçın heyecanında hem de Vlahovic'in heyecanında. Dün Sırp forvet akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve gelir gelmez de acayip bir hava yarattı. Havalimanı önünde yaptığı açıklama, Türkçe olarak şampiyon olmak istiyoruz demesi, oradaki vücut dili, üçlü çektirmesi, taraftarla birlikte adeta işte zıplaması, atkısını sallaması. Tam buralara, bu topraklara uygun bir görüntü çizdi. Bunu bir de saha içinde performansıyla taçlandırabilirse bambaşka bir seviye olur Dušan Vlahović'e. 26 yaşında o da Süper Lig'e geldi. Çok iyi bir yaş bir santrfor için. Beşiktaş'a da, Türk futboluna da hayırlı olsun. Fenerbahçe'de yine aynı gün, dün gece saatlerinde Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getirdi. O transferi de dün Fenerbahçe'nin futbol direktörü Oğuz Çetin Fenerbahçe TV'deki canlı yayında açıkladı. Fenerbahçe bu sezon transferleri bu şekilde duyuruyor. Geniş bir program oldu herhalde, bir 30-35 dakikalık programda. Önce genel bir başlangıç yapıldı. Sonrasında Lukaku duyurusu yapıldı. Lukaku ile ilgili bazı bilgiler verdi Oğuz Çetin. Maaşı ne kadar, neler düşünüyor, Napoli ile pazarlıklarda neler yaptı gibi detayları öğrendik. Gençler Birliği maçının
ertelenmesi için talepte bulunduğunu yine Fenerbahçe'nin dün öğrenmiş olduk. O programdan da detayları sizlere aktaracağım. Lukaku da bu arada gelir gelmez ayağının tozuyla sağlık kontrolünden geçmiş gece. 2 saat kadar sürmüş. Bir problem var mı yok mu? Herhalde şu ana kadar bir aksi durum olmadığına göre bir problem gözükmüyor. Oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Vlahovic'le de 3 yıllık sözleşme konuşuluyor. Aynı gün 2 olağanüstü santrfor Süper Lig'e transfer oldu. Fenerbahçe'de yine Türk futboluna da Lukaku transferi hayırlı olsun. Transferle alakalı Trabzonspor da bugün yarın Darwin Núñez'i İstanbul'a getirebilir. Bu transfer konusunda da herhangi bir pürüz yok. Böyle transfer iptalini gerektirecek bir pürüz yok. Kulübüyle olan sanıyorum son pazarlıklar yapılıyor. Al-Hilal, Darwin Núñez'in kulübü Suudi ekibi. Orada da herhalde bugün ya da dün belki yeşil ışık yakıldı. Bugün oyuncunun gelişi planlanacak. Trabzonspor bir santrfor transferle beraber orta sahaya da bir takviye yapmak istiyor ve yabancı isimler konuşuluyordu. Parades bunlardan birisiydi. Ama dün itibariyle yerli isimler de gündeme gelmeye başladı ve benim hiç düşünmeyeceğim ama artık Türk futbolunun geldiği noktada her şeyde düşünmek lazım. Hakan Çağanoğlu Trabzonspor'un gündemine gelmiş iddiaya göre. Geçmişte bir dava süreci vardı taraflar arasında ama şu an böyle bir gündem olmuş. Atakan Karazor, dün biz de Fenerbahçe için galiba konuşuyorduk orta sahada yerli kim olabilir diye. Atakan milli takım oyuncusu aklımıza gelmişti ama Trabzonspor Atakan Karazor için Stuttgart'ın kapısını çalmış. Kolay bir operasyon değil ama Bordo Mavili ekipte orta sahaya mümkünse yerli, kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmaya çalışıyor. Yabancı sayısını ayarlayabilirse belki bir yabancı takviyesi de düşünülebilir ama şu an İbra sanki biraz daha yerli isme kaymış durumda. Bundan bahsedeceğiz. Galatasaray'da Dursun Özbek başkan dün akşam bir organizasyonda açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili de ifadeleri var ama bu haftanın da mottosu gibi oldu. Her gün benzer şeyi söylüyorum ama Galatasaray'da biten bir transfer yok. Yine bitmeye yakın gözüken bir transfer de yok gözüküyor. Martinelli gündemdeki isimlerden biri. Dün yabancı kaynaklar da Galatasaray'ın ilgisinden ve hatta teklifinden bahsettiler. Galatasaray yaklaşık 45 milyon euroluk bir teklifle Arsenal'ın kapısını çalmış. Fakat The Athletic'in haberine göre oyuncu öyle illa ayrılmak istemiyor. Ayrılsa dahi Avrupa'nın güçlü liglerinden birine transfer olmak istiyor denmiş ama Galatasaray'ın önereceği yıllık ücretle birlikte tabii ki fikri değişebilir. Birçok oyuncunun değiştiği gibi. O yüzden orada gelişmelere bakmak lazım. Martinelli dedik ve Reinders Galatasaray'ın gündemindeki oyunculardan biri olduğu iddia ediliyordu. Onun da Suudi Arabistan'a transfer olabileceği söyleniyor. Böyle notlarıma tekrar bir göz gezdiriyorum. Fenerbahçe'de Osterwolde'nin dün sosyal medyada yazdığı bir cevap bayağı bir gündem oldu. O da kalıyor gibi gözüküyor. Gün içerisinde Sergio Namzoğlu gönderilecek isimlerden biri demişti. Üstüne bu yorum geldi. Fenerbahçe'nin de tabii orada ne yapacağını gerçekten kestirmek güç. Ederson mu gidecek, Osterwolde mi, Fred mi, Semedo mu? Bu konuda hala bir belirsizlik var. Takımdaki diğer yabancılar da hala kadroda. Dünkü Lukaku transferle birlikte 24 yabancı oldu Fenerbahçe'de gençlerle birlikte. 13 Ağustos'a geldik. Transfer dönemi de kapanmaya yaklaşıyor artık. Fenerbahçe'nin de bu oyunculardan bir an önce tabiri caizse kurtulması gerekiyor. Ama orada da bir hareketlilik yok. Belki Oğuz Çetin'e sorulması gereken sorulardan biri de bu satışlar olabilirdi. Diyelim biraz yine uzatmışım. Avrupa'dan da transfer haberleri vardı ama onu programın sonunda saklayayım vaktimiz olursa. Şimdi şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra önce buçuk reklamına kadar Süper Kupa maçını konuşacağız. Sonrasında da Vlahovic, Lukaku transferlerini derinlemesine değerlendireceğiz. Üstüne bir de tabii ki Beşiktaş'ın bugünkü maçından bahsedeceğiz.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL, 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda Süper Kupa maçıyla değerlendirmelere başlayalım. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Valla bugün gündemimiz çok. O yüzden böyle hızlı hızlı, belki biraz kısa kısa gitsek daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum. Bayağı bir yine girişte madde saydım. Daha da devamını getirebilirdim ki baktım 7.11 olmuş.
1: Neyi saydın ya? Bir Vlahovic dedin, bir Lukaku dedin.
0: Evet.
1: Bir Martinelli teklifi dedin. Bir Hakan Çalhanoğlu dedin.
0: Atakan dedim. Dursun Özbey'in açıklamaları dedim. Bence o da çarpıcı. Oradaki ifadeler. Ve Oğuz Çetin'in açıklamaları Lukaku transferiyle birlikte. Oradan detaylar var.
1: Yani Süper Kupa'yı soruyorsan yarım gözle izledim. Maça bir türlü giremedim. Maça bir türlü konsantre olamadım.
0: Ama Majo'yu gördün değil mi?
1: Gördüm.
0: Yani ondan etkilenmişsindir diye
1: gerçekten
0: düşünüyorum yarım gözle.
1: Gerçekten Baby Lukaku.
0: Gerçekten.
1: Gerçekten çok benziyor. Enteresan da bir surat ifadesi var. Genelde hiç şeyini bozmuyor. Kaçırdığı gollerden sonra böyle bir mimik yapmıyor. Biraz daha böyle poker face bir adam. O yaşta olmasına rağmen çok soğukkanlı gözüküyor. Ama attığı golden sonra arkadaşları yanından ayrıldıktan sonra biraz daha böyle bir şey yaptı. İşte kameralara döndü, bir hareketler falan filan bir şeyler yaptı. Enteresan bir oyuncu. Çok da pozisyona girdi dün.
0: Yani o gole kadar 3 net pozisyonu var.
1: Pozisyonu
0: bir
1: var.
0: Tane de o plasesi var. Yani yakın gitti dedi onu Şahin ama yakın gitmedi ama yine de iyi bir pozisyondu. 4 pozisyonu var.
1: Aynen.
0: Fena olmayan.
1: 4 pozisyon var.
0: 5'inci de attı.
1: Tabii son vuruşlarda bir şu an yeteri kadar üst düzey bir kalite yok. Ama 17 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok üstün bir fizikten bahsediyoruz. Gerçekten çok üstün.
0: O 3. kaçırdığı pozisyonda Paço'yu yere serdi. Şey gibi yani hiç bana mısın demedi yani.
1: Nereden bulmuşlar?
0: Metz'ten, Fransa'dan. Metz'ten bulmuşlar. Oyuncu enteresan. İngiliz bir isim. İngiltere'de doğmuş. Fakat altyapısı ilk takımı Lüksemburg'da. Herhalde ailesi oraya bir şekilde iş için mi artık neyse göç etmiş. Lüksemburg'da altyapıdan 2023'te Metz'in U17 takımına transfer oluyor. İşte oradan 2026 Ocağı'nda Aston Villa'nın genç takımına 12 milyon euro bedelle gidiyor. FIFA önce yaştan dolayı izin vermiyor fakat Aston Villa başvuruyor. Kazanıyor davayı, oyuncuyu kadrosuna katıyor ve işte bu maçta da ilk 11'de sahaya sürüyor ki biz muhtemeli konuşurken Watkins'in yokluğunda Abraham düşünen isimdi. Sonuçta Dünya Kupası'na gitmedi, bir şey yok. Sakatlığı da galiba yoktu. Ama Majo'yu tercih etti Unai Emery ve neden tercih edildiğini de sahada gerçekten gösteren bir performans oldu. Yani dünün net manşeti Majo, başka bir şey değil bence. Paris Saint-Germain kazandı belki ama Aston Villa'nın bir de bu kadar eksik, bu kadar kafaya oynaması da yine büyük bir başarıydı bence dün.
1: Kesinlikle öyle. Hele Aston Villa'nın birbiri bulana kadar olan bölümde çok ciddi bir şekilde o golü atıyorum dediğini hep beraber gördük. Hep beraber izledik o bölümü. Tabii kimler yoktu sorusunun cevabı da önemli.
0: Ben sayayım mı sana? Ha, sen önünde liste var.
1: Ha, Konsa, Emiliano Martinez, Oli Watkins.
0: Bunlar dinlendirilen
1: oyuncular. Değil mi?
0: Tabii.
1: Manzambi gibi çok önemli bir oyuncuyu aldılar. Sakatlık sebebiyle yok. Ona da hani şu an sayılır mı bilmiyorum. Çünkü çok uzun süreli bir sakatlık
0: ama geçecek sakat
1: artık.
0: Normalde oynayacaktı sakat olsa. İlk
1: artı bir de hani yedek kulübesinden güç verebilecek Bailey. Bu oyuncu da dün yoktu. O da sakatlık sebebiyle yoktu. O yüzden tabii ki Aston Villa'nın oyunu herhalde o kadar fazla ayrılan oyuncudan sonra da biraz Aston Villa'lı taraftarları mutlu etmiştir. Diğer yanda Paris Saint-Germain de iyi bir kadro öyle çıktı.
0: Evet, dün benim okuduğum muhtemel alakası yok. Alakası yani Hakimi yok. Oynadı, Doué oynadı, işte yeni transfer Akliuş oynadı. Zaire Emery yoktu dün UEFA'nın muhtemelinde, o oynadı.
1: Aynen.
0: Dembele 46'da girdi. Yani taş gibi takımdı yine.
1: Onlar da iyi bir kadro öyle çıktılar. Sonuçta Paris Saint-Germain de herhalde herkes Kvara'nın golünde aynı şeyi düşünmüştü. Ne yapabilirsin yani? Hani artık o şut çektiği anda öyle bir yere vurdu ki, o kadar güzel vurdu ki topa, artık kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Çok üst düzey bir kalite. Tabii onlarda da bütün sezon boyunca Fransa Ligi'nin onlara hafif gelmesi mi diyeyim? Herhalde öyle demek de çok yanlış olmaz yani. Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain sürekli ideal 11 ile oynasa çok daha farklı bir noktaya götürebilir ligi. Onu da pek istemiyorlar. O yüzden geçen sene hatırla, Şampiyonlar Ligi ve Fransa Lig 1 dengesinde bayağı iyi işler yapmıştı Luis Enrique. Senle sezon sonuna doğru oyuncuların oynadığı maç sayısına baktığımızda ligdeki karşılaşmalarda işte Vitinha'nın böyle bazı önemli oyuncuların...
0: Dembele 8 maç mı ilk 11'di öyle bir şeydi.
1: Dembele doğru, Dembele de orada vardı. Bayağı diğer takımlarda oynayan ilk 11 oyuncularına göre Avrupa'nın güçlü ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek aday takımlarına baktığımızda orada öyle bir denge yakalamışlardı.
0: Hatta şöyle çarpıcı bir istatistik vereyim Ali abi. İki futbolcu saymıştık. Şampiyonlar Ligi'ndeki dakikaları ligden fazlaydı oyuncuların.
1: Evet. O önemli da zaten neyin önemli olduğunu Paris Saint-Germain için gösteriyor. O yüzden Paris Saint-Germain'den sezonun bu bölümünde ben yine öyle çok üst düzey bir başlangıç, çok böyle hani muhteşem bir oyun beklemiyorum. Onlar yavaş yavaş yavaş yavaş kendilerini Şampiyonlar Ligi'ne hazırlıyorlar. Bu sene de Real Madrid'in 3 sene üst üste kazanma serisi de göre etmenin peşindeler. Yapabilirler mi? Vallahi olur, olur. Yani bu kadar rahatken kendi liginde, kendi liginde bu imkana sahipken bunu yapabilirsin.
0: Yapabilir. Ve bu sezon da sanki rotasyonu biraz daha derinleştiriyor.
1: Genişlettiler.
0: Paris Saint-Germain, Akliuş geldi. Eğer Barcola'yı satmıyorlarsa, ki Barcola da belki gidebilir bu arada. Haberleri takip ediyorsundur. Liverpool'un bir ilgisi olduğu söyleniyor. Hani satmazlarsa sol tarafta Kvara Barcola rotasyonu. Sağ tarafta Due Akliuş rotasyonu. İleride Dembele var şu anda ve Ferran Torres'i de Barcelona'dan almak üzereler, ki o da tam Luis Enrique'nin oynattığı oyunun hani Dembele'nin tam muadili bir oyuncu, forvet oyuncusu. Net bir center forward değil. Forvet karakterli bir isim. Bence cuk oturan bir transfer olur.
1: Bir de Ferran Torres de hem o şekilde, bir de hani işin emek tarafında da hiç kaçak güreşen bir adam değil. Çok istediği bir oyuncu olabilir gerçekten.
0: İspanyol vatandaşı.
1: Aynen, çok ona uyum sağlayan bir oyuncu olabilir.
0: Güzel gözüküyor. Orta sahada bu sezon yeni bir isim yok. Ama orada da zaten rotasyonu gençlerden de güçlendiriyor. Mayulu'yu zaman zaman kullanıyor. Zaire Emery, işte Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Dro Fernandez Barcelona'dan geçen yıl gelmişti. O da çok yetenekli bir oyuncu. Geçen yılın yaz kampında Barcelona'da inanılmaz dikkat çekmişti. Savunmaya bu sene sol beke Dini aldılar. Aynen. Sol bek alternatif olarak.
1: Tamam, Fransa Lig 1 için alınan bir adam mesela işte. Yani.
0: Evet, Mendes'i Şampiyonlar Ligi'nde kullanıp Dini zaman zaman rotasyonda ligde fazlasıyla göreceğiz. Bir de sağ beke bir takviye yaparlarsa herhalde, Hakimi'nin de yıllardır alternatifi yok. Zaire Emery'i oraya koyuyor Hakimi'nin yokluğunda. Tam şey bir kadro olacak, geniş, her bölgeye en az işte iki alternatif olan bir kadro olacak. Kaleye de Suzuki'yi alıyorlarmış ama Parma'dan o Japon kaleci kiralayacaklarmış.
1: Evet, Suzuki, ben de okudum.
0: Şu an Safonov bir numara, Şövalye. Suzuki transferini de görünce Şövalye de boşa çıkar diye düşünüyordum. 2003 doğumlu ve sonrası olsa acaba Fenerbahçe böyle bir fırsat olarak gider mi demiştim. Ama 2001'liymiş Şövalye. Hmm. O yüzden gündeme gelmez diye düşünüyorum. Neyse, tekrar maça dönecek olursak Aston Villa'da işte Majo acayip bir etki yarattı. Hemings diğer bir genç oyuncu. O da sol açık gibi oynadı. O Majo'ya göre daha tecrübeli bir isim. Majo 2009'lu, Hemings 2007 doğumlu bir isim. O da etkiliydi. O da karşılaşmada dikkat çekti. Özellikle ikinci yarıda 2-1'den sonra kaçırdığı pozisyonu atabilse o da maçı penaltılara götüren isim olabilirdi ama orada kaleci Safonov'un üzerine vurdu. Safonov da açıyı iyi kapattı. Ama böyle Aston Villa'da bu sezon bayağı da satış yaptı. Bayağı da eksiği var ama Unai Emery ile yine iddialı bir sezon geçireceklerini siyerini daha ilk maçtan verdiler. Bir de o eksikler dönünce, hani kalecisi, hani atanıyla tutanı yok, savunma lideri yok. Manzambi gibi bir yıldız yok. Onana gibi orta sahada bir isim yok. Hani onların döndüğü senaryoda çok daha farklı bir takım görebiliriz. Dün kimi bekliyorduk bir de? Sol kanatta Garnacho'yu bekliyorduk. Aston Villa'da o kadroda yoktu. O da takıma katılacak. Gerçi onunla ilgili dün Demarke mi paylaştı? Antrenmandan bir video, yine hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor gibi bir şey kullanmışlar. Minyatür kalede out atıyor topu boşken.
1: Kendisine soğuz zaten. Bir türlü ısınamadığımız oyunculardan biri.
0: Arjantinli olmasına rağmen.
1: Arjantinli olmasına rağmen. Ağır Ronaldo'cu biliyorsun. O işin ayrı bir tarafı da. Yani ben bir türlü oyununa ısınamadım. Hani biraz, hatta biraz değil, en fazla overrated olan oyunculardan biri, böyle değerinden fazla gösterilen oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Bir tane golü çok efsane bir goldü. Onun ekmeğini uzun süre yedi. Onun dışında ben hatırlamıyorum. Böyle bir maça çok etki ettiğini ya da sahada doğru işler yaptığını. Sanki biraz kendi başına oynayan. Öyle hani bilmiyorum abi. 10 tane takımım olsa Garnaccio'yu gerçekten düşünmem.
0: Bir ara sen de Süper Ligi acaba olur mu, Beşiktaş'ın da bir kanat ihtiyacı var diye sormuştum. Sen hayır demiştin ki artı 4'e de uyan isimlerden biri olurdu. Şu an tabii Trossard
1: var Beşiktaş'ta. Yani Unai Emery tabii enteresan bir adam. Oyunculara dokunabiliyor. O belki Garnaccio öyle bir şey yakalayabilirse, uyum yakalayabilirse o zaman oyuncu belki daha efektif olabilir. Ama şu an hani yeteneklerine göre çok şey olarak performans değil belki ama katkı olarak çok geride olan bir oyuncu yeteneklerine göre. Onu unutmamak gerekiyor. Yani o yeteneklerin var. Tamam. Onu zaten izleyen herkes anlıyor. Ama takıma ne kadar katkı veriyorsun dersen orada çok geride kalan bir oyuncu.
0: Peki şimdi Luis Enrique, o da finallerin en başarılı isimlerinden birisi. Şöyle bir istatistik önüme düştü. Teknik direktörlük kariyerinde çıktığı 17 finalin 16'sını kazanmayı başarmış Luis Enrique. Ki zaten işte son 4 organizasyon, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Süper Kupa, hepsini kazandı Luis Enrique. Yerel kupalarda herhalde zaten pek bir sıkıntı yaşamadı. Kaybettiği final hangisi acaba? Şimdi onu...
1: Aynen, kime kaybetti acaba?
0: Dur bakayım. Bu Kulüpler Dünya Kupası'nda kaybetti değil mi?
1: Chelsea'ye kaybetti. Chelsea 3-0 kaybettikleri maç. Belki de en kötü oynadıkları maçlardan biriydi.
0: Değil mi? Felaketti o karşılaşma.
1: Chelsea'nin de son yıllarda oynadığı belki en iyi karşılaşma olabilirdi. Yani Luis Enrique tabii farkı nerede yarattı? Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde yarattı. Yoksa Unai Emery de Paris Saint-Germain'in başındaydı. Paris Saint-Germain'in başına çok iyi teknik adamlar gitti. Fransa Ligi ile alakalı olarak problem yaşayan vardır illaki de, ben hatırlamıyorum, böyle bir anda aklıma gelmiyor. Bütün olay Şampiyonlar Ligi'de. Şampiyonlar Ligi'nde de acayip bir dominasyon sağladı. O yüzden de farkı yaratan adam oldu. Hak etti mi? Çok hak etti. Çünkü hani takımı yıllar içerisinde böyle verim vermeyen yıldızlar topluluğundan acayip bir futbol takımı haline getirdi. Hani sadece işte farkı Şampiyonlar Ligi'nde yarattı demek de Luis Enrique'nin Paris Saint Germain dönemini yorumlarken eksik kalır. Bu takımda çok çok büyük, çok değerli oyuncular vardı. Ama sadece Mbappe kararını alması bile, çünkü Neymar ve Messi kararı alınabilir kararlar. Bir yerde, bir noktada vazgeçebilirsin oyunculardan. Neymar'ın pahalılığı, verimsizliği, Messi'nin mutsuzluğu, o düşünülebilirdi. Ama Mbappe, hani ona dokunması, hatta yani onu düşünmesi bile bence Luis Enrique'nin en büyük farkı oradaydı. Zaten onu, o yara bandını çıkardıktan sonra yara çok hızlı iyileşti Paris Saint-Germain'de. Ve böyle bir takım ortaya çıktı. O yüzden tabii çok farklı bir yere koydu kendini dünya futbolunda.
0: Şu an kendini dünya futbolunda farklı yere koyan isimlerden biri de Fabian Ruiz olsa gerek. Şampiyonlar Ligi'ne 30 Mayıs'ta aldı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası'nı kazandı. Ve dün de oyuna girdi ve Süper Kupa'yı kazandı. Normalde biraz daha
1: zor bir hayat. Sürekli kupa kaldır.
0: Bireysel istatistikleri yüksek olsa hani altın top için gündeme gelecek isimlerden biri olurdu. Ama gelmeyecek tabii ki Fabian Ruiz. Ama yine de acayip bir şu anda serinin içerisinde bireysel. Başka da İspanya'da zaten PSG'de oynayan bir oyuncu yok. PSG'de tek İspanyol. Fabian Ruiz milli takım havuzunda olan. Acayip bir, o da işte 3-4 ay geçiriyor kariyerinde. Dün de kupayı kaldıran isimlerden birisiydi. Diyelim o zaman, lafı çok fazla dolandırmadan araya gidelim. 7.31 saatlerimiz. Aradan sonra da Vlahovic transferine devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
5: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
7: Radyo Spor.
8: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa ceza sahasına. Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
5: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
9: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
10: İşte bu.
5: Beşiktaş, Heredet, Skrolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.35 saatlerimiz Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Beşiktaş yeni santrforuna dün akşam itibariyle kavuştu Dušan Vlahović. Aslında transfer dönemi başından beri yakıştırılan ama çok zor bir hedef olarak görülen bir isimdi Dušan Vlahović. Avrupa'dan daha farklı liglerden, daha iyi takımlardan teklifler beklediği konuşuluyordu. Öyle çok göz önünde değildi ama son günlerde Vlahović ismi daha ciddileşmeye başladı ve çok kısa süre içerisinde de Beşiktaş bu transferi bitirdi. Dün oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Getirdikten sonra oyuncu sıcağı sıcağına taraftarlarla diyaloğa girdi, açıklamalarda bulundu. O görüntüleri gördün mü Vlahović'in? O gerçekten hani Beşiktaş taraftarına heyecan verecek zaten bir isim, bir profil. Ve o havalimanındaki görüntüsü, açıklamaları, Türkçe konuşması, üçlü çektirmesi, oradaki coşkusu tam taraftara hitap edecek bir profil olarak bana hissettirdi. Hani ben Beşiktaş taraftarıyım, ben heyecanlandım Vlahović'in bu tavrıyla. O açıklamasının en başında işte İngilizce başlıyor. Size bir şey söylemek istiyorum, ilk olarak bir şey söylemek istiyorum diyor ve sonra Türkçe olarak şampiyon olmak istiyoruz diyor. Bunu derken ki vücut dili, kendine güveni, duraksaması arada böyle yani çok kendine emin bir profil Vlahović. Direkt orada bunu hissettirdi. Sonrasında zaten üçlü çektirirken ki coşkusu yine taraftan hoşuna gidecek bir nokta. Tabii bunlar şu anda hoşuna gider. Bunu performansa desteklerse bambaşka bir noktaya gelir Vlahović'in taraftarla ilişkisi. Destekleyemezse klasik eleştirilir ama... Çok iyi bir başlangıç yaptı bence bu vücut dili, bu açıklamalarıyla, Türkçe verdiği mesajla. Bilmiyorum, kendi herhalde bunu düşünmüştür. Bu zorla yaptırılacak, hani Beşiktaş sana işte şöyle Türkçe konuş dedirtecek hali yok bence bu tarz oyuncular. Kendi yok herhalde.
1: Işte. Mesela Nübel de basın toplantısında işte merhaba mı dedi, teşekkür ederim mi dedi, öyle bir Türkçe cümle kullandı. Birkaç kelime kullandı. Mesela İtalyan'ı kullanmadı. İtalyano kullanmaması senin dediğinin teyiti oluyor. Yani kulüple alakası yok. Hani
0: herkese yaptırıyor.
1: Yani bir şey düşünüyor, kendi yapıyor.
0: Vallahi güzel oldu. Yani ben dediğim gibi o görüntüleri görünce ben bile heyecanlandım. Hani bir Beşiktaş taraftarı değilim ama oyuncuyu bu kadar motive görmek benim de hoşuma gitti.
1: Yani çok iyi bir transfer olduğu kesin. Beşiktaş'ın çok üst düzey bir santrafor kadrosuna kattığı kesin. Sadece bu bakımdan bile Beşiktaşlı taraftarların heyecanlanması, umutlanması, ümitlenmesi son derece normal. Vlahović'le alakalı olarak dün konuşurken işte Avrupa'daki santrafor dengesinden biraz bahsettik. Bununla birlikte Avrupa'da 5 büyük ligde herhangi bir takımda rahat rahat oynayabileceğini de konuştuk mealen. Şimdi o sınıfta bir santrafor aldığınızda senin söylediğin gibi biraz da uyum yakalayabilirsen çok büyük fark yaratabilirsin. Hem ligde hem de işte olası Avrupa mücadelesinde. O yüzden de Beşiktaş açısından son yılların santrafor pozisyonunda en umut veren transferi oldu. Hani Tammy Abraham da normalde iyi bir transfer. Fakat hani o mesela gol yollarında bitiricilik konusunda Vlahović kadar etkili bir isim değildi. Pek de istenilen katkıyı vermedi. Kötü bir katkı vermedi ama hani beklenen katkıyı verdiği söylenemez Tammy Abraham'ın. Diğer yanda Vlahović için işte açıp izliyorsun, şöyle bir attığı gollere bakıyorsun. Oyuncunun fiziğine bakıyorsun. Yaşına bakıyorsun. Çok fazla olumsuz bir şey söyleyemezsin. İşte herkesin şu an dile getirdiği gece hayatını seviyor. Şöyle böyle. Vallahi onu göreceğiz. Onu hep beraber yaşayacağız. Şimdi o konuyla alakalı olarak yok öyle değildir ya da kesin öyledir. Şöyle olur böyle olur demek biraz saçma olur. Ama bütün şeye baktığında hani oyuncunun geliş hikayesi, işte az önce söylediğimiz parametrelere baktığında olumsuz anlamda bir tek onu söyleyebilmek bile bence iyi. başka bir şey çok söyleyemiyorsun. Çünkü mesela şunu diyemiyorsun. Ya işte oyuncu yaşlı. Yaşlandı. Fizik olarak kötü.
0: Bitiriciliğiyle ilgili problem
1: bitiriciliği
0: var.
1: Bitiriciliği kötü. Ne bileyim. İşte fiziksel olarak şöyle öyle bir durumu yok oyuncunun.
0: Dün yani. Yine kapı gibi çıktı evet, taraftarlarında yani. Bayağı aynen. Fizikli, sağlam duran bir oyuncu.
1: Aynen. O fiziğe göre mesela hızı düşük mü? Hayır değil. Yani bu adam frikik de atıyor mesela 1.90 boyuyla.
0: Ya evet onu dün Opta paylaştı. Serie A'da son 4 sezonda direkt frikikten en çok gol atan oyuncuymuş. 5 frikik golü varmış Vlahovic'in.
1: Mesela Juventus'ta forma giymeye başladıktan sonra Juventus'lu oyuncular içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde gol katkısı en yüksek olan oyuncu Vlahovic. 2022'den itibaren baktığında hala o rekor Vlahovic'te. O yüzden de çok üst düzey bir kaliteyi Beşiktaş kadrosuna eklemeyi başardı. Artık bundan sonrası işte o hep konuştuğumuz uyum ve takımın ortak bir hedef bulmasıyla alakalı. Çünkü Beşiktaş'ın hala kadrosunda birkaç problem olsa da genel olarak çok iyi bir kadro oluşturdu. Şimdi Beşiktaş'ın santrofor rotasyonunun Vlahovic artı oh olması bile birçok şeyi Beşiktaş'ın çözdüğünü gösteriyor. Yani oh geldiğinden beri mesela kötü performans gösterdi diyecek biri yoktur. Hem o da çok mücadele etti. O da bütün gücünü ortaya koydu. Hem de goller de attı. Goller de atıyor. Şimdi o ikinci santrofor durumuna geldi. Onun önüne çok daha iyi bir oyuncu getirdi Beşiktaş. Artı işte Semih gibi, Mustafa Hekimoğlu gibi 3 numara pozisyonunda da genç 2 tane altyapıdan çıkardığı oyuncu var. Şimdi bu kuvvetli bir santrofor rotasyonu. Orada büyük ihtimalle Mustafa Hekimoğlu ya da Semih ayrılacak takımdan, onu anlıyoruz. Fakat hangisi kalırsa kalsın o rotasyon çok kuvvetli bir rotasyon haline geldi. Bir de işte Vlahovic, şimdi örnek veriyorum, Trossard'la, Orkun'la sağ kanatta oynayacak şu an Černý'yle bir uyum da yakalayabilirse o zaman Beşiktaş açısından birçok şeyin son yıllarda olmadığı kadar kolaylaştığını görürüz. Bu oyuncunun son vuruş kalitesi yüksek, tek vuruş kalitesi yüksek, fizik gücü yüksek, hava topları iyi, boyuna göre yavaş değil. Yani dribling de yapabiliyor, top da saklayabiliyor. Bağlantı konusunda öyle çok çok üst düzey diyemem ben. Yani çok böyle üst düzey bir oyuncu değil bence bağlantı konusunda. Ama orada da belli bir seviyesi var. O yüzden de hani Beşiktaş adına şu an için sezonun önemli transferi oldu. Yani Trossard'ın önüne geçti net şekilde. Onu söylemek gerekiyor. Bununla birlikte hani maaşı konusu, maaşı çok anormal gözükmüyor. Ama tabii ki o hani bonservissiz gelmesinin karşılığı olan bir yüksek bir imza parası var.
0: Ben dün 8 artı bonuslar dedim maaş için. İmza parası ile ilgili bir şey dedim. Sende nasıl bir bilgi var?
1: İmza parasının 10 milyon euro olduğu civarında söyleniyor yıllık. Zaten 3 aşağı 5 yukarı bence o beklenebilirdi. Çok
0: tek seferde 10 milyon mu?
1: 10 milyon euro diye okudum. Onu yani bölüyorlar mı? Onu tek seferde mi verecekler bilmiyorum ama ona tam bir şey diyemiyorum
0: mesela
1: şimdi.
0: Mesela Salah da her yıl 10 artı 7, 10 artı 7 idi. Yani 14 milyonluk aynen. Bir imza parası var toplamda.
1: Onlar da normal. Yani zaten maliyetinin çok yüksek olacağı belliydi. Ben çok garipsemiyorum oraya. Yani herhalde 15 ile 20 arası bir şey olacak Beşiktaş'a. Maliyeti olacak. Orası zaten... Buraya getirdiği zaman böyle bir oyuncu artık bu rakamlara ne yazık ki okey demek durumunda kalıyorsun. Artı işte bir de ben en çok şeyde hoşuma giden tarafı bu transferin. Bir iki sezon üst düzey performans alırsa Beşiktaş bu oyuncuyu ciddi bir rakama da satabilir. Hı hı.
0: Ben oyuncunun gol rakamları biraz hani düşük kaldı demiştim. Hı. Juventus'ta beklenenden belki ama... Dün yine Opta şöyle bir şey paylaştı. Son 6 sezonda Serie A'da minimum 50 gol atan futbolcular arasında en iyi gol atma sıklığına sahip ilk 5 oyuncuyu sıraladı. Osimhen burada 125 dakikada bir golle lidermiş. Lautaro 133 dakikada bir. Vlahovic de 146 dakikada bir gol atmış. Ciro Immobile var. Yine 146 dakikada bir. Bu arada sen az önce Abraham'ı saydın. Abraham'dan önce de Immobile gelmişti. Aslında büyük beklentiyle ama o da olmadı. Lukaku da 163 dakikada bir gol atmış. Serie A performansı olarak burada da iyi yani gol atma sıklığı Serie A'daki o istikrarlı golcüler arasında Dušan Vlahović'in. Dün Başkan Serdal Adalı da tabii uçakta Vlahović'le birlikte geldi ve sıcağı sıcağına havalimanı apronunda Beşiktaş Dijital O'da konuştu. Taraftarlarımızın beklentisinin farkında Vlahović diyor. Elinden geleni fazlasını gösterecektir. Bu transferin gerçekleşmesinde emeği bulunan başta Önder Özen hocamıza, Eduard Graf'a ve bu ekibi bir arada tutan Can Kaymakoğlu'na teşekkür ederim. Vlahović'in başarılı olacağına yürekten inanıyorum dedi Serdal Adalı. Graf da galiba uçaktaki isimlerden biriymiş. Ben Graf'ı nasıl biri tip olarak bilmiyormuşum. Graf fotoğraf paylaştı diye önüme fotoğraf düştü. Vlahović'le birlikte 3 kişi var ama hangisi Graf kestiremedim. Herhalde kendisi de oradaydı. O da bayağı bir aktif transfer döneminde. O konuda gerçekten neden bu kadar kötü yönetildi? Mesela bu şu an anladığımız Önder Özen'in katkısıyla Graf biraz daha devreye girdi. Mesela bu işi halletmesi gereken kişi Önder Özen miydi yoksa yönetim miydi çözmesi gereken? Hani benim haberlerden anladığım yönetimin çok bir dahli yok. Hani varmış yokmuş. Önder Özen kapısını çalıyor, faydalanmak istiyor mesela. Çalmasa Graf mesela orada devam mı edecek böyle pasif bir görevde? Hani nasıl bir sözleşme imzalandı da?
1: Graf'ı kim getirdi?
0: Serdar Adalı getirmedi.
1: Serdar Adalı getirdi. Serdar Adalı'nın ilk hamlelerinden biriydi.
0: Evet, bir de işte scout ekibinin başında bir neydi? Wick mi?
1: John Wick.
0: John Wick mi? Şimdi kim? Wick.
1: Evet evet,
0: o Wick'ti işte, değil mi? O falan.
1: Şimdi o ilk hamleleriydi. Sonra kısa süre sonra teknik adam değişikliğine gidip Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaşınca Graf tarafı tamamen şeye çekildi. Kızağa çekildi orası. Orada da çok büyük ihtimalle Serdar Adalı kendi getirdiği için ve ilk operasyonlarından biri olduğu için hemen Graf'ı göndermek istemedi. Çünkü işte futbol yapılanması, ondan sonra daha profesyonel bir ekip, ondan sonra scout çalışması gibi böyle gene güzel cümlelerle tarif edilmişti Graf'ın gelişi. Şimdi orada hemen vazgeçmek istemedi. Yoksa Graf gerçekten bir şey yapmıyordu. Hatta yani Sergen Yalçın Graf'ın getirdiği oyunculara karşı mesafeli ve Graf'a da direkt laflar söyledi. Hatırla. Hı hı. Ve gelişen noktada hani Graf Beşiktaş'ın maaşlı profesyoneli ama hiç kullanılmıyor, hiç faydalanılmıyor. Tamamen unutulmuş. Serdar Adalı da kendi getirdiği için ve çok yeni getirdiği için dokunmadı. Ama işte tesadüf bunlar, sadece tesadüf işte, bunlar çok bilinçli olmuyor. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü skorlar yüzünden, beklentiler yüzünden yeteri kadar uzun sürmedi. Başka bir yapılanma geldi. Önder Özen de zaten, neden Önder Özen? Neden akıllı bir adam? İşte bu gibi sebepler dolayısıyla, yani herhangi bir ego yok. Kulübün bir kaynağının olduğunun, yani kulübün oraya bir kaynak akıttığının farkında ve o tarafında iyi işler yapabileceğinin farkında. Ve hiç ego olmadan arıyor, böyle böyle anlatıyor durumu. Ondan sonra tekrar onu çarkın içine sokuyor ve onun da Beşiktaş belli bir şeyini alıyor. Mesela Nübel transferi şimdi yani Beşiktaş açısından çok çok çok umut verici bir transfer. O transferde direkt dahli var Graf'ın. Kendi de anlattı zaten, işte kendi de konuşuldu ya da işte yazıldı çizildi, medyaya geldi. O yüzden de yani enteresan. İşler böyle yürüyor ne yazık ki.
0: Senin de genel Samet Aybaba döneminde çizdiğin bir tablo vardı. Hani hem yerel bir isim hem bir de yurt dışındaki o bağlantıları yönetecek bir isim. Hı. Aslında şu an Beşiktaş'ta tam olarak böyle bir yapılanma var ve uyumlu çalıştıkları da gözüküyor. Daha ne olsun, değil mi?
1: Ya öyle ama işte Mert olmuyor yani. Hani bizde kulüplerde işte Samet Aybaba ile Brad Friedel arasında yaşananları düşün. Yani o bilmiyorum, genelde bizden çıkıyor problemler. Yani sen olamazsın, sen orada yapamazsın, ben yönetmem lazım, ben bir numara olmam lazım tarzı böyle bir ego ortaya çıkıyor. Ondan sonra hani bu insanlar, para verilen insanlar bir türlü o katkıyı veremiyor. Soğutuluyor aslında. Hani bir anlamda mobbing yapılarak ayrılması sağlanıyor. Ama ya kulüp dediğin o kadar fazla insana, o kadar fazla profesyonel ihtiyacı var ki ve belli bir seviyede isimlere ihtiyaç var ki beraber çalışma kültürünü yakalaman gerekiyor. Beraber çalışma kültürünü yakalayamazsan artık bu tarz büyük kulüplerde birilerinden her şeyi beklemek başarısızlığın kesin reçetesi bence. Yani sen çok iyi bir profesyonel olabilirsin. Gerçekten işine hakim olabilirsin. Takdir de görebilirsin ama her şeyi yapamazsın Mert. Bu kadar büyük bir kulüpte. Her şey senden geçemez. Her şey senin sorumluluğunda olamaz. Mutlaka görevi paylaşman lazım. Bu kadar büyük bir kulüpte. Onu işte beceremiyorlar yani. O diyor ki o kontrolü kaybetmeyeyim. O da bende olsun. O da bende olsun. O da bende olsun. Ya, olmuyor işte. O zaman patlıyorsun. Bir yerde patlıyorsun. Çünkü o kadar zaten network'ün yok. İşte yabancı dilin yok. Anladın mı? O kadar takip etmiyorsun. Yeniliklerden belki o programı bile kullanmayı bilmiyorsun. Yani bütün scoutların kullandığı programı bile kullanmayı bilmiyorsun belki. O yüzden işte Önder Özen gibi isimlere ihtiyaç var. Yani o katkıyı verecek, o organizasyonu yapacak, kişilere, insanlara değer verecek. Şimdi Önder Özen'in farkı mesela şurada da ortaya çıkıyor. Hep bir değer veriyor dikkat ederseniz. Hep bir değer yükseltiyor. Yani insanlar hakkında konuşurken, kulüp hakkında konuşurken hep bir değer yükseltiyor. Bunu istersin. O rekabeti değil, hani onun başına vurmayı değil, yani adamı onure ederek işin içine katmayı tercih ediyor. Önder Özen gibi bir profil. O yüzden işte Galatasaray'la alakalı olarak hep anlatmaya çalışıyorum. İhtiyaç var. Hani korku ama ya ön plana çıkarsa. Hani ya ön plana çıkarsa bizim başarılarımızda ya biri ön plana çıkarsa. Ne yapacağız?

0: gün. Önder Özen ayrıldığında, Serdar Adal ayrıldığında, Mert göreve geldiğinde, yani Graf'la niye kavga edesin? Niye onunla bir ego savaşına giresin, değil mi? Normalde olmaması lazım. Onun işi farklı, senin işin farklı. Onu kullanarak sen kendini yükseltebilirsin. Onun yetenekleri sana fayda sağlayabilir. Takım başarılı olduğu zaman zaten sen en büyük gene aslan payını alırsın. Ama bizde yok pek. Uzağız yani o kültüre.
1: Peki 7.52 yavaştan bu bölümün sonuna geliyoruz. Vlahovic'in dün Beşiktaş Dijital'e verdiği röportajda şu ifade de bence dikkat çekici. Onu da konuşmadan geçmeyelim. Siyahla beyaz hayat boyu beni takip etti diyor Vlahovic. Partizan'da başlayan hikaye Juventus'un ardından Beşiktaş'ta devam ediyor demiş. Bu da güzel bir tesadüf olmuş Dusan Vlahovic için.
0: Bir arada zaten Fiorentina var.
1: Evet, arada Fiorentina yani. Orada da.
0: İki kulüp İtalya'da değil mi? Fiorentina ve Juventus
1: evet,
0: sadece.
1: Evet, Fiorentina sonrasında Juventus. Şimdi de Beşiktaş'ta macera siyah beyaz devam ediyor. Onunla ilgili tabii endişelerden biri bu arada sezon başı kampı yememiş olması. Kendi bir açıklaması galiba yok ama hani İtalyano'ya şöyle dediği, günde çift antrenman yapıyorum kendimi hazır tutmak için demiş. Fit gözüküyor ama tabii görmek lazım, o açıklamalar ne derece doğru bilmiyorum.
0: Nereden baksanız 3 hafta. Nereden baksanız. O da normal.
1: Zaten Avrupa için acil bir ihtiyaç yok. Yok. Vlahovic konusunda. Ligi de Beşiktaş tabii olsa iyi olurdu ama ligi de bir şekilde 2-3 hafta idare edebilecek bir.
0: Biraz Mario Gomez'e benziyor gelişi. Mario Gomez de yavaş yavaş ısınmıştı takıma.
1: Ve Cenk Tosun gibi hazır formda bir isim vardı. Oh da şu an o görevi yapabilecek bir oyuncu gözüküyor. Beşiktaş'la ilgili maçı birazdan konuşalım bence. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra Lukaku transferini değerlendirelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: At yarışı oynuyorsan,
8: İtalihin olacak.
7: An be an yarışı izliyorsan,
8: İtalihin olacak.
7: Hep kampanya istiyorsan,
8: İtalihin olacak.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
12: Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 19-30 civarı, yok 18-30 civarı düzeltiyorum. Oğuz Çetin, futbol direktörü Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe TV'ye çıkacak, açıklamalarda bulunacak dendi. Bunun da zaten Lukaku transferi için olduğu anlaşıldı. Oğuz Çetin de tabii ağzındaki baklayı çıkarmak için biraz bekledi. Biraz tabiri caizse süründürdü izleyenleri. Yapılanmayla ilgili böyle bir giriş yaptı. İşte oyuncuların karakterli olmasından vesaire bahsetti. Lukaku ismini anmadı. Ve en sonunda Sade'de geldi. Ben tabii sonradan banttan izledim. Önce sosyal medyadaki o haberleri gördüm. Sonra banttan izledim. Baktım ama ne zaman gelecek, bir türlü gelmedi o Lukaku ismi. Ama sonrasında kendisi camiaya, başkana, Cihan Kamer'e, yönetime hayırlı olsun diyerek Lukaku'nun Fenerbahçe transferini gerçekleştirildiğini duyurdu. Kendisinin bu akşam burada olacağını yine söyledi ki gece herhalde 23-23.30 civarı İstanbul'a ayak bastı Romelu Lukaku. Ve program içerisinde de bir görüntülü mesajı yine taraftarlara izlettirildi Romelu Lukaku'nun. O da çok motive gözüküyor. Geçmişinde de Türkiye olan bir isim. Evet. Çok küçük yaşta, 3 yaşındayken babası Gençler Birliği'nde forma giyiyor Romelu Lukaku'nun. 96-97 sezonuymuş. Sen hatırlar mısın?
1: Ben oyuncuyu hatırlamadım. Dün hatta bir golünü gördüm. Golü atıyor, ondan sonra Erkan Hoca ile beraber seviniyorlar. Böyle enteresan bir sevinç yapıyorlar.
0: Roger Lukaku.
1: Evet.
0: Hatta Hüseyin abi de şöyle bir bilgi vermiş. Babasının adı tam adı Roger Menama Lukaku. Adının ilk iki harflerinden Romelu çıkmış. Romelu Lukaku ismi öyle verilmiş oyuncuya. Onun için de tabii duygusal bir transfer oldu. Kendi ifadesi bu duygusal kelimesi. Çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Bildiğiniz gibi burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve oldukça duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından dolayı büyük gurur duyuyorum dedi ve bu hafta sonu Fenerbahçe kimle oynuyor?
1: Tabii ki Gençler Birliği.
0: Tabii ki Gençler Birliği ile oynuyor. Lukaku tabii oynar oynamaz bilemiyoruz. Hazır gelmiş kendi ifadesine göre ama Gençler Birliği'ne karşı ilk defa o da Fenerbahçe formasını giyebilir, süre alabilir. Gerçi zor şu an Talisca ve Vedat Muriç varken rotasyonda, Lukaku da yeni gelmişken, ama enteresan olacak. Oynamasa bile değişik bir hikaye, tribünde olacaktır. Maç neredeydi? Gerçi Ankara'daydı.
1: Ankara'da.
0: Ama gidebilir yine. Orayı belki özlemiştir Lukaku. Oynamayacaksa bile gidebilir. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye de. Enteresan bir transfer dönemi yaşıyoruz gerçekten. Gelen isimleri böyle alt alta saradığımızda. Suudi Arabistan Ligi'ne bayağı bir yaklaştık şu anda. Yıldız oyuncu seviyorsak belki de toplam adet olarak geçmişizdir.
1: Evet.
0: Besuak belki gerideyiz ama.
1: Lukaku ile alakalı olarak bilen bilir. Zaman zaman istatistiklerde yazılır hep bu. İşte bonservisine harcanan para Lukaku'nun kariyeri boyunca.
0: Dün Oğuz Çetin o vurguyu yaptı galiba, bir numaraymış. Bonservisine en çok para veren oyuncu.
1: Her zaman
0: oyuncu
1: yazılıp çizilmiştir. Toplamda şu an Transfermarkt'ta 375 milyon euro yazıyor Lukaku'nun kulüpler tarafından Lukaku için ödediği bonservis rakamı. 375 milyon euro. Bu tabii oyuncunun değerini gösteren bir rakam. Piyasa değeri olarak 100 milyon euroyu görmüş. İşte 113 milyon euro tek kalemde bonservis bedeli verilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok büyük bir tecrübeden bahsediyoruz. Çok uzun süredir futbol dünyasında olan, çok uzun süredir profesyonel olarak üst seviye takımlarda, üst seviye liglerde devam etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve işte Lukaku ile alakalı olarak tabii ilk akla gelen son dönemde geçen sezonki sakatlığı. Geçen sezon aldığı süre. Fakat dün Lukaku dedi ki %100 hazırım dedi. Ve zaten Dünya Kupası'nda kadroda olması, artık kadroda olduktan sonra da yavaş yavaş süre alması artık o sakatlığı atlattığını gösteriyor. Sakatlığı atlatması demek sakatlıktan sonra en üst düzey formuna ulaştı demek değil. Onu yanlış anlamayın, onu söylemiyorum ama sakatlığın izini attı. Düzenli olarak çalışabiliyor. Sakatlıkla ilgili bir problem yaşamıyor anlamında söylüyorum bunu. Bu tabii Fenerbahçeli taraftarların aklındaki bence en önemli soru. Öyle bir problem yaşar mı, yaşamaz mı? Şimdi onu bilmek tabii mümkün değil. Onu biz tahmin edemeyiz, onu bilemeyiz. Fenerbahçe neticede sağlık kontrollerini yaptı. Bir karar verdi ve Lukaku'yu kadrosuna kattı. Peki sağlık problemi yaşamazsa ne olur? İşte ben orada olumlu taraftayım. Hatta bayağı olumlu taraftayım. Ben bu kadar fizikli santraforların, Lukaku gibi bağlantı oyununu bayağı iyi yapan oyuncuların ligde fark yarattığını ve olumlu işler yaptığını defalarca gördüm. O yüzden de Lukaku'dan da beklentim aynı. Lukaku'nun ben sakatlık olmadığı sürece Fenerbahçe'ye ciddi katkı verebileceğini düşünüyorum. Artı Vedat Muriç'le beraber rol paylaşımı da Fenerbahçe açısından bence olumlu gözüküyor. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Vedat Muriç Fenerbahçe'yi bilen, Türkiye'yi bilen, artık çok tecrübeli. Yaşı sonuçta Lukaku'dan çok uzak değil. Lukaku 93'lü, Vedat Muriç kaçlı?
0: 4'lü olsun.
1: 94'lü ya da 95'li diyebiliyorum ben de.
0: 4'lü değil.
1: Yani ikisi de çok tecrübeli. İkisi de fizikli. Ama mesela şu an direkt Vedat Muriç 1 numara ya da Lukaku 1 numara bence diyemezsin. O yüzden orada bir rol paylaşımı olacak. Eğer onu da İsmail Kartal takım içerisinde iyi ayarlayabilirse Fenerbahçe bu iki santraforunu sürekli işin içinde tutarak oradan da hani fiziksel anlamda o bazı dezavantajları, yaşın getirdiği dezavantajları yaşamadan sıyrılabilir. Bu bir ihtimal. Tabii orada yönetmesi çok kolay da olmayabilir. Onu bilmiyoruz. Onu zaman gösterecek. Ama Fenerbahçe açısından iki tane değerli santrofor oldu. İkisi de oyun profili olarak Fenerbahçe'nin bence arayacağı, Fenerbahçe'deki oyuncuların, santrafor arkasındaki oyuncuların da istediği tarzda oyuncular. Onun da ben yine olumlu olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe için.
0: Hem onları oyun içine sokabilir, hem böyle zorda kaldıklarında, orta yaptıklarında da çok rahat o toplara vurabilecek, kendilerine alan açabilecek boylu postlu güçlü oyuncular. Daha ne istersin?
1: Dakika 76. Skor 1-1. Lukaku ile başlamışsın oyuna. Mesela yanına Vedat'ı attığında son
0: sağlı
1: 15 dakika
0: soldu, ortalar.
1: Yani o fizik gücüyle beraber mesela fark yaratma ihtimalin çok ligde. Bu mesela ikisini oyuna aldığında çok iyi oynuyorsun anlamında ya da çok iyi oynarsın anlamında söylemiyorum ama yani iş doldur boşalta döndüğünde bile sana çok ciddi avantaj sağlayabilecek iki tane santrafordan bahsediyoruz. Yani doldur boşaltta bile ki bizim takımlar yapıyor. Yani onu da unutmayalım. Hani öyle bizim takımlar bütün maç boyunca bildiğini oynayan takımlar değil. Bizde hele böyle sıkıntılı ve stresli durumlarda oyun daha çok doğaçlamaya dönüyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Öyle topu yerden oynayalım, sakin kalalım, ondan sonra pas yapalım gibi bir durum olmuyor yani. Orta çok yapılıyor. Zaman zaman burada seninle işte maçlarla ilgili istatistikleri verirken sen diyorsun ki Beşiktaş 47 orta yapmış abi diyorsun.
0: Dün Paris Saint Germain ikinci yarıda kaç orta yapmış?
1: Kaç?
0: Sıfır.
1: İşte çok iyiymiş. Ben de acaba yüksek mi söyleyeceksin diye.
0: İlk yarı 6 yapmışlar. Korner yok hiç. Maçta korner kullanmamışlar. İlk yarı 6. Baktım dikkatimi çekti. İkinci yarı 0. Orta yok Paris Saint-Germain.
1: Bizde öyle olmuyor işte. Sen diyorsun 47 tane orta olmuş diyorsun maçta. O bile mesela bir avantaj yaratabilir Süper Lig'de. Süper Lig standartı için bence Lukaku doğru bir oyuncu. Doğru bir profil. En büyük işte soru işareti sakatlıkla alakalı durum. Sakatlıkla alakalı bir şey yaşamazsa ben sezon boyunca Fenerbahçe'nin Lukaku'dan belli seviyede bir katkı alacağını düşünüyorum.
0: Dün Oğuz Çetin'in Fenerbahçe TV'deki açıklamalarında bu sakatlıkla ilgili söyledikleri de bence çarpıcı. Bu sakatlık sonrası en büyük özelliği diyor. Geri dönmek adına Belçika milli takımından birlikte çalıştı. Fizyoterapisti. Onunla birlikte çok ciddi çalışmalar yaptı. Diyor ve bu sakatlık sürecinin geçen yıl bu kadar uzamasının sebeplerinden biri de Oğuz Çetin'e göre Napoli'nin ve Conte'nin özellikle ona olan ihtiyacından dolayı baskı yaparak Napoli'ye gelir getirmeleri oldu. Yani hazırlanmadan, daha tam rehabilit olmadan, sahaya sürmesinden kaynaklı sürecin bu kadar uzadığını söylüyor. Ama işte o fizyoterapistiyle yaptığı çalışmalar, milli takım hocasıyla da konuşarak, o milli takım dönemini de iyi geçirmiş antrenman konusunda. Ve dediğin gibi kendi ifadesi, %100 hazırım diyor Romelu Lukaku. Bu konuda bir endişesi yok. Dün sağlık kontrolleri, bu arada yurt dışında da belki yapılmış olabilir bir ilk etap ama anlaşma imzalandıktan sonra Türkiye'deki sağlık kontrolleri dün gece yapıldı gelir gelmez. 2 saat kadar sürmüş. Herhalde bir problem çıkmaz. Çıkmazsa anlaşma aynı şekilde geçerli olur ama problem olursa bir çıkış şeyi var mı onu da bilmiyorum. Biraz
1: vardır.
0: İmzayı yani erken atmış gibi Fenerbahçe. Yani sanki burada kontrolden geçirip öyle imza atacak deniyordu. Dün imzalar atılmış, kontrollerden sonra geçeceği söylendi. Bu da normalde kronolojik olarak çok olan bir şey değil. Mesela Vlahovic'in transferi dün sadece görüşmelere başlandı diye geçti. Fenerbahçe 1+1 yıllık anlaşma imzaladık diye direkt paylaştı, değil mi?
1: Evet, demek ki oradaki kontrolleri yeterli gördüler herhalde. Oradan ikna aldılar. Burada da ikinci bir kontrol yapıldı.
0: Ya
1: anladığımız
0: da
1: normalde
0: ya da sözleşmede bir madde olur. Hani İstanbul'da kontrollerde problem çıkarsa fesih olur gibi bir şey de ekletilmiş olabilir. Oğuz Çetin dedi ki herkes bir rakam söyledi. Yüksek rakamlar konuşuldu yıllık ücreti için ama 5+1 milyon euroya geldi dedi. Ve bunu bonservis için değil yıllık ücreti için söyledi. Çünkü 5+1 muhabirler tarafından hep bonservisli olarak söylendi. Evet. Yıllık ücreti de 10 milyon euro gibi
1: doğru
0: konuşuldu. Ama Oğuz Çetin 5+1'i net şekilde maaş için söyledi. Çünkü o 1 milyon euronun 500 binini şampiyon olduğu takdirde alacak. Diğer 500 bini de ya gol kralı olursa ya da 20 golün üzerine çıkarsa alacakmış. 1+1 yıllık sözleşmenin de açılımında Fenerbahçe ya şampiyon olursa +1'lik opsiyon devreye girecekmiş. Ve bu şampiyonluk yolunda işte kesinlikle Fenerbahçe'de olmak istiyorum demiş. Hani paradan daha farklı motivasyonları olduğunu dile getiriyor Oğuz Çetin ve bu kontrattaki 1+1'in şampiyonluğa bağlı olmasının da Lukaku tarafından istendiğini söylemiş.
1: Ben biliyorsun 1+1'lerin hastasıyım. Benim en çok sevdiğim anlaşma tarzı 1+1 yaşı olan oyuncular için. Aslında kulübün genel kuralının bile öyle olabileceğini düşünüyorum. Zaman zaman bu futbol dünyasında gündeme geliyor ya, tabi pratikte uygulamak çok kolay değil her oyuncuya karşı. Fakat ben işte belli bir yaşa gelmiş, bazı riskleri olan her oyuncu için 1+1'in muhteşem bir anlaşma metodu olduğunu düşünüyorum. İşte sen ne diyorsun? Şampiyon olursa +1 devreye girecek diyorsun.
0: Evet.
1: Bu tabi bayağı üst düzey bir şey. +1'lik opsiyon olmuş Fenerbahçe için. Çok Fenerbahçe'nin lehine yani bu durum. Ama normalde bir sene oyuncuyla devam ettin. İşte belirlediğin şartlara göre eğer memnunsan o +1'i almak bence harika bir şey. Direkt çünkü bu yaştaki oyuncular biliyorsun gelirken 3 seneden açıyorlar kapıyı. Ve onun çok büyük riski oluyor ve çok büyük zararı oluyor bizim kulüplere. Dolayısıyla Lukaku'nun yıllık ücreti artı 1+1'lik anlaşma yapılması da gerçekten Fenerbahçe'nin lehine olmuş. İşler kötü gittiği noktada Lukaku'ya teşekkür edip Lukaku ile yolları ayırabilirsin. 6 milyon euro da Lukaku'yu bir sene kadro tutmak için bence mevcut düzende Türkiye'de verilebilecek makul bir rakam.
0: Artık çok normalleşti evet. 6 milyon euro bu seviye bir oyuncu için. Bir de şunu söylüyor Oğuz Çetin. Fedakarlık yaptığını bu pazarlıklarda ve Napoli'den alacağı 2 milyon euroyu silmiş. Hatta Napoli bir şekilde bir yerden herhalde 150 bin euro talep etmiş oyuncudan. Ya da Fenerbahçe'den mi artık onu tam bilmiyorum. Kulübe cebinden o parayı ödemiş. Romelu Lukaku Oğuz Çetin'in ifadesine göre böyle bir hatta iki fedakarlık yapmış Fenerbahçe'ye transfer olmak.
1: O da herhalde için bayağı bir şeyi değiştirmek istemiş. Bulunduğu ortamı, havayı, kulübü bayağı istekli.
0: En kötü sezon oldu kariyerinde. Evet. Yani bu kadar az forma şansı bulduğu başka bir sezon yok Romelu Lukaku'nun. Ve şimdi de şampiyonla oynayan bayağı yıldız oyunculardan kurulu bir takıma geldi. Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali çok yüksek. Tekrar kendini orada gösterebilir Romelu Lukaku. Bakalım nasıl bir birliktelik
1: sen genel olarak olacak. Nasıl görüyorsun? Ben de olumlu yaklaştım.
0: Ben de şey olarak Artık işin hani maddiyatını çok konuşmadığımız için orayı geçiyoruz. Oraya geçtikten sonra Edin'de Vedat Muriç gibi bir oyuncu varken Romelu Lukaku girilebilecek bir risk. Yani ben yine de Vlahovic gibi bir isme gitmesi tercih ederdim Fenerbahçe'nin. Daha net bir birinci santrafor olurdu. O acaba bir problem yaratır mı diye düşünüyorum. Çok yakın seviyede iki oyuncunun olması, biz de biliyorsun yani birkaç maç gol atamasın. Hemen diğeri böyle bir istikrar bulunamıyor. Hani Galatasaray'da şu an Osimhen mi Osimhen. Beşiktaş'ta Vlahovic mi Vlahovic. Ama şimdi Fenerbahçe'de Muriç mi olur Lukaku mu, böyle bir kafa karışıklığı. Oralardan bazen iyi şeyler çıkmıyor. O bir endişe kaynağı olabilir Fenerbahçe için ama profil olarak ben de ligin şifrelerinden biri olduğunu düşünüyorum Romelu Lukaku tarzı oyuncuların. O yüzden de normal yani Pavlidis'e 40-50 vermektense bu yatırımı yapmak sanki daha mantıklı oldu Fenerbahçe.
1: Üçüncü santrafor olarak mesela bu durumda Sidiki Şerif'i tutar mısın kadroda?
0: Ben tutarım da.
1: Tutturmazlar mı diyorsun?
0: Pek öyle bir niyet yok gibi. Gerçi Şerif'e de yazık olur bu rotasyonda. Yani Talişka'da kalacak. Gerekirse Talişka'da santrfor tercih ediliyor. O yüzden zor ama iyi bir üçüncü santrforum olsun isterim. Yoksa yine idare edebilir mi Fenerbahçe? Muriç, Lukaku, Talişka'yı da tuttuğu takdirde. Asensio 4 oyuncu oluyor 10 numara ve 9 numara için. Belki biraz eksik gözükebilir.
1: 3'ü 30 plus tabi. Oradaki oyuncuların.
0: Asensio'da.
1: Asensio 30.
0: 30'dur Asensio'da yani.
1: Asensio 30 yoktur ya.
0: Vardır.
1: Asensio 29 değil mi? Bak bakalım bir. Kaç?
0: Asensio 30. 96 30 Ocak doğumlu.
1: 96 Ocak.
0: Belki oraya yerli bir takviye yapabilir Şidiki Şerif'i gönderirse eğer. Değil mi? Bertu gibi konuşuluyor.
1: Yani normalde hani Talişka'yı da tuttuğunu düşünürsen çok şeye gerek yok. İhtiyacın yok sayısal anlamda.
0: Ama 10 numarada işte. Asensio'ya bir şey olduğunda da Talişka.
1: Talişka var.
0: 4 oyuncu ediyor. O yüzden hani 2 bölge için 4, 5 olması sanki bizim için, bizim gibi takımlar için daha ideal. Hani City falan 4 oyuncuyla gider de biz eksik buluruz bu rotasyonları.
1: Fakat orada işte Sidiki Şerif'in profil farkı önemli diye düşünüyorum ben hep. Çünkü bu iki oyuncudan daha farklı bir profil. Dolayısıyla normalde ben tutabilirdim Sidiki Şerif'i. Bir de U23'e girdiği için kalmasını isterdim. Bir de ben böyle potansiyelli oyuncuların sezon içerisinde takımla beraber pişme ihtimali olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Yani her seferinde çünkü Vedat Muriç, Lukaku değişikliği yapmana da gerek yok. Yani sezon boyunca sana o şans defalarca gelecek. Sonuçta daha kolayladığın karşılaşmalar olacak. Maç başında plan program yaparken ikinci opsiyon olarak düşünebileceğin karşılaşmalar olacak. İşte Türkiye Kupası mücadeleleri olacak. Oyuna sonradan soktuğun, dinlendirmek zorunda olduğun anlar olacak o iki oyuncuyu. O yüzden hani normalde Sidiki Şerif de kalabilir diye düşünürüm. Ama orada Fenerbahçe nasıl karar verecek onu tam bilmiyoruz.
0: Peki 8.15 saatlerimiz, bir araya daha gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

7.57 saatlerimiz Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferiyle devam ediyoruz. Transferin zaten birkaç gündür bittiği konuşuluyordu. Oyuncunun bonservisi, yıllık ne kadar kazanacağına dair haberler yapılmıştı. Fenerbahçe'de dün saat

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçında tur için sahaya çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Beşiktaş Hradec Kralove maçı için milyonere gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eylem dinimi kardeş milyoner.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-19 saatlerimiz Fenerbahçe'de Romelu Lukaku transferini konuştuk. Hızlı hızlı bugün gitmek istiyorum. Gerçekten çok fazla konu maddesi var konuşmamız gereken. Oğuz Çetin açıklamalarından da aslında Gençler Birliği kısmı vardı ama onu sonraya atacağım. Beşiktaş'a tekrar dönüş yapacağım. Beşiktaş bugün Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda rövanş maçına çıkıyor. Kendi evinde Dolmabahçe'de. Tüpraş Stadyumu'nda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk edecek. İlk maçı deplasmanda Beşiktaş Semih Kılıçsay'ın golüyle 1-0 kazanmıştı. 10 kişi kalmıştı. Uattara ikinci sarıdan kırmızı kartı görmüştü. Ama buna rağmen İtalyanı çift forvete dönüp biraz da risk alıp golü atmıştı siyah beyazlı ekibi. O avantajla bugün kendi evinde maça çıkacak. Bugün beklentimiz, temennimiz kesinlikle Beşiktaş'ın turu geçmesi. Avrupa Ligi'nde playoff turuna kalması. Bu konuda da bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Camiada hava gayet iyi. Moraller yüksek. Bugüne kadar oynanan 3 maçta kalesine gol görmemiş bir Beşiktaş var. Kalecisi Nübel çok formda. Trossard bu karşılaşmayla birlikte ilk kez süre alabilir. İlk 11'de başlamayacak ama dün İtalyano da bahsetti. Maçın gidişatına göre 20-30 dakikalar alabilir. Oldu ya, kötü senaryo tabii olmasın da. Maç istediği gibi gelişmedi Beşiktaş'ın. Trossard'ı sahaya sürme ve oyunu değiştirme ihtimali olacak. Daha önceki maçlarda olmayan bir ihtimal bu. Uattar haricinde herhangi bir eksik yok bu karşılaşmada. Yani bir önceki maçın 11'inden sadece Rıdvan değişebilir. Rıdvan girecek. Zaten dün İtalyano'da 11 ile alakalı olarak Rıdvan artı 10 oyuncu dedi. Ve 11'leri de böyle hemen açıklamadığını paylaştı. Son anda açıklıyormuş. Her oyuncuyu da hazır tutmak istiyor. Farklı bir profil gerçekten İtalyano. Dünkü toplantıdan da özellikle Rıdvan'ın ben söylediklerinden etkilendim. Rıdvan ki uzun yıllardır arada bir Rangers dönemi ayrıldı ama o dönemde dahi bence kulüpte neler yaşandığını işte yakın arkadaşı Ersin'den veya diğer isimlerden biliyordu, öğreniyordu. Onun ifadeleri dediğim gibi çok iyiydi bence. Beşiktaş taraftarları da umut verdiğini düşünüyorum. Mesela ne dedi? Takımda mantalite tamamen değişti diyor Rıdvan Yılmaz. Herkesin mentali şu anda çok başka seviyede. Hocamız bunu çok iyi aktardı. En büyük etken de sıkı çalışma ve takım içindeki kaybetmeme hırsı diyor. Çok basit bir konu ama biz de zaman zaman tekrarlıyoruz. Antrenmanların gerçekten ne kadar önemli olduğunu geçen hafta da konuşmuştuk. Yok, geçen hafta ben yoktum değil mi?
1: Bu hafta
0: konuştuk. Bu hafta mı konuştuk? Sanki geçen hafta gibi geldi ama pazartesi konuşmuştuk o zaman. Onu konuşmuştuk. İtalyano'yla da şu an en sert antrenmanlar herhalde onunla geçiyor. Yani ne Fatih Tekke'de ne Okan Buruk'ta ne İsmail Kartal'da bu yönde şeyler görmedim ben hiç haberler. Ama Beşiktaş'ta bu konuşuluyor ve bunun meyvesini de şu ana kadar aldığını düşünüyorum. Mentali de bence bu antrenmanlarla, oradaki sıkı çalışmayla güçlendirebilirsin. Mental öyle oturduğun yerden sadece zihinsel olarak güçlendirebileceğin bir şey değil bence. Bunu fiziksel de desteklemen lazım o mentalin güçlü olması için. Yoksa istediğin kadar psikologla konuş. Sadece konuşmada kalırsa bu davranışlara, fiziksel futbol için konuşursak şeylere yansımazsa hiçbir bence anlamı yok. O yüzden İtalyano'yla ben gerçekten o mantalitenin değişebileceğini inanıyorum. Bir de ikinci not, o da bence enteresandı. Ufacık bir negatiflikte bu takım dağılmayacak. Geçen senelerde böyleydi diyor. Bu yolda bazı zararlı şeyler göreceğiz ama bizi etkilemeyecek diyor Rıdvan Yılmaz. Yine Beşiktaş'ın son yıllarda kolay dağılmasıyla ilgili, işte o şampiyonluk yarışından çok çabuk havlu atmasıyla alakalı bir durum vardı ama İtalyano'yla bunun da böyle olmayacağına çok emin Rıdvan. Bunu da dile getirmekten çekinmemiş. Çok etkilemiş belli ki İtalyano bu açıdan oyuncuları. Ben onu anlıyorum.
1: Vallahi öyle gözüküyor. Umarım da öyledir. Yani burada hani dilimde tüy bitti desem yanlış olmaz. Çünkü yani bir türlü bizim ligde şampiyonluk adayı takımlar geri kaldığında o mental gücü gösteremiyor. Yani 8 puan geride kalıyor. Diyor ki lig bitti. Ya burada defalarca söyledim. Lig sana o fırsatı verecek. Sen yeter ki kendi üzerine düşeni yap. Ama yapmıyorlar kendi üzerine düşeni. Ondan sonra da tüm sezon herkes için kabusa dönüyor. Yönetim için, oyuncular için, taraftar için, belki yorumcular için, o takımı takip eden kabusa dönüyordu. Yani aslında gerçekten öyle çözülmesi çok zor şeyler değil. Bütün sezon boyunca tüm maçlarını kazanabilir misin? Hayır. Demek ki puan kaybı bu işin doğasında var. Asıl olan puan kaybından sonra nasıl tepki verdiğin, neler yaptığın. Tabii ki kötü günün olacak, kötü maçın olacak. Teknik direktörün kötü günü olacak, kötü taktiği olacak, kötü değişiklikleri olacak. Takım olarak da kötü olacaksın, bireysel anlamda da kötü olacaksın. O yüzden zaten şampiyonluk hikayeleri kolay yazılmıyor. Fakat işte bu Fenerbahçe'de de problem, Trabzonspor'da da problem, Beşiktaş'ta da problem. Ne yazık ki 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray'da da problem. Yani Galatasaray'da taraftarların bir iki kötü sonuçla beraber teknik direktörün kellesini istemesi mental olarak Galatasaray takımından çok daha geride olduklarını gösteriyor. Ne yazık ki böyle. İşte bunlara zaten karşı çıkabilmek takımın nerede olabileceğini, nereye kadar gidebileceğini gösteriyor. O yüzden Italiano'nun tabii bu mental değişimi de gerçekleştiriyor gibi gözükmesi Beşiktaş adına olumlu. Ama bunu sezon içerisinde göreceğiz.
0: Tabii bu sözlü. Daha bunun karşılığını evet. Görebileceğimiz bir ama durum yaşanmadı.
1: Ama aynı şekilde burada Beşiktaş taraftarına da çok büyük iş düşüyor. Yani takımı o seviyede tutacak olan da taraftardır. Taraftarın vereceği destektir. Yarın öbür gün Beşiktaş geriye düştüğünde, kötü oynadığında gene ahlar ohlar yuhlar protestolar olursa o kadar söylenildiği kadar kolay olmaz o iş. Ne yazık ki taraftar da ona hazır değil. İşte az önce Galatasaray taraftarı örneği verdim. Ben hala unutamıyorum yani geçen sene Galatasaray taraftarının Arda Ünye'yi ıslıklamasını. Ben hala unutamıyorum. Bende yara oldu yani o. Kimse kusura bakmasın ama yara oldu. Hakkı yok yani Galatasaray taraftarının o oyuncuyu yuhlamaya. İşte Beşiktaş taraftarı da herkesi yuhluyor mesela. Yani Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe taraftarı. Çok kırılgan hale geldiler. Taraftar daha kötü durumda mental olarak. Bununla birlikte antrenman temposu, antrenmanların yoğunluğu. Eğer bir de o antrenman yoğunluğunu resmi karşılaşmalarda skor olarak karşılık verdiğini görürsen o zaman zaten oyuncular hocaya çok daha fazla inanıyor. O da kilit. Şu ana kadar da Beşiktaş'ta o iş iyi gidiyor. Ama işte senle de geçen hafta bu hafta konuştuğumuzda sen ne dedin? Hani programa ne kadar fazla hazırlanırsam kendimi o kadar iyi hissediyorum, evet. O kadar rahat hissediyorum dedin. Her meslek dalı için, herkes için A'dan Z'ye geçerli. Öğrenciler için de geçerli. Eğer sen sınavına iyi çalışırsan, evet. Derslerini dinlersen, sınavların ne kadar rahat geçtiğini herkes ömrü hayatı boyunca yaşamıştır. İşinde bir konuya çalışırsan, eğilirsen, konsantrasyonu yüksek tutarsan aynı şeyi yaşadığını herkes görmüştür. Sporda da çok farklı değil. Ne kadar üst seviyeye çalışırsan sağda onun karşılığını alma ihtimalin yüksek. O yüzden işte teknik adamlar zaman zaman burada örneğini veriyoruz. Bazı karşılaşmaların oyuncular tarafından sahada kazanılmaya çalıştığını söylüyorlar. Çünkü işte sezon içerisinde tabii o her karşılaşmada aynı mental seviyeyi tutmak kolay değil. Adam bakıyor diyor ki ben bu hafta rahat kazanırım. Bu hafta rahat kazanmaya kafa olarak o maça öyle başlıyorsa yani hafta oyuncu için öyle başlıyorsa zor olabiliyor. Çünkü ben zaten o maçı bir şekilde oynar ve kazanırım, kazanırız diye baktığı noktada biraz o temponun düşmesi, biraz o maçtan kafa olarak uzaklaşman, işte dur evdeki bir bulaşık makinesini değiştireyim diye düşünmen o hafta içerisinde hafta sonu seni zorlayabiliyor. O yüzden işte sezonlar kolay kazanılmıyor. Sezonların hikayesi kolay yazılmıyor. Gerçekten büyük emek var her anlamda fiziksel ve mental olarak. Bunu da belli seviyenin üzerinde tutan takımlar o yarışın içinde kalıp mutlu sona ulaşabiliyorlar. Ama asıl olan Süper Lig'de her zaman için o yarışın içinde kalmak. Ben de büyüklerin yarışın içinde kalamamasını Türkiye'de pek kabul etmiyorum. Yani geride olabilirsin yarışta. Bu 6 puan da olabilir, 9 puan da olabilir, 8 puan da olabilir, 3 puan da olabilir. Geride olabilirsin ama yarışı kaybettim demek Süper Lig'de benim çok kabul edebileceğim bir şey değil.
0: Yani geçen yılki kadro kalitesine baksan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk ikide bitirmesi anormal değil ama Beşiktaş'ın daha geride olması değil mi burada?
1: Yani 20 puan, 25 puan fark yememen lazım. Aynen. Onu anlatmaya çalışıyorum. Geride 4 puan, 5 puan geride bitirirsin ligi. Hı-hı. 7 puan geride bitirebilirsin ligi. Ama 20 puan, 25 puan geride bitiriyorsan ligi, ya orada anla yani problem seninle alakalı. Yapamamışsın yani, o mental gücü gösterememişsin. O kadar kırılmışsın. Bu onu gösteriyor. Hem işte oyuncu olarak gitmişsin, teknik adam olarak gitmişsin ama taraftar olarak da gitmişsin.
0: Bu sezonda tam yakın gidecek bir şampiyonluk yarışı var gibi gözüküyor değil mi? Kadro kaliteleri de yaklaştı. Hani Beşiktaş da yukarı çekti. Bence Galatasaray Fenerbahçe yaklaştı. Trabzon zaten Salah hamlesiyle bayağı bir atılım yaptı ki geçen sezon bu haliyle de o yarışın içindeydi. Yakın bir şey görebiliriz.
1: Bakalım yani, bu sene tabii lig umut veriyor. Hani dışarıdan baktığında özellikle büyük takımlarla alakalı olarak senin dediğin gibi bir tablo olduğu için umut veriyor. Ama büyük ihtimalle çok farklı şeyler göreceğiz.
0: Evet, belli olmuyor ya. Tabii ne olacağı. Hani şimdi hiç son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray belki çok kötü bir başlangıç yapabilir puan olarak. Sen gerçi Çorum maçından farklı galibiyet bekliyorsun ama
1: hemen.
0: Olabilir hani ihtimaller dahilinde. Çok olabilir. Beklemediğim şeyler de olabiliyor zaman zaman. Peki biz ben programın bu bölümüne Beşiktaş maçıyla başladım. Hradec-Kralove maçı var bugün. Esport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Evet. Sen de maçtasın.
1: Evet, gideceğiz biz de ekip olarak maçı vereceğimiz için gideceğiz. Maç önü yayınımızda 19.15'te başlayacak. Onu da futbol severler takip edebilir. İlk karşılaşmada Beşiktaş Midtjylland'a göre biraz daha mütevazi bir takımla oynadı. Bunu hepimiz gördük. Çok büyük tehlikeler yaşadı mı? Çok büyük tehlikeler yaşamadı. İlk yarının sonu ile beraber biraz Beşiktaş hani rakibin kendi üzerine gelmesini sağladı. Ama onun dışında genel olarak Beşiktaş'ın kontrolünde, ara ara pozisyonlara girdiği, çok iyi oynadığı mı? Hayır. Çok iyi oynamadığı. Ancak kırmızı karttan sonra da dağılıp gitmediği, kırmızı karttan sonra da teknik direktörün de hamlesiyle oyuncuların da sahada sadece savunmada kalmayı düşünmeyerek biraz daha böyle tepki vererek direnç göstererek hatta ondan sonra işte öne geçerek iyi bir karşılaşma çıkardığını söyleyebiliriz. Son bölümde yine bir sıfırdan sonra böyle 86-87'den sonra rakibin yine Beşiktaş'ın üzerine geldiğini gördüğümüz bir karşılaşmaydı. Yani Beşiktaş geçen hafta maçın 90 dakikasının genelinde oynaması gerektiği gibi oynayıp galibiyeti de alarak döndü. Şimdi rövanşta tabii daha iyi bir futbol ve yine galibiyet beklentisi normal Beşiktaş'tan. Fakat tabii dikkatli olmak gerekiyor. İşte mesela Beşiktaş 3 tane maç oynadı. Bu 3 karşılaşmada kırmızı kart çıktı. Bir takım eksik kaldı. Çok da basit. Yani o Attara 6-7 dakika içerisinde 2 tane faul yaparak takımı eksik bıraktı. O yüzden konsantrasyonun güçlü olması gerektiği ve rakibi de pek turun içine sokmayacak bir başlangıç yapmak gerekiyor bu tarz karşılaşmalarda. Bu ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Daha 2 gün önce Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşılaşmasında golü bulduktan sonra oyunun nasıl döndüğünü herkes görmüştür. Yani ilk maçı 2-0 kazanmışsın. 1-0'ı bulduğun anda artık rakip inanmıyor o turu geçeceğine. O yüzden de onun anahtarı rakibi turun içine sokmamak. Rakibe o havayı vermemek. Rakibe o ritmi vermemek. Onun da en kolay yolu iyi sert bir başlangıç yaparak rakibe deplasmanda olduğunu hissettirerek öne geçmek. Ondan sonra rölantiyi alabilirsin. Ondan sonra çok büyük bir problemin olmaz. Ama önemli olan onu vermemek rakibe. Beşiktaş da onu yapabilecek güce sahip. Ben bu karşılaşmada Rıdvan'ın oynamasının da Beşiktaş'a o Attara'nın oynamasına göre ciddi bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Çok yorgun değil Beşiktaş. Önemli bir eksiği yok. Rotasyonda yine Endidi gibi bir oyuncusu var merkezde. Eğer işler istediği gibi gitmezse o hamleyi yapabilir.
0: Rakibi hafta sonu lig maçı oynadı bu arada.
1: Rakibi oynadı. Rakip alışkan. Onlar da alışık bize göre. İşte mesela bak Fenerbahçe'de hemen istemiş ertelemeyi. Hı hı. Ama bunu tabii tam olarak eleştiri olarak söylemiyorum da alışmamız gerekiyor. Artı işte bunu playoff turlarında yapan ülkeler de var. Mesela gelecek hafta baktık, İskoçya Celtic'le Rangers'ın maçını ertelemiş.
0: Lyon'un ertelenmedi şu ana kadar gördüğüm kadarıyla.
1: Şimdi maçın rakibi biz olarak maçları veriyoruz ya. Baktım bizim programda İskoçya Ligi'nde Dundee United Dundee maçı var. Allah Allah dedim, Celtic'le Rangers nerede? Baktım maçları var. Ondan sonra bir daha tekrar kontrol ettik. Ertelenmiş karşılaşmalar. Bunu yapıyor ülkeler. Ama o bizde çok şey olmaması lazım. Genel olarak hani buna sığmamamız lazım. Çünkü oraya biraz fazla sığınıyoruz ama playoff turu için farklı düşünülebilir. Hani geçen sene de bu yapıldı ya. Ertelendi karşılaşmalar. Rakipler, takımlar şeye girsin diye, lig aşamasına katılabilsin diye. Orada biraz daha şeyim ben. Hani olabilir diye bakıyorum. Ama sezon içerisinde artık onu biraz özümsememiz lazım. Neticede Beşiktaş'ın eksiği gediği yok. Bahanesi yok. Kendi sahasında oynuyor. Bugün çok çok coşkulu bir taraftar olacaktır. Vlahovic transferiyle beraber.
0: Vlahovic statta olur. Trossard zaten ısınmaya çıkacak. Yedek kulübesinde olacak.
1: 20-30 dakika oynayabilir dedi. Italiano. Trossard da bayağı beklenen oyuncu ve ihtiyacı olan bir isim Beşiktaş'ın. O yüzden de ben normalde Beşiktaş'ın kazanarak turu geçmesini bekliyorum.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Radyo Spor.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.37 saatlerimiz bugün saat 20'de Beşiktaş'ın Radetzky-Roy ve rövanş karşılaşması var. Esport Plus'tan da karşılaşmayı izleyebilirsiniz. Radyo Spor'dan da dinleyebileceğinizi sizlere hatırlatmış olalım. Bugün dediğim gibi çok fazla tekrardım ama gündemimiz yoğun. Çok fazla dinleyici mesajı da bakamadım. Bir an önce de o konuları bitirmek istiyorum çünkü. Beşiktaş'ta bakıyorum paylaşacağım bir not kaldı mı maçla alakalı olarak. Maçla alakalı bir not kalmadı. Buradan çok hızlı şekilde Galatasaray'a bir geçiş yapacağım. Galatasaray'da dün Başkan Dursun Özbek Galatasaray Adası'nda bir organizasyona katıldı. Galatasaray Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Metin Oktay Fair Play ödül töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuştu. Bunu bazı kanallarda sanıyorum yayınladılar. Sosyal medyada görüntüleri düştü. Dursun Özbek burada özellikle transferle ilgili gündeme dair bir noktada açıklamalarda bulundu. Son günlerde dedi transferler üzerinden çok konuşuluyor, yorum yapılıyor. Galatasaraylıların heyecanını ve beklentisini çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek ve bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına kadar geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a, şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma yönelik çok büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı dahi kabul etmem, sineye çekmem. Bu imayı yapanlar kulübümüzün 120 yılı aşkın, camiamızın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine iftira attıklarının farkına varmalılar demiş. Ben böyle bir gündem olduğunu kaçırdım. Sen takip edebildin mi?
1: Tabii canım, herkes biliyor. Sen nasıl kaçırdın?
0: Nasıl pazarlık konusu yaptı?
1: Zaten Ultra Aslan liderinin Akın Gürlüğe yazdığı şeyde de vardı ya.
0: Ama Dursun Özbek mi pazarlık yapıyor burada? İşte, neyin pazarlığı?
1: Pazarlık değil, şey olarak söyleniyor. Hani
0: burada benim anladığım Dursun Özbek kendi pazarlık konusu yapmış. İma o. Ben yani şöyle, Fenerbahçe şampiyon yapılmakla ilgili Sabahattin Şirin dedi de onun Dursun Özbek'le ne alakası var? Ben öyle anlamadım en azından, ya da alakasını ben çözemedim.
1: Yani bence aynı şeyden bahsediyor. Bahsettiği şey aynı. Hani bu sene şeyin Galatasaray şampiyon olmasın, bırakın Fenerbahçe şampiyon olsun muhabbeti sosyal medyada dönen bence Dursun Özbek'in söylediği. Başka bir şey değil.
0: Tamam, olabilir.
1: Aynı olduğunu düşünüyorum.
0: Ama ben işte yani şöyle mi dendi? Dursun Özbek bunu pazar konusu yapıyor diye konuşulmadı ki hiç. Ya da ben öyle görmedim. Bunun Fenerbahçe üzerinden yapılıyor zaten genelde. Dursun Özbek böyle istiyor, onay verdi gibi bir şey. Ben onun yüzden karşı çıktım buna.
1: Orada haklısın, o tarafta haklısın. Ama bence aynı şeyden bahsediliyor. Dursun Özbek orada herhalde biraz daha alınmış mı? Öyle mi değerlendirmek lazım?
0: Ya da birileri
1: lazım
0: demiş mi işte, o yüzden dedim ben ha, takip edemedim böyle bir.
1: O kısmı ben de bilmiyorum. Gelmesi. Ama bence aynı şeyden bahsediliyor gene. Konu aynı yani. Hı hı. O bahsedilen sosyal medyadaki işte bu şey konusu. Şampiyon yapılacak yapılmayacak konusu. O kadar yani.
0: Transferle ilgili devam edeyim, sonra üzerine bence konuşalım. 4 yıl üst üste şampiyon olan, ekonomisini düzelten ve dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Benden tüm bu emeği ve başarı gidişatı çöpe atıp sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler varsa bilsinler ki bunu yapmayacağım. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım diyor. 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam bize, hocamıza, takımımıza ve taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü lig başlıyor. Buradan tüm Galatasaraylılara ve bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız demiş Dursun Özbek. Ben önce yorumu yapayım mı? Sen
1: tabii
0: bir
1: ki
0: es verdin. Herhangi bir öz eleştiri, bir geri adım, bir cümlede var. Hadi yok demeyeyim, bir cümlede var. Hmm. Taraftarımızın işte beklentisini anlıyorum diyor sadece. Ve onun haricindeki her ifadesi Başkan Dursun Özbey'in işte biz zaten şampiyon olduk. Ekonomimiz şöyle, büyük kulübüz, şöyleyiz, böyleyiz. Valla bu Dünya Kupası'ndan sonra o Montella'nın açıklamaları artık bende bu açıklamalarda bir şey oluşturdu. Referans noktası oluşturdu. Hani ortada kötü giden bir şey varsa, ortada normalden farklı giden ya da diyeyim, hadi çok kötü giden bir şey var mı Galatasaray'da tartışılabilir. Ama hani normalden farklı giden bir şey olduğu kesin Galatasaray'da şu an. Bu dönemde sadece tek bir transferin gelmesi, birçok bölgenin hala takviye yapılamamış olması normal bir durum değil.
1: İşte o az önceki dedikodu da onunla alakalı. Bak bu dedikodu, dedikodu altını kalın kalın çiziyorum. Hı-hı. Sosyal medyanın dedikodusu. Şampiyon olma, o yüzden transfer yapma.
0: O zaman Beşiktaş nasıl yapıyor? Trabzon nasıl yapıyor? Onları da yaptırması da Fenerbahçe'yi işte, madem şampiyon yapmak şey, istiyorlar.
1: Yani, hani işte bizde biliyorsun.
0: Altı dolu olmuyor bunların.
1: Anladın mı? Bizde böyle şeyler uzadıkça sürekli bir komple teorisi üretiliyor.
0: Salah'a da getirtmesinler o zaman Fenerbahçe şampiyon yapmak isteyenler.
1: Ya kazayla başkası şampiyon olursa diyorsun.
0: Ne olacak? Bu ligde Başakşehir şampiyon oldu. Bursa Spor şampiyon oldu yani. Trabzon olamaz mı? Beşiktaş olamaz mı?
1: Olur tabii canım. Niye olmasın?
0: Yani Fenerbahçe olamazken hepsi oldu işte. Başakşehir, Trabzon. Yani,
1: konuşulan o. Anladın mı?
0: Anladım. Ama hani şuraya bağlayacağım. Hani ortada burada normal bir durum yokken başkanın biraz daha taraftara yaklaşması gerekiyor bence. Montella'nın yapmadığı gibi aslında yani. Montella gibi yapıyor Dursun Özbek. Hiç taraftara yaklaşmıyor. Bir cümle ediyor. Sonra yine büyüyüz. Şöyle biliyoruz zaten. Biz görüyoruz Galatasaray. Büyük camia. 4 yıldır şampiyon. İşte kar açıklayan tek kulüp oldu. Çok güzel yani. Bunlara kimsenin bir itirazı yok da burada bir taraftar da anlaşılmak istiyor ya bence çok net şekilde. Başkan biz endişeliyiz. Başkan o endişeyi giderecek sözleri söylüyor ama bence taraftara geçmiyor böyle söyleyerek. Yani dünkü açıklama tekrar soruyorum. Her açıklamadan sonra soruyorum. Taraftara geçti mi geçmedi mi? Bence geçmedi. Geçmez yani bu ifadelerle. Çünkü bu artık alışıldı. Başkan şunu dese bence daha doğru bir iletişim politikası olurdu. Evet biraz geç kalmış gözüküyoruz. Haklı taraftarımız. Hani ben de dışarıdan baksam bu takıma geç kaldık derdim. Bir taraftar olsam taraftar gözüyle. Böyle biraz bir öz eleştiri, bir taraftar bir sakinleştirse keşke de şimdi dünkü açıklamayla birlikte ben eleştiri dozunun yine aynı oranda devam edeceğini düşünüyorum. Yine dün bir düşman

0: 2-3 haftalık zamanım var işte yani o transferler için. Artık ne kadar yanılabilirsin, istesen de yanılma şansın azaldı yönetim olarak. O bakımdan söyledim ben.
1: Yani zamanlama olarak evet olabilir. Yani sözün özü, bilmiyorum, çok iletişim politikası bana doğru gözükmüyor. Başkan zaten genelde ya o konuşuyor ya şu anda Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor. Kura çekimlerinde Metin Öztürk'ü ve maç sonlarında duyuyoruz ama bu dönemde duyduğumu çok
0: bu aralar yok.
1: Duymadım. Hatırlamıyorum kendisinin. Belki şeyde duyduk. Süper Lig kura çekiminde. Herhalde duymuşuzdur. Barış Göktürk'te ikisi olayı vardı. Ama bu politika bilmiyorum bana çok doğru gelmiyor. Bu da zaten işin bir kısmı bu arada. Zaten istediği kadar kötü olsun iletişim politikası. Transferleri yaptığınız müddetçe zaten bu da ikinci planda kalıyor. Şu an o da olmadığı için ben iletişim politikası üzerinden gidiyorum. Yarın öbür gün transferler gelir. Zaten taraftarın o duygusu da kendiliğinden yatışabilir.
0: Artı mesela metinde gereksiz eklemeler de yapılmış. Hani ben Galatasaray'ın çıkarlarını koruyorum. Ona göre hareket ediyorum. Ona göre hesap kitap yapıyoruz. Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmıyoruz. Ya bu tarz bir savunmanın, bu tarz bir kendini savunmanın ben gerçeklerin bayağı dışında olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dursun Özbek döneminde yapılmış ve tam anlamıyla başarısız olmuş birçok transfer söyleyebilirim Galatasaray'da. Galatasaray'a pahalıya da patlamış ve sportif olarak başarılı olamamış birçok transfer söylerim. Şimdi o zaman mesela Galatasaray yönetiminin ya da başkanın niyeti kötü müydü? Hayır. Onları da Galatasaray'ın çıkarları için yaptılar. O anlaşmalar da Galatasaray daha iyi olsun diye yapıldı ama olmadı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla yani bu iş eylemle oluyor sadece. Yoksa şu an kimse hani Dursun Özbey'e sen çok para harca, ondan sonra acayip bir şeyler yap demiyor ki. Takımın eksiklerini gider diyor bir şekilde. O zaman da aynı şeyler söyleniyordu. O yüzden mesela bu tarz bir savunmayı da ben hep garipsemişimdir. Yani çünkü bütün başkanlar aynı şeyi söylüyor. İşte Beşiktaş'ın 1 lirasının bile şeyini yedirmem. Hani onun peşindeyim. 1 lirasını bile sokağa atmam, boşa atmam. Öyle mi peki pratikte? Öyle olmuyor yani. Öyle olması da mümkün değil zaten.
1: Peki şimdi Dursun Özbey'in açıklamalarından bahsettik. Galatasaray'da sıcak olarak bir de transferde Martinelli iyiden iyiye gündemdeki isim. Yurt dışı kaynaklar da geçiyor. The Athletic dün haber yaptı, benim güvendiğim kaynakların başında geliyor. 45 milyon euro demişler Galatasaray'ın teklifi. Bu da bir iyileşme sanki. Satın alma usulü kiralamadan Galatasaray artık çıktı. Net bonservis.
0: Martinelli'nin ne kadar sözleşmesi var acaba?
1: Verebiliyorlar. Ali Naci de bu arada gün içerisinde bu haberi yapmıştı sanıyorum. Evet, Ali Naci de yapmıştı. 45 milyon euro kadar çıkarıldı. Teknik ekip de transfere çok sıcak bakıyor denmiş. Ama burada mesela yine insanlar tabii fikir yürütüyorlar. Galatasaray

0: sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan önce 45 milyon euro verilmez.
1: Bir yıl mıymış?
0: 2027'de bitiyor. Ben mesela bak direkt oradan karşı çıkarım.
1: Ama işte bazı oyuncular için Trossard'da da öyle oldu ya, bir yıl kala 18 milyon yaşıyor.
0: O da doğru değildi.
1: İşte doğru değil ama bilmiyorum.
0: Yani bu eğer öyleyse 6 ay daha bekle. Mesela 6 ay Martinelli'siz yapamaz mısın? Yaparsın. Ocak'tan itibaren Martinelli sözleşme uzatmadığı sürece seninle kontratı yapıp sana gelebilir. Yani
1: onda garantisi yok ya işte. Başka takımlar da ilgilenir sonuçta.
0: işte Sané'yi getirdi Galatasaray. Benzer bir operasyonla. Orası biraz yüksek bence. Hani sözleşmesinin son senesine girmiş bir oyuncunun mesela güncel piyasa değeri de o kadar gözüküyor oyuncunun. Tam 45 milyon euro gözüküyor. Galatasaray'da 45 milyon euro veriyor ve kontratı gelecek sene bitiyor. Orası biraz bence pahalı olur Galatasaray adına. Diğer tarafta sen çekince olarak ne dedin? Asıl harcamayı 10 numaraya yapacaktı.
1: Bir anda
0: Niye
1: sol
0: sol
1: kanada
0: kanat?
1: döndü.
0: Barış Alper akla gelir o zaman da.
1: Tabii işte taraftan ilk aklına gelen o satılacak mı diye. Orada da 50 milyon euro beklentisinden bahsediliyor Galatasaray'ın. Ama 10 numarayla ilgili hala öyle sıcak bir gelişme yine yok. Daha çok sol kanada kaydı. Bir de Vaneri, bu Arsenal'ın genç oyuncusu, dün bahsettik. Dartlet'in haberinde onunla ilgili bir detay göremedim. Sadece Martinelli yazılmış ama Vaneri de 10 numaradaki genç
0: Barış'ın
1: adaylardan biri.
0: kaldığı bir senaryoda Martinelli nasıl olur? Ona nasıl bakar
1: Çift
0: Galatasaray
1: forvet oynar herhalde
0: taraftarı?
1: Galatasaray. 10 numara almaz. Barış Alper, Osimhen, Martinelli sol, Sané sağ. Kim ye,
0: Öyle bir
1: Barış'ı
0: şey
1: mı yedek
0: olabilir.
1: bırakacaksın yani? Sané'yi mi, Martinelli'yi mi? Hiçbirini bırakamazsın
0: Peki
1: bence.
0: Galatasaray'da şöyle bir soru
1: Bu
0: daha
1: arada bayağı
0: sorayım.
1: şey olur. Barış Alper, Osimhen çift forvet baskı ön alan. Acayip de bir şey olabilir.
0: Martinelli de öyle bir adam. Martinelli de biliyorsun o
1: O kadar
0: konularda
1: var mı Barış Alper kadar?
0: Barış Alper kadar olmasa da bayağı iyi o konuda öyle. Yani bence 10 üzerinden 7,5-8 verirsin. Ön alan baskısına Martinelli de. Bayağı çabası yüksek bir oyuncu. Fakat şunu sorayım. Galatasaray'da bir taraf Barış Alper, diğer taraf Sané. Galatasaray'da üçüncü iyi kanat oyuncusunu almak istediğinizde onu sol tarafta ağırlıklı olarak oynayabilecek bir oyuncu üzerinden mi alırsınız? Sağ tarafta ağırlıklı olarak oynayacak bir
1: Sol.
0: oyuncu. Solda mı alırsınız?
1: Yunus var çünkü sağda.
0: O yüzden.
1: O yüzden ben sol tercih ederim.
0: Yunus'un varlığı yüzünden tercih
1: Yunus'tan
0: ediyorsun.
1: dolayı diye. Ben başka da çünkü kanat yok takımda. Yunus solda da oynadı Okan Buruk döneminde bu arada ama ben sol derdim.
0: Sol derdim.
1: Sen?
0: Ben Yunus'u hani böyle çok kanat rotasyonunda düşünmediğim için, hani kanada yazılıyor Yunus doğal olarak.
1: Başka
0: Orada
1: oyuncu yok şu an.
0: Orada garip bir durum yok. Orada çok kararsızım. O yüzden sordum zaten. Hani ve hep şunu iddia ederim ya, 3 tane iyi kanat oyuncun olacak. Bu tarz takımlarda birbirine yakın. Ama Galatasaray'da sağ mı alırım ya da sağda sürekli oynayan bir, daha doğrusu ağırlıklı olarak sağda oynamayı seven mi yoksa ağırlıklı olarak solda oynamayı seven bir oyuncu mu alırım, ona çok karar veremiyorum. Orası bende çok ortada.
1: Hatta ben solu şöyle destekleyeyim. Barış sağda da oynamayı da sevdiği için hani Sané'ye bir şey oldu, Barış'ı sağ atıp sola bir oyuncu
0: Evet,
1: alabilirim.
0: mesela o zaman ikna olurum. Doğru.
1: Burada da Lang da konuşulur bence. Eğer Martinelli gibi bir oyuncu olmazsa bir yıl daha kiralık Lang ve asıl harcama işte 10 numaraya Galatasaray
0: gelebilir.
1: yapabilir. Şimdi bir dinleyicimiz, bu kadar para verilecekse niye Can Uzun'un bonservisine verilmiyor da Martinelli'ye veriliyor diye bir soru sormuş. Mesela solu kiralık yapıp 10 numaraya Barış Alper'i sat, sola kirala, 10 numaraya o yatırıp yap. Bu da bir yöntem. Eğer parası, bütçesi kısıtlıysa Galatasaray'ın. Değilse zaten sola da bonservis, 10 numaraya da bonservis harcayabilir. Ama bir tarafı kiralık da yapabilir bence. Geçen yıl
0: Yani
1: olduğu gibi.
0: kanat 10 numara, ikinci santrafor.
1: Bir de tabii ikinci santrafor daha var işin içinde. 8.57 ara vakti, aradan sonra başka konularla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin.

0: altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: İlk maçta Galova'yı deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor.
5: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol.
3: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galova'yı rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
6: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
7: i̇şte
6: ve gol!
7: İşte bu.
3: Beşiktaş, Heredet, Grolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. 9 oldu saatlerimiz. Şimdi bu bölüme de Trabzonspor'la başlamak istiyorum. Trabzonspor'la ilgili dün ben şöyle notlarımı hazırlıyorum. Bir gün öncesinde bilmeyenler için. Böyle işte Word dosyasında takımların isimlerini yazıyorum alt alta. İşte büyük başlık olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Hangi kulüple ilgili işte bilgi varsa Twitter'dan, haber sitelerinden copy paste yapıp orada alt alta notları oluşturuyorum. Trabzonspor şeyi boştu. Hiçbir şey yoktu. Haber olarak yani benim önüme düşen. Sonra akşam bir daha girdim yatmadan önce. Bir baktım bayağı bir şey çıkmış Trabzonspor'la ilgili ve bayağı da şaşırdım çıkan haberleri. Ama artık şaşırmamak da gerekiyor galiba. Bunu da ne zaman öğreneceğiz bilemiyorum. Neden şaşırdım? Çünkü dün aslında gün içerisinde haber çıkmış, benim önüme düşmemiş. Hakan Çağanoğlu Trabzonspor için gündeme gelen oyunculardan birisi olmuş. Hani Galatasaray, Fenerbahçe konuşulmuştu. Beşiktaş pek fazla konuşulmadı. Ama şimdi Trabzonspor gündeme geliyor. Trabzon'a şaşırmamın bir diğer sebebi de bu iki taraf arasında geçmişte yaşanan sıkıntıyı yakından takip edenler hatırlayacaktır. Hakan'ın o dönem çok genç yaşta Trabzonspor'a bir transferi söz konusuydu. Daha Kars Ruhe dönemindeyken Hakan, babasının tabii yönettiği bir süreç. Kendisi çok küçük, o 17-18 yaşlarında. Fakat sonrasında transfer olmuyor. Trabzonspor dava ediyor, davalık oluyor. Hakan 4 ay men cezası alıyor. Hani böyle bir süreç yaşanmıştı geçmişte. Bu da hala hafızalarda. O yüzden bir taraftan garip geldi. Ama Salah'ın geldiği noktada Hakan'ın Trabzon'a gelmesi öyle çok anormal olmasa gerek. Bu dava süreci dahil, ki Hakan geçmişte yaptığı açıklamalarda pişmanlığından, babasına güvenmesinden bahsetmiş. Eğer olursa hani transfer bir şekilde arayol bulunur diye düşünüyorum. Böyle bir hava yaratılmışken Trabzon şehri içerisinde herhalde Hakan'ın o hava bozulmaz. Hatta tam böyle bu havada gelmesi bile Hakan için daha iyi olabilir. Bu bir ihtimal. Diğer ihtimal de Atakan Karazor. Dün Fenerbahçe için konuşmuştuk. Yerli kim olabilir orta sahada alternatif diye. En makul isim Hakan, tabii konuşmadık Hakan olmaz diye düşündüğümüzden. Atakan gelmişti. Trabzon'un da yine Atakan'la ilgilendiğini dün öğrendik. Yerel medyada Hasan Tüncel'den ben gördüm. Kolay bir operasyon değil. Ama Trabzon orta sahada defansif yönü kuvvetli bir oyuncu net şekilde kadroya katmak istiyor. Mümkünse yerli değilse de herhalde Paredes tarzı yabancı bir isme gidilecek.
1: Yani bu da bizim Trabzonspor kadrosuna bakıp yaptığımız tespitlerin aslında doğru olduğunu gösteriyor. Baktığın zaman bir merkeze ihtiyaç, hatta iyi bir ihtiyaç. Böyle çok da seni sezon boyunca üzmeyecek, İstikrarlı bir şekilde sahada kalacak, o performansı verecek bir oyuncuya ihtiyaç olduğu belliydi. Şimdi isimler konuşuyor. Tabii Hakan'la alakalı olarak da Hakan geçenlerde bir açıklama yaptı. Benim hiç haberim yok. Bu transfer dedikodularından benle alakalı yok, ilgisi yok. İşte ben Inter'i çok seviyorum, böyle Inter'e aşığım, şöyle Inter'in oyuncusuyum diye daha yeni açıklaması var Hakan'ın. O yüzden oraya çok girmiyorum. Sıktı çünkü o konu. Yani Hakan neredeyse imza atarken aynı şeyi söyleyecek. Ben Inter'e bağlıyım, hani Trabzonspor'a imza atacak Hakan. O imza sırasında ben Inter'in oyuncusuyum falan diyecek Hakan. Artık oraya getirdi işi. O yüzden çok sıkıcı olmaya başladı bu konu. Onu kenara koyuyorum. Hakan'ı alır mısın peki Trabzonspor'a? Bir başka soru. Ben hep Hakan'la alakalı şunu söyledim. Yani Hakan'ın parladığı, iyi oynadığı düzene bakmak gerekiyor. O düzeni sağlayabilirseniz Hakan'dan yakın bir performans alma ihtimaliniz var. Fakat Trabzonspor'da Muçi'nin varlığıyla birlikte Trabzonspor doğal olarak böyle bir 6-8-10'a doğru kayan bir takım. Yani merkezde iki oyuncuyla oynayacak ve bir 10 numarası olan bir takım gibi gözüküyor. Hakan bu düzende pek değil. Bu düzenin oyuncusu pek değil. Hatta işte çok tartışılan milli takım performansının da ben biraz onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Eğer Hakan'a o düzeni sağlayabilirseniz iyi, sağlayamazsanız problem olabilir. Atakan bence daha Trabzonspor için faydalı bir isim olabilir Hakan'a göre. Zaten yaş farkı da var. İki oyuncu arasında. Hakan'ın son dönemde biraz daha sakatlık problemleri yaşaması, Atakan'ın istikrarıyla beraber düşündüğünde ben biraz daha oyumu Atakan'dan yana kullanırım. Zaten Hakan ve Atakan A milli takımın merkez orta sahanın opsiyonları. Biri zaten milli takımımızın kaptanı, diğeri de geniş kadroda var sürekli olarak. İlk olarak belli ki milli takımdaki merkez opsiyonlara bakılmış. Eğer oradan bir şey çıkartamazsa Trabzonspor, senin dediğin gibi yabancı bir merkez orta saha oyuncusuna doğru gidecek. Ama doğru yapacak bence. Hı hı. Eğer yerli olur, yabancı olur ama oraya iyi bir takviye yaparsa Trabzonspor, hani takımı bu seviyeye getirmişken orayı da eksik bırakmadan bence transfer dönemini tamamlamaları gerekir.
0: Darwin Núñez transfer edilecek. Bugün onun da galiba İstanbul'da olması artık bekleniyor. O kulüple arasındaki Trabzon'un problem çözülmüş. Furkan Uzun Trabzonspor muhabirlerinden o yazmış dün, bir aksilik olmazsa bugün İstanbul'da olacak diye. Núñez'in gelişiyle zaten 15 yabancı oluyor. Bir ismin takımdan ayrılması gerekiyor Trabzonspor'da. O da Mitongo ya da Onuachu diye ben söylemiştim.
1: Mesela Onuachu Fenerbahçe'ye gidebilir, Beşiktaş'a gidebilir deniyordu.
0: Olmadı.
1: O konu ben, kapandı
0: ben
1: artık.
0: Ben diyordum mesela. Evet,
1: evet, o konu kapandı artık.
0: Kalmadı kesinlikle başka bir.
1: Galatasaray ikinci santrafor olması gibi böyle biraz daha zorlama bir senaryo olabilir mi?
0: Valla Uğurcan'dan sonra Ulay'da bayağı Trabzon sert bir set çekmişti sanki transferde. O yüzden Onuachu'da olacağını
1: zannediyorum. Bu durumda o zaman Trabzonspor şey mi yapacak? Böyle bir santrafor hattıyla mı lige girmeyi planlıyor? Onuachu'da kalsın, Núñez'de kalsın. Núñez geliyor pardon. Hı hı. İkisi beraber olsun.
0: Umut Nayır'da üçüncü santrafor. Mitongo'da kiralık. Thierry Karadeniz gibi herhalde.
1: Evet.
0: Başka bir takıma kiralık gönderilir bu senaryoda. Ve yerli bir oyuncuyla da işte orta sahayı güçlendirmek.
1: Oradaki tek aklımdaki soru, şimdi mesela Vlahović ile Ohu santrafor kadronda tuttuğunda Vlahović'in net şekilde bir, Ohu'nun da ikinci santrafor olduğu belli oluyor. Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe'de daha yakın. Biraz sanki performanslar belirleyecek. Galatasaray'da şu an ikinci bir santrafor yok. Trabzon'a döndüğünde Onuachu ve Núñez olduğunda orayı tam anlayamadım. Yani Núñez mesela Onuachu'nun yedeği olarak mı geliyor? Önüne mi geliyor? Normalde ben Onuachu'ya dokundurtmazdım. Hı hı. Trabzon'da. Ama Núñez gibi bir oyuncuyu da hani ne olarak mesela Trabzonspor ikna etti? Nasıl ikna etti? Eğer ikna ettiyse de helal olsun.
0: İşte ben
1: bu şartlarda.
0: Hala bilmiyorum. Onuachu gider gibi geliyor Núñez transferi.
1: Fazil gitmedi. Yani Núñez'le nasıl konuştular acaba?
0: Evet.
1: Sen

0: Çünkü bizde 10 aç var. Adam 20 tane gözü kapalı atıyor. Seni onun arkasına alıyoruz. Yani takım planlamasında sen bu roldesin mi dendi? Yoksa seni ilk santrafor olarak getiriyoruz. 10 açı biraz yaşlandı, yavaşladı. Onun işte sen yerini alacaksın tarzı mı konuşuldu? Orası güzel bir denklem. Mesela beni sen sportif direktör olarak 10 açıyı tuttuğum bir takımda Nunez'in yanına göndersem ben büyük ihtimalle ikna edemeden geri gelirdim. Yani çünkü bir şey söyleyemiyorum, anladın mı? Yani şimdi çift santrafora dönmeyecek Trabzonspor. Çift santrafora dönmediği noktada şimdi ben oyuncuyu nasıl ikna edeceğim? Onaç'ın arkasına mesela bana dediler ki sen git oyuncuyla konuş. Birinci santraforumuz Onaç'ı, Nunez'i de rotasyon santrafor olarak alacağız. Vallahi ikna edemeyebilirim. Çünkü önce benim inanmam lazım
1: Yani.
0: seni ikna etmem için. Bu yani bayağı zor bir denklem ama Trabzonspor ikisini bir şekilde uyumlu olarak kadroda tutabilirse Trabzonspor'un sezonunu olumlu anlamda etkiler. Artı tabii Trabzonspor'un bu sene Avrupa'da olacak olması, ligde çok iddialı olacak olması da farklı bir durum. İyi bir şeye ihtiyacı var, rotasyona ihtiyacı var. Fakat yani Onuachu Nunez santrofor rotasyonu da lig ortalamasının çok çok çok üzerinde oluyor.
1: Hani eğer Onaç gerçekten kalırsa işte bütün santrfor rotasyonları Galatasaray hariç acayip oluyor.
0: Evet.
1: Ve Galatasaray'dan da benzeri beklenir. Yine oradaki baskı artar.
0: Ama Galatasaray onu zor yapar.
1: Niye?
0: Çünkü kontenjan şeye girecek. Yani bir 10 numara, 10 numarayı U23 ya da solu U23 almadığı sürece santrofor U23'e doğru gidecek
1: İşte
0: Galatasaray'da.
1: iyi bir U23 santrfor artık kim olursa bilmiyorum. Büyük takımlardan belki kiralık bir
0: Yani direkt böyle
1: oyuncu.
0: marka bir isim biraz zor olur.
1: Zor ama yine iyi bir isim getirmeye
0: İyi isim
1: çalışıyor işte.
0: gelir. İyi isim
1: Chelsea'den
0: gelir.
1: ne bileyim o işte. United'dan.
0: Sen de sportif direktör olsan direkt Chelsea'nin kapısını
1: Ben
0: açacaksın.
1: oralara bakacağım
0: Sen de
1: ya.
0: Chelsea'yi kendin hedef.
1: Arsenal,
0: Aynen.
1: Chelsea.
0: Sen Londra'da bir tane ofis tutacaksın.
1: Evet.
0: Bütün işlerini oradan halledeceksin. Onu
1: Çok
0: anladım ben.
1: rahat. Çok rahat abi. Kaç tane oyuncu
0: Chelsea'de
1: var?
0: birkaç tane kanka,
1: Evet.
0: Arsenal'la bağlantılar. Tamam, sen oradan yürürsün.
1: Bence çok mantıklı bu
0: Aynen.
1: iş. Chelsea demişken bu arada Chelsea'de Xabi Alonso ile birlikte bayağı yaşlı transferler, hani tabiri caizse Chelsea için yaşlı transferler yapıyorlar. Sol beke bir de 28 yaşında bir oyuncu geldi İspanya'dan.
0: Daniel Welbeck 35.
1: Welbeck, işte Henderson. Henderson mı geldi
0: Henderson'a
1: orta
0: geldi.
1: sahaya? 35-36 yaşındaki isimler. Onlar da hani bu iş menajerlikteki gibi olmuyormuş gerçek hayatta. Gerçekten tecrübe ihtiyaç var herhalde diyerek böyle bir yola girdi. Ama onlar da Enzo Fernandez'i galiba City'ye satacaklar. Cuma'ya kadar bir deadline vermiş. 120 milyon sterlinlik teklif gelirse eğer kabul edeceğiz. Gelmezse Cuma'ya kadar satmıyoruz demiş Chelsea. Rodri'nin yerine bu arada Enzo'yu düşünüyormuş. O da acayip bir transfer olur lig içerisinde.
0: Enzo da Chelsea'de sağına baktı Mert. Soluna baktı. Kulübe baktı. Dedi ki buradan gitmem lazım.
1: Real Madrid'i kovaladı.
0: Gerçekten
1: olmadı. Şimdi
0: bu kadar ayrılmak isteyen oyuncu azdır.
1: evet City'ye.
0: Bütün kanıyla canıyla ayrılmak istiyor yani Chelsea'den. O zaman Rodri Barcelona mı?
1: Rodri Barcelona ya da Real Madrid tabii ikisinden birine gitmesi bekleniyor. Enzo da oraya gidecek. Peki Trabzonspor'u bu bölümde konuştuk. Yine çok reklamı geciktirmeyelim. Araya gidelim. Aradan sonra ben tekrar Fenerbahçe'ye döneceğim. Oğuz Çetin'in açıklamalarından o Gençler Birliği detayı. Bir de transferle ilgili yine farklı haberler var.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo
3: Spor. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümüne geldik. Dünden bugüne çok farklı bir fiyat söyleyemiyorum. 63.859 dolar Bitcoin'in fiyatı BTC Türk'te, TL olarak da 3.044.611'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9.15 saatlerimiz, Fenerbahçe'den tekrar devam edeceğim dedim. Aslında program içerisinde ufak bir değindik ama açıklamayı da tekrar belki hatırlatmakta fayda var. Fenerbahçe'de futbol direktörü Oğuz Çetin hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçının ertelenmesini talep ettiklerini. Buna sebep olarak da maçı deplasmanda oynayacağız, Gençlerbirliği maçını. Ve hemen ertesinde de 2 gün sonra Lyon maçını oynayacağız. Medikal olarak oyuncuların toparlanması, taktiksel süreç ve uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılamadıklarından bahsetmiş. Fakat diyor maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Önümüze ne çıkarsa çıksın bu yıl kararlılıkla yürüyeceğimizi herkes görecek demiş. Fenerbahçe'nin rakibi Lyon, onların ligi iki Fenerbahçe maçının arasında başlıyor. Yani Lyon bu hafta sonunu boş geçiyor. Fenerbahçe kıyasla fizik olarak daha belki dinlenmiş, daha toparlanmış çıkacaklar. Ama işte Fenerbahçe'nin de burada bir dezavantajı gözükse de Lyon'a kıyasla 3 resmi maç daha fazla yapmış olarak çıkacak. Maç ritmi, maç temposu daha farklı şekilde çıkma şansı var. Bu dezavantajı belki bu anlamda avantaja çevirebilir. Gençlerbirliği maçında İsmail Kartal derin bir rotasyon yapabilir. Bizim takımların da ya da yurt dışında da bunlar oluyor da pek istedikleri bir şey değil herhalde lig maçlarında bu kadar derin rotasyon yapmak. Yani Şampiyonlar Ligi evet Fenerbahçe için çok önemli. Bence de kalsın, çok da iyi olur. O zaman erteleme yoksa lig maçında o rotasyonu yapacak Fenerbahçe. Yani Gençlerbirliği sonuçta rakip. Puan kaybını da olası göze alacak eğer Şampiyonlar Ligi bu kadar kıymetliyse.
1: Puan kaybını niye göze alsın? Ben şimdi sana rotasyon yapıyorum. Mert Günok oynamıyor. Ederson oynuyor. Oynayan isim Brezilya milli takımının kalecisi. Semedo oynamıyor. Mert Müldür oynuyor. A milli takımın sağ beki. Şikriyer oynamıyor. Çağlar oynuyor. A milli takımın stoperi. Levent Mercan solda oynuyor. İşte stoperi de Ake oynattım mesela. Merkeze gel. Kante'ye de Gendüz'ü oynatmıyorsun. İsmail Yüksek oynuyor. Milli takımın oyuncusu. Sağ önde İrfan Can'ı oynatabilirsin. Milli takımın oyuncusu. Santrafor pozisyonunda Talişka oynatmadın. Vedat'la başlayıp Talişka'yla devam edebilirsin. 10 numara pozisyonunda hadi Asensio oynattın.
0: Fred'i göndermediyse.
1: Fred oynamıyorsa onu oynattın. Sol tarafta da ne bileyim hani
0: Oğuz.
1: Oğuz'u oynatabilirsin. O da milli takımın oyuncusu. Yani böyle olduğu noktada çok fazla işte puan kaybı olursa ya da işte federasyon ertelemedi. Hani yine bize karşı bir şey yaptılar. Ya yok. Hani öyle düşünmemek gerekiyor. Öyle bu düşünceyi taraftarına, kamuoyuna ve takıma verdiği zaman zaten bence puan kaybı ihtimali o zaman başlıyor. Yani aradaki farkı anlatmak için tek tek söyledim. Yani Fenerbahçe bugün çok ağır bir rotasyon yapsa dahi seçtiği tüm oyuncular milli oyuncular. Milli takım oyuncuları. Şimdi milli takım oyuncularından da Gençlerbirliği'ni yenmesini beklersin. Yani oyuncular da o sorumluluğu almak zorunda. Şimdi Çağlar çok tartışılan bir oyuncu. Çok tartışılan bir oyuncu. Geçen seneden beri tartışılıyor. Milli takıma gitmesi de tartışıldı. İşte milli takımdaki görüntüleri de tartışıldı. Ya ben Çağlar olsam Gençlerbirliği maçında oynamak için ölürüm ya. Tekrar kendimi ispat etmek için, bana güvenin diyebilmek için. İrfan Can olsam en çok ben oynamak isterim Gençlerbirliği maçında ki. Hani bakın ben bu takımda kalmayı hak ediyorum. Ben bu takımda devam ederim diye. Oğuz olsam en çok ben oynamak isterim. İşte bu seninle program içerisinde konuştuğumuz mental yaklaşım da biraz bunlarla alakalı. Ama oyuncular da şimdi çıkar böyle çok kötü performanslar bireysel anlamda ortaya koyarsa işte o zaman da hemen kararları vermek gerekiyor. Çünkü fırsat geldi senin ayağına. Artık orada kendini göster, kendini ispatla. Çağlar oynadı, kötü oynadı, hata yaptı. Hiç hazır gözükmedi. Vallahi güle güle Çağlar. Yiğit, Efe kalsın daha iyi. O zaman ben niye seninle devam ediyorum? Sana ihtiyacım olduğu noktada sen o performansı gösteremeyeceksen bir daha ben sana ne zaman güveneceğim? Sen bana ne zaman performans göstereceksin? O yüzden de nasıl baktığınız bence önemli. Hani sen zaman zaman söylüyorsun ya, her kriz aynı zamanda bir fırsat. İşte birçok oyuncu için ciddi fırsatlar bunlar. Orada kendini ispatlaman için bir fırsat. Eğer orada ispatlamayacaksan, zaten kalkıp da Fenerbahçe sana yarın öbür gün Şampiyonlar Ligi maçında güvenmeyecek. Burada güvenecek. Burada ihtiyacım var sana. E onu da göster. Milli takım oyuncususun.
0: Tabii dünyanın sonu değil derin bir rotasyon Fenerbahçe için. Peki burada geçen Uğur Meleke galiba bu konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı bu. Fikstürün şu andakinden bir hafta önce başlatılıp işte iki playoff maçı arasındaki haftayı boş geçirterek bir düzenleme yapılamaz mı? Burada bir standart oluşturulamaz mı diye sormuş. Bilmiyorum, bu da bir yöntem. Ben de burada bir standartlaşmadan yanayım. Yani bir karar verilsin ve her yıl takım fark etmeksizin. Çünkü takımlar değişiyor bazen. Birinin maçını erteliyorsun, diğerinkini ertelemiyorsun. Olay oluyor. Bence burada bir standart oluşturmak iyi olabilir. Ne bileyim, iki playoff maçının arasındaki lig maçını ertelemek gibi sadece. Sadece o maçın ertelenmesi gibi. Bir şey olsa, her takım için de geçerli olsa bu, playoff'ta oynayacak. Olabilir. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor mesela. Ne dersiniz bilmiyorum. Bu ertelemeyi belki sadece konferans ligi playoff'una kalan takım için yapmak. Çünkü konferansta elenirsen hiçbir yere gidemiyorsun. Ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'den elendi, Avrupa Ligi'ne gidebiliyor. Beşiktaş hani Avrupa Ligi'nde playoff turuna çıktı. Elendi ama en azından Avrupa'da devam edebiliyor. O takımları ertelemekten ziyade konferanstaki playoff'un bence lig maçını ertelemek bir fikir olarak aklıma geliyor mesela. Böyle şeyler konuşulsa ve bir standarda bağlansa bence çok daha güzel olur. Her sene çünkü aynı tartışmanın içine giriyoruz biz. Boşu boşuna enerji de harcıyoruz yani. Bir şey belirle, onu uygula işte her sene.
1: Katılıyorum, bir standart olması son derece doğru olur. Öyle bir yaklaşım. Hani ligi erken başlatmanın Avrupa'ya çok etkisi olur mu? Uğur Meleke'nin dediği gibi

0: Tartışılır. Onda çok emin değilim ben. Ligin erken başlamasıyla beraber daha hazır olacağımız konusu. Çünkü bu kez işte biz Avrupa karşılaşmaları sırasında lig maçı da oynadık. Puanlar kaybettik ya da işte lig yüzünden Avrupa'dan elendik gibi tartışmalar çıkacaktır büyük ihtimalle. Orası da neredeyse kesin gibi gözüküyor. Artı zaten ligin ilk haftalarında hiçbir takım yeteri seviyede hazırlanamıyor. En iyi seviyede olmuyoruz. Orası da bir gerçek. Orası tartışmaya çık ama senin dediğin biraz daha bence akla yatkın. Orada bir standart oluşturmak. Yani hangi takım Süper Lig'de Avrupa Kupası'nda playoff oynuyorsa oradaki maçı ertelenir. Bitti gitti. Hani bu sene yabancı kuralında yaptılar ya. Mesela 16-4 olacak dediler. Ondan sonra çok konuşuldu, tartışıldı ama hiç bakmadılar arkasına. 16-4 devam etti. Şimdi ne oldu? O tartışma kapandı. Çünkü neden? Bir karar verdin ve kararın arkasında durdun. Kararın en iyi karar olmasına gerek yok. Ama arkasında durduğun zaman sen kurum olarak biraz daha kredini arttırıyorsun. Şimdi o da öyle olur. Hani yoksa tartışılır. Hani konferans ligindeki mi olsun, diğerleri de işin içine katılsın mı? Ama en azından bir orada bir karar alırsın. Ondan sonra o kararı daha iyi hale getirmeye çalışabilirsin. Ama yeter ki bir karar al, herkese eşit davran ve herkese ne olacağını bilsin. Biz de dediğin gibi her sene farklı bir şey çıktığı için buralarda boğuluyoruz. Belki gelecek sene biraz daha bunun üzerine düşünüp öyle bir karar verebilirler.
1: Yani sonuçta, bu erteleme yok da bir karar. Hani hiçbir tabii, maçı ertelemiyoruz tabii. Da bir karar. Bunun üzerinde de.
0: Sonuçta Uğur Melike'nin dediği gibi erteleme ülkesi. Biz evet erteleme ülkesiyiz. Orası doğru. Ancak hani ligi öne çekmekle düzeltiyorum. Eleme ülkesi miyiz? Erteleme ülkesi değiliz. Eleme ülkesiyiz diyor Uğur Melike. Ama ligi öne çekmekle eleme performansımız artar mı konusu bende bir soru işareti.
1: Peki geçen sezon hatırlarsın Paris Saint Germain bile ligin son bölümüne doğru lig maçlarını erteletti başvurusuyla. Koskoca Paris Saint Germain. Normalde bizde de çok konuşulan bir şey. Artık lig içinde böyle ertelemeler olmuyor. Ama hani Paris Saint Germain kötü örnek olarak gösterebilir bizim kulüpler tarafından. İşte sen İskoç takımlarına örnek verdin. Zaman zaman Hollanda takımları da yapıyor. Bu sene kontrol etmedim ama.
0: Norveç'te de yapılıyor.
1: Norveç'te de mi yapılıyor? Ama yapmayanlar da var. Yaparlarsa da sadece playoff turunda yapılıyor değil mi? Üçüncü eleme turu için yapılmıyor. Mesela Beşiktaş'ın rakibi işte hafta sonu maçını oynadı. Beşiktaş maç yapmazken. Ama ertelenmedi onların. Bu da dünya futbolunda olan bir şey. Yani bizden çok Hollanda'da, Fransa'da falan olması da garip geliyor bana. Onlardan beklemem. Tam bizlik bir şey derdim. Ama dünyada da bu akım var. O yüzden bilmiyorum, çok net keskin bir kararım yok. Ben daha çok tabii ki hiç ertelenmemesi tarafındayım da Avrupa'daki diğer örnekleri görünce de acaba ben mi çok katıyım bu konuda diye düşünüyorum.
0: Sezon içerisindeki erteleme bence çok gereksiz. Artık orada çok da fazla yapabileceğiniz bir şey yok bence. Fransa'daki Paris Saint Germain ertelemelerinin Fransa Ligi'nin kendi dinamiğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum.
1: Ama çok isyan çıktı rakiplerinden, hatırlar mısın bilmiyorum.
0: Çok isyan çıktı ama fark da vardı rakipleriyle arasında. Bence onunla alakalı biraz erteleme kararını daha rahat verebilmeleri. Çünkü senin liderin, örnek veriyorum, 12 puan, 15 puan öndeyse o zaman o erteleme kararını bence daha rahat verebilirsin. Ama yakın giden birlikte erteleme kararı bazı dengeleri değiştirebiliyor.
1: Ama sen biraz sadece şampiyonluk yarışı için bakıyorsun.
0: Şampiyonluk yarışı için söylüyorum.
1: Karşılaştığı rakibin durumu, onun kümede kalma durumu, belki o an oynasa puan alma ihtimali daha yüksek.
0: Tabii ki. Orada bir haksızlık oluyor. Orası kesin. Şampiyonluk yarışı için baktım ben. Ama diğer tarafta sezon öncesi neticede bunun bir uluslararası rekabet olduğunu da unutmamak gerekiyor. Uluslararası rekabette asıl olan şu: sen lig sıralaması olarak daha yukarıda kalmaya çalışıyorsun. Daha yukarıda kaldığın zaman belki ikinci takımı direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Takımların daha az eleme oynuyor. Bunun sana bir avantajı var. Ekonomik olarak bir katkısı var ülke futboluna. O yüzden de eleme döneminde daha çok takımı puan alma ihtimallerinin iyice yükseldiği lig aşamasını atmaya çalışmak mantıken bence yanlış değil. O yüzden de hani playoff turuna geldiğinde bir dakika, biz bir tane lig maçını erteleyip 4 tane takımımızı birden lig aşamasına sokalım, bu bizim için iyi olur düşüncesi benim aklıma yatıyor. O zaman ona çok fazla bir itiraz etmiyorum ben. Ama diğer tarafta sezon başladıktan sonra artık hani şey olduğu için, tekerlek döndüğü için ve diğer takımlar da artık işin içinde. Onlar da Avrupa Kupalarında mücadele ediyor. Çünkü Avrupa Kupalarının da ertelemenin de sonu yok. Şöyle de yapabiliyorsun. Yani lig aşamasında son maçı kazanmam lazım devam edebilmek için. Benim maçımı erteleyin. Erteledik. Çeyrek final oynuyorum. Ülke futbolu için çok önemli. Erteleyin. Yarı finale geldim. Erteleyin. İşte orada onun bir sonu kalmıyor artık. Orada yapabileceğim bir şey yok. Orada standart belirleyemezsin. Her zaman ertelemeye gitmen gerekir orada. Ama diğer tarafta ilk aşamada atabilmek için biraz daha bana mantıklı geliyor.
1: Yani ülke futbolu puanı, evet, vesaire için.
0: Çünkü sen Avrupa Ligi'ne takım soktuğun zaman 8 maçı garanti. Konferans Ligi'ne takım soktuğun zaman 6 maçı garanti. Şimdi 3 tane takımın olduğu zaman Şampiyonlar Ligi artı Avrupa Ligi'de senin 24 tane maçın oluyor. 24 tane maçta da ülke puanını yükseltme ihtimalleri artıyor. Orayı sokmak için bir çaba sarf etmen gerekir. Ama soktuktan sonra artık orada iş tamamen takımın kendi içindeki yarışmasına dönüyor. Orayı da işin içinden çıkamazsın. Çünkü dediğim gibi, yani adam der ki sana, ya bu maç o kadar kritik ki bu maçı kazanırsak biz lig aşamasından yola devam edeceğiz. Erteleyin. Peki.
1: Peki burada...
0: Bu revanş çok önemli. İlk maçı 1-0 kaybettik. İşte bu maçı kazanırsak son 16'ya kadar. Öyle erteleyin. Erteleyebilirsin ama o zaman işin içinden çıkamıyorsun.
1: Peki Gençler Birliği'ne nasıl açıklıyorsun bu durumu?
0: Gençler Birliği'ne açıklayamıyorsun. En çok çünkü onlar zarar görüyor. Az önce senin beni tamamladığın nokta o nokta işte. En çok o takımlar zarar görüyor. Çünkü sen güçlü bir rakibinle, güçlü rakibinin asıl konsantrasyonu olmadığı bir karşılaşmada mücadele ettiğinde puan alma ihtimali çok yüksek. Ya da normal şartlara göre daha yüksek. Çok yüksek demeyeyim. Normal şartlara göre daha yüksek. Doğal olarak sen o avantajı kullanmak istersin. Ama orada büyük balık küçük balığı yiyor. Orada bir şansın yok.
1: İşte burada da konuyu biraz saptıracağım ama bir süredir düşünüyorum bu kupa formatını yine. Türkiye Kupası'nda daha yine favorilerin o zaman ön plana çıkarıldığı bir format olması da Türk futbolunun lehine. Çünkü bizim kupa şampiyonumuz da Avrupa Ligi'ne gidiyor. Sen Avrupa Ligi'nde dört büyüklerden birinin mi olmasını istersin? Bir Anadolu kulübünün mü olmasını istersin? Türk futbolu için, puan için.
0: Anadolu takımının olmasını isterim.
1: Puan için.
0: Hayır, orada işte artık Türk şeyi düşünmem.
1: Konya'nın mı gitmesi iyi, Trabzon'un mu gitmesi?
0: Konya'nın gitmesi daha iyi.
1: Niye?
0: Çünkü Konya ne kadar güçlenirse, Konya ne kadar o seviyede oynamaya alışırsa benim ligim zaten daha kuvvetli olacak.
1: Ben ama sen az önce Avrupa puanı, Avrupa, tamam, Avrupa grup puan, aşaması. O da önemli. Bu da aynı.
0: Ama Konya'nın sen gitmediği senaryoyu söylemiyorsun ki. Konya'yı da zaten oraya sokmaya çalışacaksın. Evet, daha kuvvetli bir takımla gidersen girme ihtimalin daha yüksek.
1: Onu söylüyorum.
0: Ama Konya'nın da playoff etabında maçını erteleyip oraya gitmesini sağlayacaksın. Oraya gitmesini nasıl sağlarsın? Lig daha kuvvetli olursa Konya'da o engelleri daha rahat aşıp gider. Ama takımları mesela Avrupa hedefinden uzaklaştırmak, daha üst seviyede oynama hedefinden, rüyasından uzaklaştırmak bence ciddi bir problem. O zaman takımlar hiçbir hedef belirlemiyorlar. Hiçbir hedefi kalmıyor. Hiçbir heyecanları kalmıyor. Bence en önemli problem o. Yani bugün lig başlarken, geçen gün Genco'yla da konuştuk bu konuyu. Yani dört büyükleri kenara koydun. Avrupa hedefi olan kaç takım var? 3. Başakşehir, Göztepe, Samsun. Samsun bu sene yapabilecek mi bilmiyoruz. Başka bir takım yok. Yani diğer tüm takımların hedefi suyun üzerinde kalıp nefes alabilmek. Şimdi böyle olduğu noktada lig kalite olarak, hedefsizlik olarak çok daha düşük bir seviyeye geliyor. Ama sen lig yoluyla da, kupa yoluyla da takımlara o hayali kurdurabilirsen, oralarda mücadele edebilirlerse, örnek veriyorum 4 senede 2 kere. Şimdi Başakşehir'de bir Avrupa DNA'sı demeyeyim de Avrupa kupalarına hak kazanma şeyi var, ritüeli var, değil mi? Belki gruplara giremiyorlar ama o ritüel var. Yani mesela bu ritüel Göztepe'de de olsa, Samsun'da da olsa, örnek veriyorum başka bir iki takımda daha olsa bence çok daha ligin seviyesi yükselir. Beklenti de yükselir, heyecan da yükselir. Yani Göztepe taraftarının, Samsun taraftarının, işte Kocaeli taraftarının, yarın öbür gün Bursa taraftarının Avrupa kupalarında mücadele edeceğini düşünmesi iyi. Onun da en kestirme yolu kupa. En kestirme yolu kupa. Yani ligde 34 maç oynayıp oradan dördüncülükle bileti almak mı? Yoksa kupada 7 maçla beraber eyvallah deyip kupaya, Avrupa'ya gitmek mi? O yüzden kupa önemli. Kupanın herkese açık olması lazım. Kupanın o hayali kurdurması lazım. Yani kupayı sadece yerel kupayı kazanmak olarak değil, Avrupa'ya bir açılan kapı olarak düşündüğün noktada en kestirme yol kupa. O yüzden ben hiç anlamıyorum Türk teknik adamların kupayı şey yapmamasını, ne derler, düşünmemesini, hayali kurmamasını, başkanların, yöneticilerin. Ya 34 hafta ben bu ligde deli gibi mücadele edeceğime Avrupa için kupaya ağırlık verir, kestirmeden gitmeye çalışırım. Ben öyle bakardım.
1: Ya bilmiyorum Ali abi, ben bu konuda dünya futbolunun gittiği noktayı falan düşününce hani senin ve genel olarak kupaya bakışın farklı geldiğini düşünüyorum artık ya.
0: Farklı zaten.
1: Çünkü hani bir yerde ligin işte kalitesi önemli diyorsun. Bir yerde Anadolu takımlarına bir havuç vermek gerektiğinden bahsediyorsun ama dünya futbolu da buraya gitmiyor ki organizasyonlardan. Hani her yerde seri başı sistemi, daha iyi olanın öne çıkarıldığı bir sistem var. Bu Türkiye Kupası'nda da olabilir bence. Hani Şampiyonlar Ligi'nde böyle, Avrupa Ligi'nde böyle, Dünya Kupası'nda böyle.
0: Ama işte orada bir de şey var. Hani bence senin
1: yerel kupalarda
0: nokta,
1: da olabilir.
0: Tamam, yerel kupalarda ama bir de o hani seri başının seri başına verilen avantaj farklılığı var. Hani bizde o noktada ortalamanın çok üzerinde bir seri başı sevgisi var diyeyim sana.
1: Tamam,
0: biz
1: onu
0: burada
1: da
0: yıllarca aynı şeyi konuşmadık mı? Hani neredeyse büyük takımlar Türkiye Kupası'nda 2-0 önde başlayacaklar maça.
1: Evet.
0: Sadece büyük takım diye.
1: İşte bu acaba çok yanlış bir şey mi? Şimdi ben biraz o tarafa düşünüyorum bunu.
0: Çok hala yanlış bir şey.
1: Hayır.
0: O kadar fazla avantaj vermen çok yanlış bir şey.
1: O kadar fazla vermek yanlış ama bir şekilde o avantajlar hep büyüklere veriliyor. Her kulvarda artık.
0: Tamam.
1: Yani lig hariç.
0: Tamam.
1: Kupalarda, kupa olan turnuvalarda ülke veya kulüp o avantajlar iyi takımlara her zaman veriliyor. Hı. Onun dozunu tabii ayarlamak lazım. Türkiye Kupası'ndaki dozu Dünya Kupası'ndan, Avrupa Şampiyonası'ndan belki daha fazlaydı, kabul ediyorum ama yine bir doz verilmesi bu dönem için çok normal. Paranın bu kadar ön planda olduğu noktada sen Samsun'un mu Avrupa'ya gitmesini istersin? Trabzon'un, Beşiktaş'ın mı?
0: İşte ben Samsun gitsin istiyorum.
1: Sen istersen ben de
0: çünkü
1: istiyorum da.
0: Çünkü bir de lig yolu var. Bir
1: bu
0: de
1: para,
0: ligde
1: para.
0: Zaten büyükler parayla beraber, ekonomik güçleriyle beraber o hakkı alıyorlar Mert.
1: Ali abi, satış, izlenme açısından ben de tabii ki Samsun'un yanındayım bu arada. Ben de Bursa'nın yanındayım, Göztepe'nin yanındayım. Bu benim düşüncem. Dünya Kupası'nda da böyle. Kalksın seri baş sistemi de günümüzün geldiği nokta farklı artık. Para, reklam, satış. Hani bugün Samsun mu daha çok, hani çok eski tabir, dekoder sattırır? Trabzon mu daha çok dekoder sattırır?
0: Belli canım onlar.
1: Şampiyonlar Ligi'nde niye bu takımları daha üst tura çıksınlar diye istiyorlar? Daha çok izlensin diye. İş paraya döndü. Bu Türkiye Kupası'nda da böyle olabilir. Aslında yayıncı kuruluşun niyeti de özünde bence çok yanlış bir şey değil. Hani biz hep eleştirdik. Ben de bunların içindeyim. Ama çok yanlış değil adamların bakış açısı. Herkes böyle bakıyor. Bugün. Bütün turnuvalar buna dönüştü. Bakış olarak. Ben onu kastediyorum. O yüzden Türkiye Kupası'nda ne farkı var abi diğerlerinden?
0: Ya Türkiye Kupası'nın farkı şu. Türkiye Kupası'nın ürettiği değerle senin verdiğin organizasyonların ürettiği değer arasında ekonomik olarak çok büyük fark var. Şimdi ekonomik olarak sen her şey ekonomi diyorsun ya.
1: Hı hı.
0: Peki Türkiye Kupası ekonomik değer olarak ne kadar üretebiliyor?
1: Kendi için değerlendir abi. İlla Dünya Kupası ile kıyaslamak zorunda
0: sıfır
1: mısın?
0: Hiçbir
1: ürettiği kadar.
0: Hiçbir değeri yok Türkiye Kupası'nı. O yüzden çok fazla değer üretmeyen.
1: Ama var abi, bak, değer nasıl üretmiyor? Bak, kendi içine değerlendireceksin ama. Türkiye Kupası'nda yarı finalde Göztepe, Samsun, Kocaeli, Bursa mı daha çok reklam satışı yaptırır? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon mu? Kendi için hangisi daha farklı?
0: Tabii ki.
1: Benim kastettim ama kendi içine değerlendirir.
0: Ama sen bütün ülke futbolunun 2 numaralı kupasını yarı finalde büyüklerin olmasına indirgiyorsun. Yarı finalde büyüklerin olduğu 2 tane karşılaşma yayıncı kuruluşa 10 birim değil 100 birim reklam kazandırsın. 10 katı daha fazla değerli olsun. Hani 4 tane Anadolu kulübünün oynayacağı yarı finalle 4 büyüklerin oynayacağı yarı finali düşün. 10 katı daha fazla kazandırsın. Ama o 10 katı yayıncı kuruluş fazla kazanırken Gene kazanılan

0: rakam, üretilen rakam ülke futbolu için hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden de sen en önemli ikinci turnuvanı ülke futbolunun yararına biraz daha düşünmen gerek. Ülke futbolunun yararına nasıl olur?
1: Ülke futbolunun yararı ne?
0: Ülke futbolunun yararı işte takımları Avrupa hedefi koymak. Takımlara bizde olmayan, bizde en az olan bir hedef çizmek, hedef çizebilmek. Yani sen sezona başladığında mesela ben şunu hiç duymuyorum. Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bunu diyen bir takım var mı şu an? Mesela niye Türkiye Kupası'nı kazanmak istemiyorlar sence? Neden kazanmak istiyor? İki tane kupa var zaten. Yani iki tane kupa var. Sen elindeki kadroyla dört büyükleri geçme ihtimalin neredeyse imkansız olunca gözünü nereye çevirirsin? Hedef olarak bir takım olarak. Ya ben Türkiye Kupası'nı kazanayım bari dersin. Peki Türkiye Kupası'nı kazandığında onun şampiyon olmanın manevi hazzının yanında bir de sana Avrupa kapılarını açması, yani senin kulüp olarak Avrupa'da mücadele etme ihtimalin çok büyük bir şey değil mi ekonomik anlamda da? Hani sen diyorsun ya ekonomi. Mesela Türkiye Kupası'nı kazanmak aslında bir Anadolu takımına minimum 10-15 milyon euro gelir getireceği için eğer lig aşamasında kalabilirse bu da kulübü geliştirmesi açısından çok önemli. İşte oralarda mücadele ettiğin zaman takım daha iyi olacak. Daha iyi oyuncular alabileceksin. Daha iyi teknik direktörler alabileceksin. Daha iyi oyuncu parlatıp oyuncularını orada satabileceksin. Dün bir tane şey buldum Instagram'da. Bir tane İngiliz bir adam buldum. Hatırladım şimdi. Enteresan bir gazetecilik yapıyor. Güzel de bir gazetecilik yapıyor. Mesela şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki işte takımınızda olmasını isteyeceğiniz son dönemde yapılan kıskanılan 10 transfer diyor. Tamam mı? Anlatıyor işte Aston Villa şunu aldı, o bunu aldı. Aslında öyle alabilirdi falan filan diye. Şimdi dün onu dinlerken bir şey dikkatimi çekti. Transfer olan oyuncularla alakalı olarak hep Avrupa'daki şeyleri veriyor, referansları veriyor. Diyor ki Mets'te geçen sene örnek veriyorum işte 6 Avrupa Ligi maçında 8 gol atmıştım. Tamamen attım bunu. Ama böyle örnekler veriyor. İşte mesela bunu yapabiliyorsun Avrupa Kupaları ile beraber. Yani sen orada mücadele ettiğinde bir oyuncunun orada iyi bir performans göstermesi demek hemen vizyona çıkması ve onu satması demek. Kulübün gelişmesi demek. O yüzden de hani Türkiye'nin iki tane kupasından bir tanesinin sadece yayıncının deyim yerindeyse kucağına verilmesi, yayıncı daha fazla reklam kazansın, büyükler gitsin diye olması futbolun zararına, yararına değil. Ama desen ki bu şey, organizasyon, Türkiye Kupası çok ciddi bir para üretiyor. Çok büyük bir para üretiyor. O yüzden bazı şeyleri kollamak gerekiyor. Çok ciddi bir para üretmesi için ilk şey ne? İlk kıstas ne? Yayın hakları. Yayın haklarının çok ciddi bir paraya satılması lazım. İkinci kıstas ne? Sponsorlar. Türkiye Kupası'nın sponsoru kim? Ziraat Bankası. Eğer devlet istemese Ziraat Bankası Türkiye Kupası'na sponsor olur mu? Olmaz. Türkiye Kupası'nın Ziraat Bankası dışında devlet kurumları dışında herhangi bir şeyi oldu mu? Özel sponsor oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü para üretmiyor.
1: Peki senin en ideal senaryonda statü olarak Türkiye Kupası para üretecek mi?
0: Üretmeyecek. Para üretmesine gerek yok diyorum zaten. Para üretmediği için de Türkiye Kupası'nı yayıncının bütün hakimiyetine vermemek gerek diyorum. Anlatmak istediğim o. Şimdi sen Türkiye Kupası'nda çok ciddi bir rakama satmışsındır. O zaman biraz da yayıncının istediklerine bakmak gerekebilir. Anlatabildim mi? Yani yayıncı da o kadar para verince şunu diyebilir. Ya maçı şu saatte oynatın. Ya da büyükleri biraz daha yukarı çıkartalım. O zaman dersin ki ya kardeşim sen çok para verdin. Anlıyorum. Kulüplere de bayağı kaynak gitti buradan. Anlıyorum. Bak kupanın sponsorları da var, anlıyorum. O zaman tamam diyebilirsin ama kupa hiçbir şey üretmiyor. Kupayı isteyen yok. Kupayı kazanmayı hayal eden yok. Öyle olduğu noktada niye yayıncıya tamamen teslim edesin? O zaman bırak bari takımların hani normal bir rekabette önü açılsın. Bir şeyler kazansınlar, Avrupa'ya gitsinler. En azından ülke futboluna bir faydası olsun. Anlatabildim mi genel bakışımı?
1: anlatıyorsun. Ben de senden çok uzakta değilim zaten bu arada. Karşı cephe gibi gözüküyorum da ben düşüncem seninle paralel.
0: Ama işte sen diyorsun ki yani para üretiyor. Şimdi Türkiye Kupası para üretmiyor Mert.
1: Ali abi kendi bütçesinde düşün ama.
0: Yani. Ama bir şey yok hani bir katkısı yok. Kulüpler mesela Türkiye Kupası'ndan para mı kazanıyor? En son devam eden takım ya da giden takımlar eşit mi çıkıyorlar ya da ekside mi çıkıyorlar acaba? Ben emin değilim. Yani Türkiye Ligi'nin, Süper Ligi'nin geçen sene Beşiktaş Süper Lig'den 4,5 milyon euro alabildiyse Türkiye Kupası'ndan ne kadar aldığını merak ediyorum.
1: Niye yayıncı kuruluş kasıyor o zaman? Para konusunda, reklam konusunda büyükleri. Tamam, bir şekilde para işin tamam, içinde. Ali abi kendi bütçesinde.
0: Özel sponsoru var. Tamam. Şeyi var. Ama işte bak tekrar söylüyorum. Öteki 6-7 maçla seni Avrupa'ya açan bir şey. Bir rekabet, bir heyecan. Hı. Onu yapmak istemiyorlar pek. Orada da öteki düşünceye kayınca o zaman anlamsızlaşıyor.
1: Reklam bayağı geciktirdik. Araya gidiyoruz. Son bölümde buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.45 saatlerimiz galiba bu konuyla alakalı da mesajlar bayağı bir geldi ama onlara bakamadık biz burada fikir tartışması yaparken Ali abiyle. Ve programın bu kalan 10 dakikalık bölümünde de şu an önümde bayağı bir haber var aslında yine konuşabileceğimiz. Onları hızlı hızlı konuşmak istiyorum. Bunlardan birincisi dün Osterwolde sosyal medya hesabından bir takipçisinin bizimle kal kral, yani bu İngilizce tabii stay with us king, bizimle kal kral yorumuna I will, kalacağım diye cevap yazmış Osterwolde. Bu haberden birkaç saat önce Sercan Hamzoğlu Fred ve Osterwolde ile yollar ayrılacak diye bir haber girdi. Teknik heyetle yapılan toplantı sonrası alınan karar üzerine dedi. Fakat üzerine böyle bir haber çıktı. Üzerine TRT Spor'dan Doruk Tecimer şöyle bir haber yaptı. Fenerbahçe ve Osterwolde oyuncunun sözleşmesini uzatmak adına görüşmelere başladı. Öte yandan oyuncunun tedavisi beklenenleri iyi gidiyor. 4 hafta sonra bireysel çalışmalara başlaması hedefleri ödendi. Yani ilk Sercan haberi bambaşka. Osterwolde'nin paylaşımı, yorumu bambaşka. Doruk Tecimer'inki de Osterwolde'ninki de paralel bir haber. İki uç var burada. Osterwolde'de her kalıyorsa o zaman Ederson ve Semedo gidiyor demektir. Matematik basit Fenerbahçe'de. Ya da Vedat Muriç'i yerli statüsünde oynatmak için federasyonu bir şekilde ikna edecek Fenerbahçe kulübü.
1: Şimdi o doğru bir bence yaklaşım değil. Yani Fenerbahçe'nin tepki çekeceği, bayağı eleştirileceği bir bence hareket olur. Yani Vedat Muriç yabancı bir oyuncu. Yabancı statüsünde oynadı. Ve o şekilde devam etmesi gerekir. Evet, Kosova ile yakınız. Benim ailemin yarısı Kosovalı. Aynı yerden geliyoruz. Ama yabancıysa yabancı. Dolayısıyla hani bu saatten sonra Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile alakalı olarak yerli başvuru yapması da bence çok doğru değil. Hı hı. Doğru bir yaklaşım değil. Yani yabancıysa yabancı olarak devam etmesi gerekir Fenerbahçe'nin. Diğer taraf

0: Hafta valla ben biliyorsun Osterwolde'nin kalması tarafındayım Fenerbahçe'de. Bence Osterwolde ve Talisca. Bir numara Talisca. İki numara Osterwolde gitmeye aday oyuncular içerisinde. Ben onları tutmaya çalışırdım.
1: Sen Ederson'da Semedo'yu gönderdin o zaman.
0: Evet. Ederson'la Semedo'yu oradan fedakarlık yapardım diye düşünüyorum. Ederson konusunda da biraz arada kalsam da Fenerbahçe'nin stoper rotasyonuna baktığımda tercihimi stoperden yana kullanırım. Çünkü Osterwolde'yi göndersem yerli bir stoperle oradaki güven kaybını pek sağlayamıyorum diye düşünüyorum. Öyle bir stoper pek göremiyorum. O yüzden de Ederson'u da biraz üzülerek yolları ayırıyorum ama bir taraftan da pahalı bir kontratı olduğu için de seviniyorum. Aynı
1: İşte
0: zamanda geçen sene çok iyi performans vermediği için gönlümü rahatlatıyorum. Artı taraftarlar arası bozuk olduğu için tamam ya iyi karar vermiş diyorum kendi kendime. İyi karar verdim diyorum. Öyle bir şey yapıyorum. Fakat burada tekrar söylemekte fayda var. Bu tamamen futbola bakış açısı ve kişiden kişiye göre değişebilir. Kimi Fenerbahçe'ye bakar der ki kale çok daha önemli. Sen Ederson gibi bir kaleciden vazgeçemezsin. Kimi de bakar Talisca'ya gönder der. Bu artık kabul etmemiz gerekiyor. Herkes kabul etmesi gerekiyor. Burada bir anket yapsan, 3-5 tane telefon bağlasan belki farklı şeyler söyler insanlar. Ve bence hani böyle 100 şeye dağıtsan 30, 35 hani o tarz şeyler de çıkabilir. Böyle 90-10 çıkabileceğimiz bir şey değil bu. Tartışma değil bu. Ama diğer tarafta sen ne dedin? Fenerbahçe ile ilgili bir şey daha söyledin. Sözleşmesi uzatılacak.
1: Osterwold'in öyle bir haber.
0: Osterwolde'nin genelde böyle olduğunda da akla hep bir satış gelir. Hani sözleşmesi uzatıldı, satıldı tarzı yapıyorlar ya genelde.
1: Kiralıyorlar ama abi orada ya. Sözleşmesi
0: Satış da olabilir. Yani öyle şey de olabilir.
1: hani haberi çıkar uzatılmadan mı satılır? Çünkü uzattığın zaman niye satasın ki? O zaman satacaksın. Uzatmazsın boşu boşuna.
0: Bir sene ne kadar var Osterwolde'nin?
1: Bilmiyorum.
0: Bir senesi varsa bonservis bedelini biraz yüksek tutmak için yapılabilir. Ama bir senesi yoktur büyük ihtimalle. En az iki senesi
1: Ama o
0: vardır.
1: zaman da zam yapacaksın. Yani yine
0: En az iki senesi vardır.
1: Osterwolde'nin bakalım. Buldum 2028.
0: Evet, iki senesi var. O zaman tabii tam olmuyor.
1: Yani kiraya göndermek için yapıyorlar bazen uzatıp gönderiyorlar kiraya da. Hani uzatıp satan.
0: Uzatıp kiraya gönderdiği zaman dönüşte bir senesi normalde uzatmasa bir senesi kalıyor. Uzatsa iki seneden fazlası kalacak.
1: Ama seneye de Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı rahatlayacak mesela. Hani
0: Seneye ne
1: dönüp
0: olacağını kimse bilmiyor tabii.
1: kadroda olur mu? O da garantisi yok. Bilmiyorum. Çok farklı haberler yapılıyor ama birilerinin gitmesi lazım. Fenerbahçe'de kimse gitmedi şu ana kadar. 24 yabancı oldu Lukaku ile birlikte. Daha bir
0: Sen
1: oyuncu gitmedi.
0: yabancı olsan gider misin şu an Fenerbahçe'den?
1: Niye gideyim?
0: Tam olarak öyle. Niye
1: Niye gideyim
0: gidesin?
1: yani? Elim çok kuvvetli şu anda
0: Tabii.
1: benim.
0: Aynen öyle.
1: Çok çok
0: Zaten o
1: kuvvetli.
0: yüzden herhangi bir hareket yok.
1: Çok
0: Çünkü
1: zor.
0: gidenler net şekilde bayağı iyi rakamlara gidecekler. Burası kesin.
1: Yani 24'ün ikisi genç hadi onları saymayayım. 22, 14'e düşmesi lazım. 8 üst düzey oyuncudan bahsediyoruz burada.
0: O üst düzey oyuncu da o şeyi şu an masadaki avantajlarını sonuna kadar kullanacaklar.
1: Bir haber Erdem Akbaş Alspor'da paylaştı. Yerli bir stoper ve sol kanat alacak dedi Fenerbahçe için. Stoper için hedef Ümit Aktağ artık zaten
0: Klasik.
1: klasik isimlerden biri. Sol kanat için de kontenjan nedeniyle U23 ihtimali kuvvetli. Ama şampiyonlar katılımına göre tercihler değişebilir demiş. Bunu görünce de neden bir vazgeçiliyor acaba? U23 sol kanat alternatifi bakıldığına göre dedim. Çünkü U23 dedi yabancı oluyor. Nene varken başka bir yabancı kanat U23'e ihtiyaç var mı? Oğuz ve İrfan da zaten kadrodayken. Şu an rotasyonu belli normalde Fenerbahçe'nin
0: Yani
1: kanatta.
0: neden vazgeçersin? İyi bir teklif gelmiştir. O yüzden vazgeçersin. İyi bir teklif gelmediyse Nene kanat rotasyonunda U23 olarak rahatlıkla
1: Olur.
0: tutulabilir.
1: Ya da Oğuz'un belki ayrılma ihtimaline karşı hem Nene hem başka bir U23 kanat da düşünüyor olabilir ama garip geldi. Doruk Tecimer de bu arada benzer şekilde TRT muhabiri sol kanat için çalışmalar resmen başlandı dedi dün. Ve 23 yaş altı oyuncular listenin üst sıralarında yer alacak dedi iki farklı kaynak. A Spor, TRT Spor dün sol kanat haberi girdiler. Enteresan. Burada da yine başka bir gelişme var belli ki perde arkasında. Beşiktaş Viking forması giyen evet.

0: Galatasaray'la ilgili dün öğlen Balogun haberi çıkmıştı. Osimhen'in de Suudi Arabistan'a transferi bir taraftan konuşuluyor ama bu haberler de ne kadar gerçekçi onları
1: onu
0: çok
1: bir gazeteci bilmiyorum. Yazmış galiba 65 milyon euroya Galatasaray bırakabilir diye. Ondan sonra kıyamet kopmuş diye okudum.
0: 65 mi? 120'ler falan hani konuşuluyor.
1: Farklı haberler mi?
0: Ya bilmiyorum. Ben Galatasaray'ın beklentisi hani 120.
1: Bir gazeteciyi gelirse topa tutmuşlar.
0: Öyle mi? Yabancı mı?
1: Galatasaray 65 milyon euroya bırakmaya hazır diye Osimhen'i.
0: Yerli bir gazeteci olmaz bunu. Efendim? Yabancı bir gazeteci olmaz.
1: Yabancı. Ha. Yabancı bir gazeteci. Ondan sonra topa tutmuşlar. Acaba aynı haber mi?
0: Bilemiyorum. Böyle haberler yapılıyor Osimhen'le alakalı. Ama Balogun da 50 milyonluk bir oyuncu olarak yedek santrfor olarak nasıl olacak? Fabrizio Romano'nun haberi. Enteresan. Çok geçmedi bana haber. Dün de
1: Icardi boşta.
0: Icardi ile de Lazio'ya ilgileniyormuş.
1: Evet. Dün çıktı haberi.
0: Lazio. Veteran bir isme gidiyor. Peki dün Maggio'nun golünden sonra ekrana gelen görüntüyü sen de fark ettin mi? Ama sen yarım yamalak izledin.
1: Ne görüntüsü geldi? Neyi fark ettin mi?
0: Neyse aklıma o geldi bir an programı kapatırken.
1: Ne geldi? Neyi kaçırdın?
0: Boş ver. Sonra söylerim. Kapatıyoruz hadi yayınımızı. Anlayan anladı zaten şu anda. Gelir mesajlar. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.00'ı gösteriyor. Saat 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi biliyorsunuz gündemle ilgili, gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerinizle ilgili 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Evet, bugün günlerden Beşiktaş. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Herdeks Kralove'yi ağırlayacak. Siyah beyazlar biliyorsunuz ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajını koruyarak tur atlamak istiyor. Yani Allah'ın izniyle de inşallah turu da atlayacağız. Turumuzu geçeceğimizi söyleyelim. Siyah beyaz ekip eğer Çekya karşı alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerden sonra adını playoff'a yazdıracak. Herdeks Kralove müsabakadan alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek. Konuk ekip karşılaşmayı 2 ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak. Beşiktaş ilk maçta biliyorsunuz ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan atılan Vatara cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak. Siyah beyazlar Çekya ekibini geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'de oynayacağı iki maçta kaybeden Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris ile playoff turunda karşılaşacak. Tabi istemeyiz. Siyah beyaz ekip eğer UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda elenirse tabi istemediğimiz bir olay. Yoluna Konferans Ligi playoff'undan devam edecek. O zaman da rakip Panathinaikos'la playoff'ta karşı karşıya geleceğini söyleyelim. Tüpraş Stadı'na saat 20'de başlayacak maç. Ve Esport'tan da canlı, Esport Plus'tan da canlı yayınlanacağını söyleyelim. Şöyle bir muhtemel 11'e bir bakalım isterseniz. Kalede Nübel gözüküyor. Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlkan ve İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Beşiktaş'ın tabii ki hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş dün golcülerine kavuştu. Dusan Vlahović'i Beşiktaş kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de Lukaku'yu kadrosuna kattı. Detayları vereceğiz. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi. Murat Koca Adam İstanbul.
2: Murat, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abicim. Nasılsın?
2: Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin?
3: İyiyim abi. İyi bir tatil dönemi geçirdim. İşbaşı yaptım. Bugün de ilk bağlanan oldum şansıma.
2: Bizim şansımızda. Teşekkürler tekrar. Söyle kardeşim.
3: Abi öncelikle Lukaku hayırlı olsun. Dün tabii basında, sosyal medyada takip ettik. Sana sormak istedim. Bir, Fenerbahçe taraftarı olarak ama spor yazarı olarak değil. İçine sindi mi?
2: Ya şimdi tabii kafada soru işareti var benim. Ben bunu hep söylüyorum. O sakatlıktan dolayı ama gelen bilgiler durumunun çok iyi olduğu yönünde. Ama kafamda bir soru, ama sağlam, sağlıklı bir Lukaku bu ligde çok iş yapar.
3: Ya benim sakatlıkla ilgili değil abi. Çünkü fiziki olarak problemi? çok güçlü gözüküyor. Benim kafamdaki şüphe şu. Lukaku dediğiniz adam abi bugün ceza sahasına koyun. Türkiye liginde 20 tane gol atar abi bence.
2: Atar.
3: 18 için. Aynen. Atar. Hı-hı. Ama sanki böyle aradığımız forvet profili bu değildi gibi. Daha böyle yırtıcı, adam geçen, driplingli bir forvet arıyordu Fenerbahçe. Hani biraz daha böyle fiziğinden dolayı ağır kalacakmış gibi bir izlenim bıraktı bende.
2: O anlamda diyorsun, anladım, peki.
3: Evet, evet. Yani sanki diğer alternatifler üzerine gidilse. Ya bilmiyorum abi, Trabzonspor'da Onaçu gibi bir adam var. Yani neyse parası.
2: 30
3: yani,
2: milyon.
3: Aynen abi, yani verilip alınabilirdi yani.
2: 30 milyon.
3: Yani Fenerbahçe'yi şampiyon yapar abi Onaçu.
2: Bence de Onaçu çok iyi bir forvet. Ben de Onaçu'yu evet. çok isterdim. Ama 30 milyon istiyor şu an Trabzonspor.
3: İsterler abi.
2: Yani onu da söyleyelim. Ciddi bir rakam yani, 30 milyon.
3: Evet, evet abi.
2: Sherlock mu, Onaçu mu?
3: Bence Onaçu.
2: Hmm, anladım. Peki.
3: Yani kumar oynamaya gerek yok abi.
2: Anladım.
3: Ben bildiğimi alırım.
2: Anladım.
3: Hani Sherlock'ta da nasıl bir şeyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bu arada dün sosyal medyada haberler vardı. Sherlock'la ilgili bir sakatlık söz konusu galiba.
2: Görmedim onu ya. Bakarım ben
3: birazdan. Dün vardı abi, benim de sosyal medyada keşfette çok önüme düştü.
2: He, bakarım.
3: Galiba uzun bir sakatlık dönemi geçirecek gibi gözüküyor.
2: Oo, geçmiş olsun tekrar. Peki kardeşim, evet, ekleyeceğim evet. bir şey var mı sevgili Murat?
3: Abi ekleyeceğim şu. Beşiktaş'a başarılar diliyorum bu akşam. Vurdukları gol olsun.
2: İnşallah. Ülke puanı inşallah.
3: Için. Evet, evet.
2: İnşallah.
3: İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.
2: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Haftaya pazartesi günaydınımız Sinop sahilinde olacak inşallah. Yücel Bey bağlarsa programa, konuşarak da çorbaya tuz olmaya çalışırız. Saygılar, ben Yaşar demiş. Vallahi bekliyoruz keyifli, ama dediğim gibi aman. Kazasız belasız, acele etmeden yavaş yavaş, sakin sakin gelin. Evet, çok mesaj var ya. Daha hemen bakalım şöyle. Aygün abi, Sinan ben. Süper Lig maçlarının TRT Spor ve tabii üzerinden Şefes'e yayınlanması gündemde, doğru mu? Doğru, olma ihtimali var. Onunla ilgili görüşmeler yapılıyor. Bir de Lukaku geldi, ama bu Süper Lig maçları herhalde önümüzdeki seneyle alakalı veya öyle biliyorum çünkü. Rakamlarla alakalı bir görüşmeler yapılıyor. İki kulüp başkanı, spor bakanı falan bir görüşmeler yapıyorlar. Bir de Lukaku geldi. Lukaku'nun tam performansını almak için şu anki sistem yeterli midir? Lukaku ilk forvet olmayacak arkadaşlar ya. Vedat'ın yedeği gibi duruyor. Onu söyleyelim. Herkes Lukaku ilk 11'e yazıyor ama. Dinleyici mi? Günaydın.
4: Günaydın abi, kolay gelsin.
2: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
4: Ben Raşit abi, Ankara'da.
2: Raşit, hoş geldin.
4: Hoş bulduk abicim. Fenerbahçeliyim abi.
2: Radyonun sesi az geliyor diyorlar. Pardon Raşit, radyonun sesi az geliyor diyorlar. Onu bir ayarlayalım. Ha, söyle Raşit, kusura bakma.
4: Estağfurullah abi. Fenerbahçeliyim. Öncelikle Aziz Başkan'a bize bu isteği tekrar yaşattığı için teşekkür ediyorum. Hı. Konuştuğumuz isimler, adı geçersinler, transferler isimler, nokta atış transferler. Hı-hı. Gerekli yerlere. Onun dışında Roma, benim abi sıralamam şöyleydi. Santrafor sıralamam. Pavlidis, Girassi, Lukaku'ydu. Bu saatten Pavlidis'in olmasını çok isterdim ama olmadı. Bu saatten sonra artık en büyük Lukaku benim. Lukaku'cu benim. Türkiye'nin Türkiye Süper Ligi'nin bug'ıdır kendisi. Ondan sonra az önceki arkadaşıma da, renktaşıma da katılmıyorum. Hani zaten bu tarz, hani adam eksilten, bilimlik yapan santrafor tarzı falan dedi, forvet tarzı dedi, ama kendi önerdiği isimde Lukaku'nun uzun boylusu, biraz daha zayıfı, güçsüzsüz yani. Hı-hı. Bence Onaçu'ya kariyer olarak da, Türkiye'deki bütün santraforlara şu anda kariyer olarak da fark atar yani Lukaku.
2: Anladım.
4: Sıkıntı yok, illaki bir planlamaları vardır. Belki sol kanata U23'ten falan genç oyuncu alacaklar, belki falan forvet. Onun dışında abi bir de şunu söylemek istiyorum.
2: Söyle.
4: N'Golo Kante transfer olduğunda manşetleri falan biliyor musun abi, konuşulanları?
2: Evet.
4: Kante'nin kariyeri, kişiliği falan değildi evet. herhalde, değil mi abi? Oyunculuğu
2: İlk
4: falan.
2: İlk geldiğinde tabii ki oyunculuğu. Aynen.
4: Yani şimdi Muhammed Salah çok büyük iş abi. Büyük transfer. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Yönetimini tebrik ediyorum. İyi ki de Trabzonspor aldı. Bu arada Beşiktaş'ın almasını istemezdim. Ön attı. Bu sefer çok tehlikeli olurdu Beşiktaş.

0: Trabzonspor'un daha eşitlikleri var. O yüzden yine yarışacaksak onlarla yarışırız ama bir şey olmaz. Ama şimdi yani
1: neye
0: Muhammed Salah
1: merak ediyorum.
0: Aynen. Muhammed Salah şimdi geldi. Herkes Muhammed Salah'ın kariyerini bilmem neyini, insanlığını, güler yüzünü eyvallah. Çok güzel. Hiç kimse Muhammed Salah'a ne kadar para verildiğini, ne kadar ne kadar mal olduğunu falan kimse konuşmuyor mesela abi. Bu konular genelde Fenerbahçe Spor Kulübü flaş bir transfer yaptığı zaman konuşuluyor mesela.
1: Hı, anladım.
0: Bunları dile getirmek istedim. Senin de abi bunları kendi özel yayınlarında söylediğini biliyorum. Seviyorum. Senin gibilerin atlasını istiyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kendine
0: teşekkür
1: çok iyi
0: ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet. Devam edelim. 17 mesaj var şu anda da. 9 dakika oldu. Herkese demiş bir dakika. Bu neymiş? Şunlar işte kal yapacağız. Ha. Herkese merhaba. Ben Mustafa Gaziantep'ten. Bence demiş Türkiye yabancı yıldız oyuncular için bulunmaz bir nimet. Hem Arabistan'a kadar para alıyor hem de Avrupa kupalarından mahrum kalmıyorlar. Bana göre önümüzdeki yıllarda bu şekilde yıldız transferler daha genç yaşlara inecek. İyi yayınlar diliyorum demiş. İnşallah iner. Sevgili kardeşim. Mustafa kardeşim. Hayırlı sabahlar demiş. İhsan Bey'e teşekkürlerimizi sunalım. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz tekrar. İyi yayınlar Aygün abi. Belki hatırlarsınız geçen yıl bir espri yapmıştım. Sene 2040 değişen iki şey. Birisi Aygün abinin saçları, diğeri de MHK kaldı. Değişmeyen iki şey. Biri Aygün abinin saçları, diğeri de MHK. 14 yıl abi. Ben Trabzonlu Recep. Recep kardeşim Allah razı olsun diyelim. Çok kısa bir araya gidelim. Yücel Yücel suratıma bakıyor bir önce araya gidelim diye.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
7: Radyo Spor.
6: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Evet, ters köşe devam ediyor. Dinleyici almaya devam ediyoruz. İzzet Bey demiş ki Lukaku Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek demiş. Yani daha önceki dönemlerde benim hatırladığım kadarıyla kaç giydi? 9 giydi. 11 giydi. Belli dönemlerde 90 numaralı formayı giydi. Öyle hatırlıyorum yani. Genellikle 9, 8, 9, 11 falan giydi ya. Genellikle Lukaku'nun forma numaralarına baktığımız zaman. Daha şu an Fenerbahçe'de bir açıklama yapılmadı bu konuyla ilgili. Ama tabii ki görüşmelerde bununla ilgili de bilgi verilmiştir. Herhalde bugün yarın açıklanır. Günaydın.
9: Günaydın Aygün Bey. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar.
8: Aleykümselam. Kimle görüşüyoruz?
9: Ben Ankara'dan Murat.
8: Murat Bey, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Beşiktaş taraftarıyım her zamanki gibi Aygün Bey.
8: Keyfin yerinde tabii.
9: Evet Aygün Bey, bu akşam bir yıldız düştü herhalde İstanbul'a. son zamanlarda Trossard'dan sonra yıldız gördük herhalde. İnşallah senin gibi de yıldız olur.
8: İyi evet, transfer.
9: Aygün Bey, bizim ileride oh biraz bal yapmayan arı gibiydi. Aynen. Çok çalışıyor ama beceri biraz altta.
8: Son vuruşlarda etkili değildi.
9: Aynen, şimdi o iyi oldu. Bir de şey söyleyeceğim Aygün Bey, şimdi bu dün bağlamak istedim, bağlanamadım da amatörlerde bu federasyon büyük kulüplerden her transferde bir bütçe ayırsa da bu amatörlere biraz daha yardım etse, oradan daha iyi topçular çıkarma şansımız olmaz mı?
8: Federasyon yardım etse anlamında söylüyorsun, doğru anlıyorum değil mi?
9: Aynen, büyük kulüpler anlamında. Yok şimdi kulüpler transfer yaptığında
8: bir para ötürüyor. Evet, bir para veriyor.
9: Para ötürüyor.
8: Evet, evet. Onlar amatörlere
9: bir bütçe ayrılsa, yani atıyorum %5'i, %10'u böyle veya %3'ü böyle bir bütçe ayrılsa da bu amatörlere sürekli bir yardım olsa her ay bazında veya
8: doğru
9: her yıl bazında.
8: Doğru söylüyorsun. Sadece o değil ya, bir de kesilen cezalar mezar var. Hatırlıyorsun değil mi? İşte o A diyorsun, yok efendim şu kadar para cezası. B diyorsun, şu kadar para cezası.
9: Aynen Aygün Bey, her şeye
8: bunlar bir fonda toplanıp ya, oradan belli bir %10'u, %15'i veya %20'si doğrusu amatörlere paylaşılması gerekir. Doğru aslında, mantıklı.
9: Aynen Aygün Bey, böyle hani hem
8: o paraları nereye gittiğini de bilmiyoruz. Doğru söylüyorsun.
9: Yani bu şekilde hiç olmazsa şeylerde de para yurt dışına fazla çıkmamış olur. Daha milli takım için daha iyi yıldızlar çıkar. Ya amatörde güzel topçular var, iyi topçular var ama bir şey yok yani. Bir maaş gibi bir şey verseler çocuklar biraz daha...
8: Dün bir dinleyici bağlandı galiba değil mi? Amatörlerle katılım payları falan şu kadar arttı martı falan filan diye. Dün onu sosyal medyada da gördüm. O konuyu da işleyeceğiz tekrar ya. O konuyu bir ara el atmamız lazım.
9: Aynen, bence de. Çünkü ben de o toprak tozu yuttum yani. O sağ tozunu yuttum. Ondan biliyorum yani biraz...
8: Sıkıntı büyük.
9: Çocuklara şey olsun tabii.
8: Sıkıntı büyük olsun orada. Doğru. Yani. Doğru. Katılıyorum
9: bir
8: sonuna kadar.
9: Bir akşamki Beşiktaş maçında inşallah turu atlayacağız.
8: İnşallah.
9: Onlar Beşiktaş'ıma da başarılar. Size de hayırlı yayınlar.
8: Çok teşekkürler. Kendinize
9: eyvallah,
8: çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar.
9: Eyvallah. Sağ olun.
8: Evet, aslında dediği doğru ya. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki arkadaşlar, yoldasınız, dinliyorsunuz, Riva'dasınız. O altta balıklar yüzen, balıkların yüzdüğü camın üzerinde kahvenizi içerken, yudumlarken, pastanızı, bedava pastanızı yerken bunları da biraz el atın. Hayat sadece orada böyle pasta yemekle geçmez. Açık ve net söyleyeyim. Öğlen inanılmaz açık büfe, salata bar, yok efendim tatlı bar, et bar, yok köfte bar, döner bar. Yazık. Bak, amatörlerin durumu işler acısı. Harcanan paraları da gördük. MHK'ye ödenen rakamları da gördük. İnanılmaz rakamlar. Günaydın.
9: Günaydın.
8: Kimle görüşüyoruz?
9: Arıtmacı Yener.
8: Buyurun Yener Bey.
9: Nasılsınız Aygün Bey?
8: Sağ ol, iyiyim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
9: Sağ olun, teşekkür ederim. O paralar hep gidiyor zaten. Daha yapacak bir şey yok.
8: Gidiyor valla.
9: Yani yapacak bir şey yok. Türkiye'de para çok.
8: Yapacak bir şey yok olmaz mı ya? Ya bu yani paraların hesabı sorulması lazım ya.
9: Ya sorulması lazım da yani bazı futbollarda da bazılarının elini çekmesi lazım ama.
8: Çeksinler yani. Aynen, kim varsa yani, kim çekecek.
9: Anladın mı?
8: Anladım da kim yani, varsa çekecekler elini.
9: Futbolu bilenler yönetse bu hale gelmeyiz yani.
8: Evet.
9: Anladın mı?
8: Evet.
9: Mesela daha lig başlamadı mesela. Şu anda mesela Galatasaray maç hazırlık maçlarında kim eleştiriliyor? Doğrudur. Yanlış
8: yapalım. Oğuzhan'la Yasin Kol. Oğuzhan Çakır, Yasin Kol.
9: Yani bu Yasin Kol tahminim geçen sene Fenerbahçe Beşiktaş maçlarında hakem değil miydi abi?
8: Yasin Kol FIFA olmayıp FIFA'dan fazla maç yöneten hakem.
9: Doğrudur değil mi Aygün abi? Yani bu geçen sene ben bizim kadarıyla Fenerbahçe Beşiktaş.
8: Bu bütün maçları, bütün FIFA maç derbileri yöneten kişiydi bu.
9: 40 metrede penaltı çalan
8: 40'ta 50'de. Genellikle seviyorlar 40-50'lerde.
9: Ya doğru düzgün bir hakemimiz yok. Şimdi onu herkes kabul edecek yani. Bunu herkese karşı da yapılıyor. Bu ikinciliklerde de yapılıyor. Üçüncülük her yerde yapılıyor bu hatalar. Yapacak bir şey yok. Sadece Aygün abi şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi transferler yapılıyor. Galatasaray taraftarları

0: yanlarda ama yani Galatasaray taraftarları, ben Galatasaray taraftarı çok rahatım yani. Ben yine de diyorum yani bu sene yine şampiyon biziz. 5 yıl üstü olacak demiştim.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Hatırlarsın. Doğru söylemiştiniz. Doğru.
0: Şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor sadece Galatasaray'a yetişmek için bu transferleri yapıyor. Hı hı. Bana göre daha yetişemezler. Çünkü hiçbirinde daha bir Osimhen yok. Anlatabildim mi? Yani kanatlara bakıyorum mesela, ben Greenwood'u izledim. İnşallah iyi çıkar abi. Hı hı. Belli kumaşı var. Ama Doğan oynuyor sanki değil mi Aygün abi?
1: Daha yavaş yavaş daha. Yani sanki ilk maçta çok iyi performans gösterdi. Sonraki maçta, ikinci maçta biraz kötü.
0: Top ayağına geldiği zaman sanki böyle etkili bir topçuya benziyor.
1: Evet.
0: Doğru mu abi? Böyle baskı maçı yok yani. Doğru. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani Lukaku geldi dün Fener'e. İnşallah iş yapar. Paralar çöpe gitmez.
1: İnşallah.
0: Bunu gerçekten gönülden söylüyorum abi Galatasaray olarak.
1: Biliyorum yani, canım, biliyorum.
0: Yani Fener neden bile avuça gitmedi abi? Onu şaşırdım yani.
1: Vardır herhalde. Bir düşünce vardır tahmin
0: yani
1: ediyorum.
0: Yani bence hani bu Blauvić iyi bir forvet abi. Beşiktaş aldı, çok güzel bir iş yaptı. Bizim daha başlamadık abi. Az turistler her zaman en son çıkar abi. Öyle diyeyim. Peki. Hayırlı yayınlar.
1: Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, görüşürüz.
0: Abi,
1: eyvallah.
0: Abi, iyi günler.
1: İyi yayınlar Aygün abi. Dün bir istatistik gördüm, sana da göndereyim fotoğrafı, bak sen ne düşünürsün, doğru mu değil midir demiş. Ha şeyim bu, Osimhen'le Lukaku'nun arasındaki bir şeyle alakalı. Neymiş? Yaş 27, yaş 33. Osimhen 27, Lukaku 33. Sakatlık nedeniyle kaçırdığı gün sayısı Osimhen'in 746, Lukaku'nun 581. Kaçırdığı maç Osimhen'in 117. Tabii şu ana kadarki şey anlamda söylüyorum. Lukaku'nun da 107 diye bir istatistik göndermiş dinleyicimiz. Hemen ismini de söyleyelim. Muhammed Ömer. Günaydın. Alo.
2: Günaydın. Alo.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: Aygün abi, Mustafa ben, İstanbul'dan.
1: Mustafa Bey, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Hoş geldin tekrar. Neler söylersin Mustafa?
2: Ya sizin samimiyetinize başta çok güveniyorum. Böyle çok samimi geliyorsunuz.
1: Eyvallah, sağ olasın.
2: Bu konuda teşekkür ederim size.
1: Ben teşekkür ederim. Söyle.
2: Benim birkaç şeyim var.
1: Buyurun efendim.
2: Şimdi birincisi İsmail Kartal geldi.
1: Evet.
2: Bizim, sağ olsun fanatik Fenerbahçeliler sanki böyle düşmanmış gibi, böyle yok bu nasıl böyle konuşuyor, nasıl böyle top oynatıyor, yok bu Asensio'yu nasıl çıkarır gibilerinden böyle bir sürü
1: yorumlarda bulundular.
2: Tepkiyle böyle bazı yorumcular olsun, taraftar olsun. Hı hı. Geçen mesela ben dışarıda çok maç izlemem. Şey maçını izledim. Bu ne maç? Oynadığımız maçın ilk maçını dışarıda izledim.
1: Anladım. Sturm Graz'ın ilk maçı, İstanbul'daki maçı izledim diyorsun.
2: Evet, o maçı dışarıda izledim. Ya dışarıda gerçekten insan maç izleyemiyormuş. Uzun zamandır izlemiyordum. Böyle saçma sapan yorumlar yapıyorlar ki en son birisi elinize tartışacaktı. Yani daha
1: hiç
2: ne
1: istiyorsun
2: dedim. Bu adam Mourinho böyle mi oynatıyordu? Yok. Bu daha iyi oynatıyor. O zaman daha ne istiyorsun diyorum. Yok, ben bunu istemiyorum. Yani bunlara bir şey anlatmak çok zor. Şimdi ikincisi.
1: Gelelim ikiye.
2: Lukaku, Fenerbahçe'nin Lukaku alması demek şampiyon olması demektir. Niye derseniz. Hamşik'i Trabzonspor Napoli'den aldı, şampiyon oldu.
1: Oraya bağlayacaksın.
2: Galatasaray aldı, şampiyon oldu.
1: Napoli bağlantısı yapacaksın.
2: Napoli bağlantısında şampiyon oluyor demek herkes. Biz de bu bağlantıya girdik.
1: Hadi bakalım.
2: İnşallah şampiyon olacağız. Bir de
1: ilginç bir bağlantı.
2: Bir sıkıntı da ben Fenerbahçe dışında da Avrupa'da da Real Madrid'i destekleyen birisiyim. Uzun yıllardır. Figo zamanından beri. Bu Mourinho'nun oraya gitmesine çok üzüldüm. Çünkü Mourinho'nun kaybetmesini istiyorum.
1: ne olacak abi, o zaman bu sene tutmayacaksın mı?
2: Ya tutacağım da bilmiyorum, nasıl tutacağım bilmiyorum. Bir başlasın bakayım, tutuyor muyum tutmuyor muyum anlamadım. Arda Güler de orada.
1: Arda.
2: Ama.
1: Karar. Ulan Mourinho, herkesi yaktın ya. Türkiye'ye geldi, Türkiye'yi Fener'i yaktı. Hale gitti. Real taraftarını da yaktı.
2: Türkiye'de Fener'in gelmesini istemiyordum. Geldi. Yani çoğu zaman kaybetmesini bile istiyordum artık Fenerbahçe'nin. Sırf o gitsin diye.
1: Yapma bunu Filipesco. Yapma. Gitsin diye kaybetme istenir mi ya? Yapma bunu ya.
2: Ama kazansa da gitmeyecek. Kötü top oynatıyor. Yani bari kaybetsin de gitsin.
1: Yani geçen senenin şampiyonluğunun kaybedilme sebeplerinden biri sen olabilir misin acaba?
2: Yok yok.
1: Veya bir önceki senenin. İyi peki.
2: Ama bu sene ben İsmail Kartal'a güveniyorum. Gerçekten şampiyon olacağımızı da düşünüyorum.
1: İnşallah.

0: İnşallah. İnşallah.
1: Herhangi bir sıkıntı görmüyorum ve Şampiyon Ligi grubuna da inşallah katılacağız.
0: İnşallah. Peki. Çok teşekkürler.
1: Zor, maç zor ama inşallah katılacağız.
0: Kolay maç değil, ben sana söyleyeyim.
1: Evet. Evet.
0: Lyon maçı kolay maç değil. Peki, çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Ne güzel bir resim ya. Vallahi Lukaku'nun babası biliyorsun. Buradaydı. Ankara yıllarından bir resim fotoğraf göndermiş dinleyicimiz. Ankara bebesi Lukaku diye. Babası Lukaku da minik yavru. Üzerinde Fenerbahçe forması. Kim göndermiş ya? Ne kadar güzel bir fotoğraf ya. Cengiz Çetin göndermiş. Teşekkürler Cengiz Bey. Günaydın. Alo.
2: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Furkan. Aygün abi merhaba.
0: Günaydın bayağı Furkan.
2: Furkan. Bağlandım, anlamadım bile.
0: Uyandırmadık değil mi seni Furkan?
2: yok uyandırmadık. Çalışıyorum ben de. Trafikteyim ayrıca.
0: Evet Furkan, dinliyorum seni.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Ne diyorsun bu? Dün akşam başkan açıklama yapmış. Gördün mü açıklamasını?
2: Evet gördüm. Biz de bekliyoruz. 2-3 aydır bekliyoruz. Transfer bekliyoruz. Ben transfer yapacağını düşünüyorum Galatasaray'ın ama hani neyi bekliyoruz onu da anlamış değilim. Hani ihtiyacımız da var. İhtiyaç olan bölgeler var. Hani belki 10 numara transferi yapılmış olsaydı bu zamana kadar daha sabırlı bekleyebilirdik ama şu an artık ligde başlıyor. Yarın maçımız var. Artı bir de şurada 15 gün sonra da Şampiyonlar Ligi maçı var. Bilmiyorum. Rakiplerimiz güzel transferler yaptı. Hep Muhammed Salah konuşuluyor. Muhammed Salah'ın da çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hani ben sadece hani %30 futbol olarak görüyorum. %70 daha çok böyle halkı. Daha çok işte Trabzon halkının da işte Trabzon şehrinde tanıtımı.
0: Yeniden hayata döndürmesi anlamında diyorsun. Tribünleri yeniden getirmesi anlamında. Çünkü Trabzon biliyorsun epeydir sıkıntı yaşıyordu. Kombine satışlarında, forma satışlarında evet. Ve tribünlerin doluluk oranlarında. Şu an çok iyi gidiyor. Onu da söyleyelim.
2: Evet, sayılar da arttığını gördüm. Hani aynen. Kombine sayılarının arttığını gördüm. Artı bir de genç oyuncuları çok transfer ediyorlar. Hani bu ne kadar döngü devam eder bilmiyorum ama. Bunun tanıtımının içinde belki genç oyuncuları tekrar yine Trabzonspor'a çekmek için de
0: olabilir.
2: Güçlü bir rol olacağını düşünüyorum. O yüzden rakamlara hiç takılmıyorum.
0: Muhammed Salah'ın gelişiyle beraber demek istiyorsun değil mi? Ben öyle anlıyorum değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet. Hani tamam. Daha çok hani belki bu sene iki tane futbolcu Felipe ile Olay'ı sattılar.
0: Evet o doğru.
2: Bu sayının daha çok artacağını düşünüyorum ben satışların en azından. Hani tüm takımlara başarılar diliyorum.
0: Çok
2: İnşallah
0: teşekkürler.
2: Güzel bir lig olur.
0: İnşallah. Hakemin konuşulmadı. Keyifli bir ikiziniz evet. İnşallah.
2: İnşallah. Seyirci yüksek bu kadar.
0: Ama şey diyorsun ben kadar... de diyorsun artık transfer bekliyorum diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi?
2: Ya evet, bir Galatasaraylı olarak artık hani böyle çok şey değil ama nasıl desem. Acele artık bir tane en azından transfer bekliyorum. Geri kalan bekleyebiliriz. Çünkü kurulu bir düzenimiz var.
0: Bir 10 numara transfer anlamında söylüyorsun. Doğru anlıyorum değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet bence de. Çünkü teknik olarak çok zayıfız. Artık Sané hani belki teknik olarak iyi diyebiliriz. Sara var. Hani o da ne kadar evet. performans getiriyor belli değil. Bir iyi bir kötü işte Şampiyonlar Ligi maçında işte 8 maçın hatta 10 maçın ikisinde düzgün oynayabildi. Hani orada bir teknik belki bir Asensio gibi mesela çözücü, iş çözücü bir transfer
0: ihtiyacı
2: var. 10
0: numara ihtiyaç var diyorsun. Peki.
2: Evet.
0: Çok teşekkürler. Ekleyeceğim bir şey var mı? Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Merhabalar, Ersin ben demiş. Lukaku İsmail Kartal'ın oyununa uygun futbolcu, çok gol atar, bir kenara yazın Aygün Bey demiş. Hemen şu anda bir kenara yazalım bunu. Evet, mesaj okuyayım. Son bir dinleyici alalım. Ondan sonra araya gidelim. Sevgili Nurgül Günaydın Trabzon'dan bizle beraber olacak. Tabii Beşiktaş'ın da maçı var. Sevgili Orhan Can bu akşamki Beşiktaş'ın maçında programın ikinci bölümünde yani bitişe yakında onunla görüşeceğimizi söyleyelim. Dinleyici mi aldın? Aldın. Son dinleyicimiz. Günaydın.
3: Son dinleyicimiz. Günaydın Aydın abi. Son dinleyici olmak da heyecan verici.
0: Hadi bakalım. Bizi de heyecanlandır.
3: Heyecanlandıralım Aygün abi. Nasılsın? İyi misin?
0: Sağ ol. İyiyim. Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Hasan İstanbul'dan Aygün abi.
0: Hoş geldin tekrar.
3: Hoş bulduk. Öncelikle Beşiktaş'ımıza, bir Fenerbahçe olarak Beşiktaş'ımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Tüm takımlarımız Avrupa'da.
0: Vurdukları gol olur inşallah. Kara Kartal'ın vurduğu gol olur.
3: İnşallah ülke puanımıza katkı sağlarız.
0: İnşallah,
3: abi.
0: İnşallah.
3: Aygün'e ben az önce arıtmacı abimizin dediğini bir lafı ben ona
0: hatırlattım. Hangi lafa takıldın?
3: Hangi lafa takıldım? Bizde Osman var diyor ama ben de ona şunu diyorum. Şu an Türkiye'nin en iyi defans oyuncuları Fenerbahçe'de olduğunu ve Fenerbahçe'nin çok güzel duvar olduğunu defansta.
0: Şükrü Yer ve Akean, Nathan Akean, evet, anlamında söylüyorsun. Anladım.
3: Evet, Osimhen'e adım attıramayacaklarını düşünüyorum Aygün abicim.
0: Anladım.
3: Yani o konuda benim içim rahat. Ama dediğim gibi ben hiç sanmıyorum. Gene biz bu sene de hakemlerimizden şapkadan tavşan çıkartacağını sanmıyorum. Gene aynı sıkıntılar, aynı sorunlar gene bu sene de yaşanacak diye düşünüyorum Aygün abicim. Ama yazık yani, o kadar takımlarımız transfer ediyor. Bu transferin
0: büyük bedeller ödüyorlar.
3: Yüzünden, evet. Hakemler yüzünden böyle hiç edilmesi.
0: İki düdük, doğru söylüyorsun.
3: Hiç edilmesi hiç güzel değil. Ama dediğim gibi hayat gene devam ediyor. Gene bu hakemlere muhtaç kalacağız Aygün, Aygün abi.
0: Doğru söylüyorsun. Ama burada kulüpler de daha çok ön plana çıkması gerekiyor. Bizim açıklamaları de anlamında. Anladın mı? Baskı anlamında. Anladım. MHK anlamında, TFF anlamında susmamaları gerekiyor. Şu an suskunlar. Niye? Çünkü bütün kulüpler şu anda transfere yönelmiş vaziyette. Ligin 2. 3. haftasından sonra başlayacaklar.
3: Arkadaş, abi kulüpler birliği ne işe yarıyor?
0: Hiçbir şey yaramıyor.
3: Abi onlar da gidip orada pasta börek çörek yiyorlar galiba.
0: Bedava ya oraya. Riva'da bedava ya her şey.
3: Yani ama gerçekten az önce şey söylediniz ya Aygün abi, benim gerçekten çok üzüldüm. Siz dediniz işte TPP'de işte pastalar, börekler, şeyler, yemekler de.
0: Yani, ben onu söyle şu Cemal Ersen'in.
3: TPP'deki arkadaşları, TPP'deki yönetici arkadaşları bir kulübün altyapısını ya da bir şeydeki yemeklerini bir gidip baksınlar, görsünler bak o insanlar orada ne yiyor.
0: Ya helal olsun sana, yemiyor bile. Yemiyor bile. Peynir ekmek bile de geliyor belki de antrenmana. Belki de yazık, aç geliyor. Ya.
3: Yazık gerçekten yazık. O kadar genç, o kadar yetenekli insanlara böyle hiç ediyor Aygün abi.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bak bu kısım ben düşünmemişim. Doğru söylüyorsun. Doğru.
3: Yani yazık. Ne diyeyim Aygün abi? Teşekkür ederim.
0: Sağ ol.
3: Dediğim gibi herkes, bütün takımlarımı da Avrupa'da başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
3: Ya, sağ ol.
0: Şu ekspresolara, lattelere harcanan paraları amatörlere yatırın. Türkiye Futbol Federasyonu, MHK. Götürüyorsunuz orada. Ekspreso mu içsem, cappuccino mu içsem? Ha? Bugün canım latte çekti. Ama soğuk mu içsem, sıcak mı içsem? Yazık günah ya. Yazık günah. Cemal abinin işte 6 küsür milyon ya. 6 küsür milyon MHK'nin, Merkez Hakem Kurulu'nun Geçen seneki gideri. Ne gideri? Pasta kahve gideri. 6 küsür milyon. Ha? Ben de otururum orada abi. Sabah gelirim lattemle, akşam kalkarım içerim. Ekspresomla da final yaparım. Ne bileyim bunların şeyini de bilmiyorum. Ekspresoyla mı güne başlıyorsun? Ekspresoyla güne başlarsın değil mi? Biraz daha nasıl biliyor? Zenginler bilir işte. Biz gariban, biz güne çayla başlıyoruz. Adam ekspresoyla başlıyorum ben güne diyor. Orada çay da yok biliyorsun. Yani çay var ya, nadirdir çay. Herkes oraya geldi mi latte matte. Çünkü dışarıda bir kahve içmeye kalksan 200-250 TL abi latte matte. Anladın mı? Şimdi insanlar kendi evinde yapıyor. Alacağız dinleyicimizi. Arada gideceğiz. Şu konuyu bitirmem lazım. Bak şu konuyu bitireyim. İnsanlar öyle, ya hakikaten lattesini kendi evinde yapıyor. Görüyorsun değil mi? İşte buzu koyuyorlar, sütü koyuyorlar, kahveyi koyuyorlar falan filan. Ucuza getirmeye çalışıyorlar. MHK versinler beni mahkemeye, fark etmez. 6 küsür milyon ya. Hiç mi utanmanız yok ya? Hakikaten hiç mi utanmanız yok ya? 6 küsür milyon. Kahve parası Cemal Ersen'in yazısı abi. Milliyet Gazetesi'nin en önemli köşe yazarlarından bir tanesi. 6 küsür milyon ya. Pasta gideri ya. Ne yaptınız abi? Hani ülke futbolunu kurtarsanız da deriz helal olsun ya. Yesinler deriz. Daha çok yesinler. Daha çok yesinler. Ülke futbolunu da batırdınız yani. Kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Reklam.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.

0: Reklam.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, programın adı Ters Köşe. Bizi zamanında da sevgili Ertuğrul Doğan ters köşe yatırdı Salah konusunda. Onu söyleyeyim Sayın Başkanımız. Ama hakikaten çok gizli yürütülmüş bir operasyon. Salah'la beraber şu anda hattımızda futbolcudan Nurgül Günaydın var. Nurgül günaydın, nasılsın? Keyfin yerinde tabii. Günaydın, Salahlar günaydın. Geldi, Nuno Gomez'ler geliyor falan. Evet. Neler, ne oluyor abi Trabzon'a?
3: Evet.
2: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna doğru gidecek galiba Trabzon böyle giderse.
3: Yani Trabzonspor tabii hedefi bu sezon biraz daha büyüttü. Biraz daha hedefi gerçekten şampiyonluğu hedefine koydu diyebiliriz. Tabii bu sadece şampiyonluk değil. Avrupa kupalarında da, Avrupa mücadelesinde de gidebildiği en iyi yere kadar gitmeyi hedefliyor. Önemli bir hamleydi Salah hamlesi. Tabii Salah alıyorsanız kadroyu tamamen güçlü isimlerden oluşturmak zorundasınız.
2: Dün antrenmanı görüntülerini izledim Nurgül. Abi evet. ne vuruşlar ya.
3: Evet. Salah klasik, Salah fragmanını izletti bize. Sanıyorum ligde de kendisini izleyeceğiz inşallah. Cumartesi de başlıyor İstanbul'da Kasımpaşa maçıyla.
2: İlk 11'de oynar mı yoksa şey mi yapar? İkinci yarı falan mı sokar sence? Oynatır mı ilk 11'de?
3: Yani ben 11'de bekliyorum açıkçası. Salah'ı. Yani ama tabii Fatih Hoca'nın hafta içi antrenmanlardaki görüntüsü, oyuncunun tam olarak hazır olup olmadığı, tabii bunlar da önemli ama tabii her...
2: Ama bunlar şeyden geldi yani, Dünya Kupası'ndan geliyor. Bunlar zaten antrenmanlı falan filan.
3: Yani bunlar hazır.
2: Bence de hazır yani.
3: Sadece Göztepe'ye hazırlık maçına götürülmedi. Orada da tabii antrenmanlarına devam ediyordu. Ayrıca tabii hazırlık maçı riske de etmek istemedi haliyle Fatih Hoca. Zaten hazırlık maçlarında yaşanabilecek bir sakatlık belki de hocaların en büyük pişmanlığı oluyor biliyorsunuz.
2: Doğru söylüyorsun.
3: O yüzden de Göztepe maçında İzmir'e götürülmedi Salah. Evet, ama tabii Ertuğrul Doğan'a dün gece ben sordum tekrar. Başkanım dün ya bugün geliyor mu Perşembe günü için? Hayır dedi bana.
2: Ben yanlış isim söyledim. Nunez değil mi? Nuno Gomez dedim ben. Niye öyle bir şey dedim ya? Nunez. Doğru.
3: Ha, Nunez. Evet. Nunez. Tabii yani Ertuğrul Doğan gerçekten belki bugüne kadarki en gizli operasyonu yürüttü Salah. Ama tabii yani çokça yazıldı, çizildi. Biz kamptaydık, kamptan aradık, başkana sorduk ama mecburdu bunu yapmaya bir anlamda. Çünkü transfer olmayabilirdi de çünkü geçen sezon hatırlıyorsan senle de çok konuşmuştuk. Bir sol transferi vardı, uçağa binerken vazgeçmişti. Aynen. Yani böyle sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor galiba. Böyle bir şey de var. Çünkü insanlar, herkes artık daha temkinli. Tabii Ertuğrul Doğan da haklı olarak biraz daha temkinli davrandı. Tabii Trabzon basınından daha doğrusu sakladı diyelim. Bizler çokça bir şey yazamadık. Sosyal medya zaten cayır cayır yazıyordu ismi. Ama tabii ben gelene kadar, hatta havalimanındaki o görüntüye kadar ben bile ihtimal vermedim.
2: Hala inanamadım. İndikten sonra mı şey yaptın? Birazdan inandın.
3: Yani şöyle, havalimanında karşımda tam çünkü iyi bir yerde fotoğraf çekmek için konuşlanmıştım kendimi. Orada tam karşıda göründüğü anda tamam demiştim artık. Gerçekten biz de hem tabii takım adına hem Türk futbolu adına çok gurur verici bir şey bana göre.
2: Doğru.
3: Salah'ı düşünsenize şimdi muhabbetler şöyle, işte Salah'ı Rize'ye götüreceğiz, işte Salah'ı Çorum'a götüreceğiz, düşünebiliyor musunuz yani? Böyle güzel de esprili paylaşımlar
2: bir şey
3: da
2: sana söyleyeyim Nurgül, Salah'ın gelişiyle beraber Trabzon'un marka değerine katkılarının haricinde bundan sonraki transferlerde önemli yıldızların da gelişi daha kolay olacak Trabzon'a.
3: Tabii ki ben bunu söyledim zaten. Trabzonspor için en önemli kazanım bu zaten. Yani bir Onana'yla bu süreç başladı bana göre. Tabii daha önce de yıldız isimler geldi ama bu kadar büyük yıldız isimler. İşte bir Onana'nın gelişi ve tabii en büyüğü Salah'ın gelişiydi. Salah'ın gelişiyle o kapı açıldı artık ardına kadar. Yani yıldız oyuncular için yani hiçbir gerekçesi, hiçbir bahane kalmadı bana göre. Daha da kolaylaşacak sadece Trabzonspor için. Türk futbolu için çok önemliydi. Doğru. Salah'ın gelmesi.
2: Doğru.
3: Çünkü daha önce çok isimler...

0: yazıldı, çizildi. Oyuncuların gelmeme sebepleri yazdık, sıraladık. İşte her şey tamam ama tabii eşleri de çok önemli faktör burada. Birçok oyuncunun eşi de gelme konusunda imtina etti. Sadece Trabzon değil, dediğim gibi İstanbul takımları da bu konuda sorun yaşadı. Beşiktaş da birçok sorun yaşadı.
1: Evet, doğru.
0: Ama artık yani futbol o kadar farklı bir yere doğru gidiyor ki hani bu globalleşen dünyada her şeyi çok görmeye alıştık desek gerçekten yeridir. Ben Salah'ın gelecek için de çok önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Türk futbolu için, Trabzonspor için marka değerini, tanıtım yüzünü de çok önemli oranda artırdı. Yani şimdi sadece hani Trabzonspor'a geldi ama Türkiye'ye gitti. Önce bunu söylüyorlar.
1: Tabii
0: yani,
1: canım, Trabzon Türkiye şu
0: yani,
1: anda.
0: Türkiye'ye
1: evet,
0: gitti yani Salah. Türkiye'ye gitti. Trabzon şehrine geldi. Çok önemli bana göre de. Tabii gönüllüler ki biraz daha hani erken, atıyorum 30'lu yaşlara gelmeden belki o yaşlarda. Ama tabii şimdi bile bana göre çok değerli.
1: Salah için antrenmanlarda nasıl? Antrenmanlarda keyifler yani, nasıl? Açık mı antrenman şu an, onu söyleyeyim. Açık
0: henüz
1: antrenman
0: açılmadı ama tabii biz de şeyden izleyebiliyoruz. Takımın paylaştığı videolardan falan. Günde kahvaltıya gitti takım, Trabzon'un en güzel mekanlarından bir tanesine. Eminim oraya da hayran kalmıştır Salah. Çünkü biz de bazen ailecek oraya gidiyoruz, o kahvaltı yapılan mekana. Gerçekten çok Aydın Özük Bey, geldiğin zaman oraya da gidelim.
1: Gidelim bak.
0: Neresi
1: orası ya?
0: Bir gelmiyorsun, bir gel. Oraya da gidelim.
1: Orayı nereye kaçırmışım ben ya?
0: Sadece kahvaltısı değil, oranın balığı da gerçekten çok güzel. Yani mükemmel bir yer, mekan. Oraya götürdüler işte takımı. Dün kahvaltı orada yapıldı. Tabii çok güzel. Yani Trabzon biliyorsunuz, doğası çok güzel. Gezilecek yeri çok. İşte zaten reklam tanıtım filminin yapıldığı yeri gördünüz. Bana göre.
1: Ya bayıldım o reklam filmine,
0: çok
1: biliyor musun?
0: Çok zengin bir şehir Trabzon. Doğal, insanları da doğal zaten. Bu arada en fazla da Fenerbahçeli taraftarlar paylaşım yapmış. Bu videonun ne kadar güzel olduğu.
1: Valla ben de paylaştım. Açık
0: gerçekten
1: sana söyleyeyim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: İki gündür yani yayınlarda da söylüyorum. Ben evet, bu kadar güzel paylaştım. Ama Trabzonspor bu anlamda çok iyi Nurgül. Forma tanıtımları çok da çok iyi Trabzon'un.
0: Yani şimdi bazen bazı takım taraftarları duygusal davranabiliyor. İşte hani güzele güzel demek lazım yani. Hani deriz de biz Türkler, güzele güzel demek
1: aynen,
0: lazım.
1: Aynen.
0: Yani Fenerbahçe'yi ben tebrik ediyorum. Taraftarlarını, sosyal medya hesaplarını, özellikle benim de çok takipleştiğim Fenerbahçeli taraftarlar var. Seviyorum yani böyle hani doğruya doğru diyebilen taraftarları çok seviyorum. Çok da güzel, hoşuma gitti. Onlar beğeni attı, paylaştı. Ben de onların paylaşımlarını beğendim. Yarın bir gün Fenerbahçe böyle güzel bir şey yaptığı zaman ben de onu beğeneceğim ve paylaşacağım. Çünkü gerçekten güzele, doğruya doğru demek biraz da insanın kendi karakteriyle alakalı belki. O yüzden tebrik ediyorum Fenerbahçe taraftarlarına.
1: Hatta ben Nurgül bir adım daha ileri gideyim. Ben bu tanıtım filmini yapan o şeyi istedim. Yayını almak istedim ama başkan pek sıcak bakmadı. Açık söyleyeyim sana.
0: Yani ben bilmiyorum ama açıkçası bu sezon kim çekti, kim yaptı? Çünkü geçen sezonki forma tanıtımını yapan kişilerle, yönetmenle falan röportaj yapmıştım ben. O forma tanıtımı da çok güzeldi. Onlarla röportaj yapmıştım. Bu sezon kulüp medyası mı yaptı ya da yine kulübün anlaştığı birileri mi yaptı, onu da açıkçası tam bilmiyorum. Öğreneceğim onu da. Ama dediğim gibi gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Emeği geçenleri, senaryo yazanları, herkesi ve bunu paylaşan
1: oynayanları da tebrik etmek
0: oynayanları
1: lazım.
0: Oynayanları da tabii ki yani o teyzemizle de Anadolu Ajansı zaten röportaj yapmış hemen. Gazetecilik bana göre en güzel gazetecilik de bu zaten.
1: Teyzeyle mi yapmış röportajı?
0: Tabii evet. Evet. Biz gazetecilikte ilk bunu öğrenmiştik. Böyle durumlarda o kişiyle röportaj yapmak. Tabii Anadolu Ajansı biraz daha erken davrandı. Onlarla röportaj yaptı. Onlar da arkadaşlar.
1: Ya, ev falan da çok güzel ya. Ev de çok güzel.
0: Ama orası o tip evler gerçekten çok fazla var. Sürmene, Araklı tarafında zaten biliyorsunuz bir tane TRT'deki dizinin çekildiği yerler orası. O tarz korunmuş, restore edilmiş ve turizme açılmış çok sayıda ev de var. Hatta Konak diyorlar onlara işte, isimleri de var zaten. Geçtiğimiz sezon da böyle bir yer yine restore edilip turizme açılmıştı. Takım da orayı ziyaret etmişti, Trabzonspor. Hatta orada çok güzel haber de yapmıştık. Ben orada Onana ve Fonkareli benim röportaj yaparken mikrofonumu almış, alıp bana tutmuştu. Çok güzel anlar yaşamıştık. Oradaki bir konakta yine. Zaten o evlerde eski Trabzon, hani böyle biraz daha gelir düzeyi yüksek Trabzon insanının yaşadığı evler onlar. Çok da güzel. Hemen böyle giderken Karadeniz sahilinde sağ tarafınızda görmek mümkün o tür konakları. Artık turizme açıldı birçoğu. Oralarda gidip yemek yiyebiliyorsunuz, konaklayabiliyorsunuz. Otel olarak da hizmet veriyorlar. Hem konaklayabiliyorsunuz, hem tam karşınızda deniz, Karadeniz, yukarıda çay. İşte Rize'ye yakın olduğu için oralar daha çok fındıktan ziyade çaylık alanlar mevcut. O yeşili, o doğayı soluyabiliyorsunuz. Tam Karadeniz sahil yolunun hemen üzerinde. Çok da güzel manzarası var. Dediğim gibi buradan hem valiliği de tebrik etmek gerekiyor. Birçok konağı turizme kazandırdı. Tabii bunlar haliyle bu tür tanıtımlarda da kullanılıyor. Turizme açıldığı için. Çok da güzel oldu. Hedefe de ulaşıldı burada. Dediğim gibi gerçekten güzel bir tanıtım oldu. Bu işi yapıyor Trabzonspor.
1: Bence de yapıyor. Her
0: kulübümüz
1: çok iyi
0: yapsa. Yani bence şöyle de olabilir. Hatta birbirine destek de verebilir kulüpler. Sonuçta bu ülke tanıtımıdır aynı zamanda. Yani atıyorum işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ya da Galatasaray'ın bir oyuncusunun tanıtımı için de destek istenebilir. Bu konuda birbirine neden yardımcı olmasınlar? Sadece bir şehrin değil, dediğim gibi ülkenin de tanıtımıdır bu. Dediğim gibi Fenerbahçe
1: tarafından. Sen iyi niyetli düşünüyorsun, evet. Da yani öyle bir şey olmayacağını sen de biliyorsun yani.
0: Yani ben hep iyi bakıyorum, iyi düşünüyorum.
1: Ya işte iyi düşünüyorsun diyorum zaten.
0: Yani ama talep edilirse de hani bu konuda bir destek istenirse de neden olmasın yani. Bilmiyorum, hiçbir teklif de gelmedi bugüne kadar. Belki Trabzon şehrinden böyle bir talepte bulunuldu mu, ben onu da bilmiyorum. Ama dünya yıldızının geldiği bir ülkede ülkenin tanıtımına katkı sağlayacaksa neden olmasın yani. Çünkü Karadeniz'de çokça var, biliyorsunuz. Karadeniz bu konuda çok zengin. Gerçekten yani yaylaları, doğası, denizi, her şey bir arada. Çok önemli ülkemizin tanıtımı için. Bana göre de niye olmasın yani.
1: 100 milyon euro satış yaptı demiş Raşit Bey, Trabzonspor taraftarı. Sevgi ve saygılarına, ciddi bir satış yaptı bu sene değil mi şey Sayın Başkan Ertuğrul'a?
0: Evet, yani forma, kombini, localar bitti. Hatta beni de arayan o kadar çok iş insanı var ki loca soruyorlar. Nereden alalım falan, bırakın ne taraftan almayı, localar bitti. Gerçekten ilk defa böyle bir sezon yaşıyoruz.
1: Loca bitti, kombinelerde
0: tükenmek üzere, çok az kaldı. Kale arkalarında belki bir elin parmakları kadar diyebilirim. Onun dışında en güzel yerler, en iyi yerler, kombineler o anlamda da tükendi. Formalar zaten sürekli stoklar yenileniyor TS Club'larda. Çıkıyorum işte meydana, bakıyorum ben de. Hatta Salah'ın gelmeden bir gün önce, tam hani böyle resmileşmeden transfer, benim de oğlum Yusuf diyeyim buradan.
1: Onlar, Yusuf aldı mı hemen forma? Almıştır.
0: Yusuf almıştı formasını yeni sezon. O alır, sever böyle sezon formasını çıkınca almayı, ama isim yazmamıştı. Bana hatta şey demişti. Anne, benden saklıyor musun? Transfer gerçekten oldu mu? Niye bize söylemiyorsun falan. İşte resmileştim, biz de kamptan gelmiştik. Hadi gel dedim, sana yazdıralım dedim. Tamam o zaman, sen yazdırıyorsan dedi. Bu iş bitmiştir dedi. Salah gelmeden iki gün önceydi. Biz gittik, ismi yazdırdık. Yusuf'un formasını. Şu anda forma yazdırmak için sıra yok. Yani size bir hafta sonrasına gün veriyorlar.
1: Ciddi olamazsın.
0: Kesinlikle doğru söylüyorum. Çünkü önceki gün gittiğimde öyle söylediler. Perşembe
1: demek
0: günü.
1: Demek ki şey demişler. Harfler falan da bitmiş olabilir yani.
0: Evet evet, bitti.
1: Vay be.
0: Üç gün sonrasına veriliyordu. Dedim iyi ki Yusuf o günü yazdırmışız. Hani transferden iki gün önce. Tabii o da biraz gazeteci olmanın avantajı. Şu anda forma, İşte Salah özellikle yazdırmak için de sanıyorum birkaç gün sonraya atıyorlar. O gün öyle söylemişlerdi.
1: Vay.
0: Bir çocuğa orada sormuştum. Neden ismi? Ben sordum çocuğa. Neden işte 10 numara formanın ismi yok? Yok dedi. Perşembe gününden önce yok dedi. Gün veriyorlar dedi şu anda. Orada sonra kasaya sordum, öğrendim öyleymiş. Gerçekten harfler de bitti, tükendi. Gerçekten yetiştirmek zor şu anda. sadece Trabzonlular değil, Aygün Özpek, hani keşke böyle hani canlı yayın olsa da göstersem, turist

0: turistler de Trabzon şehrine gelen, evet, sadece Arap turistler değil, diğer ülke turistleri de tıpkı işte bir Ronaldo gibi, Messi gibi Salah formalarıyla, herkesi Salah formasıyla görmek mümkün artık Trabzon şehrinde. Zaten çok kalabalık. İşte kamptan geldikten sonra özellikle ben bekliyordum bu kalabalığı. Çünkü işte Temmuz ayıyla birlikte inanılmaz bir turizm hareketliliği yaşanıyor şehirde. Gurbetçiler de geliyor. Trabzonlu olan, biliyorsunuz, yurt dışındaki gurbetçiler de geliyor. Çünkü Ağustos ayında ilk maçlarda, burada oynanacak olan ilk 2-3 maçta takımını izlemek için sabırsızlanıyor. Eylül'e kadar burada kalıyor. Bazıları tatillerini ona göre ayarlıyorlar. Yani sezona göre ayarlıyorlar. İlk maçta deplasmanda, ikinci hafta ve Avrupa'da oynayacağı ilk maçı Trabzon'da oynayacak. O da bir şans.
1: Avantaj, büyük avantaj.
0: Evet, onları da izlemek adına tatillerini ona göre ayarlıyorlar ve gerçekten şu anda müthiş bir kalabalık var. Yani sokakta adım atacak yer yok desem yeridir yani. Farklı yerlerden böyle yürümeye çalışıyorsunuz. Farklı caddeye inmeye çalışıyorsunuz Trabzon şehrinde. Zaten Atatürk Anıtı'nın olduğu, işte 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın olduğu yerde, Trabzonspor logosunun işte amblemlerinin olduğu yerlerde zaten fotoğraf çekmek için de artık hep kuyruk var. İnsanlar formalarıyla orada fotoğraf çekmek için de kuyruğa girdiler. Güzel şeyler yaşanıyor. Salah bereketi diyelim. Hem turizmde,
1: bereketi de
0: hem
1: geldi. Merhaba Aygün Bey, ben Rafet Şahin. Nurgül Hanım'a sorar mısınız? Trabzonspor'un acil 6 numara oyuncu, 6 numaraya oyuncu alması gerekir. Nunes transferinden daha önemli, direkt 11 oyuncusu Falcorelli çok erken sakatlanıyor. Teşekkür ediyorum demiş. Ne diyorsun?
0: Katılıyorum. Yani 6 numara transferine katılıyorum ama Falcorelli çok erken sakatlanmıyor. Sabit çok erken sakatlanıyor. Falcorelli geldiği zaman bir hafif sakatlığı vardı. Bir döndü sakatlıktan, muhteşem bir Falcorelli döndü. İlk defa uzun zaman sonra sakatlandı diye hatırlıyorum ben. Ama o da çok kısa sürede toparlayacak. Ben sağlık ekibinden de bilgiyi aldım. Zaten bir haftası geride kaldı. 3 hafta sonra dönecek. Milli ara da var biliyorsunuz. 3.
1: Evet.
0: Haftadan sonra.
1: Milli ara var, doğru.
0: O ara dönecek inşallah. Çok da çok büyük, ciddi bir sakatlığı da yok. Ama tabii ki bana göre mutlaka, ama mutlaka dediği gibi dinleyicimizin 6 numara... Ha şöyle bir şey var, Mendy halen daha takımla birlikte antrenmanlara devam ediyor. Keşke Mendy'yi ben kazansa diye düşünüyorum. Dün inanın, bakın Trabzon'da dün girdiğim en az 10 böyle esnaf olsun, işte dışarıdaki insanlar olsun, konuştuğum herkes aynı şeyi söylüyor. Neden Mendy ile şey yapmıyor Trabzonspor, Mendy'yi kazanmıyor Fatih Hoca? Neden Mendy oynatılmıyor ya da Mendy'yi niye düşünmüyorlar? Çünkü Mendy gerçekten... Fatih Hoca bana göre de, benim kendi fikrim de o yönde. Eğer oyuncuyu istese kazandırabilir bu takıma. Ama nedense Mendy ile bir türlü belki uyuşmadı, belki anlaşamadı. Ama ben Mendy'nin gerçekten takımda kalması halinde faydalı olabileceğini düşünenlerdenim. Ama olmazsa, hani tabii mutlaka göndermek istiyor, belki yollara ayırmak istiyor. Mutlaka transfer yapmalı bana göre de forvet transferinden önce. Hani orada çünkü Umut Nayır'ı denersiniz, Mitongo'yu keza gönderecekler. Onu Ertuğrul Doğan da söyledi. Gelişim açısından kendisiyle de zaten konuştuklarını ifade etti. Mitongo bir takıma kiralanacak ama orada Umut Nayır'ı deneyebilirsiniz. Hiç olmazsa 6 numara mutlaka olmalı. Transferi gerçekleşmeli. Katılıyorum. Forvet'ten çok çok daha önemli. Eğer Mendy de olmayacaksa. Ama şu anda gündemde forvet transferi Nunez İsmi dolaşıyor. Dediğim gibi Nunez'de bugün yarın gelmesi muhtemel. Çünkü her şartta, her konuda anlaşma sağlandı. Hatta ben salıyı da çarşamba gelmesini bekliyordum. O yönde de bilgi vardı bizde. Belki bir iki pürüz kaldı. Onları toparlamaya çalışıyorlar. Çözmeye çalışıyorlar. Bugün olmasa da yarın. Ama çünkü yarın da takım katılacak. Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gidecek. O yüzden bir an evvel kalan transferlerin de tamamlanması gerekiyor.
1: Kısa bir ara geçeceğiz ama şunu söyleyeyim. Dün Hakan abiye ulaşmaması sebebimiz telefondaki sıkıntıdanmış arkadaşlar. Sağlık problemi değilmiş. Telefon kilitlenmiş. Açamamış telefonu. Saatlerce uğraşmış. Dün öğleden sonra ben ona ulaştım. Kısa bir ara, aradan sonra futbol aradan Nurgül Güler'de sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam.

0: yeniden şekillendi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
5: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahasına, Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
3: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
6: Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih ve gol!
7: İşte bu.
3: Beşiktaş, Heredet, Grolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Aygün Bey günaydın. Cemil ben demiş. Fenerbahçe taraftarıyım. Nuare'yi yanlış çevirdim. Üst katta Gizem veya Gamze. Gizem'i arada düşmüş tamam radyo trafikteki. Hanımı yanılmıyorsam sana selam var. Arada telefon numarasını hatırlasan sevinirim demiş. Telefon numaramı zaten her dakika söylüyorum. 0212-363-0434. Şu an hattımızda futbolundan Nurgül günaydın var. Nurgül çok fazla sorular var. Şimdi onları da ara ara...
9: Hemen ben de buradan bir selam göndereyim.
8: Gönder.
9: Mesaj geldi. İzmir'den Göztepe maçına gittik. Hazırlık maçına. Orada Recep kardeşimiz var. Şu anda makine başında çalışıyorum diyor. Selam göndermiş.
8: Aleyküm
9: yine dinliyorum. Selam. Orada da çok güzel şeylerle karşılaştım. Gerçekten insanlar sadece Trabzonspor değil. Yani bütün taraflı taraftarlar Radyo Spor'u gerçekten dinliyor. Ve herkes bana şunu diyor. Hatta Adana'da da şunu yaşamıştım yıllarca. Hiç unutmuyorum.
8: Sallayan var mı?
9: Birisi çağırıyor. Nurgül günaydın, Nurgül günaydın, Nurgül abla. Allah Allah diyorum. Kim bu Adana deplasman? Yani deplasman taraftarı. Yani şey ev sahibi takımından çağırıyorlar. Bizim deplasman taraftarı çok uzak. Bir gittim çağırdı. Buyurun dedim. Sen Nurgül abla değil misin? Evet dedim. Şöyle yaka kartımı çevirdi. Ben seni Radyo Spor'dan dinliyorum abla dedi. Ben Adanalıyım dedi. Çok beğeniyorum dedi yorumlarını. Radyo Spor hep senin için dinliyorum falan. Çok hoşuma gitmişti. İzmir'den de Recep kardeşimiz şu anda çalışıyor.
8: Recep kardeşimize sevgilerimizi iletelim.
9: Yine çok keyifli dinliyorum dedi. Buradan çok selam gönderelim kendisine. Herkese İzmir'e de selam
8: bütün
9: olsun.
8: Bütün İzmir'e Recep kardeşimize de sevgilerimizi iletelim.
9: Evet, herkese selam olsun.
8: Araplar diyor, dinleyici diyor ki Araplar diyor yemeği sever zaten diyor Burhan Bey. Hamsi de hakikaten salah hamsi yedi mi şu ana kadar? Yemiştir ya, yememesi mümkün değil. Ha?
9: Dün kahvaltıya gitti o mekan, zaten balık mekanı ama kahvaltısı da mükemmel ötesi diyebilirim. Balık sezonu açılıyor Eylül ayında. Eylül ayında bol bol yiyecektir. Ben dün kahvaltı için gittiklerini biliyorum. Ama şunu söyleyeyim Aygün Özipek. Gelirsen dediğim gibi buna da şahit olursun. Ben çokça gittim çünkü Trabzonlu eski yönetici abilerimizle de mevcut buradaki dostlarımızla.
8: Adnan Bayram abimize de sevgilerimizi iletelim.
9: Evet, Adnan abimize de sevgilerimizi iletelim. Sabah balık yediklerini gördüm ben sabah kahvaltısında.
8: Ciddi olamazsın.
9: Kesinlikle ben orada çok hayret etmiştim. Sen nasıl Trabzonlusun dediler bana. Ben sabah kahvaltısında işte patates kızartmasıydı. Oranın meşhur işte böyle çok güzel yöresel ekmeği var bizim. Kuzine de deriz sıcacık ekmeği getirip tereyağından orada yemeği tercih ederim dedim. Ondan yedim zaten bol bol. Orada insanların işte sabah sabah balık yediğini de gördüm kahvaltıda. Çok şaşırmıştım. Bana hatta masada herkes sen nasıl Trabzonlusun, niye şaşırıyorsun, niye yemiyorsun balık dediklerine gerçekten gülmüştüm. Tabii
8: abi, sabah kahvaltı ya Nurgül ya gözünü seveyim ya sabah kahvaltı
9: ben,
8: ya.
9: Hayatım boyunca en büyük tutkum kahvaltıdır.
8: Ben de çok severim kahvaltı.
9: Saat 4'te de olsa 5'te de olsa o saate kadar yemek yememişsen bile kesinlikle güne kahvaltısız başlamam.
8: Aynen.
9: Mutlaka
8: aynen.
9: O çayı içeceğim, peynir zeytini yiyeceğim. Evet, evet.
8: Yücel Ekspreso ile başlıyor güne. Biz çayla başlıyoruz. Aygün Bey, Nurgül Hanım'a sorar mısın? Trabzonspor'a formadan kalan kar nedir? %10 mu 15 mi? Locaları yine son şampiyonluklarında olduğu gibi herkese satıldı mı diyor. Şirketler aldı mı diyor. Ne diyorsun?
9: Yani
8: %15 tamamen... galiba değil mi forma karları? %15-%20 civarı öyle hatırlıyorum ben takımların şeyleri, karları.
9: Ya futbolcuyla oyuncu arasındaki sözleşme %20 imaj pay hakkı vardı diye ben hatırlıyorum ama formayla alakalı ismiyle üretilen ve satılan lisanslı ürünlerden daha önceki

0: Herkes kendi şeyinde takımıyla alakalı ama Trabzonspor'da bu sanıyorum %10'lardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam %10 gibiydi. Yanlış bilgi vermeyelim bu konuda. Ama localar dediğim gibi tamamen tükendi. Yani Trabzonlu iş insanları değil sadece büyük firmalar da var yani bu işin içinde. Gerçekten artık şunu da söyleyeyim. Büyüklü küçüklü ufak tefek hani firmalar deriz ya bir araya gelip en iyi, en büyük localardan da satın alarak locaları tüketme yoluna da gittiler. Çünkü artık Salah'ı en iyi yerden izlemek istiyor. Salah'ı izlemek için Trabzon'a geleceğini söylüyor. Benim çok iyi tanıdığım bir iş insanı var. Locasını 2 yıllık almıştı, bitmişti. 3 yıl uzattı locasını. Bu şekilde uzatanlar da var. Hatta şunu söyledi. Daha önce işte bazı maçlara gelmediği zamanlar işte arkadaşlarına, eşe, dosta veriyordu. Artık locayı hiçbir şekilde hiç kimseye vermeyeceklerini, bütün maçlara istisnasız geleceklerini de ifade ediyor insanlar. Yani bu çok başka seviyelere gitti artık Salah'la birlikte. Dediğim gibi sadece localar değil. Ben mesela yönetimden bir isimle konuştum. Trabzonspor'da o loca almak isteyen bir iş insanıyla alakalı. Gerçekten şu anda eskiden mesela şu yapılıyordu. Hani ricacı oluyordu işte bizlere de ricada bulunuyorlardı yönetimle konuşsak. İşte bize indirim yaparlar mı loca olsun ya da kombine olsun. Şu anda sıfır tolerans. Hiçbir esneklik yok yani inanın 1 lira dahi hiçbir yerde hiçbir şekilde.
1: Evet.
0: Hani atıyorum ben de çocuklarıma kombine alacağım mesela. Ben de kulübün üyesiyim. Hani ben bile yararlanamıyorum. Çünkü kendi adıma olmasının dışında hiçbir şekilde hiçbir şeyden yararlanamıyorsunuz. Yani bu sene herkes kendi adını alıyor ve hiç sıfır
1: para çıkmıştır ben sana söyleyeyim. Yani şu ana kadar Salah'ın parasının büyük bir kısmı çıkmıştır ben sana söyleyeyim.
0: Tabii tabii.
1: Net sana söyleyeyim.
0: Yani 50 kere çıktı yani.
1: Evet, onu
0: yani,
1: söyleyelim doğru.
0: Tabii.
1: Sevgili Nurgül son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Nurgül günaydın? Eklemek istediğiniz, söylemek istediğim bir şey var mı? Zaten Cuma günü İstanbul'dasın sen. Yarın.
0: Evet yarın geleceğim inşallah. Ben dediğim gibi biz de hani şunu yazıyorlar en iyi yerden izleyeceksin Salah'ı diyorlar da tabii bizim pozisyonumuz en iyi sen biliyorsun kale arkaları hani o kadar da çok hani şey değil ama işimizi yapmak zorundayız. Tabii
1: aynen.
0: Ki ben de şunun için Salah'ın fotoğraflarını çekecek olmaktan dolayı çok mutluyum. En azından Trabzonspor futbolcusu olarak yakın takip edeceğim bütün maçlarda en azından orada olacağız Allah nasip ederse tabii inşallah. Bu anlamda gerçekten biz de heyecanlıyız. Şimdi herkes şöyle de bir şey var. İnanın yurt dışından özellikle Mısır'dan belki 10 tane gazeteci arkadaş edindim şu anda. Hepsi de yazıyor.
1: Fotoğraf isterler. Ben
0: çok enteresan
1: söyleyeyim.
0: Hayır çok enteresan telefon numaramı ta kampa giderken başladı. Kamptan dönünceye kadar farklı farklı isimlerde Mısırlı gazeteciler telefon numaramızı da buldular, ulaştılar bir şekilde. Tabii biz gazeteciyiz, onlar da gazeteci, ulaşabiliyorlar rahatlıkla. Türkiye'de akreditasyon yaptırabilmek için Türkiye Spor yazarlarında ben adres gösterdim zaten onlara. Sevgili Melih ve Abdülkadir'le de görüştürdüm birçoğunu. Onlar da gerekli evrakları doldurup maçları artık takip etmek için Türkiye'ye gelecekler. Bırakın fotoğraf istemeyi, yani Trabzon'a gelecekler. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Mısır değil yani. Belki o büyük ajanslar senin benim de çok iyi bildiğimiz o büyük ajanslar da artık Salah'ın her maçını takip edebilmek amacıyla Trabzon'a gelecekler. İlgi çok farklı yerlere doğru gidiyor gerçekten. Bizden de fotoğraf talep edenler var.
1: Doğru.
0: Bu anlamda Salah'ın bereketi her taraftan geliyor. Evet. Yağsın mübarek diyelim.
1: Yağsın. Peki Nurgül çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum herkese, dinleyen herkese de. Radyo Spor gerçekten bir marka, onu söyleyeyim.
1: Sağ olasın.
0: Ben bunu gittiğim her şehirde yaşıyorum, görüyorum. En büyük şahitlerimden birisiyim. Çünkü sahada olduğum için belki insanlar bunu bana dile getiriyor dinlediklerini. Taraflı tarafsız, Beşiktaşlısı, bakın Beşiktaşlı da çok takipçim var. Fenerbahçeli var, Galatasaraylı var. Herkese buradan selam göndereyim.
1: Aleykümselam.
0: İnşallah güzel bir sezon olur. Güzel de olacak. Ben şampiyonluk yarışının çok zor geçeceğini de düşünüyorum bu sezon. İyi takım kuruldu. Gerçekten özellikle hücum hatları Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un özellikle ifade edeyim Beşiktaş'ta keza son transferiyle. Mücadeleci güzel bir sezon olacak. Umarım yine hak eden kazananın olduğu bir sezon olsun diyelim.
1: Çok teşekkürler Nurgül.
0: Ben teşekkür
1: ederim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet hattımızda Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Futbol Arena ailesine de bir kez daha saygılarımızı iletelim. Şu an hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Sevgili Orhan Can, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ne diyorsun? Bu sene biraz daha böyle keyifli mi olacak? Hakikaten iyi transferler.
2: Gerçekten öyle. Fenerbahçe de çok iyi transferler yaptı. Hala da peşinde bir iki kişinin. Son olarak kaleci değiştirirse o da önemli bir girişim. İnşallah başarılı olurlar. Biliyorsunuz onu kaleci Berke'yi beğenmemişti. Montella.
1: Montella beğenmemişti.
2: Halbuki adam dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi yani. Neyse, Fenerbahçe'de güzel bir
1: kadro kurdu.
2: Kadro kurdu. Zorlu bir şey. Galatasaray'ın zaten oturmuş bir kadrosu vardı. Beşiktaş çok iyi, bu son ataklarla iyi bir kadro kurmaya devam ediyor.
1: Daha transfer olacak mı Beşiktaş'ta sevgili Orhan Can?
2: Evet. İşte bir orta saha düşünülüyor. Sağ açık. Düşünüyor. Bir de santrafor diyorum. Defansın önü. Ön libero
1: düşünülüyor.
2: Evet. Orkun'un işini hafifletecek. Yani bak, Atiba gittiğinden beri Beşiktaş oraları dolduramadı.
1: Doğru söylüyorsun. O mevkiyi dolduramadı.
2: Evet, o mevkiyi dolduramadı. Onların arayışları var. Ama gerçekten iyi kadro oluşuyor. Bu son yaptığı santrafor da Sırkolcu da gerçekten dünya değerinde bir adam.
1: Juventus'tan Vlahovic aldın abi, yani kolay değil.
2: Evet, yani çok iyi bir transfer. İşte Trabzon'un Salah'ı
1: bir iyi bir transfer.
2: Kulübede otursun. Şehir tanıtımı için dünyada işte daha şimdiden bilmem kaç ülke Trabzon'un maçlarını yayınlayacak sıraya girmişler. Yani bu bile muazzam bir şey. Bak, Turizm Bakanlığı bu tip şeylerde, ben hep bunları, Kuvayrezmalar geldi de, Gütüler geldi de, işte dünya değerli de, Hacı geldiğinde, Fenerbahçe, işte Alex geldiğinde, Brezilyalı Carlos geldiğinde, bir daha ismi aklıma şu anda gelmiyor.
1: Anelkalar geldi, Ortega'lar geldi. İyi isimler geldi Türkiye'ye.
2: Bak abi, Turizm Bakanlığı ne bileyim 10 takla da atsa böylesine bir reklam yapamaz. Ülke reklamı. Tanıtım. Turizm, sadece turizm açısından yani. Bu çok bambaşka bir şey. Belki Türkiye'nin adını sadece haritada görmüş olan insan bile şimdi Salah'tan dolayı Trabzon'un yerini biliyordu.
1: %100.
2: Neden? Çünkü adam İngiltere'de oynuyordu. Yani hem de Liverpool gibi bir dünya devinin şeyiydi. En önemli futbolcusuydu. Dolayısıyla bu da oradan kalkıp Trabzon'a geldiği zaman Beşiktaş bunu elinden kaçırdı, biliyorsun. İşte ikilemler bir şey olunca sen çok düşünürsen başkası gelir alır. Öyledir yani bu iş. Ama çok iyi bir transfer oldu. Şu an bu sene takımların 4 takımında kadrosu iyi olacak gibi. Kapışma, az önce arkadaşın söylediği gibi, üst düzeyde olacak. Umarım ki hakemler son 3-4 yıldır yaptıkları gibi maç sonuçlarını ve şampiyonluğa sonuç belirlemezler.
1: Gördüklerini çalsalar yeter. Doğru mu? Renklere göre değil, kurallara göre hareket etmeleri gerekir.
2: Her sene onu söyleniyor. Onu diliyoruz. Her sene onu söylüyoruz. Gördüğünüzü çalın. Sıkıştın mı abi? Kapris yapmayın. Varsa belki puanın düşecek ama puan düşüyor mu? Ben merkez hakem...
1: Puan düşüyor abi. Puan düşüyor.
2: Evet. Bu hafta beraberdik Riva'da. Biraz sohbet ettik. İyi şeyler yapıyorlar. Çok iyi niyetliler.
1: Kim yani abi? Kim iyi niyetli?
2: Merkez hakem kurulu anlamında söylüyorum. Bu kişisel düşüncem tabii ki. Yani ama 3-4 yıldır yapılanları da bu yok etmez. O alınan kararlar hala aynı hakemlerle yürünmesi.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Doğru.
2: Yalnız bu sene MHK'nin bir güzel bir şeyi var. Gerçekten bir elit hakem getirdi. Yani o Portekiz şahibesi olan, kendi ülkesinde bile güvenilmeyen isimler gittiler. Biliyorsunuz Beşiktaş kulüp basında açıklama yaptı. İşte bunlar hakkında biz Portekiz'de neler duyuyoruz falan.
1: Evet, başkan açıklamalar yaptı, doğru.
2: Var da küçük çocukları bile güldürecek

0: kararlar geçen sene, bak sadece geçen seneyi konuk, geçen sene VAR'dan inan bana ilkokul çocuklarını bile güldürecek dünya kadar karar çıktı. Yani pes arkadaş bu mudur? Ya da görmezden gelin bazı şeyler. Yani inanılır gibi değil. Kaç futbolcu iltimas gördü falan filan. Neyse işte gittik tanıştık bu İngiliz hakem Anthony Taylor.
1: Anthony Taylor.
0: Evet Anthony gerçekten elit hakem biliyorsunuz. Hatta şeyi de Şampiyonlar Ligi kupasında o yönetecekti de son anda yönetmedi galiba.
2: Doğru.
0: Ama bence iyi bir hakem getirmişler. İyi bir eğitmen. Fakat onun da açığı, o yüzüne de karşı söyledim. Ligler görünce başlarsa görürsünüz dedim. Burası Türkiye. Her şeyde hoşgörü istiyor. Yani milyonlarca seçenek var. Hakem anında kaçırmış oluyor. VAR'ın müdahale ettiği yer var, var mıdır? Hatta bir pozisyon seyrettirdi hepimize. Ya ilk baktığında faul bile değil. İkinci baktığında kırmızı kart.
2: Bir daha baktığında.
0: Kamera arkasından baktığında, kale arkasındaki kameradan baktığında resmen offside falan hiçbir şey yok ve gol. Yani normal gidiyor. Hiçbir şey yok. Böyle şimdi diyor ki bunu diyor yakalamaz Anthony Taylor'ın. Ya sizden Türk halkından, taraftarlardan, futbol severlerden empati istiyoruz. Dedim ki bu şimdi dört büyüklerin taraftarına sen de gel de bunu anlat yani.
2: Mümkün değil anlatamazsın.
0: Herkes nalıncı keseri gibi kendine çalışıyor. Türkiye'de ya, işte medya dedi siz medyasınız tarafsız. Ben de orada dedim ki ya Türkiye'de medya tarafsız değil ki.
2: Taraf.
0: Herkes bir taraf. Bak şimdi Beşiktaşlı olabilirsin, Fenerbahçeli olabilirsin, Trabzonlu olabilirsin, Galatasaraylı olabilirsin. Herhangi bir diğer takımlardan birisini de Anadolu kulüplerine birini tutabilirsin. Ama faule faul diyeceksin abi. Bu, işte bu Türkiye'de neyi gösteriyor? Ahlakın öldüğünü. Ahlak öldüğü ölürse o zaman benim adamım faul yaparsa görmezden geliyorsun. Benim adamım bir hırsızlık yapıp hak etmediği bir penaltıyı şey yaparsa çaldırırsa bak ne oluyor biliyor musun? Penaltıyı aldı diyor. Spiker bile ahlaksız daha ortak oluyor. Maçı anlatan spiker aynen böyle yapıyor. Penaltıyı aldı diyor ya. Penaltı almak ne demek ya? Penaltıysa penaltı kardeşim. Bu da neyi gösteriyor? Ahlakın öldüğünü. O zaman hani şu var genel anlamda. Benim hırsızım iyidir oluyor. Benim hırsızım hırsız bendense hırsız değildir oluyor. Tırnak içinde söylüyorum.
2: Anladım,
0: ya, arkadaş bu faul ya. Basmışsın adamın ayağını kırmaya çalışıyorsun. İşte mesela Dünya Kupası'ndan anlatalım. Messi'nin yaptığı. Vermediler adamın baldırını, alt baldırını patlatıyordu adam ya. Ya kardeşim bu kırmızı kart işte ya. Bunu o takımın taraftarının da demesi lazım. Haksızlık bu diyecek.
2: Doğru.
0: Şimdi, eğer Orhan abi, ulaşırsak şahane bir lig oluruz.
2: İnşallah. O. Çok kısa bir araya gitmem lazım. Aradan sonra sevgili Orhan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Ters Köşe devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. İşte bu sene zaten, şimdi Orhan abi geçen sene ve ondan önceki sene biraz baktığın zaman Trabzon, Beşiktaş biraz da erken ligi havlu atıyordu. Trabzon biraz geriden geliyordu. Şimdi dört takımlı bir mücadele var şu anda. Yani bence i̇şte sesler çok sert yükselecek. Geçecek. Sert geçecek.
0: Evet, hem sert geçecek hem iddialı geçecek. Hem tabii bu yeni gelen Türkiye liglerine adapte

0: kurmaya çalışacak olan
1: Anthony işte Taylor.
0: Anthony Taylor işte empati bekliyor ama empatinin olmadığını görecek ülkede. Hadi onlar en azından sahada futbolcular şok olacaklar. Bu kadar tekme hiçbir maçta yememiş olacaklar. İşte Fenerbahçe'de işte ne bileyim Lukaku'yu aldı. Lukaku ömrü boyunca bu kadar tekme yememiştir, yiyecek. Şimdi Türkiye'de bu hemen cezalandırılırsa sorun yok. Eski yıllardan gidelim, Fenerbahçe'den bir örnek vereyim. Alex'in yediği dayak inan bana buradan yediği tekmeler Brezilya'ya yol olur. Yol olur.
1: Evet doğru.
0: Quaresma'nın yediği tekme, teknik adam bunlar çünkü. Durduramıyor.
1: Tekme atıyordu.
0: Tekme atıyor. Yani ben halk şeyiyle konuşayım. Sopayı yiyor çocuklar. Ya Quaresma'nın yediği, Guti'nin yediği. Adamlar bir de söylüyorlardı birebir. Ya biz bu kadar şeyi böyle diyorlardı. Dayak yemedik biz ya. Burada şimdi hakem buna tolerans gösteriyor. Gözüyle görüyor, vuruyor. Şimdi adam şimdi iyi futbolcular bunlar. Beşiktaş'ın aldığı işte Fenerbahçe'nin
1: Trossard'ın şeyin Vlahovic'in Lukaku.
0: Salah da öyle.
1: Salah da aynı şekilde.
0: Şimdi İngiltere'de Salah'a tekme at, bakma adamı ne yapıyorlar. Ya burada belki işte taraftar şeyi olacak. Yani hakemlerin bu sene çok zor işi. Ama güzel bir lig olacak.
1: Bu hakemler ülkeden... sence sen tabii federasyonun vermiş olduğu toplantıya katıldın. Sence bu hakemler kuralları sence yeni kuralları öğrenebildi mi?
0: Ya yeni kuralların hepsi bak burada imdat diyorum ben. Bak bu neydi? Orada yeni kuralların hepsinin ucu açık aygın. Hepsi ya zaten bizim hakemlerin verdiği kararların hepsi tartışmalı.
1: Doğru.
0: Bu ucu açıklıkta ne olacak? İşte kaleci topu tuttuktan sonra bilmem kaç saniye sonra oyunu başlatacak. Taç atışı şu kadar. Hepsi ucu açık. Burada da Anthony Taylor diyor ki ya empati diyor. Hakem duruma göre karar verdi. Kıyamet kopar anladı. Ben orada söyledim. Anlatamazsınız dedim bunu. Nasıl? Hepsinin ucu açık. Neye göre? Kaleci plajdan yaptı, uçtu. Çataldan topu çıkarttı. Ya hele dedim son 5 dakika mesela işte diyelim ki maç 1-0 geride olan takım beraberliği yakalamak için ya da iddialı olan takım 0-0 bir gol atıp öne geçip 3 puanı kapmak için yüklendikçe yükleniyor. Bu sefer yüklenilen kaleci ne yapıyor? Topu bir şekilde diyelim yakaladı topu.
1: Tutuşak elinde.
0: Hayır ne yapıyor? Hemen canlandıralım. Yani çok iyi bir şey. Bir daha söyleyeceğim. Kendini yere atıyor. O 20 saniye kalkmıyor. Anthony Taylor'a dedim ki ya 15-20 saniye yatar bizimkiler. Ooo futbolda ne kadar uzun sürebiliyor mu? Dedim ama öyle. Yatar bir de topu yakalar bir de kendini yere atar diyorsun. Bu saniye nerede başlayacak? Saniye atışı nerede başlayacak? Hakem nereden başlayacak? Bu belirsiz. Taç atışında öyle belirsiz. Bir tek şey açık. Oyuna girecek olan oyuncu eğer şey yaparsa o çok şey bak o yanıltabilir. İşte 10 saniyede atış oldu dışarı alıyor ya seni.
1: Evet. Geçen gün oldu zaten bizim bir tane spor yorumcusu bilmediği için ya kardeşim niye oyuna sokmuyor diye yayında konuştu. Bilmediğinden dolayı kurala.
0: Bak kural şu. Dünya Kupası'nda hazırlık maçlarında Japonya maçında oldu hatırladınız mı? Bir dakika. Öyle 10 saniye de değil. Bir dakika kenarda bekliyorum. Ve bir dakika bitince oyuna giremiyorsun.
1: Pozisyonun da bitmesi gerekiyor.
0: Ha burada şunu yapar 10 kişi oynayan takım. Topu taca atar oyunu durdurur. O arkadaşlarını içeri almak için. Tamam bu da bir futbol hilesi. Ama yine bir tek bu net. Diğer kuralların hepsi bu sene uygulanacak olanların hepsi...
1: Önü açık.
0: İnanılmaz tartışmaya açıktı. Bizim taraftarlar açık, yani her takımın taraftarı kıyameti kopardı. Neye göre saniyeler başlayacak? Neye göre? İşte Anthony Taylor diyor ki empati. İşte az önce bak bir şey anlatıyordum. Konu başka tarafa gitti. MHK Başkanı'na ben bizzat sordum. Dedim ki ya hakemler işte şaibeli değil miydi o? Yanlış bir terim oldu. Tartışmalı bir şey. Tam göremediği bir pozisyonu neden VAR'a sormuyor? VAR'a sorduğu için puanı düşüyor. Ya da VAR uyardığı için
1: puan düşüyor.
0: Kararda puan düşüyor. Ya abi sormayın. ahlaksız bir karar vermekten daha güzel değil mi ya? Bırak puanın düşsün. Bırak puanın düşsün ya. Taraftardan şey yeme. Tırnak içerisinde bazı göndermeler yeme. Bırak puanın düşsün. Giden puan olsun ya. Öbür maçta toplarsın. Haksız karar verme. Haksızlık yapma. İşte bundan dolayı sormuyor. Adam bildiğini okuyor mesela. Barı dinlemiyor. Puan herhalde içgüdüsel anlamda bunu da yapıyor. Ama ben mesela hakemler de oradaydı. Onların idmanlarını da seyrettim. Ben canlarını çıkarttı bir defa. Futbolcu gibi çalıştırdı orada. Anthony Taylor ve çocuklar iyi niyetliler. Yani konuşuyorsun birebir bir şey diyemiyorsun yani. Hepsi gencecik insanlar. Ama bizim için önemli olan nedir futbolda ya da sporda? Hakemlerin tarafsız, adil karar vermesi. Peki ben her zaman şunu iddia ediyorum her gün. %100 adalet diye bir şey yok. O Tanrı'ya mahsus bir şey. Ama en azından siz %100'e yakın olmaya çalışın. Bizi tatmin edecek, taraftarı tatmin edecek her tarafta. Her takımın taraftarını, tarafsız insanı tatmin edecek ölçüde bir karar verin. Haksızlık yapmayın. Kırmızı kart yiyecek adamı, ben yine örnek vereyim. Galatasaray'ın eski kalecisi adamın göğsüne tekme attı. Vermediler abi kırmızı kart. Pes arkadaş yani. Hatırladınız mı birkaç sene önce oldu?
1: Muslera'nın pozisyonu. Deplasmanda. Evet, evet, ya evet. Alanya ya da Antalya maçı mı öyle bir şeydi.
0: Evet yani göğsüne
1: vurdu.
0: Ve takım şampiyon olup olmayacak belki orada puan kaybetse olamayacak.
1: Aynen
0: belki.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru.
0: Ya böyle bir karar verilebilir mi? Böyle bir vicdansızlık olur mu? Ben şimdi bunu hani bir takımı bir kulübü bir şey yapmak için söylemiyorum.
1: Genel anlamda söylüyorsun sen.
0: Tabii Fenerbahçe'ye de yapılmıştır. Beşiktaş'a da yapılmıştır. Trabzon'a da yapılmıştır. Anadolu takımlarına gırla yapılıyor zaten. Adamların sesi çıkmıyor diye ya da az çıkıyor diye. Taraftarları az diye, şehir takımları diye. Ya ne haksızlıklar yapılıyor. O zaman yapmayacaksınız abi diye futbolun sevilmesi için. Bakın bir Anadolu şeyine sen de deplasmana gidiyordun ben de gittim. Gittiğimiz zaman ne oluyor? O şehir canlanıyor.
1: Evet hareketleniyor ekonomi anlamında.
0: Tabii ki ekonomik anlamda döner. Şehire canlılık gelir. Çarşı, dolar taşar. Esnaf mutlu olur. Şöyle böyle bir sürü şey sayabiliriz. Ya ama bunu öldürmeyin. Ondan sonra da bir önceki federasyon zamanını hatırla. Kimse stada gitmiyor. Ya şampiyonun kim olacağını sezon başından biliyoruz biz arkadaş. Niye stada gidelim? Taraftar anlamında söylüyorum.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Taraftarı. Biz hadi gazeteci görevli olarak gidiyoruz mecburen. İşimiz bu. Ama ya vatandaş hem para verecek işte. Hem de sonucunu bilecek.
1: Sonucu belli olan maça gitmek istemeyecek. Orhan abi.
0: Arkadaş ne yapıyordu? Konser verdiriyordu. Statlarda olsun. Statlarda ona rağmen diye. Yine kimse gel. Bedava konser ha.
1: Bedava konser doğru. Doğru.
0: Hatırlayın bunları yaşadık hep yani.
1: Çok gördük yaşadık. Orhan abi son birkaç dakikam var da bu akşama da dönmek istiyorum. Beşiktaş çok önemli bir maça çıkacak. Deplasmanda kazanmış olduğu bir avantaj da var. Herdes Kralove maçı neler söylersin?
0: Şimdi karşı takım yani Beşiktaş'ın eski yenildiği geçen sene elendiği Lozan vardı ya. Hani öyle adını sanını duymadığımız bir takım. Yani Beşiktaş'ın rakibi bile olamayacak bir takım. Ama Beşiktaş öyle abartıldığı gibi de şahane bir futbol, müthiş bir şey bilmem ne falan olmuyor. Her iki maçta da bir rakip takımın, bu maçta öyle, bir burada avantaj Beşiktaş kendi taraftarının önünde muazzam bir baskı olur. Burada oynamak her baba yiğidin harcı değildir yani. Hı hı. En anlaşanlı takımlar felç olurlar Beşiktaş'ın sahasında. Ben İnönü diyorum hala İnönü.
1: İnönü diyorsun sen evet.
0: Evet İnönü'de. Ama öyle kolay bir şey değil. Geçen maç hemen çarpayım. Adamların bir ilk yarıda topu direkten döndüm. İkinci yarıda da %100 bir golü Emirhan çıkarttı. Çizgiden çıkarttı. Şimdi onlar golü alsaydı ne olacaktı?
1: Büyük
0: başka
1: sıkıntı.
0: Bir şey konuşuyor olacaktı. Demek ki Beşiktaş'ın çok eksikleri var. Öyle çok da şey değil. Bence yani Beşiktaş turu geçer ama böyle çantada keklik değil. Karşı takımın hocası da bu yönde açıklamalar yapıyor zaten. Biz dersimizi çalıştık diyor. Zaten futbol aynı zamanda bir satranç.

0: oyunu gibi. Taktik, karşı takımı iyi etkileyeceksin. Öyle çıkın oynayın yavrum, ben iyi futbolcuydum. Bunu kim üstüne alınırsa alınsın. Ben var ya ne top oynardım zamanında. Çıkın siz de çık top oynayın. Öyle bir değil. Her takım, her karşı rakibi etüt edeceksin. Ona göre önlem alacaksın. Ona göre taktik ve stratejilerin olacak. Beşiktaş'ta mesela geçen maçta ne oldu? Bir dinamizm getirdi bu hoca. Oyuna soktuğu oyuncular maçı aldı. Şimdi gol nedir? Tesadüflü gol bence. Yani hazırlanmış rakip takımın tesadüf derken, onu da açalım, çok da hakkını yemeyelim. Yaptığı bir hatanın semi değerlendirmesi. Evet, bir hata yaptılar. Adamın ayağına çarptı.
1: Ama futbol hata oyunu zaten abi. Hata yapacaksın ki değerlendirecekler abi.
0: Doğrudur yani, zaten kimse çok güzel yenildin, şahane top oynadın ama çok güzel yenildin demez.
1: Demez.
0: Yeneni şey yapar. Nasıl? Neticede de işte bir yıl boyunca şu oldu, bu oldu, hakemler bunu yaptı, onu yaptı, amuda kalktık, üç takla attık. Yok abi, şampiyon kim olursa onu. Hatta dünya kupalarından şöyle geriye doğru dön. Ben bunu bir yazı olarak yazmıştım. Hatırlayan olmaz üçüncüyü, dördüncüyü, ikinci. Türkiye'yi üçüncü olarak hatırlıyoruz ama biz olduğumuz için hatırlıyoruz.
1: Yoksa öbür türlü hatırlamaz, doğru.
0: Tabii ki ya, iki Dünya Kupası. Geçen Dünya Kupası'nda üçüncü kim abi? Söyle, ben hatırlamıyorum. Şahsen kendi adıma söyleyeyim.
1: Doğru.
0: Yani bunlar herkes, ama birinciyi bilirsin abi, şampiyon.
1: Şampiyon olur. Her zaman bilirsin. Sevgili Orhancan.
0: Yenen galiptir. Tarihi yenenler yazar diye de benim bir lafım var.
1: Ha, senin lafın o.
0: Tarihi yenenler yazar abi.
1: Peki.
0: İşte sen istediğin kadar başka türlü izah et. Ben şöyleydi. Yenilmişsin abi. Her türlü de suçu sana yıkarlar zaten. Şöyleydi, böyleydi diye. Bu hayatın her alanında böyle. Sadece sporda, futbolda değil. Hayatın her alanında böyle.
1: Doğru.
0: Böyle bir şey.
1: Peki. Orhan abi, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ekleyeceğin bir şey var mı abi? Söyle abi.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hakemlerin lig sonunu belirlemediği, maç sonunu belirlemediği bir yıl. Çünkü çok paralar verildi. Şimdi Trabzon'da dünya kadar para verdi. Harcıyor. Harcamaya devam ediyor. Fenerbahçe'de üst düzey isimler, dünyanın takip ettiği isimler geliyor. Beşiktaş dünyanın parasını harcıyor. Galatasaray öyle. Abi lütfen. Lütfen. Adil maç yönetmeye çalışın. Peki. Bakın %100 tarafsızlık, %100 tarafsızlık tabiye aittir diyorum. Tamam. Ama siz de bizi tatmin edecek, taraftarı tatmin edecek doğru kararlar verin. Kompleks yapmayın. Ya danış dördüncü hakemine, ben göremedim de bu pozisyonu.
1: Peki.
0: Hele adam hiç kayırmayın. İsmi büyük diye. Mesela Salah'ın ismi çok büyük. Şimdi buna kayırmayacaksın. Geçen sene Osimhen'e yapıyorlardı. Salah'a yapmayın. Abi yapmayacaksınız. Ya da Beşiktaş'ın işte golcüsü
1: Lukaku'ya.
0: Diyorsun.
1: Anladım. Bir anda Trossard mı diyorsun? Vlahovic'i mi diyorsun?
0: Vlahovic'i ya. O Trossard da olur. Lukaku da olur. Yani şimdi bunların ismi büyük ki buna. Hele Salah şimdi. Salah şimdi faul yapıyorsa faul verin, görmezden gelmeyin ki bir daha yapmasın. Biz de adalete inelim.
1: Peki.
0: İnanalım, pardon. Doğru. Adalet olduğuna, adil bir yönetim olduğuna şey yapalım. En azından tatmin edelim ya, vicdani bir karar olsun ya. Lan amma da kayırdılar demeyelim ya.
1: Doğru.
0: Küstürmeyin ki insanları. Statlar da olsun taşsın.
1: Doğru. Çok teşekkürler sevgili Orhancan. Yayınımıza bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhancan vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Beşiktaşlıyız. Herdes Kralova karşısında Beşiktaş'ımıza bol şans diliyoruz. Her vurduğumuz gol olsun diyoruz. Akşam da biliyorsunuz neredeyiz? Esport Plus'tayız. Maçı oradan takip edeceğiz. Radyo Spor'dan da canlı olarak takip edeceğimizi söyleyelim. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
4: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
2: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
4: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
5: i̇şte
4: ve gol!
5: İşte bu.
2: Beşiktaş, Heredet, Grolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo
6: Reklam.
11: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
12: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
13: Efendim herkese günaydın. Bugün 13 Ağustos Perşembe. Sevgili dinleyenler, son düzgün sunmuş olduğu Foto Finish başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, bugün Ankara ve Kocaeli yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Ankara'da 75. yıl hipodromunda sevgili dinleyenler saatler 14.00'ı gösterdiğinde günün ilk koşusu şartlı 5 mücadeleyle start alacak. 3 yukarı İngilizler kum pistte yarışacaklar. Ve gün Ankara'da saatler 18'i gösterdiğinde son bulacak. Sonrasında yarış heyecanı Kocaeli'de Kartepe Hipodromu'nda saatler 17-15'i gösterdiğinde başlayacak ve 21.30'da son bulacak. Evet, Ankara'da sevgili Aykut Balcı var. Aykut bizlere Ankara'yı yorumlayacak. Sonrasında ben sizlere Kocaeli değerlendirmesinde bulunacağım. Aykut, günaydın.
14: Günaydın Ufuk.
13: Nasılsın?
14: Nasılsın?
13: Ben iyiyim, sen de iyi misin?
14: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sesini duydum, daha iyi oldum diyelim.
13: Evet Aykut, Ankara'da bildiğim kadarıyla şu anda 29 santigrat bir derece hakim. Son derece sıcak, parçalı bulutlu. Nemin de %47 olduğu görünüyor. Çim pist yumuşak, kum pist ise yarışlara uygun. İstersen günün ilk koşusundan başlayalım. 9 koşulu yarış programı, neler söylersin birinci koşudan itibaren?
14: Evet, yarışın gidişatı çok önemli Ufuk. Nasıl bir taktik uygulayacaklar bilmiyorum tabii ki ama Nightflyers sanki altın tepside sunulmuş bir yarış gibi gözlemsen olsa da dahil bile. Ben 3 numara Güçlü Türk tarafındayım. Nedeni şu, ara sonrası gördüğü yarıştan sonra, o gördüğü yarışta 3. olurken en gerilerdeydi. İnanılmaz bir sprint at 3. olmuştu. O yarıştan sonra yaptığı idmanlarında çok sağlıklı gördüm. 3 numara Güçlü Türk benim net favorim. Tabii ki Night Flyers önde boş kalacaktır. Yarışı bitirmek isteyecektir. 3'te 3 için sahaya çıkıyor. Ciddi rakibi konumunda, çok geniş oynayanlar, mesafe kısa olsa da biraz sonlarda kuvvetli gelecek 4 numara Martina'yı yazabilirler. 3-1 ufak bütçeliler için geniş oynayanlar 4 numarayı ekleyebilirler.
13: Evet, günün birinci koşusunda 3 numaralı Güçlü Türk, 1 numaralı Night Flyers ve 4 numaralı Martina üçlüsünü ön planda gördüğünü, ayrımsız olarak yazılması gerektiğini söyledi sevgili Aykut. Rakamsal olarak sıralama günün birinci koşusunda Ankara'da 3-1 ve 4 şeklinde. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Bir maiden mücadele. Burada da baktığımız zaman 2 yaş İngilizler 1600 metre Çim pistte start alacaklar. 2 yaşlı İngilizler için de uzun bir mesafe aslında. Neler söylersin bu koşuda?
14: Evet, hayatının ilk yarışında Selim Kaya'yla start almıştı. Startı birdi. Start verilmez içe doğru bariyerlere çarparak çok büyük bir dezavantajla yarışa başlayıp üçüncü ayrılan Vobahar diyelim. Bugün artan tecrübesi var. Mesafede istiyordu zaten. Mesafesinde çıkıyor. Bugün kazanmasını bekliyorum. Benim alternatif bankom. Bu tek ve ciddi rakibim gene iyi durumuyla 2 numara meydan oku olacaktır. Ama 3 numara bugün kazanmasını bekliyorum.
13: Evet, 3 numaralı isim Vubar banko olarak önerdi. Bu ismi alternatif tek olarak önerdi. Ve de tabii şey start alacak 3 numaralı Vubar sevgili dinleyenler. En ciddi rakibinin de 2 numaralı meydan oku olduğunu söyledi. 3 alternatif tek rakip, 2 meydan oku günün ikinci koşusunda Ankara'da. O zaman üçüncü koşuya geçelim. Şartlı 4 mücadelede 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum pistte start alacak. 6 isim bu koşuya katılıyor. Neler söylersin bu koşuda?
14: Evet, Jockey ile bütünleşti. Son yarışını Gülü Oyna'ya kazandı. Çok rahattı. Dışındaki ata geçeceğini hiç düşünmemişti zaten. Çok rahat bir yarış kazanan, önlerde gitmeyi seven Alerasi. İdmanlarında da çok iyi. Binli bir ongalıplarla falan inanılmaz iyi işlerle geliyor. Daha iyi durumda olduğu kesin ama bir ulu alt gerçeği var. İlk yarışını çok rahat kazandı bence. Bir de at tam oturmamıştı. İdmanlarında daha oturmuş gördüm. Daha iyi işlerle giriyor. Ben iki ismi ayrımsız yazacağım Ufuk. 2-3.
13: Evet, günün üçüncü koşusunda iki isim ön planda tuttuğunu söyledi. 2 numaralı Alarasi ve 3 numaralı Ulu Alp. Bu iki isim yeterli dedi. Günün üçüncü koşusunda sıralama sevgili dinleyenler 2 ve 3 şeklinde Ankara'da. Dördüncü koşuya geldik. Günün dördüncü koşusu da bir handikap 15 mücadele. 3 yaşlı İngilizler bana göre günün de en zor yarışı bu koşu. Aynı zamanda ikinci altılı ganyanında başlangıcını oluşturuyor. Bilmiyorum, katılır mısın Aykut?
14: Net katılıyorum Ufuk. Bu ve bundan sonraki ayak altının kader ağlarını örecek ayaklar diye düşünüyorum. Evet, günün en zor yarışı 10 numara Kalmifiri süratli gidecek yarışta. Son yarışını kazandı. Çok şanslı. Bu tip yarışlarda bütün isimler birbirini geçebilecek kapasitede, ki geçtiler de birbirlerini. Devamlı tabelada olan, son yarışını kazanan Spies and Spin, 3 numara Secret Storm, o da çok formda. Seri Stil ile Lola Kuro muhakkak kuponlarda olmalı. Ankara'da Wolf Şahin herkesin dilinde şu anda. Son yarışı ölçü olmayan Neydet Başkan, sonlardan kuvvetli gelecek 9 numara Baba Doşka, sürprizde Kentucky Blizz ve 1 numara Mr. Miju diyeceğim. Yani benim sıralamam 10, 6, 3, 8, 5, 2, 9, 7, 1. Hepsi dese miydik abi?
13: Yani evet. evet, bu koşuda rakamsal olarak şöyle söyleyeyim. Ben 9 isime şans verdi Aykut. Tabii ki siz gene tuttuğunuz atları diyeceğim ama hepsine kadar yolu var dedi bu koşuda. 10 numaralı Colm Free, 6 numaralı Speak and Span, 3 numaralı Secret Storm, 8 numaralı La Locura, 5 numaralı Wolf Şahin, 2 numaralı Necdet Başkan, 9 numaralı Baba Doçka, 7 numaralı Kentucky Blizz ve 1 numaralı Mr. Minju sıralaması var. İkinci altının başlangıcında 10, 6, 3, 8, 5, 2, 9, 7 ve 1 şeklinde sıralaması. Geldik günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu da bir Yamak 2 mücadele. Burada da handikap 16. 4 yukarı Arap atları 1600 metre çim pistte start alacaklar. Neler söylersin?
14: Şimdi yamak yarışı, bir de kilolar var. Tabii ki arkadaşlarımıza, aprantilerimize başarılar dilerim. Son yarışını kazanan bir atlı fırtına var ki, son yarışını gerçekten çok rahat bir yarış yaptı. Yani 200 metre bir sprint yaptı, öyle kazandı. O yarıştan sonra zaten idmanlarda derken idman falan yapmadı. Bu yarışa tekrar çıkıyor. Şanslı olmasının tek sebebi şu, yarış süratli gidecek, önde giden isimler var. Sprint mesafesini ayarlarsa bence bugün 10 numara Atlı Fırtına gene çok şanslı, kazanmaya çok yakın görüyorum. Önde gidecek olan 7 numara Alunat ve 6 numara Demir Barbar muhakkak kuponlarda olmalı. İyi duruma geldiğini öğrendim 4 numara Serpençe. Bugün Ankara'nın dilinde konuşulan 5 numara Kasırga Bey. Çok geniş oynayanlar da 2 numara Azerbaycanlı değerlendirebilirler arası olsa da.
13: Evet, bu koşuda yani günün 5. koşusunda sevgili Aykut'un sıralaması 10 numaralı Atlı Fırtına, 7 numaralı Al Ünlü Hat, 6 numaralı Demir Barbar, 4 numaralı Serpençe, 5 numaralı Kasırga Bey, 2 numaralı Azerbaycanlı. Toplamda burada 6 isim önerdi. Sıralaması 10, 7, 6, 4, 5 ve 2 şeklinde sevgili dinleyenler. Geldik günün 6. koşusu.

0: Buna Mehmetçik koşusu, kısa vade 8 mücadele, 4 yaşlı Araplar, 1400 metre çim pist.
1: Evet, şimdi ben çim performansını çok beğendiğim, hatta İstanbul yarışlarında Gökırmağı falan çok rahat geçen bir 7 numara Sementan düzlük yarışı yapacaktır. Benim net favorim. Bursa'da grup yarışında Gökırmağ'ın inanılmaz bir sprint yapıp yarışı kazandığı yarışta ikinci olan bir Trilya Kartalı gerçeği var. Kilosu ağır olsa da bugün çok çok şanslı. Sonlarda etkili gelecek olan 4 numara Doruk Batur, 6 numara Kayıpsız da gene bugün sahanın dilinde, haberiniz olsun.
0: Evet, günün 6. koşusu Mehmetçik koşusuydu. Sevgili Aykut der ki 7 numaralı Sementan, 1 numaralı Trilya Kartalı, 4 numaralı Doruk Batur. Her ne kadar rakiplerine göre öncelikli olsa da 6 numaralı Kayıpsız da muhakkak değerlendirsin dedi. Sahanın dilinde dedi 6 numaralı Kayıpsız. 7-1-4, bir çizgi 6. Günün 6. koşusunda sıralaması Ankara'da. Geldik 7. koşuya. Maiden mücadele 2 yaşlı İngilizler, 1600 metre çim pist.
1: Evet, son yarışında startta kaldı Ufuk. Kim bu? Son of Dragon. Kimin anneden kardeşi? Dragon Flame gazi şampiyonun. Mesafede istiyordu. Mesafesini de buldu. Eşkali çok süper. Bir aksilik olmasa bugün Kenter yapar. Net kazanır gözüyle bakıyorum ben.
0: Üçüncü kez verdiğim banko, biliyorsun değil mi? Son of Dragon'u ilk yarışında banko verdin. İkinci yarışında banko verdin. Bugün de üçüncü kez banko veriyorsun.
1: Abi vallahi billahi suçum yok.
0: Ben bilmem. Ben bankonu aldım, kabul ettim. İki numaralı Son of Dragon, sevgili dinleyiciler, Aykut'un bankosu. Ama ilk yarışından beri banko veriyor. Benden söylemesi, bu üçüncü kez veriyor. Artık
1: abi şampiyon
0: kazanırsa,
1: ya. Vallahi bak şaka bana değil, şampiyon yani.
0: Ben söyleyeyim. Kazanırsa... kurtardın. Kaybetti,
1: tabii,
0: kaybederse...
1: Tekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncü daha...
0: Allah'ın hakkı üçtür derler. Evet. Bu üçüncü kez artık, üçüncüde de yani umarım ki tabii ki tüm atların şansı var. Senin bankon. Üçüncüde de yanılırsan artık bence evet, vazgeç.
1: Vallahi hemen çalıştıran çocuğun yakısını yapacağım. Çok şey yok.
0: Peki, 7. koşuda 2 numaralı Son of Dragon, sevgili Aykut'un bankosu. Sevgili dinleyenler, bu koşuda Maiden mücadelede 2 Son of Dragon banko dedi. Ben bir tane bir isim söyleyebilir miyim bu koşuda? Potoknitsa, mesafe ona da yarar. Yani tek geçmeyenlere bu da benden olsun. Potoknitsa'yı muhakkak yazsınlar ki kırıcı hali temsilcisi Anne Venezuela bu mesafeyi de iyi koşar. Bu da benden bir şey olsun. Son dakika
1: evet,
0: duyumu olsun.
1: Doğru. Şöyle, Potoknitsa hakkında da şöyle söyleyeyim. Son 400'de tökezledi artık. Ben biliyorum. Şimdi ben yani burada Son of Dragon'u yıkamazdım. Hani çok çok geniş oynayanlar Potoknitsa yazabilirler ayrı bir nokta, ama o 400'de bir tökezlediğini gördüm. O da mesafe istiyor. Doğru tespit. Çok
0: teşekkür ederim.
1: Ama ben şunu yapacağım yani 2-6-2'li oynayacağım abi. Net tamam. Yapıyor. Ne verir bilmiyorum yani ama oynayacağım yani.
0: Evet, ne verir bilinmez. 2 numaralı Son of Dragon alternatif banko olarak.
1: Yok, net banko.
0: Net banko. Tamam. Derken zaten %60'a çıktı. 2 numaralı Son of Dragon sevgili Aykut'un net bankosu. Ama benim 6 numara Potoknitsa'yı eğer yeriniz varsa yazın derim. Gelelim 8. koşuya. Günün 8. koşusu da 15 handikap mücadele, 4 yukarı Araplar, 2200 metre kum pisti.
1: Şimdi geçen kilosu ağırdı Ufuk. Bugün bir alternatif banko, hatta kazanmasını bekliyorum bugün. Vallahi ben gözümde yanılmıyorsam bu 4 numara Boğaziçi Bey'i önde kuracağı tempoyla ben bugün kazanmasını bekliyorum. Bu benim kendi görüşüm. Hı hı. İyi durumda olduğunu da biliyorum. Yanına at yazmak isteyenler tabii ki süratli gidecek yarışta iyi durumuyla 6 numara Büyük Sultan, 8 numara Gazneli olacaktır. Yani ben bu 3 isminin dışına çıkacağını düşünmüyorum. Ama geniş oynayanlar 3, 5, 7, 2 ekleyebilirler. Ama ben bugün Boğaziçi Bey'in kazanmasını bekliyorum Ufuk. Sen tuttuğun at varsa muhakkak bunu değerlendir derim.
0: Boğaziçi Bey'i alternatif tekimizin bugün.
1: Evet evet. Ben yani öyle bir form olacak, muhakkak yapacağım yani Boğaziçi Bey'i.
0: Rakip yazmıyoruz. Rakibi evet, de tutanlar yazsın kendi oyunlarını oynarken. 4 numaralı Boğaziçi Bey'i alternatif bankosu sevgili Aykut'un günün 8. koşusunda, sevgili dinleyenler. Geldik kapanışa. Günün son koşusuna satış 2 mücadele, dişilere mahsus 3 yukarı İngilizler 1900 metre için pistte start alacaklar. 12 isim koşacaktı ama 18 numaralı Prenses Kali koşudan çıkartıldı. Neler söylersin bu koşuda?
1: Ben buraya yine banko yazacağım Ufuk. Şöyle, son yarışı ölçü değil. Bir önceki yarışı İstanbul'da koştuğu yarışta En gerilerdeydi. Gökhan Kocakaya biniyordu. Yürü dediği yerde yürüdü. İçeriden geldi. 3-4 boyda ayırdı. Bugün satış koşu.

0: altında koşuyor. Normalde kolay kolay tek yazmam. 6 numara Noble Princess. Ankara'da zaten idmanlarda. Yol gitmiyor. Kendi evinde, kendi pistinde. Çalışmaları çok iyi. Ayakları yere değmiyor. Bugün Noble Princess benim Netbank'um.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün kapanış ayağında Aykut'un net bir bankosu daha var. O da kim? 6 numaralı Noble Princess, günün 9. koşusunda Ankara'da Noble Princess banko ismim dedi ve kapanışı yaptı. Aykut çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın. Zahmet oldu senin için de.
0: Yok, benim için zahmet değil, büyük bir zevk. Ben ne diyeyim, size iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Kendisi sağ olsun Ankara yorumladı. Şimdi Kocaeli'ye geçeceğiz ama radyonuzu eğer yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Aplikasyonlardan Radyo Spor'u ya da özür dilerim, aplikasyonlardan Son Düzlüğü ya da sondüzlük.com adresine girip üye olduktan sonra Son Düzlüğe uzman yorumları ve hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz. Yine Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan yapay zeka destekli Son Düzlük'te kuponlarınızı oynayabileceksiniz. Çeşitli kampanyalar var. Kampanyalardan hemen sizlere bahsedeyim. Sevgili dinleyenler, altınız eğer 5'te kalsa bile 1000 TL'ye kadar iade fırsatı hesabınızda olacak. Yine 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası yeni üyeye. Bugün daha yeni üye olursanız 5000 TL'ye kadar varan hediye fırsatından yararlanacaksınız. Yine altılı ganyanda 1000 TL'ye varan ekstra kazanç yine Son Düzlük'te sizlerin olacak. Yapmanız gereken işlem çok basit. Son Düzlük'e üye olduktan sonra kampanyaya katıl butonuna tıklayacaksınız ve işleminiz gerçekleştirecek sistem. Sonrasında eğer yayını kaçırsanız Radyo Spor'un YouTube kanalına girip Son Düzlüğün tekrarını dinleyebilme fırsatına da sahip olacaksınız. Radyo Spor'un YouTube kanalından Son Düzlüğü dinleme fırsatına sahip olacaksınız yarış başlayana kadar. Evet sevgili dinleyenler, geldik şimdi Kocaeli'ye, Kartepe'ye. Bugün Kocaeli'de, İzmit'te de yine 28 santigrat derece hava sıcaklığı hakim. Baktığımız zaman kumpis normal, yarışlara uygun sevgili dinleyenler. Evet, günün ilk koşusuyla başlayalım. Saatler 17.15'i gösterdiğinde maiden mücadeleyle gün başlayacak. Günün birinci koşusu 2 numaralı altın adam diyeceğim sevgili dinleyenler. Benim öncelikli ismim 2 numaralı altın adam olacak. 5 numaralı Karat bana göre en ciddi rakibi. %8'lik oynanma oranı var ama 5 numaralı Karat benim ikinci sırada önerdiğim isim. Sonrasında 4 numaralı Ilgarcan ve 7 numaralı Yalkınoğlu diyeceğim ki bu 4 isim bana göre ayrımsız yazılmalı. Günün birinci koşusunda sıralamam 2, 5, 4 ve 7 şeklinde olacak. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Handikap 15 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1200 metre kumpiste start alacak sevgili dinleyenler. 4 numaralı General Sherman son ikinciliği gayet iyiydi ki son günlerin formda aprantisi Berkan Gökçe ile start alacak. Önceliğim o. Sonrasında 7 numaralı Diplomat Zafer. Son yarışında bir önceki yarışlarındaki kötü izlenimi sildi ve kazanarak moral buldu. Etkili de bir isim, iyi de bir kağıda sahip, en ciddi rakibi 7 numaralı Diplomat Zafer olur. Bu iki isim ayrımsız yazılmalı ama daha geniş oynuyorsanız 5 numaralı My Rebuilders gör ve 8 numaralı Bal Porsu'nu da muhakkak değerlendirin derim. Günün ikinci koşusunda 4 ve 7 öncelikli, sonrasında 5 ve 8 yazabilirsiniz. Evet, geldik günün üçüncü koşusuna. Sevgili dinleyenler, bir numaralı Maybach. Çok fazla söze gerek yok. Adeta kumpisti bayıldı. Çok sevdi diyebileceğimiz bir isim ki kazandığı yarışta rakiplerini tabiri caizse sürklase etti. Kumpiste de etkili koşacağı benziyor bu ismin. İlgilileri de üzerine titriyor. Menajeri sevgili Murat Çelik, atın sahibi Mahmut Yalçın ve antrenörleri Yılmaz Öztaş an itibariyle Kocaeli'ye de umutlu gidiyorlar. Bir numaralı Maybach'ın ben kazanacağını düşünüyorum. Bugün kumpiste 2'de 2 yapacağını düşündüğüm bir isim olup Netbank.com bir numaralı Maybach. Evet, geldik günün dördüncü koşusuna. Maiden mücadele, 3 yaş Araplar 1500 metre kum pistte start alacak. Sevgili dinleyenler, 5 numaralı Özoğul yine benim önceliğim, bir Diliran temsilcisi. Anne hattı ise Alesta'ki Tümöz Bey, kum pistte bayılır ki pis ve mesafede tam lehine, 1500 metre kum pist sevgili dinleyenler. 4 numaralı Mestan, ikinci sırada önereceğim isim. Sonrasında 6 numaralı Teyzeoğlu diyeceğim ki son dördüncülüğü gayet iyiydi. 8 numaralı Beştaş, 10 numaralı Sevginur ve 2 numaralı Ateş izini de yazarak bu koşuyu rahat bir şekilde geçebiliriz diye düşünüyorum. 4. koşuda 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağında sıralamam 5, 4, 6, 8, 10 ve 2 Kocaeli'de. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu da 3 numaralı Prens Nadir'i önde tuttuğumu söyleyebilirim ki Ankara'dan formda gelen bir isim. 48 günlük aradan sonra piste çıkacak. Bence kazanabilir ilk isim. 7 numaralı Victor de Breve bu koşuya son 3 yarışını sentetik pistte koşarak geldi. Kum pistte bence etkili koşacak ki kazanmıştı zaten bu pistte. İkinci sırada onu önereceğim. 6 numaralı Rain Beauty, o da son yarışını gayet güzel kazandı. 2 atın arasından çıktı. Formda bir isim Mehmet Kaya'yla start alıyor. Değerlendirelim. 1 numaralı Midnight Blue, tam bir kum atı sevgili dinleyenler. Bugün %5'lik oynanma, %11'lik oynanma oranı var. 5. sırada muhakkak değerlendirelim. 4 numaralı Millennium Falcon. Sevgili dinleyenler, 5. sırada da Millennium Falcon'u yazalım. Son dakika bir bilgi vermek istiyorum. Ben kuponlarımda yoktu ama bizi dinleyen yarışseverler değerlendirsinler. Son yarışında 2 numaralı Bolt Runner nalı çıkmış. Ondan dolayı kötü koşmuştu. Bugün etkili koşmasını bekliyor ilgilileri. 2 numaralı Bolt Runner'ı bir çarpı atın derim. Sıralamam 3-7-6-1-4 5. koşuda. Bir isim daha yazarsak 2 numaralı Bolt Runner'ı ekleyelim sevgili dinleyenler. Evet, günün 6. koşusu Kartepe Belediyesi koşusu, bir kupalı mücadele, kısa vade 6 sevgili dinleyenler. 4 yukarı Araplar 1200 metre kum pistte start alacak. 9 isim var bu koşuda. Evet, baktığımız zaman 7 numaralı Doğan Kardeşler görmüş olduğu yarış sonrası çok iyi duruma geldi. An itibariyle de koşunun ciddi favorisi, %31'lik oynanma oranıyla 7 numaralı Tuncer, o da kazanarak moral buldu. İstikrarlı bir isim, yaşlı kurt diyebileceğimiz bir isim, 9 yaşında ama çok formda. Muhakkak bu ikisini öncelikli değerlendirelim. 7 numaralı Doğan Kardeşler ve 4 numaralı Tuncer'i. Ama bir at daha yazarsak, ben form durumunu çok beğendim, İdman pistinde çok hoşuma giden 3 numaralı Orçuntay diyeceğim. Bir çarpı onu atalım. 6. koşuda sıralamam 7-4 öncelikli, sonrasında 3 yazılabilir. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Handikap 16 mücadele, 4 yaşlı Araplar 1500 metre kum pistte start alacaklar sevgili dinleyenler. 9 numaralı Kaz Dağı Efes'i %27'lik oynanma oranıyla 58 kilo ile Muhammed Mirbilgin'le start alacak. Şu anda koşunun da favori ismi 9 numaralı Kazda Efes'i benim de önceliğim. 10 numaralı Tatar Uşağı son ikinciliği gayet tatminkar. 11 numaralı Demon Hunter son yarışında beklentileri aslında karşılayamadı ama o gruba göre bu grup daha sert görünse de 52 kiloluk sıkletiyle start alacak. İddialı olur, benden söylemesi, muhakkak değerlendirin. Son olarak da 6 numaralı Oğul Çınar diyeceğim. 4 isim bu koşu için yeterli. 7. koşuda sıralamam 9, 10, 11 ve 6 yazılabilir. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Maiden mücadele, 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum pistte koşulacak sevgili dinleyenler. Bu koşuda sadece 2 isim önereceğim ben. 3 numaralı Hevenk son yarışında çok cazip bir isimdi. Kombine bahis oynayabilirsiniz bu isimle demiştim. İlk 3 kombine bahis değerlendirebilirsiniz demiştim ki o gün gerçekten de normal ganyanı 35 lira civarındaydı. Tekrar bakmak istiyorum. 20 liraya 19.40'a kadar düşmüş o gün.

0: Evet, geldik günün kapanış ayağına. Günün kapanış ayağı Kartepe'de satış bir mücadeleyle 3 yaşlı İngilizler saatler 21.30'u gösterdiğinde 1400 metre kum pistte son bulacak. Bir numaralı beylerin beyi çok formda, çok istikrarlı, birazcık sık koşuyor ama uygun gruplara denk geliyor. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Alternatif olarak bir numaralı beylerin beyini banko olarak öneriyorum sevgili dinleyenler. Eğer tek yazmak istemeyenler, yanına rakip yazmak isteyenler, biz at yazmak istiyoruz diyorsa 6 numaralı Iron Clam, 3 numaralı Legacy of Henry, 8 numaralı Hammer Witch'i yazarak bu koşuyu geçebilirler. Kapanışta sıralamam 1 alternatif banko, rakip 6, 3 ve 8 şeklinde olacak. Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir haftalık izne ayrılacağım. Bir hafta boyunca, haftaya cuma gününe kadar sevgili Ufuk Çakır sizlerle olacak. Cumartesinden sonra da yine ben mikrofonu ondan devralacağım. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahasına. Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
0: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
3: Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
4: i̇şte
3: ve gol!
4: İşte bu.
0: Beşiktaş, Heredet, Grolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
0: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz Saffet İşler olacak. Saffet İşler ile birlikte Osmaniye Spor'u konuşacağız. Birçok soru vardı Osmaniye Spor özelinde. Saffet Hoca da yakın bir dönemde Osmaniye Spor'un yeni teknik direktörü oldu. Bunu da paylaşmış olalım. Adıyaman'la ilgili de bir bağlantı isteyen dinleyenimiz vardı. Adıyaman'la ilgili de ilerleyen günlerde bağlantı yapacağım. Ne yazık ki Adıyaman Spor'da tüm liglere veda etti. Üzülerek, yani birçok takımın yok oluşuna üzülerek takip ediyoruz. Birçok takım yok oluyor. Yanlış transfer politikasıyla, yanlış yönetici tercihleriyle, yanlış teknik direktör tercihleriyle yok olup giden takımlar var. 2 yıl önce üst ligde oynayan takımlar şu anda can çekişebiliyor. Buna da en güzel örnek yakın dönemde Adana Spor ve Adana Demir Spor diyebilirim. Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Osmaniye Spor'un yeni teknik direktörü Saffet İşler. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Salim Manav. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Çalışmalar iyi ama sıcak çok fazla var.
0: Hocam yani bu mevsimde Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya çok sıcak olan kentlerimiz. Gaziantep. Özellikle de nem oranının çok yüksek olarak görüldüğü, hissedildiği şehirlerden bir tanesi Osmaniye.
1: Sayın Salim Manav, sen Adana'da yaşadın yani, biliyorsun durumları.
0: Yani hocam öyle, ama şöyle bir durum da var. İstanbul'da da son yıllarda inanılmaz bir hava sıcaklığı var. Adana yaratmıyor desem yeridir.
1: Vallahi doğru söylüyorsun ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şu anda göreve devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok yani.
0: Evet. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Yepyeni bir süreç sizin adınıza. Uzun bir süredir görüşmeleriniz sürüyordu. Ardından teknik direktörlük görevine başladınız Osmaniye Spor'da. Planlama nedir hocam? Bununla başlayalım.
1: Planlama şöyle. Yani mütevazi bir kadroyla iyi bir yani ilk 6'da ilk 5'te olmak istiyoruz şu anda. Yani başkan da çok değerli, çok kıymetli bir insan. Zaten başkanın iyi olması beni buraya çekti. Çünkü futbolda artık biliyorsun, biraz önce sen de söyledin. Yanlış transferler, yanlış menajer transferleri falan sıkıntı büyük ya. Futbol camiasında. İşte bunların içinde iyi bir insan bulduğunuz zaman da hadi diyorsunuz bari beraber çalışalım diyoruz. Böyle bir başlangıç yaptık.
0: Evet, hayırlı uğurlu olsun hocam. Peki hedefler nelerdir hocam? Geçtiğimiz yıl playoff potasında yer aldı ama playoff oynamadı diyebiliyorum.
1: Evet oynamadı.
0: Oynamadı ama o potanın içinde yer almıştı uzun bir süre.
1: Yer almıştı. İşte bu sene biz yine playoff'ta olacağız diye düşünüyoruz. Hedefimiz ilk 5 yani kesinlikle. Genç kardeşlerimiz var. Oyuncularımız da iyi. İnşallah hep beraber güzel bir birliktelik sağlayıp takımın yukarıya çalışacağız inşallah.
0: Hocam ben bir şey duydum. Direkt çok da hoşuma gitti. Sizler bütün Osmaniye'deki köyler, mahalleler, ilçeler, yakın beldeler duyuru yapmışsınız ve bir seçmeler yapmışsınız. Evet. Oyuncular gelmiş. Belli çok bir doğru. Yaş kriteri baz alınarak. Yetenek araması taraması yapmışsınız. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Normalde görülen bir durum değil bu.
1: Valla ben buraya geldiğimde başkana dedim, başkanım burada Osmaniye ve çevresindeki Hatay, İskenderun, Adana civarında yani ilçelerde genç çocuklar var. Bunları dedim kazanmak için bir turnuva yapalım. Belki dedim takıma da oyuncu buluruz. Kaç tane oyuncu bulduk biliyor musun?
0: Kaç tane hocam?
1: 4 tane oyuncu bulduk 2 gün içinde. Yani bak ben sana söyleyeyim. 4 tane oyuncu bulduk. Belki 2 tane Süper Lig'de oynar. En kötü. O kadar net konuşuyorum. Çünkü bizim Türkiye'de biliyorsun ne milli takımda santraforumuz var ne de orijinal stoperimiz var. Biz çünkü gençlerimize değer vermediğimiz için bunları yaşayamıyoruz. Onun için bu gençlere mutlak surette böyle şanslar tanıyıp böyle il bazında çevre illerle beraber seçmeler yapıp piyasaya çıkarmak lazım. Ama bir de işin başka tarafı var. Yani bazı maliyetlerden dolayı bunlar yapılmıyor. Ama mutlak surette bunların yapılması çok çok önemli. Bizim hala bir santrafor bulamıyoruz. Bak mesela hala Galatasaray bir santrafor bulamıyor. İşte hep yabancı santrafor. Yani Türkiye'de Süper Lig takımları halimizi görüyoruz işte ne olduğunu.
0: Hocam gerçekten 4 oyuncu. Katılım yüksek miydi peki?
1: Aşağı yukarı 2 gün biraz sıkıntı oldu. 200 evet. tane katılım oldu. 200 kişi geldi. Çeşitli illerden gelenler oldu. İnan Karabük'ten bile geldi. Yani. Böyle bir şey herkes bunu aslında değerlendirmiş. Ben şimdi bunu arada bir şey böyle bir şey düzenleyeceğiz gene. Yapacağız. Çünkü gerçekten daha ulaşmadı bu sıkıntılar vardı. İmkanları olmayanlar var. Onlarla ilgili de bazı çalışmalarımız var. İnşallah güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Bir katkımız olsun yani.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Saffet İşler sohbetimiz devam ediyor. Hocam yeni sezonda hedef playoff hattında kalmak. Transfer evet. tahtası açık mı?
1: Şu an transfer tahtası kapalı ancak...
0: Açılacak mı?
1: Açılma yolunda bir girişimler var. İnşallah bu konuda Ankara'dan da Sayın Bahçeli'den de bir destek bekleniyor. Zaten bunun... kulüp üzerinde çok bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Eğer böyle bir şey olursa o zaman çok daha farklı bir hedef yaparız ya.
0: Zaten Sayın Devlet Bahçeli Osmaniye'de hocam.
1: Evet Osmaniye'de doğru.

0: Zaten öyle olması güzel. Hepsinden hani bu Osmaniye'nin devletinin değişmesi anlamında futbol takımında bir yere gelmesi için böyle bir şeye ihtiyaç var yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Saffet İşler. Sohbetimiz devam ediyor. Saffet Hocam, size birkaç sorum daha olacak. Fakat öncesinde çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından devam edelim. Olur mu hocam?
0: Tamam. Olur, tamam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Hattımızda konuğumuz Saffet İşler, sohbetimiz devam ediyor. Saffet Hocam tekrardan merhaba.
1: Merhabalar, iyi günler tekrar.
0: Hocam transfer piyasasını da takip ediyorsunuz. Siz evet. Uzun yıllar Beşiktaş'ta da görev aldınız. Şu anda da çok yakın arkadaşınız, dostunuz Gökhan Hoca, Gökhan Keskin görev alıyor. Transfer komitesinde yetkililerden birisi. Dušan Vlahović Beşiktaş'ta. Bu transfer sürecini nasıl değerlendirirsiniz? Yorumunuz ne olur? Kariyerinde çok çok önemli kulüpler var. Fiorentina'da 2021-2021 sezonunda, 2021-2022 sezonunda yapmış olduğu çıkışla sezonun ilk yarısında Fiorentina'dan 20 gole katkı sağlamıştı. 22 gole katkı sağlamıştı. Juventus'a gitmişti devre arasında. 85.4 milyon euro bir ücretle. Ben şöyle yorumluyorum hocam. Bilmem katılır mısınız? Düşüncem şu. O dönemin 85.4 milyon eurosu şu an 125 milyon eurosu civarında. Futbol ekonomisinin yükseldiğini düşündüğümüzde, değişimini ve dönüşümünü düşündüğümüzde düşüncem bu. Şu anda Beşiktaş'ta önemli bir isim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bugün sağlık kontrolünden geçecek, ardından resmi imzayı atacak.
1: Evet.
0: Gökhan Hoca'yla konuştunuz mu bu süreçle alakalı?
1: Ya konuşuyorum. Şöyle, Gökhan zaten futbol aklı, gözü iyi olan bir kardeşim. Gökhan içinde çok başarılıdır. İçinde iyi yapar. Bu konuda şüphem dahi yok. Ancak ben hani orada bir santrafor oh var ya. Şimdi oh'la ilgili yani ne düşünülüyor mesela bilemem. Ama ben bir teknik direktör olsaydım orada, ben oh'u orta sahaya çekerdim. Santrafor'un arkasında oynatırdım. Çünkü ayaklarına hakim bir oyuncu. Yani bunu söylüyorum. Ortalık bir farkındalık yaratmak için söylemiyorum. Gerçek olan bir şey söylüyorum. Çok koşan, ayakları da iyi olan bir oh var Beşiktaş takımında. Çünkü Beşiktaş'a bir

0: orta saha oyuncusu lazım. Onu Oh'la kapatabilirler. Benim orada Beşiktaş'ın alacağı oyuncu bana göre stoperde bir tane, ön libero'da bir tane düşünüyordum. Şimdi Oh ortaya çıkıp boşa çıkınca santrafor mevkisi, yani yeni santrafor transferiyle beraber ben Oh'un orta sahaya çekilip Orkun'la beraber orta sahada oynaması, Salih Özcan'ın da ön libero'da oynaması bence Beşiktaş'a çok büyük katkılar sağlar. Bu değişik bir yorum. Ne diyorsun?
1: Yani katılırım hocam.
0: Çünkü koçtan bir Oh var santrafor mevkisinde. Her yere ayak basan bir oyuncu, tamam mı? Yani böyle bir oyuncu arayıp bulamazsın. Hem gol atar, hem gol asisti yapar, hem de orta sahaya büyük katkı sağlar.
1: Yani katılırım şundan dolayı hocam. Yani çok çok önemli isimler var, çok çok önemli oyuncular var. Oh vardı, Vlahovic geldi. Şimdi eksikler Beşiktaş özelinde. Orta saha, stoper takviyesi ve bununla birlikte sağ kanat.
0: Ben orta sahaya oyuncu almam bu saatten itibaren. Oh'u çekelim orta sahaya, bir stoper alırım. Yani bir de kanat alırsa alınır. Ama orta sahaya bir oyuncu alayım dersem ben oyuncu almam.
1: Orta sahaya derken Oyan Kuyu'yu nerede oynamayı düşünüyorsunuz hocam?
0: Ben Orkun'la beraber 8-10 oynar ikisi. Tamam mı? Salih Özcan da ön libero oynatır.
1: Ama hocam çok kırılgan olmaz mı tek yani Salih'le o bölge?
0: Hayır. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Oh'un ne kadar savaşan bir oyuncu olduğunu biliyorsun.
1: Evet. Bakalım yani, hocam ben de...
0: Fiziksel olarak bak şimdi. Bu benim kendi aklı görüşüm. Futbol aklı görüşü. Neden diye söyledim. Ben de bir teknik direktörüm. Şimdi şunu söyleyeceğim. Oh'da şey var.
1: Hocam kariyerinde kanat olarak oynadığı maçlar var. Sağ kanat, ya, sol kanat.
0: Orta sahada oynayabilir çünkü ayakları da, tamam mı? Pas trafiğinde Orkun zaten orada. Çok koşacak bir adam arıyoruz. Fernandez gibi tabii eksilterek oynayabilecek bir adam diye düşünüyorum. Anladın mı? Hani bir oynama denemesine fayda var diye düşünüyorum yani.
1: Yani direkt siz 10 numara serbest olarak da oynayabilir. 8.5'da oynayabilir diyorsunuz.
0: Kesinlikle bak bunda yanılmam. İnşallah benim dediğim gibi bir kadro çıkarır hoca. Çünkü hoca da benim gibi düşünmesini isterim. Neden? Çünkü elinde böyle bir adam var. Santrafor'u almışsın. Vale o neydi? Santrafor. Aldığı transferde şimdi Bayoviç oynayacaksa o zaman Oh'u yedek kulübesine oturtamaz. Çünkü adamın oynadığı oyun yok. O kötü oynamadığı bir oyuncuyu sen yedek kulübesine otursan kaybeder. Ona göre orta saha ön tarafta 8-10 oynar. Evet. Defansta stopere ihtiyacı var kesin. Mutlaka stopere ihtiyacı var. Bu stoperi de eğer alırsa Beşiktaş, hani Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray arasında iyi bir mücadele geçer.
1: Hocam gelen bir soru var bu konuyla alakalı. Merhaba. Yok. Merhaba, Erdem Emin Küpoğlu ben. Hocama sorar mısın? Fenerbahçe'den Nene Beşiktaş'ı olmaz mı?
0: Nene benim için büyük kulüplere yeterli bir oyuncu değil. Hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a yeterli bir oyuncu değil.
1: Hocam siz bunu ilk geldiği andan itibaren en iyi oynadığı dönemde de ifade ettiniz. Ve nitekim...
0: Televizyonda programlarımızı yaparken bunu söyledim. Nene'nin yeterli süreçte bir tane orta sahaya... oyuncu alınması diye söylemiştim zaten.
1: Evet, böyle bir durum var.
0: Mesela Galatasaray'da da stoper konusunda hep bunu söylemiştim. Abdülkerim'in yanına atletik çabuk bir stoper alınmasında fayda var demiştim. Hep söyledim bunu programlarda.
1: Evet.
0: Galatasaray'da transfer sessizliği devam ediyor.
1: Hocam Dane olma iddiası var ama onu da araştırıyorum.
0: Ya şu anda net bir şey yok ama ortada.
1: Hocam bence Zaneoğlu'nun transferi çok çok zor bir transfer, bunu söyleyeyim.
0: Ya bir de
1: ben kolay bir transfer olduğunu düşünmüyorum.
0: Galatasaray talip olduğu zaman da fiyatlar çok yükseliyor.
1: Çünkü taraftar baskısını vesaire biliyorlar hocam.
0: Evet, aynen. Ya zaten bu transferleri biraz gizli yürütmek lazım. Yani piyasaya çıktığı an ayyuka çıkıyor, ondan sonra yani almak zorunda kalıyorsun veya fiyat çok yüksek.
1: Doğru.
0: Onun için bizim bir an önce her zaman söylediğim gibi bugün tekrar söylüyorum. futbolda akademilere değer vermediğimiz sürece, altyapılara önem vermediğimiz sürece hiçbir zaman futbolcu üretemeyeceğiz. Tesadüfen bir iki tane futbolcu piyasaya çıkıyor, ondan sonra hiç şey çıkmıyor. 85 milyon nüfusta biz hala bir santrafor, bir stoper çıkartamadık.
1: Hocam, bir soru daha var. Hemen ismini de kontrol edelim. Onur Bey yazmış. Hocama yeni görevi hayırlı uğurlu olsun diyor birçok dinleyenimiz. Evet. Selamlar, ben Onur Büyükkurt. Hocam Trabzonspor'da yorumlar mı? Teşekkür ederim Salim Bey demiş.
0: Trabzonspor Fatih Tekke ile beraber geldiğinden beri çok doğru işler yapıyorlar. Yaptıkları şu anda transferlerle de gerçekten özellikle en son yapılan transfer yani söylemek çok zor bir olayı çok iyi bir şekilde yönetip transferini yaptılar Salah'ın. Yani Muhammed Salah Trabzonspor'a hem maddi hem manevi çok şey katacağını düşünüyorum.
1: Evet. Hocam gelen bir soru daha var. Bora Bey yazmış. Bora Ayhan. Mert Günok'la devam eder mi Fenerbahçe Kale'de? Sorar mısınız demiş. Çanakkale'den selamlarını iletmiş.
0: Ben de çok selam söylüyorum Çanakkale'ye. Orada da top oynadım Çanakkale'de. Hepsine selamlar olsun. Mert Günok'la devam eder mi? Mutlaka bir kaleci alınacaktır. Ama Mert Günok her zaman kaleci oynayan bir kaleci. Mert Günok çok iyi çalışır. Atletik kaldığı sürece de Fenerbahçe Kalesi'ni her zaman iyi kalecidir.
1: Ama hocam Avrupa Şampiyonası'ndan sonra özellikle de o Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında geçirdiği dönemi düşündüğümüzde Fenerbahçe'ye gitmeden önce ben mental ve fiziksel olarak da bir düşüş olduğunu düşünüyorum.
0: Sayın Salim Manav, takımdaki kalite düşünce ne oluyor biliyor musunuz? Kalecinin öndeki oynayan oyuncular her hafta değişirse, kaleci işte öndeki oyuncu kalitesi azalırsa kaleci tek başına kalıyor biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Ondan dolayı da kaleci kötü duruma düşüyor ve hem moral bozukluğu hem mental bozukluk toparlayamıyor. Ondan sonra türbün sadece kaleciye yıkılıyor. Esas öndeki oyuncuları görmüyor yani.
1: Evet.
0: Anlıyor musun?
1: Hocam Derfin Yunus daha ne yazmış? Selamlar, hoş geldin kardeşim. Saffet hocama yeni görev hayırlı uğurlu olsun. Osmaniye Spor'da başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bu yıl atanla tutanlar çok iyi. Galatasaray, Uğurcan Osimhen. Fenerbahçe, Ederson, Lukaku. Beşiktaş, Alexander Nubel, Vlahovic, Trabzonspor, Onana, Onaçu, Salah. Yumurta gibi tokuşacaklar diye düşünüyorum bu sezon. İnşallah zevkli, kaliteli bir Süper Lig seyrederiz. Ben Galatasaray olarak yarışın dışında kalacağımızı düşünüyorum demiş. Ya Galatasaray ben, taraftarı.
0: Öyle söyleyeyim. Galatasaray takımında Osimhen'e top getirmeleri lazım ki Osimhen gol bölgelerinde etkili olsun. Osimhen evet. Top alıp hem getirip gol atma konumuna girdiği zaman yani Osimhen de sıkıntı yaşayacak. Takıma katkı sağlayacak mutlaka oyuncu alınması gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın orta sahasında Torreira'nın artık hani sos vermeye başlamıştı biliyorsun. Moral bozukluğu, işte düşükler başladı. Devre biterken, sezon biterken. Ama şunu söyleyeyim. Yeni sezonda Galatasaray'ın mutlak sureti orta sahada bir takviyeler yapması gerekiyordu.
1: Evet.
0: Doğru olan bu.
1: Hocam gelen mesajlar var. Bu mesajla da bitirelim isterseniz. İyi yayınlar. İzmir'den Süleyman Ulu. Hocama, Saffet hocama hayırlı olsun diyorum. Hocam Eskişehir Spor'un bu seneki şansını değerlendirebilir mi diyor. Sizinle aynı grupta mı hocam Eskişehir?
0: Eskişehir bizim grupta değil. Biz Doğu grubundayız.
1: Doğu grubundasınız. Bu arada bu arada bölgelere göre yapıldı. Çok fazla evet. Uzak deplasman olmasın diye bence olmuyor. Geç kalınmış güzel bir uygulama. Federasyona da tebrik ederim bu konuyla olmuyor. Alakalı.
0: Gerçekten bu karar alınması bile çok önemli. İyi yapıldı, iyi oldu kadrolar. Çünkü uzak yerler çok fazla. Bunun için de bölgesel olması daha iyi oldu.
1: Hocama selamlar. Çorum FK'yı nasıl görüyor? İstanbul'dan Volkan Karakartal yazmış.
0: Çorum FK şu anda merdivenin basamaklarına birer birer basıp çok sağlam yürümesi lazım.
1: Çünkü çok iyi transfer yaptılar hocam.
0: Evet yaptılar.
1: Rangers'tan Muhammed Dioman de geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Ya takım birliklerini sağlarsa hoca da bu işi iyi bir yere getirebilirler. Yani şöyle söyleyeyim. İlk 10'da olabilir mi? Yaptığı transferler onu gösteriyor. İnşallah hayırlı olur Çorum Spor için.

0: de başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Saygılar sunarım canım. Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Saffet İşçiler'di. Saffet İşçiler'le birlikte Osmaniye spor sürecini ve Beşiktaş'taki transfer gündemini konuştuk. Vlahovic Beşiktaş'ta. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya gayret gösteriyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487. Fenerbahçe bağlantımız ikinci bölümde olacak. Bunu da şimdiden paylaşayım. Yanlış olmasın. Lukaku transferini ve Lyon maçını konuşacağız. İkinci bölümde Erhan Alveroğlu bizlerle birlikte olacak. Dün Fenerbahçe'de muhabir arkadaşlarımla bağlantı yapamadım. Bunun sebebi de Sturm Graz maçını takip ettikleri için benim tam yayınımın saatinde uçak yolculuğu yapıyorlardı. Ondan dolayı bağlantı yapamadım. Bugün bağlantılarımız olacak. Hattımızda konuğumuz bu bölümde Galatasaray'ı ve Süper Lig takımlarını yakından takip eden TVBuz Spor'dan gazeteci Ferhat Kızıltaş. Ferhat, hoş geldin. Birazdan bağlantı sağlanacakmış Ferhat'la. Erhan abi, hoş geldin. Erhan abi, sesim geliyor mu? Tekrardan arayalım. Ferhat Kızıltaş ikinci bölümde o zaman bizlerle birlikte olacak. Yücel abi birazdan bağlantıyı sağlıyor. Erhan Alveroğlu bizlerle birlikte olacak. Dün Fenerbahçe'de muhabirlerle bağlantı sağlayamadım. Arkadaşlarımla konuştuğumda Sturm Graz'dan maçı takip ettiklerini, Sturm Graz maçını takip ettiklerini, yurt dışında olduklarını ve benim yayın saatime de tam yolculuk denk geldi. Bundan dolayı sıkıntı oluştu. Bunu da söyleyelim. Bağlantı sağlayamadık. Birazdan hattımızda konuğumuz Erhan Alveroğlu olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Selamünaleyküm. Fenerbahçe ve Kars 36 Spor'dan transfer hakkında bilgi verir misin? Fenerbahçe ile ilgili verelim. Hattımızda konuğumuz Şok Gazetesi'nden Erhan Alveroğlu. Erhan abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar Selim'ciğim. İyiyim, hamdolsun. Sen nasılsın?
1: Normalde biz dün bağlantıyı yapacaktık ama tam benim yayın saatinde uçak yolculuğunuz başladı.
0: Evet, o saate denk geldi. Öyle bir talihsizlik oldu. Bugün bir aradayız.
1: Hatta senden sonra sevgili kardeşim Suha Gür'le de konuştum. Aynı uçaktayız dedi. Direkt
0: evet, birlikte aynı uçaktaydık, doğru.
1: Evet, nasıl geçti? Maçı takip ettin stadyumda. Geçtiğimiz hafta da ilk aşamadaki maçları da takip etmiştin. Gornik Zabce maçına da gittin diye biliyorum. Doğru değil mi abi?
0: Evet, evet. Tüm Avrupa maçlarının dördünde de bulundum. Evet. Takip ettim. Şu Sturm Graz maçı da Fenerbahçelilerin istediği şekilde geçti aslında. Nasıl istediği şekilde geçti Salim? Fenerbahçe İsmail Kartal'ın dediği gibi 0-0'mış gibi başlayacağız demişti maça. 0-0'mış gibi başladı gerçekten de. Oyunu tutmaya çalıştı. Fırsatlar yakaladı. Kerem'le, Talişka'yla değerlendiremedi fırsatları. Maçın gidişatına göre ikinci yarıda İsmail Kartal nokta değişiklikler diyebileceğimiz değişiklikler yaptı. Ve Arşiv Rahul'un ortasında Talişka penaltıyı alıp gole çevirdi. Ve artık zaten tur orada bitmişti. Ingolstadt, Sturm Graz'ın teknik direktörü şunu demişti. Biz ne kadar geç gol yersek tur şansımız o kadar artar. Evet, haklıydı. 0-0 iken bazı pozisyonlara girdiler ama Fenerbahçe savunması son dönemlerdeki en iyi savunma diyebiliriz. 7 maçta 2 gol yedi, 16 gol attı Fenerbahçe. İsmail Kartal'ın takımı savunmada hiç sıkıntı yaşamıyor diyebiliriz. Tabii burada Sturm Graz'ı yabana atmayalım. Hartz'a 2 maçta 6 gol atmış bir Sturm Graz'dan bahsediyoruz. Fenerbahçe karşısında tehlike oluşturmaya çalışsa da gerek Ace, gerek Şikrinyar, gerek Mert bir şekilde bu tehlikeleri soğuşturdular. Daha sonra maç sonrası İsmail Kartal'la basın toplantısında konuştuğumuzda, sorular sorduğumuzda Fred'in ayrılığını ilk oradan duyurmuştuk. Ayrılık gibi olduğunu artık anlamıştı herkes. Hoca direkt ayrılıyor diyemedi ama yönetimle ilgili bazı görüşmeleri var yönetimle demişti. Yine aynı İsmail Kartal'a yine ben sormuştum.

0: Fred takımda kalacak mı, Fred bizimle olacak dedi ama futbol işte böyle değişken bir süreç. İki hafta sonra Fred'in ayrılığı söz konusu oldu. Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor, Atletico Mineiro'ya gidiyor. Her ne kadar rakip diyorum Atletico Mineiro takımı transfer yapsa da bir şekilde Fred gibi bir oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini belirtmişlerdi. Ve Fenerbahçe buradan bir bonservis bedeli de geliri de elde edecek. Tabii ki bu çok yüksek bir bonservis değil ama yine de en azından maaşını Fenerbahçe ödeyerek yollamayacak. Bu bir artıydı. Şimdi Lyon mücadelesi olacak. Tabii ki öncesinde Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği maçı için zaten İsmail Kartal, Asensio, Greenwood gibi isimleri maçın 60. dakikasında falan çıkartıp onları yoğurmadı. Gençler Birliği maçında kullanacak yine. Vedat Muriç ilk kez oynadı. 15 dakika süre aldı. Girdikten sonra da hava toplarında etkiliydi. Rakip savunmayı rahatsız da etti. Onun da ben Gençler Birliği maçında daha fazla süre almasını bekliyorum. Ama asıl şu anda Fenerbahçe için önemli olan telafisi mümkün olmayan maç Lyon maçı. Bir kura evet. varsa o kurallar içerisinde Fenerbahçe'de varsa rakip çekecekse aman bu gelmesin diyeceğimiz rakibi her zaman çekmiştir Fenerbahçe. Ve yine öyle oldu. O gruplarda en güçlü takımlardan biri Lyon, diğeri de Fenerbahçe. Bu iki takım eşleşti. Hani Lyon'a göre baktığınızda da onların da aman bu gelmesin diyeceği takım Fenerbahçe'ydi. İki takım da zorlu bir takım. Fenerbahçe'nin bugüne kadar Lyon'a karşı galibiyeti yok. Bir beraberlik, 4 mağlubiyeti var. Ama Fenerbahçe o eski Fenerbahçe değil.
1: Evet.
0: Lyon da o eski Lyon değil. Bir şekilde Fenerbahçe bu turda varını yoğunu ortaya koyup hatta Lukaku'sunu da şimdi listeye yazıp turu geçmek
1: Lukaku
0: isteyecek.
1: Lukaku listeye yazılacak mı? Bir bilgi elde edebilir miyim?
0: Yazılacak. Evet listeye yazılacak. Zaten bu akşam 23.59'a kadar bir süre var. Haricinde de maçtan 24 saat evvele kadar iki ismi güncelleme yapabiliyorsunuz. Burada asıl sorun şu. Kontenjan sebebiyle Levent Mercan çıkartılmıştı. Vedat Muriç konmuştu. Şimdi listeden kim çıkartılacak ona bakacağız. Hangi oyuncu çıkmalı? Çünkü Levent Mercan'ın da sol bek yedeği olarak kenarda olması gerekiyor. Benim yorumum bu. Şimdi Lukaku girecekse de Levent Mercan girecekse de iki isim girecek. İki isim çıkacak oluyor. Bu çıkacak isimlerden biri Fred Rodriguez. Evet kabul. Diğer isim de Ederson olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Fenerbahçe böyle tamamlayacaktır. Ederson'la ilgili şöyle bilgi verebiliriz Salim. Fenerbahçe Ederson'dan çıkmak istiyor. Ama onun serbest kalma maddesi olan 25 milyon euroyu verecek kulüp kim? Ona bakacağız. 25 olmaz 20 olur, 20 olmaz 15 olur diye gidiyor. Ama Aziz Yıldırım'ın da şöyle tutumlu bir kararı var. Mesela Livakovic'e görüşme yapıldı. İstenen bonservis verilmedi diye Livakovic'e satmadı Dinamo Zagreb'e. Kalsın kadroda dedi. Yine devam edelim. Amrabat için Betis'in para vermeyelim, maaşını ödeyelim. Verin dedi. Aziz Yıldırım yine satmadı. Bu konuda net tavrı sürüyor. Evet kadro şişkin ama kiralarım diyor. Parasını ben ödemem, kiralarım ama satmam diyor. Böyle de bir tutum var. Tabii 18 yabancısı oldu Fenerbahçe'nin artık. Şu anda 10 tane o 23 yaş üstü 10 oyuncuya baktığınızda 18 yabancısı var Fenerbahçe'nin. Burada gidecekler arasında Livakovic, Amrabat, Ederson, Fred diye net bir şekilde söyleyebiliriz bu 4 ismi. Hemen ardından Diego Carlos geliyor, Becao geliyor. 6 oldu. 2 yabancının daha gitmesi gerekiyor. Zaten kadro bu noktada tıkanmış durumda Salim. Yani. Kim yollayacaksınız? Semedo'yu yollama fikri var. Ama İsmail Kartal, Semedo ve Greenwood uyumundan memnun. Ama bir şekilde oyuncu çıkması gerekiyor Lukaku'nun girmesi için. Şu anda 2 tane oyuncu, bir oyuncu daha çıkmış. Ederson'u da çıkarttıktan sonra bu konuda nasıl bir yol izlenecek? Vedat Muriç'in Türk statüsünde oynaması için bir başvuru yapıldı. Ama sanırım olumsuz dönecek o. Bu kural gereği öyle dönüyor. Ama Vedat Muriç daha evvel Türk statüsünde oynamıştı. Belki bunu kullanıp bu durumu düzeltmek istiyor Fenerbahçe. Eğer bu gerçekleşirse ciddi şekilde eli rahatlayacak Fenerbahçe'nin. Bu Galatasaraylı Yusuf'la benzeş bir durum değil aslında. Çünkü Galatasaraylı Yusuf hiç Türk statüsünde oynamamıştı. Vedat Muriç burada zamanında Türk statüsünde forma giymişti. Gençler Birliği'nde Rize Spor'da Türk olarak oynamıştı. O statüde oynamıştı. Buradan bir umudu var Fenerbahçe'nin. Ama olmazsa gitmeye en yakın adaylardan biri de Semedo. Semedo gidince ne olacak? Fenerbahçe Tan Şahin ya da Arda Okan Kurtulan gibi genç isimlere yönelebilir. Ya da Fenerbahçe 23 yaş altı bir yabancı sağ bek düşünebilir. Bakın Arşi Buran'la hiç konuşmadık. Çünkü Arşi Buran 23 yaş altı ve evet. Fenerbahçe verim de alıyor oyuncudan. Mesela Osterwolde sakatlandı, girdi. Yani amiyane golün asistini yaptı. Penaltının asistini Arşi Buran yaptı. Çok da etkili, kuvvetli evet. oynadı.
1: Abi ondan bir virgül koyalım mı?
0: Koyalım tabii.
1: Bir virgül koyalım, araya gidelim, ardından devam edelim, olur mu?
0: Tamam, olur olur tabii.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü

0: Reklam.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Erhan Alıveroğlu. Erhan abi, Archil Brown U23 kontenjanında yer aldığı için kadroya yazılacak dedin son olarak. Devam edebiliriz abi.
3: Kadroya yazılacak oyuncu gitmesi gündemde olan isimlerden biriydi. Aslında teklif de vardı. Archil Brown'a, Osterwolde'ye teklif vardı. Aynı şekilde Fred'e olduğu gibi. Hatta Talisca'ya bile teklif vardı Fenerbahçe'de. Ama Talisca son 4 maçta 4 gol atıp artık hani kendini tartışmaya kapattı. Tabii şimdi biraz da Salim matematik yapınca işin kadro matematiğini yaptığınızda Fenerbahçe'de ileride bu tatlı sorun yaşanacaktır yani. İsmail Kartal hani Lukaku geldi. Lukaku'yu oynatmak isteyecek. Vedat Muriç La Liga'da Mbappe'den sonra en çok gol atan oyuncu. Onu oynatmak isteyecek. Talisca forvet oynuyor. Böyle bir ciddi bir tatlı heyecan olacak ama Talisca'nın çok kullanımlı bir avantajı var. Asensio yorulduğunda ya da Asensio olmadığında Talisca'yı o bölgede kullanabilir Fenerbahçe. Efektif bir kadrosu olacak. Archil Brown'a dönersek oyuncu kalacak Fenerbahçe'de. Şu andaki görüntü o. Ama Fenerbahçe orta sahaya istediği transferleri yaptı. Yani geçmişten gelen bir istediği transfer süreci var. Asensio olsun, Kante olsun, Gendüzü olsun. Artık orayı oluşturdu. Bir de İsmail Yüksek var. O rotasyonu öyle götürmeyi planlıyor Fenerbahçe. Bartu'nun kiralanıp kiralanmayacağı henüz karar verilmedi. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda belirtmiştim. Oyuncuya hani aslında kiralıyorum dense hemen kiralayacak kulüpler çıkacaktır Süper Lig'den. Ama Fenerbahçe oyuncuyu kiralamak istemiyor. O derin rotasyonda kullanmak istiyor. Burada temel sorun sağ bek. Semedo satılırsa sağ beke yedeklemek gerekecek. Tek Mert Müldür var. Oğuz'u orada kullanmayı istiyor İsmail Kartal. Ama henüz o şekilde bir kullanım görmedik. Onun için sağ beke yerli bir ekleme olacağını düşünüyorum. Stoper konusunda Ümit Akdağ için sevgili Erdem Akbaş'ın bir haberi vardı. Evet, Ümit Akdağ ve Adil Fenerbahçe'nin transfer sezonun başından beri ilgilendiği isimler. Ama Ümit için 10 milyon euro bir bonservis bedeli istiyor Alanyaspor. Bu Fenerbahçe için çok yüksek. Hani orada bir güncelleme yapılırsa takaslarla birlikte bu olabilir. Diğer taraftan Konyaspor Adil ayrılmak istiyor. Yani Konyaspor'da mutlu ama büyük bir takım talebi olursa gitmek istiyor. Adil'e bir ilgi var aynı zamanda. Yerli olduğu için bu oyuncu da gözde ve revaçta. Ona da ben bir hani teklif gideceğini düşünüyorum. Yani o stoper bölümüne, stoper rotasyonda under 23 bir yabancı olmayacaktır. Orada olacak olan yerli bir ekleme olacaktır diye düşünüyorum Salim. Ama sağ beke kesin olarak hani ya 23 yaş altı yabancı ya da yerli yine bir bek olacak diye yorumlayabiliriz.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Erhan Alıveroğlu sohbetimiz sürüyor. Erhan abi, gelen mesajlar var, hemen kontrol ediyorum. Musaba gidecek demiş dinleyenimiz.
3: Evet.
2: Yücel Bey.
3: Musaba ayrılıyor, kendisine kulüp bakıyor oyuncu. İlgilenen kulüpler var. Hatta dün Yüksel Yıldırım'ın Samsunspor'a arıcılarla haber gönderdi.

0: derdi. Samsun'da oynamak istiyor diye bir söylem var ama bu söylemin hani biz teyit ettiremedik. Böyle bir söylem de bulunmadığını söylüyor Musa Aba. Oyuncuya birçok Süper Lig takımından ilgi var. Çaykur Rizespor'un ilgisi vardı. Oyuncu orada oynamayı kabul etmedi. Championship takımlarından ilgi var. Oyuncu bir karar verecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde hani ay sonuna kadar o da takımdan ayrılacak. O kesin artık ayrılacaklar listesinde.
1: Abi iyi yayınlar dilerim. Konya'dan Kadir ben. Birinci sınıf oyuncular geldi dört büyük takımlara. Sizce hakemlerimiz kaçıncı sınıf? Oyuncuların yükünü oyunun ve oyuncuların yükünü kaldırabilecek mi Merkez Hakem Kurulu demiş.
0: Ben şöyle cevap verebilirim ona. Dört büyük takım bence birinci sınıf, hakemlerimiz beşinci sınıf konumunda. Ben Türk hakemlerinin kendilerini çok fazla geliştirmesi gerektiğine inanan ve renk adaleti değil futbol adaleti sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Bakın başımıza gelmeyen kalmadı Avrupa Şampiyonası'nda. Sürekli yere atan oyuncuların, sürekli hakeme itiraz eden kulüp takımlarının, hiçbirini ayırt etmiyorum. Sonucu bu oluyor. Avrupa'da hüsran, şampiyonlarda hüsran oluyor. Bu noktada hakemler tüm takımlara eşit ve kendisini aldatan, kendilerine saldıran hangi takımın oyuncusu olursa olsun, 100 milyon euroluk da olsa, 100 bin euroluk da olsa oyuncuları anında cezalandırmaları gerekiyor. Bence öyle en azından bir iyileşme adımı atmış olabilirler.
1: Kontrol ediyorum. Derfin Yunus tane selamlarını göndermiş sana.
0: Aleyküm selam.
1: Hemen kontrol ediyorum. Musa Bay ile ilgili gidecek dedin. Nene ile ilgili var mı bir gelişme?
0: Nene ile ilgili oyuncu sakatlıktan döndü. Oyuncu takımla antrenmanlara da başladı. Ve Under 23 olduğu için şu anda rahat bir pozisyonda. Hem kulüp hem oyuncu. Eğer bir teklif olursa, gelen bir teklif vardı, cılız bir teklif, değerlendirmedi Fenerbahçe. Ama hani bu 10 günlük süreçte bir şey gelişir mi? Gelişebilir tabii ki. Onun oynadığı bölgede de çok fazla oyuncu var aslında. Hani onu iki kanatta da düşünürsek, Kerem'inden tutun Greenwood'una, hani Asensio'nda kanat oynadığını, Talişkan'da kanat oynadığını biliyoruz. Kenar yani hücum kenar oynadığını biliyoruz. İrfan Can var. Onun için de zorlu bir süreç. Ben Cengiz Ünder'in ayrılığının çok geciktiğini düşünüyorum. Cengiz'in şu ana kadar bir takıma gitmiş olması gerekiyordu ama oradaki problemi henüz öğrenemedik. Nedir problem diye. Torino'nun ilgisi vardı oyuncuya. Fenerbahçe vermeye de sıcaktı ama sonra o sürüncemede kaldı. O noktada bir hamle bekliyorum kısa sürede. Ama evet Nene çok rahat pozisyonda. Çünkü Under 23 oyuncusu. 23 yaş altı kuralına uygun. Bunlardan biri Nene, biri Amara Diouf, biri de Archie Brown. Şimdi Fenerbahçe eğer oraya bir oyuncu daha alırsa işte o zaman Amara Diouf'u belki listeden çıkartabilir.
1: Yani Amara Diouf'la ilgili ben listeden çıkacağımı düşünmüyorum.
0: Salim, oyuncunun 12. aya kadar bir rehabilite süreci var.
1: Evet.
0: Bireysel çalışıyor. Zaten 1. ayda da yeni liste oluşacak. Yeni kadro bildirme olacak. O anlamda dedim. Hani zaten bir oyuncu alacak Fenerbahçe. Under 23 bir yabancı alacak diye düşünüyorum. Eğer 2 olursa bu Amara Diouf'u çıkartırlar listeden.
1: Çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediklerin?
0: Valla bugün Beşiktaş'ın maçı var. Avrupa'daki tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.
1: Evet.
0: Çok uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilmeye çok yakınız. Umarım hem Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bizi gururlandırır. Diğer Avrupa'ya giden takımlarımızın da başarılı olmasını yürekten temenni ediyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Hoşça kal abi.
0: Rica ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Erham Alveroğlu'ydu Şok gazetesinden. Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Hem iç sahada hem de deplasman maçlarını yerinde giderek takip eden önemli muhabirlerden birisi. Kendisine de başarılar diliyorum. Birazdan Ferhat Kızıltaş bizlerle birlikte olacak. Galatasaray'ı konuşacağız. Ferhat hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Hemen Dani Olmo konusuyla başlayalım.
2: Yani gerçekten Galatasaray taraftarını heyecanlandırabilecek bir isim. O noktaya Galatasaray biraz daha Selçuk Yunan tarzı, Sergio Oliveira tarzı bir topu yönlendirebilecek, atar şekillendirebilecek bir hareket

0: hareketli iyi bir 8 numara arayışı var. Olma biliyorsun 10 numara, 8 numara. Top hakimiyeti çok iyi gerçi. O bölgelerde oynayabilen bir isim ama yani zor bir transfer olarak görüyorum. Sonuçta buradaki tek büyük avantaj hani Barcelona için yaş olarak kendisinin artık çok genç görünmemesi. Çünkü Dani Olmo 1998 doğumlu. Hani 28 yaşında iyi bir bonservis verirseniz bu tarz takımlar bir sonraki hamlesini yaptıkları için genelde planladıkları için bu satışa çok sıcak bakabiliyorlar ama ben zor görüyorum açıkçası yani. Çünkü sonuçta Barcelona'da oynuyorsun. İlk 11 oyuncusun. Tercih edilen bir isimsin. Yani o bölgede ben biraz açıkçası zor görüyorum kendisini.
1: Yani bence de çok zor bir transfer. Özellikle yani, de Dünya Kupası'nı kazanan kadronun önemli yapı taşlarından birisiydi.
0: Tabii. Yani mesela Fabian Ruiz tarzı bir oyuncu daha mümkün olabilir. Çünkü onun yaşı 30'a dayandı. Geçen sene PSG çıkmayı düşünüyordu. Çünkü onlar biraz daha genç odaklı bir kadro da kuruyorlar. Her sene daha farklı hedefler veriliyorlar. Geçen sene oyuncuyla görüşüldü. Olmadı. Ama Fabian Ruiz'i ben daha çok önde görüyorum. Hani Dani olmadan ziyade.
1: Fabian Ruiz olayı tekrardan ısınır mı?
0: Ben nedense tekrar gündeme gelebilme ihtimali yüksek görüyorum. Çünkü yani Galatasaray artık Şampiyonlar Ligi kuralları çekilecek. Az kaldı. Çünkü Eylül'ün 8'inde maçlar başlıyor. Artık hareketlilik artmaya başladı. Bazı bölgelerde genç adaylar var. Özellikle bunlardan ilk sıradaki Batragov. Batragov'un haricinde dün ben de bir haber girdim. Kızıl Yıldız'ın 18 yaşındaki 10 numarası Kostov. Galatasaray'ın kendisine 25 milyon euro artı sonraki satıştan %15 pay teklif ettiğini öğrendim. Cevap bekleniyor. Yani orada inanılmaz bir Galatasaray'ın oyuncu aha oluştu. Çünkü zaman daraldı. Birçok isme teklif yapılıyor. Batragov bunlardan biri. Kostov, Can Uzun. İşte Olmo gündeme geldi. Bugün İngiliz basını McAllister'i girdi Liverpool'dan. Çok enteresan yani. Çok da şaşırdım. Bunun Galatasaray tarafında çok geçerliğin olmadığını öğrendim. İngiliz basını neye güvenerek yazdı ben de anlayamadım. Ama orada artık Galatasaray final haftalarına yaklaşıyor. Muhtemelen herkes Çorum maçına kadar bir transfer bekliyordu. Çok şaşırdık gerçekten Galatasaray'ın bu süreci ağırdan götürmesine. Ama artık şöyle bir görüş de hakim. Yani nasıl olsa taraftar bir tepki gösterdi. Bu tepkiyle aceleci hatalı kararlar vermeyelim. Erzurum maçına kadar zamanımız var. Bu noktada net isimlere gidelim hamlesi oluşmuş. Düşüncesi var. Bakalım Galatasaray'ın artık bu transfer gündeminde sürekli gündeme gelen bu isimler üzerinde mutlaka iki ismi bitirebileceğimi ben düşünüyorum artık.
1: Gelen sorular var. Hemen soruları kontrol ediyorum.
0: Tabii.
1: Mert Bey yazmış. Selam Salim Bey, Ferhat Bey'e bir sorum olacak. Abdülkerim Bardakçı hazırlık maçlarında üst üste penaltı yapmasına ne diyor Ferhat Bey? Bıraksa belki yani kaleci kurtaracak. Rehavet mi, doymuşluk mu, rahatlık mı, yorgunluk mu, disiplinsizlik mi?
0: Ya şimdi şöyle, Abdülkerim Bardakçı sen de biliyorsun. Sezona genelde düşük tempoyla girer. Maçlar oynandıkça kendi seviyesini yukarıya taşır. Ve taşıdığı zamanlarda da gayet başarılı olan bir stoper. Ama tabii ki 4 yıldır alternatif olmadan oynaması. Alternatif olmadan oynaması derken daha çok ilk 11 oyuncusu orada. Geçen sene hiç alternatif yoktu. Jacobs bazen Arda o bölgelerde oynamaya çalışıyordu. Ki Lemina'nın stopere geldiğini çok fazla gördük. Son maçı hatırla. Jacobs ve Lemina Villarreal hazırlık maçında sahadaydı. Yani Galatasaray'ın orijinal stoperleri maça başlamadı. Şimdi böyle bir denklemde Abdülkerim Bardakçı çok eleştirilirse bunun adaletli olduğunu söyleyebilir miyiz? Ben katılmam çünkü neden? Şimdi oyuncuyu siz orada rekabet ortamına sokamıyorsunuz. Forması garanti. Ya bu sürede hiç bunu belli etmeden gayet aslında verimli bir performans da gösterdi. Şimdi geçen sene Manchester City, Fethiyespor deplasmanı yani her kulvarda Abdülkerim sahada kalmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü yerinde oynayacak stoper yoktu yani. Şimdi bu sene şu ana kadar bir transfer geldi mi? Gelmedi. Yani Abdülkerim Bardakçı mental olarak bazı oyuncular bir rahatlama hisseder yani. Çünkü o orada oynayacak. Siz burada kadro rekabetini sağlayamıyorsanız yarın öbür gün oyuncu kötü oynadığında çok fazla yüklenme hakkınız yok. Çünkü sen oradaki forma rekabetini bitirmişsin. Ya oyuncuyu yüksek hedeflere taşıyamıyorsun. Zaten 4 yılda şampiyonsun. Kadro dönüşümü de sağlayamadın. Herkes Galatasaray'dan bir omurga değişikliği bekliyordu. İşte onu da sağlayamadı. O yüzden hani burada ben Abdülkerim Bardakçı'ya böyle %100 yüklenemem. Zaten dediğim gibi yani Türkiye Kupası maçında da aynı konsantreyle oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde de öyle. Ama ben Galatasaray'ın yanında olsam Abdülkerim'i zorlayabilecek veya zaman zaman onu rotasyonda değerlendirebileceği birkaç ismin iyi olabileceğini düşünüyorum. Özellikle stoper hamlesi mutlaka yapılmalı. Burada da Galatasaray açıkçası şu ana kadar geç kaldı. Yani bugün Abdülkerim Bardakçı cezalı olsa Galatasaray'ın stoperdeki oyuncusu sol bek Jakob. Ya bu ne kadar sağlıklı bir planlama. Son 4 yılın şampiyon takımına bu planlama yakışıyor mu? Bence taraftar çok yakışmadığını düşünüyordu.
1: Hemen gelen soruları kontrol ediyorum. Meltem Hanım yazmış. Ferhat Bey'e sorum şu şekilde. Galatasaray 10 numara için tecrübesiz gençlerin peşinde koşuyor. Bu oyuncular baskıyı kaldırabilirler mi? Gündemdeki genç oyuncularla alakalı diyor.
0: Evet. Ya açıkçası ben de katılıyorum orada şimdi yani Meltem Hanım'a. Çünkü neden? Galatasaray tarihinde yakın zamanda bu kadar genç oyuncunun sıyrılabildiğini gördünüz mü? İlk senesinde özellikle. Ben hatırlamıyorum çok fazla. Şimdi Rodrigo Mora Porto'da. Geçen sene çok fazla katkılı bir performansı olmamış. Bir önceki sene daha iyi. Edith Diaz 63 milyon euro teklif etmişti Porto'ya. Porto kabul etmemişti. Şimdi Porto 50 milyon euro istedi Galatasaray'dan doğrudan. Galatasaray'da orada kiralık seçeneği devreye soktu. İşte oynatma garantisi istediler. Yani Galatasaray Porto'ya oyuncu mu azalacak? Bir de ilk senesinde ne kadar verimli olacak? Batragov yine aynı şekilde genç. Az önce haberini yaptığım Kostov. Yani genç odaklı oyuncular bunlar. Şimdi genç odaklı oyuncuları getiriyorsanız belli bir sabır süreniz olacak. Bu da Süper Lig'de çok oluşan bir şey. Ben oluştuğunu düşünmüyorum. Burada iki maç kaybettiğinizde Okan Buruk da haklı olarak daha tecrübeli ismini oynatmak ister. Ben yine Galatasaray'ın orta sahasında günün şartlarında satılmaması halinde Galatasaray'a, Torreira ve önünde Yunus Akgün'le sezona başlayacağını düşünüyorum. Yani bu gelen oyuncular da muhtemelen ilk etapta rotasyon oyuncusu olacaklar. Doğrudan ilk 11'i zorlayabilecek isimler mi? Ben buna pek katılmıyorum şu an için.
1: Hemen kontrol ediyorum soruları Vedat, Ferhat. Hemen kontrol ediyorum. Savaş Bey yazmış. Salim kardeşim, Savaş ben. Sayın Başkan, ben ettim, ben yaptım, ben buldum diyor demiş. Hangi takımla ilgili söylediğini bilmiyorum. Ferhat Kızıltaş, hoş geldin kardeşim. Kendisini izliyorum. Naif insan, efendi insan. Yorumları çok güzel. Galatasaray'ın transfer yapmaması geçen seneye bağlı olabilir mi? Osimhen 75, Singo 30, Uğurcan 35 milyon euro. İstanbul Vadi Projesi ile ilgili olabilir mi demiş.
0: Yani öncelikle çok teşekkür ederim görüşler için. Ben şunu söyleyeyim. Defalarca bu söylendi. Yani Galatasaray'da ama net bir şekilde şunu söyleyeyim. Israrla Aslantepe projesinin transferle bir ilgisi olmadığı belirtiliyor. Onun kaynağı farklı. Ama bu ne kadar gerçekçi gelir birçok kişiye? Yani transferde bu etkilenebilir mi? Camianın bir çoğunluğu buna katılabilir aslında. Ama Sayın Başkan Dursun Özbek onun finansmanının ayrı olduğunu belirtti yani. Divan kurulunda biz de oradaydık, defalarca söyledi. Sonraki aşamalarda biraz transfer geç kalınmışlığını ben şuna bağlıyorum. Geçtiğimiz yıllarda biraz daha transferdeki rol olan kişiler genelde bu sayılar az olur yani doğrudan. Evet. Şimdi bu sene bir isim gündeme geliyor. Başkan cephesi onaylamıyor. Diğer taraf onaylıyor. Evet. Sürekli birkaç tartışma. Yani fikir çatışması çok yaşandığı için burada Galatasaray'da hareket alanında problemler yaşıyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederim Ferhat değerli yorumların için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de yayınlar dilerim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ferhat Kızıltaş'tı. Galatasaray'ı konuştuk. Yayınımızı noktalayacağız. Benden hemen sonra 13-14 diliminde Burak Alaca 6. Adam programıyla sizlerle olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Radyo.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.

0: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
0: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
3: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
4: İşte bu.
0: Beşiktaş, Heredets, Galove, Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Sizlerle birlikte her perşembe olduğu gibi önümüzdeki saat dilimi boyunca futbola küçük bir virgül atıp biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Herkese selamlar, sevgiler. Bir haftalık aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyim. Özleştik, mesajınızı bekliyorum. Basketbol gündemine de değineceğiz. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi bir haftalık aranın ardından tekrardan burada sizlerleyim. Ümit ediyorum. Keyifli bir yayın olur. Basketbol gündemimizde artık takımlarımızda taşlar yerine oturdu. Euroleague'de sezon Eylül'ün sonunda başlıyor. Yine Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başlamasına yaklaşık 15 gün kaldı. Artık iyice şekillendi kadrolarda. Burada bugün takımlarımız üzerine konuşacağız. Sadece Euroleague değil, Basketbol Süper Ligi'nden de Galatasaray, Bahçeşehir Koleji, Telekom, Trabzonspor, sizlerden gelecek sorulara bağlı olarak bütün takımları da değerlendireceğiz. WhatsApp hattımızı bir hatırlatarak giriş yapalım. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Hakeza sizlerden gelen mesajlar üzerine sohbet etmek, sizlerle temas halinde olmak benim için de büyük keyif. O yüzden mesajlarınızı bekliyorum. Bir mesaj gelmiş. Taner Kaya'dan. Kendisinin profil fotoğrafında Lionel Messi olduğu için direkt dikkatimi çekti mesaj, bilgisayarı açar açmaz. Gelmiş abim, adamsın Burak abi diye. Çok teşekkür ederim. Selamlar buradan. Taner kardeşimize de profil fotoğrafı çok güzel. Vallahi yalan yok, ben de bir yapmayı düşündüm şu an görünce ama değerlendireceğim. Selam, iyi yayınlar Burak Bey. Galatasaray'ın kısa transferinde kulağınıza bir isim geldi mi demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminizi bir kontrol edelim. Mesut Işıktürk. Şimdi şöyle bir duyuru yapayım, sonra bir isim vereceğim şimdi. Akşam Burak Alaca YouTube kanalında Galatasaray'la alakalı bir video geliyor. Hazır sorunuz varken saat 7'de Galatasaray'ın şimdiye kadar yaptığı bütün transferleri kısaca yaklaşık 15-20 dakika aralığında bir videoda masaya yatırdım. Transferler bir kenara, Galatasaray'ın Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hedef seviyesi neresidir, onları da konuştum. Akşam 7'de dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalında yayında olacak. Şu an 688 abone oldu 1,5 ay sonunda. Bugün de sizlerle birlikte 700'e yuvarlamaya çalışalım. Desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına da kısa transferiyle alakalı da daha önce Euroleague'de Jalgiris Kaunas forması giyen Edmund Sumner, eski bir NBA oyuncusu aynı zamanda, Çin'de geçirdi son dönemini. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan biri ama henüz anlaşma yok duyduğum kadarıyla. Hatta bakalım. Evet, mesela bir haber önüme çıktı şu anda. Galatasaray Edmund Sumner ile ilgilendi ancak bir sonuca varılamadı. Euroleague'de çok tek sezon oynadı zaten. Fark yaratan bir oyuncu değildi, lakin gelse iyi olabilirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi düzeyinde faydalı olabilirdi. Galatasaray'da böyle atış gücü yüksek bir oyuncu yok şu anda. Yani işte Nikolić bence fena bir skorer değil. Beğenirim de bu arada. Yani Hem Slovenya milli takımında hem Sedevit Olimpia döneminde yaptıkları, geçen sene Euro Cup'ta da 20 küsür dakikada 15 gibi bir sayı ortalaması vardı. Videoda bahsettim bundan da. Bence önemli bir oyuncu ama Galatasaray'ın biraz daha atış gücü yüksek, işte ne bileyim Palmer gibi, bir önceki sezondaki Will Cummings gibi oyunculardan birine ihtiyacı var. Burada hangi isim gelecek, kime yönelecek bilmiyorum. Son parça olacak ama muhtemelen. Uzun transferi Baloture ve Smailagić'le birlikte bitti. Kadro büyük ölçüde şu an hazır gibi gözüküyor. Burada iyi bir atıcı kısa lazım ama buna katılırım. Yani kısa rotasyonun işte Nikola Ivanoviç'le, Alexey Nikolic'le hali hazırdaki halinde çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bir ekleme lazım. Bence iyi bir kadro kuruldu. Metus'undan tutun Smailagić'ine, sağlıklı kalırsa Deschamps'ine, yani kadro bir potansiyel barındırıyor, lakin şunu söylemek lazım. Bundan sonrası koç Gianmarco Pozzecco'nun biraz maharetine kalmış. Ben bu noktada da biraz soru işareti taşıyorum. Yani bence oyuncu iletişimi, motivasyon olarak gerçekten önemli bir koç olmasına karşın maç içi hamlelerde, maç önü planlarda biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Yani iyi bir kadro var. Burada kadronun başarısı bir, Gianmarco Pozzecco'nun coaching performansına, iki de oyuncuların sağlık durumuna bağlı olarak şekillenecek. Videoda bunlardan da bahsettim. Hani bazı şerhleri düştük. Şerhleri düzeltiyorum. Diyelim Galatasaray'dan bu şekilde bahsedelim. Bence olumlu bir transfer çalışması yapıldı. Orada keza yine Vladimir Mitsov'un menajer kapanına çektiği bir durum vardı. İşte anlaşılan isimler vardı ki Nikolić ve Ivanoviç de bunlardan biriydi. Onunla yollara ayrıldıktan sonra Özgün Önver'in gerçekten önemli işler yaptığını düşünüyorum. Yani şu an Çimezi Metu muhtemelen Euroleague'de başaltı bir takımda kontrat bulabilirdi. Aynı şekilde Smailagić benzeri bir kontrat bulabilirdi. Bu oyuncular kadroya katıldı. Öte yandan Şeyh Muzazer gibi yerli rotasyonuna çok önemli bir ekleme geldi. Yani şu an Euroleague'deki bence birçok takımın rotasyon için ilgi gösterebileceği bir oyuncudu Şeyh Muzazer. Keza yine Euroleague'deki kendi temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de yine kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncuydu. O yüzden olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hani maliyet konusunda 1 milyon doların biraz üzerinde bir kontrat aldı ama oralara hiç girmeye gerek yok. Takımın bütçesi belli, ona göre hareket ediliyor. Yani uygun buldularsa çok da bir şey söylemek düşmez bunun üzerine. Ama dediğim gibi olumlu bir hamle olduğunu düşünüyorum Şeyh Muzazer transferinin de. Bence Galatasaray önemli bir iş yaptı Şeyh Muz hamlesiyle de yerli rotasyonla diyelim. Taner yazmış, biz Messi'ciyiz abi diye. Yani bence doğrusu odur. Yani Ronaldo sempatizanlarına da saygı duymakla birlikte Messi bir tanedir. Mesut Bey'in bir mesajı daha var. Burak, Galatasaray son kısa transferinin Galatasaray Şube Sorumlusu Mecit Bey ve takımın menajeri Özgün Bey'in çok kaliteli Euroleague oynamış oyuncular peşindeyiz. Yüksek maliyetli bir oyuncu peşindeyiz dedi. Burada peki size şunu sorayım. Buradan Mesut Bey ve diğer Galatasaray taraftarlarına gelsin bu sorum. Aklınızda bir isim var mı mesela? Şu olsa Euroleague'de artık oynamayan çok iyi olur diye yorumlayabileceğimiz. Ya mesela ben şeye çok okey olabilirdim. Hani Aris'e gitti şu anda. Euro Cup'a gitti. Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi düzeyinde çok fark yaratacağına inandığım için söylüyorum bunu. Matt Morgan mesela Virtus Bologna'dan ayrılmıştı. Gelseydi hakikaten çok iyi olabilirdi. Yani belki ona girilebilirdi. Başka bakıyorum şu anda hani kim olabilir diye. Belki Saban Lee hamlesi yapılabilirdi Jalgiris'e gitmeden, ki Jalgiris'te de şimdi Sterling Brown'lar, Carson Edwards'lar geldikten sonra orada da çok tutunmasını beklemiyorum. Hani sezonun ilk çeyreğinde bir fırsat beklenebilir mi orada, bir ayrılık ihtimaline karşın bilmiyorum ama mesela Saban Lee ismi orada olabilirdi. Şimdi Bursa Spor'un eskiden Manisa'da çok kısa dönem oynayıp G-League'e gitmiş bir oyuncu var. Adını söyleyelim hemen. Javonte Liberty Freeman. Mesela öyle bir hamle yapılabilirdi belki. Bakalım. Meltem Gönül yazmış. Bu arada Galatasaray'la ilgili de bugün çok soru geliyor. Basketbolda şimdiye kadar 3-4 video çekmiştim. Henüz Galatasaray'la alakalı bir şey yoktu. Onun yayına gireceği gün de bu kadar Galatasaray sorusu gelmesi beni umutlandırdı bu arada. Teşekkür ediyorum. Meltem Gönül yazmış. Galatasaray'ın son kısa transferi çilek transferi olacak. Özgün ve Mecit Bey söyledi demiş. Buradan Meltem Hanım'a da selamlar. Yani burada isimler ortaya çıktıkça üzerine yine konuşuruz. Cedi Osman neden olmasın demiş bir dinleyicimiz. Yunus Bey, Cedi Osman PAOK'la imzaladı. Hem de bayağı ciddi bir kontrat imzaladı. Yani 3 yıl 9 milyon dolarlık bir kontrat var masada. İmzalandı yani, bu bir şey değil, haber değil. Öte yandan 2 milyon dolarlık da bir buyout ödedi Panathinaikos'a PAOK. O yüzden Cedi Osman artık seçenekler dahilinde değil herhalde. O 3 yılı PAOK'ta dolduracaktır ki yani PAOK bir atılım yapıp sonra finansal darboğaza girecek tarzda bir kulüp de değil. Sahibi Yunanistan'ın en zengin insanlarından biri. Yeni satın aldı kulübü. O yüzden Cedi Osman ihtimalini şu an için çok gerçekçi olmadığını söyleyebilirim merak edenlere. Merhabalar, İzmir'den Yunus. Daha önce de konuşmuştuk. Galatasaray MCT teknik koçla sezonu tamamlayabilir mi? Ben hala bunu düşünüyorum. Yani az önce söylediğim mevzu aslında. Bilmiyorum, radyoyu yeni mi açtınız ama. Ya Galatasaray bence iyi bir kadro kurdu. Hem basketbol, Şampiyonlar Ligi, hem Süper Lig için ama. Burada bence en büyük soru işaretini barındıran kişi Gianmarco Pozzecco. Yani hep söylemişimdir. Geldiğinden beri hani burada bugün bir fikir değiştirmedim. Dinleyenler bilir. Bence taktik, maç önü ve maç içi planlarda sıkıntılı bir koç. Hani motivasyon, oyuncu iletişimi, taraftar ilişkileri bence gayet iyi. Bu anlamda gerçekten ateşleyici bir faktör ama ben Gianmarco Pozzecco'nun sezonu tamamlayıp tamamlayamayacağı konusunda soru işaretleri barındırıyorum. Yani işte dediğim gibi burada bir transfer edilen Metu gibi, Pierre gibi oyuncuların sağlık durumu bir şer olarak karşımıza çıkıyor Galatasaray'ın sezonu için. İki de Gianmarco Pozzecco, açık söyleyeyim ben sezonu tamamlayabileceğini çok düşünmüyorum. Yani. Sevgili Burak, bizim basketbol Süper Ligi ne zaman başlayacak? Bilginiz var mıdır? Teşekkür ederim. Süper Lig'den düzeltiyorum. Giresun'dan Korkut Konuralp. Selamlar Korkut Bey'e de. Ağustos ayının sonunda başlıyor. Bir şey kalmadı yani, onu söyleyebilirim. Selamlar 6. adam. Ben Mersin'den Sercan. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Uzun sıkıntısı çektiğimiz maçlarda Lukaku'yu kadroya yazalım. Potayı kırıp geçer. Dün fiziğini gördüm Lukaku'nun havaalanında. Hakikaten kendi fiziğime benzettim. Yani Lukaku hani son 5-6 yıldır hep böyle ama ilginç bir kişilik. Yani çok kuvvetli, ikili mücadele. Kara tren diyebiliriz kendisine. Çok da beğendiğim bir oyuncudur bu arada. Sağlıklı kalması durumunda. Yani Lukaku olabilir. Mesela Trabzonspor'da onu açıyor atabilir. Boy olarak da çok müsait kendisi fazlasıyla. Bakalım, bir reklamımız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Sonra mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Diyelim, minik bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
4: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor.
9: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
10: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden çarşamba. İstanbul'da gündüz, gece ise Elazığ programlarını analiz edip yorumlayacağız. İstanbul'da 2. Altılı Ganyan 5. koşuyla birlikte 15.30'da start alacak ki tam 10 koşu var bugün İstanbul'da. Oldukça keyifli. Az atlı olmasına rağmen denk güçte isimlerin buluştuğunu düşünüyorum. İlk ayakta 3 malı Canver. Adana'dan geldikten sonra İstanbul'daki yarışlarını çok beğendim. Artık bu pistte de uyumunu tamamıyla gerçekleştirdi. Benim favorim. Bir numaralı Gümbürhan her ne kadar ağır kilosuna rağmen bu safkanın da iyi performans göstereceğini, bu sefer starta kadar gözlük kulaklık takısıyla gidecek. Bu da onun için önemli, daha sakin yarışa başlamasına sebep olacak. Daha sonra 9 numaralı Bay Aras son yarışını kazandı. Vedat Abiş de start alıyor. Bununla birlikte aslında 7 numaralı Yeşilköylü derece olarak yine rakiplerinin üzerinde gördüğüm bir isim. Son olarak olarak da 11 numaralı Ürgüp diyeceğim. Sıralamayı ise 3-1-9-8-11, 2 numaralı Serdeniz'i de tabii ki bu kadar istikrarıyla değerlendirmekte fayda var. İkinci ayak 3 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesinde 7 numaralı Maestri Bounty'yi ben sizlere banko olarak önereceğim. Hazırlıkları 48 gündür kusursuz sürüyor ki sevgili arkadaşım, sanatçı dostumuz Hakan Boyav'la yaptığım ki onun safkanı görüşmede mükemmel durumda olduğunu iletti. Ben de Radyospor dinleyicilerine bunu paylaşıyorum. Banko olarak öneriyorum. Üçüncü ayakta 3 numaralı Son Rising. Yarış süratli gidecek. Bu safkanın da kazanma ihtimalini çok yüksek görüyor bir diğer banko olarak önerirken. Dördüncü ayak Celalettin Çubukçu koşusunun ben sürprize açık olduğunu söyleyebilirim. 1 numaralı Captain Fantastic. 3 numaralı Lucius. Uzun mesafede iyi koşuyor. Genç safkan Almighty Esprit. Bu safkana dikkat. Yine etkili koşmasını beklediğim bir isim. Öncelik 1-3-5. Ancak 2 numaralı Hop Priest ve 4 numaralı Star Blood'a da şans verilmesinden yanayım. 1-3-5 her ne kadar ön planda olsa da bu ayak kapatılmalıdır değerli Radyospor dostları. Çünkü biliyorsunuz ikinci ayakta 7 numaralı Maestri Bounty ve 3 numaralı Son Rising'i banko olarak önerdik. 5. ayakta da 1 numaralı Obir Çelik. Hani Tay yarışının Maiden ikinci ayağı ben banko yazmak istemiyorum derseniz gelin o zaman Obir Çelik'e işaret edeyim size. Bu kadar istikrarlı safkan numarayı da alıyor. 107 handikap puan bu rakiplerini geçer. Aksi halde 7 numaralı Siyah Pençe, 9 numaralı Mehmetoğlu, hatta 8 numaralı Nergisli devreye girebilir. Çarşı karışabilir. 1-7-8-9 ön planda, hatta 1 numaralı Obir Çelik kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağında ise yine 5 numaralı Doğanan ilk kez çıkacağı pistte bu yarışı kolaya çevirir. Diffin Marrakech bir diğer favorim. Bu safkan da kısalan mesafede daha etkili sprint yapabilir. Her yarışı aslında ilk yarışındaki üçüncülüğünü de takip ettiğinde biraz yaramazlık yapıyor. Sağa sola gitmek istiyor. Rakibini korkutmak istiyor tabiri caizse. Yüzleri gücünü göstermek istiyor ama o sırada jokeyinin tabii onu kontrol altına alması gerektiğini düşünmeden yapılan bir hareket. Bugün daha farklı koşabilir. 8 numaralı Scar Giver, 3 numaralı Boran ilk kez yine start alacağı bu koşuda özellikle Çin pistte Victoria Pisa temsilcisinden iyi yarış gelebilir ki takılarında da Dilbağ ilavesi oldu. Boran'a dikkat, cazip bir at. Daha sonra yine 2 numaralı Azem Bey, 1 numaralı Advisor gibi isimleri de bütçeler ölçüsünde dikkate alabilir. Overdrive ilk kez start alıyor. Overdrive'ın da bir Torok temsilcisi, hazırlıklarında mükemmel olduğunu vurgulamak isterim. 5 öncelikli, daha sonra 9-8. Bu küçük kuponlar için olmazsa olmaz. Sürpriz isimlere geçelim. 3-1-2-7. Bu şekilde İstanbul programını sizlere analiz etmiş olduk. İlerleyen vakitte Elazığ programında arkadaşlarımdan aldığım son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşmak umuduyla herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.
9: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
7: Radyo Spor.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
5: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Geri döndük. Mesajlarımız geliyor. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Gündemle alakalı yorumlarımızı okuyoruz. Onun üzerine biraz sohbet ediyoruz, değerlendiriyoruz. Böyle olunca daha fazla takıma, daha fazla konuya da değinmiş oluyoruz. O yüzden mesajlarınızı bekliyorum. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Bu sene Çayırova Belediyespor Süper Lig'e çıktı. Gidip Fenerbahçe'yi izlemek için 60 kilometre kim gidecek derken sürpriz oldu ve Körfez basket takımı kuruldu. Bu yıl bir aksilik olmazsa salon evim 10 dakika uzaklıkta olduğu için hemen hemen bütün iç saha maçlarını izlemeyi düşünüyorum. Kocaeli'nin uzun yıllar sonra ligde takımı oldu. Hem de 2 adet takımımız oldu. Nasaş Spor dışında tarihte ligde oynayan hiçbir takımımız olmamıştı. Körfez basket bu yıl kalıcı olur mu, ne düşünüyorsunuz? Dün Matt Mitchell açıklandı, umarım gerisi gelir diye eklemiş Mert Bey. Yine burada Fenerbahçe'den Mert Emre Ekşioğlu gelmişti. Matt Mitchell transferinden siz de bahsettiniz. Yani Manisa basketteki yatırımlar oraya taşınacak. Manisa'nın ne kadar önemli oyuncular bulduğunu, o yapı taşınacak daha doğrusu. Yani ne kadar önemli oyuncular bulduğunu, işte Saban Lee olsun, az önce adını andık Javonte Liberty Freeman olsun, önemli oyuncular bulduğunu, ligde orta sıralarda olduğunu biliyoruz. O yüzden Glint Körfez basket kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Çayırova için de aynı hisleri besliyorum. Yani sizin için de mutluluk oldu. Orada ben çünkü programımıza Kocaeli Gebze tarafından yazan çok dinleyicimiz var. Orada basketbola ciddi bir sevgi var. O yüzden orada iki tane takım olması güzel. İşte Cihan Bey var, Bülent Bey var yine o taraflardan. Bir sürü dinleyicimiz var. Mustafa Demirkaya yine oralarda oturuyor bildiğim kadarıyla. O yüzden bu sezon oralara bir maça gelmek de isterim bu arada. Çok dinleyicimiz var. En azından bir anı biriktirmiş oluruz bakalım kısmet olursa. Tam unutmadım geldim diyordum. Reklama denk geldin. O zaman sen de hoş geldin demiş Emre Fatih Atalay. Hoş buldum abi, selamlar, sevgiler. Yayın yapmayı da özlemişim bu arada. Bir enerjim yerine geldi. Bir hafta normalde haftada 5-6 gün. İşte son dönemde özellikle yayın yaptığım için bir hafta aralık bana çok geldi. Alışmamışız ki. Şimdi haftaya kısa bir seyahat durumu daha var ama sadece Perşembe'yi kaçıracağım. Cuma yine görevimizin başında olacağız. Bakalım. Burak Bey, benimki biraz hayaldir, kimi görmek isterdiniz deyince Cedi Osman dedim. Biliyorum imza attı ama keşke Galatasaray'da olsa. Yani Cedi Osman hem kişilik olarak bütün takımlarda takım soyunma odasında toparlayan, tutkal görevi gören bir oyuncu. Öte yandan iyi de bir oyuncu. Yani herkes ister o konuda, söylediğiniz şeye katılıyorum. Yani herkes ister. ChatGPT koçları buldu, fikriniz nedir? Bakalım. Pozzecco istifa ederse diye Galatasaray'ın seviyesinde Avrupa tecrübesine göre benim sıralamam şöyle. Burada ChatGPT'nin verdiği bir liste var. Ergin Ataman ilk isim. Yani sezon ortasında olur mu bilmiyorum. Hani yönetim tutar da derse ki biz artık hani büyük bütçelerle kupa almak istiyoruz Avrupa'da. Ergin Hoca büyük bir Galatasaraylı, o yüzden bir noktada olabilir ama bu sene mi bilmiyorum. Nenad Markovic şu anda bildiğiniz gibi Karşıyaka'nın başına geçti. Yani bence yanlış bir tercihti öncelikle. Galatasaray için de doğru olacağını düşünmüyorum. Allah yazdıysa bozsun demek istiyorum. Yakup Sekizkök. Şimdi Galatasaray taraftar tepki gösterir mi bu söylediğime bilmiyorum ama bence Pozeko'dan daha iyi bir koç kendisi. Dejan Radonjić. Zenit'i çalıştırıyor bildiğim kadarıyla. En son oradaydı en azından. Yasmin Repesa. Valla bakmak lazım ama bu isimler değil ya. Ergin Hoca hariç. Diğerleri hani bilemedim. Ben kim önerirdim onu bir düşünmek isterim. Zor soru. Çok koç seçeneği var ama yani ben Ufuk Sarıca olsun çok isterdim mesela Esenler Erokspor'dan önce. Onu söyleyeyim. Burak Bey, Galatasaray bu sene Euroleague'de çıkış yakalayan ve Maccabi Tel Aviv'de oynayan Lonnie Walker'la anlaşmıştı ama oyuncu NBA'den teklif gelince hakkını NBA'den yana kullandı. Daha önce Jalgiris'teyken de aynı şeyi yapmıştı Lonnie Walker. NBA'den bir teklif gelince Sixers'a gitmişti o dönem. Yani 2 milyon dolar gibi bir bütçe ister Lonnie Walker eğer getirebileceksen, ki NBA'de de kalıcı olamayabilir. Hani sezon içi bir fırsat doğabilir. Tıpkı az önce işte Euroleague'den, Sable Knee'den bahsettiğim gibi Euroleague örneğinde. Ama burada da şey var, hani Galatasaray bekleyecek mi 2 numara transferi için? O yüzden bu ihtimalle biraz rafa kalkmış gibi gözüküyor. Devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. Federasyonun Fenerbahçe'nin cumartesi oyuncağı lig maçını ertelememesini şiddetle kınıyorum. Futbola girmiyorum. Hasan Türker Bey yazmış İstanbul'dan. Selamlar, sevgiler. Futbol programı da yapıyoruz. Bunu o zaman konuşuruz ama futbolun gerilimini şey yapmayalım. Daha yeni geldim bir hafta aranın ardından. Hemen bir şey yapmayalım. Ne denir ona? Agresyonu arttırmayalım. Ben kendim gerileceğim için değil de konu gergin olduğu için, yanlış anlamayın. Bunu paso diyorum. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Burak ben. Hoş geldin, sesini yeniden duymak güzel adaşım. Çok teşekkür ediyorum buradan Burak Bey'e. Ya burada olmak, sizleri görmek, sohbet etmek de benim için büyük keyif. Özlemişim. Bir de burada çok fazla tempoya alıştığım için, hani bilmiyorum, belki birçoğunuz fark etmiştir. Son 2 aydır birden fazla programa da katılmamla müteahhit bayağı yayın yapma fırsatım oldu. İşte Mayıs, Ağustos başı neredeyse, aralığında. Hal böyle olunca bir hafta gittiğim yerlerde Ege'deydim. Sakinlik bana fazla geldi. Hakikaten bir yalan yok. İçim sıkıldı, alışmışız tempoya. Hani zamansızlık güzel, hep burada imreniyordum işte. Tempodan serzenişte bulunuyordum. Ama işte insanın fıtratı da böyle. Hani sahip olduğun anda memnun olmazsın hiçbir şeyden. Önce bir kaybetmen lazım. Serzenişte bulunuyordum. Gittim, sakinlik yaramadı bana. O yüzden burası güzel. Ben de hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Burada Mesut Bey, az önce ismini zikrettiğimiz koçlardan biri için Allah göstermesin demiş. Kendisi iyi bir insandır aynı zamanda. Ara ara programlara da aldım. Çok şimdi mesajı olduğu gibi bütün şeffaflığıyla okumayayım ama yani. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Reklam arasında Ferdi Akıncı'nın verdiği altılı ganyan tahminleri... Bakalım. Bülent Bey, Yunus Delfin, Dani abime, adaşım Musti'ye selamlar, öpüyorum kendisini demiş. Mustafa Demirkaya, mesajın ilk kısmını da ileteceğim bu arada, bilginiz olsun. Hani şey, atladığımdan değil, reklam arasında bunu konuşacağız. Teşekkür ediyorum uyarı için. Galatasaray transfer yapmayıp Şehmuz'un süresini yüksek tutsa olmaz mı? Ya Şehmuz'un süresi bence her türlü yüksek olacak. Çünkü Ivanoviç'e de Nikolić'e göre de daha iyi savunmacı. Ama burada şey var, hani Şehmuz'un atış gücü iyi bir skorer olabilir. Basketbol Şampiyonlar Ligi düzeyinde, bilmiyorum, göreceğiz ama. Hani burada şey değil, kritik anda topu eline vereceğiniz oyuncu olur mu, henüz o değil. Ya mesela işte McCollum olsun, Will Cummings olsun, işte bu Galatasaray'ın final oynadığı sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mesela kritik anda topu eline alıp atıyordu. Bir Tenerife maçı var, hatırlarsınız. O oyuncu değil. Bence Nikolić ile Ivanoviç de oyuncular değil. Bir tane öyle oyuncu lazım. Yani şey değil, Şehmuz 30 dakika oynasın, öteki oyuncu 15-20 dakika oynasın ama kırılım anlarına girsin, sazı eline alsın. Yani bu tarz bir bence arayış var. Bu arada bugün de Galatasaray'la alakalı bayağı mesaj geliyor. Dediğim gibi akşam kanala da Galatasaray'la alakalı saat 7'de bir video girecek. Güzel tesadüf oldu. Hani Galatasaray taraftarının mesajını bu programda uzun dönemdir görmediğim için mutlu oldum. Son attığımız Fenerbahçe basketbol videosu 20 bine yakın izlendi. Çok teşekkür ediyorum. Buradan bir çağrıda da bulunalım. Kaç olmuş? 692 olmuş. Bu programda 700'e tamamlamak için. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak, yeni bir kanal. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup videolara beğeni ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Zaten YouTube'a Burak Alaca yazınca zannediyorum menüste bu çıkıyor. Maltepe'den gurbetçi Gobel. İki gündür Çorum ve Galatasaray arasında germeye çalışan Çorum'daki siyah duvar taraftar grubu ile İstanbul'da gurbetçi Gobeller taraftar grubu arasında hiçbir bağ yoktur. Tek bağımız Çorum FK'dır, kamuoyunun bilgisine. Böyle bir bilgilendirme gelmiş. Bilmiyorum, Galatasaray maçı öncesi arayı germeye çalışan bir taraftar grubu var mı, ama mesajınızı bir şekilde paylaşmış olalım. Burada meramınızı anlatalım. Bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmeye çalışmışsınız. Kıymetli bir şey bana sorarsanız. Teşekkürler. Bu arada evden de babamdan mesaj gelmiş. Bizden de Yunus Delfin Dane'ye selamlar diye. Yunus abi yok ortada mı? Bugün yok kendisi. Bakalım. Abi Beşiktaş Basket'in transferlerini nasıl buluyorsun demiş Tamer. Taner düzeltiyorum. Şöyle. Taban belirleyici hamleler bence biraz soru işareti. Taban düşük ama tavanın yüksekliğini belirleyecek hamleler de soru işareti. Şimdi Daquan Jeffries, Jalen Noel. Bu gibi isimlerden ne çıkacağını bilmiyoruz. David DeJulius mesela şu an Euroleague'den birçoğu takımın da istediği bir oyuncuydu. Bu gibi oyuncular eğer dikiş tutturur ve beklenen seviyeye kısa sürede ulaşırsa başka şeyler konuşabiliriz. Ne bileyim, çok iyi bir ihtimalle play'in olabilir mesela ama takımın dediğim gibi taban, bak 10 üzerinden bir yorumlama yapayım hani daha anlaşılabilir olmak adına. Çünkü ben de tam toparlayamadım cümleleri, biraz benden kaynaklı oldu ama taban seviyesi Euroleague için 10 üzerinden 4. Açık konuşayım. Ama eğer bu Daquan Jeffries, Jalen Noel, belki Madi Sissoko, David DeJulius yine geçen sene Euro Cup'ta gösterdiği, düzeltiyorum, İspanya Ligi'nde gösterdiği performansı gösterirse, Devon Dotson sezonun sonunda olduğu gibi oynarsa o seviye 6'ya tavan olarak ya da 7'ye çıkabilir en iyi ihtimalle. O da sizi play'ine götürebilir. Coaching faktörü burada çok önemli. Beşiktaş'ın çok iyi bir koçu var. Velhasıl dediğim gibi biraz iki ucu keskin bıçak. İşleri iyi giderse İlk sezon üzerinde tatminkar bir dönem olabilir Euroleague'de Beşiktaş için. İşler iyi gitmezse çok parlak olmayabilir. Bu şekilde bir toparlama çekeyim. Merhaba, Beşiktaş basketbol transferleri nasıl sizce? 2 yıldır şampiyonluk direkten dönüyor. Sizce Duşan'ın arzu ettiği kadro oluştu mu? Geçen yıl malum 6-7 oyuncu üzerinden döndü. Bu sene tabii 9 yabancılı, daha geniş bir rotasyon var. Tam arzuladığı kadro bu mudur bilmiyorum. Dediğim gibi hani biraz sürpriz olacak. Burada hani az önce de söyledim. Takımın ortalama düzeyi biraz tartışılır ama tavan seviyesini görmek lazım. Belirleyici birkaç oyuncunun durumuna bakmak lazım. Soru da diğer sorunun üstüne geldiği için ikisini de yanıtlamış olayım. Bu şekilde Emre Fatih Atalay yazmış. Emre abi, Galatasaray'da Şehmuz'un süreleri yüksek tutsa olmaz mı? Hani skorer anlamında bir eleştiri yapmıştım skor yönüyle alakalı. Vermeyince de olmayacak işte. Yani burada şey var. Ne denir ona? Süreleri fazla olabilir. Efes'e nazaran daha ciddi bir atıcı rolü olacak bu arada Şehmuz'un. Burada gelişebilir. Hani dediğim gibi burada, ama şöyle bir tarafı da var ya, hani Şehmuz'un geliştirmesini bekliyoruz. Ama ya o yönü gelişmezse? O problem. İşte bu yazı tura işi olmasın diye Galatasaray'da böyle bir aslında arayış var benim anladığım kadarıyla. Burak selamlar, İzmir'den Bayram ben. Galatasaray futbol takımında ses soluk olmayınca taraftar basketbol takımına yöneldi anlaşılan. Bana uyar. İşimiz bu. Bu arada ben futbol videoları da çekiyorum. Burada futbol da konuşuyorum. Hani o da işimin bir parçası ama futbolda çok toksik bir ortam var takdir edersiniz ya. Yani taraftar tepkileri, işte ya şeyi gördüm mesela dün bir yorum. Tarafsız bir şekilde söylüyorum yanlış anlaşılmasın ama işte hani ne kadar irrasyonel bir noktaya gittiğiyle alakalı genel bakış açılarının. Bunu söylemeye çalışıyorum. Vlahovic Darwin Nunez'le alakalı bir kıyaslama yapmış bir Trabzonspor taraftarı. Şöyle bir şey söylemiş Vlahovic için. Milli takım üzerinden. Mitrovic'in yedeğini alıp mutlu oluyorlar. İşte Nunez, bizim aldığımız Nunez 2 sene önce Haaland'la kıyaslanıyordu. Ya Dimitrovic'i, Vlahovic'i bir kenara bıraktım ama yani Haaland'la Nunez'i ne zaman kim kıyaslamış yapmayın ya. Mesela yani futbolda böyle bir şey var, anladınız mı? Bundan kaçamazsın da. Hani ben eşlik etmem mesela. Hem mesleğim gereği hem de tarz olarak bu tarz polemiklerin içerisine girmekten çok hoşlanmam ama böyle bir artık gözü dönmüşlük varken basketbolda gayet sütliman. Bakın sohbet ediyoruz, Galatasaray'ın eksiklerini konuşuyoruz. Ben şurada eksik varken kimse çıkıp şey demiyor mesela işte şu şöyle oldu da bu böyle oldu diye çok akıl dışı bir şey söyleyip burada beni mort etmiyor mesela, anladınız mı? 10 numara. Futbol konuşmayı da seviyorum ama futbolda maçlar oynamaya gerçi o zaman da hakeme dönüyor. Boş verin gitsin ya. Galatasaray taraftarı bir süre basketbola odaklansın bence. Bu arada hani futbol iyi gitse de. Çünkü hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Tarih olarak Galatasaray basketbolunun önemli bir şube olduğunu söyleyebiliriz. Bence taraftarın ve yönetimin daha fazla üzerinde durması gerekiyor. Bu açık ve net benim kendi yorumum. O yüzden bu yorumu da yapmış olayım. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Hafta sonu geleceğini sanıyordum. Hoş geldin. Çayırova'nın 3500 kişilik yeni salonunun kombinelerinin bitmesi bir hafta sürmedi. Salonun videosunu da gördüm bu arada. Hakikaten güzel duruyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hafta sonu da buradayım. Önümüzdeki perşembe yokum. Cuma'dan itibaren yine buradayım. Bundan sonra buradayız. Uzunca bir dönem. Döneceğimiz yer her zaman Kürkçü Dükkanı. Öyle söyleyeyim. Cihan Bey'e de Çayırova'ya da selamlar bu arada. Kendisi de işte... Bu arada kombine alabildiniz mi onu da sorayım. Seneye inşallah hep birlikte Bülent Bey de işte o Kocaeli Gebze tarafındaki dinleyicilerimize aldığımız bir maç izleme deneyimimiz olur. Ankara'dan Kaya, Beşiktaş transferleri tamamladı mı? 1-2 numara transferi bekliyorum Beşiktaş'tan, onu da söyleyeyim. Yani ne tarz bir profil olacak? Keşke Jonah Matthews sakatlanmasaydı da bu arayış olmasaydı. Bence çok hazırdı Euroleague'de. O yüzden yani keşke. Bakalım. Abi futbolu bilen de konuşmuyor, bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor ama basketbolu bilmeyen konuşmuyor. Ya güzel bir ayrım. Yani salon spor olmasının tabii ki getirdiği bir kitle popülasyon farkı vardı ama... Yani futbolu da seviyoruz ama işte şey var ya... Bakın ben mesela tuttuğum takımı hiç saklamam. Ama burada konuşurken Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Efes'ten, işte Trabzonspor'dan, Çayırova'dan bahsederken objektifliğimizi koruyoruz. Neden diye sorarsanız yani... Ya şöyle bir şey var, atıyorum ben futbol üzerinden söyleyeyim, ben Beşiktaşlıyım, bunu inkar etmiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor kimse o dönemin şartlarında çok iyi transfer yaptı. Onları karalamam benim bir şey değiştirmiyor. Onlar iyiyse iyi, ben kendimi boşuna yırtmayayım yani, anladınız mı? Bunun bir anlamı yok. Böyle bakıyorum. İyiyse iyidir, daha iyisini yapmaya çalışacaksın o zaman. Yoksa da yok yani, hiçbir şey itibarsızlaştırarak, değersizleştirerek ben bir katma değer yarattığımızı hiç görmedim. Objektif bakacaksın, iyiyse iyidir yani mesela. Burada mesela söylüyorum işte ne bileyim Trabzonspor'un Darwin Nunez transferi. Salah'la birlikte onu aç onun yanına. Güzel kalite katabilecek bir hamledir. Vlahovic bence kafasını futbola verirse, disiplin sorunu yaşamazsa çok iyi futbolcu. Yani işte ne bileyim Galatasaray'a Martinelli yazılıyor. Süper Lig için çok iyi oyuncu. Yani bunları itibarsızlaştırıp karalayıp ne yapayım ki? Bu kadar basit aslında yani. Çok hani bunun yayıncı olmakla, yorumcu olmakla, taraftar olmakla, fanatik olmakla alakası yok. Kendi işine bakacaksın yani... Kendi takımın işini layıkıyla yerine getiriyorsa mesele yok. Yoksa da diğerlerine karışma. Bu kadar basit. Bakıyorum reklamımız var mı diye. Bir reklamımız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Dönüşte mesajları bekliyorum lütfen. Arayı çok açtık bir hafta. O yüzden biraz laflayalım. 0538-052-1487 ne olur. Radyospor WhatsApp hattına mesajları bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim.
11: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
14: Kredi. Radyo Spor. olmazsa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor.
12: Reklam.
11: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Hazır ve nazırsanız. Şimdi nerede kalmıştık? Evet, mesajlara dönelim. Bir ricada daha bulunayım. 696 olmuş. Son 4 kişi. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yaklaşık 1,5 aylık. Evet, yaklaşık hatta 2-2,5 aylık bir proje. İyi izlenen videolar var. Özellikle basketbol videoları çok iyi izleniyor. Yani futbolda konuşuyoruz ama herhalde basketbolda bir karşılık bulmuş. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak destek olabilirsiniz. Son olarak Fenerbahçe Beko ile alakalı bir video çekmiştik. 20 bine yakın bir beğeni, ciddi bir düzeltiyorum, 20 bine yakın izleme, ciddi bir beğeni ve yorum sayısı. Bugün Galatasaray için de aynı performansı bekliyorum. Orada da gördüğüm kadarıyla taraftarın ciddi bir merakı ve arzusu var. Şimdiye kadarki destekleriniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için kıymetli. Hani burada artık çoğunuzla İletişim kurduğum için ya sizi orada görmek benim için de mutluluk. Yine orada da bir şekilde devam ettirebiliyoruz diyaloğumuzu. En azından işte bir şekilde arz edebiliyoruz fikirlerimizi. O yüzden mutluluk. Desteklerinizi bekliyorum Burak Alaca YouTube kanalına. Bakalım bakalım bakalım. Şu an 9, tam 700 abone oldu. Evet, biraz bastıralım, giren çıkan olur. 700'ün altında düşmesi psikolojik barem. Devam ediyorum. Abi merhaba. Euroleague'de Fenerbahçe Pana finali olur gibi sen ne düşünüyorsun? Ben Olympiakos'un yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şampiyon olan kadronun üzerine Cody Miller-McIntyre çektin. Bence çok iyi bir guard. Yani top yönlendirici olarak, savunma tarafı olarak kendi skorunu üretme özellikleri anlamında bence çok özel bir guard. Onun haricinde Yan Montero'yu aldın. Euroleague'in en iyi genç gardı bana sorarsanız. Hani bu konuda hadi bir de Talen Horton-Tucker'ı yanına atabiliriz bence ama bir tık daha genç Montero. Bence çok iyi işler yapılıyor şimdiye kadar. Yani Olympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos ekseninde dönecek. Real Madrid çok iyi bir koç getirdi. Kadro biraz bence zayıf oldu. Ya bakalım. Ama Fenerbahçe'nin bir final adayı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bayram Bey'in mesajı. Selamlar, sevgiler. Kendisine de. Burak Bey, Galatasaray'ın kısa kart transferi çok eleştiriliyor yorumcular tarafından. Gerçekten İvanoviç ve Nikoliç kalitesiz kötü oyuncu mu? Yok, ben katılmıyorum. Mesela işte İvanoviç, Nikoliç'ten bahsettim. Geçen sene Sedevit Olimpiyada 20 dakika üzeri ortalama süre alıp Eurocup'ta 15 sayı ortalamış bir oyuncudan bahsediyoruz. İşte İvanoviç, bu arada Nikoliç için şunu da söyleyeyim. Doncic ile birlikte Sloven milli takımında da uzun yıllardır sırt sırta oynayan bir oyuncu. İşte onun haricinde ben bir şeye benzetiyorum bu arada. Prepelic hamlesine benzetiyorum biraz Nikoliç'i, ki faydalı da olmuştu Prepelic, hatırlarsınız. Öte yandan Nikoliç geçen sene İtalya Liga Basket Serie A'yı ikinci bitirdi. Brescia, Milano'nun önünde, Bologna'nın arkasında. Çok önemli bir başarıydı bu bana soracak olursanız. O ikinci bitiren takımda maç başı 30 küsür dakika süre aldı 33 yaşına rağmen. %41'lik bir şut yüzdesi var. 12,5 sayı ortalamış. 4,5 asisti var yine. Dün videoda bahsettiğim için şu an ezberden konuşabiliyorum. İyi bir top yönlendirici ama burada da şey sıkıntısı var mesela İvanoviç için. Ben Nikoliç'in daha faydalı olacağını düşünüyorum. İvanoviç'e 2,6 maç başı top kaybı var. Hani tek top yönlendirici olup aşırı yük bindirdiğinizde problem yaratabilir. Ama yarı sahada net bir oyun aklıdır. Karadağlı, yani Balkan ekolünden geldiği için. O yüzden bence çok da abartıldığı gibi kötü değil. Ama orada game changer yıldız bir kısa yok son yılların aksine. İşte Palmer, Cummings, McCollum gibi bir, ya da ne bileyim Melo Trimble gibi, D-Boss gibi bir kısa yok. O yüzden eleştirilmesi normal ama işte oraya gelecek bir hamleyle işin rengi değişebilir. Ben kadro yapılanmasının pozitif olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ama işte burada coaching'e biraz ve sağlık durumuna bakar işler. Bizimkileri çıkarınca Euroleague'den neler düşünüyorsun? Pana dikiş tutacak mı? Olympiakos Park'ı açacak mı? Ama futbol için de şunu söylemeliyim. Osimhen, Lukaku, Onuachu, Vlahovic, rüya gibi forvetler. Şimdi futbol için kısa bir yorum yapabilir miyim? Emre Bey yazmış yine. Şu Osimhen'in, Lukaku'nun, Onuachu'nun, Vlahovic'in, Sané'nin, Trossard'ın, Greenwood'un olduğu ligin yayın ihalesini ucuza yedirmeyeceğiz artık. Değil mi? Şu oyuncuların hepsinin Avrupa'dan bir izleyicisi var. Gerek kendi ülkelerinden, gerek işte ne bileyim işte. Atıyorum Trossard geldi. Arsenal taraftarlarının çok sevdiği bir oyuncu. İzleyen biri çıkar illaki. Ya da ne bileyim Osimhen. Napoli taraftarları izler. Nijerya'dan izleyenler olur. Lukaku hakeza. Salah hakeza Mısır'dan mesela. Ya da işte ne bileyim İngiltere'den ciddi fan kitlesi olan bir oyuncu.
Bunları değerlendirmemiz lazım. Bu takımlar transferleri yapıyorsa federasyonda yayın ihalesinde üstüne düşeni yapacak diye umuyorum. Bir. Diğer soru da Panathinaikos'ta bence Obradovic bu kadar topu isteyen egosu yüksek oyuncularla bir arıza yaşar. Kaçınılmaz. Bu konuda bir kafamda soru işareti yok. Eminim bundan artık. Kendrick Nam mı olur, Francisco mu olur, Lucas mı olur, Nigel mı olur? Birinden biri olur gibi. Yani çünkü Partizan'daki o kadar aslına bakarsanız çok egolu oyuncular vardı evet ama daha mütevazı oyunculara karşı bu kadar winner oyuncularla bilmiyorum. Hani aynı motivasyon etrafında hepsiyle kenetlenebilir mi? Soru işareti. Olympiakos farkı açacak mı? Bence açacak. Böyle düşünüyorum. Biz Gebze'de oturmuyoruz ama İzmit'teyiz. Sadece Çayırova basket değil, Körfez basket maçına da bir organizasyon olsun. 6. hafta Galatasaray maçı var mesela. O maç için bir organizasyon işte fena olmaz demiş Mert Yazıcı. Olabilir vallahi, neden olmasın. 6. hafta herhalde Ekim'e falan denk geliyor tahminimce. Güzel olur. Ya bana her türlü yakın. Benim hani ailemin iş yaptığı yerler de Kurtköy tarafında olduğu için ben oradan çok rahat gelebilirim. Benim açımdan bir problem olmaz. Zevk duyarım. Buradan işte İzmit, Kocaeli, Gebze tarafındaki bütün dinleyicilerimiz bir şekilde bir birlik sağlayabilirsek gidelim maçlara. Neden olmasın? Anı olur. Zaten işimiz bu. Hani maça gitmek. Hani hafta sonu benim yayın saatimle çakışmayan maçlara seve seve gelirim. Öyle söyleyeyim. Hoş geldin sevgili kardeşim. Yeni açabildim radyoyu. Sesini duydum, mutlu oldum. Güzel yayınlar, sağlıcakla kal demiş Ali Bey Bursa'dan. Çok teşekkür ederim. 700. abone ben oldum demiş. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Benim için kıymetli. Hani kendi başıma da bir şeyler yapıyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Merhabalar, İzmir'den Tanju ben. Trabzonspor basketbol takımı için düşünceleriniz nelerdir? Avrupa kupalarında başarı sağlar mı? Çok kıymetli bir koç var. Öncelikle onu söyleyeyim. Selçuk Koç, Selçuk Ernak. Çok gerçekten Türk oyunculara verdiği süreyle, maç içi müdahaleleriyle çok beğendiğim bir koçtur. Onun varlığı bence çok kıymetli her şeyden önce. Öte yandan transferlere bakıyorum. Bence Marcus Reed'in ayrılığı bir kayıp. Yani Trabzonspor özelinde değil, Süper Lig'de hangi takımdan ayrılsa Marcus Reed büyük bir kayıp olur. Önemli bir oyuncu. Hamlelere bakıyorum. Bence önemli oyuncular kadrolarına kattılar. Yabancı rotasyonda, yerli rotasyonda işte Xavier Tillman, Shaq Harrison gibi önemli yabancı oyuncular geldi. Yiğit Arslan yerli rotasyonuna eklendi. Rıdvan Önceller, işte Ege Arar'la yola devam ediliyor. Bence önemli bir kadro kuruldu. Yine Brady Manek gibi benim mesela Mersin'de de Tofaş'ta da çok beğendiğim bir oyuncuydu. Avrupa'da ne olur bilmiyorum. Bence bir çeyrek final görecekler FIBA'da. En kötü ihtimalle. Öte yandan ligde de yine bir playoff takımı olacaktır Trabzonspor. Kıymetli yatırımlar, iyi bir basketbol aklı. Burada Cömert Küçe genel menajer bence çok önemli bir iş yapıyor. Hem koç seçiminde hem transferlerde. Ben genel itibariyle çok kıymetli buluyorum Trabzonspor'un yaptığı işi. Başarılı olacaklarını da düşünüyorum. Bu arada bir son dakika haberi vereyim mi? 22 dakika önce açıklanmış. Daha önce haberleri vardı. 2027 İspanya Süper Kupası futbolda Atatürk Olimpiyat Stadyumunda düzenlenecek Şubat ayında. Organizasyonu biliyorsunuz Riyadh Season. Yani bir Suudi Arabistan based bir entertainment, eğlence organizasyon şirketi yapıyor. 27 düzeltiyorum. Şubat 2027'de Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Süper Kupa gerçekleşecek. Bunu bu arada sevgili İhsan Dilek, geçen hafta sonunda onun yanındaydım. Çok da güzel ağırladı beni. Çok teşekkür ederim bizi dinliyorsa şu an. Söylemişti, resmileşmiş. Buraya gitmek istediğim bayağı bir insan var. Bakalım bir görelim. Barcelona, Real Madrid, Sociedad, Atletico Madrid. Güzel olur. Tam tarih belli mi ona bir bakmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Tam tarih belli değil ama organizasyon netleşmiş. Gidilir. Ama tabii akreditasyon falan basın olarak değil de seyirci olarak gitmek isterim. Orada biraz bağırtı çağırtı yapalım. İspanyollara kaynaşalım. Devam edelim. Trabzonspor'la alakalı düşüncelerim bu şekilde. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Yaklaşık bir 10 dakikamız var. Mesajlarınızı bekliyorum. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da arkadan mesajlar geliyor. Onlara da ufaktan göz gezdiriyorum. Sertan Özdemir, ben hemen abone oldum YouTube kanalına. İyi yayınlar Burak Bey. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Sevgiler, selamlar. Burak Bey, son sorum. NBA patentli Avrupa'da başarılı olmuş koç olmamasının nedeni nedir? Yorumunuz ne olur? Çok farklı bir basketbol var. Ya burada şey gibi mesela hani
Hani futbol hep aynı futbol diyoruz ya. Ama her futbolun, her coğrafyanın dili farklı. Avrupa kıtası ile NBA'de de öyle. Mesela şuradan biraz

0: Yani genel kitlemiz futbola da çok haşır neşir olduğu için şöyle bir açıklayayım durumu. Meşhur İtalyan futbolu var diye mesela işte az gollü geçen maçlar, savunma temaslarının sert olduğu, bol kartlı, önemli savunma oyuncularının çıktığı, Nesta'ların, Maldini'lerin, Yapstam'ların falan böyle mesela eski Serie A'da kemik sesi çıkardı. Şimdi işte geçmiş La Liga'ya bakıyoruz. Biraz daha tiki taka, işte oyunun biraz daha akışkan olduğu bir oyun görüyoruz. Premier Lig'de tempo görüyoruz. Futbol futbol ama bütün futbollarda aynı değil. Basketbolda da öyle var. NBA'de biraz daha atletizm, tempo odaklı bir basketbol yaklaşımı varken Avrupa'da biraz daha yarı sahada sete set bir basketbol yaklaşımı var. Ben Avrupa'dakinden daha çok keyif alıyorum ama orada işte koştur koştur basketbol oynayan belki işte ne bileyim planında 15-20 tane set olmayan koçların Avrupa'da başarılı olması çok zor, adamı yerler. Ha, Avrupa'da bir koçun gidip orada başarılı olması da çok zor. Çünkü orada o Avrupa ekolünden yetişmemiş oyunculara bakıp işte hızlı hücumda topa basacaksın, takımı sete oturtturacaksın da mesela bir ikna etme, kabul ettirme yolu yok. O yüzden birbirinden çok farklı. Hani başarılı olmaları kolay değil, onu söyleyeyim. O yüzden her kıtanın kendi koçları orada. Tırnak içerisinde kendi mıntıkasında boru söter. Zor o yüzden. İzmir'den İhsan Bey yazmış. İzmir büyük Altay'a haksızlık yaptı. Unutuldu, sahipsiz bırakıldı. Şimdi kayyum atanacak demiş. Üzücü. Altın Ordu mesela A takım faaliyetlerini durdurdu. Altay'ın durumu. Göztepe şu an yabancılara satıldığı için su üstünde. Karşıyaka bence çok iyi bir durumda değil. Daha iyi yerlerde olması gerekiyor en azından. Hakikaten üzücü. Yani İzmir'de bu kadar sporu seven bir halk, bu kadar seven bir popülasyon varken biraz daha bu kulüplere sahip çıkılması lazım. İnşallah tekrardan işte kayyum sonrası bilmiyorum artık kime devredecek. Altay. İlerleyen dönemde bu başkanlık krizleri vesaire bittiğinde bir takım sağlam zemine oturduğunda Karşıyaka gibi takımları daha iyi yerlerde görürüz. Umudum bu. Bu arada bugün Beşiktaş Onursal Başkanı, Türk futbolunun bence en büyük efsanelerinden Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümü. Sevgi ve rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Gerçekten Türk sporuna gelmiş en büyük, en beyefendi figürlerden biridir. Bu zamanda Beşiktaş'ın çıkarttığı Efendi Beşiktaş kampanyasında da örnek figürdür. Hem beyefendiliğiyle, hem kişiliğiyle, hem Beşiktaşlığıyla Türk futbolunda, Türk sporunda uzun yıllara damga vurmuş. Gerçekten çok kıymetli bir isimdir ki İşte daha önce de söylemiştim. Anne tarafında benim ailem işte 100 yıldır neredeyse Beşiktaş'tı. Süleyman Seba ile onların anılarını çok fazla dinlemişimdir. Bilmiyorum yani Süleyman Seba gibi bir figür daha gelir mi? Bu mesela sürekli hep bahsediyoruz ya, bunu hani isim zikretmeye gerek olmadan genel bir yorum yapayım, kafanızda yerleştirin. İşte maç sonu hakem eleştirileri, başkanlar birbirine laf atar, herkes birbirini karalar, yan yatar çamura batar. Süleyman Seba böyle bir adam değilmiş. Şu an gördüğümüz modellerin çok dışında gerçekten o İstanbul beyefendisi kimliğini Türk futboluna da yansıtan biriymiş. O yüzden gerçekten Türk futbolu için çok kıymetli. Emsalinde artık günümüz şartlarında çok göremediğimiz figürlerden biri. Dediğim gibi huzur içinde, ışıklar içinde uyusun. Buradan eski Beşiktaş başkanı, Beşiktaş efsanesi ve onursal başkanı Süleyman Seba'ya Allah'tan rahmet dileyelim. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Basketbolda Süper Kupa maçı ne zaman, saygılar demiş. Bir kontrol edelim hemen, net bir tarih açıklandıysa şayet. Bildiğim kadarıyla açıklanmadı ama yine de bakmakta fayda var. Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş, düzeltiyorum, isimleri değişti artık. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçı bu arada. Tam tarihi de belli değil henüz. Son yıllarda olduğu gibi bakalım, Fenerbahçe çok ciddi bir kadro revizyonuyla orada olacak. Beşiktaş yine çok ciddi bir kadro revizyonuyla orada olacak. Nasıl olacak Süper Kupa maçı göreceğiz. Bu sene belki biraz daha rekabetçi olabilir. İşte Beşiktaş'ın yaptığı Euroleague kadrosu belki biraz daha farklı gözükebilir sahada. Fenerbahçe de kadrosunu ciddi anlamda bence optimize etti. O yüzden güzel bir maç izleyebiliriz. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Evet, bunu okuduk. Burak Bey, iyi yayınlar. Bursa'dan Mehmet Aytaş. Beşiktaş Euroleague için hazır mı? Ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınız çok değerli. Bence taraftar olarak hazır, camia olarak hazır, koç olarak hazır, kadro olarak soru işareti. Ya dediğim gibi burada hani Beşiktaş'ın Euroleague'deki düzeyini belirleyecek transferlerin hepsi şu an nasıl desem, kara kutu. İşte az önce de program başında da ismini vermiştim. İşte Daquan Jeffries, Jalen Nowell. Bunların iyi oyuncular olduğunu o kıtada biliyoruz. Ama burada nasıl olacak ki işte ne bir Madisi Sokko mesela geçen sene Euroleague'e gelmeden yine önemli işler yapmış bir oyuncu. David De Julius İspanya Ligi'nde geçen sene tozu dumana katmış bir isim. Ya, bu oyuncular Euroleague'de başarılı olursa, iyi performans sergilerse Beşiktaş bir playing takımı olabilir. Ama dediğim gibi işte Euroleague'de ne yapacakları belli değil. Hani çaylak oyuncular işte David De Julius'un çok kısa bir makabi dönemi var ama sayılmaz bence. Hepsi çaylak oyuncular. Avrupa kıta basketboluna adapte olursa özellikle Jeffries ve Noel. O zaman biraz daha net konuşmamız mümkün olur. Şu an için dediğim gibi hani taraftar hazır. Bence kapalı gişe oynayacak Beşiktaş bütün maçlarını. Açılış maçı da Eylül'ün sonunda Valencia'yla. Bence anlamlı da bir maç. Şu yüzden Valencia Beşiktaş'ın rol model alması gereken takımlardan biri Euroleague yolculuğunda. Yani çünkü işte geçen sene Euroleague'e döndükten sonra düşük bütçeli bir kadroyla Final Four yaptılar. Önemli oyuncular ihraç ettiler. Hal böyle olunca Valencia rol model takımlardan biri diyebiliriz. Bu anlamda ilk maçın Valencia ile olması anlamlı. Göreceğiz yani dediğim gibi hani kadro haricinde her şey okeyiz. Kadroda da seviye belirleyecek oyuncuları bir görmek lazım. Bu şekilde yorumlayabilirim. Ümit ediyorum iyi olur. Ümit ediyorum Beşiktaş kalıcı olur. Basketbol gelişim merkezi yerine keşke Sinan Erdem olsaydı. Ben biraz da ambiyansını beğeniyorum. Hani ikisine de çok sık gitmiş biri olarak söylüyorum. Zamanında işte Efes maçlarına vesaire çok sık gidiyorduk. Sektörde biraz daha yeniyken. Keşke Sinan Erdem olsaydı ama basketbol gelişim merkezinde yeni bir salon. Ulaşımı çok kolay bu arada. Hani gitmek isteyen ve henüz araştırmayan Beşiktaş taraftarlarına da söyleyeyim. Marmaray'da Kazlı Çeşme durağında yani yeni kapıdan hemen bir sonraki durakta indiğinizde yaklaşık 7-8 dakikalık bir yürüme mesafesiyle salona ulaşabiliyorsunuz. Fena bir salonda değil hani ulaşımı kolay, girdisi çıktısı kolay. 12 bin kapasitesi var. Ben Beşiktaş taraftarının bu sene full Dušan Olimpijević ile birlikte kapalı gişe oynamasını bekliyorum orada. Yine Dušan Olimpijević demişken onun da bir telefon açtı haberleri çıkmıştı. Hadi futbola ortak bir konu olduğu için burada biraz girmiş olalım. Dušan Vlahović'i aradığı Beşiktaş'ı anlattığıyla alakalı bir haber çıkmıştı. Ki biliyorsunuz kendisi de Sırbistan'da Sırp milli takımının baş antrenörü olduğu için orada da bir teveccüh görüyor. Bence önemli bir telefon olmuştur bu. Şimdi taraftar bu kadar Dušan Vlahović'e heyecan duyuyorken işte bu kadar Dušan Olimpijević ismi taraftarın göz bebeği haline gelmişken şöyle bir şey diyelim artık Beşiktaş için Dušan. Biliyorsunuz taraftarın Dušan tezahüratları vardı. Artık futbolda da galiba böyle olacak. Dušan for glory yani şan için Dušan diyebiliriz herhalde. Bakalım burada da Beşiktaş için Dušan Olimpijević'in yaptığı bence kıymetli. Çünkü artık burada 2 yılda sözleşme uzattı Euroleague'den ilgili olmasına rağmen. Önemli bir figür haline geldi. Kulübü benimsediğini de görüyorsunuz. Yani hiç üstüne aslında ilgilenmez futbolla alakalı bir transfere müdahale ediyor. Orada yapıcı müdahalelerde bulunuyor. Kulübü anlatıyor, övüyor bir vatandaşına. Yani bunlar önemli şeyler. Beşiktaş'ta basketbol tarafında işte 7. senesi bu arada Nedim Yücel'le Dušan Olimpijević'in de birlikte çalıştığı. Basketbol tarafında bir aile yapısı, bir kolej havası olduğu en azından yapı bazında doğru. İşte bunu kadroya yansıttığın takdirde zaten gemiyi yürütürsün. Bunu bekleyip göreceğiz. Diyelim. Bakalım başka bir şey var mı? Tekrar bir WhatsApp hattımızı paylaşalım. Son bir dakika mesaj atmak isteyenler için 0538-052-1487 diyelim. Veda mesajları için. Öncelikle programa olan katkılarınız, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten geri dönüş özelinde çok keyifli bir program oldu. Yaparken çok keyif aldım. Sizlerin mesajları sayesinde güzel bir karşılama oldu. Sağ olun. Yarın saatler 13-14'te cumartesi ve pazar 10-11 arasında tekrardan 6. Adam'da Radyo Spor'da sizlerle olacağız. Haftaya da cumadan itibaren tekrardan burada sizlerle olacağız. Özlemişiz. Çok sakinlik gelmiyor. Tempoya devam. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Bugünlük 6. Adam'dan bu kadar diyelim. Az önce de söylediğim gibi yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını...

0: Spor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün Ankara yarışları yorumları için sizinleyim. 4. koşuyla gün 2. altı ligin yeni başlayacak. 1200 kumda 3 yaşlı İngiliz'den handikap 15 yarışı. 8 numaralı Lalo Kura müsait kilosuyla ilk şanslı isim. 3 numaralı Sacred Stone son yarışını kazandı, yine iddialı. 5 numaralı Wolf Shahin, 6 numaralı Spice and Span, 10 numaralı Call Me Free ve 4 numaralı Double World. Yine bu yarışta şanslı gördüğüm isimler zorlu bir koşuyla başlıyor. Günün İkinci altında ilk ayak 8, 3, 5, 6, 10 ve 4 sıralamasını dikkate alabilirsiniz. İkinci ayakta 4 tükar Arap'la handikap 16 yarışı Yamak 2 bir yarış. 1600 üstünde koşulacak. 6 numaralı Demir Barbar beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. 7 numaralı Alünlü Hat, 10 numaralı Atlı Fırtına, 3 numaralı Salahiyet ve 8 numaralı Distil son metrelerde Demir Barbar'ı geçmeye çalışacak isimler. 6, 7, 10, 3, 8 sıralamasını dikkate alabiliriz. Üçüncü ayakta 4 yaşlı Arap'ın kısa vade 8 Mehmetçik koşusu 1400 çimde koşulacak. 4 numaralı Doruk Batur kalite isim bu yarışta ilk şanslı isim. 7 numaralı Sementan, 1 numaralı Trilya Kartalı bana göre rakipleri olacaktır. 4. ayakta 1600 çimde 2 yaşlı İngilizlerin bölünen Maiden yarışında 2 numaralı Son of Dragon'un bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Gazi şampiyon Dragon Flame'in kardeşi bu yarışta Maiden'e veda eder günün bankosu. 5. ayakta 4 yukarı Arap'ın handikap 15 yarışı 2200 kumda koşulacak. 4 numaralı Boğaz Şibeyi, 6 numaralı Büyük Sultan, 8 numaralı Gazdeli ve 3 numaralı Rüzgar Su dörtlüsünü kuponlara yazmalıyız. 4, 6, 8, 3 sıralama. Son ayakta dişi 3 çıkar İngilizlerin satış 2 koşusu 1900 çimde koşulacak. 2 safkan ön plana çıkıyor ki 6 numaralı Noble Princess ve 3 numaralı Steel Rock. 6, 3 küçük oyunlara yeterli. Geniş oyunlar 5 numaralı Monbiju, 1 numaralı Luke Neves ve 2 numaralı Tempest ve Mia'yı kuponlarına ekleyebilirler. Akşam Kocaeli yarışları yorumlarla buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
3: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahasına, Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
0: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
4: Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
5: İşte bu.
0: Beşiktaş, Heredet, Grolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
6: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
9: Radyo Spor'da

0: demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
1: Radyo sporu seviyorum. Çünkü radyo spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
4: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Radyo Spor!
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden Perşembe, Mert Elam'la birlikteyiz. Gündem yoğun, o yüzden Mert Elam'ın enerji seviyesi çok kritik. Hı hı. Şöyle bir bakıyorum, bugün iyi. Bugün %75 ile %80 arası bir rakam gelir Mert'ten.
1: Şimdi Vlahovic'in havalimanındaki görüntülerini izliyorum bir taraftan sen konuşurken. Şeye dikkat ettim. Şimdi sessiz olunca insan farklı şeylere de dikkat ediyor galiba. Hı hı. Yanında tahminen çarşı grubunun mu oluyor? Beşiktaş'ta mesela hangi grubun tribün lideri oluyor bu karşılamada?
0: Bilmem. Tribün liderleriyle...
1: Biri tribün lideri orada belli yanında. Hı. O vibe'ı alıyorsun. Yanlış girdi şey yani. Daha Vlahovic üçlüyü çektirmeden hani bir daha şiş yaptırıyor ya. Tribün lideri olduğunu düşündüğüm kişi...
0: O mu yanlış girdi?
1: O yanlış girdi, erken girdi.
0: Skandal.
1: Onu görünce bir gülesim geldi, enerji seviyem yükseldi.
0: Ben de dün Lukaku'nun yanındaki birine çok takıldım, benim de gözüm ona takıldı.
1: O da yine bir tribün grubu lideri.
0: Bilmiyorum, böyle o da hareketler yapıyor falan, böyle birilerine evet. Böyle bir şeyler yapıyor falan, ben de ona takıldım. Neyse. Enerji seviyen kaç?
1: İyi, güzel şu anda. Keyfim
0: İyi, güzel ama bize rakamlarla konuş, bize şey rakamlarla gel.
1: Valla rakamları biliyorsunuz, kafadan sallıyorum. 82 diyeyim.
0: 82 bak 82. Ben 75 ile 80 dedim. Sen 82 dedin.
1: Öyle mi dedin ha?
0: 82. İspanya Süper Kupası İstanbul'da yapılacak. 2-7 Şubat tarihleri arasında. Günün haberlerinden bir tanesi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacakmış karşılaşmalar. Biliyorsunuz 3 maç üzerinden oynanıyor. 2 yarı final ve final mücadelesi. Yani olası bir El Clasico İstanbul'da olabilir. Bu da tabii heyecan verici bir gelişme. Onu da söylemiş olalım. Şimdi gündem yoğun dedik. Bugün Beşiktaş saat 20'de Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Çekya'dan Krolova ile mücadele edecek 1-0'ın rövanşında. O karşılaşmayı da Esport ve Esport Plus'tan yayınlayacağız. Sizler de takip edeceksiniz. Biz de maça gideceğiz. Orada görevimiz var. Beşiktaş maçını konuşacağız. Dün Beşiktaş ve Fenerbahçe iki önemli golcüyü İstanbul'a getirdi. Lig biraz daha renklenmiş oldu. Bunun yanında Trabzonspor'da Muçi'de bir sakatlık çıktı ki önemli. Muçi bir süre olmaz.
1: Evet, şimdi ben de yeni gördüm. Yeni açıklandı değil mi?
0: Daha yeni açıklandı. Muçi bir süre olmaz. Bir ayı bulabilir o sakatlık. Rakamları vereceklerdir. Daha doğrusu süreyi vereceklerdir ama ben bir aydan önce dönebileceğini zannetmiyorum. Tabii Trabzonspor adına Folkeli'nin sakatlığının ardından talihsiz bir sakatlık daha oldu. Bu arada WhatsApp hattını hatırlatayım. 0538-052-1487. Tabii tüm bunlar bir tarafa, en önemli olay ne?
1: Ne oldu bugün?
0: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.
1: Ha. Ya evet, gördüm de
0: çok önemsemedim mi?
1: Aklımda kalmadı. Yani Batuhan Kolan açılış maçında Galatasaray maçını yöneteceğini evet. Gördüm. Fenerbahçe maçında yenilerden bir isim olduğunu...
0: Ben haftanın programını söyleyeyim de yavaş yavaş seni lige ısındırayım. Bir haftanın programı ve hakemleri beraber okuma geleneğimizi tekrar canlandıralım. Evet, Süper Lig'de yeni sezon yarın 21.30'da Galatasaray Çorum karşılaşmasıyla başlayacak. Maçın hakemi Batuhan Kolak dedik ve döndük.
1: Evet, geçen sezonu iyi kapatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Dikkat çeken bir performansı vardı. Özgüveni yüksek bir hakem. Yani. Otoriter kısmen bir hakem Süper Lig standartlarında. Onu da ödüllendirmeyi uygun görmüş belli ki mevcut meyaki. Bence iyi bir atama.
0: Cumartesi günü 19'da iki maç var. Kasımpaşa Trabzonspor, Gürcan Hasova. Karşılaşmanın hakemi.
1: Ben de geçen sezon öyle çok iz bırakmamıştı kendisi.
0: Konyaspor, Çaykur Rizespor, Cihan Aydın. Güzel. Konyaspor ve Çaykur Rizespor için zor dakikalar.
1: Benim favori hakem biliyorsun.
0: Sezonun ilk maçlarında zor dakikalar diyorum ben. 21.30'da cumartesi günü Gençler Birliği Fenerbahçe maçı var. Oğuzhan Aksu
1: evet, o da kupa maçıyla mı geçen sezon Galatasaray'ın bir kupa maçıyla ön plana çıkmıştı. Oradan güçlenerek devam edip lig maçlarında da görev almaya başlamıştı üst düzey maçlarda. Bir ödüllendirme daha olarak düşünmek lazım.
0: Evet, 21.30'da Gençler Birliği Fenerbahçe maçı dedik cumartesi günü. Bir maç daha var o saatte, aynı saatte. Gaziantep Alanya Spor, Yasin Kol.
1: Gaziantep Alanya.
0: Pazar gününe geçtim. Saat 19'da Başakşehir Kocaelispor Mehmet Türkmen. Pazar 21.30 Ahmet Erzurumspor ligin iki yenisi ilk haftadan karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler. Ve aynı saatte Beşiktaş Eyüpspor Oğuzhan Çakır. Ben de maça gidecektim yani. Evet. Talihsizlik mi oldu?
1: Gözden geçirirsin kararlar.
0: Talihsizlik oldu. Oğuzhan Çakır karşılaşmanın hakemi.
1: Sen bir maçına daha gitmiştin değil mi onun? Gitmiştim. Yönettiği Beşiktaş maçına.
0: Evet. Ve pazartesi günü 21.30'da güzel bir maçla ilk haftayı tamamlayacağız. Samsunspor Göztepe karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam. Kadir Sağlam da Galatasaray'ın Villarreal karşılaşmasını yönetmişti. Ve bayağı da bir tabii konuşulmuştu. Verdiği penaltı, ondan sonra Okan Buruk'un kırmızı kartla oyun dışı kalması, Kadir Sağlam'da ilk haftadan Samsunspor Göztepe karşılaşmasını yönetecek.
1: Evet. 7 FIFA hakemimizi sayabilir misin?
0: Neyi sayabilir miyim?
1: 7 FIFA hakemimizi mümkün sayabilir
0: değil.
1: Misin?
0: Mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Tamam. Sormuştum.
0: Saymam gerekir mi? Çalışayım mı?
1: Yok. Yani şeyi düşündüm. Bu ilk hafta atamaları acaba MHK'nin böyle en gözde gördüğü hakemler mi? Hepsi FIFA değil tabii yani. 7 FIFA'nın hepsi yok burada tahminimce. 9 maç var zaten. En az ikisi ve Yasin Kol zaten FIFA değiller. Ama böyle MHK'nin gözdesi şimdi Oğuzhan Çakır gözde hakemlerden biri. Mehmet Türkmen öyle. Yasin Kol öyle. Halil Mutmeler çok gözde olmasa da en prestijli hakemimiz. İşte geçen sezonun yıldızları var. Bir mesaj mı acaba hani böyle bir öyle düşündüm bilmiyorum.
0: Evet, haftanın programını hakemleri söyledik. Çok kısa Mert'ten değerlendirmeler aldık. Dışarıda da bir inşaat başladı. Ne oluyor dışarıda bu kadar?
1: Dışarıda inşaat oluyor da bizim kapıya ne oluyor?
0: Bizim kapı bir kapıyı bizim kapıda şeyden zorluyor bir galiba. İnşaattan etkileniyor. Evet, Bayrampaşa'dan
1: gelme sesi mi?
0: Ne?
1: Şu kapı kendi kendine mi oynuyor şu anda? İnşaatta nasıl etkilenebilir?
0: Yok, biri belki çekmeye çalışıyordur gürültü gelmesin diye. Şimdi Bayrampaşa'dan Ramazan. Ali abi demiş, bugün maça geliyorsan sana kahve sözüm vardı. Kahve ısmarlamak istiyorum demiş. İçmiş kadar oldum. Teşekkür ederim ama bugün büyük ihtimalle zamanımız olmayacak. Çünkü maç önü bir yayınımız var. Onun hazırlıkları var. Derken o iş biraz zor gibi gözüküyor Ramazan ama çok teşekkür ederim. Lukaku'yu zamanında ben de çok istedim. Hala bu ligde iş yapacağını düşünüyorum. Ama 26 yaşında Vlahovic'i Türkiye'ye getirmek daha büyük olaydır. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah iyi bir kanat ve ofansif orta saha transferi de gelir demiş.
1: Oo. Stoper saymıyor. Stopere
0: yetmez ama
1: yok.
0: Evet demiş.
1: Stoperi istemiyor yani, stoper transferi.
0: Stoper istemiyor. Stoper 3 tane var zaten.
1: İşte 4-5 tane olması lazım ya.
0: Yani
1: senin de düşüncene göre.
0: Emirhan eğer bu performansını devam ettirirse sakatlanmadan Emirhan'a belli ölçüde görebilirsin bu oyun stilinde. Yasin var dördüncü stoper olarak gözüken Beşiktaş'ta. Hı hı. Bir tane daha alınır mı? Alınabilir. Ona çok fazla itiraz etmem.
1: Ama
0: öncelik saymam ama.
1: Evet. Yabancı sınırında Beşiktaş'a biz ne demiştik? 8.
0: Allah yardımcısı olsun demiştik. 9. Her aslında takım olduğu gibi.
1: Gerçi şeyi vardı ama tabii onu center for sağ açık 2 orta saha olunca zor oluyordu stopere de almak. Yani bir transfer daha yapılabilir stopere, bu kadar iyi bir kadro kurmuşken orayı da güçlendirebilirler.
0: Evet, şimdi bakalım diğer mesajlara neler yazmış

0: Yalnız.
1: Bir şey söyleyeyim mi sen mesajı okumadan?
0: Tabii.
1: Şimdi gelirken şöyle bir şey aklıma geldi. Şey yapayım dedim. Süper Lig'e gelmiş ve Transfermarkt değeri en yüksek oyunculardan kurulu bir 11.
0: Süper Lig'e gelmiş, piyasa değeri en yüksek oyunculardan kurulu 11.
1: Yani kariyerlerinde bir noktadaki en yükseğe çıkmış piyasa değerleri. Mesela Osimhen'in 120 milyon euroya kadar çıkmış. Ona bir bakayım dedim. İşte sol bek Roberto Carlos. Bir baktım adamın çıktığı maksimum 30 milyon euro. 2004'te çıkmış. Drogba'ya baktım 40 milyon euroya kadar çıkmış. Yani piyasa o kadar yükselmiş ki seneler içerisinde. Benim bu projede rafa kalktı.
0: Tabii.
1: Çok kısa bir. İki oyuncuya baktım bu arada. Roberto Carlos, Drogba. Üçüncü isim yok. Yok dedim olmaz. Bu benim kafamdaki şeyi vermiyor.
0: Yansıtmıyor.
1: Yansıtmıyor. Çok farklı gerçekten. Yani piyasanın nereye gittiğini çok net gösteren bir şey. Drogba 40'a kadar çıkmış en fazla ki hani 2010'larda da 2000 ya da 8-9 oralarda en yüksek dönemindeydi büyük ihtimalle. Şu an gelinen noktada bambaşka fiyatlar konuşuluyor.
0: Mesela şimdi hep söylüyorlar ya işte Roberto Carlos gibi bir bek, Drogba gibi bir santrafor, Ünal Karaman gibi bir orta saha oyuncusu şu anki piyasada kaç milyon euro ederdi? Yani diğer oyunculara verilen rakamlara baktığında yani
1: En az onlar kadar ederdi
0: çok daha fazlası etmesi
1: yani.
0: gerekirdi normalde bu tarz oyuncuların. Ama piyasa çok değişti gerçekten. Musa Akarsu, Vlahovic bende iyi bir izlenim bıraktı. Çok istekli gözüküyordu. Hoşuma gitti. Umarım başarılı olur demiş. Böyle bir mesajı var.
1: Valla 1-0 önde başladı Vlahovic Beşiktaş kariyerinde. Yani çok iyi bir başlangıç bence. Açıklaması, ses tonu, vücut dili, duruşu, Türkçe bir mesaj, şampiyonluk mesajı sıkıştırması, üçlüsü zıplaması, atkıyı sallaması. Yani eksik bir nokta ben göremedim dünkü şeyde, o havalimanındaki görüntüde.
0: Ankara'dan Osman Bey, bir Beşiktaşlı ve futbol sever olarak Süleyman Sebe başkanımızı sevgi, saygı ve özlemle anıyorum demiş. Güzel bir noktaya dikkat çekmiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde. Mevcut yabancı kuralı ve sürekli değişmesi takımları zor duruma sürüklüyor demiş. Acaba federasyonumuz ne zaman istikrar yaşayacak diye de bir soru sormuş.
1: Aslında bu sezon o istikrarın başladığı sezon olarak değerlendirebilir. Bu kuralı bir önceki yıl paylaştı Türkiye Futbol Federasyonu ve arkasında durdu şu ana kadar değiştirmedi. O yüzden ilk adımı olabilir. Yalnız gelmeden bir tweet attım. Bu dün Oğuz Çetin'in ertelemeyle ilgili başvurumuz reddedildi dedi ya Gençler Birliği maçında. Geçen sene hatırlıyor musun erteleme konusundaki aynı TFF'nin şeyine uygulamasını.
0: Ertelemişti maçları.
1: Hem de 3. eleme turundaki
0: Hı.
1: o aradaki maçları da ertelemişti. Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin. Playoff turunda da Fenerbahçe Mourinho oynamak istemişti.
0: Hı.
1: Oynamıştı Fenerbahçe Benfica maçları arasındaki maçını ama Beşiktaş, Başakşehir'in de maçları ertelenmişti. Yani 6 maçın 5 ertelenmişti. Bu sezon ise şu ana kadar bir erteleme haberi görmedik. Mesela geçen sezon neye göre ertelendi? Bu sezon neye göre ertelenmiyor? Ki geçen sezon Dünya Kupası vardı. Hani sezon daha erken bitmeliydi. Bu sezon sonunda da bir öyle büyük turnuva yok. Fikstür açısından rahat gözüküyor. Bu sezon niye bir erteleme yok? Dediğim gibi neye göre bu karar veriliyor? Tweet'te de attım. İki maç arasında olmadığı için mi tercih etmedi? Çünkü geçen seneki ertelemeler
0: O zaman ikinci hafta maçları mı erteleyebilirler?
1: Mesela Konya maçı için başvursaydı acaba TFF ikinci hafta maçı
0: Hı-hı.
1: erteleyecek miydi? Ertelemiyorsa onu da neye göre ertelemiyor? Onu merak ediyorum. Hani buradaki standardın ne geçen sezon ne düşündü yaptı? Bu sezon ne düşündü? Şu ana kadar yapmadı. Aynı TFF bu arada. Aynı başkan, aynı yönetim kurulu. O farklılığı merak ediyorum. Onu tweet attım. Bir cevap bilmiyorum tabii gelmez ama merakımdan sordum.
0: Ali abi ben de sen de şunu görüyorum. Senin ortalama enerji seviyen her gün %70 demiş biri. Evet ben Atiba gibiyim. Çok oynamıyor benim enerji seviyem.
1: Vay vay.
0: Mustafa Ünal. Sabah sporunda ligin kalitesiyle ilgili sohbetinize şöyle katılım sağlamak isterim demiş. Eğer yarın Çorum taraftarı Galatasaray maçından puan umudu taşırsa ya da Galatasaray taraftarı Çorum maçından endişe duyarsa ligin kalitesi yükselmiş demektir demiş.

0: tüm takımlar görece zayıf ekiplerle maç yaptığında geçerli diye de eklemiş bu düşüncesini.
1: Yani Çorum'dan puan kaybı için korkar mı Galatasaray bilmiyorum, çekinir mi, ama Göztepe'den işte Samsun'dan
0: ya da hani şöyle düşün,
1: o tarz takımlardan
0: çekindiği takım sayısının artması gerekir yani, diyor dinleyicimiz. Hı. Hani en ligin belki en dibindeki takımı değil ama, ya da ligi yeni çıkan bir takım değil ama, genel olarak diyor hani takım sayısı.
1: Mesela geçen sezon ligin bence dört büyükler dışındaki kalitesi son dönemin en yüksek kalitesiydi. Hani ligi iyi bitirmesi de Alanyaspor böyle karşılaşmak isteyeceğim bir takım değildi.
0: Evet. Ama işte onlardan biraz daha lazım Mert ya.
1: Tamam yani.
0: Biraz daha ver bize. 3-5 tane daha ver.
1: Keşke versen de geçen yıllara kıyasla çok daha iyi değil miydi? Daha iyiydi. Yani evet. Son yıl bir önceki ya da ondan önceki yıla göre daha iyiydi Anadolu kulüplerinin durumu.
0: Bu zannedersem iddia ile alakalı son zamanlarda bu soru gelmeye başladı. Beşiktaş artı Trabzonspor mu daha çok puan toplar, Fenerbahçe artı Galatasaray mı? Bu galiba iddia ile alakalı. İddiada böyle bir seçenek var. İnsanlar buna bakıyorlar ve merak ediyorlar diye düşünüyorum.
1: Yani Galatasaray artı Fenerbahçe mi daha çok puan toplar?
0: Fenerbahçe Galatasaray mı, Beşiktaş Trabzon mu? İkisi hangisi daha fazla puan toplar?
1: Ha, birbirleriyle Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangisi?
0: Hayır, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın totali mi daha fazla puan toplar? Beşiktaş ile Trabzonspor'un totali mi daha fazla puan toplar?
1: Fenerbahçe ile Galatasaray'ınki daha fazla toplar denir genelde. Oranı ne bunun mesela? Bunun oran verilir mi, yüksek bir oran Fenerbahçe ile
0: Galatasaray'ın toplaması? Bilmiyorum ama bunun iddialı olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu normalde kolay kolay kimsenin aklına gelmez.
1: Ben görmedim, denk gelmemiştim. İddiada yazıyoruz ama bilmiyorum. Bana denk gelmedim.
0: O alternatif seçenekler de vardır. Çorum Galatasaray'ı bu durumdan cesaret bulup açık oynarsa ilk haftadan elek olur abi, net demiş. Yani aslında şöyle demek istemiş. Çorum Galatasaray'ın üzerine giderse, Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumla alakalı olarak, hani Galatasaray'ı zayıf görürse, üstüne giderse Galatasaray'ın, Çorum farklı bir ilgi alır demiş.
1: Olabilir. İtiraz etmem. Bu arada özel etkinliklere baktım iddiada. Hı. Süper Lig'le ilgili sadece şampiyon kim olur var.
0: Başka? Yok. Hiçbir şey yok mu?
1: Başka hiçbir şey yok. Yanlış görmüyorsam eğer. Oranları biliyor musun?
0: Bilmiyorum. Beşiktaş'ın...
1: Tahmine de görmüşsün bak, biliyorsun.
0: Yok, sabah biri attı da Beşiktaş'ın 11 küsürdü.
1: Evet, 11.
0: Trabzon'un 20 küsürdü.
1: Trabzon 9-20.
0: Trabzon 3. sırada mı?
1: Trabzon'dan daha favori, evet.
0: Trabzon 3. sırada, Beşiktaş 4. sırada.
1: Fenerbahçe Galatasaray 2-0-3. Aynı.
0: Aynı. Hı hı. Hı. Sabah Galatasaray öndeydi galiba.
1: Öyle mi?
0: Galiba.
1: Şu an böyle. Eşit ikisi de.
0: 2-0-3.
1: 2-0-3. Sabah bir dinleyici Galatasaray bu kadar krizde deniyor, nasıl hala en büyük favori ya da işte Fenerbahçe'de eşit gibi bir soru gelmişti. Ama son 4 yılın şampiyon olması sebebiyle olsa gerek.
0: Hala da kadrosunun iyi olmasıyla alakalı. Evet, şimdi 14-19 olmuş saatlerimiz. İlk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş saat 20'de Esport'ta, Esport Plus'ta ve Radyo Spor'da yayınlanacak karşılaşmada Kralove'yi konuk edecek 1-0'ın rövanşında. Dün basın toplantısı vardı. Italiano Trossard'la alakalı olarak 20-30 dakika şans bulabilecek seviyede dedi. Bugün karşılaşmanın skoruna göre Trossard'ın alacağı sürede belli olacaktır. Eğer Beşiktaş biraz daha son bölüme turu rahatlamış girerse bence 30 dakikadan az oynar Trossard. Ama son bölümde bir Trossard ihtiyacı doğarsa o zaman yarım saat civarında oynayabilir diye düşünüyorum. Biraz sanki bence ters orantı var böyle durumlarda. Eğer rahatlarsa çok fazla zorlamazlar oyuncu. 15-20 dakika oynatırlar diye düşünüyorum. Ama bugün Beşiktaş seyircisinin Trossard'la tanışma günü gibi olacak. Aynı zamanda tabii dün akşam saatlerinde Vlahović geldi ve büyük ses getirdi. Beşiktaş taraftarı bugün çok mutlu. Stadyumda olur diye düşünüyorum. Olabilir diye düşünüyorum.
1: Olur ya, daha işinde işi var başka.
0: Yani bilmiyorum.
1: Bence
0: Hani...
1: o havayı, atmosferi direkt yaşamak ister. Dün havalimanında da iyi bir atmosfer zaten yaşadı.
0: Hı.
1: Bugün sahaya bile inebilir hani maç öncesinde.
0: Olabilir diye düşünüyorum ben de. Ama kısaca maçı da değerlendirelim. Mert, ilk karşılaşmayı şöyle bir düşün. Beşiktaş'ta önemli bir eksik yok. Ouattara kırmızı kart cezalısı yerine Rıdvan oynayacak. Onun dışında çok da bir değişiklik beklenmiyor
1: Yok,
0: merkez
1: aynı
0: 11'de.
1: bekleniyor.
0: Endidi yedekler arasında gelen.
1: Hı.
0: Yani Olaytan, Oh ve Salih'ten oluşan bir merkez olacak. Bir tarafta Çerni olacak, İlhan başlayacak, Oh merkezde olacak. Murillo, Rıdvan dedik. Herhalde Jalo ile Emirhan'a da dokunmaz. Kalede de Nübel olur gibi gözüküyor.
1: Evet, aynı 11. Beşiktaş'ın bir istikrarı oluştu sezon başı itibariyle. Tek sürpriz burada kimsenin beklemediği Agbadu'nun yedek kulübesinde kalması ilk 3 maç sonunda. Orada da fikri henüz değişmedi İtalyano'nun. Bugün bakalım, belki değişir. Geçen maçta Rıdvan'a dokunması pek beklenmezken Ouattara'yı tercih etmişti. Bugün de herhalde bir değişiklik olursa Agbadu'dan yana ya da belki Ndidi'den yana bir değişiklik olur. Başka bir dokunuş ben de beklemiyorum. Çerni acaba dokunur mu diye de şimdi konuşurken de düşündüm ki onun da performansı beklenen seviyenin altında kaldı. Beşiktaş ilk karşılaşmada deplasmanda daha iyi takım olduğunu gösterdi. Skoru bulmakta zorlanmıştı. Ama 10 kişi kaldıktan sonra skoru da buldu. Avantajı aldı. Bugün için, bu maç için kendi evinde oynayacak. Rakibin öyle büyük bir tecrübesi yok. Beşiktaş'ı hani Michelin kadar zorlayacak bir ekip gibi gözükmüyor. Havası yerinde, özgüveni yerinde. İşte Trossard bu maçla birlikte süre alabilir. Vlahović transferin etkisi. Yani bunlar tabii alt alta koyunca fazla özgüven de bazen ters tepebiliyor. Biraz rehavete de sebep olabiliyor. Eğer o rehavet etkisi olmazsa bugünün çok zor geçmemesi lazım Beşiktaş açısından. Kolay bir maç oynaması lazım siyah beyaz ekibin kendi evinde olduğu için. Ben de daha üstün gözüktüğü için bunu söylüyorum. Umarım da öyle olur. Hani Beşiktaş taraftar da rahat bir maç izler. Biz de rahat bir karşılaşma izleriz. Ben hani aksini düşünmüyorum, yani aksi bir senaryo düşünmüyorum. Hatta bugün iddiaya yazımı yazdım. Bu sefer göndermişim. Geçen gün göndermeyi unutmuşum ben. Burada iddiaya yazdım falan dedim. Akşam bir baktım yazım yok. Meğer
0: Skandal.
1: yazıp maili atmamışım. Bugünkü tahminimde riske girdim. İlk 10 dakika gol olur.
0: İlk 10 dakika gol olur dedim.
1: Evet, o havayla, o baskı bir şekilde, bilmiyorum, öyle biraz yüksek bir oran vermek istedim.

0: kadar oranı?
1: 4'ün üzerindeydi.
0: 4'ün üzerindeydi. O iyi oranmış.
1: İlk 10 dakika gol olur. Normalde ilk 20, ilk 30 dakika da açıyorlardı ama bugün diğer ikisini açmamışlar. Ben ilk 30 dakika biraz daha düşük bir oranda onu verecektim. Baktım yok, 10 dakikayı deneyeyim dedim sürpriz olarak. Bugün 6 maç yazdım. Tek büyük sürprizi bu, burada kullandım. Ki olmayacak iş değil bence.
0: Olabilir.
1: 10 dakikada o baskıyla, tribün coşkusuyla Beşiktaş bulabilir diye düşünüyorum.
0: Ben de kendimce güzel bir oran buldum. Kaleci kurtarışı toplam 6 dedim. 6 ve üzeri dedim.
1: Nübel zaten hep üzerine gelenleri kurtarıyor bir şekilde.
0: 1.97 oranı var. Bence iki kalecinin toplamda 6 kurtarış yapması 1-0'ın revanşında bir Avrupa Kupası maçında çok iyi geldi bana. İlk maçta 13 kurtarış varmış tam.
1: 13 kurtarış varmış. Bu maç 6'ya 1.92 oran veriyor. Denediğim çok güzel oran bulmuş.
0: Aynen, ben de o yüzden öyle yazdım.
1: Mantıklıymış.
0: Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Bugün tabii hem Avrupa Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde revanş karşılaşmaları var. Onu da unutmayalım. Evet, bir kez daha söyleyelim. Beşiktaş Krolöve mücadelesi saat 20'de Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'da olacak. Eğer izleyemezseniz Radyo Spor'dan anlatımını dinleme şansınız var. Maç önü programı 19.15'te başlayacak. Maç önünde de bayağı iyi bir kadromuz var. Engin Kahale, Emre Özcan ve Murat Fevzi Tanırlı maç önü programında olacaklar. Maç sonunda da yine bu ekip yayında olacak. Hani maç önü programı da stadyumdan, zeminden yapılıyor. Güzel, keyifli oluyor. Onu da tavsiye ederim dinlemenizi.
1: Geçen sezonla birlikte yayıncı kuruluş Bein Lig'de başlamıştı büyük maçlarda. Siz Esport olarak bayağıdır yapıyorsunuz yayınladığınız maçları.
0: Ne zaman bulsak, maç bulsak yapıyoruz.
1: Çok mantıklı, çok güzel yani.
0: Oradan
1: orada
0: daha güzel oluyor tabii.
1: Ben de yurt dışında görüp hep özeniyordum hani ne güzel yapıyorlar bu işi diye. Bizde çünkü bazen yapıyorlardı statta. En tepede bir stüdyoda yapıyorlardı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Güntekin Ay falan çıkıyordu.
0: Evet.
1: Tepede en yukarıda.
0: Ama onun hiçbir esprisi olmuyordu yani.
1: Onun işte bir esprisi yok. Yani statta olmuş olmamış ha stüdyo daha en tepede. Ama sağ kenarındaki şey oradaki ne bileyim bir oyuncu geliyor, bir hoca geliyor, bir şakalaşma gelmese bile oradaki görüntü çok daha güzel yayıncılık açısından.
0: Biz de çok seviyoruz. Dediğim gibi bugün o yayında izlenebilir. Onu da söylemiş olalım. Belki sürprizimiz de olur dinleyicilere. Onu da öyle hafiften bir söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'tan bahsettik. Muhtemeli söyledik. Cezalı oyuncuyu söyledik. Diğer karşılaşmaları dile getirdik. Maçlar var dedik. Ayrıca şunu da söyleyecektim. Beşiktaş bu turu geçmesi durumunda Zalgiris'le karşı karşıya gelecek Litvanya'dan. Onlar da Şampiyonlar Ligi elemelerindeydi. Fakat Dinamo Zagreb'e iki karşılaşmada da mağlup oldular. Toplamda 7-1 ile Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiler. Onlar rotalarını playoff turuna çevirdiler Avrupa Ligi'nde. Beşiktaş da Krolova'yı geçmesi durumunda Zalgiris'le oynayacak ve o turda tabii hemen gelecek hafta başlayacak. O turdan sonra artık Avrupa Ligi gruplarına kalacaksınız. Avrupa Ligi'nin ben Beşiktaş için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık bu kadrolarla beraber Konferans Ligi'nde değil takımların Avrupa Ligi'nde olması lazım. Biraz daha motivasyonun her anlamda yükselmesi için. Gölge adam samimi bir soru soruyorum demiş. Hı hı. Samimi bir soru ne olabilir? Mesela samimi bir soru soracak olsam sana aklına ilk ne gelir?
1: Bugün Beşiktaş maçı var. Onu konuştuk çok. Herhalde onunla ilgili bir samimi soru gelir diye düşünüyorum.
0: Bugünkü enerjisi ve kadro kalitesiyle şampiyonluğa hangi takım bir adım daha yakın?
1: Samimi bir soru.
0: Samimi bir soru.
1: Bugünkü enerji ve kalitesiyle şampiyonluğa hangi takım daha yakın?
0: Bugünden baktığında 100 birimimiz var klasik. Nasıl dağıtıyorsun? Nasıl yüzdelersin? Bugün kaç Ağustos?
1: 13.
0: 13 Ağustos 2026 günlerden Perşembe saat 14.30. Hava sıcaklığı 31 derece, nem %58.
1: Burada hava sıcaklığı 31 değil.
0: Burada 26'dır. Olsun olsun sana.
1: 21'de
0: nem de %52.5 diyeyim sana. Hadi atayım. Ne diyorsun? Şu anki baktığında bir numara iddianın oranları gibi Fenerbahçe ve Galatasaray eşit mi? Ya şunu da diyebilirsin tabii. %35. Fenerbahçe, Galatasaray, ne bileyim %15 Trabzonspor, %15 Beşiktaş yani. Sonuçta daha bugünden bakıyorsun. Ortada Galatasaray adına Leslie dışında bir transfer yok.
1: Evet, bugünden baktığım için ya çok değişiyor ama soru bugünden olduğu için bugün itibariyle ne diyeyim? En yakın gördüğüm Fenerbahçe'yi söylerim herhalde.
0: Benim de Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe derim. Oran

0: olarak ne diyelim, 4 takım var. Dengeli de dağıtacağım. %25 eşit dağıttığımda 35 diyeyim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'den sonra herhalde Beşiktaş'ı sayarım. Beşiktaş mesela 2 sene önce de Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenip çok şaşalı bir başlangıç yapmıştı ama devamını getirememişti. Sanki bu sezon o sezondan daha farklı gibi. Oyuncu kalitesi. Mesela şu anki başlangıcı daha en iyi oyuncuları gelmeden yaptı. Yani Trossard daha devreye girmedi. Vlahovic gelmedi. Daha bir sağa çık gelecek. Belki Agbadu işte formunu yükseltip stopere geçecek. Nübel performansı çok etkileyici. O yüzden ikinci sıraya Beşiktaş'ı koyayım. Beşiktaş'a da kaç vereyim? %28 vereyim. Etti mi sana? 63. Geriye kaldı 37. Galatasaray'a vereceğim sonrasında. 37'nin kaçı olsun?
1: Böyle bölme bizim matematiğimiz o kadar değil, ne bileyim.
0: 25.
1: 25 mi?
0: Galatasaray 12'de Trabzon'a kalıyor galiba.
1: Nasıl bir matematiktir ya? Bu kadar zorladın bizi.
0: Trabzon'u da neden en düşük yazdım? Kadro kalitesi olarak aslında çok iyi, geçen sezondan çok daha iyi ama öyle bir sezondan sonra şu an beklenti çok daha yükseldiği için o beklentinin altında kalabilir diye düşünüyorum. Geçen sezon öyle bir beklenti yoktu sezon boyu ve o beklentinin üzerine çıkıldı. Şimdi beklenti çok yükseldi. Harcamalar çok yükseldi. Genelde bu hikayeler çok iyi gelişmiyor. Bu ama tabii ki benim yorumum. Tersi de olabilir. O yüzden onu tercih ettim. Mesela dün yukarıda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili arkadaşlarım konuşuyor dedim ya arkada. Galatasaray'da Kerem iyi de çünkü 3. lig takımından gelip o seviyeye gitti. Ama Fenerbahçe'ye Benfica'dan bir yıldız olarak senelik 7 milyon euroya geldi. Aynı Kerem olarak değerlendirilemez
1: bakış
0: diyordu.
1: Açısı değişmişti.
0: Değişmişti. Trabzon için de şu an durumu bence benzer. Yani geçen sene Trabzon başka bir hikaye. Şu anki Trabzon başka bir hikaye. O yüzden çok kısa tabii, bir dakika içinde düşündüm bunları da. Son sıraya koyuyorum Trabzon'da.
1: Bir kere daha oranları tekrarlayabilir misin?
0: 35, 28.
1: 28 ya.
0: 25, 12.
1: Efsane bir oran. Beşiktaş'a %28. Evet. Neden %25 ya da %30 değil? %28 Mertelem olduğu için.
0: Galatasaray'la çok arayı açmayayım dedim. O yüzden 30'a azalttım 30'da.
1: Evet. Mert'in bugün itibariyle şampiyonluk yüzdesi, oranları ve düşünceleri bu şekilde. Şimdi 14.33 oldu saatlerimiz. İkinci ara vakti.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Reklam.
1: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
3: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahası, Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
1: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
4: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
5: i̇şte
4: ve gol!
5: İşte bu. İşte bu.
1: Beşiktaş, Heredet, Galove ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci aramıza gittik geldik. Saatleri 14.35 yaptık. Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın santraforları İstanbul'a geldi. Trabzonspor'da Muçi sakatlandı. Az önce Mert baktı. Takip eden gazeteciler 2 hafta demişler maksimum süre olarak sakatlıkla alakalı olarak. Folkerelli'nin de 3 haftası kaldı demişler. Böyle bir öngörüleri olmuş. Muçi'nin sol uyluk ön bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilmiş. Tabii yırtık olmadığı için o yüzden 2 hafta civarında bir öngörüde bulunmuşlar. Trabzonspor da ilk karşılaşmayı Kasımpaşa deplasmanında oynayacak. Kasımpaşa'da baktım transferlerde genelde böyle genç yabancılara gitmiş. Pek bilinmeyen isimlere gitmiş. Onları da tahmin etmek, öngörmek çok kolay değil. Enteresan bir ilk hafta bizleri bekliyor.
1: Geçen yıl daha çok sanki Emre Belezoğlu'nun istediği profiller alındı devre arasında ama şimdi Ceyhun Kazancı'nın etkisinin
0: Hamleleri diyorsun.
1: hissedildiği bir transfer dönemi diye düşünüyorum dışarıdan baktığımda.
0: Olabilir. Beşiktaş'ın rakibi Eyüp'e baktım. Eyüp'ün kadrosu çok zor yani. Çok zor Eyüp'ün.
1: Geçen sezon da öyleydi. Kadro çok iyi bir kadro değildi.
0: Ama
1: Hoca gitti ama. Şu an hoca kim Eyüp'te?
0: Salim'in neydi? Hatay'ın eski hocası.
1: Evet.
0: Özhan
1: Pulat.
0: Pulat.
1: Sen daha sormadın bana hiç hoca. Geçen Premier Lig'den sordun.
0: Ha, Premier
1: Şeyde
0: Lig'deki
1: YouTube'da.
0: evet YouTube'daki programda sordum.
1: Süper Lig'e daha gelemedik.
0: Süper Lig'e daha gelmedik. Premier Lig'deki hocalar da hala bende oturmadı. Sana sordum da şimdi mesela sen bana sorsan ben bakarım sana suratına. Daha Premier Lig'e hiç bakmadım. Bakacağız inşallah. Şu şey atlatalım. Hazırlık maçları dönemini. Hazırlık değil de işte.
1: Senin resmi maçlar oldu artık.
0: Aynen Avrupa maçları dönemini atlatalım. Ondan sonra bakacağız inşallah. Şimdi mesajlara bakacağız. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487. Vlahovic geldi. Bir de Lukaku geldi tabii. Dün Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin yeni santraforunu Fenerbahçe televizyonundaki programla açıkladı ve maaşının da 5 artı 1 milyon euro olduğunu söyledi. Sabah Mert programı tekrar takip ettim. O artı 1 milyon euro da 500 bin şampiyonluk primi, 500 bin de 20 gol veya gol kralı olursa şeklinde opsiyonlanmış Lukaku için. Lukaku'nun tabii yıllık maliyeti makul gözüküyor ama mesela orada da Napoli'ye ödenecek bonservisle alakalı bir şey
1: Yok,
0: söylenmedi.
1: açıklanmadı.
0: Onun da genelde 6-7 milyon euro
1: Aynen.
0: civarında olması bekleniyor. Bakalım resmi açıklamalar geldikten sonra rakamlar biraz daha netleşecektir. Fenerbahçeli taraftarlara bakıyorum şöyle bir. Lukaku konusunda öyle ne çok olumsuz bir taraftar grubu var Fenerbahçe'de ne de çok heyecanlanan bir taraftar grubu var. Herkes Fenerbahçe'nin iyi bir oyuncu aldığının farkında. Ama aynı zamanda genel olarak herkes de belli riskleri olduğunun da farkında. Herhalde Lukaku ile alakalı olarak böyle genel bir şey oluştu. Ortak kanı oluştu. Hani ben çok böyle üstten konuşan çok görmedim
1: Evet.
0: Lukaku ile alakalı olarak ama böyle hani Lukaku'yu öldüren ne işi var burada hiçbir şey yapamaz falan diyen de var ama çok az var. Genelde böyle herkes iyi transfer ama aması var. İşte bir bekleyelim görelim uyum sağlarsa tarzında biraz daha ortadan konuşmayı tercih ediyor gibi.
1: Sen Fenerbahçe yöneticisi başkanı olsan en büyük bonservis yatırımını sağ açığa mı yapardın, santrfor mu yapardın?
0: Ben Beşiktaş'ta olduğum için Beşiktaş'tan gidip Fuat Tarık'a 70 milyon euroyu alırdım. Beşiktaş'ı kalkıttırır ondan sonra yola devam ederdim. Sorunu bir daha alayım.
1: Fenerbahçe başkanı veya yöneticisi olsan
0: Hı-hı.
1: en büyük bonservis harcamanı sağ açıya mı yapardın, santrfor mu yapardın?
0: Ben santrfor yapardım.
1: Başka sorum yok.
0: Ben santrfor yapardım.
1: Yani burada Fenerbahçe bir tercih yaptı. En büyük yatırımı sağ açıya yaptı, değil mi? Mason Greenwood transferini yaptı. Onu bir fırsat olarak gördü.
0: Tabii
1: Bu
0: oraya da büyük bir skorer getirdi.
1: evet, iyi bir transfer.
0: Hani onu nasıl değerlendirdiğinle de alakalı. Hani ben Fenerbahçe'nin normal bir kanat transferi yaptığını düşünmüyorum.
1: Kesin. Çok iyi bir transfer. Ben küçümsemek için söylemiyorum ama
0: Yok yok, anladım ben senin
1: Türkiye'de
0: sorunu da.
1: genelde atan tutan ya, Fenerbahçe'de santrfor konusunda çok eleştiriliyor ya, ki en başında da Girassi'ydi ana hedef. Şu an Lukaku form olarak Girassi'nin daha altında gözüken bir oyuncu. Belki daha iyi performans verecek onu bilemiyorum. Ama işte soru işaretleri olan bir oyuncu. Bugün Vlahovic kadar, Osimhen kadar ya da Onuachu kadar heyecanlandırdığını düşünmüyorum Lukaku'nun.
0: Peki az önce konuştuğumuz konuyla alakalı olarak beklentilerin çok yüksek olmaması

0: bir artı olarak değerlendirilebilir mi?
1: Lukaku.
0: Lukaku için. Hı-hı. Mesela şimdi Vlahović geldi. Tabii beklenti çok yükseldi. Yani Vlahović'ten böyle 20 üzeri mesela gol bekleniyor. Hı-hı. Ama Lukaku ile alakalı olarak öyle bir durum yok. Hani
1: evet.
0: Ekstra olursa Hı-hı. olacak Fenerbahçe için. O bir artı olabilir mi?
1: Olabilir. Ama hani Osimhen'de de beklenti çok yüksekti ve o yüksek beklentiyi de aştı. Her zaman hani yüksek beklenti dezavantajlı olmuyor ama dediğin gibi Lukaku konusunda bence doğru. Yani beklentinin düşük olması bir avantaj. Ne verirse kar. Lukaku'yu kurtaran noktalardan biri bir de Vedat Muriç'in vardı olması orada. Tabii. Onun da geçen sezonu çok iyi geçirmesi de önemli bir etken ama hani günün sonunda şuna gelir mi iş? Merak ediyorum Fenerbahçe'de. Biraz felaket tellallığı gibi olacak ama Muriç, Lukaku alacağımıza bir tane tam sağlam bir santrfor marka birini alsaydık. Sidiki Şerif Talişka üçlüsüyle bir santrforu geçseydik. İki yakın oyuncu aldık. İşte biri sakatlandı sürekli. Diğeri olmadı. Zaten Muriç bir sezonu var iyi falan gibi şeyler söylenir mi acaba Fenerbahçe'de? Şu an böyle bir hava yok. Ama biliyorsun olmaması olmayacağı anlamına gelmiyor.
0: Olabilir. İhtimaller dahilinde. Eğer skorlar ve performanslar Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmezse olabilir değil. Hatta kesin söyleneceğini şimdiden ben de dile getirebilirim. Diğer tarafta eğer Lukaku ve Vedat Muriç'i de Fenerbahçe böyle ikisini beraber uyumlu ve verimli kullanabilirse o zaman da övgüler çok yüksek olacaktır.
1: Tabii müthiş olur.
0: O zaman da farklı şeyler söylenir. Direkt olarak skorlar ve performanslar belirleyici olacak. Peki şimdi az önce sen arada bana bir haber söyledin. Evet. O da Osimhen'le alakalı. Santraforlardan bahsetmişken herhalde onu da yayında bir dile getirmek gerekiyor. Bir gazetecinin haberi değil mi Mert?
1: Evet, Sky Almanya'nın Gözde habercisi, muhabiri. Şu an hani en çok konuşulan muhabir yurt dışında Romano, Fabrizio Romano ama Sky'ın muhabiri Florian Plettenberg de 823 bin takipçisi olan Alman bir haberci ve 58 dakika önce bir tweet atmış ve demiş ki Al Hilal adına bir aracı Osimhen transferi için Galatasaray 130 milyonluk teklif iletti. 130 milyon euroluk teklif iletti. Teklif sözlü olarak iletildi, yazılı değil. Galatasaray şu aşamada pazarlığa oturmak istemiyor. Ve görüşmelere girmek istemiyor diye tweet attı. Bayağı da tabii etkileşim almış bir saat içerisinde. 347 bin etkileşim var tweetin.
0: Al Hilal'de Nunez ve Benzema var.
1: Nunez, Benzema. Üçüncü bir oyuncu. Genç bir santrforları var mıydı? Yok mu?
0: 20 yaşında bir Fransız var ama
1: şey mi o?
0: Tam olarak kanat forvet mi, santrafor mu bilmiyorum.
1: Ha, bilmiyorum, ben detaylı
0: bakmadım. Boabre Simon diye bir oyuncu. Bir de Somerville'i aldılar tabii. O da gitti.
1: Kanat oyuncusu o.
0: Evet, kanat oyuncusu.
1: Nunez de gidecek.
0: Nunez de gidecek. Malcolm var kadroda, 10 numaraları.
1: Yani tek santrafor Benzema mı kalacak o zaman?
0: Öyle yani, gözüküyor. Öyle yani gözüküyor. Eğer bir şeyimiz yoksa, yanıldığımız bir şey yoksa.
1: Ki Benzema'nın da gidebileceği konuşulmuştu bu transfer döneminde.
0: Benzema da 38 yaşında.
1: Evet ama daha yeni gitti. Devre arası gitti, hatırla geçen sezon.
0: Doğru, Benzema transfer yaptı buraya. Doğru.
1: Al-Ittihad'daydı. Yarı sezonda gitti ama anlaşamadı, bir şeyler oldu
0: bizim
1: orada.
0: Bizim Suudi Ligi'ne olan yakınlık. Doğru, Al-Ittihad'dan gitti tabii.
1: Sen bir de yayıncı değil misin ya?
0: Yani hiç bakmıyorum ben Suudi Ligi'ne, o kadar uzam ki. Evet. 10 maçta 9 gol atmış bu arada.
1: Çok iyi.
0: Al-Hilal'de 2 de asist yapmış. Karim Benzema.
1: Ama hani Osimhen'e bu teklif yapılıyorsa herhalde Benzema'yı da gönderiyorlar demektir bence, aynı anda. Kolay değil.
0: Peki şimdi soru şu. Sen demin beni Fenerbahçe başkanı yaptın. Parayı verdim. Ben parayı direkt Beşiktaş'a gönderdim. O yüzden beni başkanlıktan indirdiler. Şimdi sen Galatasaray başkanı oldun. Osimhen kadronda. Şartlar şu an birebir aynı. Ve sana Al Hilal'den gerçekten 130 milyon euroluk bir Osimhen teklifi geldi.
1: Çok sevdiğim bir yorumcu reklam arasında dedi ki şu şartlarda pazar masasına oturulmaz. Osimhen'i gönderemezsin dedi. Bana da çok mantıklı geldi o yorumcu abimin dediği şey.
0: Sen de oturamaz mısın? Ama sen farklısın o yorumcudan, genelde farklı düşünüyorsun.
1: Farklı düşünüyorum ama burada çok farklı düşünmek, marjinal olmanın da alemi yok. Şu şartlarda şu an

0: itibariyle masaya oturamaz. Bence teklif dahi edilemez bir durum. Ama şartlar değişir. Nasıl değişir? İyi bir 10 numara alırsın. İşte kanat alternatifini alırsın. Ve Osimhen'e alternatif piyasada bir fırsat bulursun. Var mı bilmiyorum. Ona da bakmak lazım. Oturursun masaya çünkü nereden bakarsan hani 50-55 milyonluk bir kar oluyor. Osimhen'den verdiğim bonservis yatırımı.
1: Bir senede üstelik.
0: Bir senede. Performans aldın 2 sene kiralık dönemiyle beraber. Daha ne olsun yani. Zaten 130 milyon euro. Bizim rekorumuz 30 milyon euro satışta. Ya da 30'un üzerine.
2: O civar, o civar.
0: 30 işte. Urcan'ınki de çıkmadı gerçi. O civar. 130 dünyada ilk 5'e girebilecek belki bir fiyat. O yüzden normal şartlar altında satılması söylenebilir. Ama dediğim gibi yani bu çok zor bir karar Ali abi. Hani Gomis örneğini veriyorsun ya sen. Gomis'i 500 bin euro için gönderdin ama yerine sürekli yatırım yaptın ve tutmadı. Şimdi Osimhen'i gönderdin. Çok kâr ettin. Ama yerine gelecek oyunculara yaptığın yatırımlar bir sene tutmadı, iki sene tutmadı. Belki 130'dan çok daha fazlasını harcamak zorunda kalacaksın tutturamana kadar.
2: İyi, öyle.
0: Onu da iyi hesap etmek lazım.
2: Hazırlıklı mısın?
0: İşte piyasada kim var şu an?
2: Aynen.
0: Osimhen'i gönderdin. O seviyede rakiplerin de Vlahovic çekti. Lukaku çekti. İşte 13 üzeri Nunez çekti. Vedat geldi. Sen kimle oynayacaksın? Piyasada şu an bilmiyorum dediğim gibi. Çok sıcak bir gelişme. Bakmak lazım. Öyle bir fırsat çıkar mı? Her sezonda Galatasaray böyle fırsat çıkar mı? Hani Icardi bir sene çıktı.
2: Yok.
0: Osimhen çıktı. İşte ama her sene de çıkmaz yani.
2: Çıkmaz tabii.
0: Çok şanslı olman lazım. Bu arada Galatasaray'ın aklıma gelmişken başkanın en büyük yanılgılarından biri çok iyi böyle planlamadan bahsediyor da bunların da çok planlamayla olan transferler olmadığını da belki biliyoruz. Kendisine tabii hatırlatmak lazım. Yani Icardi bir planlama ürünü değildi. Seferovic, Gomis'le Galatasaray'ın santrafor rotasyonu. Icardi, Batshuayi'ydi. Performanslar kötüydü en başta. Icardi fırsatı çıktı. Osimhen fırsatı çıktı. O yüzden bir yere kadar gider bu iş. Zor yani şu şartlarda net olarak. Şu an için ben mevcut durumdan dolayı satılmaması tarafındayım.
2: Artı böyle durumlarda tabii şimdi çok yüksek bir rakam konuşuluyor. O rakama oyuncuyu sattınız. Böyle öyle bir hazırlığınız olması lazım ki 2-3 gün içerisinde yeni transferin de gelip bütün hani eyvah ne olacak Osimhen gitti ne yapıyor bu adamlar demeden o süreyi uzatmadan o hamleyi yapıp ve iyi bir hamleyle kendi camianızı da biraz böyle rahatlatmanız gerekir.
0: Şu an santrforu yok zaten. Evet, Osman Hacı Galatasaray'ın bir de.
2: İkinci santrforu da yok.
0: Yok, yedeği de yok. Hani evet, olsa belki farklı olur da.
2: İlginç bir haber. Daha gün içerisinde bu gelişme oldu. İşte bahsettim Mert. Sky Almanya'da iyi bir gazeteci böyle bir haberi veriyor. Bu tabii resmi bir teklif değil söylediği kadarıyla. Sadece evet, sözlü. Galatasaray'a sözlü bir teklif iletilmiş.
0: Bir aracı.
2: Hani böyle bir niyet olarak belki bir niyet yoklama olarak yapıldı. Ama konuşmaya değer. Eğer 130 milyon euroluk bir teklif gelirse Osimhen'e Galatasaray ne yapar, ne eder? Enteresan bir denklem olur. Büyük ihtimalle Dursun Özbek de bu tekliften mutlu olmaz. Bir bu eksikti der. Yani şu anki bence öyle olur yani. Öyle. Mesela ben şu an Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olsam bugüne mevcut şartlarda gelsek ay derdim ya. Bir de bu bir eksikti derdim yani. Şimdi de bununla uğraşacağız yani.
0: Peki Osimhen'in hesabına bloke konması haberi, Osimhen'in sinirlendiğinin söylenmesi. Onun acaba kulüple ilişkisi şu an nasıl? Çok tabii taraftarla bağı çok kuvvetli hala eminim ki ama kulüple olan bağı ne durumda? Ayrılmak isteyebilir mi?
2: Zannetmiyorum.
0: Çünkü
2: zannetmiyorum.
0: Çok daha fazla yani, kazanacak burada kazandığında.
2: Sinirlenmiş olabilir, üzülmüş olabilir de geçer yani. Hani onun böyle kulüple bağının kopması için bu tarz olayların sürekli olması lazım.
0: Bu arada kulüp derken de yönetim. Kulüple yine kopmaz. Yani taraftarla yönetimle, kopmaz. Yönetimle yani
2: öyle sürekli olması lazım. Mesela hani ne olabilir biliyor musun? Maaşını almakta gecikiyordur. Örnek veriyorum. Maaşını almakta geciktiği gibi işte böyle bir bloke olayı olur. Ne bileyim başka gene ekonomik şeylerle, durumlarla alakalı bir verilen prim sözü vardır. Yatmaz. Maaşı gecikir. O olur, bu olur derken üst üste gelirse ve sürekli olursa o zaman bir güven kaybı olabilir oyuncuda ama örnek veriyorum bir kere oldu sinirlendi ödedi geçti tamam ne yap hata dersin geçersin. Hı hı. Onu çok etkileyeceğini düşünmüyorum ben. Onun yanında da hani Osimhen içinde yani Suudi Arabistan kötü olur ya. Bu yaşta.
0: Kim için iyi ki? Hani Coman da gitti. Felix gitti.
2: Yani Coman çok enteresan bir adam.
0: Ama yani, kaç yaşında abi Coman?
2: Çünkü neden biliyor musun? Şey dedi. Hani Suudi Arabistan'a gittiğimde unutulmaktan korkmuyorum. Umarım beni unutursunuz dedi adam. Yani. Hani o kadar bunalmış o. O biraz daha kafasını dinlemeye gitti gibi gözüküyor. Ama genelde hani bu yaşta Osimhen için iyi bir tercih olmaz diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan da hani kulüp açısından bakarsan eğer bir hazırlığın varsa 130 milyon euroya her kulüp evet der. Yani tutamazsın oyuncu. Tutmaman gerekir. Hı hı. Doğru değil kulüp açısından. Yani Osimhen de olsa 130, çünkü bir sene önce 75'e almışsın. Bir sene sonra 130 diyorlar sana. Hemen vermen lazım. Yani ticaretin doğası gereği. Hemen oyuncuyu vermen lazım. Bir daha nerede bulacaksın 130 milyon euroluk bir teklif?
0: Galatasaray'a geçen sezon Barış Alper'e gelen o işte, kaça aldı Barış Alper'i? Aynı kar marjı
2: var neredeyse.
0: Orada da vardı. Galatasaray mesela ben hedefim Şampiyonlar Ligi kadromu koruyacağım dedi.
2: İşte bence yanlış yaptı.
0: Bence de hani.
2: Bence yanlış yaptı. Bence o zaman de. Da söyledim ben. O teklifler geldiği zaman hazırlıklı bir kulüp hemen bırakıyor. Hiç bakmıyor yani. Oymuş buymuş falan.
0: Peki rakamlar. Aklına gelen bir oyuncu var mı Osimhen gittiğinde?
2: Yok, hazırlıklı değilim çünkü. Aynı Galatasaray gibi.
0: Sen de hazırlıksız
2: ekran. Konuya hazırlıklı değilim.
0: Yani ben şuradan bir fikir yürüttüm. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de de geçen santrforlar işte Girassi, Watkins, Sörlot aklıma gelen böyle isimler oldu bir çırpıda.
2: Ama enteresan bir şey mesela Vlahovic Beşiktaş'a imza atmasaydı ilk aday olurdu.
0: Evet.
2: Direkt ilk aday olurdu. Hepsinin önünde olurdu.
0: Ama hala neden Fenerbahçe'nin gündemine gelmediği ben çözemiyorum. Yani Galatasaray direkt gelirdi diyorsun. Fenerbahçe niye gelmedi? Fenerbahçe de gelmeliydi.
2: O konu
0: benim için çok muamma.
2: Evet. Bakalım bu teklif gerçeğe dönecek mi? Var mı böyle bir şey? Onu hep beraber göreceğiz.
0: Onarçu gelir mi acaba Galatasaray'a? Osimhen giderse.
2: Gelir.
0: Değil mi?
2: Gelir. Bu yönetim Osimhen'in yanına adam bulamıyor. Yerine hiç bulamaz demiş.
0: Böyle de bir güven var yani.
2: Yani hani Murat Ediz Galatasaray taraftarıymış. Galatasaray rakiplerinin nasıl transferler yaptığını gördükten sonra sizce ona göre harekete geçecek mi? Çünkü hemen hemen 3 büyükler transferi tamamladı. Galatasaray da onlara göre hareket eder mi? Demiş.
0: Galatasaray onlara göre hareket etse ederdi çoktan. Şu an pek bir belirti yok Galatasaray'da.
2: 130 milyon euronun yanına ilk ayı da hediye verelim. Direkt satsınlar demiş. Osimhen'i satar Sörlot'u alırım diye bir.
0: Yağız da galiba şöyle demiş. 90 artı 2 oyuncu mu? Böyle bir şey söylemiş. Bu transfer teklifi için. Hmm. Belki Nunez'i Galatasaray'a mı önerecek? Trabzon olmadan santrafor.
2: Olabilir. Belki 10 numarayı da verecek.
0: Ha değil mi?
2: Abi ben direkt satarım. Osimhen'de bir şey var. Çok agresif. Elde patlayacak gibi geliyor demiş Batuhan Ergüven. Bu da zaman zaman konuşuluyor. Bu sene sorun yaratacak diye bir dedikodu dolaşıyor. Daha doğrusu dedikodu değil işte. Fikir dolaşıyor.
0: Icardi 3. senesinde düşüşe başlamıştı.
2: Osimhen'de 3 senesi oldu. Peki 200 verseler demiş bir dinleyici. Hazırlık falan düşünmez herhalde demiş.
0: Yani 130'a düşünmez.
2: Da 130'a da hazırlanırsın. Hani hazırlığın yok ya kısa süre içerisinde 130 milyon euroya hazırlanabilirsin. Tabii bunlar tam olarak şimdi net bilgilerle konuşmuyoruz. Neyi söylemek istiyorum? Belki Galatasaray'ın gerçekten scout ekibinin ABC planları var ki normalde öyle çalışıyor kulüpler. Hani Osimhen'e teklif gelirse giderse listemiz nasıl? Tabii. Böyle bir liste olabilir.
0: Kaleci ama, için bile hani Uğurcan'ın gitme senaryosuna bir de çalışıyor olmaları lazım.
2: Tabii tabii böyle senaryoda çalışıyorlar. Normalde öyle olması lazım. Biz hani genel dışarıdan böyle Galatasaray yönetimine bakınca pek organize gözükmediği için böyle söylüyoruz ama aynı zamanda o scout listelerine pek uyulmadığını da unutmayalım. Hani onlar çalışsa bile onlara uymayabiliyor kulüpler. İşin bir de o tarafı var. Peki 14.55 oldu. Artık programın sonuna geldik. Akşam 20'de Beşiktaş Krolova'yı ağırlayacak. Radyo Spor'dan canlı olarak bu mücadeleyi dinleyeceksiniz. 19.15'te maç önü programını da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Ali Erim ve Mert

0: dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
5: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
3: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
6: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
7: İşte bu.
3: Beşiktaş, Heredet, Galove, Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
3: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo
0: Spor. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk. Herkese iyi günler.
2: Nasılsınız? İyi
3: misiniz? İyi Ahmet, sen nasılsın?
2: Ben gayet iyiyim. Yoğunluk arttı. Spor gündeminde de yoğunluk ciddi manada artmış durumda. Artık sezon da açılıyor. İşte yarın itibariyle yepyeni bir sezona başlamış olacağız. 2026-2027 sezonu yarın Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak. Ama ondan önce Avrupa mesaisindeki takımlarımız maçları vardı ki sezonu erken açan Fenerbahçe, Başakşehir elendi ve Beşiktaş bu akşam saat 20'de önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Hereditz Gralove karşısında ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmıştı Beşiktaş, kendi evinde taraftarı önünde oynayacak ve karşılaşmadan galip ayrılmaya çalışacak. Konuşacağız, bütün detayları da konuşacağız, maçı da konuşacağız. Aynı zamanda yarın başlayacak ligi de konuşacağız. Yeni süperstarlar, forvet oyuncuları ligimize dahil oldu. Onları da konuşacağız. Hepsini konuşacağız. WhatsApp hattımızın numarasını paylaşalım. 0538 052 1487 0538 0.

0: 52 14 87 WhatsApp hattımızın WhatsApp hattımızın numarası. Soru, görüş, önerilerinizi bize gönderebilirsiniz. WhatsApp üzerinden yine bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Ve isterseniz önce bir bu transfer gündemini kısaca bir konuşalım. Dün çünkü çok hararetli bir transfer durumu oldu iki takım içinde.
1: Arka arkaya.
0: Önce Fenerbahçe'de beklenen transfer, Oğuz Çetin'in yapmış olduğu bir basın toplantısıyla açıklandı. Lukaku artık Fenerbahçe'nin yeni forvet oyuncusu olarak kadroya dahil edildi ve Beşiktaş'tan da hamle bekleniyordu. Beşiktaş'ın da yeni transferi Vlahovic artık Beşiktaş'ta süperstar olarak kadroya dahil ediliyor. Onu da aktarmış olalım. İki tane önemli transfer oldu ki çok sayıda önemli oyuncu artık Türkiye'ye geliyor. İsimleri bilinen yıldız oyuncular Türkiye'ye artık geliyorlar ve takımlarımıza dahil oluyorlar. İsterseniz önce bu transfer harekatıyla başlayalım. Neler söylersiniz?
1: Evet, Lukaku'nun transferi geldi. Dünya Kupası'ndaki performansı 6 maç 3 gol 1 asist. Bunu dün geniş bir şekilde değerlendirmiştik. Kendisi geçen sezon hariç bayağı gol yollarında etkili olan bir isim. Belçika milli takımında tabii iyi olduğu dönemler, bu Dünya Kupası'nda da forma giydi. Gol yollarında etkili bir oyuncu. Vlahovic geçen sene dışında yine gol ortalaması yüksek bir oyuncu. Sonlara doğru geçen sene Juventus'a dönüşü de golle olmuştu. İki oyuncunun performansının lige renk katacağı kanaatindeyim. Ve bu iki oyuncuyla beraber bizim ligde işte Galatasaray'da Osimhen, Beşiktaş'ta Vlahovic, Fenerbahçe'de Lukaku aynı şekilde bu isimler iyi isimler olarak değerlendiririz. Bütün futbol severler de bunu kabul edeceklerdir. Ben bir spor sever olarak çok sevindiğimi söyleyebilirim.
0: Bir spor sever olarak, bir futbol sever olarak gerçekten de hep şu cümleyi ben bu yayında kullanıyorum Ercan abi, bilirsiniz. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. İyi futbolculara yönelmemiz gerekiyor diye. Evet, iyi futbolculara yöneliyoruz. Tabii ki belli başlı handikaplar var ülkemizin. Geç geliyor bu yaş olarak oyuncular. Vlahovic'i ayrı tutuyorum, o tam zamanında.
1: Vlahovic tam 26 yaşında.
0: Tam çok daha büyük bir patlama da yapabileceği bir yaşta evet. Beşiktaş'a geliyor. Çok önemli bir transfer açıkçası Beşiktaş'a. Adına da, Türk futbolu adına da önemli transferler. Osimhen de çok bence genç yaşta geldi ülkemize. Lukaku geç geldi ama Lukaku'nun çok acayip bir kariyeri var. Baktığınızda çok önemli takımlarda oynadı. Önemli işlere imza attı. Hem asist hem de gol olarak İtalya'da çift taneye ulaşan tek oyuncu bu arada. Onu da aktarmış olalım.
1: Doğru. Vlahovic için de dün Şampiyonlar Ligi'nde Juventus tarihindeki performansına baktım. 9 gol 2 asistle Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu. Yani, şu anda onu geçen yok. Onun da öyle bir özelliği var. Uluslararası karşılaşmalarda attığı 9 gol ve 2 asist. Tabii Fenerbahçe'nin kağıt üzerine baktığında Muriç geçtiğimiz sezon La Liga'da Mbappe'nin arkasından ikinci oldu gol krallığında. Onun yanına Lukaku geldi. Beşiktaş'ta yine Oh var. Beraberler Vlahovic'le. Ya forvetleri güçlü iki takımın. Oh, Vlahovic, Lukaku, Muriç, Fenerbahçe. Galatasaray'da Osimhen'in yedeği olarak değerlendireceğimiz yalnız bir santrafor yok. Onu da söyleyebilirim.
0: Onu da konuşacağız. Dursun Özbek dün ciddi bir açıklama yaptı. 76 yaşındayım diye başlayan bir açıklama. Evet. Onu da dinleyenlerimizle
1: İzledim
0: paylaşacağız.
1: İzledim ben de onu.
0: Transfer konusunda neler olduğunu da yaklaşık bir dakikalık bir konuşma, onu da açıkçası paylaşacağız ve ona göre de yorumları da tabii ki dinleyenlerimizden de alırız. Ercan abi, sizin de yorumunuzu ben merak ediyorum. Galatasaray bölümümüzde konuşuruz o durumu. Trabzonspor bu arada Muhammed Salah transferiyle çok büyük sükse yapmıştı. Onlar için de iki tane önemli isim çok dolaşıyor şu anda. Bir tanesi Nunez ismi forvet hattına, ki o da gelirse onu açıyor. Nunez hattı da çok önemli bir forvet hattı olacak bence Trabzonspor adına ve ligimiz adına da. Aynı zamanda orta sahada Paredes ismi ön plana dolaşıyor.
1: Trabzonspor'la ilgili tabii Muriç antrenmanda bir sakatlık yaşıyor.
0: Geçmiş olsun.
1: Adelesinden, üst adeleden 3-4 haftalık bir takımla beraber olmama durumu var.
0: Minimum 2 hafta, maksimum 4 hafta diye.
1: Bunu da haber olarak değerli dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Geçtiğimiz saatin son dakika bilgisiydi. Böyle bir kaza, düzeltiyorum, sakatlık durumu söz konusu. Ve Trabzonspor'da yaklaşık olarak işte 3-4 hafta yararlanamayacak oyuncudan, 10 numarasından yararlanamayacak gibi gözüküyor diyelim. Aktarmış olalım. Transfer harekatı özellikle 4 büyüklerde ciddi manada artmış durumda. Önemli kadrolar oluştu, oluşuyor. Oluşmaya da devam edecek. 4 Eylül'e kadar da transfer sezonu devam ediyor ki ben birkaç tane daha önemli oyuncunun özellikle Galatasaray cephesinden ülkemize geleceğini düşünüyorum ki yabancı basında çok sıklıkla bu dünden beri çıkan haber başlıklarını şöyle bir taradığımda hemen gözüme çarpan BBC'nin haberi ve The Athletic'in haberi, Martinelli transferi Galatasaray için konuşuluyor. Galatasaray Arsenal'e 45 milyon avro teklif ettiği Martinelli için söyleniyor. Martinelli'yi de Türkiye'de görebiliriz.
1: Brezilya sol kanat oyuncusu, Brezilyalı.
0: Forvet, aynı zamanda forvet de oynayabiliyor.
1: Forvet de oynayabilen, Arsenal'in hazırlık maçlarında bayağı 11'de başlattığı oyuncu. Alınırsa tabii başarı olur. Tamamıyla hazır. Gelir gelmez hemen formayı teslim etme durumunuz olabilir. Bu konudaki gelişmeleri ben de merak ediyorum. Yine eğer alınırsa dediğim gibi Türkiye yine kaliteli bir oyuncuyla karşılaşmış olacak.
0: Çok önemli bir oyuncu açıkçası, yani Brezilya'da, Brezilya milli takım oyuncularından bir tanesi. Arsenal'de de önemli işlere imza attı ki sol tarafta Trossard'la beraber oynuyorlardı Martinelli ikisi.
1: Evet, bu Arsenal acaba ne yapacak?
0: Onlar yeni transfer
1: mi yapacak? Yoksa ben devamını da okudum. Arsenal'in bu konuyla ilgili biraz zorluk çıkarabileceği de yazılıyor. Onu da söyleyelim. Çünkü bu oyuncu bütün hazırlık maçlarında 11'de başladı. Hı hı. Sol açıkta. Bu konuyla ilgili bakalım gelişmeler ne olacak?
0: Neler olacak, neler bitecek açıkçası hep beraber ben de merak ediyorum. Bir de mesela ülkemiz için de ismi çıkan bazı oyunculara da baktım. Rashford ne alemde diye mesela Manchester United'a baktım. Dün hazırlık maçı vardı. Leeds, evet. United'la oynadılar. Kazandılar Leeds'e karşı ve oynamadı bu arada Rashford.
1: Daha yeni geçtiğimiz hafta başı antrenmanlara başladı Ahmet, biliyorsun. Hı-hı. Onun da izni vardı Dünya Kupası dolayısıyla. Ama takımla beraber çalışmalara başladı ve Manchester United'dan işte Rashford'la yolları ayıracağız diye bir açıklama yok.
0: Yok, öyle bir açıklama
1: takımla
0: yok.
1: Takımla beraber geçtiğimiz hafta pazartesinden itibaren başladı.
0: Bakalım, yani o ismi çok dolaştığı için oyuncuya da baktım. Oyuncunun Türkiye'ye gelme ihtimali biraz zor. Teknik direktöre soruldu niye oynamadı diye. Daha hazır değil dedi. Birkaç tane daha oyuncu var öyle hazır olmayan Manchester United'da. Onların da hazır olmasını açıkçası bekliyorlar. Onu da aktarmış olalım. Şöyle gelen hemen kısaca mesajlara da bir bakmak istiyorum. Ara öncesinde bir dinleyicimiz yazmış. Naim Bey, evet mesajınız geliyor. Genelde mesajları ben paylaşıyorum. Çok uzun mesajlar olmadığı takdirde. Naim Bey haftaya başlamıyor mu diye yazmış. Hayır, başlıyor. Direkt başlıyor bu hafta. Yani yarın itibariyle Süper Lig başlıyor. Onu da aktarmış olalım. Yarın Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak Süper Lig. Hayırlı olsun dileklerimizi de bir kez daha iletelim. Süper Lig gerçekten muhteşem geçecek. Çok iyi transferler yapıldı diyor Emrah Bey, Adana'dan yazmış.
1: Doğru söylüyor Emrah Bey.
0: Taraftarların daha çok ilgi göstereceği bir sene olacak inşallah. Avrupa'da da güzel galibiyetler alır tüm takımlarımız. Ligimizde tertemiz ve hakkaniyetli geçer diye yazmış. Zaten hepimizin niyeti de bu yönde. Bu kadar transfer yapılıyor, harcamalar yapılıyor. Güzel futbol izleyelim, güzel bir lig izleyelim. Hepimiz heyecanla maçları bekleyelim açıkçası. Çünkü futbola olan ilgi düşmeye başladı ciddi manada. Özellikle yeni jenerasyonda, ilerleyen aşamalarda da konuşuruz ki bu yayında genelde Ercan abiyle bu tarz konuları da konuşuyoruz. Onu da aktarmış olalım. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. İkimize de selamlarını iletmiş. Sefaköy'den Satılmış Bey yazmış. Vlahovic transferi için Serdal Adalı'ya teşekkür ediyor. Beşiktaş taraftarı, aynı zamanda Çorum Futbol Kulübü taraftarı, evet. Satılmış Bey. En az 3 transfer daha beklediğini söylemiş. Yine bir başka dinleyicimiz. Vlahovic, Lukaku mu daha çok gol atar yoksa Osimhen, Salah mı daha çok gol atar diye
1: göreceğiz
0: yazmış.
1: Onu başlasın dedi.
0: Başlasın bir lig. Bakalım neler olacak, bir görelim. Bu arada Muhammed Salah oynayacak mı oynamayacak mı diye çok konuşuluyordu. Deplasmanda oynayacak Trabzonspor. Deplasmanda oynayacak. Özellikle son bölümde yer bulacak. Hazır halde olduğu bilgileri de geldi Muhammed Salah'la alakalı. Bir başka dinleyicimiz, Uluslar Ligi başlayacak. Milli takımın bu oyun mantalitesiyle Fransa, İtalya ve Belçika'ya bir üstünü kurabilir mi? Ercan abi yorumlarsa sevinirim diye.
1: Rakipler çok zor. Bizim takımımız yine iyi isimlerden kurulu. Bu tabii Uluslar Ligi ayrı, Dünya Kupası ayrı. Rakip takımların da kadrolarında Uluslar Ligi'nde bazen milli takım için denenecek oyuncuları da ilk 11 başlattıklarını biliyoruz. Fransa takımında teknik direktör değişti. Zinedine Zidane. Belçika da öyle. İtalya da öyle. Bütün hepsi ayrı teknik direktörlerle geliyorlar. İtalya yapılanma sürecinde Belçika takımında da büyük bir değişim bekliyorum. Fakat Fransa'da zaten genç takım ve çok yaşlı oyunculardan kurulu bir takım değil. Bizim milli takımımızın neler yapabildiğini daha önceki dönemden Dünya Kupası hariç biliyoruz. Bu yüzden iyi bir maç trafiğine gireceğimiz kanaatindeyim. En azından dünya futbolunda çok kaliteli ekipler olarak kabul edilen Fransa ile oynayacağız. İtalya her zaman İtalya'dır. Belçika da son Dünya Kupası'nda bence başarılıydı. Ve talihsiz bir şekilde elendi.
0: Belçika'nın forveti ve sol açığı bizde Ercan abi. Bizde oynuyorlar.
1: Evet.
0: Eski 10 numarası da bizde oynuyordu. Galatasaray'da oynuyordu. Evet. Yani böyle de bir durum var. Belçika futbolu çok yabancı değil Türk futboluna. Eski teknik direktörü de bu arada Türkiye'de geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştırıyordu. Belçika çok yabancı değil. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Fransa maçı Zidane için de ilk maç. Türkiye ile karşılaşacaklar ve buraya gelecekler. Çok enteresan bir karşılaşma olacak. İsterseniz Eylül ayında bu detaylı bir şekilde konuşuruz. Çünkü daha vakit var. Yani önce bir ligimizi başlatalım. Bir lig başlasın. Ondan sonra Eylül ayında, Eylül sonuna doğru o karşılaşmalar. Zaten detaylı bir şekilde konuşuruz. Maçlar yaklaşınca diyelim. Kısa bir ara. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir ara verdik. Ara sonrası yine devam ediyoruz ki bir dinleyicimiz yazmış. Milli maçları zar zor unutmuştuk. Kimin aklına geldi de sordu diye söylemiş. Artık yavaş yavaş Eylül ayı itibariyle de
5: tekrar hatırlayacağız.
4: Hatırlayacağız, konuşacağız. Yani evet, Dünya Kupası kötü geçmiş olabilir ama milli takımımız sonuçta. Yani bunu da hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Dün güzel bir maç vardı. Tam aradayken onu da konuşuyorduk Ercan abiyle. Dün Süper Kupa sahibini buldu. Paris Saint-Germain de aldı yine Süper Kupayı. Önemli bir karşılaşmaydı. Aston Villa'yı yendiler 2-1'lik skorla ki maçla alakalı şunu söyleyebilirim. Luis Enrique'nin 3. kupası 1 Barcelona ile ve 2 de Paris Saint-Germain ile kazandı. Ancelotti 5 kere kazandı. Guardiola 4 kere kazandı ve 3 kere kazanan Luis Enrique oldu ki bence adını artık o en iyi teknik direktörler kısmına, ilk 5'e hatta ilk 3'e yazdırmış durumda. Mourinho mesela biraz çıktı o listeden.
5: Evet, Kavara Şelya mesela Brezilya'da oynasa ben Brezilya'nın Dünya Kupası'nda bayağı iş yapacağına inanıyordum. İnanırdım. Almanya'da oynasa öyle, İngiltere'de yani böyle biraz daha finale yakın takımlarda oynasa, muazzam bir oyuncu çünkü.
4: Bizde oynasa bizde de yapardı herhalde.
5: Ve şunu söyleyeyim, dün attığı gol muazzam bir gol. Dün yine kupayı getirdi Kavara. İlk golde vuruşunu çok beğendim. O golden sonra biraz Aston Villa'nın baskısı ve onu kıramadı Paris Saint-Germain. Beraberlik oldu. Sonra 2-1 Paris Saint-Germain kazandı. Az önce seninle konuşuyorduk. Paris Saint-Germain'in kadro yapısı ve oyun sistemini etkisiz hale getirecek takım şu anda çok az.
4: Yok. Ben söyleyeyim. Ben de şu anda bir numaralı aday. Şampiyonlar Ligi'nin bir numaralı adayı.
5: Yine öyle gözüküyor.
4: Bayern Münih'te mücadele edemez. Barcelona'da edemez.
5: Şu anda gerçekten öyle gözüküyor.
4: Real Madrid'de edemez. Edemez. İngiliz takımları edemiyor zaten. Hiçbir şekilde edemiyorlar.
5: Bayağı güçlü bir takım izledik. Dün akşam Enrique çok muazzam bir takım oluşturmuş ki Dembele daha hazır değildi. 11'de başlamadı. Her şeye rağmen sen Douye örneğini verdin. Dünya Kupası'nın
4: Fransa adına en kötü oyuncularından bir tanesiydi.
5: Katılıyorum sana.
4: Gol attı.
5: Buna rağmen Fransa'nın işte Paris Saint-Germain yine Şampiyonlar Ligi'nin en kuvvetli adaylarından biri olarak gözüküyor. O jenerasyonu yakaladı ve bu da tamamıyla Luis Enrique'nin başarısıdır.
4: Kesinlikle ben Luis Enrique'ye de bir kez daha hayran oldum. Özellikle bu son dönemde yaptıklarıyla adını bence artık altın harflerle en iyi teknik direktörler listesine ilk üçe yazdırmış durumda. Oynattığı oyun çok değişik, acayip bir oyun. Her noktayı kullanıyorlar sahada. Her noktayı Ercan abi. Yani en korner noktasına kadar ya da orta sahanın her noktasına kadar her sahayı öyle bir parselliyorlar ki uzun süredir görmemiştim.
5: Ya oyun başlangıçlarına hayranım mesela. Topu orta alanda maça başlarken rakip yarı sahası sağ kanada ya da sol kanada atıp prese başlıyorlar. Daha hemen maç başlıyor. Başlangıç rakip yarı sahada presle başlıyor.
4: Onu Türkiye'de Alex yapıyordu Fenerbahçe'de.
5: Evet, ama Paris Saint-Germain hep yapıyor tabii.
4: Hep yapıyorlar ve çok başarılılar bu konuda. Dünkü karşılaşmayla alakalı Aston Villa cephesinden yeni yıldız adayı Brian Maggio golü attı. Onlar da yeni yıldız adayı olarak bakıyorlar.
5: Maggio, Ahmet, 3 tane önemli pozisyondan yararlanamadı, sonra attı. Ve ben çok beğendim Maggio'yu.
4: Yeni yıldız adayı olarak bakıyorlar.
5: Tam ve bir denge bozucu santrafor.
4: Çok da adını duyacağız. Bu arada Aston Villa biliyorsunuz ceza aldı. Transfer bir sürü oyuncusunu göndermek durumunda kaldı. Gönderecek de haliyle. Ve öyle bir kadro yapılanması.
5: En önemlisi Tielemans yok.
4: Tielemans yok. ve yine de bir şekilde ilk yarıda bazı anlarda kafa kafaya da oynadılar Paris Saint-Germain'le.
5: İlk yarının sonuna kadar golden sonra beğendim Aston Villa'yı. Fakat olmuyor işte, yetmiyor.
4: Yetmiyor. Ya yani Paris Saint-Germain'e öyle yetmiyor gerçekten. Bakalım şu anda benim için Şampiyonlar Ligi, genelde çok erken konuşmayı sevmeyiz. Bu programda da çok konuşmayız ama Şampiyonlar Ligi'nin doğal adayı şu anda. Yani kulbunu tutan takım bir tanesi,
5: evet,
4: Paris Saint-Germain
5: bir zamanlar gibi gözüküyor. Ya bir zamanlar dediğim yakın geçmişte Real Madrid derdik, Barcelona, Bayern derdik. İşte İngiltere'den İki adayımız olurdu Şampiyonlar Ligi. İtalya'dan Inter hep konuşulurdu yakın geçmişte. Ama şimdi Paris Saint-Germain bu örneği ele aldı. Artık ben diyor favori başlıyorum. Öyle bir kadro yapısına sahip.
4: Çok değişik bir kadro oldu. Ciddi manada değişik bir kadro yapısına sahip oldular. Önemli bir kadro. Bu arada işte haber başlıkları var. Arda'ya 115 milyon avro teklif edebiliyorlar. Orta saha için başka oyuncular düşünüyorlar. Yani hala transferi de Paris Saint-Germain devam ettiriyor. Bakalım nasıl bir kadro olacak, neler olacak? Çok merak ediyorum ben de. Önemli bir durum. Bir dinleyicimiz yazmış. Ajax, Bayern Münih, Real Madrid gibi 3 yıl üst üste örneği olacak Paris Saint-Germain.
5: Olabilir.
4: Diye. Olabilir. Bu arada evet, Kubilay Bey yazmış bu mesajı. Üstünde de bir mesaj atmış. Xavi de Hollanda teknik direktörü oldu. Program öncesinde Ercan abiyle konuştuk.
5: Şimdi şöyle bir şey var. Johan Cruyff, Hollandalı büyük futbol yıldızı. Barcelona'ya gidişi, transfer oluşu ve Barcelona'ya Hollandalıların ayak basmasıyla bir sürü Hollandalı gitti Barcelona'ya. La Masia içinde, o Barcelona'nın altyapı okulunda Hollandalıların çok büyük katkısı var. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O Hollanda ekolünü kabul etmiş. İşte total futbolu. Ve onu kendine uyarlamış bir sistemin doğmasına yol açtı İspanya'da. Ve bunu başaran Barcelona'ydı. Bu yüzden de o sistemin içinde yetişmiş çok oyuncu var. Bunlardan biri Xavi. İşte Iniesta. Hatta küçücük bir çocukken Messi. Hı hı. Hepsi o Hollanda futbolunun getirdiği ve o mixle beraber, İspanya'nın o futbolcu yeteneğiyle beraber Barcelona'da büyük işlere imza attılar. Akademi böyle doğdu, La Masia. Ve hala da devam ediyorlar. Yıldızlar çıkmaya devam ediyor oradan. O yıldızlardan biri olan Xavi, teknik direktörlükte ilk denemesinde pek başarılı olamadı. Kabul edelim bunu. Fakat ne olursa olsun o da Hollanda ekolüne ne diyoruz, yakın.
4: Şöyle bir açıklaması var. Ben de size katkıda bulunayım Ercan abi. Yapılan işte bu Hollanda milli takımına geçmesiyle bir basın toplantısı yapılıyor. Orada şunu diyor. Ben zaten Hollanda futbolunun bir çocuğuyum diyor. Evet. Yani yabancısı değilim. Çünkü Johan Cruyff ve Rinus Michels'in dahil olduğu o işte bir La Masia dediniz. Akademide ben yetiştim diyor. Aynı zamanda yine baktığınızda Louis van Gaal'in öğrencisiydim diyor. Bizi eğiten Louis van Gaal'di diyor. Ve aynı zamanda yine hocalarımdan bir tanesi ve oyuncu olarak da rol modellerimden bir tanesiydi. Frank Rijkaard diyor. Yani şimdi baktığınızda bu saydığım isimler Hollanda'da için çok önemli isimler.
5: Ya şimdi bayağı eskiye gidersek, meraklı olanlar, takip edenler bilirler bunu. Ajax'ın o 3 sene üst üste şampiyon olduğunda başında bir Hollandalı yok. Ajax'ın başında bir Rumen teknik adam Stefan Kovac var. Fakat Rinus Michels'in Hollanda'ya getirdiği, o 1974'te milli takımın başındaki Michels ve ekibinin getirdiği o total futbol mucizesiyle beraber dünyaya damga vurdular. Bunu hemen gören İspanya'da bu Michels ekolünü ve Johan Cruyff'un ne kadar önemli bir futbol insanı olduğunu, futbolcu sonra da teknik direktör olarak, bunu çok iyi fark etti İspanya ve Barcelona. O ekolü olduğu gibi Barcelona'ya naklettiler. Yıllarca öyle devam etti. Ve bunun karşılığında hep Barcelona'dan enteresan yıldızlar yetişti. Kimi sene Avrupa şampiyonu oldular, kimi sene olamadılar. Ama bu işin içinde Hollanda ekolü var.
4: Çok önemli bir ekol ve Barcelona ile büyüyen bir ekol. Katalanlarla beraber tabii. Çok büyüyen bir ekol oldu. Önemli bir anlaşma bence Hollanda açısından. Ki bende de baktığımda oyuncu olarak çok en sevdiğim oyunculardan başında geliyor Xavi. Ve sadece yabancı forma olarak, yabancı futbolcu forması olarak elimde sadece Xavi forması var. Ahmet, başka forma var. Yok Ercan yani abi.
5: Şimdi diyelim ki Liverpool'da çalıştı. İşte Arne Slot şampiyon oldu mesela. İşte ondan sonra geçen sene olmadı. Arne Slot'la yollar ayrıldı. Çoğu kişinin aklına ne gelir? Ya Arne Slot bayağı esasında bu işi bilen bir teknik adam olduğu için Hollanda'nın başına geçmesi çoğu otorite tarafından normal karşılanabilirdi. Bu başka bir atılım oldu. Bir Hollandalı, Hollanda'da doğmuş bir teknik direktörü getirmediler bu sefer. Başka bir teknik direktörle ya bu işi bilen, o Hollanda-İspanya karışımı ekolü bilen bir isim var. Bakalım nasıl bir milli takım izleyeceğiz. Xavi'den bahsediyoruz tabii ki.
4: Kuman'dan sonra bakalım değişik bir durum olacak. Çok iyi bir sol ayağı olan bir isim Xavi. 2023'te de Barcelona ile şampiyon oldu La Liga'da.
5: Tabii Xavi, Iniesta, Busquets gibi bir orta saha şu anda bile olsa iş yapar.
4: Yapar. Direkt
5: yani, rahat rahat. Paris tempo mu? Tek top mu? Başka bir şey mi desem, bunların hepsini başaran bir orta sahaydı.
4: Paris Saint-Germain'e rakip olurlar.
5: Çünkü o acayip bir yetenekti. Çok isimler.
4: Bambaşka bir yetenekti. Bunu da aktarmış olalım. Çok önemli bir bence anlaşma. Takip edeceğim. Mutlaka takip edeceğim. Xavi'nin de başarılı olmasını istiyorum. Çok başarılı teknik direktörlük kariyeri yok açıkçası ama ilerleyen vakitlerde neler olacak göreceğiz. Hollanda da kabuk değiştiriyor. Çünkü Dünya Kupası'nda en centilmen takım seçildi ki tarihinde yok. Hollanda'nın Ercan abi.
5: Evet.
4: Sert bir takımdır Hollanda. Her zaman bu sert topla ön plana çıkan bir takımdır. En centilmen takım seçildi ki zaten bir şekilde elendiler. Fas'a elendiler. Onlar için de çok kötü bir Dünya Kupası.
5: Centilmenliği şöyle değerlendirelim istersen. Faulle centilmenlik arasında bir ayrım olması lazım değil mi Ahmet? Yani faul yapan, topa sert olan. Centilmenlik daha başka bir şey. Bu yanlış algılanıyor bence. Sert futbol oynayan bir sürü takım var. Fakat kırmızı kart görmüyorlar.
4: Ama ayarında oynuyorlar. Hollanda çok ayarında evet. Olmuyordu. Çok sert oynuyorlardı. Evet. Ama maalesef bu onlar için bu Dünya Kupası çok böyle centilmen geçti. Öyle hiç en az kart gören takım bu arada Dünya Kupası'nda. Gelen mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Çok sayıda mesaj geldi dinleyicilerimize. Çok teşekkürler. En tepeden biraz eritmeye çalışayım mesajları. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroyla Fenerbahçe çok gol yer diye yazmış dinleyicimiz.
5: Ya katılsın da. Bir katılsın. Ben önemli olan katılması.
4: Fenerbahçe bölümümüzde konuşacağım. Ben biraz açıkçası.
5: Ben o görüşlere karşıyım.
4: Lyon öyle çok... Çantada keklik bir takım değil yani. Bir lütfen Paris düzeltiyorum. Sparta Prag maçını bir geniş özetini bir izleyin. Lütfen izleyin. Eğer böyle düşünüyorsanız, Lyon çantada keklik diyorsanız bir izleyin lütfen. Konuşacağız zaten. Fenerbahçe bölümümüzde detaylı bir şekilde konuşacağız. Aston Villa'nın en önemli oyuncusu McKin diye yazmış bir dinleyicimiz. Var yani bir sürü oyuncusu var. Bir başka dinleyicimiz, Paris Saint Germain yerinde olsam Camavinga'yı alırım. Vitinha, João Neves, Camavinga yaparım orta saha roket olur diye. Fabian Ruiz'i almayı düşünüyorlar. Ciddi ciddi bununla düzeltiyorum. Fabian Ruiz onlarda zaten.
5: Onlarda.
4: Fabian neydi?
5: Rodri.
4: Rodri değil. Rodri şey Barcelona istiyor bu arada. Ciddi ciddi. Real Madrid değil.
5: Ferran Torres konuşuluyor.
4: Ferran Torres. Evet,
5: arada büyük bir fiyat farkı var şu anda. Bakalım
4: Ferran Torres'e gitme durumu var bu arada. Paris Saint Germain'e. İstediği de söyleniyor. Bakalım neler olacak. Onları da konuşacağız. Detaylı bir şekilde konuşacağız diyelim. Yine milli takımımızla... İşte yazmış bir dinleyicimiz Mehmet Ergün Bey. İlk milli maçımız Fransa'ya karşı. Zidane, Kante ve Guendouzi'yi Türkiye'de oynamalarından dolayı kadroya çağırır mı diye her
5: onlar
4: an her şey olabilir.
5: Kadroda değiller ama.
4: Ama genelde Fransa kadrosunda en son Dünya Kupası'nda Kante gitti ama hiç oynamadı. Böyle de bir durum var. Ama işte performanslara göre her an her şey olabilir. Öyle de söyleyeyim. Performansa göre çünkü Zidane hareket edebilir.
5: Ya geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamalarda bunu Nagelsmann'la dile getirmişti. Deschamps zaten söylüyor. Bizim ligi zorlu bir lig olarak kabul etmiyorlardı. Buraya gelen Fransız oyuncuların şansı o yüzden azdı. Tabii Zidane'la beraber bu değişir mi? Ama politikanın pek değişeceğini tahmin etmiyorum. Yani çok zorlu bir lig olarak kabul etmiyorlar.
4: Şimdi bu transferlerle biraz işler değişebilir Ercan abi.
5: Olabilir, olabilir.
4: İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Herkes de iyi futbolculara bakar. Ama şöyle bir ayrım var. Ara öncesi bu soruyu da sormak durumundayım. Şu anda sosyal medyada görmeye başladım bunu. Özellikle yabancılarda bazı İngilizler ve İtalyanlar da gördüm. Bu arada yine bir dinleyicimiz yazmış. İtalya'da golcü kalmadı. Bünyamin Bey yazmış. Hepsini bizim takımlar aldı. Hayırlısı olsun diye yazmış. Birkaç İtalyan'da gördüm. İngilizler'de gördüm. Yakında Fransızlar ve Almanlarda da görürüm bunu. Sosyal medyada dillendiriliyor bu durum. Şöyle deniyor. Şimdi Türkiye yeni Arabistan diye konuşuluyor. Artık Türkiye'de daha çok işte bu oyuncuları göreceğiz. Arabistan fiyatlarına yakın bir meblağlarla bu oyuncular transfer ediliyor. Çıkış noktası bu. Bu yorumların genelde.
5: Pek doğru değil. Arabistan'dan daha fazla para vermiyoruz.
4: Daha az para veriyoruz. Bir, ikincisi de şöyle bir durum var. Bir kere Arabistan mı Türkiye mi dediğinizde eğer futbol oynamak istiyorlarsa Türkiye çok daha avantajlı. Neden daha avantajlı? Çünkü Avrupa'da.
5: Para kazanıp yatmak istiyorlarsa da Arabistan Ligi'ne giderler.
4: Çok fazla para istiyorlarsa evet Arabistan Ligi'ne gidebilirler. Gerçekten çok para isteyen zaten oraya gidiyor. Arabistan Ligi'ne gidiyorlar. Evet para mı? Bazı oyuncular sadece parayı düşünüyorlar. Ama futbol oynamak isteyen oyuncular ki... Türkiye güzel bir seçenek. Tabii ki bir İngiltere, tabii ki bir İtalya, tabii ki bir Fransa, tabii ki bir Almanya değiliz futbol anlamında. İspanya değiliz. Tabii ki daha çok para vermek durumundayız bu ülkelere göre. Bu oyuncuları getirebilmek için. Ama çok daha avantajlarımız var. Arabistan'a göre çok daha fazla avantajımız var. Her şeyden önce Avrupa'da mücadele eden takımlarımız var. Yani baktığınızda Avrupa kupalarında mücadele edecek oyuncular haliyle burayı tercih edebilecekler. Ciddi bir motivasyon futbol. Futbol oynamak isteyen oyuncular için Avrupa kupaları çok ciddi motivasyon. Özellikle Şampiyonlar Ligi çok büyük bir vitrin ve motivasyon. Baktığınızda ben evet Arap yemekleri de meşhurdur ama Türk yemekleri kadar meşhur değillerdir. Bazı işte sosyal medya kullanıcıları.
5: En kötüsü olarak değerlendirici iklim.
4: İklim zaten bambaşka. Yani baktığınızda bizim iklimimiz çok daha Avrupa'yı bir iklim. Arabistan iklimine göre çok daha farklı. Arabistan'da
5: çöl iklimi.
4: Gece maç yapıyorsunuz, gece antrenman yapıyorsunuz, gündüz yatıyorsunuz sıcakta. Yani ama Türkiye'de öyle bir durum yok. Aynı zamanda Türkiye'de dışarı çıkabilirsiniz rahatlıkla. Arabistan'da Hristiyan bir oyuncunun dışarı çıkması öyle kolay olmayabilir. Böyle durumlar var. Yani bizim çok daha fazla artımız var.
5: Tabii şöyle oyuncular, Avrupa'daki oyuncuların büyüme kültürlerine göre yeri geldiğinde gece restoran, pub kültürü falan var onlarda. Hı hı. Bir İngiliz oyuncu aldığın zaman ama oralarda öyle şey yok tabii.
4: Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir durum da var. Bunu da aktaralım. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Dördüncü sırada dış kulvarda 10 numaralı Call Me Free koşuyor. İçinde 9 numaralı Babadoçka 5. sırada ve bu sırayla son 600 metreye girilmek üzere. Koşunun lideri 5 numaralı Wolf Şahin. Fark 2 boya çıktı. İkincilikte iç kulvarda 8 numaralı Lalokura vardı. Şimdi dıştan ikinciliğe 2 numaralı Necdet Başkan sokuldu. Daha sonra 10 numaralı Call Me Free ve 9 numaralı Babadoşka şeklinde son düzeye çıktı Taylar. 5 numaralı Wolf Şahin virajı da önde döndü bariyer dibinden. 8 numaralı Lalokura'nın ortadan yine 2 numaralı Necdet Başkan'ın dışarıdan da 10 numaralı Call Me Free'nin ataklarıyla son 200'e girilmek üzere. 5 numaralı Wolf Şahin son 200'e de 6-7 boy farklı önde girdi. 2 numaralı Necdet Başkan ikincilikte 5 numaralı Wolf Şahin son 50 metreye de rakiplerinin 6-7 boy önünde lider giriyor ve koşuyu 5 numaralı Wolf Şahin kazanıyor. 10 numaralı Call Me Free ve 2 numaralı Necdet Başkan ikincilik için aynayı yakın geçtiler. 9 numaralı Babadoçka 4. 8 numaralı Lalokura da 5. oldu. 5 numaralı Wolf Şahin Vedat Abiş'le kazandı 4. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
7: Spor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Radyo Spor!
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Radyo Reklam.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gayet keyifli oldu ilk bölüm. Bayağı konuştuk. Hem Avrupa futbolunu biraz konuştuk, hem transferleri konuştuk. Artık bu akşamki maçla başlayalım Ercan abi. Beşiktaş'a bu akşamki maçı konuşmaya başlayalım. Beşiktaş'ın önemli karşılaşması. İlk maçı 1-0 kazanmıştı deplasmanda. Hradec Gralove karşılaşması, Çekya takımı. Saat 20'de bu karşılaşma ve karşılaşma Dolmabahçe'de oynanacak. Yani Beşiktaş'ın kendi evinde oynanacak. Yeni transferi Vlahovic ile beraber bir hava katıldı Beşiktaş'a. Biraz transferde geç mi kalındı acaba diye çok fazla eleştirme vardı. Ve ben programlarda, son iki programda özellikle şunu söylüyordum. Geçen programda da biraz dillendirmeye çalıştım. Beşiktaş tam bir teknik direktör takımına evriliyor. Italiano'nun takımına evriliyor'u dillendiriyordum ki özellikle geçtiğimiz 1-0'lık karşılaşma bana bunu anlattı. Normalde ne olur, bir kez daha altını çizerek anlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Ne olur, yerli antrenörlerimiz genelde ne yapar? 0-0 deplasman, kırmızı kart görmüşsün, hemen hücum oyuncusunu alıp defans oyuncusu sokarsın, evet, eksiği gidermeye çalışırsın ve geriye yaslanırsın ki skoru korumak için 0-0 aman koruyayım.
5: Doğru.
4: Düşünce budur, kafa yapısı budur. Genelde yerli antrenörlerimiz bunu yaparlar. Bunu çok sıklıkla gördüğümüz için söylüyorum. Italiano ne yaptı? Italiano forvet oyuncusunu çıkarmadı, üzerine bir başka forvet oyuncusu soktu, çift forvet döndü ve gol attı Beşiktaş. Geriye yaslanmadı, ileride beklemeye devam etti ve rakibinin hatalarını bir şekilde yakalamaya çalıştı. Yakaladı ve 1-0'lık skoru elde etti. Normalde bu bence teknik direktör başarısıdır Ercan abi. Ben öyle görüyorum açıkçası. Ve Beşiktaş takımı, ki Italiano basın toplantısında da bu bölümün sonunda basın toplantısında sizle bir kez daha paylaşırız, bir bölümünü paylaşırız. Şöyle cümle kullanıyor: benim oyuncularım gol yemek istemiyorlar, gol yemeyen bir Beşiktaş'a doğru evriliyoruz cümlesi var. Yani gol yemekten hiç hoşlanmıyor benim oyuncularım cümlesini kullandı.
5: Doğru.
4: Italiano.
5: Ve her maçta da şunu yapacağım, bu şart değil demeye getirdi. Şimdi forvet aldım dedi. Belki başka bir maçta, hiç istemem ama dedi, 10 kişi kalırsak belki başka taktik yaparım. O maçın durumuna göredir dedi. Ona dedi ben bakacağım maça, analizi yapacağım o anda dedi. Belki başka tarz bir oyuncu alacağım dedi. O yüzden de öyle %100 her kırmızıda bir forvet alırım düşüncesinde olmadığını da belirtti. Maça 0-0 başlama düşüncesini ben beğendim. Evet dedi. 1-0 bir avantaj ama büyük bir avantaj değil. Bu yüzden maç 0-0 gibi başlayacağız ve bundan sonra da turu yakalamak istiyoruz dedi. Rakip bayağı ikili mücadelede kendi evinde oynamanın verdiği o avantajı yakalayıp biraz sert oyunu da tercih etmişti ilk karşılaşmada. Onu da belirtelim ev sahibine. Bu akşam tabii ki Beşiktaş'ta bir ev sahibi hangi avantajları kullanır onu rakibe gösterir. Rahat söyleyebilirim.
4: Gol yemeyi sevmeyen bir Beşiktaş'a doğru evrilen bir takım var.
5: Evet.
4: Ve baktığınızda evet yemiyor Beşiktaş. Hazırlık maçlarında istenilen sonuçlar çok fazla gelmedi. Çünkü kadro o sırada kadroyu deniyordu İtalyano. Benim anladığım
5: bir de kadro da yoktu ki.
4: Doğru düzgün bir kadro
5: yoktu. Genç oyuncular vardı elinde.
4: Elinde genç oyuncular vardı. Sonrasında işte mini takımlardan dönen oyuncularla beraber Beşiktaş'ın kadrosu biraz oturmaya başladı. Evet eksiklikler var Beşiktaş'ta ki konuşuluyor zaten. Biz de konuştuk programlarda söylüyoruz. Söylüyoruz. Stoper, bence stoper eksiği var Beşiktaş'ın hala ki bir stoper konuşuluyor. Transferi olacak. Ondan önce orta saha.
5: Bir stoper, var. Bir orta saha alınabilirse bir yine sağ kanat hücum.
4: U23 sağ kanat düşünülüyor. Planlama bu yöndeydi. O yüzden söylüyorum evet. Bunu. Ben yine bekler konusunda belki bir sürpriz olur mu Beşiktaş'ta? Bekler konusunda kontenjana göre bir hem sol bek hem sağ bek için bir oyuncu özellikle sol bek için düşünülür mü? Sağ bek için de Murillo'yu yedekleyecek Taylan var diye konuşuldu. Geçen program bayağı bir konuştu.
5: Taylan'ı göndermediler
4: ama yine de bir Murillo'yu zorlayacak bir oyuncu olabilir mi düşüncesi var. Bakalım ne olacak göreceğiz. Hala transfer sezonu devam ediyor. Beşiktaş için acilse olmazsa olmaz bir forvet ihtiyacı vardı. O forvet ihtiyacı da Vlahovic ile çözüldü ki transfer sezonunun başından itibaren Beşiktaş isteğini zaten belli etmişti Vlahovic konusunda.
5: Evet.
4: O transfer de gerçekleşti. İstanbul'a da getirdi Beşiktaş ve bir hava katıldı bence takıma. Zaten bir hava vardı. Vlahovic de daha iyi bir havaya büründü diye düşünüyorum. Tabii ki bu karşılaşmada yer almayacak Vlahovic. Trossard'ı çok merak ediyordum ne zaman oynar diye. İtalyano Trossard'ın son 20 dakika oynama ihtimali
5: belki
4: var.
5: Belki dedi o da.
4: O da belki oynama ihtimali var dedi. Kondisyon olarak geride takımdan dedi. O yüzden dedi kondisyonun artmasını bekliyoruz açıkçası açıklamasında bulundu. Karşılaşmayı nasıl bekliyorsunuz Ercan?
5: Ben iyi bir maç bekliyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Kralove takımı da mutlaka biraz risk almak zorunda. İtalyano da bunu biliyor. Ya Kravove'de oyuna öyle kontrollü falan başlar mı? Başlangıç öyle olabilir de sonra risk alacaktır. Beşiktaş'ta bu riskli anlarda ki ilk maçta da risk alırken golü attı Beşiktaş. Hemen 3 pasta gol oldu. Bunu değerlendirecek kapasiteye ve yeteneğe sahip bir takım. Bu yüzden iyi bir maç Beşiktaş adına geçecektir diye tahminde bulunayım Ahmet.
4: Ben de bir taraftarıyla beraber keyifli bir karşılaşma olarak bakıyorum. Yine biraz sert oynayabilir rakip ama o sertlikle de karşılık verecek diye düşünüyorum Beşiktaş.
5: Sert oynarsanız bu sefer ev sahibi avantajı yok.
4: Sonuçta deplasmanda oynuyor.
5: Deplasmanda o seyircinin tepkisi, Beşiktaşlı oyuncuların sertliğe karşı vereceği oyunla tabii tepkiden bahsediyorum. Daha hırslı ve tempolu olabilir. Bu yüzden Kralovic bayağı zor durumlarda yaşayabilir.
4: 11 olarak da bir eksiklik işte kırmızı kart yeni sol bek.
5: Ottara
4: kırmızı evet. Kart görmüştü. Onun yerine Rıdvan oynayacak diye tahmin ediyorum ki.
5: Dün söyledi zaten Rıdvan'ı
4: oynayacağını söyledi teknik direktör Vincenzo Italiano. Yani çok da ciddi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yine orta saha kurgusunda Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Olaytan orta sahasını düşünüyorum ben.
5: Olabilir.
4: Sağ tarafta işte Çerni oynar.
5: Defansif Endidi ile başlar mı? Yani Endidi Salih Orkun Olaytan'ı sonra kullanayım düşüncesine de sahip olur mu? Bunu maç başlayınca görürüz.
4: Ama ben yine Olaytan'la başlayacağını düşünüyorum Ercan yani. Abi. Olaytan'ı da desteklediğini, sevdiğini düşünüyorum. Oyun yapısı olarak İtalyano'nun.
5: Dikin oynamayı seven bir oyuncu transfer etmişti geçtiğimiz yıl Beşiktaş. Olaytan da o tarz bir oyuncu. Yeter ki gol yollarında girdiğinde atsın. O skorer yapısına kavuşsun. Ama Beşiktaş'ın hem dikin oynayabilen hem de savunmaya yardımcı olabilecek bir orta saha daha takviye yapacağını tahmin ediyorum.
4: Bir orta saha alacak Beşiktaş. Ben de öyle düşünüyorum. Sağ açık alacak. Sağda Çerni mi oynar yoksa Raşitsa mı oynar?
5: Ben Çerni diye tahmin ediyorum.
4: Ben de Çerni'yi oynatır düşüncesine sahibim. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'a başarılar dilerim diye yazmış Mehmet Bey. Çok teşekkürler. Galatasaray'ın yarınki karşılaşmasında yorumlar mı Ercan abi diye yazmış. Galatasaray bölümümüzde zaten konuşuruz detaylı bir şekilde.
5: Tek bir cümle söyleyebilirim. Maçın favorisi tabii ki herkesin kabul edeceği gibi Galatasaray.
4: Galatasaray açıkçası bu konuda çok daha ağır basıyor diyeyim, öyle diyeyim. Ama zaten Galatasaray bölümümüzde detaylı bir şekilde konuşuruz diyelim. Şöyle mesajlara da bakıyorum birazdan. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını da takip ederiz, dinleriz beraber. Dün maçtan önce yaptığı basın toplantısının bir bölümünü takip ederiz. Çok güzel transferler yapıyoruz diye yazmış bir dinleyicimiz. Bence aynı düzeyde de hakem transfer etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum diye yazmış.
5: O hakem işi olmayacak transfer.
4: Tabii ki yani olmayacak ama...
5: Ama şu gerçek, son 4 yıla baktığında bu sezon Beşiktaş'ın yaptığı transferler, 2 transfer bile, 3 transfer çok önemli. Alman milli takımından kaleci Nübel, aynı şekilde bizim milli takımımızın, hatta 4 diyelim, orta sahada yer alan Salih, solda Trossard ve yine santrafor bölgesinde Vlahovic. 4 senedir bu tarz oyuncuları Beşiktaş transfer edemedi. Bunu kabul edelim. Ve bu böyle devam edecekse Beşiktaş'ın transfer yapısı bayağı güçlü bir kadro geliyor demektir.
4: Hatta bir dinleyicimiz sormuş Ercan abi. Vlahovic, Mevlüt Bey sormuş. Beşiktaş'ın Mario Gomez'i olur mu diye soruyor.
5: Ya bu Gomez'in yeri ayrıydı. Herkes o örneği veriyor. Fakat Vlahovic ayrı bir oyuncu, Gomez ayrı bir oyuncu.
4: Şimdi bir dinleyicimiz sormuş başka bir konu ama hemen paylaşalım. Ercan Bey'e de söyler misin? Derbinin ne olduğunu bize bir anlatsın. Bazı arkadaşlarınız diyor Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla yaptığı maçı derbi olarak adlandırıyor diye. Şimdi derbinin kelime anlamını söyleyeyim. Aynı şehrin iki takımının karşılaşmasıdır. İki büyük takımının, aynı şehrin iki büyük takımının karşılaşmasıdır.
5: Ya Fulham Tottenham maçı da derbi. Arsenal Tottenham mücadelesi yine derbi. Hı hı. Aynı şehir. Liverpool Everton derbi.
4: Derbi.
5: Liverpool Tottenham derbi değil. Ya da Liverpool, şöyle söyleyeyim, Arsenal derbi değil.
4: Manchester United Manchester City maçı derbi.
5: Derbi.
4: Ama Manchester United Arsenal maçı derbi değil.
5: Ya Liverpool Manchester United mücadelesi Merseyside diye anılıyor. Ya aynı şehrin tabii iki takımının karşılaşması.
4: Inter Milan maçı derbidir. Hatta derbilerin derbisi diye de geçer.
5: Tabii tabii. Derbinin tam örneklerle verdik. Sözcülük karşılığı bu.
4: Sözcük karşılığı bu ama.
5: Ya şimdi öbür maçları da büyük maç derler. Ya boşuna ya derbi karşılığı olmuyor tabii. Trabzonspor'un Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray mücadelesi derbi olarak telaffuz ediliyor. Ama sözlük karşılığı yanlış.
4: Ya sözlük karşılığında böyle ama maalesef işte dilimize yerleşmiş.
5: Dilimize bu yerleşmiş.
4: Yani bu büyük takım, yani bizde de bir işte büyük takımların karşılaşmalarına derbi deniyor anlayışı var bizde de.
5: Evet, fakat anlamını yanlış ya olarak değerlendiriyoruz.
4: Mesela Beşiktaş-Başakşehir maçı bir derbi bu arada, bunu da söyleyeyim.
5: Kasımpaşa-Başakşehir de derbi.
4: Eyüp Spor Galatasaray maçı derbi mesela.
5: Mesela.
4: Bir örnek verelim. Yani bunlar da derbi ama işte sözcük anlamı.
5: O kabul edilmiyor. Bizde ayrım şöyle ama yerleşmiş tabii. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor birbirlerine oynadıkları zaman bunu derbi olarak değerlendiriyorlar. Ama bu yerleştiği için de ben bir şey diyemiyorum. Ama sözlük karşılığını anlattık herhalde.
4: Halil Bey yazmış. Vlahovic Beşiktaş'ın bu kadrosuna nasıl olur diye.
5: Gayet. Niye olmasın? Kadro gelişiyor Beşiktaş'ta.
4: Ya süperstar forvet olarak geldi bu kadroya. Yani baktığınızda bu kadroda şahane de olabilir. Beşiktaş'ın aradığı o istenilen seviyeye gelemedi Beşiktaş. O da bence çok iyi bir oyuncu.
5: Belki bazen birlikte oynayacaklar.
4: Çift forvet de oynayabilirler. Bir de bu arada şöyle bir durum var. İtalya'da Vlahovic yapan teknik direktör Beşiktaş'ın başında. Ya yani bu bakış açısından bakmak lazım.
5: Fiorentina'dan şöyle var Gomez'le benzerliği. Fiorentina'da Gomez Beşiktaş'a gelmişti. Vlahovic Fiorentina'da, sonra da Juventus'a geçti. Ondan sonra İtalyano ile beraber çalıştı Fiorentina'da. Bayağı bir ilgisi var. Sonra Vlahovic Partizan siyah beyaz, Juventus siyah beyaz. Aynı şekilde Beşiktaş siyah beyaz. Bunu da belirtiyor zaten. Hayat biçimim siyah beyaz oldu.
4: Siyah beyaz diye.
5: Evet.
4: İsterseniz Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını dinleyelim. Maç öncesi yaptığı basın toplantısını, sonra kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
14: Domani. Yarın gerçekten çok çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Başladığımızdan itibaren sezona yani çok bir süre geçmedi. Ama belki de şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkıyoruz. Ne kadar değerli olduğunu, maçın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda küçük bir avantaja sahip olabiliriz belki de. Ama Avrupa'da asla kolay maç yoktur. Her maç gerçekten bir savaş gibidir ve her maçın da hikayesi farklıdır. Bu haftada 4 tane idman yaptık. 4'ünde de bence gayet kaliteli idmanlar yaptık. Çok dikkatliydik hepimiz. Çünkü gerçekten önemini biliyoruz bu maçın. Aynı zamanda umarım da yarın taraftarlar çok güzel Beşiktaş görecek. Bundan dolayı da çok ümitliyim. Umarım böyle olur. Yarın kaliteli bir takım izleyeceğiz. Yarın dikkatli bir takım izleyeceğiz. Ne yaptığını bilen bir takım izleyeceğiz. Umarım yarın her şey güzel gider. Galibiyetle bu maçı kapatırız ve mutlu bir şekilde evimize döneriz.
15: Yok.
14: Ben burada bireysel olarak çok konuşmak istemiyorum oyunculardan. Çünkü bu daha bir takım işi. Bunun altında çizmek isterim o yüzden. Savunmamız gerçekten mutluyum. Çünkü gol yemek istemiyor. Asla rakibe yumuşak, hafif olduğunu, hissiyatını geçirtmiyor. Hep akıllı oynuyorlar. O yüzden savunmamdan dolayı çok mutluyum. Kimse takımda gol yemek istemiyor. Herkesin sahada bir açlığı var, bunu görüyorum. Yani sadece bu kaleci ve savunma üzerinden anlatılacak bir şey değil. Tamamen takım hakkında bahsediyorum. Çünkü savunma takım halinde yapılır. Sadece biz burada savunma hattından veya kaleciden bahsedemeyiz. Bu yüzden beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şu ana kadar çok karakter ortaya koydular. Çok dikkatli oldular. Ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu gol yememe ihtiyacını istemiyoruz. Bunu yapmak istemiyoruz. Gol yemek istemiyoruz. Gol atmak istiyoruz. Bu böyle devam edersek daha da iyi sonuçlar gelecek. Çünkü şu ana kadarki sonuçlar gayet iyiydi. Aynı karakterle devam etmemiz gerekiyor. Aslında ilk maç bence benim Avrupa maçları dediğim şeyi gerçekten gösteriyor. Yani nedir bu? Avrupa'da kolay maç yoktur. Deplasmanda kolay bir maç asla yoktur. Ama bence geçen maçta da iyiydik. Neden iyiydik? Çünkü gol şansı yarattık. Aynı zamanda kalemizde çok da gol şansı görmedik. Yani geçen maç içinde tipik bir Avrupa maçı olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü biz kazanmak istiyoruz. Aynı zamanda rakip de kazanmak istiyor. O yüzden yarınki maçta da yine aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Yani daha fazla bizim de yaratmamız gerekiyor. Kalemizde daha az görmemiz gerekiyor. Özellikle yarın bazı hatalarımızı geliştirmemiz gerekiyor yarınki maçta. Kalemizde daha az pozisyon görmeliyiz. Ve daha da fazla yaratmalıyız. Çünkü şunu da eklemek istiyorum, aynı zamanda bu takım çok az süredir beraber, yani yaklaşık 1,5 aydır beraber. Bence iyi gidiyoruz ve düzeltmemiz gereken bazı şeyler var, onu biliyoruz. Ama asla da mükemmel olamayız. Her maç farklıdır, her pozisyonda farklıdır, bunu hep söylüyorum. O anda düşündüğüm şey şuydu: maç 0-0. Savunma yapmak belki bizim için daha riskli olacaktı. Geri çekilmek belki bizim için daha riskli olacaktı. O yüzden çift forvete dönmeye karar verdim. Ve yakalayabileceğimiz belki 1-2 şans olursa da biraz daha şansımız artabilir diye düşündüm. Kafamda bunlar geçiyordu o arada. Ve öyle de oldu. Şanslı olduk. Çünkü biliyorsunuz 10 kişi oynamak gerçekten çok zordur. Takım olarak acı çekmeniz gerekiyor. Ben de o anda kafamda şunu geçirdim: topu kazandığımız zaman daha iyi topu tutabilmemiz, daha iyi bir şekilde ileriye çıkabilmemiz, yani kontrol yakalayabilmemiz için bu kararı verdim. Ve şanslı olduk. Golü de attık. Aynı zamanda Mustafa, Semih, hepsinin performansına çok mutluydum. Tebrik etmek istiyorum herkese. 10 kişi kaldığınızda ise özellikle gerçekten savunmada çok fazla iş düşüyor. Yani tırnaklarınızı kazımanız gerekiyor. Gerçekten çok çalışmanız gerekiyor gol yememek için. Öyle de oldu. Bu çalışmaların karşılığında da sonuçları zaten hepiniz görüyorsunuz. Belki bundan sonraki maçta böyle bir senaryo olduğu zaman ise farklı bir şey yapacağım. Belki oyuna bir savunmacı alacağım. Belki yine bir ofans oyuncusu alacağım. Bunu bilemezsiniz çünkü her maçın hikayesi farklıdır aslında.
16: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
17: Kazancım net, sigortam net.
18: Radyo Spor.
19: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor Kazan'ı kaldığı yerden devam ediyor. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını dinledik. Beşiktaş'a da bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim bu akşamki karşılaşmada. Avrupa'daki tüm maçları kazanmamız gerekiyor artık. Eğer daha rahat bir şekilde eleme oynamadan çok sayıda takımımızın lig aşamalarına katılmasını istiyorsak bu karşılaşmalar çok önemli. Bütün karşılaşmaları da kazanma dileğiyle diyelim. Tabii ki zor karşılaşmalar da olacak. İşte Fenerbahçe'yi de konuşacağız önümüzdeki saat dilimi içerisinde. Beşiktaş'a bir kez daha başarılar. Seattle'dan genelde mesaj atan dinleyicimiz yazmış, çok geçmiş olsun. Dün prostat kanseri tedavisi ilk aşama başladı ve bu konuda YouTube'da videolar ekleyerek tedavi süreci ve sonucu hakkında bilgi vereceğim diye yazmış. Çok geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim.
1: Sağlık
0: her şeyden önemli. Genelde mesaj atar Seattle'lı, biz genelde de paylaşırız mesajları, dinleyenlerimiz bilirler. Etki tepki etkisi yaratıyor. Bizim Laşantami Kantare iyi oyuncular takımı etkiler ve onlara herkes uyarsa kantalanırız diye de bir başka mesaj göndermiş. Bir Beşiktaşlı olarak Trabzonspor'u severim Şenol Hoca'dan dolayı. Juventus'u severim renklerinden ve Kenan Yıldız orada. Şimdi Partizan'ı ekliyorum hem renkleri hem de ismi dolayısıyla. Bir de Benfica'yı severim sembolden dolayı diye de yazmış. Beşiktaşlılar genelde kartal sembolü diğer takımları severler. Evet. Benfica'yı severler. Genelde birbirleriyle iyi anlaşırlar. Beşiktaşlı son dönem transferlere baktığınızda Benfica'dan çok transferi var. En son Orkun Benfica'dan geldi. Evet. Rafa Silva mesela, bir dinleyicimiz Ankara'dan Fatih Bey. Rafa Silva da geldiği zaman, geldiği zamanki form durumu itibariyle şu anki transferlerin birçoğundan daha iyiydi diye yazmış. Ama hatta gelir gelmez Süper Kupa maçını Galatasaray ya takım olarak Beşiktaş 5 tane atmıştı. Ama sezon ortasında havlu atmışlardı diye yazmış. Önemli olan takım olmak değil mi? Tabii ki takım olmak en önemlisi. Ama işte takımı olmak için de iyi oyuncuların iyi oyunlarını sergilemesi gerekiyor o takıma.
1: Yani Orkun ve Rafa Silva vardı. Şimdi etraf bayağı gelişiyor.
0: Ciddi gelişiyor Beşiktaş'ta. Yani mesele oydu zaten. Açıkçası daha farklı bir takım hüviyetine kavuşacak gibi gözüküyor diyelim. Yavaş yavaş da artık Beşiktaş bölümümüzü de tamamlayacağız. Yine bir dinleyicimiz Hasan Bek'i sormuş. Yo, herhangi bir vefat durumu söz konusu değil. Sadece gelmiyor diyelim.

0: Yani onu söyleyebiliriz.
1: Son dönem evet değil diye gitmek istiyordu. Ve onu da sıklıkla gösteriyordu o. Ya ısınmak için elleri ceplerinde çıkması zaten her şeyi anlatıyordu.
0: Bir yere kadardır o.
1: O da saygısızlık oluyor işte. Maalesef saygısızlık oluyor. Siz bulunduğunuz yere saygı göstermek durumundasınız. Kötü ayrılsanız bile, kötü olsanız bile takımlar büyüktür, oyuncular değil yani. Gideceğiniz takım da büyük değildir. Şu anda bulunduğunuz takım büyüktür.
0: Ya uyum sağlamada arkadaşlarıyla beraber onda da başarısız oldu. Sonradan yapılan o değerlendirmeler, yorumlar da onu gösteriyor. Olmadı.
1: Olmadı. Bizi sevmiyorlar mı diye bir yazmış. Fenerbahçeli taraftar, biraz önce Beşiktaşlı bir dinleyicimiz, Seattle'daki dinleyicimiz yazmıştı işte. Şu takımları seviyorum şundan dolayı diye. Bir Fenerbahçeli dinleyicimiz de yazmış. Bizi sevmiyorlar mı? Biz de yırtıcı kanaryayız, kuştaşız diye yazmışlar. Çok teşekkürler. Keyifli, eğlenceli bir mesaj olmuş bu da. Herkes birbirini sevmek zorunda değil bu arada. Onu da aktarmış olalım. Olabilir yani. Farklı seven de vardır, sevmeyen de vardır. Böyle durumlarda söz konusu. İzmir'den Hakan Bey, dünkü Süper Kupa karşılaşmasında Somali'li hakeme UEFA'nın bir jestiydi bu maç diyor. Ercan abi, işte sizin de maç anlatmanız konusunda böyle bir istekler de var, durumlar da var. Ben aracıyım, söyledim, ilettim. Ercan abi genelde son dönem teşekkür ediyor böyle mesajlara. Yine bir başka dinleyicimiz, bu arada Somali'li hakemi nasıl buldunuz onu da sorayım.
0: Ben iyi buldum.
1: İyi hakem bu arada.
0: Zaten yani Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti. Bu Dünya Kupası için vize alınamaması futbol, FIFA adına da, futbol adına da skandaldır.
1: Çok büyük skandal. FIFA adına skandal Ercan abi. Yani, hemen direkt verelim, adresi verelim. FIFA adına skandal. FIFA
0: çok çok.
1: Dünya Kupası'nda şu kadar kazandık, şöyle yaptık, şahane Dünya Kupası oldu diyor.
0: Hayır. Sen hakemini koruyamadın.
1: Hayır, hayır. Şimdi yani evet, bazı artılar var. Hakemlik konusunda mesela çok beğendiğim hakemler var. Bizim işte Paraguay maçını yöneten hakem. Yine Güney Amerikalı. Evet. Çok beğendim o hakemi.
0: Ya sen Afrika'dan en iyi hakemi seçilmiş, yılın hakemi seçilmiş bir ismi Dünya Kupası'nda görev veremiyorsun. Niye? Amerika'ya giremiyor. Yani bu olmaz.
1: Dünya Kupası'nda çok büyük skandallar var. Yani o Amerikalı futbolcunun kartının iptal edilmesi. Bu arada geçen hafta geçen program konuştuk, FIFA ile alakalı program girişinde yaptık o açıklamaları. Üzerine yine Amerikan Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama var Ercan abi. Amerikan Başkanı büyük skandal olur diyor. Infantino'nun görevden alınması diyor. Çok büyük skandal
0: bence
1: olur diyor.
0: Bence Infantino'nun koltuğu sallanıyor. O net.
1: Net. Bu arada
0: bu olaylar da işin içinde. Ya bu hakem olayı, kartın tekrar iptal edilmesi, bunlar da onun karşısında duruyor. Esas FIFA'yı ilgilendiren konular bunlar.
1: Yani çok acayip durumlar diyelim. Yine bir başka dinleyicimiz, herhangi bir şampiyonluk yüzdesi şu an veremeyiz. Yani yüzde soruluyor ama yani daha lig başlamadı. Çok zor.
0: Mert'in bir problemi var galiba. Mert Günok. Bir son dakika bilgisi olarak verelim. Gençler Birliği maçında forma giyemeyecek.
1: Herhalde bir sakatlık durumu söz konusu. Bunu evet, da aktaralım. Son dakika bilgisi olarak paylaşalım.
0: Lyon maçına yetişmesi hedefleniyormuş. Onu da belirtelim bir son dakika bilgisi olarak.
1: Kayseri'den dinleyicimiz var ama bir yarış aramız varmış. İsterseniz yarış arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bu safkanın da 3 boy gerisinde 10 numaralı attı fırtına ilerliyor. Bu sırayla son 800'e girilmek üzere 6 numaralı Demir Barbar yarışın lideri, 2 numaralı Azerbaycanlı ikincilikte, 1,5 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Al Ünlü Hat 3. sırada kendine yer buldu. Dışta 5 numaralı Kasırga Bey 4. sırada koşarken 1 boy gerilerinde içeride 3 numaralı Sadayet 5.likte, dışında 1 numaralı Gülalp Kızı sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 6 numaralı Demir Barbar liderliğini koruyor, fark 1 boy. 2 numaralı Azerbaycanlı ikincilikte, 1,5 boy geride içeride 7 numaralı Al Ünlü Hat. Dışında 5 numaralı Kasırga Bey, gerilerinde de 7 numaralı Al Ünlü Hat sırasıyla viraj dönüldü ve son düzlüğe çıkıldı. 6 numaralı Demir Barbar düzlüğe de önde çıktı. Onun hemen gerisinden ortaya kat etti 7 numaralı Al Ünlü

0: At dışarıdan 2 numaralı Azerbaycanlının gayretleriyle son 400 metreye girildi. 6 numaralı Demir Barbar liderliğini 3 boy farkla devam ettiriyor. Ortadan 7 numaralı Al Ünlü Atın, onun dışından 5 numaralı Kasırga Bey'in atakları var. Farklar azalmaya başladı. Ancak 6 numaralı Demir Barbar direniyor. 7 numaralı Al Ünlü At gelmeye çalışsa da 6 numaralı Demir Barbar koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Al Ünlü Hat 2. 5 numaralı Kasırga Bey 3. 3 numaralı Salahiyet 4. 8 numaralı Distile de koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Demir Barbar Mert Uyar'la kazandı 5. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kasanın kaldığı yerden devam ediyor. Önemli bir haber başlığıyla geri dönelim. Biraz önce vermiştik, tekrarlayalım. Son dakika olarak haber kanalları da vermeye başladılar. Mert Günok, Fenerbahçe kalecisi Mert Günok, Gençler Birliği maçında yok. Cumartesi günü Gençler Birliği ile karşılaşacak Fenerbahçe ve bu karşılaşmada Mert Günok kaleyi koruyamayacak. Bir sakatlık durumu söz konusu anladığımız kadarıyla. Lyon maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Bunu da aktarmış olalım. Bunu da söylemiş olalım. Fenerbahçe'nin elinde şu anda Ederson duruyor. Livakovic duruyor. Aynı zamanda Tarık var. Yani 3 tane başka kaleci de var. Tabii ki Livakovic'i satma durumları vardı. Dinamo Zagreb istiyordu fakat son gelen bilgiler Dinamo Zagreb'in başka bir kaleciye yöneldiği yönünde bazı haber başlıkları vardı. Bunu da aktarmış olalım. Kayseri'den bir dinleyicimizin mesajı vardı Hakan Bey'in. O mesajı okuyacağım demiştim. Hemen o mesajı da paylaşalım. Sıcak bir günden Kayseri'den merhabalar. Maalesef hava durumu biraz öyle. Nemli ve sıcak hava var çoğu noktada. İstanbul'da biraz daha serinleme var. Bu akşam itibariyle daha da serinleyecek. Poyraz kuzeyden esecek, bunu da aktaralım ama umarım Anadolu'daki diğer şehirlerimizde de serinleme olur. Ciddi manada sıcak etkiliyor. Özellikle insanları dikkatli olmakta fayda var. Uyarımızı da yapalım. Çok kaliteli isimler alıyor takımlarımız. Bize düşen anlık başarı istemek değil de sabır göstermek. Şimdi hakemlere de çok iş düşüyor. Renk ayırmadan gördüklerini çalmalarını diliyorum. Bütün takımlara başarılar. Aynı zamanda Büyük Kayseri Spor'umuza da başarılar dileklerini iletmiş. Bu mesajı da aktarmış olalım. Bir Beşiktaş taraftarı ben Fenerbahçe'yi de çok severim diye yazmış. Teşekkürler. Bunu da paylaşmış olalım. Diyelim ve artık yavaş yavaş Fenerbahçe'ye de geçelim Ercan abi. Beşiktaş'ı da konuştuk, biraz Fenerbahçe'yi de konuşalım. Fenerbahçe Lyon'la karşılaşacak playoff'ta Şampiyonlar Ligi. 18 sene sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali daha da belirmiş durumda. Yine bir bölüm sonu canavarı geldi Fenerbahçe'ye.
1: Hedef büyük.
0: Bu kadroya açıkçası Şampiyonlar Ligi yakışır diye konuşuluyor.
1: Aynı kanaatteyim. Büyük bir hedeftir Şampiyonlar Ligi. Ve sadece 2 maç var. Bu yüzden ben Fenerbahçe'den büyük bir ihtimalle bu turu bekliyorum. Şimdi millet, insanlar tabii şunu sormuşlar, Ederson niye oynamıyor diye. Geçen sezon 3 maç ceza aldığı için Gençler Birliği maçında kadroda olamaz. Cezalar bu sene naklediliyor. Bu yüzden büyük ihtimalle de Tarık oynayacak.
0: Tarık oynayacak.
1: Evet. Onu da bu arada belirteyim.
0: Sakatlık değil yani.
1: Ederson
0: cezası var. Ederson'un
1: 3 maç cezası var. Evet.
0: Tarık oynayacak. Kalede büyük ihtimal Tarık'ı göreceğiz. Onu da paylaşmış olalım. Bir dinleyicimiz sormuş. Sizce Infantino mu yoksa Michel Platini mi daha büyük skandaldı diye.
1: Platini beraat etti bütün davalarından. Platini ve Blatter beraat ettiler. Hatta dava açtılar. Tazminat davası. Bayağı yıpratıldılar çünkü. Bütün davalar kendilerinin lehine sonuçlandı. Blatter, Infantino hakkında bir dava yok şu anda gözüken. Infantino hakkında rahatsızlık var. O büyük rahatsızlık sonrasında koltuğu o yüzden sallanıyor. Ya, hakemi koruyamadı. Böyle bir şey olabilir mi? Tekrar söylüyorum. Verilmiş kırmızı kartı iptal etme. O bir Dünya Kupası'nda daha önce yaşanmamıştır o kart iptali. İşi çok zor.
0: Ben ciddi manada özellikle UEFA'nın, CONCACAF'ın ve işte AFC'nin yani Asya, evet, Futbol Federasyonu'nun, Uluslararası Futbol Federasyonları bunlar, ülke federasyonları, onlara bağlı. Yaklaşık olarak işte geçen programda bahsettik, 143 tane federasyon karşı şu anda. Aralarda belki isteyenler vardır ama blok olarak hareket ettikleri için 143 federasyon tamamıyla karşı.
1: Bu durumda güle güle oluyor.
0: Meksika çok istiyor Infantino'yu çünkü Meksika'nın yerini değiştirmek durumu varmiş. Meksika'yı.
1: Hayır, Arjantin istiyor.
0: Arjantin de istiyormuş. Arjantin'in de yerini değiştirme düşüncesi varmış. Böyle böyle durumlar. Infantino herkese bir şekilde ne denir? Boncuk dağı, mavi boncuk dağıtıyor gibi bazı kendine destek verecek olan ülkelere.
1: Fakat yetmez.
0: Yetmeyecek gibi gözüküyor, bunu da paylaşmış olalım. Yine bir başka haber başlığı buyla alakalı. Biliyorsunuz bir skandal durum vardı. FIFA'nın satma durumu vardı. Dünya Kupası işte gelirlerini ile alakalı.
1: Pazarlama şirketi kurup o %20'sini 25'ini o pazarlama şirketi üzerinden işte nakite çevirme, değerlendirme. Ya futbol şirketleşir mi? Ya FIFA'dan bahsediyorum. Çünkü dünyanın en büyük organizasyonunu yapan Dünya Kupası'nı yapıyorsun. Hı hı. Dünya Kulüpler Şampiyonası var. Daha başka organizasyonların da var. Bunları gerçekleştiren futbolun bir numaralı temel ögesi böyle işlere girerse tabii ki büyük tepki çeker. Büyük tepki çektiği için de yapacak bir şey yok. Ben bayağı işini zor görüyorum.
0: Yani açıkçası ben de işini biraz zor görüyorum. Bu arada o geçen program söylentiler var demiştim. İşte Amerikan başkanının damadının kardeşi o işte finans şirketinin başında olacak ve bunu istiyor, FIFA'dan istiyor diye konuşuluyordu. O isim bu arada Disney'in CEO'suyla beraber, bildiğimiz evet. Disney'in CEO'su. Bu şey işte Disney Plus'ın da sahibi evet, evet. içinde olduğu Disney'in CEO'su ile beraber Los Angeles Lakers'ı satın aldılar. Daha yeni dünkü haber Los Angeles Lakers el değiştirdi ve artık hem o işte yatırım FIFA'ya Dünya Kupası'na yatırım yapmak isteyen isimle beraber o da Amerikan başkanının damadının kardeşi ve Disney'in CEO'su ile beraber Los Angeles Lakers'ı satın aldılar. Çok acayip bir durum ya, spora bu kadar yatırım yapılıyor, neler olacak ben de merak ediyorum bazı konuları ama FIFA özellikle UEFA tarafı karşı çıktı. FIFA'nın başkanı Infantino'ya sen bizden habersiz bunu yapamazsın ve değişeceksin tarzında bir ciddi bir bayrak açılmış durumda. Hep beraber göreceğiz.
1: Ya bir özür diledi de özürlü olmaz bu iş. Ya yanlış yaptım.
0: Özürü onun için dilemedi Ercan abi. Özürü erken haber verdik size diye özür diledi.
1: Evet.
0: Yani böyle de bir durum söz konusu. Bir ara, ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe Lyon'la karşılaşacak. Önemli bir karşılaşma. Şimdi çok fazla yorum da okudum. İşte o Lyon işte daha başka takımlar gelmedi. Özellikle Fenerbahçe'nin ne denir? İşte baş belası Fenerbahçe'ye Benfica. Bölüm sonu canavarı gelmedi onlar. Çünkü Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorlar. O yüzden evet. De Şampiyonlar Ligi elemelerinde değiller diye çok sayıda yorum da vardı. Rahat geçer diye. Şimdi Lyon da bir bölüm sonu canavarı. Şöyle bir istatistik var. Fenerbahçe ile Lyon'un arasında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe hiç galibiyet alamamış. Böyle bir istatistik durumu söz konusu.
1: Türk takımlarına genelde Beşiktaş'ı da eledi biliyorsun. Hatırladın değil mi? Beşiktaş'ı da eledi.
0: Şampiyonlar Ligi evet.
1: Grup penaltılarla elenip gitti Beşiktaş.
0: Beşiktaş elendi. Böyle bir sıkıntılı durum söz konusu. Şimdi baktığınızda yani açıkçası çok zor karşılaşma. Bir bu çantada keklik diye görenler için şunu söylemem lazım. Bir Sparta Prag karşılaşmasının bir geniş özeti var. Bir izleyin
1: şimdi,
0: internetten.
1: Şöyle bakalım. Fenerbahçe ile Lyon'un, ben bir not almıştım bunu. 5 resmi maçı var. Karşı karşıya geliyorlar. Bu 5 resmi maçın 4'ünü Lyon kazanıyor. 4 galibiyet. Bir maç beraberlikle sona eriyor. Şimdi 2026-2027'de tekrar karşı karşıya geliyorlar. Maalesef Lyon'un büyük bir üstünlüğü var. Onu da belirtmemiz lazım. Öyle değil mi? Mesela Lyon'da oynanan bir maçı 4-2 kaybediyor. Yine 2001-2002'de 3-1 kaybediyor. Rövanşı yine kaybediyor. Lyon 11 gol atmış. Şu ana kadar Fenerbahçe'ye. Sadece 4 gol yemiş. Bu yüzden Lyon-Fenerbahçe maçlarının iki takım açısından da önemli. Fenerbahçe de öyle görüyor da işin Fransız takımı olarak da böyle bir gerçeği var. Çok... Bunu da mutlaka hesaplamışlardır tahmin ediyorum.
0: Şöyle baktığınızda işte geçmişteki mi Juninho'yu falan hatırlıyoruz. Yani çok önemli oyuncular bu arada Lyon'da oynadı. Lyon son dönemde Paris Saint-Germain'in çok gölgesinde kalmış evet. Bir takım. Aynı zamanda işte Crystal Palace'ın da sahibi olan bir fondaydı kendisi. Başka bir evet. Sahibi vardı. UEFA yasakladı. Aynı ismin bu kadar takımı olamaz düşüncesiyle.
1: Yatırım yapmasını istemiyorlardı.
0: İstemiyorlardı ve küme düşme durumu vardı açıkçası. Son anda bu konuda bir değişiklik yaptılar. Başka bir isim aldı. Bir kadın zannedersem aldı. Ve artık başka bir durumda. Ve bu sıkıntıdan da kurtuldu Lyon. Ve geçen sezon Endri'yi devre arasında kiraladılar ve oynattılar. Endri'yi kendine getirdiler resmen. Yani bunu da söylememiz lazım. Önemli işlere de imza attı. Baktığınızda Paris Saint-Germain'i yendiler geçen sezon. Hani diyoruz ya Paris Saint-Germain'i yenecek takım yok. Kendi liginde yendi. Lyon yendi. Böyle de bir durum var. Yaban atılacak bir takım
1: ya
0: değil.
1: Bence iki takım için tam bir final. Ya dediğin gibi Lyon kim diye kimse düşünmesin de Lyon... Paris Saint-Germain'le beraber Fransız futbolunda Marsilya bir değişiğin içinde bayağı önemli bir takımdır. Her zaman. Monaco, Lyon, Paris Saint-Germain, Marsilya. Fenerbahçe mesela Marsilya'yı eledi. Bak çıkarttık az önce belirttim. Lyon'a karşı bir tane galibiyetin yok.
0: 5 maçta hiç galibiyet yok. Yani o yüzden de bu çantada keklik düşüncesine sahip olanların düşüncesini değiştirmesini tavsiye ederim. Bir de Sparta Prag maçında izlediğimde biraz geniş özetini de takip ettim. Dikkatli de izledim. Evet kırmızı kart oldu ama kırmızı kart öncesinde de zaten akın akın geliyordu Lyon. Yani baktığınızda...
1: Çok net bir skor 3-0.
0: 3-0 net skoru var. Direkten dönen topları var. Kaçırdıkları %100 pozisyonlar var. Yani gerçekten kendi evinde çok iyi oynadı Lyon Sparta Prag'a karşı. Soldan çok ciddi manada atak geliştirmeye çalışıyorlar. Bizim sağ tarafımız özellikle Semedo, Greenwood hattı çok dikkat etmeli.
1: Ya, ve takımın orta sahan... lideri de önemli Ahmet. Tolisso diye ya bayağı yakından tanıdığımız, topu çok iyi bilen bir isim lider.
0: Yani baktığınızda çok önemli bir açıkçası takım, dikkat etmekte fayda var. Sol tarafı daha sıklıkla kullanıyorlar ve özellikle soldan gelip sağa uzun top atmaya çalışıyorlar. Evet. Sağdaki oyuncuları kaçırmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe'nin de sol tarafında özellikle Archie Brown'un, ki Osterwold'e sakat olduğu için Archie Brown oynadı. Anladığım kadarıyla yine Archie Brown oynayacak o bölgede. Çok dikkatli olmalı. Artımız şu, tecrübe konusunda biraz daha tecrübeliyiz. onlara karşı.
1: Daha deneyimli isimler de var Fenerbahçe'de tabii.
0: Yani özellikle defans hattında Nathan Ake ve Skriniar tecrübe konusunda daha tecrübeli. Bu konuda biraz daha iyi durumdayız. Bizim mesela Talisca daha formda gözüküyor şu anda. Form olarak daha...
1: Doğru.
0: İyi bir forma sahip ve goller atabiliyor. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak? Özellikle bu karşılaşmada Lukaku oynar mı oynamaz mı? Onu da
1: hazır olursa fena olmaz.
0: Merak ediyorum. Açıkçası Lukaku da çok büyük bir silah olabilir. Ve Vedat Muriç sakatlığını atlattı. O da ciddi manada bir silah olabilir Fenerbahçe adına. Sıkıntılı olabilecek işte hem Greenwood hattı hem de Kerem hattına baktığımızda özellikle kanatların geriye girip rakibi kovalaması gerekiyor. Çünkü çoğalabiliyorlar. Yani bunu da gördüm. Orta sahasında sola daha yakın orta saha görüyorum. Orta sahada Kante, Guendouzi ikilisi ki ikisi de Fransız bu arada. Bir Fransız takımını hepimizden çok daha iyi biliyorlardır diye düşünüyorum.
1: Aynı kanaat
0: değil. Tecrübe olarak da çok daha tecrübeliler baktığınızda. Ama iş düşüyor. Özellikle Guendouzi'ye çok iş düşüyor. Takip etmesi gerekiyor. Orta saha kurgusu önemli Lyon'un.
1: Yıldızlar topluluğu olarak değerlendiremeyiz şu andaki takımı. Avrupa futbolu içinde. Fakat Lyon'un o Fransız futbolunun çabukluğu, teknik kapasitesi ve takım savunmasındaki başarısını gayet iyi yansıttığını değerli dinleyicilerimize belirtmem gerekiyor.
0: Bir de kendi evinde taraftarıyla bütünleşen takımlardan bir tanesi.
1: O taraftar gücü var, evet.
0: Var yani. Nasıl bizim taraftar gücümüz var diyoruz. Onların da ciddi manada bir taraftar gücü var. O yüzden çok çok dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bunu da uyarmamızı yapalım. Tam yüzük kuyruğuna geldik açıkçası.
1: Ben açıkçası tur atlamasını istiyorum.
0: Fenerbahçe'nin,
1: çok arzu ediyorum.
0: Ben de arzu ediyorum. Yani yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istiyorum. Zaten bu kadro, Fenerbahçe'nin bu kadrosu Şampiyonlar Ligi kadrosu. Yani bunu da söylememiz gerekiyor Ercan abi. Bu oyuncu bazlı baktığınızda Şampiyonlar Ligi kadrosu.
1: Evet.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı kadrolardan çok daha iyi bir kadroya sahip. Bunu da söylememiz gerekiyor. Bir dinleyicimiz yazmış İzmir'den Hakan Bey. Umarım Fenerbahçe'miz Lyon'u küçümsemez. Çünkü rakip geçen sene Avrupa Ligi'nde mağlubiyet almadı diyebiliyorum. Fransa Ligi'ni 3. bitirdi diyebiliyorum. Yani neresi küçümseniyor anlamadım diye. Aman dikkat yani tehlikeli.
1: Ben şöyle anlamadım ya, Fransız futbolundan herhangi bir takım niye küçümsüyorlar ki?
0: İbrahim Bey,
1: Dünya Kupası'nda neler yaptığını görmedim insanlar. Daha önceki kupanın galibi. Ya Fransız futbolu artık Avrupa'nın yeni güç merkezi. Almanya'dan unvanı aldılar. Fransa ve İspanya var şu anda Avrupa'da. Avrupa kıtasında.
0: İbrahim Bey yazmış, içimizi kararttınız ya diye. Ama bunları söylememiz lazım, uyarmamız lazım. Çünkü uyarmadığımız zaman...
1: Uyarma yani, değil, gerçekler bunlar.
0: Gerçekleri paylaşmamız gerekiyor. Yayıncı sorumluluğumuz da var. Bunları paylaşmamız gerekiyor. Tabii ki Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyoruz. Yenmesini ve iyi futbolla yenmesini bekliyoruz. Bunu da söyleyelim. Özellikle Sturm Graz maçı, ilk maçın 70 dakikasında kendi evinde oynadığı oyunu görmek istiyoruz. Lyon'a da karşı.
1: Evet.
0: Topa sahip olup hücum olarak çok iyi hücum atraksiyonlarını görmek istiyoruz. Rakip sahada oynamasını bekliyoruz. Ama rakip de öyle yabana atılacak bir rakip değil. Ya bunu da söyleyelim.
1: O maçın senaryosu çok daha başka. Oyun tarzı da bayağı başka olabilir.
0: Yani baktığınızda mesela şimdi Fenerbahçe bu sezon oynadığı işte... Gurnik Zabce ile oynadı. Sturm Graz ile oynadı. Şu anda dişine göre bir rakiple oynayacak. Yani Fenerbahçe'nin dişine göre bir rakiple oynayacak. Lyon Fenerbahçe'nin dişine göre bir rakip açıkçası. Yani kendinden alt bir rakip değil. Yani bunu da söyleyelim. Ve iyi bir mücadele olacak. Futbol anlamında da güzel bir futbol karşılaşması olacağını, karşılaşmaları olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kendi evinde taraftar desteğiyle farkı açması lazım. Yoksa deplasmana gidince orada işler sıkıntılı olabilir demiş bir başka dinleyicimiz. Kadro değerleri arasında fark var. Turu atlar Fenerbahçe demiş.
1: Önce gol yememesi gerekiyor burada.
0: Abi bir yeneriz, rahat olun diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Umarım ya.
1: Biz rahatız zaten.
0: Biz rahatız. Gönlümüzden geçen de bu aslında. Rahat rahat kazanalım ama işte dikkatli olmakta fayda var. Fenerbahçe geçen senelerde Lille elenmedi mi? Lyon Lille'den daha tecrübeli Avrupa'da diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Şampiyonlar Ligi'ni hatırlıyorum, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeyken gruptaydı Lyon. ve iki maçı da kazandı. Yani böyle de bir rakipti o dönem, hatırlıyorum. Hatta kendi evinde 5-2 mi kazanmıştı? Öyle bir
1: fark oldu.
0: Fark 4-2. Olmuştu. 4-2 civarında bir durum vardı. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Kalede Ederson oynamalı mı diye yazmış bir dinleyicimiz. Şimdi
1: Mert iyileşmezse başka çare yok.
0: Bu arada Ederson kötü kaleci değil.
1: Yani. Ben onu da söyleyeyim bu arada.
0: Yıllarca City'nin kalesini korumuş bir kaleci, evet. Kötü bir kaleci değildir. Ha, bağ oluşmamış olabilir. Takımla bağ, taraftarla bağ.
1: Uyum süreci işte. İşte
0: uyum olmamış olabilir. Bir de bazen bazı oyuncularda oluyor. Brezilyalılarda daha sıklıkla görüyoruz bunu. Bazen depresyona girebiliyorlar.
1: Olabilir.
0: Çünkü zaten City'nin son döneminde de kaybettiği için formayı, evet. Biraz depresif takılıyordu. Yani tekrardan futbola Fenerbahçe döndürdü açıkçası Ederson'u geçen sezon. Evet. Ya bunu kendi ağzıyla bir açıklaması var geçen sezon. Hatta bu programda da dile getirmiştik. Böyle bir durum var, beni tekrardan futbola döndürdü, futbolu tekrardan sevmeye başladım diye. Ya Ederson'u bu kadar kötülememek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe işte taraftarıyla arasındaki bağ kopmuş olabilir. Buna hiçbir lafım yok. Bağ koptu ise tabii ki gönderilmesi gerekebilir. Ya bunlara da hiçbir lafım yok. Ama işte çok da kötü bir kaleci diyemem. O yüzden oynama ihtimali, eğer Mert Günok yoksa Ederson'un oynama ihtimalini daha görüyorum. Ceza dediniz. Cezalar bitmedi mi diye sordu bir dinleyicimiz. Galatasaray maçı sondan ikinci maçtı. Bitmedi.
1: Üç maç ceza aldı.
0: O yüzden de Gençler Birliği maçında oynamama ihtimali yüksek. Yani
1: yeni sezona kırmızı kart cezası yansır.
0: Evet, yani bir de 3 maç olduğu için yansır diye biliyorum. Ben de biliyorum ve öyle biliyorum.
1: Daha benimki net bilgi, onu söyleyeyim de.
0: Onu da paylaşalım, evet. Ercan abi net bilgiyi de paylaştı. Abdullah Bey, Fransa Ligi diğer liglere göre alt seviyede ve takımların sadece Paris Saint Germain üst düzeyde. Diğerleri Avrupa Ligi seviyesinde. Fransa milli takımı ayrı, onu da kıyaslamamak lazım diye yazmış.
1: Fransa Ligi bizim ligden daha çok reytingi var ama... Bir de işin öyle bir gerçeği var.
0: Yani 5. büyük lig
1: olarak kabul ediliyor.
0: Şimdi
1: Avrupa'da da öyle kabul ediliyor. UEFA'da da öyle kabul ediliyor.
0: Son dönem da. İtalya'yı da geçtiler.
1: Geçtiler tabii.
0: Onu da söyleyeyim. Evet, diyebilirsiniz. Orada bir tek takım var, Paris Saint-Germain. Evet, ama Paris Saint-Germain de Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. Ya bunu da söyleyelim yani. Şampiyonlar Ligi'nin son 2 sezon şampiyonu Fransız takımı. Lig 1 takımı.
1: Ya Fransız futbolu ve İspanya futbolu Avrupa'da şu anda kafa kafaya.
0: Kafa kafaya. Başı çekiyorlar.
1: Ya o kadar para harcayarak Premier Ligi bile geride bıraktılar.
0: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Hasan Bey, Fenerbahçe bu hafta cumartesi günü oynayacağı maç neden ertelenmedi? Fenerbahçe salı günü bir daha maç oynayacak.
1: Ertelenmeyeceği fikstürden önce zaten konuşmalarda söyleniyordu. Ona göre yapılacak. Artık bu ertelenme olayı büyük bir ihtimalle olmayacak. Şeyde de olmuyor çünkü. Avrupa'nın hiçbir liginde olmuyor. Başka bir problem varsa ancak ertelenme olabiliyor. Çünkü fikstürde de ona göre değerlendiriliyor. Kadronuzu ona göre kurun mesajı.
0: Hasan Bey de geçen sene Galatasaray'ın ilk maçı Şampiyonlar Ligi maçı sebebiyle ertelenmişti. Fenerbahçe'ye gelince neden ertelenmiyor diye soruyor. Federasyon Fenerbahçe'yi savunuyor diyenlere de bu soruyu yöneltin lütfen diye de yazmış. Paylaştım mesajı ama federasyon böyle bir karar aldı.
1: Ben
0: şahsi fikrimi söyleyeyim. Hiçbir maçın ertelenmemesi gerekiyor. Öyle kadrolar kuruluyor. Çok sayıda oyuncu var. Yani gerçekten çok sayıda oyuncu var. Neden bu kadar erteleniyor? Resmen baktığınızda 2 tane 11, hatta 3 tane 11 çıkartacak kadar takımlarımızda oyuncu var.
1: Sezon artık şöyle, yani kulüpler bunu artık biliyorlar. 4 günde bir maç var. Yapacak bir şey yok.
0: Yani buna da alışması gerekiyor takımlarımızın. Ben öyle
1: düşünüyorum. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kaldın, ne olacak? 4 içeride 4 dışarıda maçın var.
0: 8 tane maçın var. Lyon geçen sezon Avrupa Ligi ilk aşamasını 7 galibiyetle ilk sırada kapattı. 3. turda Celta Vigo'ya elendi diye yazmış dinleyicimiz.
1: Evet,
0: çok teşekkürler.
1: Bir İspanyol'a elendi.
0: Üçe beşe bedelsiz gönderdiğimize bakmadan gerçek Fenerbahçeli belki Özer'i almamız lazım. Hem de yerli diye yazmış bir başka
1: Lille'in
0: dinleyicimiz.
1: Lille'in birinci kalecisi. Kendisiyle yapılan bir röportajı okudum. Fransa'da Lille'de oynamaktan gayet mutlu. Ve buradan başka hedeflerim var diyor. Bakalım, göreceğiz.
0: Bir dinleyicimiz Bayram Bey soruyor. Bu benim de kafamı biraz kurcalıyor ama şöyle yapalım. İsterseniz Oğuz Çetin'i dinleyelim. Lukaku ile alakalı Oğuz Çetin'in paylaştığı bir basın toplantısı vardı. Onu dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
9: Gerçekten Sayın Başkan'a, yönetim kurulumuza, Cihan Kamer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok destekliyorlar bizi her konuda gerçekten. Bu forvet konusunda da uzun uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. Buraya alınacak oyuncunun futbolculuk özelliklerinin yanında karakteristik özellikleri de çok önem kazanıyor. Özellikle şampiyonluğa oynadığımız bir yılda artık karakterli bir takım, tecrübeli, karakterli, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş oyuncularla bu süreci bir yıl yürütmek gerçekten çok önemli. Genç oyuncular önemsiz demiyorum ama bu sene özellikle tecrübe her şeyin ötesinde, ama bu tecrübenin içinde de karakterler çok önemli. Neyit'in hakik karakteri gibi. İşte Şıkrın yeri söylemiyorum, işte Asensio'su, Greenwood'u, diğer Kerem'i, onları söylemiyorum. Hepsini bir araya getiriyorsun. Dolayısıyla yapılan bu transfer de tamamen futbolculuk özelliklerinin yanında ondan daha da önemli olan bir karakter transferi diye düşünüyorum. Camiamıza, başkanımıza, Cihan Bey'e, yönetimimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirildi. Bunu duyurabilirim. Böyle bir futbolcuyu camiamıza kazandırmak çok önemli. Asıl olan burada bence püf noktası şu. Tamam, son bir yıldır bazı zorluklar yaşıyor. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılabiliyor. Kendisiyle de uzun uzun oturduk, konuştuk. Yani bu süreci en detaylı şekilde konuştuk. Yaşamış olduğu sakatlık sonrası en büyük özelliği geri dönme adına birlikte çalıştığı Belçika milli takımından birlikte olduğu fizyoterapisti. Onunla birlikte çok ciddi çalışmalar yaptı. Yani bu sürecin uzamasının en önemli sebeplerinden biri geçen sene Napoli takımının Conte'nin özellikle ona olan ihtiyacından dolayı baskı yaparak Napoli'ye geri getirmeleri oldu. O Ocak, Şubat ayında geri getirmeleri, onu daha tam hazırlamadan ve doğru rehabilite etmeden sahaya sürmelerinden kaynaklı Mart ayının başında nükseden bir sakatlığı oldu.
10: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
11: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
12: 6 numaralı kayıpsızda 2 boy geç başladı koşuya. Koşunun başında liderliği 2 numaralı Aksu Efe aldı. Hemen dışına 8 numaralı Soyupak sokuldu. Yarım boy fark var. Daha sonra 3-4 boy kadar girdi 1 numaralı Trilye Kartalı 3.lükte. 1.5 boy kadar girdi Dış Kulvar'da 10 numaralı Aysel Akız. Daha sonra 1.5 boy kadar girdi 9 numaralı Ayazlı Efne. Ve hemen içinde de yer tutan Safkan 4 numaralı Doruk Batur sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. 2 numaralı Aksu Efe yarışın bir boy farklı lideri. Dışarıda hemen 8 numaralı Soyupak ikincilikte takipte. Daha sonra bir boy geride iç kulvarda 1 numaralı Trilye Kartalı üçüncülükte. Dışında 4. sırada 10 numaralı Aysel Akız yer tuttu. Bir boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Doruk Batur sırasıyla son 600 metreye girildi. 2 numaralı Aksu Efe liderliğini sürdürüyor. 10 numaralı Aysel Akız ve 8 numaralı Soyupak yakın takipteler. Onun içlerinde de 1 numaralı Trilye Kartalı şeklinde Mehmetçik koşusunda son düzeye çıkıldı. 2 numaralı Aksu Efe virajı da rakiplerinin önünde lider döndü. 2 boy fark yaptı. Orta kulvardan 1 numaralı Trilye Kartalı'nın, onun dışından 4 numaralı Doruk Batır'ın, dışarıdan da 10 numaralı Aysel Akız'ın gayretleri var. 2 numaralı Aksu Efe önde. İç kulvardan 1 numaralı Trilye Kartalı, bariyer dibinden 7 numaralı Sementa'nın, dışından da 4 numaralı Doruk Batır'ın atakları var. Son metreler 2 numaralı Aksu Efe önde. 2 numaralı Aksu Efe kazanıyor Mehmetçik koşusunu. 4 numaralı Doruk Batur ikinci, 7 numaralı Sementan üçüncü, 10 numaralı Aysel Akız da dördüncü olduğu beşincilik için 1 numaralı Trilye Kartalı, 6 numaralı Kayıpsız ve 3 numaralı Deli Umut aynayı yakın geçtiler. Mehmetçik koşusunu 2 numaralı Aksu Efe Ercan Çankaya ile kazandı.
11: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
10: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Ertelensin diyen de var, ertelenmesin diyen de var. Yine bir tartışma konusu oldu ama federasyonun böyle bir kararı var. Yani bunu da aktarmış olalım artık. Erteleme konusunda böyle bir durum var. Bir dinleyicimiz yazmış işte Galatasaray'ın maçı ertelendi diye. Bir başka dinleyicimiz hayır ilk maçı ertelenmedi diye yazmış. Sadece Liverpool maçından hemen sonra var diye böyle bir durum var diye yazmış. Ertelenmesin diye yazanlar da var tabii ki. Daha önce erteledik olmadı, yol uzun, alışmamız lazım diye Gebze'den Yusuf Bey yazmış. Ben de hemen hemen aynı fikirdeyim ki bahsettim yani ertelenmemesi gerekiyor. Çok sayıda takım var.
1: Bir
0: yani,
1: sezonun ilk maçı.
0: Bir de yani sezonun ilk maçında ertelenmesi işte bana yani o zaman niye bu kadrolar kuruluyor?
1: Değil mi?
0: Yani 4 günde yani biz hep niye bunu tartışıyoruz ki Ercan abi?
1: Dönüp dolaşıyoruz.
0: Avrupa'da bunu tartışıyorlar mı acaba? Hayır, tartışmıyorlar. 4 günde maç yapıyoruz diyor adam. Zaten bu alıştık.
1: Sistem böyle diyor.
0: 4 günde maç biz devam ediyoruz diyor. Yani sistemleri bu şekilde. Ona göre kadrolar kuruyorlar. Biz de ona göre kadrolar kurmamız gerekiyor diye bunu da aktaralım. Fenerbahçe'ye de Lyon karşılaşmalarında başarılar dileklerimizi iletelim. İlk karşılaşma zannedersem o ne zamandı? Önümüzdeki hafta zannedersem.
1: Gençler Birliği maçından sonra.
0: Gençler Birliği maçının salı günü 18'inde olması lazım, evet. O karşılaşma. Diğeri de çarşamba günü 26'sında olması lazım. Ve başarılar dileklerimizi iletelim. Avrupa'daki tüm takımlarımıza da başarılar dileklerimizi iletelim. Ercan abi, bu arada Fırat Bey, Bursa'dan Fırat Bey, eleştirinize hoş görüyorum. Teşekkürler, olur eleştiriler olur diyelim. Ben sözü Ercan abi size bırakıyorum. İsterseniz Galatasaray'ı da konuşmaya başlayalım. Galatasaray'da transferler nerede konusu çok sıklıkla konuşuluyor. Özellikle yurt dışındaki basında, yurt dışı basında, BBC'de ve Atletik'te Martinelli ismi, ki ilk bölümde konuşmuştuk bunu. Galatasaray tabii ki transfer yapacak ama biraz geç kalındığı konuşuluyor.
1: Martinelli, ben hazırlık maçlarını izleme şansına sahip oldum. Martinelli'yi hep 11'de oynattılar sol kanatta. Ve şimdi Martinelli transferiyle ilgili İngiliz medyasında da öyle haberler az. Arsenal'in niyeti belki çok büyük gelir elde ederse Martinelli'yi bırakıp onun yerine başka bir oyuncu düşünebilirler. Tabii ki önemli olur Galatasaray alırsa. Hepimiz tanıyoruz. Yani futbolla yakından ilgilenenler Martinelli'nin klas bir oyuncu olduğunu biliyorlar. Alırsa önemli. Fakat burada biz transfer yapacağız. En iyisi de gelecek, daha önce de yaptığımız gibi diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yaptığı açıklama. Hı hı. Bunu da belirtelim. O yüzden de sabır rica etti gördüğüm kadarıyla.
0: İsterseniz o zaten çok kısa bir açıklama, Dursun Özbey'in açıklaması. Vedat ister hazırlasın, Vedat hemen bana işaret yapsın, o açıklamayı da dinleyelim. Bir dakikalık bir açıklama, dün yaptığı açıklamayı, ki önemli bir açıklamaydı. Onu da takip edelim, hazırmış. İsterseniz dinleyelim, sonra devam edelim.
2: 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkta, aynı sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü sezon başlıyor futbolda. Buradan tüm Galatasaraylılar, ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız. Yine şampiyon olacağız. Yine şampiyon olacağız.
1: İddialı bir açıklama.
0: İddialı bir açıklama ve 5. şampiyonluğu alacağız. Yine şampiyon olacağız, yine olacağız diye,
1: evet,
0: bitirdi konuşmayı.
1: Bu tabii ki transfer yapılacağı anlamına geliyor. Şimdi Galatasaray'ın elinde 23 yaş kategorisinde oyuncu alabilir. Onun dışında Icardi'nin yerine bir oyuncu alabilir. Fazla kadroya kontenjan dolayısıyla oyuncu alamıyor. Acil ihtiyacı olan oyuncu Galatasaray'ın yepyeni bir Mertens gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Oyunun şeklini tamamen değiştirecek ki takımın havasını da değiştirir, onu söyleyeyim. O tarz bir oyuncuyu bulurlarsa neden olmasın? Bir de tabii ne yapıp ne edip o 23 yaş kategorisi dedik. Osimhen'in şu anda yedeği yok. Yok. Her takımın iki santraforu oldu. Zirve mücadelesi yapacak. Trabzonspor alırsa işte Nunez, Onacho. Beşiktaş, oh, Lauic dün geldi. Fenerbahçe'de Vedat Muriç, Lukaku. Galatasaray'da sadece o mevkide şu an itibariyle Osimhen var. Sıkıştığı anda oynatabilecek santrafor mevkinde Barış var ama ikisi arasında oyun tarzı anlamında bayağı fark da var.
0: Ciddi bir fark var. Bu arada bir dinleyicimiz yazmış İzmir'den, dinleyicimiz Osimhen'e 130 milyon euroluk teklif diye. Şehmuz Bey yazmış da 130 değil 65 milyon euroluk bir teklif vardı en son. El Hilal o teklifi.
1: O resmi değil ama o öyle transfer fısfısı diyelim biz buna. Ya resmi bir yazışmanın karşılığında ortaya çıkmış evet net bir teklif var denmiyor.
0: Artı bir de o paraya yani o bonservis bedeline çok göndereceğini düşünmüyorum ben Galatasaray'ın.
1: Hayır, Osimhen'i gönderdin. Daha 130 verdiler. Gönderdin. Kimi alacaksın?
0: Son dakika transferi işte.
1: Kimi alacaksın?
0: Akşam pazarı transferleri oluyor.
1: Öyle değil mi?
0: Osimhen ayarında bir oyuncu alabilecek
1: o
0: mi acaba?
1: O mümkün değil. Onu nasıl bulacaksın? Ya bu tamam 130 ver. Büyük, çok büyük para verdiler. Tamam. Çıkacağın taraftara biz bunu vermek zorundayız diyeceksin. Oldu. Kimi alacaksın?
0: Geçen hafta Galatasaray'la alakalı 5 oyuncu ismi ön plandaydı. Daha doğrusu 5 transfer yapacağı geçen hafta başlarında 2 haftaya yakın bir süre olacak neredeyse. 5 transfer yapacağı ki bu transferlerden bir tanesi Can Uzun'un olacağı konuşuluyordu.
1: Türk transfer, evet.
0: Leao konusunda çok ciddi bir transfer
1: atar. Leao'nun açıklamasını okudun mu?
0: Okudum yani.
1: Ya ne diyor? Ben Milan'da gayet mutluyum diyor.
0: Mutluyum diyor. Ya diğer haberlerin tamamı yalan diyor.
1: Öyle bir açıklaması var ve bu resmi bir açıklama. Hı hı. Yani uydurulmuş bir açıklama değil. Leao işi herhalde çok zor. Öyle bir şey yok diyor çünkü.
0: Başkanın hep çok istediği Bruno Fernandes Manchester United'dan.
1: Antrenmana çıkıyor. Manchester'la banko 11 oynuyor. O da gayet mutlu gözüküyor gördüğüm kadarıyla.
0: Hedeflerim var dedi bu sezon başında. Manchester United'da da hedeflerim var dedi.
1: Evet.
0: O yüzden çok zor bir transfer. Reinders transferi vardı. O da zannedersem Arap coğrafyasına gidiyor ya Katar'a gidiyor.
1: 60 milyon euro bir teklifle gidiyor.
0: Evet öyle bir olursa. Teklifle ve kabul etme ihtimali yüksek. Manchester City kabul etmiş teklifi bu evet. Arada. Oyuncu kabul etme ihtimali yüksek diye konuşuluyordu. Bugün de yine başlıklardan bir tanesi o haber yurt dışındaki gazeteli başlıklarından bir tanesi bu yöndeydi. Yine bir orta saha transferi düşünülecek mi? Bir 10 numara transferi için genç oyuncular düşünüldü. İşte Mora ismi geldi Porto'dan. Yine Batrakov ismi geldi. Bu isimlerle Rusya'dan. De alakalı Rusya'dan. Bu isimler de bir anda kesildi. Son birkaç günde 10 numara transferi kim olacak acaba diye bir düşünce var Galatasaray'da. İşte Can Uzun transfer edip formayı 10 numara pozisyonu Can Uzun'a verme düşüncesi var.
1: Tabii Can Uzun forvete yakın bir oyuncu Ahmet ama tam olarak bir 10 numara mı o da tartışılır. Değil çünkü ben öyle söyleyeyim.
0: Ben işte 9.5 gibi görüyorum onu.
1: Ya 9'a daha yakın.
0: 9'a daha yakın.
1: Ha o Osimhen'le beraber yedekleme ya da Osimhen'le beraber biraz oyun sisteminde yapılacak değişiklikte çift santrafora yakın görev alabilir.
0: Özellikle Osimhen yediği U23 düşünülüyordu kontenjan.
1: İşte bulamıyorsun.
0: Bir de defans stopere U23 düşünülüyordu Galatasaray'da. Yani 5 tane oyuncu pozisyon itibariyle düşünülüyordu.
1: Futbolda benim inanmadığım bir şey gerçi sol stoper, sol ayak. Bir stoper ya iki ayak, sağ ayakla da sol kanatta oynayan bir sürü stoper var biliyorsun. Ya defansın solunda, stoper mevkiinde. Ama Abdülkerim'in de bir alternatifini bulamadılar. Yedeklemede.
0: En son karşılaşmada, Villarreal karşılaşmasında Jacobs oynadı.
1: Oynayamaz.
0: O da gördük. Yani benim de çok şaşırdığım bir tercih.
1: O bir denemeydi. Deneme. Bakalım antrenman maçında nasıl oynuyor diye. Hazırlık maçında. Bence kötüydü. Bayağı pozisyon verdi Galatasaray.
0: Bu arada dinleyicimiz Barış'ı santrafora çeksen solda kimse yok diye yazmış. Şöyle yapılır. Sané'yi sola çekip sağ tarafa Yunus'u koyabilirsin. Yani alternatif olarak üretilebilir ama tabii çok zor durumda kalınırsa üretilebilir bunlar da.
1: Başka çaresi yok, olmuyor zaten eğer transfer yapılmazsa da, ne yapacağım? Ama ben yapılacağı kanaatindeyim.
0: Endrick alırım diye bir dinleyicimiz yazmış. Paris, düzeltiyorum, Real Madrid bırakmayacağını söyledi Endrick'i.
1: Resmi açıklama.
0: İngiltere'den iki takımın istediği konuşuluyordu. Fakat
1: transfere dedi kapalı Endrick bu sene.
0: Yani Mourinho göndermeyeceğim diye bir açıklamaya yaptı. Yani evet. Ona benzer açıklamalar yapıldı Real Madrid cephesinde. Bakalım. Her an her şey olabilir orada da. Real Madrid değişik bir kulüp olduğu için. O yüzden bir soru işareti bırakıyorum.
1: Yani Real Madrid'den genç oyuncu almaya kalkarsan da Osimhen kadar para verirsin. Tamam, biz bu oyuncuyu veriyoruz dediklerinde rakam o olur. İşin acı tarafı bu ama gerçek.
0: Ercan abi, Erdi Bey yazmış. Ercan abi dinlerken kafasında taç olmasa da biz öyle görüyoruz. Kral tacı var diye. Çok sizi dinlemek büyük bir keyif diye yazmış. Çok teşekkürler. Çok güzel
1: sağ
0: bir
1: olun.
0: Mesajdı.
1: Çok sağ teşekkür olun. Ederiz.
0: Yine bir başka dinleyicimiz. Ertuğrul Doğan, Salah'la ilgimiz yok dedi. Bir hafta sonra transfer açıklandı. O da resmi açıklamaydı diyor dinleyicimiz. Olur, böyle şeyler oluyor. Bazen yapmak zorundalar bu arada kulüpler. Yani yalanlamak zorundalar.
1: Tabii net anlaşamadıysan böyle bir şey yok demenin bir zarar verici bir cümle olmadığını söylerim. Değil mi? Aranızda o sözleşmeyi yapmadan.
0: Bir dinleyicimiz Bülent Korkmaz, sol stoper miydi? Sağ ayaklı değil miydi o Bülent Korkmaz, hatırladığım kadarıyla? İşte stoperler her yerde oynama durumu var. Zaten mesela çoğu takımda sol ayaklı stoper yok. Sağ ayaklılar genelde ama sol evet. Stoper oynayabiliyor. Yani stoperlerin böyle bir durumu var. Bekler için aynı durumu söyleyemem ama beklerde de ve ilerideki uçlarda da ters ayaklı oyuncular tercih edilebiliyor Ercan abi.
1: Birçok teknik direktör sever öyle oyuncuları. Ya soldasındır, sağ ayağını mükemmel kullanıyorsundur mesela.
0: Geriye çekip mesela.
1: Tabii.
0: İşte ileriki uçta şunu düşünülüyor. Çizgiye gitmesin, gidip gidermiş gibi yapıp geriye çekip içeri kıvrılıp ters ayakla köşeye bıraksın. Yani çok gördük bu golleri.
1: Evet.
0: Genelde bu tarz işte dengeyi, defansın dengesini bozmak için çok isteniyor ama mesela bazı antrenörlerde tam aksine. Ben solsa sol ayaklı oyuncu istiyorum. O
1: teknik direktörlerin düşüncesine kalmış bir husustan bahsediyoruz.
0: Sağ ise sağ ayaklı istiyorum. Solsa sol istiyorum. Değişmesini istemiyorum diye. Evet. Hatta bazı teknik direktörler özellikle ileriki uçtaki oyuncuların çizgiye basmasını da istemiyor. Kanatlardaki işte o 4-3-3'ün 3'teki kanatları, sol ve sağ kanatlarını çizgiye basmasını istemiyor.
1: Benim sevdiğim futbol anlayışında açıkların çizgiye basması savunmanın açılmasına yol açıyor. Hı hı. Ben severim öyle futbol anlayışını. Yani çizgiye yakın olan açıklar, forvetler, savunmaları üzen forvetlerdir. Çünkü ister istemez açılacak o savunma.
0: İşte beklerin, hücumcu beklerin çizgiye basmasını istiyorlar.
1: Ben iki tarafı da istiyorum.
0: Basmamasını istiyorlar.
1: Yani çıkan bekin de çizgide olması, forvetteki ismin de çizgiye yakın olması bence rakip savunmalara büyük hasar veriyor. Ben böyle oyuncuları seviyorum.
0: Ben de özellikle o beklerin, hücumcu beklerin işte half space dediğimiz bölümleri de iyi oynaması gerekiyor. İçeri kıvrılmalarını yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Onun dışında ben beklerden bir de artık savunma anlayışının da çok iyi olmasını da bekliyorum. Sadece hücum değil, savunma anlayışı da önemli. Ya yani savunmada rakibi iyi karşılayamıyorsan istediğin kadar iyi hücuma çık. İki topta gol pozisyonu oluyor o zaman.
0: Bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi, ben inanmıyorum ama gerçekten Osimhen'e 130 milyon verseler yerine Watkins, Leao ve Can Uzun alırsın aynı bütçeye diye yazmış Murat Bey.
1: Bu saatten sonra zor artık.
0: Daha ligler mantıklı başlıyor. Değil mi?
1: Mantıklı da ligler başlıyor.
0: Paris Saint Germain gibi bütçen yoksa Paris Saint Germain gibi davranmamak lazım diye yazmış. Ben de aynı fikirdeyim. Bir reklam aramız var Vedat Uyardı. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz yazmış işte bu sağ ayaklı stoperleri konuşurken Popescu, Bülent, Uche, Hök hepsi sağ ayaklıydı diye yazmış dinleyicimiz. Bazen
1: Doğru.
0: oluyor, genelde oluyor. Böyle bir durum söz konusu. Bir dinleyicimiz bir mesaj göndermiş. Hadi bu son bölüm saatin sonunda bu mesajları da eritmeye çalışalım. Chelsea, Porto, Benfica ve bunun gibi Avrupa takımları 17-18-19 yaşlarında potansiyelli olabilecek özellikle Afrika kökenli futbolcuları bedavadan az pahalı fiyatlara alıyorlar. Sonra biz de onları 50-100 milyon euro fiyatlara satışta görüyoruz. Bizim futbol takımlarımız niye bunu yapamıyor?
2: O riske girmiyorlar bizim futbol takımları. Onu bulamıyorlar. Öyle bir anlayışımız oluşamadı Türkiye'de. Bir türlü bunu gerçekleştiremedik. Bu yılların muhabbeti. Olmuyor. Portekiz'de yalnız şöyle bir avantaj var. Portekiz'de Brezilyalı oyuncu Portekizli sayılıyor. Hı hı. O yüzden Portekiz'de çok Brezilyalı var. Hı hı. Direkt olarak Portekiz vatandaşı olarak değerlendiriliyor. Rahatlıkla gidip oynayabiliyorsun ve çalışabiliyorsun orada Brezilyalı oldun mu. Ve bunun futbol uyarlamasında büyük avantajı var Portekiz'in. Yani Afrika'nın dışında onlar Brezilya piyasasında. Uzmanlar Portekiz.
0: Ya şimdi bir örnek vereceğim. Real Madrid'in transfer ettiği Diamante. 2023 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına geldi. Beğenilmeye gönderildi. Yani mesela şimdi bize de geliyor. Yani bazı oyuncular geliyor ama işte biz hazır oyuncu istiyoruz. Biz genç oyuncuya sabredemiyoruz. Büyük takımız.
2: İşte Real Madrid'in dediği gibi transfer ettin Diamante değil mi? Şimdi o oyuncu kim bilir kim ne dedi. Ya bak Real Madrid aldı 125 milyon euroya Leipzig'ten. O zaman oyuncuyu bir de keşfetme konusunda başarılı değiliz. Ya altyapı antrenörleri belki şey dedi bundan bir şey olmaz. Bundan olur diyebilecek altyapı antrenörü bulmamız gerekiyor. Önce bir kere hamlenin olması lazım. Hamlenin olması lazım.
0: Risk almak istemiyor Ercan abi bizdekiler.
2: O riski alamazsan da işte dediğin gibi 126-130 milyon euroya oyuncu veremiyorsun. Alıyorsun ancak.
0: Biz zorla Arda'yı oynattık. Fenerbahçe Arda'yı oynattı. Ya da işte geçmişte zorla genç oyuncu oynatıldı. Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olduğu zaman da Emreler nasıl oynatıldı? Yani biraz böyle gençleri oynatarak bazı başarılar elde edildi.
2: Ya bir sürü takım oynatıyor artık. Ya biz ne diyorduk? Hala da diyoruz daha henüz 18 yaşından yeni gün aldı 19 yaşında biraz tecrübe kazanması lazım denilen meşhur bir cümle var Türk futbolunda. Bu cümleyi artık unutacaksın. 19 yaşında artık adam Real Madrid'de oynuyor.
0: Çatır çatır oynuyorlar Avrupa'da.
2: Barcelona'da oynuyor. Artık bunları bu cümleyi bir kere futbol literatüründen çıkartmamız lazım.
0: Galatasaray taraftarıyım. Gerçi Enaga'yı aldık. Oynatmıyoruz. Biraz önce soruyu soran dinleyicimiz de böyle yazmış. Çok teşekkürler bu arada mesaj için. Yine gelen mesajlara bakıyorum. 4 yılın şampiyonu yayın gelirleri, sponsor gelirleri, reklamlar, stat gelirleri, Şampiyonlar Ligi gelirleri bu kadar gelir varken Leao transferinde aradaki 5 milyon euro farkı sizce transferi ne kadar etkileyebilir? Yani bu kadar gelirler varken ve taraftar baskısı varken bir kulüp aradaki miktarı hesap eder mi? Yoksa ortada bir planlama yok mu?
2: Son açıklamaya göre, Leao'nun açıklamasına göre o olaya pek sıcak bakmıyor.
0: Bir de şöyle bir durum var yani hiç öyle bir indirim falan yapmadı Milan. Tok satıcı rolünde hareket etti. Yine bir başka teknik birimimize İsmail Bey'in mesajını hemen aktaracağız. Çok teşekkürler bu arada İsmail Bey. Hemen teknik birimimizle paylaşacağız. Aston Villa 17 yaşında forvetle oynadı. Bu risk denilen şeyi Türkiye dışında her yer uyguluyor. Aynı fikirdeyiz. Evet onlar uyguluyor biz uygulamıyoruz. Yıldız adayı olarak bakıyorlar.
2: Bakıyorlar ve bu konuda da oyuncuya büyük cesaret veriyorlar. Leipzig zaten bunu mesela Almanya'dan aklıma geldiği için söyleyeceğim. Yıllardır uyguluyor. Bunu görüyoruz. Fransa'nın birçok takımının zaten sistemi bu.

0: bazen istemiyor biliyor. Burada kalmak istemiyor. Başka bir Avrupa takımı istiyor.
1: Ha, o olabilir. Ben kalmak istemiyorum diyen oyuncular da var.
0: Türkiye'de yabancı sınırı olduğu sürece biz Afrika'dan genç toplayamayız. Saydar Bey yazmış.
1: Artık Afrika bile kulüpler tarafından paylaşılmış durumda. Çok iyi potansiyelli Afrikalılar nereye gidiyor? Fransa'ya gidiyor. İspanya'ya gidiyor. Biraz düşük potansiyelliler, işte Afrika asıllı Belçika'da görüyorsun.
0: Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor diye sormuş. Tam bilmiyorum ama Eylül başında hepsi bitiyor diye biliyorum. Hem de hepsi Eylül başında tamamıyla bitecek diye biliyorum. Belki birkaç ülke daha farklı bakıyor olabilir, daha sonra bitiyor olabilirler.
1: Ligleri zaten başlıyor bu hafta, önümüzdeki hafta. Artık birçok takım transferini gerçekleştirdi.
0: Onur Yılmaz Bey yazmış. Beşiktaş altyapıda sol ayaklı bir çocuk, ismini hatırlayamadım. Videoları sosyal medyada gollerinden sonra taklalar atıyor. Değerlendirilemez mi sizce diyor. İşte diyorum, teknik direktörler riske girmek istemiyorlar büyük takımlarda. Ha, bu genç oyuncuyu çünkü oynattığınızda bir risk alıyorsunuz. Ya kötü oynarsa? Kötü oynarsa bu sefer taraftar baskısı sizin üzerinize. Şimşekleri bile, kendi üzerinize çekiyorsunuz.
1: Çok iyi başlayan Semih bile eleştiriler karşısında İtalya'ya gitti biliyorsun. Cagliari'de bir şeyler yapmaya çalıştı. Mustafa'ya bir sürü şans verildi ama o da eleştiriler ve stresle bence iyi oynayamıyor. Ama sebebi eleştiriler ve stres. Kimse tahammül etmiyor ki.
0: Aynı cümleleri bir dinleyicimiz de yazmış. Teknik direktörler genç oyuncuları korkudan oynatamıyor. Çünkü iki maçta puan kaybı hocanın gönderilmesine sebep oluyor diye yazmış.
1: Oyuncu bir de iki tane pas hatası, bir tane gol kaçırıyor. Bu oyuncudan hiçbir şey olmaz deniyor ve oyuncu da kayboluyor.
0: Hakan Bey bir farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış Galatasaray'ın bu transfersiz geçen bölümüyle alakalı. Galatasaray'da sorun para değil, başka bir planlama var ve yönetim sosyal medya baskısına yenilmedi. Süreç yürütüyor ve bekledikleri isimler var diye yazmış.
1: Olabilir. Onu da göreceğiz. Zaten transfer bitmesine az kaldı.
0: Salah'ı satıp sağ beke boya almak nasıl olur diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Salah mı?
0: Salah'ı.
1: Salah'ı. Sasha Boy İstenileni veremedi.
0: Son geldiğinde
1: bence. O iyi düşünmek lazım.
0: Beşiktaş sağ kanada şu Mitülen'de oynayan Franculino vardı. Çok iyi topçu, onu alsalar nasıl olur diye yazmış.
1: Ona Beşiktaş karar verecek. Öyle çok iyi oyuncular var da oyun sistemine uyar mı uymaz mı ona karar vermek gerekiyor.
0: Yabancı sınırlaması 30 yaş üzerine gelmesi lazım. Sınırsız olması lazım. 4 artı 30 yaş üzerinde olması lazım diye.
1: 30 yaş üstü 2 tane oyuncu dersin. Öyle değil mi? Ondan sonra serbest denebilir. Bu mantıklı bir yorum. Ya 20, hayır şunu tekrar söyleyeyim. 23 yaş altı yabancı oyuncu alıyorsun ya. O yabancı oyunculara vereceğin o bir sürü bonservis, bir de oyuncuları ben niye yetiştireyim? O bana biraz saçma geliyor. Ben niye yetiştireyim onları?
0: İşte yetiştirmek de daha farklı. Yetiştirip
1: oynatıp... Kimse alıp o riske girmiyor ki bir de.
0: Evet. Yetiştirip satmak, parlatıp satmak işte çok daha...
1: Yani Benfica'dan bir tane 22 yaşında, 21 yaşında oyuncu al. 65 milyon euroya mal olur sana şu anda.
0: Zaten kapıyı öyle açıyorlar Ercan abi maalesef.
1: Ne o? Umut Vadeden oyuncu aldım diyorsun. Ne kadar? 65 milyon euro.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım daha gelmeden Şerif'i kim aldı, neden aldı diye açıklama yaptı. Oyuncunun şevkini kırdı. Bence pişman olacak diye yazmış. Yine bir Ekrem Bey. Mesut Özil'e futbolcu değil diyen ülkeden ne hayır bekleyebiliriz ki? Bizde genç oyuncu yıldız falan çıkmaz, imkansız diye yazmış. İşte son örnek Arda, yani pamuklara sarmamız lazım. Mesela Kenan diyoruz. Kenan bizden değil. Bir yarış aramız var. Yani bizden değil dediğim de Türk Milli oyuncu ama
1: Bayern Münih'ten yetişme.
0: Altyapısı Almanya. Yarış arası sonra devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sunar.
4: Dragon bu safkanın da 1,5 boy gerisinde 6 numaralı Potoşnitsa şeklinde Taylar son 600'e giriyor. Yarışın lideri 7 numaralı Şakari Fark 1 boy. 1 numaralı Afemya ikincilikte. Bu safkanın 1 boy gerisinde 3. sırada 4 numaralı Fire of

0: Valeria koşuyor hemen dışına. 8 numaralı Trophy Girl sokuldu ve bu şekilde Taylor virajı döndü. 7 numaralı Şakari virajı da önde döndü. Şimdi dışından 1 numaralı Afemya içindeki 7 numaralı Şakari'yi yakaladı. Onların yanından 4 numaralı Fire of Valeria ve 2 numaralı Son of Dragon atakları var. Dıştan gelen 2 numaralı Son of Dragon etkili ataklarla gelip liderliği aldı. Son 100 metrede 2 boy farklı önde gidiyor. 2 numaralı Son of Dragon, 1 numaralı Afemya ikincilikte, 2 numaralı Son of Dragon Dragon koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Afemya ikinci, 7 numaralı Şakari üçüncü, 4 numaralı Fire of Valeria dördüncü, 6 numaralı Potoş Nissa da koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Son of Dragon Ayhan Kurşun'la kazandı 7. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
5: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahası, Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
3: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
6: Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
7: i̇şte
6: ve gol!
7: İşte bu.
3: Beşiktaş, Heredet, Grolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor!
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam Kocaeli yarışları yorumlar için yine sizinleyim. Yine Kocaeli'nde 9 koşu var. Çift altılı gay yan gün içinde program dahilinde oynanabilecek 4. koşuyla günün 2. altılı gayına başlayacak. 3 yaşlı Arapların 1500 kumda start alacağı bölünen maiden yarışta 4 numaralı Mestan. Bugün kazanmasını beklediğim bir isim. Bir banko ile başlayabiliriz. Özellikle ilk pistte 1.08.5'luk kalıbını yarışına yansıtırsa bugün rahat bir birincilik bekliyor. 4 numaralı Mestan'dan. Rakip yazmak isteyenler 5 numaralı Özoğul ve 8 numaralı Beştaş'ı değerlendirmeye alabilirler. İkinci ayakta 3 yaşlı İngilizlerin 1800 kumda handikap 15 yarışı, kalabalık tutacağımız zorlu bir yarış. 7 numaralı Victor the Brave, 3 numaralı Prince Nadir, 1 numaralı Midnight Blue ve 6 numaralı Rain Beauty. 7-3-1-6 kuponlarda mutlaka olmalı, ancak 4 numaralı Millennium Falcon, 8 numaralı Venus Doom ve 9 numaralı Kick Mahir geniş oyunlara eklenmiş. 3. ayakta kısa vade altı Kartepe Belediye koşusu, 4 yukarı Arapların 1200 kumda koşacağı bu yarışta bir yarış gören kalite isim 7 numaralı Doğan kardeşlerin kazanmasını bekliyorum. Günün bankosu olarak öneriyorum. 4. ayakta 4 yaşlı Arapların handikap 16 yarışı 1500 kumda koşulacak. 11 numaralı Demon Hunter ve 9 numaralı Kaz Dafesi arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Bu ikilinin dışında geniş oyunlar için 10 numaralı Tatar Uşağı ve 6 numaralı Oğul Çınar'ı önereceğim. 5. ayakta bölünen Maiden 3 yaşlı Arapların 1500 kumda start alacağı yarışta 6 numaralı Sert Koşu, 2 numaralı Er Yürekli, 3 numaralı Hevenk ve 8 numaralı Bodrum İncisi kuponlara yeterli olacaktır. 6-2-3-8. Son ayakta satış 1 koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 kumda koşacağı bu yarışta 3 numaralı Legacy of Henry, 1 numaralı Beylerin Beyi, 6 numaralı Iron Clam, 8 numaralı Hammerwich ve 4 numaralı Patrona Holly beşlisini kuponlara yazabiliriz. 3-1-6-8-4. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. öneleme turu rövanş maçında tur için sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Beşiktaş Radetz Kralove maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Spor.

0: 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Yavaş yavaş da programı sonlandıracağız. Gelen birkaç mesaj var. Benfica'da Antonio Silva var defans hattında. 70 milyona gider diye yazmış bir dinleyicimiz. Genç oyuncuları alıyorlar böyle bir şekilde oynatıp sonrasında yüksek meblağlara satıyorlar. Büyük artıları
5: ve
4: da var.
5: Ve bu arada şampiyon oluyorlar. Avrupa kupalarında da iddialı oluyorlar. Mesela Benfica.
4: Bayağı iddialı olabiliyorlar. Önemli oyunculara da
5: hemen alıyorlar.
4: Kapılarını açabiliyorlar.
5: Oyuncuları yüksek dediği gibi bedellerle bırakabiliyorlar. Fakat buna rağmen de iddialı olmaya devam ediyorlar. Bir güçlerinden bir şey kaybolmuyor.
4: Yine dinleyicimiz Avcılardan Selçuk Bey, konuşmuştuk ama bir daha söyleyelim. Ederson'un cezası Gençler Birliği maçıyla bitecek Fenerbahçe'de. Evet. Mert Günok sakatlandı. İrfan Can Eribayat gönderildi. Livakovic'in durumu belirsiz. Gençler maçında kalede tek isim Tarık kaldı. Fenerbahçe'nin kaleci sıkıntısı olabilir diye düşünüyorum diye yazmış. Tarık kalede olacak. Geçen sezon verilen şansları değerlendirmişti. İyi değerlendirmişti ama sonuçta çok da güvenilmiyor anladığım kadarıyla. Çünkü kaleci arıyor Fenerbahçe. Yani baktığınızda. İşte Ederson giderse Berke. Yani hiç Tarık'ı o denklemde hiç duymadım, görmedim.
5: Demek ki öyle bir karar verdiler.
4: Yani bir
5: kapasiteye durum. Baktılar. O kararı verdiler demek ki.
4: Maalesef böyle bir durum söz konusu diyelim. Artık isterseniz yavaş yavaş da yeni sezonu konuşalım Ercan abi. Yeni sezonda hayırlı olsun başlıyor diyelim bir kez daha yeni sezon. Umarım kavganın gürültünün olmadığı, kötü görüntülerin hiç olmadığı, futbolun güzelliklerinin olduğu ve futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir lig olsun. Takımlarımız çok
5: umarım
4: önemli.
5: Öyle olur.
4: Özellikle dört büyük takımımız çok önemli transferler yaptılar.
5: Evet.
4: Çok iyi oyuncular aldılar ve bu iyi oyuncuların katkısıyla iyi oyunlar görelim. Artık bir de biliyorsunuz yeni kurallar var Dünya Kupası ile beraber ki bizim ligimizde de uygulanacak. Artık böyle zaman geçirme gibi, iyice böyle işte süreye oynama gibi durumlar ortadan kalkacak. Ceza işlemler olacak maç esnasında.
5: Tabii o minimuma indi.
4: O yüzden de artık böyle futbolun kötü tarafını çok konuşmayacağız gibi gözüküyor yeni sezonda.
5: Yani su molaları hariç. Avrupa kupalarındaki ön eleme maçlarına baktığında en fazla artı 2 artı 3 oynanıyor artık. Hı hı. Çünkü minimuma indi o kaybolan süre, duran süre. Oyuncunun 10 saniyede çıkması lazım. Top out'a çıktığı zaman oyunun 5 saniyede başlaması gerekiyor top saha içine gelince.
4: Yine bir soracağım, artık ilk maçları da soracağım nasıl. Tabii çoğu takımı bilmiyoruz artık, yani dört büyüğü biliyoruz ama ya da Avrupa mesaisindeki takımlarımızı biliyoruz ama mesela lige yeni katılan takımlar.
5: Çorumspor çok iyi transferler yaptı, bayağı bir yatırım yaptı. Yine Ahmetspor'un yaptığı yatırımlar var ama tabii Çorumspor'a yaklaşamadı hiçbiri, onu söyleyeyim. Ben de merak ediyorum nasıl bir oyun olacak bakalım Çorumspor'da.
4: Yine Satılmış Bey, hem Beşiktaş hem Çorum Futbol Kulüplü Çorum Sporlu şöyle diyor: Uğur Hoca lütfen futbolu katletmesin, geriye yaslanmasın lütfen diye bir mesajı var. Buradan sesleniyorum diye söylemiş, ben de paylaşmış oldum. Mükemmel bir kadro kurdu Çorum diye de devam etmiş. Özellikle Başkan Savaş Balçık bu konuda biraz yatırımda yapıyor. Hatta şöyle konuşuluyordu: havalimanı yapmak istiyor Çorum'a diye konuşuluyor, rahat oyuncular gelsin diye.
5: Tabii havalarını ama bir ayda yapamıyorsun.
4: Galatasaray hariç diye yazmış Savaş Bey. Transfer yapılamadı diye o biraz. Galatasaray transfer yapamadı diye böyle bir açıklamada bulunmuş. Şimdi maçlara bakıyorum. Cuma günü, yani yarın saat 21.30'da Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
5: Evet.
4: Cumartesi günü saat 19.00'da Konyaspor'la Rizespor karşı karşıya gelecek. Konyaspor bu arada sürpriz transfer düşünüyordu
5: ama. En son Masuaku'yu aldı.
4: En son Masuaku'yu transfer etti Konyaspor. Bakalım neler olacak, ben de merak ediyorum. Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması ki bence önemli bir karşılaşma. Özellikle Trabzonspor cephesinde maçın ikinci yarısı son bölümde Muhammed Salah oynar mı oynamaz mı sorusu var ki Fatih Tekke'nin oynatma ihtimali olduğu konuşuluyor.
5: Salah'ı göreceğiz mi diye ben de merak ediyorum. Masuaku diyorum, sakatlık vardı Muçi'de.
4: Muçi.
5: Bugün oldu. Ve kendisi de 3-4 hafta forma giyemeyecek. Onu da belirtelim Trabzonspor'da.
4: Yine Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor karşılaşması var. Cumartesi günü saat 21.30'da. Yine merak ettiğim kulüplerden bir tanesi, en son Serdar Dursun'u aldı Gaziantep Futbol Kulübü. Bakalım evet, neler yapacaklar bu sezon. Saat 21.30 Gençlerbirliği Fenerbahçe karşılaşması var. Ki Fenerbahçe'nin ben daha ağır bastığını düşünüyorum bu karşılaşmada. Ama farklı bir kadroda görebiliriz salı günkü Lyon karşılaşması dolayısıyla.
5: Şimdilik maçı ayrı, Lyon ayrı. Bir de açılış maçları önemlidir. Buna göre bir strateji izlemek zorundasın.
4: Başakşehir Kocaelispor pazar günü saat 19.00'da.
5: Evet.
4: Önemli bir karşılaşma.
5: Başakşehir'in düzelip düzelmediğini merak ediyorum. Bu maçta ortaya çıkacak. Inter Turku'ya elenmek büyük bir sürprizdi.
4: Çok büyük bir sürprizdi. Bakalım nasıl olacak? O karşılaşmanın etkileri hala devam ediyor mu etmiyor mu? Göreceğiz. Kocaelispor'da da bazı oyuncuların sıkıntısı vardı işte. Anlaşıp sonra işte Kocaeli'den ayrılan bazı...
5: Berkan'ı aldılar en son Konyaspor'dan. 1+1 yıllık bir sözleşme. Keita aşık olduğu için Kocaeli'yi terk etti. Yurt dışında ya, Türkiye'de değil şu anda. O konuda da bir gelişme olmadı.
4: Başakşehir Kocaelispor merak ettiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Ahmet Erzurumspor. Ahmet Spor Erzurumspor.
5: İki yeni takım Süper Lig'e.
4: Merak ettiğim bir karşılaşma açıkçası. Ne olacak? Süper Lig kadroları kurabildiler mi, kuramadılar mı? Onları da görebileceğimiz bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Ve yine pazar günü 21.30'da Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşması var.
5: Evet.
4: Beşiktaş da sezonu açıyor.
5: Eyüpspor'la karşılaşıyor. Derbi muhabbeti açıldı ya, bir İstanbul derbisi. İki kentin aynı takımı karşı karşıya geliyor. Bu maçtan sonra da Beşiktaş için lig başlamış oluyor. İlk karşılaşmalar hep önemlidir. Zor olabilir, zevkli olabilir. Ama lig heyecanı da başka bir heyecan.
4: Ve son karşılaşma pazartesi günü 21.30'da. Samsunspor Göztepe karşılaşması.
5: Göztepe'nin hazırlık maçlarında bildiğim kadarıyla mağlubiyeti yok oynadığı. En son Jubile maçında da Trabzonspor'u mağlup ettiler. Samsunspor geçtiğimiz hafta hazırlık maçında İstanbul'da Kasımpaşa'ya 3-0 kaybetti. Son durumları nedir dersen iki takımın, Göztepe sanki daha hazır. Ama tabii maç Samsun'da oynanıyor. Ve bu hafta içinde de Samsunspor bir İtalyan stoper aldı. Hı hı. Onların da yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıkları kanaatindeyim.
4: Samsunspor Göztepe maçı açıkçası benim de merak ettiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Bakalım nasıl olacak. İki Avrupa için mücadele edecek takım diye görüyorum ben. Başakşehir'le beraber bu arada bu sezon. Samsunspor Göztepe'ye geçtiğimiz sezonlarda da bu konuda biraz ataktı. Göztepe çok yapamadı ama Samsunspor başardı bu işi. Göztepe'nin hedefi zaten Avrupa'ya katılmak. Yeni sezonla yeni hedefleri Avrupa'ya katılmak, Avrupa kupalarında mücadele etmek. Merak ettiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Şimdi dört büyük takımla bayağı bir açıldı bence makas. Transferlere baktığımda, kadro yapılanmasına baktığımda dört büyük takımı zorlayabilecek takımlardan iki tanesi Samsunspor ve Göztepe. Evet. Geçtiğimiz sezonlarda da öyleydi. Yine aynı şekilde olacak gibime geliyor açıkçası. Yine Erzurumspor kendi evinde tehlikeli bir takım olabilir.
5: Evet.
4: Zor bir takım olabilir. Merak ediyorum Erzurumspor'u.
5: Erzurumspor'u geçen sene seyrettiysen tabii kendi evinde çok puan almak kolay değil. Karşı tribünde problem vardı yani. Seyirci alınmıyordu oraya. Bunu hallettiler mi? Ben de onu merak ediyorum.
4: Ben de merak ediyorum. Bilen bilgilerimiz varsa evet yani bizi de bilgilendirsinler açıkçası. Yine baktığımda bu sezon Ahmet taraftarıyla beraber lige renk katacak gibi gözüküyor. Açıkçası onlar yine komple dolu bir şekilde hep dolu tribünlere kendi evlerinde
5: öyle,
4: oynayacaklar.
5: İki sezondur öyle.
4: Yine Süper Lig'de de açıkçası böyle oynayacaklar gördüğüm kadarıyla. O yüzden de değişik bir deplasman olacak. Zor bir deplasman olacak ki alt liglerde oynayan takımlar Diyarbakır deplasmanının zor olduğunu her seferinde söylerler. Açıkçası
5: zor geçiyor tabii.
4: Zor geçen bir deplasman olacak. Yine baktığımızda Konyaspor ve Rizespor neler yapabilir? Çorum iyi bir kadro kurdu. Çorum'u da merak ediyorum ama Konyaspor ve Rizespor özellikle Avrupa mesaisi için mücadele ederler mi?
5: Amaçları o olabilir ama kadro buna yeterli mi? Lig başlayınca göreceğiz. Şimdi ligimizde istikrar ve süreklilik. Hı hı. Anadolu takımlarında o süreklilik olmazsa bir bakmışsın bu sefer puan kayıpları yaşıyorlar ve zor durumda kalıyorlar. O sürekliliği yakalamak mesele.
4: İstanbul'daki takımlar dört büyük haricinde ve Başakşehir haricinde artık ligde veda ederler mi? Kasımpaşa ve Eyüpspor.
5: Onu ligin başlamasını görmemiz lazım.
4: Yani biliyorsunuz çok çok biz de konuştuk. Çok eleştirildi. Çok sayıda İstanbul takımının Süper Lig'de olması ciddi manada taraftarları az, statları yok. İşte Eyüpspor yine Esenyurt'ta oynayacak bu arada. Necmi Kadıoğlu stadında
5: oynayacak. İstanbul Spor'un maçlarını oynadığı stat.
4: Statta oynayacak. Yani statları olmadığı için ciddi manada problem yaratıyor. Seyirci gelmiyor. O yüzden de seyircili takımların Süper Lig'de olması gerekir diye bazı durumlar var. Bunu da biraz araştırdım Ercan abi. %70 konuşuluyor. Yani %70 statların dolu olması gerekiyor.
5: İstanbul'un tarihi semtlerinden biri Eyüp Sultan. Ve Eyüpspor da esasında tarihin içinde yer almış bir kulüp. Şöyle eski Eyüp stadı topraktı. Daha sonra işte şimdi son dönemlerde belki çimlendi tamam. Fakat o yılların Eyüpspor olarak diyeceğim o statta bir büyüme gelişme olmadı. Keşke zamanında yapılsaydı. Mesela nasıl Karagümrük'ün stadı yok? İşte Vefa stadı olarak değerlendiriliyor. Ya da onlara da stat yapılıyor mu şimdi? Fatih Karagümrük. Koskoca Fatih ilçesi değil mi? Orada bir stat inşası. İlla 30 bin 40 bin kişilik stat değil.
4: Vefa stadı vardı işte orada. İşte
5: orada vardı ama yeterli. O stat işte suni içimde oynanıyordu. Amatör lig maçları da oynanıyordu. Vefa gibi bir takımın. O stat şimdi Fatih Karagümrük oldu. Şimdi işte Karagümrük'e de bir stat yapılıyor. Dediğim gibi yani ilk defa mesela Sarıyer bu hafta gece maçı oynadı tarihinde. Işıklandırma hazırlanmıştı. O statları da Sarıyer için mutavazı ve güzel bir stat. Yani en fazla olabilecek o statı bir 10 bin kapasiteye çıkartabilirsiniz belki elinizde imkan varsa. Neden olmasın yani bunları daha önce düşünmeleri gerekiyordu bence kulüplerin.
4: İşte ben taraftarı olan gerçek taraftarım yani mesela şimdi bir dinleyicimiz yazmış dört büyükleri bu sene en zorlanacağı deplasman Amespor çok iyi transferler yaptı full gişe oynuyor Erzurum maçının biletleri satışa çıktı bir saatte bütün 33 bin bilet tükendi
5: ya şu diyor var. İşte
4: yani mesela Bursaspor'un gelme ihtimali var altta.
5: Hayır Karagümrük Fatih'te oynasa kendi stadında full çakar seyirci olarak. Eyüpspor dediğim gibi kendi evinde Eyüp'te oynasa onlar da full çekerler. Ama onlar işte Esenyurt'ta oynuyor. Olimpiyat stadında oynuyor. O seyirciyi yakalamalarına imkan yok.
4: Yeni Bosna'dan Mehmet Bey yazmış bu mesajı da. Çok teşekkürler. Yine bir uzunca bir mesaj var. Birazdan bakacağım o mesaja da. Bir başka dinleyicimiz yazmış. Galatasaray hariç Savaş Bey yazmıştı. Düşün ki 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım ne altyapıdan bir futbolcu çıkarmamış, bir tane futbolcu satamamış. Ya da Boye'yi satmıştık. O da tesadüfen çıkmış, sorarım diyor Savaş Bey. Biraz yönetime karşı tepkili bir mesaj anladığım kadarıyla. Erzurum tribünü güçlendirme nedeniyle kapalıymış. Kullanıma hazır hale gelmiş diye bir dinleyicimiz yazmış.
5: Çok iyi haber. Evet.
4: Yine işte bir paylaşımda bulunmuş bir dinleyicimiz ama sosyal medya paylaşımlarını açamıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Bu işte biletlerle alakalı o şirket olduğu sürece bu statlar hep boş kalacak. Konya'dan Abdullah Bey yazmış. Niye? Yani çok dolu oynayan şehirlerimiz var ve oynamaya da devam edecek şehirlerimiz var. Yani bunları düşünmek lazım. Eğer Süper Lig'de
5: belirli bir... Çoluspor'u geçen sene seyrediyordum ben maçları. Tüm maçlara bakmaya çalışırım. Çoğu maç tıklım tıklımdı. Demek ki oluyor.
4: Aç bir de onlar Ercan abi. O seyirci aç. O taraftarlar aç. Süper Lig'i açlar.
5: Ya geçen sene Gençler Birliği taraftar sayısı az diye konuşulur. Çoğu maçında tribünler doluydu. Neden? Çünkü Ankara'da bu lig maçlarını özlemişti.
4: Erzurum stadı için yazmış. O bir paylaşım açamamıştım, sosyal medya paylaşımını. Dinleyicimiz Erzurum stadı için de diye yazmış. Çok teşekkürler. Karagümrük'ün stadının yanından geçtim. Etraf kapatılmış. İnşaat çalışmaları devam ediyor. 2 dakika önce geçtim diye yazmış.
5: Evet.
4: Hemen anında biz konuşuyoruz. Anında cevap geliyor Ercan abi. Yine bir başka dinleyicimiz. İsmail Kartal tek forvet oynatırsa. Eğer bunu oynayacak kişi Lukaku mu yoksa Vedat Muriç mi? Diye sormuş.
5: Hangisi ise o.
4: Sonuçta bilemiyoruz yani baktığınızda.
5: Hangisinin performansını teknik direktör o hafta için beğeniyorsa o.
4: Yine bize teşekkür etmiş Savaş Bey. Her zaman mesajları okumaya çalışıyorum. Genelde çok hakaret tarzı ya da işte hem yazana hem de bize ciddi sıkıntı yaratmayacak mesajlarsa hepsini okumaya çalışıyorum. Yani ayrım yapmamaya çalışıyorum. Öyle diyeyim. Bazen eleştiriliyorum. Hatta fanatiğimiz. Bu arada bütün takım taraftarı oldum. Yani dinleyicilerimiz tarafından bütün takım taraftarı oldum ben. Her takıma yakıştırdılar beni.
5: Ne güzel.
4: Demek işimi yapmışım diye bakıyorum genelde. Böyle bir durum söz konusu ama ben genelde mesajları ayrım yapmadan okumaya çalışıyorum. Herkesin mesajını bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Yine bir dinleyicimiz, herhangi bir ligde 4 sene üst üste şampiyon olan takımın hocasına teklif gelir mi gelmez mi? Gelir. Okan Hoca'ya da bence geldi teklifler. Okan Hoca'nın hedefleri başka. Yani mesela şimdi 5 büyük ligden alt sıralardan takımlardan teklif gelirse niye gitsin? Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Galatasaray'la şampiyonluğa
5: her arıyor. Gelen teklife de gidilmez.
4: Yani böyle de bir durum söz konusu. Yani böyle bir durum var. Gaziantep'te kombine fiyatları çok yüksek. Bu sene boş tribünlere oynar koskoca şehir diye yazmış. Hemen onu da aktarmış olalım. Zeytinburnu Spor vardı. Şimdi kendisi de var. Ne kendisi var ne de stadı var diye
5: stat,
4: yazmış.
5: Çok atıl vaziyette bir fotoğrafını gördüm stadın. Ya İstanbul'daki bir stat. Maalesef artık bir harabeye dönmüş stat.
4: Gelen mesajlar da var ama Vedat uyarıyor artık. Veda edelim. Ercan abi eklemek istediğin sonucu ne
5: var mı? Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.
4: Beşiktaş'a da başarılar dileklerimizi iletelim bu akşam için. Önemli karşılaşma. Ben Ahmet Özölçer. Ercan abiyle beraber, Ercan Taner'le beraber yine Spor Kazanı'nda beraberdik. Bir aksilik olmazsa pazartesi tekrar bu frekansta görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
2: Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Reklam.
11: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
12: Radyo Spor!
13: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahasına. Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
11: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
14: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
15: i̇şte
14: ve gol!
15: İşte bu.
11: Beşiktaş, Heredet, Strollo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
12: Radyo Spor!
16: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
17: Boğaziçi Bey'i de şimdi giriş hazırlığında. Dört numaralı Boğaziçi Bey'i de starttaki yerini alıyor. 10 numaralı Vet Cihan ve 2 numarada Enfes Tamar. Baksa birlikte yaklaştırıldılar. 10 numaralı Vet Cihan yerini aldı. 2 numaralı Enfes Tamer de kulvarında şimdi. 5 numaralı Derya Dil yerini almak üzere. Hemen gerisinde de 9 numaralı Kuruçay var. Derya Dil yerini aldı. Kuruçay da yerini almak üzere şimdi. Son safkan 9 numaralı Kuruçay. O da yerini aldı. Atlar koşu için hazır. Son kontroller yapılıyor. Atlar start hakeminin emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Koşunun ilk metreleriyle birlikte liderliği 1 numaralı Fennan almıştı. Hemen dışından 5 numaralı Derya Dil öne geçmek için çaba sarf etti. Ancak 1 numaralı Fennan şu an için izin vermemişti. Ancak 5 numaralı Derya Dil inat etti ve liderliği aldı. Farkı da 3 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Fennan ikincilikte. Daha sonra 2 boy kadar geride 3 numaralı Rüzgar Su üçüncülükte. 1 boy geride 4. sırada 4 numaralı Boğaziçi Bey'i koşuyor. Onun yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Vetcihan 5. sırada 1 boy geride 7 numaralı Ferhat. Bu safkanın 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Kuruçay, 3 boy kadar geride takipte olan safkan 2 numaralı Enfes Tamer. Onun 1 boy gerisine 8 numaralı Gazneli geldi, 2 boy geride de 11 numaralı Çağdaş'ım ilerliyor. Bu şekilde karşı düzlüğe çıktı atlar. 5 numaralı Derya Dil 1,5 boy farkla koşunun lideri, 1 numaralı Fennan ikincilikte. Bu safkanın 1 boy gerisinde dış kulvarda 3. sırada 3 numaralı Rüzgar Su ilerliyor. 1 boy geride 4.lükte 4 numaralı Boğaziçi Bey'i yer tuttu. 3 boy kadar geride 5.likte 6 numaralı Büyük Sultan var. Onun hemen içinde 10 numaralı Vetcihan, 2 boy kadar geride iç kulvarda 7 numaralı Ferhat, dışında 9 numaralı Kuruçay, 4 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Enfes Tamer iç. İşte onun dışından şimdi rakibine hakim olan 8 numaralı Gazneli, 3 boy kadar geride de 11 numaralı Çağdaş'ım sırasıyla 1000 metre start yerini geride bıraktı atlar. Koşunun lideri 5 numaralı Derya Dil hemen ortada. İkincilikte 1 numaralı Fennan var. Onun da dışından önlere gelmeye çalışıyor. 3 numaralı Rüzgar Su 1,5 boy geride 4 numaralı Boğaziçi Bey'i. Onun dışına 6 numaralı Büyük Sultan geldi. İçlerinde de 10 numaralı Vetcihan sırasıyla son 800 metreye girildi. Koşunun başında aldığı liderliğini devam ettiriyor. 5 numaralı Derya Dil dıştan şimdi 3 numaralı Rüzgar Su liderliği almaya çalışıyor. Onun yanında da 6 numaralı Büyük Sultan temposunu arttırıp rakiplerine hakim oldu. Dıştan da 7 numaralı Ferhat'ın gayretleriyle Safkanlar virajı dönüyor. 6 numaralı Büyük Sultan virajı önde dönen isim oldu. Dıştan 7 numaralı Ferhat'ın, içeriden 10 numaralı Veccihat'ın atakları var. Dıştan da 8 numaralı Gazi'nin uğraşlarıyla son 400'e girildi. Son 400 geçildikten sonra 7 numaralı Ferhat içindeki 6 numaralı Büyük Sultan'a hakim olmaya çalışıyor. 6 numaralı Büyük Sultan liderliği kaptırmamaya gayret ediyor. Son 200'e girildi. 6 numaralı Büyük Sultan bir kez daha öne geçti. 7 numaralı Ferhat tekrar gelmeye çalışıyor. Dışarıdan da 8 numaralı Gazi'nin gayret var. Son metreler, orta kulvarda 7 numaralı Ferhat, içte 6 numaralı Büyük Sultan, dışta 8 numaralı Gazneli son annesiyle 8 numaralı Gazneli koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Ferhat ikinci, 6 numaralı Büyük Sultan üçüncü, 10 numaralı Veccihan dördüncü, 4 numaralı Boğaziçi Bey'i de koşudan 5. olarak ayrıldı. 8 numaralı Gazneli Vedat Abiş'le kazandı 8. koşuyu.
16: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
15: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü, sevgili konuklarımla birlikte günün bültenini değerlendiriyor olacağız. Sizlerin de tabii ki soruları veya yorumları varsa WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 13 Ağustos Perşembe gününde oldukça yoğun bir bülten tabii ki futbol tarafında bizleri karşılıyor. UEFA Avrupa Ligi konferans elemelerinin, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde nereden baksanız 25 maç, Avrupa Ligi'nde de 12 maçlık, toplamda 37 maçın bugün Avrupa Ligleri özelinde konuşuyorum tabii ki, bültende olduğu dolu bir akşam neredeyse. Tabii toplam sayılarından burada bahsettik. Oldukça yoğun bir gündem var. Hafta sonu Cuma günüyle beraber de tabii ki ligimiz başlıyor. Avrupa liglerinde de Süper Kupa finalleri genellikle oynanıyor. Akşamda Libertadores var. Hepsini konuşacağız. Kıymetli konuklarımla Mertcan Bulca'yla da başlangıcı yapıyor olacağız. Mertcan hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Mertcan, bugün tabii son derece yoğun bir bülten var. Sana ben bugün yani gece oynanacak olan iki Libertadores maçını da sormak istiyorum ama öncelikle Avrupa kısmından başlayalım seninle. Hem konferans ligi elemeleri hem Avrupa ligi elemelerinde yoğun bir bülten var. Beşiktaş maçını kenara koyacak olursak bugünkü bültende senin dikkatini çeken, öne çıkarmak istediğin maçlar ve bahisler neler olur?
2: Abi ilk olarak aslında dikkatimi çeken maçlardan bir tanesi şu oldu. Özellikle oran itibariyle cazip buldum. Pafos, Salzburg maçı var. İlk maç aslında tam tahmin ettiğimiz senaryoda geçti diyebilirim. Salzburg'da sezon başlangıcında yine köklü değişiklikler olmuştu. Avusturya'da ilk defa mevcut grubun himayesine geçtikten sonra bu kadar uzun süreli bir şampiyonluk hasreti olunca, ki bu da Şampiyonlar Ligi'ne gidememeyle beraber de yansımıştı malum. Yeni bir değişimle beraber sezona başlamışlardı ve takımın çok hazır olduğuyla ilgili bir soru işaretleri vardı. Ligin ilk haftasında 40'a yakın şut çekselerdi son bölümde kazandıkları bir maç oldu. Hafta içinde yine takıldılar ki bu maçın ilk ayağı da hatırlayanlar bilecektir. Yoğun yağıştan dolayı epey bir gecikmeli başlamıştı. Ve yine Salzburg zorlanarak son bölümde attığı bir golle 1-0 kazandı. Biliyoruz ki Pafos artık buraları oynama konusunda çok tecrübeli bir takım haline geldi. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde de iyi izler bıraktığını söylemek lazım. Her ne kadar o kadroda gerek antrenör Carcedo'nun Spartak Moskova'ya geçişi, gerek çeşitli oyuncuların ayrılığıyla beraber değişimler olsa bile, geçen sezon Süper Kupa Ligi her ne kadar hani zirvede bitiremeseler bile şampiyonlukla ulaşmaları kupada, sezon başı Süper Kupa performanslarını göreceğiz. Ama bir gerçek var, Sapinto'ya getirdiler göreve. Kıbrıs futbolunu iyi bilen bir hoca, Portekizli. Ben açıkçası ikinci maçta, biliyorsun şu an sıcaklarda tam Pafos'un istediği seviyede gidiyor Limassol'da oynayacak maç. Ve bu sahanın zemini gayet güzel, iyi de destek alıyorlar bu bölgede. Açıkçası ben Salzburg'u beğenmedim, yani onu söyleyeyim. Hala takımda bir şeyler eksik. Hatta bu sene sistem değişikliğine gittiler. Uzun zaman sonra ilk defa çok yaşlı bir golcü transfer ettiler ileri uca. Biraz da pivot tarzı bir forvet. Bu da aslında Avusturya futbolunda son dönem yine Fenerbahçe'nin rakibi Graz'dan da gördüğümüz gibi, bu tarz uzun boylu forvetlerin duran top etkinliklerini de öne çıkartarak çok fazla ön plana çıkması da etkili oldu diye düşünüyorum. Ya açıkçası ben burada hala turun bittiğini düşünmediğim için açıkçası Pafos'un oranını yüksek buldum ve kesinlikle bir sürpriz kupunda denedim bu tercihi. Maç sonu 1-0'ın gayet güzel, ki ev sahibinin iyi bir savunması var. David Luiz'in liderliğinde. Kaleci de oldukça güven veren bir kaleci. Hajduk eşleşmelerini izledim. İlk maçı kaybedip rövanşı kazanarak turlamışlardı. Açıkçası abi burada bir Pafos galibiyeti denenebilir diye düşünüyorum. Normal süre içerisinde gayet de güzel bir oranı var. Bunun haricinde yine devam etmek gerekirse, tabii, dikkat çekici bir eşleşme Gornik Zabrze Ferencvaros maçı. Aslında bu maçın da ben ilk ayağını fazlasıyla merakla bekliyordum. Çünkü Ferencvaros geçen son ligi 7-8 yıl sonra kaybettikten sonra bir değişim süreci geçirmişti. Robbie Keane ayrılmıştı, çeşitli oyuncular gitmişti. Özellikle hükümet değişikliği Macaristan'da bu kulübün sahibinin de doğrudan destek almasından dolayı biraz küçülmeye gidecekten açıklamasıyla beraber kadronun kısmen zayıfladığını söyleyebilirim. Buna rağmen Ferencvaros Gyor'u geçen sezon şampiyon yapan hocaya göreve getirdi ve oldukça da iyi başladı bence elemelere. Tabii ilk maç Gornik Zabrze'yi sen de biliyorsun, Fenerbahçe maçlarını izledin. İki maçtaki olduğu gibi savunmacı karakterini ilk maça da yansıttı Polonya ekibi. Ve uzun süre çok da iyi direndi. Şanssız bir ceza sahası dışından çekilen şutla yedikleri golle kaybettiler. Ama biliyoruz ki Gornik Zabrze bu tarz maçları evinde iyi oynayabiliyor. Ve Ferencvaros'un şimdilik bir değişim sürecinde olması, Tüvent maçının son bölümünde yaşadığı sorunlar ve turu geçerken zorlanması, açıkçası abi burada Gornik Zabrze'nin beni biraz daha öne çıkarttığını söyleyebilirim oran itibariyle de. En azından şu Real Madrid'den kiraladıkları Orta Amerikalı oyuncunun da geçen hafta ilk vermesini ben bayağı beğendim. Bugün muhtemelen 11 başlayacak. Yetenekli oyuncu Urbanski iyice takıma alıştı. Hücum tarafındaki sorunları olsa bile bu takım gerçekten üretkenlik konusunda fena durumda değil. Haftalar ilerledikçe daha da iyi gidiyorlar bence. Açıkçası burada 2.08'lik Gonik Zabriz oranı bana güzel geldi. Bu turun kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Uzatmaya gidebileceğini düşünüyorum kendi adıma. Direkt tercihimde burada maç sonu 1 olacak. Bunun haricinde Avrupa Ligi'nin bir de Egnatia Shamrock maçı var. Egnatia'yı bildiğimiz gibi 3 yıldır Arnavutluk futbolunda şampiyonluğa ulaşıyor. Gerçekten yani ülke futbolunu şöyle bir göz önüne getirirsek abi en istikrarlı takım durumda var. Kulüp bir özel sahibin bünyesi altında. Kendine ait bir stadı var, yeni yapıldı. O bölgedeki taraftar desteğini tamamen arkasına aldı sıfırdan kurularak. Ve Şampiyonlar Ligi önlemesinde bile çok iyi bir performans sergileyerek geleceğine ilerlerken şanssızlardı. İlk maçı kaybettiler ama ben bunu gayet normal görüyorum. İrlanda koşulları, rakibin sezonun devam etmesi ve şampiyonluk yarışında iddialı durumdan olmasından kaynaklı bu turnuvaya verdi önem. Suni içim detayı ama bu kez Egnatia Arnavutluk'ta gerçekten evinde iyi oynayan bir takım. Hala bence tur için bir şansları var. O yüzden de abi burada da maç sonu 1'i öne çıkartacağım. 1.95. Hani bu üçlü bence güzel bir üçlü olabilir. Hatta
1: kesinlikle iyi oran sunan sürpriz skorların da olduğu güzel bir aslında.
2: MBS 2 galiba değil mi? MBS 2 ya mesela. Yani MBS 2 de denebilir. 1 ise güzel abi. Ya ben aslında bu 3 tercihde oran itibariyle çok değerli buldum Avrupa Ligi bülteninden. Ben bu 3 maçı dinleyenlerimize tavsiye edebilirim.
1: Tabii kesinlikle. Bu arada hani söyleyeyim, bahsettiğim maçlar üzerinden Pafos Salzburg maçında Pafos galibiyeti 2.72, Kornik Zabre Ferencvaros maçında ev sahibi Zabre'nin galibiyeti 2.08, Egnatia Shamrock maçında da yine Arnavutluk takımının galibiyetinde 1.95 gibi bir oranı var. Bu üçünü birleştirdiğimizde 11 oran gibi son derece güzel bir kupon bizlerin karşısına çıkıyor. Shamrock maçı ile ilgili de aslında beni de biraz bilgilendirmiş oldun, çok takip edememiştim ama Kornik Zabre Ferencvaros maçını ben de aynı şekilde merak ediyorum. Ben burada bültende sana benim merak ettiğim bir maçı daha da sormak istiyorum. O da tabii biraz daha etiket olarak da yüksek bir maç ama Anderlecht ile PAOK arasındaki maçı da sana sormak istiyorum. Ne beklersin o karşılaşmada?
2: Ya ilk maç abi muhtemelen bültende herkesin hemen hemen kaybettiği maçlardan birisi olmuştur. Ya bir de maçın başında yiyorsunuz bu golü. Henüz 10. saniyede bir rekor oluyor Anderlecht adına Avrupa kupalarında. Ve sonrasındaki PAOK'un reaksiyonu gerçekten çok kötüydü. Ya açık konuşmak gerekirse ben bu eşleşmenin PAOK'un çok ağır bastığını düşünüyordum. Elbette Radvan Lucescu dönemi bildiğin gibi seneler sonra bitti. Hala bir forvet krizi var. Kapatamadılar o bölgeyi ama ya arkada öylesine üçlü var ki işte Tyson, Sırp oyuncu, yine işte Konstantelias, hala satış yapılmadı ki bence Yunanistan'ın en büyük potansiyel oyuncularından bir tanesi. Şu an mesela herkes Karetsas'ı konuşsa bile Dortmund'a giden oyuncu. Bence bu futbolcu 10 numarada inanılmaz yetenekli bir adam. Tek başına maç çözebiliyor. Yani böylesine bir hücum hattının ilk maçta hiç işlememesi bir soru işaretiydi ki Anderlecht'le ilgili şunu söyleyebilirim abi. Sadece Avrupa üzerinde bırak. 10 yıldır ligde şampiyonluğu yok bildiğin gibi. Ve 7 ya da 8 yıldır kupa bile kazanamıyor Belçika'da. Evet. Yani artık orada o kadar itibar edilmiş bir takım. Ve kulübün sahibini istemiyor taraftar grubu. Protestolar var. Getirilen yeni teknik direktör bir soru işareti Vitor Bruno. Hatırlayalım, Porto'da Conceição'nun yardımcından gelmişti ki bir ihanet vurgusuyla bu göreve gelmişti. Hocanın arkasından iş çevirerek. Ve çok kısa sürede kovulmuştu o baskıyı kaldıramayarak. Buraya iyi başladı ki en önemli isimleri Descartes gitti, Hazard gitti. Bunların boşluğu tam olarak da olmadı. Forvet tarafında hala birinci santrafor konusunda bence ne Bertacchini ne de Trabzonspor'dan bildiğimiz Danilo Sikan o mevki kapatabilen isimler değil. Ya bütün bunları düşünürsek abi ben hala PAOK'un tura yakın olduğunu düşünüyorum ki ben Anderlecht'i Hammer Beşleşmeni'ni de izledim. Gerçekten çok şanslılardı. İlk maçta da çok şanslılardı. Ama bu kez PAOK kazansa ben şaşırmayacağım. Tabii ki senin de özellikle sorduğun için hani fikrini de merak ediyorum bu maçta. Ya ben yine hani ilk maçta olduğu gibi bu maçta gerçekten PAOK tarafındayım. Hani alternatif ne olur dersen de deplasman ilk yarı golü çok cazip geliyor bana. Tıpkı hatırla iki gün önce konuştuğumuz Kairat-Levski evet maçı gibi.
1: Ya ben de sana burada katılıyorum. Ben de Anderlecht'in genel görüntüsünü çok beğenmiyorum. Bundan ötürü de hani PAOK'un kalesini iyi gole kapayıp aslında çok maçtaki gol sayısını yükseltmeden galibiyete gidebileceğini düşünüyorum. Ben yine deplasman takımının bir 1-0'lık galibiyeti ihtimaline açıkçası sıcak bakıyorum. Yani bir PAOK golü benim de buradaki kişisel olarak denemelerimden bir tanesi olacak. Yine burada PAOK galibiyetinde 2.16 gibi güzel bir oranı var. Bence değerlendirmeye de son derece müsait diyeyim. Buradan eklemek istediğim başka bir maç yoksa
2: bizim 18'de için... abi bir tane tabii. Maç var. İstersen onu kısaca konuşalım.
1: Aynen, tam başlayacak maçımız. Yani Tobol Partizan maçına da değinelim.
2: Bu tur sana. Aslında bitti ama yani ben Partizan'ın biraz şanslı kurallar çektiğini düşünüyorum abi. Yani ilk turu hatırla, çok zayıf bir Lüksemburg takımıyla oynadılar. İlk defa Avrupa'ya giden turu geçtiler. İşte bir sonraki tur yine çok zayıf bir takım karşısındaydı. Ya genel olarak Partizan'da genel olarak bir sıkıntı var. Biliyorsun Kızıldız velendi çok erken bir şekilde şampiyonlar
1: liginde. Evet, zaten hatta orada da Riera'nın şimdi göreve gelmesi.
2: Aynen öyle. Sırbistan tarafında çok uzun yıllardır Avrupa'da bir başarı yok. Yani bence Karadağ'ı bir kenara koyalım bu sene yaptıklarını. Yani son 10 yılın en başarısız ülkesi olabilir kulüpler düzeyinde Kızıldız'ı bir kenara koyduğumuzda. O yüzden Partizan'ın sezon başlangıcı çok sancılı oldu ki bunu sebeplerini söyleyebiliriz. Ekonomik olarak krizdeler. Birçok iyi oyuncu gitti. Teknik direktörlük görevine Galatasaray'dan bildiğimiz Saşa İliç geldi. Ama İliç duygusal yaklaştığı için bu geldi göreve. Yoksa bu takımı abi bu durumda kimse devralmaz. Çok kötü bir noktada bırakmışlardı. Ve ligde de gördüğün gibi performans çok sallantılı. Kimse şampiyonluk da beklemiyor. Asıl hedef Avrupa'da lig maçına geçmek ve oradan gelecek para. Üstüne bir de kupa kazanılabilirse. Çünkü 2019'dan beri Sırbistan'da kupa da kazanamıyorlar. Şimdi burada şu var abi. Sobol için gördüğün gibi belki de çok aşina değilsin ama liginde küme düşmeme mücadelesi veriyor. Yani bizim her zaman zirvede görmeye alışık olduğumuz Avrupa'da düzenli yer alan bir Tobol. Bu sene sorunlar yaşasa da ya biliyoruz ki Kazakistan deplasmanları her zaman zor oluyor. Şartlar itibariyle, yolculuk itibariyle ve Partizan tabii. Çok genç bir takım. Ya ben açıkçası burada hani bitmiş bir tur olarak da görerek rahat bir Partizan'la beklediğim için kendi adıma Tobol biraz böyle sanki prestijli maçına çıkacak. Ya ben şahsen burada 2.58'den biri aldım. Ya onu söyleyeyim. Ben Partizan'a bu kez güvenmiyorum. Bence Tobol kazanabilir bu maçı. Hani 2.58'den böyle yakın saatli bir maç olduğu için dinleyenlerimize tavsiye etmek istedim. Çünkü bence ya iki takım arasında çok absürt bir fark yok. Hani ilk maçta belirleyici noktalarda bireysel hatalar olmuştu, izleyenler görmüştür. O yüzden ben 3-0'ın rövanşında Partizan'a güvenmem. Onun yerine Tobol'un galibiyetini alıp 2.58'den bu riske girmeyi daha doğru buluyorum.
1: Evet, burada da yine sen güzel bir sürprize gittin aslında. İyi de bir oranı var 2.58'den söylediğin gibi. Buradan Beşiktaş'a geçelim. Hatta tabii. Sırbistan kısmıyla Beşiktaş'a geçelim. Çünkü Beşiktaş da forvetini Sırbistan'dan buldu. Dušan Vlahović'i renklerine bağladılar. Tabii ki bugün oynamayacak kendisi ama sana hem bu transferi sormak istiyorum. Oradan da maç için tahminini ve değerlendirmeni almak istiyorum.
2: Ya abi şimdi oyuncu bir kere Serie A'da sen de takip ediyorsun. En yüksek maaşlı futbolcuydu. Yani Juventus'un o şartlara devam etme şansı çok yoktu ama Komoli'nin ayrılığı sonrasında bir devamlılık ihtimali vardı ama sanırım kulüp çok o tarafta olmadı Spalletti önderliğinde ve bir de biliyoruz ki Juventus'ta bazı mali problemler de var. Haliyle de daha farklı bir...
1: Bir de 50 milyon euroluk herhalde. Bir Kolo Muani transferi de yaptılar.
2: Yani evet, o dediğin gibi muhtemelen oyun tarzına da hocam çok uymuyor. Öyle gözüküyor ki ben tutmasını bekliyordum açık konuşayım. Yani Spalletti her zaman bu tarz forvetlerle oynamayı sevmiştir. Hatta olmadığı zaman da hatırla saati 9 formüllerini devreye sokmuştur. 20 yıl önce de böyleydi. Zenit zamanında da mesela Havuk'u öyle değerlendiriyordu. Başka 9 numaralar varken evet. Bile. Açıkçası ben Beşiktaş için hayırlı olmasını temenni ediyorum ve son yıllarda hem ülkemize gelen hem de Beşiktaş'a gelen en önemli santraforlardan bir tanesi. Ve yaşı bu yaşta getirmek böylesine serbest bir oyuncu herhalde ekonomik koşullar kadar Vincenzo Italiano ile beraber zirvesini görmüş bir oyuncunun tekrardan küllerinden doğmak adına böylesine bir coğrafyamızda seçtiğini tahmin ediyorum ben abi. Açık konuşmak gerekirse de sağlıklı zinde bir Vlahović bu ligde fark yaratır. Yani yerden
1: İtalyan onun yanına geliyor olması bence çok büyük bir...
2: Aynen öyle. Yani Fiorentina'daki dönemini hatırlıyorum abi. Yani inanılmazdı. Yani o piyasaya yükselip o satışı da yapmasında hocanın oynattığı oyunun etkisi çok yüksekti. Muhtemelen bu birleşmeyi iki taraflı hissettiler. Ben hem oyuncu adına hem de Beşiktaş adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü ya böyleyse bir figür açık konuşmak gerekirse abi koy yani 5.000 yani herhangi bir takıma sırıtır mı? Veya kim şaşırabilir? Real Madrid istemiş olsa, ne bileyim bir Chelsea istemiş olsa. O yüzden ben böyle düşünüyorum biraz da bu transferi. İyi bir transfer oldu. Ve son yıllardaki forvet durumlarına bakarsak Beşiktaş'ın abi. Herhalde böylesine bir profile ihtiyacı vardı. Hem taraftarın tekrardan havaya girmesi adına. Hem de takımın son yıllardaki üretkenlik probleminin zirve yapması ki. Sen de izledin eleme maçlarını. Yani evet. Beşiktaş çok fazla fırsat buldu. Ama o kadar kötü değil bitiricilik. Yani of bile sorgulanmaya başladı bu kadar yüksek etiketli gelen bir oyuncu olarak. Haliyle bu transfer bence olumlu olacak. Uzun vadede Beşiktaş'ı yarışta tutabilecek net bir transfer. Tek düşüncem umarım sakatlıksız bir şekilde sağ dışı sorunlarına arınmış bir şekilde gelmiş olur Vlahovic.
1: Aynen, nasıl bir mentalle geleceği çok önemli ama ben de yani son yıllarda Beşiktaş'ın yaptığı en büyük forvet transferi olduğuna katılıyorum. Hatta hani şöyle de el yükselteyim, bence Trossard kanat mevkisinde Beşiktaş'ın son yıllarda yapmış olduğu en büyük transfer. Vlahovic de keza yine aynı şekilde santrafor mevkisinde Beşiktaş'ın son yıllarda yapmış olduğu en büyük transfer. Hani hücum bölgesinde kesinlikle el yükseltti İtalyano yönetiminde Beşiktaş. O anlamda ben de bu takımın bu versiyonunun neler ortaya koyacağını çok merak ediyorum ki ben Ohu da çok beğeniyorum. Sezon içerisinde de Beşiktaş'ta neler yapacağını merakla bekliyorum. Buradan o zaman Beşiktaş'ın maçına geçelim istersen. İlk maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı Hradec Kralove karşısında. Bugün ikinci maça sen neler bekliyorsun Beşiktaş tarafında?
2: Abi ilk maçta bekliyorduk galibiyetini. Beşiktaş'ın hatta oranı bence o gün bile iyiydi. 1.65-1.70 bantlarındaydı. Burada Emirhan'la hatta yayındaydık. Yani şöyle istatistikler var işte. Belki sen de dikkatini çekmiştir. 60 yıldır evinde kaybetmiyor. Beşiktaş Çekya'da etrafından hiç kazanmadı gibi ama orada hani size şey vurgulamıştık işte. Takım 1995'ten beri ilk defa Avrupa'da oynuyor. O yüzden aslında o seri 30 yıllık bir seri. Son 30 yıllık kapsamıyor. Bir de Beşiktaş'ın dönemsel olarak karşılaştığı diğer Çek ekipleri deplasmanda hep iyi olduğu zamanlardı ki Sparta Prag, Slavia Prag ya da Pilsen'di. Bu kez rakibin Avrupa Ligi'ne geliş serüvenini düşünürsek, Karvina normalde ligden düşürülmese ve men edilmese bugün bu takım konferansta olacaktı. Haliyle Beşiktaş'ın rakibi olmayacaktı. Ve uzun yıllar sonra Avrupa'ya geri dönüşle beraber Tromsø'yü, muhtemelen sen de katılacaksındır abi, hiç beklenmedik bir şekilde eleyince, ki ben Beşiktaş'ın rakibinin Tromsø olmasını bekliyordum kendi adıma, biraz hesaplar değişmişti. İlk maçta da görüldü ki temsilcimiz Mişlat maçının oyununu buraya net şekilde yansıttı. Hakikaten yani büyük farka gidebileceğimiz bir maç. Saçma sapan bir kırmızı karttan sonra çok başka bir evlenirken, dikkat etmişsen hoca kendisi açıklamıştı. Ben savunmaya çekilmeyi düşünmedim, golü düşünerek bu hamleleri yaptım ve sonucunu aldık dedi. Gerçekten de tebrik etmek lazım hocayı. En azından Semih bile belki de kazanmış oldu. Bunu da söyleyebiliriz. Ben abi rövanşta da istekli net bir Beşiktaş bekliyorum. Aynı bir önceki eşleşmedeki ilk yarı performansını buraya yansıtabiliriz. O yüzden düşüncem benim ilk yarı bir. Yani şunu söyleyeyim, rakipte bir kere çok eksik var savunma tarafında. Evet. Hatta bir önceki maçta yanlış bilmiyorsam bir orta sahancısı sağ bek olarak oynamıştı. Sayısı olarak eksik oldukları için. Ve bu baskı altında ezilecekleri bence net. Yani Darida dışında bir kere topu kullanabilen bir merkez orta sahası yok. Ve ön tarafta dikkat etmişsinizdir, Van Buren dışında pres oyununda etkili bir oyuncu da yok. Yani iki oyuncuyu dışarıda bırakırsak abi çok ortalama bir takım bence. Tamamen bir sistem ekibi. Haliyle burada kalite farkı ortaya çıkacak. Artık Beşiktaş orta sahası daha sağlam ve daha net baskı yapabiliyor. Ben hocanın ikili ayaklardaki eşleşmelerine güveniyorum. O bilgi de sana vereyim. Daha önce kariyerinde 14 iki ayaklı eşleşmenin 13'üne geçen bir hoca. Bir hatırlıyorsun, geçen yıl kaybetmişti. O da Aston Villa karşısındaydı. Yine ikili ayakların usta ismi Emery karşısında olmuştu. Ki Aston Villa zaten şampiyona dolaştı. Ya ben sürpriz beklemiyorum. İlk yarıdan Beşiktaş galibiyeti diyeceğim. Herhalde sen de benzer fikirlerdesindir.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben de burada hani bir bileşik bahis olarak 2.5 üst ve Beşiktaş galibiyetini güzel buluyorum. Yine ilk yarıdan Beşiktaş galibiyetinde bence iyi bir oranı var. Keza yine ilk yarıdan Beşiktaş'ın golünü de bu şekilde değerlendirmek mantıklı olur diye düşünüyorum Mertcan. Sana da teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için.
2: Ben çıkıyorum abi, ne demek, her zaman tekrardan bol şanslar diliyorum ve Süper Lig'in hepimize de hayırlı olmasını temenni ediyorum.
1: Süper Lig'i de artık ilerleyen programlarda tabii ki daha detaylı konuşacağız. Mertcan Bulca, teşekkürler.
2: Rica ederim abi, görüşmek üzere.
1: Şimdi kısa bir ara.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
3: Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
5: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. öneleme turu rövanş maçında tur için sahaya çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Beşiktaş Hradec Kralove maçı için milyonere gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi milyoner.
6: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Anıl Yazar bizlerle birlikte. Anıl, hoş geldin.
4: Hoş bulduk, özel yayınlar.
3: Teşekkür ederim abi. Bugün yoğun bir bülten var Konferans Ligi'nde ve Avrupa Ligi elemelerinde. Beşiktaş'ı sana tabii soracağım, onu biraz daha seninle sona bırakalım. Önce Beşiktaş dışındaki Avrupa eleme maçlarına seninle bakalım istiyorum. Hem konferansta hem de Avrupa Ligi'nde. Senin öncelikle önüne çıkarmak istediğin maçlar ve bahisler var mı?
4: Ben Benfica maçıyla başlamak istiyorum istersen izninle.
3: Tabii.
4: Benfica mücadelesi ilk maçta Benfica
3: zaten. İlk maçta Benfica dağıtmıştı yani zaten.
4: Aynen, bunları. Çok farklı kazanmıştı. Hatta ilk maçtan önce biz Nesne'deki yayınımızda da çeşitli bahisler önerirken oranlardan da hareket ederek Hart'ın çok fazla gol yiyeceğini bu maçta tahmin etmiştik. Açıkçası ben rövanşın da tamam, şimdi 6 birlik çok büyük bir bozduğum var ilk maçta. Benfica'nın kazandığı büyük bir galibiyet var. Açıkçası burada ikinci maçta, yani rövanşta Hart'ın çok fazla kaybedecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de Hart'tan açık bir futbol bekliyorum. Mesela Sturm Graz karşısında da aslında bunu biraz bir önceki turda benzer bir oyun oynadıklarını söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Hart için. Açık bir oyun oynayacağını düşündüğüm için ben Hart'ın yine bu maçın da gol noktasında oldukça bol ve bereketli bir maç olabileceğini düşünüyorum. Mesela burada 4.5 üstün oranı şu an 3.44, genel anlamda bir 4.5 üstüne bence denenebilir. Artı 6 gole de belki yani sistem kuponlarında gidebilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Bir de belki biraz daha böyle yüksek oran yine sevenler için her iki yarıda da karşılıklı gol var. Yani Hart'ın en azından bu kez kendi sahasında bir yarıda daha gol bulabileceğini düşünüyorum. Her iki yarıda karşılıklı gol var da burada denenebilir bence. Tabii Benfica'nın çıkaracağı 11'e de bakmak lazım. Yani ciddi bir rotasyon da olabilir.
3: Evet, evet.
4: Bu anlamda. Ama Benfica'nın sezonu aslında oyun olarak fena başlamadığını söyleyebiliriz. Yani geçen hafta Vitio maçında ligde bir puan kaybı yaşadılar ama çok fazla

0: penaltı da vardı ilk oynanan ilk maçta. Şimdi burada rövanşı yine ben benzer şekilde ilk maçtaki, yani ilk maçta gol anlamında belki olmamıştı ama çok fazla yine pozisyon vardı. Bu maçı da canlı takip etmiştik. İlk maçı 1-0 kazanmıştı Anderlecht. Şimdi rövanşta kendi sahasını tabii ki sağ avantajına da sahip ama Pau'nun da dediğim gibi tura tutunabilmesi adına bu maçta mutlaka cevabını olacağını düşünüyorum. O yüzden yüksek tempolu bir karşılaşma olabilir diye düşünüyorum ve burada karşılıklı gol var seçeneği bana kalırsa öne çıkarılabilir bir bahis olarak duruyor. Bunun yanında Pafos-Salzburg karşılaşması yine bence bu akşamın yine gollü geçmesini beklediğim, keyifli geçmesini beklediğim maçlardan biri. Hatta bu maçta bu eşleşmenin ilk maçında da şöyle bir durum olmuştu. Salzburg'un evinde çok yoğun bir yağmur nedeniyle.
1: Evet, geç başlamıştı maç.
0: Çok duraksadı daha doğrusu maç. Yanlış hatırlamıyorsam 16. da 17. dakikadan itibaren bir durdurulmuştu karşılaşma. Ve çok geç devam etmiş. Sonrasında da Salzburg aslında çok da etkili başlamıştı ama o yoğun yağmur ve duraksamayla birlikte onların da maç genelindeki hızı biraz kesilmişti. Ancak son bölümde böyle 89 ya da 90. dakika gibi duraklamalarda Tabakovic'in golüyle kazanabilmişti ilk maçı Salzburg. Yani Pafos burada kendi evinde bir reaksiyon gösterecektir diye düşünüyorum ben. Yani burada mesela bir karşılıklı gol var ve hem karşılıklı gol var tercihiyle birlikte karşılıklı gol var ve 2.5 üst tercihi de birleştirilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Bunun dışında hani senin de sormak istediğin maç varsa tabii ki yine üst üzerine konuşabiliriz.
1: Tabii ben burada zaten Pafos Salzburg maçını biz sevgili Mertcan'la da beraber değerlendirmiştik. Orada Salzburg'un hani biraz çalkantılı bir dönemden geçtiğini konuştuk. Ben burada sana iki tane daha merak ettiğim maçı sormak istiyorum. Tabii at yarış arasına daha sonra gideceğiz ama burada sıkıştıralım isterim. Tromsø-Kluj maçı için neler beklersin acaba?
0: Tromsø-Kluj maçı, ilk maçı çok takip edememiştim ama farklı kazanmıştı tabii Tromsø ilk maçı. Çok rahat bir şekilde. Yani burada açıkçası yine rövanşta da ben gollü bir karşılaşma bekleyeceğimizi düşünüyorum. Evet. Yani Kluj'un çünkü ilk maçta da daha da sorduğum ben ligindeki maçlarına da birkaç maçını takip ettik bu sene şu ana kadar. Savunmada ciddi hatalar yapabiliyorlar. O yüzden bu karşılaşmanın da böyle hem karşılıklı gol var hem de 2.5 üstte yakın olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de hemfikirim. Yani Tromsø benim için özellikle hafta içi Nesine TV yayınlarımızda başka liglerin olmadığı günlerde hani Tromsø'nün bir maçı vardır ve orada Tromsø gol atar şeklinde evet. Kaldığı için öyle bir gönül bağımın olduğu ekipler arasında yer alıyor onlar da. O yüzden onları özellikle yine burada sana sormak istemiştim. Saat 6 oldu. Tobol Partizan maçı başladı. Bir de 7 seansındaki maçlardan sana yine sormak istiyorum. Tabii Karabağ Dinamo Kiev maçını burada öne çıkarmak lazım. Karabağ geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça etkileyici bir görüntü sergilemişti. Ligi sabaha kaybettiler ama şimdi konferans ligi elemelerinde Dinamo Kiev karşısındalar. Sen ne beklersin Karabağ-Dinamo Kiev eşleşmesinden?
0: Karabağ-Dinamo Kiev'in ilk maçı, bu eşleşmenin ilk maçını Nesine TV'de de ben yayındaydım. İzleme şansım olmuştu. Yani Dinamo Kiev kazanmıştı ama maç genelinde açıkçası çok da galibiyeti hak edecek bir oyun oynadıklarını çok düşünmüyorum. Karabağ geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir iş başarmıştı. Önemli bir sezonu geride bırakmış, önemli bir başarı imza atmışlardı. Açıkçası şimdi rövanşta Azerbaycan'da Karabağ tarafında olduğumu söyleyebilirim. Yani 1.68'lik bir oranı var. Tabii çok tatmin edici mi emin değilim ama burada ben Karabağ'ın en azından kolay kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. O yüzden Karabağ galibiyetiyle birlikte hani Karabağ'ın belki ev sahibinin de 1.5 üstüne gidilebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, burada da Karabağ'ı öne çıkarmak lazım diyelim ve at yarışı arasına gidelim, sonra devam edeceğiz.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
3: Oldukça yakın baksa. Bir numaralı Luke News da starttaki yerini aldı. Kısraklar hazır. Kısraklar start hakeminin emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Steedrak oldukça geç başladı koşuya. 8-10 boy kadar gecikti. Koşunun başında liderliği alan 1 numaralı Luke Neves oldu, bir boyda fark yaptı. İkincilikte 11 numaralı Falcon Girl kendine yer buldu, bir boy geride. Üçüncü sırada 2 numaralı Tempest Amia koşuyor. Bu safkanın bir boy gerisinde dördüncü sırada takipte olan 12 numaralı Stella Girl. 3 boy kadar geride 5. sırada 9 numaralı

0: Ünlü bomba var. Bu safkanın 4-5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Noble Princess yer tuttu. 3 boy kadar geride 10 numaralı Ven Conmigo hemen içinde 5 numaralı Mon Bijou. 3 boy kadar geride yine 4 numaralı Female Eagle. Onun içinde 7 numaralı Bonita dıştan şimdi önüne geçti rakibinin. 4-5 boy kadar geride grubun son sırasında kaldı 7 numaralı Bonita. Koşunun liderliğini devam ettiriyor. 1 numaralı Luke News Fark 3 boy kadar. İkincilikte 11 numaralı Falcon Girl ilerliyor. 1 boy gerisinde 2 numaralı Tempest Samia. Onun dışında 4.lükte 12 numaralı Stella Girl. 2 boy geride 9 numaralı Ünlü Bomba. 1.5 boy geride de 6 numaralı Noble Princess, daha sonra 10 numaralı Van Conmigo, içinde 5 numaralı Bon Bijou, 1.5 boy geride dışta 3 numaralı Sidrak, içinde 4 numaralı Female Eagle, grubun son sırasında da 7 numaralı Bonita ilerliyor. Bu şekilde kısraklar son 600'e girdi. 1 numaralı Luke News yarışın başında aldığı liderliğini sürdürüyor. Fark 1 boy. Dış kulvarda 11 numaralı Falcon Girl, içinde 2 numaralı Tempest Amia takipte. Gerilerinde de 12 numaralı Stella Girl şeklinde son düzeye çıktı kısraklar. Virajı da önde döndü 1 numaralı Luke News. Bariyer dibinden 9 numaralı Ünlü Bomba'nın, dışarıdan 12 numaralı Stella Girl'ün, en dış kulvardan da 6 numaralı Noble Princess'in gayretleriyle son 400'e girildi. Koşunun liderliğini devam ettiriyor 1 numaralı Luke News. Dışarıdan 12 numaralı Stella Girl. İçten de 9 numaralı Ünlü Bomba'nın atakları olsa da liderliği bırakmıyor son metrelerde 1 numaralı Luke News. Ve 1 numaralı Luke News koşuyu kazanıyor. 12 numaralı Stella Girl koşuyu ikinci sırada noktalarken üçüncülük için 5 numaralı Mon Bijou ve 9 numaralı Ünlü Bomba aynayı yakın geçtiler. Koşunun beşincisi ise 6 numaralı Noble Princess oldu. Başkent'te günün 9. ve son koşusunu 1 numaralı Luke News Velat Demir'le kazandı. 8 numaralı Princess Kali start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş Radetzky Kralove maçına burada geçiş yapacağız sevgili Anıl Yazar'la birlikte. Anıl, tabii sana maçı soracağım ama maçtan önce Vlahovic transferi içinde bir yorumun varsa almak isterim.
6: Yani bence hani bu yaz için konuşuluyor ya, şu anda tabii ki çok fazla önemli isim geldi. Türkiye'ye biliyorsun Salah'la başladı.
5: Tabii.
6: Lukaku ve Vlahovic. Yani bana kalırsa açıkçası yani Vlahovic transferini ben diğer iki transferi çok daha farklı, diğer iki transferden çok daha farklı bir noktaya koyarım. Çünkü Salah ve Lukaku yaş itibariyle biliyorsun belli bir yaşın üzerinde oyuncular. Ama Vlahovic açısından baktığımızda yani Vlahovic için mesela sen bana deseydin ki Vlahovic işte Borussia Dortmund'a gitti veya Bayern Münih'e gitti veya Vlahovic herhangi bir orta sıradaki Premier Lig takımına gitti desen şaşırmayacağım bir oyuncu ve böyle bir oyuncuyu hem de 26 yaşında Türkiye'ye getirebilmek çok çok büyük bir başarı bence. Çok büyük bir transfer. Bence bu yazın evet diğer hamleler çok ayrı, Salah çok başka bir etki ama Vlahovic'in özgül ağırlığının ben çok daha farklı bir noktada olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok da beğendiğim bir oyuncu biliyorsun, bir Juventus fanı olarak ben Juventus'ta evet. Da aslında çok beğenilmediği düşünülüyor ama o kötü Juventus takımı içinde son 2 senedeki 3 senedeki Juventus'ta düşündüğümüzde yine Vlahovic bence parlayan bir oyuncuydu. Hani o Juventus'ta bile bence çok fazla iş yapan bir oyuncuydu. Çok belki skora direkt olarak büyük katkılar veremese de ama bence çok büyük bir transfer. Gerçekten çok önemli bir transfer. Beşiktaş'ın bir de her şeyden önemlisi işte Trossard'la başlayan bu yaz Beşiktaş'ın yaptığı hamleleri de düşündüğümüzde bir özgüven transferi de aynı zamanda bence Beşiktaş için. Yani zaten Beşiktaş'ın çok iyi bir golcüye ihtiyacı vardı. Bunu başardı 3. bölgede. Çok iyi bir bitirici. Bunun yanında da aynı zamanda hem takıma hem de camiaya bir özgüven getirecek, bir böyle adrenalin iğnesi yapacak bir hamle oldu. Gerçekten ben de en kısa sürede Vlahovic'i izlemeyi merakla bekliyorum diyebilirim.
5: Kesinlikle öyle. Ben de Beşiktaş formasıyla beraber neler yapacağını merakla bekliyorum. Keza hem Trossard hamlesi hem Vlahovic eklemesi hücum hattında net bir el yükseltme mevcut siyah beyazlı ekip adına. Peki bu akşamki karşılaşmada sen ne bekliyorsun? İnönü'de Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma.
6: Vallahi açıkçası Beşiktaş'ın bu akşam herhangi bir sürprize de Allah korusun bir kazaya kurban gideceğini düşünmüyorum temsilcimizin. Umarım da öyle sonuçlanır. Zaten benim daha çok çekindiğim eşleşim Mijeland eşleşmesiydi. Yani Mijeland'ı geçtikten sonra Beşiktaş'ın önünün elemelerde çok daha açık olduğunu düşünüyordum ben. İlk maçta da aslında Serni'nin harcadığı hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda birkaç tane pozisyon vardı. Onlar olmasa belki de hani bugün bu revanşı Beşiktaş belki de iki ya da üç farklı bir galibiyetle de çıkabilirdi. Çok bence ciddi bir güç farkı var. Ciddi bir güç farkı var rakiple. Yani Kralova ile Beşiktaş arasında bu ilk maçta da net bir şekilde gözüktü. Hani Beşiktaş ilk maçta açıkçası böyle biraz daha rölantide, oyunun büyük bölümünü rölantide götürüp böyle ani geçiş hücumlarıyla rakibini avlamaya çalışmıştı. Ama ona rağmen orada bile o güç farkı ortaya çıkmış. Şimdi bugün Beşiktaş'ın ben açıkçası ilk yarıda mesela yine önde gireceğini düşünüyorum. Ev sahibi her iki yarıda da gol atar tercihi bence yine öne çıkan.
5: Ben de burada ev sahibi her iki yarıyı kazanır tarafına sıcak bakıyorum şekilde. Örneğin. 2.47 gibi bir oranı var.
6: Çok iyi aynen. Her iki yarıyı da kazanır. Her iki yarıda da gol atar bahisleri bence burada değerlendirilebilir. Yine ben Beşiktaş'ın bugün farklı çok ciddi yani taraftarının da etkisiyle ciddi bir atmosferin altında da rakibini ezeceğini ve çok farklı kazanacağını düşünüyorum. O yüzden maç sonu 1 ve 3.5 üst tercihi de mesela bence kuponlarda yer alabilir diye düşünüyorum. Hatta konuk ekip skora ne kadar katkıda bulunabilir ondan çok emin değilim ama artı 6'ya bile mesela böyle belki biraz Beşiktaş'ın dediğim gibi Beşiktaş'a çok güvendiğim için gidebileceğini düşündüğüm bir karşılaşma aslında. Bu belki 4-5 gol bandı denenebilir. Yani 2.86 ama hani biraz daha risk almak isteyenler için belki artı 6. Hani belki bir konuk ekibin golüyle birlikte o da bence sistem kuponlarında böyle sürpriz arayan bahis severler için öne çıkan tercihlerden biri diye düşünüyorum.
5: Evet, burada sen gol tarafına da oldukça sıcaksın. Ben de Beşiktaş'ın evinde iyi bir performans ve görkemli bir galibiyete yürümesini bekliyorum. Anıl Yazar, teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim. Yayınlar Yazar.
5: Sevgili Anıl'la beraber de Avrupa Bülteni'ne göz attık sevgili dinleyiciler. Artık nesne saatlerinde bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Emrecan Demirci buradan devam edecek. Hoşçakalın.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Radyo Spor.
9: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
10: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. öneleme turu rövanş maçında tur için sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Beşiktaş Radetz Kralove maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
11: Sporda eğlendim kardeş Bilyoner.
12: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
15: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
8: Radyo Spor!
16: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahası, Raşiksa gol!
15: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
17: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih
18: ve gol! İşte bu.
15: Beşiktaş, Heredet, Krolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
18: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bugün Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmaları heyecanıyla devam ediyoruz. Ve tabii ki bir temsilcimiz bugün sahada olacak. Beşiktaş saat 20'de Hradec Králové ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar Çekya'da kazanarak avantajı cebine koydu. Üstelik galibiyet golünü 10 kişiyken buldu temsilcimiz. Rakibimiz aslında takım halinde iyi savunma yapmaya çalıştı. Bazen yine takım halinde organize hücumlarla da tehdit yarattı. Ancak Beşiktaş'ın çok daha üstün bir ekip olduğunu maç genelinde zaten gördük diye düşünüyorum. Beşiktaş maç 0-0 giderken de önemli fırsatlar zaten bulmuştu. Nitekim İtalyano bunun farkında olacak ki bence çok cesur ve bir o kadar da mantıklı bir hamleyle zaten kırmızı karttan sonra takımı geriye yaslamak yerine çift forvete döndü ve o bölümde de Beşiktaş farkı skora yansıtmayı başardı. Dün Vlahovic transferinin bitmiş olması da siyah beyazlarda havayı olumlu yönde etkileyebilecek bir diğer faktör. Benim gözümde sezon başı itibariyle tabii ki hala eksikler, problemli noktalar mevcut. Ama Hradec Králové Beşiktaş'a karşı bana göre mütevazı bir takım ve şu an için Beşiktaş'ın seviyesinden uzak olduklarını düşünüyorum ben. Dolayısıyla skor avantajı da cepteyken temsilcimizin Dolmabahçe'de yine keyifli, güzel bir futbol izletmesini muhtemel görüyorum. Ve bu sefer İstanbul'da skoru alma konusunda da daha iyi bir akşam geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kaldı ki rakibimizin dezavantajlı durumda olması da yine bizim elimizi rahatlatabilecek bir diğer faktör. Bu sebeple bu sefer Beşiktaş'ın işi biraz daha erken çözmesini muhtemel görüyorum. Tahminim temsilcimizin ilk 45'te üstünlüğü ele geçireceği yönünde. Önerim ilk yarı bir seçeneği olacak. Beşiktaş'a yürekten başarılar. Günün diğer karşılaşmalarında ağırlıklı olarak seçimlerim Konferans Ligi'nden olacak. Saat 19'da Karabağ'la Dinamo Kiev karşı karşıya gelecekler. Dinamo Kiev ilk maçı 1-0 kazanmıştı ama genel anlamda gerçekten oldukça keyifsiz sayılabilecek bir 90 dakika izlediğimizi düşünüyorum. Oyunun temposu düşüktü. Çok fazla faul oldu. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 30 civar faul olmuştu. Benim aklımda hani 3 dakikaya 1 gibi bir sayı kalmış. Bu anlamda biraz da aslında şansın galibi belirlediği bir karşılaşma olduğunu söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. O maçta golü Ponomarenko atmıştı. Dinamo Kiev ligde Vereshchivne'yi mağlup etti hafta sonu. Yine orada da 90+2'de kazanabildiler ve penaltıyla geldi gol. Orada da yine Ponomarenko'nun imzası mevcuttu. Dinamo Kiev'in işi bu noktaya kadar getirmesi, ilk maçı kazanmış olması tabii ki kendileri açısından oldukça önemli. Fakat mevcut oyun bana çok fazla umut vermiyor açıkçası. Transferdeki suskunluk ve savunma hattında çok fazla sakatlığın bulunduğunu da ayrıca eklemek lazım. Dolayısıyla tüm bunları bir arada düşündüğümüzde genel tablonun Dinamo Kiev açısından çok sürdürülebilir olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Diğer taraftan Karabağ ise aslında sürpriz sayılabilecek bir sonuçla Azerbaycan'da şampiyonluğu sabaha kaptırmıştı. Dolayısıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadılar ve hatta bu eşleşmeyi kaybettikleri takdirde Avrupa defterini kapatmış olacaklar. Playoff turu dahi göremeden. Ama buralarda oldukça tecrübeli bir takım olduklarını ifade etmek lazım. Tam 18 yıldır görevde olan Kurban Kurbanov yönetiminde hızlı aşama kaydedebilen, çabuk toparlanabilen bir takım görüntüsündeler. Sadece bu yönleri dahi Dinamo Kiev'e kıyasla daha çok şey vaat ediyor bana göre. Ve Azerbaycan'da her zaman çok daha etkili olan, iç saha avantajını iyi kullanan bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Tur bana göre her şeye rağmen ortada. Fakat Karabağ'ın bu karşılaşma özelinde ben galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. En kötü ihtimalle eşleşmeyi uzatmalara götürmelerini bekliyorum. Oranı da açıkçası yeterli bulduğumu ifade edebilirim. Bu sebeple rövanşta tercihim doğrudan maç sonu bir seçeneği Karabağ galibiyeti olacak. Üçüncü karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. MLV Vitebsk, Borat, Banja Luka ile karşı karşıya gelecek. Belarus ekibi MLV Vitebsk bu karşılaşmaya tek gollük dezavantajla geliyor. Bosna Hersek'te 1-0 kaybetmişlerdi ama onlar adına kötü bir tablo olmadığını söyleyebiliriz. Çok yanlış bir ifade olmaz diye düşünüyorum. Çünkü sol bek Muhammedi henüz 33. dakikada çift sarıdan atılmıştı orada. Ve Borat maç boyunca doğal olarak üstün oynayan taraf olmasına rağmen bir türlü ikinci golü bulamamıştı. Dolayısıyla Belarus temsilcisi adına rövanşa gelirken önemli bir umuttan söz etmek mümkün. Borat Banja Luka da yeni sezonu çok sayıda transferle girdi. Bir önceki eşleşmede Moldova temsilcisi Petro Kuba her iki maçta da üçer gol atmayı başarmışlardı. Tabii ki son yıllarda Bosna Hersek'te Zrinski ile Borat arasında geçen bir şampiyonluk yarışı var ve her iki takımda hem ligde tepeye oynama konusunda hem de bunun sonucu olarak Avrupa'da ilerleme konusunda ciddi tecrübe elde etmiş ekipler. Son yıllarda bu sebeple hatırı sayılır bir Avrupa tecrübesine de eriştiklerini ayrıca eklemek lazım diye düşünüyorum. Ligde son olarak Borat ve Lej Mostar'ı 3-1 mağlup etmişti ve bu rahat sayılabilecek galibiyete rağmen ağırlıklı bir kadroyla, yedek ağırlıklı bir kadroyla oynadıklarını ifade etmek lazım. Bu karşılaşmaya taze geleceklerini söyleyebiliriz. MLV Vitebsk şu an için geçtiğimiz haftalarda da ifade ettiğim gibi Belarus'un seviye anlamında Avrupa kupalarına belki de en yakın takımı sayılır. Özellikle ileri uçta ve bireysel anlamda kaliteli ayaklara sahip olduklarını düşünüyorum ben. Rövanşta skor yanıtı verecek kapasiteleri mevcut. Fakat diğer taraftan Belarus ekiplerinin her maçında üzerinde önemli durduğum bir konu yine. Karşılaşma Macaristan'da oynanacak, tarafsız sahada oynanacak. Bu da Banja Luka adına önemli avantaj yaratabilecek bir diğer unsur. Bosna Hersek temsilcisinin de gol yese dahi burada yanıt verebileceğini düşünüyorum. Önceliğim karşılıklı goller olacak. Bir diğer karşılaşmada saat 21'de Şkendiya ile Hibernian karşı karşıya gelecekler. Şkendiya ilk maçta dirense de mağlubiyete engel olamamıştı. Golü 74'te yediler. 2 dakika içinde yanıt verdiler. Fakat 90+2'de uzatmada 2-1'lik golü kalelerinde gördüler. Önceki turlarda Avrupa eşleşmesini rahat kazanmışlardı. Bravo'yu ise 2-1'in rövanşında burada 3-1 mağlup ederek saf dışı bırakmışlardı. Dolayısıyla kendi evlerindeki karşılaşmalarda yine biraz daha ön planda olduklarını söyleyebiliriz. Konuk ekip Hibernian ise İskoçya'da Rangers'ı mağlup etti. Gerçekten muazzam bir başarıya imza attılar. Ama tabii ki her anlamda yoğun bir 90 dakikadan çıktıklarını ifade etmek lazım. Ki önceki turda çok daha mütevazı bir takım olan Malişeva'ya Kosova'da 2-0 kaybetmişlerdi. Tek gollük bir eşleşme olduğu için tarafların ilk bölümden itibaren ciddi riskler almasını beklemiyorum. Ortada bir başlangıç izleyebileceğimizi düşünüyorum. Ama her iki takım da oyun disiplinini ve kalitesini 90 dakikaya yayma konusunda çok güven vermiyor açıkçası. Bu doğrultuda Üsküp'te oynanacak mücadelede yine ikinci yarının daha gollü geçmesi bana muhtemel geliyor. Tercihim en çok gol ikinci yarıda atılır seçeneği olacak. Son mücadele için saat 22'ye gidelim. Hayduk'la Jalgiris kozlarını paylaşacaklar. Hayduk 2010-11 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında grup ya da yeni formatıyla lig aşamasında yer alamıyor. Önlerinde tabii ki bu eşleşmeyi geçseler dahi bir tur var ama bu yıl belki de en umutlu yıl olduğunu söyleyebiliriz. Litvanya'da açıkçası dengeli bir skor dahi onları memnun ederdi diye düşünüyorum. Çünkü Hayduk'un özellikle uluslararası arasında da çok ciddi bir dış saha fobisi söz konusu. Ama Litvanya'da 5-2'lik galibiyetle zaten rövanşı büyük oranda formaliteye çevirmeyi başardılar. Polyut'ta ise kendi evlerinde daima potansiyellerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta Žalgiris aslında bu organizasyonda ilk turlarda ses getirebileceğini düşündüğüm bir takımdı. Çünkü Litvanya standartlarında iyi bir kadro kurdular. Ama ne olursa olsun kapasiteleri belli bir takım görüntüsündeler ki zaten bu da ilk maçta ortaya çıktı. Hajduk Hırvatistan'da lige kötü başladı ve hafta sonu gidecekleri Gorica deplasmanı şu an için onlar adına ana hedef sayılabilir. Özellikle savunma disiplini çok yüksek bir Hajduk izlemezsek açıkçası ben çok şaşırmayacağım. Bu sebeple burada ev sahibi lehine handikap seçeneklerindense Žalgiris'in de gol atacağı bir senaryo değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Burada öncelikli tercihim karşılıklı goller olacak. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
15: İlk maçta Galovic'i deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
8: Radyo Spor!
16: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
15: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galovic'i rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
17: Olaytan derin pası Wilfred Ndidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih ve gol!
19: İşte bu.
15: Beşiktaş, Heredets, Grolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
20: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
15: 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
8: Radyo Spor!
15: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
21: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
8: Radyo Spor.
22: Reklam.
23: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
24: Kazancım net, sigortam net.
8: Radyo Spor.
25: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. öneleme turu rövanş maçında tur için sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Beşiktaş, Hradec Kralove maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
11: Sporda eğlendiğin kardeş Bilyoner.
15: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mars Sancaktepe'de. Opel Combo 1.000.000 TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
26: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Radyo Spor.
27: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Radyo Spor. Reklam.
1: Derin Pas başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 13 Ağustos Perşembe, saatler 18.30'u gösteriyor. Bugün süremiz biraz kısa olacak. 19.15'e kadar mikrofonun başında olacağım. Çünkü 19.15 gibi yayını Beşiktaş Tüpraş Stadı'na bırakacağız. Beşiktaş Hradeç Kralova maçı öncesi yayınımız 19.15'te başlayacak. Karşılaşma saat 20'de Esport Plus ve Radyo Spor'da ortak yayında olacak değerli dinleyenler. Beşiktaş ilk maçı 1-0 kazanmıştı ve o avantajıyla bugün playoff biletini almak istiyor. Avrupa Ligi'nde temsilcimiz turu geçmesi halinde rakibi Zalgiris olacak. Bunu da aktarmış olalım. Tabii Beşiktaş'ta bugün ayrı bir heyecan da vardı. Dušan Vlahović dün İstanbul'a gelmişti geç saatlerde. Bugün de siyah beyazlar 3 yıllık kontrat yapıldığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Bu arada telaffuz edilen rakamlardan çok daha düşük bir maaş olduğunu gördük biz bugün kapa yapılan bildirimde. 3 yıllık kontrat karşılığında her sezon için oyuncuya 7,5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Tabii imza parası var mı, menajer parası ya da işte başarı bonusları onlar burada paylaşılmamış. Dušan Vlahović 28 numaralı formayı giyecek Beşiktaş'ta ve yarın da 19.03'te Beşiktaş Kulübü Tüpraş Stadı'nda Vlahović için imza töreni düzenleyecek. Şimdi Beşiktaş'ta savunma, orta saha ve sağ açık mevkiine yapılacak transferler bekleniyor. Fenerbahçe'de Lukaku'ya kavuştu. Dün akşam Belçikalı oyuncu İstanbul'a gelmişti. Bugün sağlık kontrollerinden geçti Romelu Lukaku. Herhangi bir probleme rastlanmadığını tekrar edelim. Yarın 11.30'da Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için imza töreni düzenleyecek. Tabii şimdi Fenerbahçe'de sol açık mevkiine kim alınacak ki bir önemli transfer daha yapacak Fenerbahçe. Bunun arayışları var, çalışmaları var. Takip ediyoruz bizler de. Fenerbahçe'de tabii gidecek oyuncularla alakalı da gelişmeler var. Musaba, Diego Carlos gibi oyunculara teklifler var. Onu da program içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz. Galatasaray'da dün önemli bir görüşme gerçekleşmiş. Onu paylaşayım sizlerle. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'te Victor Osimhen görüştü. Bu görüşmede neler konuşuldu? Şu ana kadar Galatasaray'a ulaşan, kulübe ulaşan resmi teklif var mı Osimhen'e dair? Hepsini sizlerle paylaşacağım program içerisinde. Trabzonspor'da bugün Ernest Muçi'den gelen sakatlık haberi biraz da olsa moralleri bozdu. Orta sahada daha önce Falcorelli'nin sakatlığı vardı. 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ernest Muçi'nin de 2 hafta oynayamayacağı belirtiliyor. Tabii Trabzon için hem hafta sonu lig başlayacak. Daha da önemlisi önümüzdeki hafta Perşembe günü Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maça çıkacak. Bordo Mavilerin rakibi de bu akşam belli olacak. Ferencvaros'ta. Gornik Zabzi arasındaki maçın ardından ilk maçı Ferencvaros 1-0 kazanmıştı. O maç da saat 20'de başlayacak. Beşiktaş, Hradeç, Kralova maçı gibi. Darwin Núñez transferinde artık son detaylar görüşülüyor Trabzonspor cephesinde. Yine orta sahaya da arayışlar devam ediyor. Parades'le başlamıştı. Bissouma gündeme gelmişti. Sonrasında Trabzon basını Musah'ı yazdı. Bugün de Atakan Karazor ismi yazıldı Trabzonspor'la ilgili. Bakalım orta sahaya yapılacak takviye bu oyunculardan biri mi olacak, yoksa şu ana kadar konuşulmayan, adı gündeme gelmeyen bir isim mi olacak? Hep birlikte göreceğiz değerli dinleyenler. Avrupa'da da kulüpler artık transfer sezonu sonuna yaklaşılırken kadrolarında takviye yapmaya devam ediyorlar. Rodri Barcelona görüşmesi devam ediyor. Eğer Rodri Barcelona'ya giderse Manchester City Chelsea'den Enzo Fernandes'i takıma katmak istiyor ve Chelsea'de Manchester City'ye Cuma'ya kadar süre vermiş bu transferi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine dair. Milan'da bugün 6 oyuncunun satışı ile alakalı bir haber vardı İtalyan basınında. Acaba o oyunculardan biri Türk kulüpleriyle anılır mı? O isimleri de birazdan paylaşacağım. Bugün yine BBC'ye bir röportaj vermiş Anthony Taylor. Şu an hakem, Merkez Hakem Kurulu'nun danışmanı diyelim artık. Geçen hafta göreve başlamıştı. Türkiye tercihine dair önemli açıklamaları var. Onları da program içerisinde sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Ve WhatsApp hattımızı da hatırlatıp hemen startı verelim yayında. 0538 052 14 87 soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tabii Beşiktaş'ta başlayalım bugün yayına. Beşiktaş'ta hem transfer hareketliliği hem yine bu akşamki maç son derece önemli. Ve siyah beyazlar da ilk maçtaki avantajını koruyarak bu akşam turu geçmek istiyor. 11'i paylaşayım. Tabii maç kadrosu açıklanmadı ama muhtemel 11 Beşiktaş'ta kalede Nubel, savunmada Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan. Orta alanda Salih, Olaytan, Orkun, hücum hattında İlhan, Serni ve Oh şeklinde sahada olmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın zaten Kuattara cezalıydı. Genelde de playoff'a kadarki süreçte artık playoff'a kaldı. Gözüyle bakıyorum Beşiktaş'ın, umarım bir sorun yaşamayız bu akşam. Bu kadroyu tercih etti. Yani bir sol bekte değişiklik oldu. Çok da zaten seçeneği yok. İtalyano'nun bu akşam da bu 11 ile sahada olmasını bekliyoruz Beşiktaş'ın. Dušan Vlahović transferini az önce rakamları paylaşmıştım. Yıllık 7,5 milyon euro ücret alacağı açıklandı siyah beyazlı kulüp tarafından. 28 numaralı formayı tercih etmiş. Bugün Vlahović'in gelişine dair ilginç bir haber vardı. Onu aktaracağım ama şimdi Sport Spikeri Erim Derili bugün Tüpraş Stadında görevli maç öncesi. Oradaki atmosferi bir kendisine soralım. Erim merhaba.
1: Merhabalar abi, kolay gelsin, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Tabii saat daha erken ama hafta içi olduğunu da düşünürsek tribünler doluyordur. Şu anki ambiyans, ortam nasıl stadyumda?
1: Abi şu an tam tabiri caizse Beşiktaş yedek kulübesinin önündeyim. Şöyle bir etrafıma bakıyorum. Tribünlerin şu an için boş olduğunu söyleyebilirim. Ama akşam saatlerine doğru havanın sıcaklıklarının biraz düşmesi, bugün havanın biraz daha serin olması muhtemelen Beşiktaş taraftarını maç öncesinde sosyal aktivitelere itmiş olabilir. Çünkü son dönemin geçtiğimiz hafta itibariyle en çok ses getiren transferlerinden birini gördük Dušan Vlahović transferiyle. Biliyoruz ki taraftar kenetli, biliyoruz ki playoff turu için Beşiktaş taraftarı heyecanlı. Maç saatlerine doğru en azından yaklaşık yarım saat, bir saat içinde kapasitenin beklenenin üzerine çıkacağını düşünüyorum.
3: Sen de bahsettin Erim, yani Beşiktaş çok üst perdeden bir giriş yaptı performans olarak. Eldeki kadrodan böyle bir oyun kısa sürede beklenmiyordu sezon öncesi. İtalyano'nun etkisi de var bunda. Yavaş yavaş o beklenen yıldız transferleri de geliyor. Eminim dün akşamki Dušan Vlahović transferinin açıklanması bu akşam tribünlere olumlu yansıyacaktır. Beşiktaş'ın genel gidişatını nasıl görüyorsun?
1: Yani kesinlikle çok doğru söylüyorsun abi. Vincenzo İtalyano'nun gelişiyle birlikte kenetlenmiş ve dinamik bir Beşiktaş izliyoruz. Şu an itibariyle Beşiktaşlı oyuncular da sahaya giriyor. Canlı canlı aktarmış olayım. Yavaştan alkışlar ve sevgi dolu ıslıklar da gelmeye başladı. Az önce giriş yaptılar sahaya Beşiktaşlı oyuncular. Senin de dediğin gibi kenetlenmiş bir takım var. Açıkçası bu kadar değerli yıldızların gelebiliyor olması, takımın iyi işler yapabiliyor olması kenardaki güveni gerektiriyor. Italiano belki çok kariyerli bir teknik adam olmayabilir ama trendteki bir teknik adam. Bugün Avrupa'nın 5 büyük liginde her halükarda talibi olabilecek bir teknik adam. camiayı kenetlendiren bir kötü heyecana sahip. Biz burada geçtiğimiz haftalarda da ikinci eleme turunda ilk sahadaki maçta oyunculara sormuştuk. Sizi nasıl etkiliyor hoca? Ya biz kenardan gördüğümüz kadarıyla 12. adam hemen kenarda kulübede diyorduk. Ya inanılmaz olduğunu söylediler. Hatta Nübel ona biraz crazy yani deli imasında da bulundu. Onun heyecanı nasıl etkiliyor biz kenardan görüyoruz. Oyuncular da bunun farkında. Kamp döneminde kat ettiği mesafelerle konuşulmuştu. Saha içinde oyuncularla beraber koşuyor, onlarla beraber antrenman yapıyor, onların havasına giriyor. Aynı dili konuşuyorlar. Futbol dilinden bahsediyorum elbette. Müthiş bir hava var. Tabii transferler geldikçe de çok daha iyisini verecektir diye düşünüyoruz Beşiktaş. Ki daha Trossard daha eklenmedi. Öyle olduğunu düşünecek olursak Beşiktaş'ı iyi günler bekliyor diyebiliriz en azından başlangıç itibariyle.
3: Dušan Vlahović tabii gelişi büyük ses getirdi. Maliyetlere de baktığımızda çok uygun görünüyor. 7,5 milyon euro yıllık ücret alacağını açıkladı Beşiktaş Kulübü bugün yaptığı açıklamada. Yarın akşam da 19.03'te bir imza töreni olacak Vlahović için. O da bu akşam maçı tribünden izleyecek. Vlahović hazır olduktan sonra Beşiktaş'ın şu an oyun anlayışını da hesaba katarak Beşiktaş nasıl bir seviyede olabilir diye sormak isterim sana.
1: Öncelikle hayırlı olsun. Gerçekten son dönemde ülkemizde çok çok önemli transfer hamleleri oluyor. Bunu kenarda izlemek büyük bir keyif bizler için. Tabii sağlıklı bir Dušan Vlahović ilk 11'in vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Ne kadar hazır olduğunu göreceğiz. Muhtemelen sezona Yang Yoh'la devam edecektir hoca. Burada Oh'u da nasıl kullanacağı açıkçası merak konusu. Çünkü buraya geliş itibariyle Yang Yoh, Güney Koreli Sandford birinci adam olarak gelmişti. Beraber oynarlar mı? Bunu nasıl monte eder? Ya da Beşiktaş'ın üst üste şampiyonluk sezonlarındaki gibi Abubakar Cenk Tosun'un birini kanada atmıştı Şenol Hoca.
3: Evet.
1: İtalyan'a böyle bir şey dener mi? Bir kanat forvetli oyun dener mi? Yang Yoh'tan bir kanat forvet çıkartır mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şu iyi, Beşiktaş'ın birkaç opsiyonu var. Yani Beşiktaş'ın sağlıklı bir sezon için elinde rotasyonu var ki Avrupa'nın 5 büyük ligindeki elit hocalar kategorisinde sayıyorum İtalyano'yu. O elit hocalar kategorisinde rotasyona da çok fazla önem veren bir teknik adam. Sürekli oyuncu değiştiriyor. Bunu daha önceki hem Fiorentina hem Bologna kariyerinde görmüştük. İdeal 11'e de çok fazla inanmayan bir isim ama günü geldiğinde hazır oyuncu gördüğünde muhtemelen elindeki tüm krediyi tüm oyuncuları kullanacaktır. Yani sezona başlangıcı itibariyle bugün Dušan Vlahović'in tribünlerde olacak olması bile hem camia için hem taraftarlar için çok çok büyük bir şans.
3: Evin mutlaka aklındadır ama bugün Vincenzo Italiano ile röportajda yapacağım maç önü masyonu. Senden rica edeceğim, bunu bir sorarsan sevinirim. Yani Oh'la Vlahović'i aynı anda sahada görecek miyiz? Ben de merak ettim şimdi.
1: Tabii ki eğer benim yanıma gelirse seve seve sorarım. Belki saha içine gelme imkanımız da var. Ayrıca tüm izleyenlerimizi de maçı izlemeye davet ediyoruz. Maç önü ve maç sonunda Esport Plus ekranlarında olacağız. Eğer benim yanıma gelirse teknik direktörümüz, ben seve seve bu soruyu sorarım kendisine. Çok teşekkür ediyorum abi.
3: Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum sana.
1: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum herkese. Sana da kolay gelsin abi.
3: Evet, Erim Dereli Tüpraş Stadı'ndan bize maç öncesi gelişmeleri aktardı, son durumu paylaştı. Bugün birkaç yerde okudum demiş bir dinleyicimiz, Beşiktaş Van Dijk görüşmesine dair bir bilginiz var mı diye. Ben görmedim. Yani Van Dijk'ın adı bir ara Galatasaray'la geçmişti ama Beşiktaş hiç konuşulmadı. Şu anki şartlarda Liverpool'un da Van Dijk'ı bırakacağını zannetmiyorum. Çünkü oraya orada ciddi bir eksilme olur. Hem Kanate gider hem Van Dijk giderse büyük takımlar birden değiştirmiyor stoper hattını. Şu an mevcut Liverpool kadrosuna, stoper rotasyonuna bakarak da Van Dijk'ın satılma ihtimalini çok düşük görüyorum açıkçası. O bu sene de takımda kalacak gibi. Beşiktaş'a dair isimler sorulmuş. Jeff Chabot ismi stoper mevkisi için en çok konuşulan oyuncu diyebiliriz. Stuttgart'ta kariyerine devam ediyor. Italiano'nun istediği bir oyuncuydu. Stuttgart'ın beklentisi 15 milyon euro bandındaydı. 11-12'ye kadar düştüğünü paylaşıyor yetkililer ama sanırım Beşiktaş daha düşük bir bonservis bedeli karşılığında onu kadrosuna katmak istiyor. Stoper mevkisine düşünen oyunculardan biri Jeff Chabot diyebilirim. Bakıyorum Beşiktaş'a dair başka bir mesaj var mı diye. Bu transferlerle çok güzel bir lig olacağını söylemiş Korkut Bey mesajında. Süper Lig maçlarını yönetecek hakemlerimize Allah kolaylık versin. Hakem şansları yanında olsun derim demiş dinleyicimiz. Tam hakem mevzusu açılmışken şu Anthony Taylor'ın BBC'ye verdiği röportajı da hemen paylaşayım sizlerle. Anthony Taylor geçen hafta Türkiye'de hakem danışmanı olarak göreve başlamıştı. Röportaj çok uzun. Burada dikkatimi çeken çok baskı altında bir meslek olduğunu söylüyor hakemliğin. Hatta eski hakemlerin yorumcu olduktan sonra hakemleri daha fazla baskıladığına vurgu yapmış. Macaristan'da bir olay yaşamıştı. Roma taraftarıyla havalarında karşılaşmıştı. Onların tepkisi olmuştu. Onu paylaşıyor burada. Yani kolay bir meslek olmadığını söylüyor. Türkiye'de niye, hani Türkiye'de bu görev nasıl geldi diye sorulmuş. Türkiye'deki bahis skandalının ardından Türk hakemlere psikolojik ve işte teknik destek sağlamak için bu göreve geldiğini söylüyor. Başkan ve yönetim kurulu başkanıyla birlikte çalışarak özellikle gruptaki genç hakemlerin gelişmesine, dayanıklılıklarını arttırmalarına, zorlu maçlara başa çıkmak için daha iyi beceriler geliştirmelerine ve bu konuda standartların iyileştirilmesine odaklanıyoruz. Bu da benim oradaki rolümün temel amacı diye paylaşmış. Özetle bu rol Türkiye'deki üst düzey yetkililer grubunun standartlarını yükseltmek diyor. Hani genç hakemleri hazırlamak şu an mevcut şartlarda da üst klasmandaki hakemleri daha iyi seviyeye getirmek, yetenek belirleme programlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, uluslararası hakemlerin daha iyi, daha yüksek profilli görevler almalarına yardımcı olmakla ilgili beni bu göreve getirdi Türkiye Futbol Federasyonu. Bu da beni heyecanlandırıyor demiş Anthony Taylor. İnsanların deneyimime ve bilgime bu kadar değer vermesinden ve bu kadar olumlu bir etki yaratabileceğimi düşünmelerinden dolayı kendimi şanslı hissediyorum demiş. Sanırım burada işte geçtiğimiz günlerde Mecnun Bey de açıklamıştı, Mecnun Otyakmaz. Süper Lig'de artık biraz daha böyle, pardon, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da açıklamıştı. Biraz daha böyle sertliğe, kolay faul çalınmayacağına vurgu yapılmıştı. Yine oyunun hızını, topun oyunda kalma süresinin artmasına dair çalışmalar vardı. Zaten Dünya Kupası'nda hayatımıza giren kurallar da amacı buydu. Anthony Taylor da İngiltere'den geliyor. İngiltere'de biliyorsunuz Premier Lig'in faul standartıyla Şampiyonlar Ligi'nin Avrupa Kupalarının faul standartı aynı değil. İngiltere'de biraz daha ona prim veriyorlar sertliğe. Dolayısıyla sanırım bu konuda da hakemlere yol gösterecek Anthony Taylor. Korkut Bey'in dediği gibi umarım onlar için de güzel bir sezon olur düşüncesindeyim. Röportajın detayları da bu şekildeydi. Beşiktaş'a dair başka bir notum kalmadı ki siyah beyazlarda yine sağ açık, orta sağ mevkisi için arayışlar devam ediyor. Sanırım cuma günü, yarın akşam imzadan sonra, herhalde önümüzdeki hafta başından itibaren diğer mevkilerdeki eksikleri de kapatmaya çalışacak Beşiktaş. Vlahovic için yarın 19.03'te bir imza töreni düzenlenecek. Bu arada Dušan Vlahovic ile ilgili bir magazinsel haber vardı. Onu paylaşmak istiyorum. Dün İstanbul'a gelirken Dušan Vlahovic iki kasa domates getirmiş yanında. Tabii bu havalarında gazetecilerin dikkatini çekiyor. Burada da Emre Tanrıver'in haberine göre Sırp golcü daha önce Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte yemek yemiş İtalya'da. Yemek sırasında yöneticilerin sofradaki domatesleri çok beğendiğini fark eden Vlahovic bu detayı unutmadı ve gelirken Beşiktaşlı yöneticilere domates getirmiş. Bunu da paylaşmak istedim. İlgimi çekti bu haber. İki kasa domates getirmiş. Yani Türkiye'de ben işte 2005'e kadar ki süreçte, hani bir 20 yıl öncesinden bahsediyorum, çok kaliteli domates ama sonrasında işte bu artık takviye ürünlerle tarımdaki yetişen ürünlerde, sebzelerde, meyvelerde bozuldu. O tadı alamıyoruz. Mesela normalde şu mevsimde İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir ilinde domates aldığımızda biraz daha böyle kırmızı olması lazım ama çoğu domates çiğ geliyor bana. Merak ettim valla. Vlaovic'e bunu da sormak isterim. Basın toplantısına gitme şansımız olursa. Nerenin domatesiymiş o? Türkiye'deki domatesin kalitesi de çok düştü. Yani hadi kışın anlarız da yazın bari böyle şöyle kaliteli domates yiyelim. O tadı alamıyorum ben. Bilmiyorum katılır mısınız bana? Bu da dikkat çekici bir haberdi. Onu da aktarmış olayım sizlere. Bir dinleyicimizin de mesajı var bu konuda. Bu arada Belgrad'ın domatesleri sahilden çok farklı diyor. Belgrad'da 2018'den sonra gitmedim. Çok süre geçti üzerinden hatırlamıyorum ama bu detayı da paylaşmış olalım sizlerle. Galatasaray'a geçeceğim ama bir reklam verelim. Reklamın ardından devam edeceğiz.
5: Derin pas devam edecek.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Radyo Spor.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. öneleme turu rövanş maçında tur için sahaya çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Beşiktaş Radetz Kralove maçı için milyonere gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
13: Sporda eğlendiğin ilk adres milyoner.
19: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Radyo Spor.
22: Reklam.
28: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 18.51 yaptık. Derin Pas devam ediyor. Bir kez daha hatırlatayım. 19.15'te bugün yayını noktalayacağım. Çünkü Esport Plus Radyo Spor ortak yayınına geçeceğiz. Ve maç önü gelişmeleri Tüpraş Stadı'ndan arkadaşlarımız anlatacak. Beşiktaş-Hradeç maçını Radyo Spor Esport'tan ortak yayınla sizlerle paylaşacağız bu akşam. Süper Lig'de sertliğe izin verilmesi Galatasaray'a yarar demiş bir dinleyicimiz. Artık göreceğiz sezon içerisinde kime fayda sağlayacak, kim zararlı çıkacak. Galatasaray'la ilgili haberlere paylaşayım. Dün sanırım bu haber bugün geldi bana. Bu arada Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Hemen onu paylaşayım. Beşiktaş'ta kalede Nübel, savunmada Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan, ortalanda Salih Özcan, Orkun, Olaytan, ileri uçta ise Senli, İlhan ve Oh. Beklediğimiz 11 aslında az önce muhtemel olarak paylaşmıştım. Şu anda resmi olarak paylaşmış olalım. Victor Osimhen'de bir gerginlik vardı. Kaptanlığı kabul etmedi. Birinci kaptan olmak istediğini birçok meslektaşımız yazdı. Önce sanırım Haziran ayındaki maaşında bir gecikme yaşamıştı. Sonrasında bir vergi borcu krizi çıktı. Hazırlık maçında neredeyse kırmızı kart görüyordu Villarreal maçında. Çok öfkeliydi. Tabii tüm bunlardan sonra birkaç gündür Suudi Arabistan'dan gelen teklifler yazıldı, çizildi. Atletico Madrid ve Suudi Arabistan'dan gelen teklif. Galatasaray'a sözlü iki teklif gelmiş. Atletico Madrid'den 100 milyon euro. Bunu bugün doğrulttum. Yani doğrulattım daha doğrusu. Net bir şekilde söyleyebilirim. Diğer teklif de Suudi Arabistan'dan, El Hilal'den 125 milyon euro civarı. Tabii Victor Osimhen gidecek mi sorusu da çok soruldu. Bir taraftan Galatasaray transfer yapmadığı için Dursun Özbek'e çok büyük tepki var ki Sayın Başkan da dün akşam Galatasaray'ın geleceğini riske atamam. Yine tabii ki bu transfer yapmayacağımız anlamına gelmiyor ama parayı da iyi kullanmamız lazım, doğru kullanmamız lazım minvalinde bir şeyler söyledi. Bu görüşmede Sayın Dursun Özbek Osimhen'e söz vermiş, vergi sorununu çözeceğini, yine takımı da güçlendireceklerini. Şu anki durumda Victor Osimhen cephesinde bir ayrılık görünmüyor. Zaten Nijeryalı oyuncu da takımda kalmak istiyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde tekrar Galatasaray'la oynamak istiyor. Durum bu. Transferler konusunda 10 numara mevkisi için hala en güçlü adayın Batrakov muydu? Yanlış da ifade etmeyeyim. Rus oyuncu. Lokomotiv Moskova'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu oyuncunun olduğunu söylüyor yetkililer. Martinelli için de Galatasaray imkanlarını zorluyor. Tabii Martinelli konusunda iki takımdan daha teklif var diye bugün bir menajer söyledi ama takımları ismini paylaşmadı. Türkiye'den değil. Martinelli isteyen başka kulüplerin de olduğunu söyledi. Çok kolay bir transfer değil Galatasaray için Gabriel Martinelli'yi takıma kazandırmak ama girişimler devam ediyor. Tüm bunların ortasında da Galatasaray yarın sezonu açacak. Tabii Çorum Futbol Kulübü maçı var. Rams Park'taki son iki hazırlık maçına taraftar pek ilgi göstermemişti ama yarın muhtemelen herhalde bir 30 bin taraftar olur düşüncesindeyim. Yaz da insanlar tabii tatilde olanlar da vardır. Bu yüzden tam kapasitede olmasa da Ren ve Villarreal maçına göre daha dolu tribünlerle bir maça çıkacak Galatasaray. Rakip Çorum Futbol Kulübü. Tabii ki Galatasaray'ın mevcut kadrosu da iyi bir başlangıç yapabilir ama işte biraz oyun beğenilmezse, işler tersine gidebilirse taraftar da tepkiye hazır bir şekilde bekliyor. Yani bu süreçte özellikle Mayıs'ın sonundan itibaren çok yüksek perdeden vaatler verildi Galatasaray'da. Yani onların hiçbiri gerçekleştirmedi. Üzerine kulüpte maaş krizi patlak verdi. En son vergi sıkıntısı gündeme geldi. Taraftar da soruyor yani bizim paramız var mı yok mu? Varsa niye kullanmıyoruz diye. Galatasaray'ın yönetimi de hem Sayın Özbek hem Sayın Kavukçu bu soruya çok net bir cevap veremiyor şu ana kadar. En azından ben o cevabı alamadım. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz?
Yarın da teknik direktör Okan Buruk kadroyu belirlemiş. Kalede Oğurcan Çakır, savunmada Şalai, Lemina, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı. Orta alanda Sara, Torreira ve Yunus Akgün. Bu üçlü daha çok 2024-25 sezonunda da oynuyordu. Hücum hattında ise Sané, Barış, Osimhen şeklinde sahada olacak Galatasaray. Rakipte Çorum Futbol Kulübü 17 transfer yaptı. Transferi 16 milyon euroya yakın para harcamış. Hakikaten Anadolu takımları içerisinde bu yaz transfer döneminde en çok para harcayan takım Çorum Futbol Kulübü. Onları da merak ediyorum. Çünkü arkalarında sağlam bir şirket var. İyi bir kadro kurdular ve Uğur Uca ile Uğur Uçar'la yola devam ediyorlar. Yarın da tabi bu maçı daha detaylı konuşuruz maç öncesi programda. Birkaç mesajla devam edeyim. Onur Bey'in bir mesajı var. Fenerbahçe'nin tur oranının hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Buradan da Fenerbahçe'ye geçelim. Süremiz zaten kısıtlı. Yani Lyon'u izleyemediğim için çok net bir şey söyleyemiyorum ama tabii ki şunun altını çizmek lazım. Sturm Graz ve Gornik'e göre çok daha güçlü bir takım. Avrupa Kupası'nda kültürü olan, orayı hedefleyen, onlarda da ciddi sorunlar var mali açıdan. Geçen hafta bir röportaj vardı L'Ekip'te. Lyon Başkanı'nın Şampiyonlar Ligi'nin kendilerini mali açıdan rahatlatacağını söylüyordu. Tabii Şampiyonlar Ligi olunca işin mali boyutunu da tüm kulüpler hesaba katıyor. Yani hem Sturm Graz'a hem Gornik'e göre çok daha zor bir eşleşme. Daha fazla mücadele isteyen, işte iki maçta kaçırılan gollere baktığımızda belki o kadar fırsat bulamayacak Fenerbahçe. Bulduğunu da atması gerektiğini düşünüyorum. Yine Vedat Mur için bu maçta hazır olmayacağını düşünürsek hücum hattında sorun olabilir Fenerbahçe için. Yani şu an Anderson Talisca ile gidiyor sadece. Lukaku daha yeni geldi.

0: geldi ve tam böyle yüksek maaşından dolayı tartışılırken Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve ekibi satmayı düşünürken şimdi bambaşka bir duruma geçti artık süreç. Kalacak gibi de N'Golo Kanté. Orada Guendouzi N'Golo Kanté ikilisinin oyunu. Fenerbahçe'nin hücumda İsmail Kartal'ın gelişiyle orta saha oyuncularının içe gelip kanat oyuncularıyla böyle pas alışverişi yapıp pozisyon bulup o pozisyonlardan gol üretmesi biraz daha böyle gol seçeneğini de arttırdı. Bunlar Lyon maçı öncesi artılar. Eminim şu an İsmail Hoca da ekibiyle Lyon'u analiz ediyordur. Oradaki rakip için en dikkat çekici, en önlem alınması gereken yerler neler, zaaflar neler hesaba katılıyordur. Ama çok zor iki maç bekliyor Fenerbahçe'yi. Bunu zaten teknik ekip de planlıyordur diye düşünüyorum. Yani Sturm Graz ve Gornik maçlarına göre daha sert maçlar olacak. Rakip de çünkü iki takıma göre geride bıraktığımız, elemeyi başardığımız iki takıma göre çok daha oyunun gidişatını değiştirebilecek oyuncular var. Kaliteli oyuncular var. Nasıl Fenerbahçe'de bu oyuncular varsa. Anderson Tarişka'nın o işte çok iyi bir başlangıç yaptığını her defasında paylaşıyorum sizlerle. Anderson Tarişka'ya Mason Greenwood ve Asensio da biraz daha eşlik ederse bu turu da Fenerbahçe'nin geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü hücumda maalesef Fenerbahçe için şu an başka alternatif yok Lyon maçlarında. Hem Lukaku'dan hem de Vedat Muriç'ten o verip alması şu anki form durumlarıyla mümkün değil. Vedat Muriç tabii şimdi 4-5 antrenman daha yapıp çıkacak Lyon karşısında. Muhtemelen yine yedek kulübesinde olacak ama bu fiziksel olarak biraz yapı yani iri yapılı, uzun boylu oyuncuların sakatlık dönüşü kolay form tutamadığını biliyoruz. Vedat Muriç'te de o sıkıntı var şu an. Yine Eylül'ün 10-15'i gibi daha iyi duruma gelecektir. Bir sakatlık yaşamazsa umarım da yaşamaz. Yarış vakti geldi mi Vedat abi? Biraz daha vaktimiz varmış. Fenerbahçe'nin sol kanada alacağı oyuncu kim olacak diye sormuştu dinleyicimiz. Şu an çok isim de yok Fenerbahçe'de gündemde. Hani olabilecek oyuncuların başında Marcus Rashford geliyor. Çünkü menajeriyle bir görüşme yapılmıştı. O da takım bulamadı. United'ın da yeni sezon planlamasında düşünmediği bir oyuncu. İngiltere'den bir takım mı dadı geçmiyor hiç? İngiliz basınına bakıyorum her gün. Marcus Rashford olabilir. Hatta Rafael Leao ile tekrar görüşebilir Fenerbahçe. Orada da Milan'ın 50 milyon euronun altında bir rakama satmak istememesi Fenerbahçe için sıkıntı olabilir. Galatasaray da teklif yapmıştı. Hatırlayacaksınız. Orada Milan çok net bir tavır sergilemişti. Süre de azalıyor. Burada tabii Milan kısmında bugün 6 oyuncunun da takımdan gönderileceği yazıldı. Hemen onları da sizlerle paylaşayım. Belki bu oyunculardan biri olabilir mi? Acaba Türkiye'ye gelebilir mi? Düşüncesi uyandı. Ben de sizde de belki şu oyuncu şu takıma yakışır diyebilirsiniz. Ruben Amorim 6 oyuncu için satılması yönünde bir rapor vermiş. İtalyan basını yazdı. Tabii ki bu listede Rafael Leao yok. Tomori var. Yusuf Fofana var. Orta saha arayan takımlar var Türkiye'de. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon orta saha arıyor. Yusuf Fofana, David Odogo, Filippo Terracciano, Alex Jimenez ve Pervis Estupinian. Bu 6 oyuncunun satılmasına izin vermiş. Nkunku da bu listedeymiş. Nkunku da geçen Ocak ayında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Yarışa gidelim, devam ederiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Hemen yanında 3 numaralı Karakum grubun son sırasında 1 numaralı Astral ilerliyor. Liderlik el değiştirdi. Son 800 metreye girilmek üzere. 11 numaralı Uygur kızı öne geçti. Takibi de 4 numaralı Meslan geldi. 3. sıraya geriledi. 6 numaralı Teyze oldu. Onun bir boy kadar gerisinde dış kulvarda 10 numaralı Sevgi Nur ilerliyor. Ortada 2 numaralı Ateş İzi. Bariyer dibinde 9 numaralı Gül Gülay var. 2 boy kadar geride ortada 8 numaralı Beştaş ilerliyor.

0: Onun 1,5 boy gerisinde dış kulvarda 7 numaralı tüm çıkmaz var. İçeride 5 numaralı Özoğul, onun da yanında 3 numaralı Karakum sırasıyla Taylar Düzlü'ye çıkmak üzere. 11 numaralı Uygur Kızı lider takipte, 4 numaralı Mestan var. 1 boy kadar geride içeride 6 numaralı Teyzeoğlu ilerliyor. Onun 1,5 boy gerisinde ortada 2 numaralı Ateş izi sırasıyla son 400 metreye girildi. Ortadan gelen 4 numaralı Mestan şimdi koşudaki liderliği aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. Geriden iç kulvardan 6 numaralı Teyzeoğlu'nun, ortadan 11 numaralı Uygur Kızı'nın, 12 boy gerisinden 2 numaralı Ateş izinin atakları var ama son 150 metreye girilirken fark 7-8 boy kadar oldu. 4 numaralı Mestan yarış lideri ilk birinciliğine doğru koşuyor. 4 numaralı Mestan kazanıyor. 1 numaralı Astral son ataklarıyla ikinci oldu. 2 numaralı Ateş İzi ve 11 numaralı Uygur Kızı üçüncülük için aynaya yakın geçerken 7 numaralı Tüm Çıkmaz'da yarışı 5. olarak tamamladı. 4 numaralı Mestan Görkem Özçelik'le 4. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Beşiktaş Radeç maçının başlamasına da 55 dakika kaldı. Şu an önümde ekran açık. Tribünler çok boş görünüyor. Tabii mesai günü bugün, maç saati yaklaştıkça taraftar sayısı artacaktır. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović de bugün maçı tribünden izleyecek. İstanbul'dan Ertan Bey'in sorusu vardı, ya da görüşü var diyeyim daha doğrusu. Dünyadaki bütün kulüpler sezon başlamadan 10'ar tane transfer mi yapıyor ki Galatasaray 3-5 transfer, Galatasaray'dan 3-5 transfer yapılması isteniyor demiş. Bütün kulüpler en fazla 1 veya 2 tane takviye ile sezonu açıyorlar. Bizim bu transfer çılgınlığımızın sebebi ne olabilir diye sormuş. Ya burada da yine Galatasaray yönetimini eleştireceğim ben. Sezon biter bitmez işte Şampiyonlar Ligi'nde o başarıyı tekrar etmek istiyoruz. Beşinci, üst üste 5. şampiyonluk hedefimiz. Bu kadar paramız var, bütçemiz şöyle. Galatasaray'ı yakından takip eden gazeteciler gittikleri böyle şampiyonluk kutlamalarında, ben de bazılarını burada telefonla bağladığımda böyle çok beklentiyi yukarı çektiler. Yani bu da tabii taraftarın beklentisinin artmasına katkı sundu. Yönetimin biraz söylemlerinden dolayı şu an burada Galatasaray yönetimini, yani yönetim kendi söylemlerinden dolayı taraftar nezdinde zor duruma düştü. Bu süreci iletişim açısından iyi yönetemediğini sık sık da paylaşıyoruz sizlerle. Yönetimin hatası olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yani Galatasaray'ın çok ekstra böyle işte 7-8 transfere ihtiyacı olmadığını hepimiz biliyoruz. Burada şunu söyleyebilir taraftar. Geçen sezonu tamamladığımızda işte Aspiria, Noah Lang ve Sasha Boy vardı. Onlar da şu an takımda değiller. Kiralık gelmişlerdi. Onların yeri de dolmadı. Orta sahaya çok yüksek profilli bir yıldız bekleniyordu. Leste'ye Uçuk'u gelmesi biraz tepkiye neden oldu. Sonuçta geçen sezon çok fazla süre almasa da Mauro Icardi gibi önemli bir figür takımdan ayrıldı. Onun yeri de olmadı. Hani gidenlerin yeri de olsa yeter düşüncesi var Galatasaray'da. Onlar da olmadığından ve yönetim de işte biz şu kadar paramız var, bu kadar bütçemiz var, geçen sene bu kadar gelir elde ettik, 5. kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz söylemlerinden sonra, diğer tarafta Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'ları, Nathan Ake'leri, Lukaku'ları getirmesi, Beşiktaş'ta da bir transfer hareketliliği var. Dolayısıyla tüm bunlar Galatasaray taraftarını kızdırdı diyebiliriz. Ertan Bey'in sorusuna da bu şekilde yanıt vermiş olalım. Galatasaray taraftarını beklentiye sürükleyen, çıtayı yükselten 500 milyon euro bütçemiz var sözü demiş dinleyicimiz Selim Bey. O da az önce benim anlatmaya çalıştığımı aktarmış. Trabzonspor

0: Spor'la ilgili bir haberimiz vardı. Ernest Muşi sakatlığından dolayı 2 hafta kadroda yok. Onu paylaşalım. Orta sahada bir sorun yaşayacak gibi Trabzonspor sezon başında. Orta saha mevkisine de Atakan Karazor'u ismini gündeme aldı. Kulübüyle görüşmelere başladı Trabzonspor. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün erken bitiriyoruz. Devam ediyor muyuz Vedat abi? Şimdi ekibimiz de Tüpraş stadında hazır. Esport Plus, Radyo Spor ortak yayınında hem maç önü hem maç ve maç sonu yayınlarını dinleyebilirsiniz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle.
1: Derin pas devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır. Valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
6: Radyo Spor!
7: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahası, Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
5: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
8: Olaytan derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
9: İşte bu. İşte bu.
5: Beşiktaş, Heredets, Grolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
11: Ters Köşe.
10: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
11: Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
12: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
13: Evet.
12: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
10: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün

0: Gün Özipek'le ters köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
3: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahasına, Raşiksa gol!
0: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
4: Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
5: i̇şte
4: ve gol!
5: İşte bu.
0: Beşiktaş, Heredet, Skrolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
8: Radyo Spor'dan mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Vedat Parlak. Birazdan Radyo Spor'da Beşiktaş'ın bu gece Hrades Kralove mücadelesini takip edebileceksiniz. Ve saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak bu müsabaka. Öncesinde ise maç önü yayınıyla, yine Esport Radyo Spor ortak yayınıyla sizlerin karşısında olacağız birazdan. 11'ler belli oldu. İsterseniz hemen bu 11'leri sizlerle paylaşayım. Sevgili dinleyiciler, Beşiktaş'ımız kalede Nübel. Savunmada Calo, Emirhan ikilisi, stoperde sağda Murillo, solda Rıdvan. Savunma dörtlümüzü oluşturuyor. Önlerinde Salih var. Salih'in önünde bir dörtlü görüyoruz. Sağda Çerni, solda İlhan. Onun önünde ise Olaytan ve Orkun'dan oluşan. En uçtaki isim ise Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın 11'i böyle, aslında beklenen bir 11'di. Zaten bir önceki karşılaşmada Ouattara'nın kırmızı kartı nedeniyle bu maçta oynamayacağını biliyorduk ve Rıdvan'ın da bu bölgede olması beklenendi sevgili dinleyiciler. Hemen rakip takıma bakalım. Hrades Kralove'nin 11'ine Zadrazil kalede, savunmada Çeh, Cihak ve Uhrinçat üçlüsü var. Onların önünde bir dörtlü görüyoruz. Horak, Darida, Dançak ve Ludvicek'ten oluşan ve ileri üçlüye baktığımızda Slonçik, Van Buren ve Mihalik üçlüsünün de forvette olduğunu, ileri üçte olduğunu belirtelim. Böylelikle iki takımın 11'ini de sizlerle paylaşmış olduk. İlk karşılaşmayı biraz önce de söylemiş olduğum gibi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazanmıştı deplasmanda ve ikinci mücadele şimdi Beşiktaş Stadyumu'nda, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak sevgili dinleyiciler. Stadyum yavaş yavaş doluyor, Beşiktaş stadı sanıyorum maç saatine kadar tamamen dolmuş olacaktır diye de bekliyoruz. Az sonra da biraz önce belirtmiş olduğum gibi maç önü yayınıyla Esport Radyo Spor ortak yayınında sizlerin karşısında olacağız. Şimdi hemen şöyle bir şu an oynanan maçlara da bir bakalım. UEFA Avrupa Ligi'nde değil ama Konferans Ligi'nde başlayan maçlarımız var. Saat 19'da Tobol Partizan maçı 1-1'lik beraberlikle devam ediyor. Karabağ Dinamo Kiev karşısında 1-0 önde. İlves Tamper Rijeka maçı golsüz devam ederken Flora Tallinn Inter Club maçında da 1-0'lık Inter Club üstünlüğü olduğunu görüyoruz maçlarda. Tobol Partizan maçında 59. dakika oynanırken diğer maçlarda ise 19'da başlayan maçlarda ise 20. dakikaların oynandığını belirtelim. Takip ediyorum ben de karşılaşmaları. Yeni bir gol haberi gelirse de yine paylaşacağım sizlerle. Sizlerden de beklentim şudur. Bu akşam Beşiktaş'ın oynayacağı Hradec Králové maçı için lütfen düşüncelerinizi yazın. Yani maç skoru açısından nasıl bir değerlendirmeniz var? Lütfen paylaşın. Bu gece Beşiktaş Králové mücadelesinde maç skoru sizce ne olur? Lütfen benimle paylaşın. Ben de yayın içerisinde okuyacağım. Radyo Spor WhatsApp hattına yazmanız yeterli olacak. 0538-052-1487 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mücadele başlamadan önce Beşiktaş'tan bir açıklama gelmişti sevgili dinleyiciler. Dušan Vlahović zaten dün herkesin artık bildiği bir şekliyle Vlahović'in bugün resmi açıklamasını yaptı. Beşiktaş 3 yıllığına Dušan Vlahović'le sözleşme imzaladı. Beşiktaş gerçekten önemli bir katkı, önemli bir transfer. Henüz 26-27 yaşlarında olduğunu oyuncunu söyleyeyim. Galiba 26'ydı tam olarak da onu söyleyeyim. 26 yaşında oyuncu ve Beşiktaş'ın bu yapmış olduğu transferin aslında diğer transferlere baktığımızda bir farklılığı var. Yani tabii Muhammed Salah bu sezonun en iyi transferi dedik. Hala da bence aynı fikirdeyim ben. Ama burada yaş itibariyle baktığımızda Dušan Vlahović öne çıkıyor. Beşiktaş çok önemli bir transfer yaptı bu anlamda. Yani önümüzdeki yıllarda Dušan Vlahović'i eğer performans artırırsa Beşiktaş'ın elden çıkarma imkanı da bulunacak. Bu da şu anlama geliyor. Beşiktaş öyle ya da böyle Dušan Vlahović'ten zarar etmeyebilir. Benim beklentim en azından bu yönde. Bunun dışında tabii yine oyuncunun yaşı itibariyle daha fazla maça çıkabilecek olması, tabii sakatlık durumu nedir ne değildir onu konuşuyoruz hep. Ben sakat olmadığı düşüncesindeyim oyuncunun şu anlamda. Yani oyuncu iyileşti ama çok fazla izleme şansı bulamadık iyileştikten sonra. Aldığım benim muhabir arkadaşlarımdan bilgiler bu yönde. Ama tabii şunu da söyleyelim. Eğer Beşiktaş'ta önümüzdeki haftalarda başlarsa oynamaya hepimiz çok daha net bir şekilde görebileceğiz diye ümit ediyorum. Bu arada maç önü yayınımız da başladı. Esport Radyo Spor ortak yayınıyla sizlerin karşısındayız sevgili dinleyiciler. Hemen şimdi mikrofonlarımızı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na çevirelim. Ve Önder Özen orada gördüğüm kadarıyla ve Fevzi Tanırlı'nın konuğu. Hemen mikrofonlarımızı Tüpraş'a bırakalım. Tekrar söylediğim gibi birazdan tekrar karşınızda olacağım.
2: 3 numaralı Angel on the Wing Burak Akçay'la.
5: Öncelikle tebrik ederek başlıyoruz. Size de tekrar hayırlı olsun diliyorum ben. Ve sanki yeni sezona hazır, gayet iyi giden, Avrupa'da 3 maçı kazanan, gol yemeyen bir Beşiktaş'la başlangıç yaptık. Bugün de rövanş oynayacaksınız. Neler söylemek istersiniz?
9: Yani başlangıçlar önemli. İyi olmak bir adım mesafede. Ama iyi olmak yetmiyor. O sadece ilk adımı atmak yetmiyor. İlk adımı atmış gibi görünüyoruz. Daha bitmedi. İlk adım için de zamanımız var ama asıl hedef çok iyi olmak. Çok iyi olmak bir yol hikayesi. İyi olmak bir adımdı. O ilk adımın yarısını attık gibi hissediyoruz. En azından çok doğru bir teknik direktör, çok doğru bir antrenör ekibi ve ilk 7 transferimiz tamamı aslında 24-25 Mayıs'ta hayal ettiğimiz, yani göreve başladıktan 4 gün 5 gün sonra hazırladığımız ilk listede olan oyuncuları şu ana kadar kadroya kattık. Biri hariç, biri Vlahović'ti. Vlahović'te 4 Haziran'da hocayla Roma'da buluşmuştuk. O zaman yavaş yavaş İtalyano Beşiktaş haberleri çıkıyordu. Vlahovic mesaj atıp doğru mu diye sormuştu. Hoca da

0: aktarmış işte oyuncum, eski oyuncum soruyor diye. Bir sor bakalım gelir mi diye ilave ettik. Tabii araları baba oğlu ilişkisi, kariyer sezonunu hocayla yaşamış olması o günde o hayali kurdurdu. Başkanımıza minnettarız, yönetim kurulumuza minnettarız. Murat Bey aynı şekilde bu fırsatı verdiler ve hocanın çok istediği bir Sandpor'u. Herhalde sizler de izlemekten çok keyif aldınız geçmişte. Biz de öyle. Onun da katılmasıyla teknik direktörümüz ve ilk 7 transferimiz tamamen arzu ettiğimiz şekilde gerçekleşti. Bitmedi. Yarım adımdayız. Bir yarım, çok güçlü bir yarım adım daha atmamız gerekiyor. 4 Eylül o kadar umarım o ilk adımı tamamlarız.
1: Hocam bugün Milan Ristić'le konuştum. Vlahovic'in Partizan'daki hocalarından bir tanesi. 9 yıl beraber çalışmışlar. Ve şey çok vurgu yaptı. Yani bir lider. İlk antrenmana gelendi. Son antrenmandan çıkan da. Hatta onu Torino'da ziyaret ettim. Torino'da ziyaret ederken evinde sadece recovery ekipmanları vardı. İnanın dedi ben Nübel, Trossar, Salih, Vlahovic. Ya karakter de sanki yani liderlik anlamında da baskın karakterler olması da bu takımın bir adım ileri gitmesinde hem sizin için hem Vincenzo Italiano için önemli gibi geliyor. Yanılıyor da olabilirim tabii ki.
0: Yok kesinlikle yanılmıyorsunuz. Çok haklısınız. Soyunma odası tavrı önemli. Yenilmeyen, yenilmeyi sevmeyen, yenilmekten hoşlanmayan, sürekli kazanmak isteyen, ortada ne var ne yok hepsini isteyen oyunculara hep ihtiyaç var. Biz bu transferleri planlarken elimizde ne var diye baktık. Elbette çok değerli oyuncular var. Geçen sene de kötü kadro değildi. Bence gayet de iyi bir kadroydu. Ama işler yolunda gitmemiş. Belki biraz Orkun yalnız kaldı, ondan olabilir. Biz elimizde çok güçlü bir aset var. Çok değerli bir oyuncu var. Orkun var. Orkun'un yanına, arkasına, önüne kimler olabilir? Bu kadro nasıl güçlenebilir? Bunu hesapladık. Aslında söylediğiniz isimlerin hepsi hem lider karakterli hem iyi profesyoneller. Bugün Vlahovic için doktor raporu geldi. Biz çok önceden medikal scouting'inde yapmıştık. Ama bugün Kerem Hoca ile Profesör Doktor Kerem Ülkü futbol takımımızın sağlık departmanının lideri, çok değerli bir bilim adamı aynı zamanda. Ona atrofi durumunu sordum. Deri altı yağ kıvrımını sordum. Her şeyin harika olduğunu söyledi. Nefis bir medikal test artı fonksiyonel testler artı fiziksel görünüm ki Kerem Hoca yılların deneyimi. Ya bir de tamam testler harika ama gözleminizi de merak ediyorum dedim. Onu da harika olduğunu söyledi. İçimiz rahatladı. Hep söyle. Trossard Dünya Kupası'ndan sonra dinlenmeye çok ihtiyacı var. Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Premier Lig'in finalini kendisi yaptı. Aslında yani çiviyi çaktı Arsenal'in şampiyonluğuna. Çok yorucu bir sezon geçirdi ama ona da antrenmanda bakıyorum. Biraz durgun, biraz tutuk gibi görünüyor ama fizik olarak top fit diyebiliriz. Hep söylerler. Salih olağanüstü güçlü bir oyuncu ve çok çalışkan. Nübel'i söylemeye gerek yok. Evet. O birinci sınıf bir Alman profesyoneli. Takımın geri kalanları gerçekten öyleler. Başta Orkun Kökçü olmak üzere. Hep söylerler. Hepsi iyi profesyoneller. Bunun da birazcık önemli olduğunu düşünerek aslında seçimleri biraz da buna göre yaptık.
2: Hocam peki şimdi Vlahovic gibi çok özel bir santrafor, özel bir golcü, ceza sahası avcısını transfer etti Beşiktaş. Başka muhtemelen adaylar da vardı ama gelen oyuncu 9 numara itibariyle çok golcü, ceza sahasında çok hakim bir oyuncu. Bu oyuncunun gelişi, Vlahovic'in gelişi yapılacak transfer planlamasını da muhtemelen biraz değiştirecek değil mi? Çünkü şimdi çok önemli bir golcüsü var, ceza sahası oyuncusu var artık Beşiktaş'ın. Solda Trossard gibi hem hazır yiyeceğim bitirici bir oyuncu var. Sağ kenara artık mesela eğer bir hamle yapılacaksa bir golcüden ziyade daha çok bir hazırlayıcı, bir oyun kurucu özelliği olan yaratıcı bir oyuncu beklemek doğru olur mu, mantıklı olur mu?
0: Kesinlikle mantıklı olur, doğru da olur. Olması gereken de bu. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Takımın bir ortalama hıza ihtiyacı var. Bu ortalamanın yüksek olması gerekiyor. Çünkü sadece Türkiye Ligi yok. Türkiye Ligi'ndeki ortalama hızla UEFA Avrupa umarım orada oluruz. Oradaki ortalama hız arasında bir fark var. O hızı yakalamanın yollarını arıyoruz. O sebeple o seçim tabii ki Vlahovic'in varlığında etkilenecek ama şunu göz önünde bulunduracağız. Şimdi elimizdeki en değerli aset Orkun derken ona göre de bir santfor hayal ettik hep. Şükürler olsun. Ben 8 Ağustos'ta bu işin başlayacağını düşünüyordum. 8 Ağustos'ta bitme noktasına geldi. Yani o da verdiği bir sözü tutmuş oldu Vlahovic'te.

0: Görüşmeyi biz de yapacağına söz vermişti. İlk ve son görüşmesinde biz de yaptı. Ulav için varlığı aslında kısa bağlantı demek tam anlamıyla. Yani kısa bağlantıda Orkun'un onunla yapacağı kısa bağlantı. Trossard tam bir kısa bağlantı oyuncusu. O yapacağı o kısa bağlantılar çok işe yarayacak. Sadece ceza sahasının içinde değil, yayın üzerinde de çok etki veya yayın biraz dışında da çok etki yapacağını düşünüyorum. O sebeple hocayla yarın oturacağız, konuşacağız. Bu maçtan ortaya çıkacak görüntü, kanattaki akıcılık, kanattaki ortalama tempo, kanattaki ortalama hız, her iki geçişte hem savunmaya hem hücuma geçişteki ortalama hız ve reaksiyonlar, ilk adım, ilk adımın gücü, metrikler gelecek, bakacağız. Hocanın da bir hayali var. O hayale yakın bir oyuncu tasarladık. Çok umut ettiğimiz bir oyuncu var. 3 ay 4 ayla kaçırıyor U23'ü. O yüzden çok kafamız karışıyor. Acaba buraya kontenjan mı yoksa daha olgun oyuncu mu? Adaylar var, güçlü oyuncular var, potansiyel adaylar var. Çok hazır adaylar da var ama biz gerçekten orası için Santpor'u bekledik. Ayrıca bu maçı da bekledik. Çünkü bu maç belki bugün biz UEFA'yı Avrupa'yı garantileyeceğiz umarım. Yani ya konferans ya UEFA. Bugün garanti olacak belki. Umarım böyle olacak. Ondan sonra rakibimiz Zalgiris, çünkü Midland'ın spotunu biz çaldık onlardan. Onlardan kaptık. O yüzden Zalgiris'te oynuyoruz. Eğer orayı geçersek senaryo daha farklı da olabilir. Yani kanatta bir kısa bağlantıya gelen mi, oyunu kuran mı, yoksa giden mi? Biz Zalgiris'in de belki ilk maçını bekleyebiliriz.
1: Evet sevgili izleyiciler, Beşiktaş Spor Direktörü Önder Özen bizlerle. Şu anda Beşiktaş takımı da ısınmada ve bugün Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın 12. ölüm yıl dönümü. Sevgi, saygı, rahmetle anıyoruz. İyi ki onun gibi bir futbol adamı Türkiye'de yaşamış ve Beşiktaş'ın da başkanı olmuş. Hocam onu da, Süleyman Seba'yı da anmadan geçmeyelim istedik. Bugün onun için, Beşiktaş camiası için, Türk futbolu için çok özel birisiydi. Onun için de bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Sadece Türk futbolu için değil, Türkiye için aslında. Türkiye Cumhuriyeti için çok özel bir karakter. Spor için de çok çok özel bir insan. Merhum Süleyman Seba, Beşiktaş'ın başkanı, oyuncusu. Aynı zamanda ilkelerini kağıda yazmamış ama hayata geçirmiş. İlkelerini hayata yazmış. O ilkeler sadece Beşiktaş'ın değil, bütün spor kulüplerinin ilkesi olması gerekiyor. Bütün sporcuların ilkesi olması gerekiyor. Onu sevgi, saygı, rahmet, özlemle anıyoruz. Fikirlerini özlemle daha çok anıyoruz.
2: Hocam ben sağ içinden biraz daha devam edeceğim. Vincenzo Italiano ile ilgili bir soru soracağım. Yani Türkiye Ligi'nden çıkan işte Farioli gibi, Arda Turan gibi kafasında bir oyun olan, burada geliştirip yurt dışına giden ve performansına devam eden hocalar var. Yurt dışında çok iyi işler yapmış, buraya gelmiş hocalar var. Vincenzo Italiano sanki tam bu ikisinin ortasında bir profil gibi duruyor. Yani elit seviyeye bir adım kalmış, yapabilirdi. Yapabileceği noktada Türkiye'ye geldi ve hala çok aç. Hala hayalleri vardır diye tahmin ediyorum. O hayaller ve bir de şuna, yani şununla bağlayayım size söylerken. Şimdi bir sistemi var, bir oyunu var, kafasında bir oynatmak istediği oyun var ama bunların yanında da bir, çok iyi bir eleme turu hocası. Yani tüm kariyerinde bunu gösterdi. İki, buraya geldiğinden beri de oyun içi hamleleri. Çünkü maç önünde kurduğunuz oyunla maç içerisinde sonradan başlayan oyun aynı şey değil. O anlamda da çok pozitif sinyaller verdi. Hani bizim ülkede biraz çabuk heyecanlanır, çabuk inanır. Ondan sonra çabuk hayal kırıklığına uğrar ama şu ana kadar ve sizin, ben şeyi de hatırlıyorum. Sezon başında işte bu transfer tarihini açıklarken 3 turdan bahsetmişsiniz. Onlardan sonra ilk başta şunu söylemiştiniz. Önce zorunlulukları yapacağız. Sonra rotasyonu güçlendireceğiz. Üçüncü olarak da fırsatı bekleyeceğiz diye. Hemen bunlardan bir soru daha gelmişti size. Demiştiniz ki bu camia son 2-3 senedir birlik olma konusunda bence çok sekteye uğradı. Şu anda o birliğe yakın bir yerde gibi gözüküyor. Çok sezonun başındayız bir yandan da. İtalyano açısından, oyun açısından ve birliktelik açısından bunun hepsini bir yere toparlarsanız çok sevinirim.
0: Aslında bu birlik konusu en sonda sordunuz ama ben buna ilk cevabı vermek isterim. Bu gerçekten çok büyük ihtiyaç Beşiktaş için. Bir kırılım, bir dağılım göstermemesi, derli toplu gidebilmesi, bir amaca oryante olup hep beraber kol kola yürüyebilmesi her şeyin önünde. Dün Dün Sayın Başkan Belgrad'dan dönerken genelde bir kulüp başkanının söylemeyeceği şeyler söyledi. Bazı çalışanlara, profesyonellere ve yöneticilere teşekkür etti. Tek başına üstlenmeye çalışmadı, almaya çalışmadı. Evet, o yaptı. Yani limit, para, ekonomi, finans, bu işleri başkan yapıyor. Bu işleri yapabilecek finansal yeterliği ortaya koymadan kimsenin bir şey yapma şansı yok. Tek başına bunu prezentasyonunu yapabilirdi ama birliğin adımını başkan attı. Yani dışlanmış profesyonel ne kadar? Herkesin adını andı. O bütünlüğü, bütünlüğe bir tuğla koydu. Antrenör ekibi 8 artı 1. 8 tane hocanın getirdiği ekip arkadaşı var, İtalyan. Bir de kendisi 9. Bir de Can Kolbakır var. O da Beşiktaşlı. Yani ciğerden Beşiktaşlı. Antrenman bilimcidir, spor bilimci. Onu istemişti, onu aldık. Onlara beyaz kelebekler diyoruz, beyaz giydikleri için. Yani kara kartallar ama beyaz kelebekler aynı zamanda, bembeyaz giyindikleri için. Onları bir birlik içerisinde görüyorum. Bir saniye birbirlerinden ayrılmıyorlar. Takım kadrosu, soyunma odası iyi görünüyor. Eğer saha içinde kazanma alışkanlığı devam ederse, evet çabuk havaya giriyoruz ama biraz da ihtiyacımız var. Çabuk havaya girmeye de ihtiyacımız var. Çabuk girelim ama onu koruyalım. Dalgalanacak. Bir gün kaybederiz. Bir gün gol yeriz. Bir gün işler kötü gider ama dağılmadan devam etmenin yolunu bulmak zorundayız. İlk başlangıçtaki inanç ne kadar güçlü olursa işler ters gittiğinde de o inancın dağılması o kadar zaman alır. O zaman da toparlarız. Çünkü işleri sıkı tutan bir antrenör var. Ayrıca benim de kimseyi rahat bırakmamaya yeminim var. Kimseyi rahat bırakmayacağım. Zaten rahat olmayacaklar ama bütün metrikleri, antrenman metriklerini ben de takip ediyorum. Teknik taktik olaylara asla ve asla karışmıyorum, karışmayacağım. Ama bugün sabahtan beri o haftalık rapor geldi. Onu inceledim. Oyuncuların hepsinin maksimum ulaştığı hıza kadar hepsini ezbere biliyorum. Hatta otobüse binerken Mustafa Hekimoğlu'na laf attım. 34.4 diye. Yani maksimum hız seviyesini söyledim. Kimseyi rahat bırakmayacağım. Hoca zaten rahatsız. Yani gerçekten rahatsız bir adam. Yani o kendini rahat bırakmıyor, kimseyi rahat bırakmıyor. İnancın dağılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yolumuzu yürüyeceğiz.
1: Hocam, ben daha çok koşuyor kenarda. Vincenzo Italiano, evet. Kesinlikle.
0: Ya ona da bir GPS taksak muhtemelen iyi bir koçu mesela hareketlilik mesafesi çıkacak, öyle görünüyor.
1: Evet.
0: Ama gerçekten çok değerli bir adam. Yani ben onu antrenman sahasında gördükçe daha çok heyecanlanıyorum. Dinledikçe daha çok heyecanlanıyorum. Ya etrafını o başarı hikayesini resmen damardan enjekte ediyor diyebilirim. Yani adamın gözleri ışıl ışıl. Yani hem kendisine inanıyor, oyuncularına inanıyor. Her gün gelişmeye çalışıyor. Her gün bir adım atmaya çalışıyor. Çok heyecan verici bir teknik adamlığı var. Ve daha çok numarası var.
3: Hocam peki Vincenzo Italiano ile alakalı. Yani takımın başına getirirken muhtemelen beklediğiniz, hayal ettiğiniz şeyler vardı. Beklediklerinizden neleri gördünüz çok kısa sürede ve beklemediğiniz şeyler gördünüz mü? Yani sizi şaşırtan şeyler oldu mu hoca ile alakalı? Antrenman yaklaşımı olur, bir maça yaklaşımı olur, bir taktik yaklaşımı olur. Beklediğiniz ve beklemediğiniz şeylerle alakalı bu bir aylık süreçte aldığınız şeyler, dönüşler neler?
0: Ya çok ben antrenman planlaması konusunda kusursuza yakın bir şey bekliyordum, onu gördüm. Hatta kusursuz gibi neredeyse. Coaching bekliyordum. Onu fazlasıyla gördüm ama teaching beklemiyordum. Yani şimdi öğretmenlik yapıyor. Bir teknik direktör için gerçekten önemli. Eğer öğretemiyorsa, öğrenme hızı düşükse, takımın öğrenme hızı düşükse oradan antrenör sorgulanır. Yani sorguya yer bırakmayacak şekilde bir seti, kaleden diğer kaleye gidişi, diğer kaleden tamamlanmamış bir atak sonrası kendi kalesine dönüşü, çarpışa çarpışa dönüşü, dövüşe dövüşe dönüşü. Bunu gösterebilmek için, anlatabilmek için o kadar çok tekrar, o kadar çok tekrar yapıyor ki artık biz ezberledik oyunu. Yani antrenmanı seyredince ne yaptığını anlıyoruz. Antrenmanda hem coaching var hem teaching var. Beni en çok mutlu eden o öğretmenlik kısmı oldu. Bu kadarını beklemiyordum. Ya tabii ki bir kez daha söylüyorum, bazen kaybedeceğiz. Bazen berabere kalacağız. Bazen ve fiziksel form düşer, dalgalanır, bunlar olur. Ama adam, hoca ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyor. Gerçekten çalışkan ve kendini Beşiktaş'a vakfetmiş durumda. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani geldi ve Beşiktaş'ı sevdi. Geldi ve sevdi. Sevdi. Yani söylüyordum ona, duygusu yüksek kulüptür. Bak aşık olursun sonra başını derde sokarsın. Kolay kurtulamazsın diye söylüyordum. Aşı tuttu.
1: Hocam buraya şunu ilave edeyim. Biz her maç sağ olsun sizlere de çok teşekkürler. Her maç önü ve sonu Vincenzo Italiano'na geliyor. Samimi açıklamalar yapıyor. Ben dedi böyle bir atmosferde ne direktörlük yaptım. Keşke oynayabilsem dedi. Ben çıkıp oynayasım geliyor dedi.
0: Vallahi çıksa oynar. Çıksa oynar.
2: Hocam ben de size aslında çalışmıştım bugün gelmeden önce. Yani 3 maçtaki PPDA'lere bir çalıştım. 7-9, 11-4, 19.5 ama 3 maçta da kırmızı kart olduğu için ve küme çok düşük olduğu için onun üzerinden bir şey konuşamıyorum. Son 3 sezon 10.2 bu arada. Beşiktaş son 3 sezon 3'ünde de çok enteresan bir şekilde aynı nokta var. Ama ben Miçinat maçının ilk 15 dakikasının bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi bu hep birlik beraberlikten bahsediyoruz. Biraz taraftar takımı inandıracak, biraz takım taraftarı inandıracak. Umut edecek, hayal edecek, o hayal ettiği şeyi sahada görecek. Sahada gördükçe daha da inanacak. Kolay bir süreç değil belki ama şu anki gidişat o tarafa doğru bir umut veriyor. Bir hayal veriyor. Kolay değil, işiniz de kolay değil bence. Çünkü ne olursa olsun hala bir beklenti oluyor. Yani Trossard geliyor, Salah bağırılıyor, üzerine Vlahovic geliyor. Vlahovic daha gelmeden sağ kenar orası ne olacak, burası ne olacak deniyor. Ama bence biraz da takıma da inanmak, hocaya inanmak, size inanmak, kulübe inanmak, camiaya inanmak da gerekiyor. Çünkü onsuz hiçbir şey olmuyor diye düşünüyorum.
0: Buna kesinlikle katılıyorum. Sadece yani dışarıdaki yıldızlara değil içeridekilere de bakmak gerekiyor. Ben içerideki her oyuncunun ışıl ışıl parladığına %100 eminim. Antrenman sahasında parlıyorlar. Onları yok saymak çok büyük hata yaptırır. Uzun periyotta hepsine çok ihtiyaç duyacak takım. Hoca da ihtiyaç duyacak. İnanç da söylediğiniz gibi karşılıklı bir etkileşim meselesi. Takım bir ışık verirse ben biliyorum arkadan bir ordu gelecek. Ama ordu da takım bir adım geri attığında dağılmamalı. Düzenli ordu olma mecburiyeti var. Düzenli ordu olmadan Beşiktaş'ın kendi hedefine gitme olasılığı yok. Düzenli ordu olacak. Buna herkes katkı verecek. Ve ordu dağılmayacak. Bir cephe kaybolur. Öbüründen devam edecek. Bir tepe geri adım atmak zorunda kalırsınız. Tepenin altında bekler. Bir daha. Yani saldıra saldıra, dövüşe, tuğlaları koya koya gitme mecburiyeti var. O birlik olmadan asla hiçbir şey olmayacak. Ama ben inanıyorum oyuncular birlikteler. Hoca, antrenör ekibi sağlam tutuyor. Tribün de zaman içerisinde bu birliği görecek ve daha büyük bir bütünlük gösterecektir. Buna inanıyorum, inanmak istiyorum.
1: Sayın hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, başarılar dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Görüşmek üzere. Çok sağ olun.
1: Sevgili izleyiciler, evet, Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen Kralyova maçı öncesi bizlerle birlikteydi. Sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Aranlarla tekrar birlikteyiz.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
4: Reklam.
6: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor.
7: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa ceza sahasına. Raşiksa gol!
6: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galway'i rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
7: Olay tam derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
3: İşte bu.
6: Beşiktaş, Heredet, Grolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor.
6: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
6: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
6: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: İlk maçta Galway'i deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor!
7: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa! Raşiksa ceza sahası, Raşiksa gol!
6: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galway'i rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
7: Olay tam derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
3: İşte bu.
6: Beşiktaş, Heredet, Grolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
0: İlk maçta Galove'yi deplasmanda yenerek tur için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rövanşa sahasında çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor.
3: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
0: Avrupa Ligi elemelerinde fırtına gibi esen ve oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başaran siyah beyazlılar Galove'yi rövanşta da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
3: Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var. Orta geldi. Ters vuruş Semih
4: i̇şte
3: ve gol!
4: İşte bu.
0: Beşiktaş, Heredet, Grolo ve Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Canlı yayın.
3: Hem de o gol Uttar'a kırmızı kart gördükten sonra Beşiktaş sahada 10 kişiyken gelmişti. Şimdi o avantajda elbette bir rahatlık getirecek ama Vincenzo Italiano Avrupa'da kolay maç yok diyor. 0-0 gibi oynayacağız diyor. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schneider karşılaşmayı yönetecek. Yardımcıları Marco ve Benjamin Zürcher değerli izleyenler. İki yardımcının tek yumurta ikizi olduğunu söyleyelim. Hakem ekibinde böyle bir ilginç durum var. VAR odasında da Lucas Weindrich görev alacak. Kaptanlar Urs Schneider'in maçın hakeminin yanında Orkun Kökçü ve Vladimir Darida, iki isim de Dünya Kupası'nda forma giymişti Çekya milli takımıyla. Darida da 55 dakikada olsa şans bulmuştu. Orkun zaten milli takımımızla görev almıştı. İşte hakem ekibi, iki kardeş de birbirlerine başarı dileklerini sundular. 11'ler bir kez daha ekrana yansırken Engin Kehale, 1-0'lık rövanştan sonra nasıl bir maç bekliyorsun? Sözü sana bırakayım.
4: Yani Beşiktaş'ın sezona başlangıcı transferleriyle beraber ihtişamlı oldu. Özellikle Michelin deplasmanı. Buradaki maçın rakip 10 kişi kaldıktan sonra ilk 45 dakika oynanan oyun. Taraftarı bu sezonla ilgili bence hem bir hedefe inandırma hem bir hayal kurma anlamında belirli bir noktaya getirdi. Şu anda stadyumda da aslında bunun enerjisini görebiliyoruz. Vincenzo Italiano Michelin maçına da çok hatırlarsan takım hızlı, sert, agresif, tempolu başlamıştı. Bu maçın ilk 45'inde benzer bir Beşiktaş performansı bekliyorum. İlk 11 dizilişlerde Orkun sağ, Olaytan sol gibiydi. Ters oynayacaklardı. Yani Orkun biraz daha sol yakın oyuncu olacaktır.
3: Yönkü oh, orta saha çizgisinde yine yere kapandı. Her maçtan önce olduğu gibi şöyle bir saçma germe yaptı. Stadyum hazır. Her şey hazır. Urs Schneider son kontrollerini yapıyor.

0: var. Vincenzo Montella. Amili takım teknik direktörümüz de tribünden bu karşılaşmayı takip ediyor. Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Büyük destekle başladı mücadele. Slonczyk. Yeniden Tom Slonczyk'e gelmişti top. Kazanıyoruz orada Rıdvan. Yeniden Rıdvan Yılmaz. Thiago Ciallo. Rıdvan'ın 20. Ciallo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan. Sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direğe doğru vuruş. Son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. Daha ilk dakika maçta.
1: İşte Murillo'nun çıkışı. Enerji aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Vincenzo Italiano'nun da kenardaki tepkisini gördük. Maçları zaten yaşıyor Beşiktaş'a geldiğinden beri. Murillo. Hansak. Daniel Horak geriye. Olaytan. Orkun istemişti aldı topu. İlhan Bakılı. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdikten sonra tüm resmi maçlara da ilk 11'de başladı İlhan Bakılı Beşiktaş'ta. Çerni. Oh. Arkaya açıldı. Şeyh kalecisiyle oynuyor. Taç Beşiktaş'ın. Thiago Ciallo. Alexander Nübel. Sahaya ilk ısınmak için Beşiktaş'ta kaleciler çıktı. Adımını atar atmaz zemine Nübel. Taraftar da onu tezahüratlarla karşıladı maç öncesinde. Kafayla dokundu Murillo. Çihak daha yakın. Sandrajil yükseltiyor. Çok rahat. Orada Orkun iyi bir kontrol gelmedi ama. Sandrajil uzun yolladı. Bir kaleciden diğerine Nübel'e. Salih Özcan. Murillo. Faul yaptı orada Tom Slonczyk. Çekya'nın 21 yaş altı milli takımında düzenli forma giyiyor. O da Kralove'de maç öncesi basın toplantısındaydı ve öyle bir atmosferin kendini olumlu etkileyeceğini düşündüğünü söylemişti. Murillo bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası içi. Horak çeviriyor. Ciallo ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Thiago Ciallo. Emirhan. Nübel. Orkun. Kaptandan Ciallo'ya. Gel dedi Murillo. Thiago Ciallo. Olaytan. İlhan'a doğru uzun bir top. Hemen Ludvicek karşısına geldi İlhan Bakılı'nın. İlhan üzerine gitti rakibinin. Rıdvan Yılmaz. Salih. Yeniden İlhan. Orkun sokuldu ona doğru. Orkun Kökçü. Oh sakladı. Yeniden Orkun. Pas geçmiyor. Van Buren gidemiyor. Salih orada. Salih Özcan'dan Orkun'a yeniden. Filip Çihak araya girdi. Ardından. Foul.

tarihi faul geliyor. Dansak kalkamayan isim. David Torre işte görüntüde. İki kulübede de 1977 doğumlu teknik adamlar var bugün. Ve Çek taraftarlar da Radetz Kralove'yi yalnız bırakmıyor. Taç Beşiktaş'ta olacak. Bu sezon 3 resmi maçta 4 gol attı, gol yemedi Beşiktaş. Deplasmandaki Kralove galibiyeti de Avrupa Kupalarında kulübün elde ettiği 100. galibiyetti. Çalo. Oha doğru. Hyunkyo. Chihak faul yaptı. Emirhan.

Çalo. Murillo, Slončić karşısındaydı. Taç. Oh, Çihak mücadelesi devam etti orada. Olaytan şimdi. Salih. Rıdvan boşluğu yakalayabilir şimdi Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz'dan hemen İlhan'a. İlhan Bakılı, atak yönü sol kanat olacak siyah beyazlı ekip için. İlhan, Orkun Kökçü, Olaytan şimdi. Yeniden Junior Olaytan aldı. Murillo baskıyı kuruyor Beşiktaş. Amir Murillo Calo'ya döndü. Salih'ten Olaytan'a. Orkun, Murillo, Rıdvan da yine atağa destek verdi. İlhan Fakılı da top. İlhan çekti. İlhan bir çalım daha deniyor. Gidemedi İlhan. Yanında Rıdvan da boştaydı. Calo. Andrei Mihalik'ten daha yakın Calo. Salih. Orkun Kökçü. Çerni'yi düşündü. Dansak'tan kalecisine. Slončić. Darida tuttu oyunda. Horak. Vladimir Darida. Top Pradets Kralovili oyuncuların ayağındayken ıslıklar giderek yükseliyor stadyumda. Olaytan'dan taça. Çerni'ye. Siz pozisyonu izlerken bir şeyler söyledi Vincenzo Italiano. Taç Beşiktaş'ta olacak. Calo'dan Salih'e. Emirhan'dan uzun bir top savunma arkasına doğru İlhan Fakılı hızlı. Top biraz daha hızlı kalıyor orada. Hemen birbirine olumlu işareti yaptı iki oyuncu. Ki Engin Kale maç öncesinde Önder Özen'le de çok uzun bir yayın yaptınız. Onun da yaptığı vurgular arasında takımdaki birlik, beraberlik havası vardı. Başkandan hocaya, oyunculara kadar. Van Buren. Slončić. Murillo yine merkeze yaklaştı. Çerni'nin biraz takibi lazım. Ortada Calo vuruyor kafayı. Olaytan. Murillo'dan Orkun'a. Orkun Kökçü İlhan'ı gördü.

0: özellikle alanı değil oyuncuyu takip ederek başladı 5 yaşın bekleri savunmada, ama bunların içerisinde içte kaldıkları anlarda çizgiler, kanatlar Kralovic için 2-3 defa tehdit fırsatı verdi şu ana kadar.
1: İlhan Fakılı. Oho aşıyor. František Čech'te kaldı top. Yeniden Čech. Buren. Bu sezon 3 gol 1 asisti var. Slončić topu pası. Çalo'da.

0: Salih. Olaytan. Murillo. Slonjic Murillo mücadelesi devam ediyor. Beşiktaş lehine faul kararı. Çabuk kullandı Murillo. Yongyuo. Orkun hemen Olaytan'ı gördü. Ondan Cherny'e. Václav Cherny ceza sahası içine girdi. Cherny ortalamak istiyor. Savunmadan seken top yine Cherny'de. Ülkesi Çekya'nın bir takımına karşı oynuyor bugün Cherny. Kralova'ya sadece 2 saat mesafede doğmuş. Cherny. Olaytan. Salih ve Murillo. Emirhan kendi gitti topla. Emirhan topçu yeniden. Orkun. Oha doğru şimdi. Sakladı topu Hyungyo. İlhan yerde serbest vuruş. Çok yakındı Uruç Şinayder pozisyona.
1: Orkun'la Olaytan'ın biraz daha rakip cihazına yakın pozisyonlarda top alması lazım. Çünkü sağ stoper, sol stoper çok birebir takip etmiyor. Mesafe veriyorlar onlara. Onlar yaklaşırsa bu sefer arkaya koşular. Beşiktaş adına fırsat olacak ama sanki oradan özellikle hatlar arasında bu iki oyuncu topu buluşmasından Beşiktaş pozisyon üretebilir gibi duruyor.
0: Orkun ve Rıdvan topun başındaki ikili Beşiktaş'ta. Ceza sahasının dışına dizildi Rades Kralovelli oyuncular. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Maçın başındaki iki pozisyonunda içerisinde Murillo. Birinde içeriye çeviren isimli. Burada ayak koyamadı. Slonjic'ten geriye Zadrashin. Cherny'den baskı. Zadrashin'e döndü yine top. Çalo vuramadı kafayı ama Nübel oyunun çok içinde yine. Salih. Rıdvan. Çalo bıraktı Murillo'ya. Cherny. Václav Cherny. Rıdvan'a gönderiyor. Salih. Tüm oyuncular Radetz Kralove yeri alanında. Alexander Nübel hariç. Ama taçta Kralove'nin olacak şimdi. Salih, Darida mücadelesi.

0: da düşerken verdi pası. Mourinho kademeye giriyor. O topu çıkardı tehlikeli bölgeden. İlhan Bakılı. O hemen koşuya başladı pas ona doğru. Yongyu içeri doğru kaleci Sadrajil'in kucağına.
1: Çabuk dönmesi lazım Beşiktaş'a.
0: Darida. Slonczyk'i düşündü. Çalo. Geçit vermiyor Çalo. Basın toplantısında savunmasından da övgüyle bahsetti Vincenzo Italiano.
1: Ve çok da bireysel övmedi aslında. Yani takım savunmasından, takımın agresif olmasından, o temaslı oyunundan bahsetti Italiano. Yani savunma performansı şu ana kadar da bunu gösteriyor.
0: İlhan biraz arkasında kalmıştı top. Dansak. Ludvicek. Dansak aldı yeniden. Arkasından geldi Orkun. O topu kazanıyor omuz omuza mücadelede. Rıdvan. Thiago Çalo. Salih. Darida'yı geçerken yerde faul.

0: Rıdvan Yılmaz. Çek takımlarına karşı daha önce 7 maça çıktı Beşiktaş. Bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi var temsilcimiz adına. Uhrin Şat. Şihak. Slonçik. Çalo yine onu takipteydi. Ludvicek sağ kanatta. Rıdvan'dan müdahale. İlhan hemen Oha gönderdi. Sağ kanatta Černý. Yöngü Oh'un pası ona doğru. Václav Černý. Çalım deniyor Černý. Topu kurtardı. Onaytan. Orkun. Černý yeniden. Bindirme Murillo'dan. Černý yeniden Orkun'u düşündü. Van Buren girmişti araya savunmaya yardımcı. Top yine Beşiktaş'ta. Emirhan çok güzel pas Rıdvan Yılmaz'a. Rıdvan indirdi yere. Uhrin Şat'tan son anda bir müdahale var. Taç.
1: Şey olacak yani, sırt dönük oyunu, arkadaşların oyuna çekmesi, verkaç yapabilme becerisi bunu bir seviye daha yukarı taşıyacak. Oh'un da bazı yetenekleri var ama sırt dönük oyun bunların arasında en kuvvetli özelliklerinden bir tanesi değil.
0: Beşiktaş yedek kulübesini, o kulübede Trossard'ı bir kez daha gördük. Orkun geliyor şimdi topa doğru. Orkun Kökçü kaleyi denedi doğrudan. Çerçeveyi tutmuyor. İstanbul'daki Mecuren maçında çok güzel bir gole imza atmıştı Orkun. Danimarka'da da penaltıdan gol buldu yine. Diğer goller Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren isimlerden. Raşitsa ve Semih. Hem de her ikisi de maçtaki ilk golü kaydetmişti. Avida. Orak. Müdahale Emirhan'dan. Orkun Kökçü şimdi. Ani atak fırsatı olabilir Beşiktaş adına. Orkun Kökçü Oha geçmeden Çihak orada. Lansak. Çeh. Araya bu kez de Rıdvan giriyor. Yeniden kazanıyoruz topu. Rıdvan Yılmaz yaptı ortasını. Černý. Biraz hızlı Černý için. Oyuncu arka arkaya görüntüye geldiler. Böyle ortalamıştı Rıdvan. Pozisyonlar Beşiktaş'tan ilk 20 dakikada ama henüz Dolmabahçe'de gol sesi yok. Arida. Andrei Mihalik. Taç bizde. Çabuk kullandı Murillo. Onaytan. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan bakılı. Lupi Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. İlhan vurdu kaleci Zavraşi. Alkış alıyor İlhan'ın bu şutu.
1: Yani dördüncü maçta da Beşiktaş'ın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi kenarları çizgi oyuncularını birebir bırakmak için gösterilen çaba ve topun yönünü çok çabuk değişebilmesi. Burada da benzerini gördük. Yani Olaytan Orkun çok çok bir şekilde İlhan'ı o birebire ettiler.
0: Jalo'dan yine Mihalik'e müdahale. Yine o faul beklentisi karşılık bulmadı. Murillo'ya doğru pas. Samir Murillo. Oh, adım gönderdi. Oh, iki kişi arasında. Yok yok yerde.
1: Tersine dönemizde yan çok boş.
0: İşte burada Jalo Mihalik mücadelesiyle başladı pozisyon. Ardından Murillo'dan Oha. Çabuk dönemi de Oh. Arida, Van Buren savunma arkasına sarktı. Jalo onunla beraber koşuyor. Van Buren savunma yerleşme çabasında Jalo'dan. Çok kritik bir dokunuş. Ceza sahası içerisinde korner kullanacak Radens Kralove. Nick Van Buren. Çok az yabancı oyuncusu var Kralove'nin kadrosunda. Onlardan biri.

korneri. Dışarıya gidiyor bu vuruş. Çihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta.

Bocano. Cerny. Geçmedi olay tana. Salih'in hamlesi yatarak geldi oraya, aldı topu ama

0: sanki böyle avuta gidiyormuş gibi hareket yaptı. Top bir anda aşağı düşüp direkte patladı. Şanssızlık.
1: Alaytan'ın presi. Junior Alaytan kazandı topu. Slam

0: maçın başından beri tam oturmadı. Kalove de oraya çok fazla oyuncu sokuyor falan. Buraya soktukları oldu. Slonçik orada. Halki sokuyorlar Nisa da oraya ama. 30 dakikaya kadar yakın bir süre oldu. Genellikle tehlikelerin hepsi bu taraftan geldi.
1: Derin

mücadelesi. Maç Kralove'de. İlk yarı da normal sürenin son 10 dakikasına doğru ilerliyoruz. Bu skor turu getirecek Beşiktaş'a. Öyle de olursa olduğumuz gibi Kauno Jagiris'le eşleşecek Beşiktaş. 20 Ağustos'ta ilk maç burada. Bu eşleşmeyi geçemeyen tarafsa Konferans Ligi playoff'unda Panathinaikos'la oynayacak. Thiago Calo attı çalımı Calo. Mihalić'e derin pası da veriyor Černý'e doğru. Çok hızlı. Yetişemedi Václav Černý.

0: duygusal olarak da çok düşüyor. Yani o iniş çıkışı çok fazla maç içerisinde. Aslında hani ilk maçta çok kaçırdı ama çok pozisyonuna girdi. Bu maçta da 2-3 defa hücumların içerisinde var. O kadar iniş çıkış yaşıyor ki oyun içerisinde etkili olabileceği anları bile zaman zaman kaybedebiliyor.
1: Ansak hala elini tutuyor ama saha içerisinde kenara çıkmak da istemedi. Ufak bir su molası yaptı oyuncular. Olaytan bırakıyor centilmence Sandraş ile.

0: yükseldi vurdu. Emirhan. Van Buren aldı topu. Emirhan yerde kaldı. Van Buren pası Slonczyk'e. Ceza sahamızdan içi. Ludvicek'ten Slonczyk. Alexander Nöbel. Üzerine de gelen bir şut. Eşit vermiyor orada. Alexander Nöbel. Van Buren, Emirhan pozisyonunu da yeniden görmüş olduk.
1: Van Buren gün iyilerinden bir tanesi ama hem Derida hem o yaş olarak standart çok üzerindeler. O yüzden hani ikinci yarıda biraz bu iki oyuncunun da oyundan düştüğünü görebiliriz.
0: Camo'dan Murillo'nun koşuluna. Amir Murillo yetişti. İçeriye de çeviriyor. Hun vuruşu. Yanalarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahović'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Arida. Taç konuk ekibin. Saktan Slonczyk'e. Slonczyk pası geçmedi ama topu yine almayı başardı orada. Darida. 3 Radet Kralovic'in ceza sahamız içerisinde. Ludvicek. Ludvicek yerde buldu kendisini. Hayır diyor hakem. Hiç oralı olmadı. Urs Schneider. Sanki Engin Kale oyun dengeye de geldi. Birkaç dakikadır.
1: Evet, yani öyle de fena oynamıyor. Çok boşuna giren bir takım değiller zaten ama yüzdeli bitirebilen bir takımlar. Yani Tronso eğlerken de az pozisyondan çok gol çıkartmayı başarmışlardı.
0: Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Cerny hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Cerny. Önünde boşluk. Cerny gidiyor. Cerny vuruşu gol! Cerny koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor Maslav Cerny'den.
2: Çok ihtiyacı vardı.
0: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Kralove karşısında. Şek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Maslav Cerny. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte.
2: Yine çabuk çıktı Beşiktaş. Yani 2-3 pasla topu hızlandırmayı başardı. Cerny aslında biraz uzaklaştı. Ben hani soluna tekrar almaya çalışacak zannettim ama çok temiz bir son vuruş geldi. Bakıyor, görüyor ve bitiriyor.
0: Václav Černý'den asist Junior Olaytan'dan geliyor. Beşiktaş 1-0'ın rövanşında yine öne geçiyor Radet Kralove karşısında.

0: golünü kaydetti Václav Černý.
1: Beşiktaş taraftarının tüm performansları bu sezon itibarıyla sıfırlayıp geçen sezonun yükünü taşımadan devam etmesi gerekiyor. Çünkü bir enerji yakar. Mesela Jado geçen sezon bu performansının yakınından geçmezken de buralara gelebileceğine inanılmazken çok çok iyi başladı. Aynısı Olayten için de geçerli. Aynısı Černý için de geçerli. Olayten burada asist yapan, Černý bitiren oyuncu. Ama onların kendini daha rahat hissetmesi de gerekiyor. Mesela şu anda o duygusal artış performansı da yukarı çekebilir.
0: Yine o ikili geldiler. Černý çevirmek istedi. Cihat'ta müdahale, korner. Dakika 43'e doğru ilerliyoruz. Korner kullanacak Beşiktaş.
1: Oyuncusu olsun olmasın. Sezon içerisinde ondan bir 10-15 gol asist katkısı Beşiktaş için başka bir şey değil.
0: Orkun kullanıyor korneri. Orkun Köpçü ortaladı. Kapağa gelmedi Emirhan'dan. Açılan top arkaya, İlhan'ın şutu savunmadan.

Rida'nın müdahalesi var, avantajı oynattı ilk anda hakem ama o avantaj kaybolunca serbest vuruş. Orkun görüntüde o kramponlarını bağlıyor. Faule maruz kalan isim ama Sari Özcan'dı.

0: devre devam edecek. Rıdvan Van Buren girdi araya. Nansak'tan Mick Van Buren'e. Slončić. Bastı topa Tom Slončić. Ama boşta hiçbir arkadaşını bulamadı ileride. Yeniden Slončić'e doğru. Rıdvan da orada. Yine uyarısı var yardımcı hakemin. Slončić ilk anda sinirlense de özür diliyor gidip Rıdvan'dan.
1: Sinirince de pek bir şey varmış gibi durmuyor. Direkt orada Rıdvan'ın üzerine yüklenmiş çünkü.
0: Fenerbahçe'de değerli izleyenler, Beşiktaş 1, Radet Kralove 0 ilk yarının skoru. Görüntüdeki Václav Černý 40. dakikada Olayta'nın pasında metrelerce sürüp topu gol vuruşunu yaptı. 1-0'ın rövanşında Beşiktaş ilk yarıyı da yine 1-0 önde kapatıyor toplamda 2-0'lık bir skorla. Kısa bir ara rica edeceğiz sizden. İkinci yarıda yeniden birlikteyiz.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam.

0: Kriptodan inanılmaz kampanya. Dijital senetli sistemle 1 milyon TL'ye 48 ay vade imkanı yalnızca taksitli otoda. İletişim 0232 210 25 25. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Toto'dan inanılmaz kampanya. Dijital senetli sistemle 1 milyon TL'ye 48 ay vade imkanı yalnızca taksitli Oto'da. İletişim 0232 210 25 25.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: İnanılmaz kampanya. Dijital senetli sistemle 1 milyon TL'ye 48 ay vade imkanı yalnızca taksitli otoda. İletişim 0232 210 25 25.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Son 20 dakika, 30 dakika. Sahada ilk kez Beşiktaş formasıyla görebiliriz onu da. Abdullahi Umar az önce görüntüdeydi. İlk maçta sonradan girip etkili olmuştu. Beşiktaşlı oyuncular da ikinci yarı için sahaya dönüyor alkışlar reçliğinde.

Bir değişiklik olmayacak Beşiktaş'ta. Maça başlayan 11 sahaya döndü. Kralove içinde bir değişiklik gözükmüyor.

santrayı Orkun yapacak. Müdürü çaldı Schneider. İkinci yarı başlıyor Dolmabahçe'de.

0: Oh, dokundu kafayla Salih. Rıdvan. Emirhan Topçu. Nübel'den Salih'i. Olaytan. Geçmedi bu pas. Yeniden Salih çok arzulu. Van Buren'den kazanmıştı ama Darida'ya doğru açıldı o top. Vladimir Darida. Morak içeriye Slončić. Slončić. Calo bir şut şansı tanımıyor Tom Slončić'e.
1: Orkun'la Olaytan ikinci yarının başında yer değiştirdiler. Yani Orkun biraz daha sağa yakın olan isim. Olaytan İlhan'ın çizgisinde o tarafa, sol tarafa daha yakın olan isim konumunda.
0: Leandro Trossard'a ısınmaya başladı. Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Slončić. Calo girdi araya. Calo saklıyor topu. Černý'e de aktardı. Nübel. Rıdvan. Rıdvan. İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada. İlhan Bakır'ı doğrudan kaleyi düşündü. Adam Sadraşili zorlamıyor bu top. Degajı yaptı Sadraşil. Calo'ya çarptı. Mihalik'ten önce davranıyor yine Calo. Murillo. Orkun. Salih. Olaytan.
1: Çıkması arkasındaki Rıdvan'a.
0: Böyle de yaptı Rıdvan Yılmaz. Orkun geriye.

0: top akıllı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan. Hata kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oğuz koşu yoluna. Öndüyor. Çaprazdan vurdu. Alta gidiyor top.
1: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
0: Belki ilk bitirilen maçında bitirici vuruşlar eleştirilmişti ama enerji konusunda hiç düşmüyor Junior Olaytan. Burada Oğuz korner itirazı vardı.
1: Out demiş.
0: Out demişti hakem. Müdahale de gelmedi vardan. Darida. Tom Slonczyk. Bir hata Kralove'den. Taç bizde olacak.
2: Milli Eğitim
0: Bakanı Yusuf Tekin ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak. Onlar da stadyumdan karşılaşmayı takip ediyorlar. Sadraji. Hamede kontrolü sağladı. Eliyle Olaytan'a hemen gönderiyor. Junior Olaytan. Orkun. Rıdvan'dan Çalo'ya. Nübel. Şihan. Orkun orada kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Çerni karşı karşıya Çerni. Kurtaramadı bu kez topu. Vaclav Çerni. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Çerni. Orkun'un presi ve yine çok çabuk çıkan bir Beşiktaş. İlhan Bakılı'dan Çerni'ye pas. Kaleci Zadrajil.
1: Tabii Çiyak topla çıkmaya çalıştı orada. Onun bıraktığı alan bir anda Beşiktaş'ın fırsat oldu. Biraz daha iyi kontrol edip biraz daha topu kendisine açmasa Çerni çok rahat bitirme fırsatı vardı önünde.
0: Slonczyk. Eksik yakalandık şimdi geride. Tom Slonczyk Çalo. Çalo geçirmedi o pası ardından da Slonczyk'in faulüne maruz kalıyor. Kulübe de kart istedi Vincenzo Italiano. Henüz maçta sarı kartına başvurmadı Urs Schneider. İki oyuncumuzun da dikkat etmesi lazım. Vaclav Çerni ve Yongyuo. Bundan önceki 3 maçta ikişer sarı kart gördüler. Sıradaki sarı kart onları cezalı duruma düşürecek. Mamburen. Ruhi şahla doğru. Oh. Kafayla aslında sıyırtmıştı o. Orkun'a gelmedi Çerni. Morillo. Orkun Kökçü yeniden. Rıdvan'a doğru. Adrese teslim bir pas Orkun'dan. İlhan. Olaytan'dan Rıdvan'a. Rıdvan ortaladı. Oh. Öngüo mücadeleyi sürdürüyor ama top Radetz Kralove'de

0: Aman yükseldi, vurdu kafayı.
1: Mihalik. Rıdvan bırakmadı mücadeleyi. İlhan'a aktardı. Olaytan'dan tek pas İlhan'a. İlhan bakıldı şimdi. Çekti topu. Olaytan pas beklemişti. İlhan daha geriye Rıdvan'a. Salih Özcan. Çerni. Sol kanada doğru açtı oyunu Çerni. Rıdvan. Oh'u düşünmüştü. Çihak karşıladı. Van Buren şimdi. Pas geçmiyor Van Buren'den gelen. İlhan. İlhan Fakılı. Uhri Şat'la mücadelesi. İlhan son çizgide. İlhan attı çalımı. İlhan Fakılı. İlhan şimdi pası Çerni. Oradan Orkun. Orkun Kökçü. 3 kral oveli etrafını sardı Orkun'un. Yeniden bizde top. Salih dokundu kafayla. Çerni'den Orkun'a. Orkun yaptı ortayı. İlhan akrobatik bir vuruş ama kaleye yönelmiyor top. Önce çalımı sonra bu vuruşu. İlhan Fakılı alkışı topluyor. Mourinho. Atak tazeleyecek Beşiktaş. Topuk pası. Bir de Rabona orta denemesi gördük. Geçmedi. Tribünlerin iyice devreye girdiği dakikaların önünde.
2: Oyun da buraya itti. Yani bu birkaç dakikalık Beşiktaş'ın hızı tribünler de içine çekti bir anda.
0: Oyunda tutamıyor topu Mick Van Buren. Olaytan. Rıdvan. Nübel. Salih bıraktı. Olaytan şimdi. Orkun Kökçü.
2: Alan açılmaya başladı Beşiktaş adına. Bu dakikalarda bir pozisyon, bir gol gelebilir.
0: İlhan kaleyi denedi. Korner. Köşe vuruşu gelecek. İlk yarıya nazaran şu bölümde daha fazla kendini gösteriyor İlhan Bakılı da. Orkun çeyrek daireye bıraktı topu. Kenarda Trossard. Aynı ölçüdeydi iki oyuncu. Pasta kullandı Orkun İlhan Bakılı. Orkun Kökçü şimdi ortaladı. Mourinho'yu da aşıyor. Top dışarıya gitti. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İlk maç için Emre Özcan'la Kralove'nin stadındaydık. Elbette çok daha mütevazı bir stat. Onlar da çok destekledi takımını ama bu tribüne hayran kalmış gözüküyorlar.

0: kaçıyor ayağından neyse ki Emirhan'da kaldı son olarak. Salih. Şerni. Murillo. İlhan oh önünde. İlhan Bakılı bıraktı Murillo'ya. Amir Murillo ceza sahası içinde Uri Şat son anda yetişti. Emirhan. Salih. Top göstermiyor ikinci yarıda Beşiktaş. Radet Skralove'ye. Calo. Gübel. Offside'daydı. Murillo.
1: Ya kaçmaya da çalıştı aslında ama top o kadar üzerine geldi ki pozisyon içerisinde buldu kendini.
0: İşte Tüpraş stadyumunda tribünler.

Buren. Sol kanat. Orta geldi. Miran'ı açtı. Sloncik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçta. En net şansı Radetz Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor.

0: kenarda. Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkacak az sonra. Olaytan. Maç Radetz Kralove'nin.
1: Olaytan ikidir. Yarı şova kaçıp topu kaybediyor. İtalyano da kenarda iki pozisyonda sinirlendi. Bir hamle de orada gelebilir.
0: Taylan Endidi, Semih, Raşitsa ısınmaya devam eden oyuncular Beşiktaş'ta an itibariyle. Borisov, Lovicek. Bir boşluk var. Nübel'de kalıyor top. David Torres. Onun tarzı da aslında Vincenzo Italiano gibi. Ve ondan da az sonra Abdullah Umar hamlesi gelecek. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi bu topu, aldı. Çürüyor Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Çerni'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Çerni'ye. Václav Çerni çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti, vurdu savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
1: Yani turu alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantajı var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
0: Olay tam bırak demişti Murillo. Aldı o topu. Savunmada Cihat. Vladimir Darida. Faul yaptı Emirhan. Değişikliği Radetz Kralove yapacak. Tom Slončić oyundan alınıyor. Genç Abdullah Umar oyuna dahil oluyor. 2007 doğumlu Nijeryalı oyuncu. Mart 2025'te 19 yaş altı takımına transfer etmişti onu Radetz Kralove. Bu sezon alt takımda. Sadrajin. Ludvicek sağda top bekliyor, aldı şimdi. Ludvicek, David Ludvicek. Top bizde Orkun'da. Orkun Kökçü attı çalımını. Şimdi pası da oha doğru. Yönkyo. Çihak vurdu kafayı. Trossar, Endidi ve Yasin Özcan beraber oyuna dahil olacaklar. Değişiklikler gerçekleşecek. İlk olarak Rıdvan'ın forma numarası işaret ediliyor. Yasin Özcan'la hazırlık kampında röportaj yaptığımızda da stoperden ziyade Vincenzo Italiano'nun kendisini bekte denediğinden bahsetmişti. Olaytan Endidi değişikliği var yine Beşiktaş'ta. Bakalım Leandro Trossard kimin yerine dahil olacak?
1: Černý. O diğer taraftan çıktı.
0: Evet. Václav Černý. Golün sahibi Černý çıkıyor. Leandro Trossard Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi ilk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart muhtemelen sıradaki maçlarda Vlahovic için de özel pankartlar görürüz. 3 değişiklik birden Vincenzo Italiano'dan. Yasin topu peşinde. Mihalić. Gidemiyor Mihalić. Mihalić ilk maçta da çok etkisiz kalmıştı ama ondan da vazgeçmiyor hocası.
1: Çok alternatifli bir bölgede değil. Çok eksikleri de var Kadavay'ın.
0: Orkun'dan Mendidi. Leandro Trossard top ayağına geldiği gibi büyük bir destek. Şimdi içeriye oha doğru. Yongyu oh! Açtı biraz ayağından. Oh'dan pas. Trossard. Leandro Trossard yerde kaldı. Oyun devam edecek. Mendidi kazanıyor topu. Orkun şimdi. Trossard'a pası. Leandro Trossard. František Čech arkasında. Trossard sakladı topu. Mendidi. Salih. Yasin. İlhan koşu yapmak isterken dengesini kaybetti. Yasin Özcan. Mendidi yeniden kazandı kaybettiği topu. Orkun'dan Trossard'a. Daha birkaç dakika oldu Trossard gireli ama Orkun Trossard attı, kendini gösteriyor. Leandro Trossard dengesini kaybetti. Yasin. Mendidi. Tarida orada. Yasin'in presi devam etti. Yasin Özcan İlhan'a bırakıyor. Onun bindirmesi vardı. Ludvicek. Ağrı yaptı bir an. Elini cebine götürse de uyarıyla geçiyor burayı yine Urs Schneider. Az önce Trossard'ın faul beklediği pozisyon.

0: Emir Han. Orta yuvarlakta Calo. Murillo. Oha doğru pas. Yankio. Yine Çihak'la mücadelesi. Pas Endidi'ye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard. Çekti Trossard. Şehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'tan.
1: Beşiktaş'ın oyunda bu güçlü anları görebiliyoruz. Calo'nun topu basması, beklemesi. Uhun kaçışı ki 8-10 tanenizin aynı koşudan aynı yere bu koşulardan yaptı o. Bunların hepsi çalışılmış yani tekrarlanmasıyla beraber otomatikleşmesinin daha yakın zamanda görüleceği hücumlar bunlar. Maçın bazı anlarında Beşiktaş'ın bunları denediğini, yaptığını ve başarıyla sonuç aldığını görebiliyoruz.
0: O yorucu kampın meyveleri buralarda belli oluyor. Çekya'dan ilk maçtan döndükten sonra yapılan idmanlardan da övgüyle söz etti Vincenzo Italiano. 4 idman yaptık, hepsi çok kaliteli çalışmalardı demişti. Salih. Trossard. Nübel. Adım adım Avrupa Ligi'nde playoff aşamasına Kaunos Žalgiris'in rakibi olmaya gidiyor Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi elemesindeydi İspanya temsilcisi Dinamo Zagreb'e. Her iki maçta da kaybettiler. Avrupa Ligi playoff'una düştüler. Darida. Darida bekledi. Mihalić'e pası. Ludvicek. David Ludvicek. Umar. Abdullah Umar. Birazdan Semih de oyuna girecek Beşiktaş'ta. Orinçat. Darida ortaladı. Calo'dan kafa, ardından da Orkun. Salih. Oh, koşuya devam etti Salih'ten, ona pas. Young Yuo. İlhan. Kenardan sakin diyor Vincenzo Italiano'da. Calo kalkamadı. Evet, Akpadu'yu da çağırdı kenarda Italiano. Bu esnada golü hatırlıyoruz. 40. dakikada. Cerny. Ağları sarsmıştı burada. Evet, Calo için sağlık görevlileri davet edildi saha içerisine.
1: Şu ana kadar da maçın en iyisi. Yani sadece 5 yaşında değil, maçın en iyisi Calo.
0: Burada bir sakatlık yaşadı Thiago Calo. Değişiklik işareti de geliyor kenardan.

0: Emanuel Akbatun. Thiago Calo'nun yerine oyuna dahil olacak. Değişiklikler Kralove'den. Dansak ve Van Buren oyundan çıktılar. Adam Vulkanova ve Trubac oyundalar. Evet, zorunlu değişiklik. Beşiktaş'ta Calo Akbadun arasında. Arkasında yine yere bıraktı kendisini Thiago Calo. Tedavisi orada başlıyor daha. Dileyelim ciddi bir problemi yoktur. Akbadun ilk buluşması topla. Emirhan Topçu. Nübel'den İlhan'a. Emirhan. Endidi bıraktı Murillo. Kaleci Zadrajil. Semih'te kenarda formasını dahi giymişti ama sakatlık olunca, son bir değişiklik hakkı kalınca Vincenzo Italiano'nun yeniden yerekle ısınmaya döndü Semih. Dušan Vlahović tezahüratları statta.
1: Zaten söylemeye alışık oldu bir tezahürat. Beşiktaş taraftarı mı?
0: Dušan Vlahović üçlü çektiriyor şu anda. Maç devam ederken. Bir destekte yeni takım arkadaşlarına tribünden geldi Dušan Vlahović'ten. Offside. İşte o anlar yönetmenimiz Emre Kapol yeniden ekranlarınıza taşıyor. Dün havalimanındaki görüntüleri büyük heyecan yarattı. Belgrad'dan Başkan Serdal Atalı ile beraber gelmişti Dušan Vlahović. Orkun bıraktı. Krosar. Yasin'in koşu yoluna. Yasin yine katıldı ata. Tekrar Trossard'ı düşürmüştü Abdullah Umar. Aradaki isim çok da hızlı bir oyuncu Abdullah Umar. Dribbling'de devam etti. Son müdahale Emirhan Topçu'dan.
1: Yani farklı 4 tane Beşiktaşlı gördü Umar karşısında. Rakip kaleye gidene kadar.
0: Trossard yerde faul. Darida faul yaptı. Topçu.

Yasin'den kapatar. Darida. Ludwigek'ten Çehe. Darida. Umar. Borisov tekrar. Umar. Darida. Borisov çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Kralov'e. Yakup Burinçat dışarıya gönderiyor. Dübel. Oh gidemedi. František Čech orada. Trubač. Umar. Umar oldu yine arkadaşların orada. Akbadu'nun müdahalesi. Abdullah Umar yine. Endidi. Orkun Kökçü. Orkun. İlhan'la oynadı. İlhan Pakılı. Trossard'ı düşünüyor. Leandro Trossard. Alamadı o topu. Ardından da yetişemiyor. Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın kontrol etse tehlike büyüyebilirdi.

Tur için artık dakikaları sayıyor Beşiktaş. Umar bir vücut çalımı deneyecekti. Yerde kaldı. Kart da çıkacak. Emirhan Topçu maçtaki ilk kartı görüyor, sarı kart. Bu müdahalesi Emirhan'ın rakibinin bileğine doğru, kartı da beraberinde getirdi.

0: Garrido içeriye. Karşılıyor Beşiktaş Demirhan bu topu.
1: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
0: Mihalik. Garrido'dan aldı yeniden. David Ljubicek. Şimdi Vulcanova. Korner. Son bir müdahale de var. Uzak taraftan köşe vuruşunu kullanacak Kradets Kralove. Orta geldi Nübel. Faule maruz kalıyor Alexander Nübel. Zaten temas olması genelde bunları aldığını gördük. 4 maçtır Alman file bekçisinin.

merkezde topla buluşmuştu. Bu kez geçmedi pası. Umar. Salih. Orkun bırakmıştı. Abdullah Umar orada. İlhan dokundu. İlhan Bakılı. Emirhan Dağan'la Akbadu'ya. Endidi. Murillo. Top kaybı. Emirhan kademeyi yaptı.

Ludvicek. Taç. Beşiktaş için ligin de başlamasıyla beraber fikstür elbette yoğunlaşacak. Pazar günü Eyüpspor maçı 20 Ağustos'ta yine burada Kaunas-Žalgiris mücadelesi. Rövanş ise 27 Ağustos'ta Kaunas'ta Litvanya'da. Zarrajil. Yasin vurdu kafayı. Evet, Semih'le değil Raşit Saylan birazdan son değişikliğini kullanacak Vincenzo Italiano. Nübel çok rahat. Endidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Fakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Evet, Ludvicek kalktı. Kaleci taça bıraktı. Pozisyon bir kez daha görüntüde. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. İlhan çıkıyor. Milot Raşitsa oyuna dahil oluyor. Son değişiklik Beşiktaş'ta. Raşit sağ kanada gitti. Leandro Trossard sola geldi. Darida. Orkun. Orkun kendi hatasını telafi etti. Akbadu. Yasin. Akbadu. Yine Orkun'a geldi top. İşi arasında yerde Orkun faul. Nübel. Bir hareket olabilirdi. Hemen soluyla taça gönderdi Nübel. Çihak. Oh'un baskısı o topu Trossard'a getirdi. Yasin. Endidi. Trossard. Oh, alamadı. Trubac'ta kaldı. Dakika neredeyse 90. Salih'in de arzusunu görüyoruz. Salih bir top daha kazandırdı derken Nur Sinayder faulü verdi. Lahovic yeniden ekranlarınızda. Abdullah Umar. Kademede Akbadu. Nübel.
Dakikalar 90'ı gösteriyor artık. Akbadu'dan uzun top Trossard'a doğru, kaleci Zadrashvili.

Beşiktaş sezonu kendi evinde açmıştı 23 Temmuz'da Midtjylland maçı. Sonra üst üste iki deplasman oynayınca 3 haftanın ardından yeniden takımlarıyla buluşuyorlar ve son dakikalar artı 3'e duraklamaya 1-0 önde giriyor Beşiktaş. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralov ve kornere tokatlıyor Alexander Nübel. Şeh savunmadan çıkıp böyle denemişti şansını.

Korner kullanıldı. Bir kafa dışarıya. İtme var. Faul de verdi. Schneider. İleriye yolluyor arkadaşlarını. Alexander Nübel. Duraklamayı da yarıladık artık.

Halik Şemirhan mücadelesi. Darida oradan çıkardı topu. Akbadu karşılıyor, ardından Salih. Pasında hata var. Trubaç'tan önce davrandı Akbadu, ardından bir şut, korner. Orak vurdu, korner.

0: Orta geldi. Şihak kaleye yöneltemiyor topu. Raşit Sar. Orkun sakladı. Kanada Trossard'a doğru gönderiyor Orkun Kökçü. Urinşat yakın. Trossard aldama o topu. Leandro Trossard. Umar. Abdullah Umar. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı 4 maç, 4 galibiyet ve siyah beyazlılar bu sezon yola gol yemeden de devam ediyor Engin Kehane.
1: Avrupa'da kalarak devam ediyor. Avrupa'yı garantileyerek devam ediyor. Bu Vincenzo Italiano'nun referans verdiği noktalardan bir tanesiydi. Başkanın ilk konuşmasından beri Avrupa'da devam etme hayalinden bahsetmişti. O hayalin bence çıtasını daha yukarı koydu Beşiktaş. Yani zor bir kurayla başlamasına rağmen Mitchell Hunt'ın seri başı tarafını dağılarak aslında biraz daha yolu kolaylığa devam ediyor. Ve oyunu güçlü hissiyatını veriyor. Yani ikinci yarının çok iyi bir 15 dakikası var. Sonra sonlara doğru biraz yoruldu bence Beşiktaş. O yorgunluk belirtilerini hem kadronun değişmesi, sahadaki 11'in değişmesi, hem fiziksel olarak biraz düşüş. Son 15 dakika hafif bir baskı yedi ama onda da gerçekten 4 maç oynadı Beşiktaş. 4'ünde belki Mitchell Hunt maçının bir 10 dakikası dışında çek ya da bir 10-15 dakika dışında turu kaybedeceğine dair rakibin inandığı an gerçekten çok az ve geçen sezondan bir süre gelen beklentilerin düşük olduğu oyunculardan beklentilerin adım adım daha yukarıya doğru gittiği, aynı oyuncuların daha farklı katkılar verdiği bir takıma doğru gidiyor. Daha Vlahovic gelecek, daha Trossard çok daha hazır olacak. Yani Trossard'ın hazır olmadığı çok net bugün oynadığı yarım saatte. Ama yoluna hata yapmadan, gol yemeden ve büyüyerek devam etmesi, taraftarını bu oyuna inandırması gerçekten çok değerli.
0: Evet, Radet Kralobeli oyuncular deplasman tribününü selamlayacaklar. Beşiktaşlılar da kale arkasına doğru yöneliyor. Černý vatandaşlarıyla sohbet ediyor. Bugün 40. dakikada maçın tek golünü kaydetti Václav Černý. O golde 1-0'lık galibiyet için yeterli oldu. İşte Kaptan Orkun. Kartal Kayrağı orada. Evet, Kralovililer. Onlar da Konferans Ligi playoff'una yola devam edecekler. Panathinaikos'la rakip oldular. Bir kez daha hatırlatalım. Beşiktaş'ın rakibi Avrupa Ligi playoff'unda Kalmo Žalgiris ve Trossard'ın üçlüsü. Stadı dinliyoruz. Beşiktaş Mitchell'ende içeride 1-0, deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Kralove'yi her iki maçta da temsilcimiz 1-0 yeniyor. Ve yoluna artık Avrupa Ligi playoff'uyla devam edecek Beşiktaş. Başakşehir'den Avrupa'ya erken bir veda geldi ama hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş kayıpsız şekilde iki turu da geçerek kendi organizasyonları için playoff aşamasına gelmeyi başardılar. Kısa bir ara isteyelim. Az sonra yeniden birlikteyiz.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Taksitli Oto'dan inanılmaz kampanya. Dijital senetli sistemle 1 milyon TL'ye 48 ay vade imkanı yalnızca Taksitli Oto'da. İletişim 0232 210 25 25.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz.

0: Yerlerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Reklam.

0: İnanılmaz kampanya. Dijital senetli sistemle 1 milyon TL'ye 48 ay vade imkanı yalnızca taksitli otoda. İletişim 0232 210 25 25.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Reklam.
0: Bahse gireriz başlıyor.
8: Herkese merhaba. Ben Vedat Parlak, Bahse Gireriz de karşınızdayım. Tabii Beşiktaş'ın galibiyetiyle başladık. Beşiktaş kazandı ve turu geçen taraf oldu. İki maçı da kazanarak turu geçti Beşiktaş. Fenerbahçe de öyle yapmıştı. Bu puanlar çok önemli bizim için. Ülke puan açısından kazanarak o turu geçmek çok önemli iki maçta da. Bu yüzden tebrik ediyoruz Beşiktaş'ımızı da. Bu akşamki galibiyetinden dolayı daha farklı olabilirdi. Ama özellikle maçın ikinci yarısında çok önemli pozisyonlar kaçırdığını belirtelim Beşiktaş'ın. Ama son itibariyle turu geçen taraf olduk. Kaunas Zalgiris'le eşleşti Beşiktaş playoff turunda. Giderek Beşiktaş'ın rakipleri kolaylaşıyor. Sebebi de zaten belli. İlk turda Midtjylland'la eşleşmişti ve Midtjylland'ı mağlup ederek geldi ve Midtjylland'ın yerini, yani seri başı yerini almış oldu. Bu büyük avantajı kullanarak da şimdi yoluna devam ediyor. Dediğim gibi her seferinde daha da kolaylaşıyor burada rakipler ve artık bence Kaunas Zalgiris karşısında da geçer turu ve UEFA Avrupa yine kalır diye ümit ediyorum Beşiktaş'ımız için. Tebrik ediyorum bir kez daha. Diğer taraftan bu akşamki maçlar sonucunda Trabzonspor'un rakibi de belli oldu. Trabzonspor Ferencvaros'la karşılaşacak sevgili dinleyiciler. Macar temsilcisi Ferencvaros takımıyla mücadele edecek Trabzonspor, onu da paylaşmış olalım bir son dakika bilgisi olarak bu akşamki maçların sonucunda oluşan durum. Hemen şöyle isterseniz biten maçlardan skorlar aktarayım. Pafos Salzburg mücadelesi 3-0 düzeltiyorum 3-3 bitti. Gerçekten iyi bir maç oldu. Salzburg ilk maçı 1-0 kazanmanın avantajıyla turu geçebildi. Omonia Lincoln karşısında 1-0 önde bitirdi maçı ve turu geçti. Universitat Craiova 2 Kupskupio 1.

beraberlik devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'nde biten maçlara hemen hızlıca bakalım. Tobol 1, Partizan 2, Partizan turu geçti. Karabağ 2, Dinamo Kiev 0, Karabağ turu geçen takım oldu. Ilves Tamper 1, Rijeka 1, Rijeka turu atladı. Flora Tallinn 0, Inter Club 4, Inter Club turu atlayan taraftı. Riga Skola 1, Jablonec 2, burada da Jablonec turu geçti. Hammarby 0, Rakow 1, Rakow turu geçen taraf oldu. Tromsø 2, Cluj 1, Tromsø turu geçti. Nordsjælland 5, Valur 0, Nordsjælland turu geçen taraf oldu. Dinamo Minsk 0, Sporting Braga 0, Braga turu geçti burada. Midtjylland 3, Bohemians 2, Midtjylland turu geçen taraf oldu. Dunajska 3, Twente 3, burada da Twente turu geçen taraf oldu sevgili dinleyiciler. Vitep Banja Luka maçında Vitep 1-0 önde götürüyor mücadeleyi, bitmek üzere. Böyle biterse uzatmalara gidecek karşılaşma, belirtelim. Ve oynanan maçlara hızlıca bakalım Konferans Ligi'nde. Vaduz 2 Inter Turku 1, Runavik 2 Lugano 1, Şkendiya Hibernia maçı golsüz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Onun ardından hemen şöyle bir bakalım. Drita Trefiori maçı 3-0'lık Drita üstünlüğüyle devam etmekte. Sengalen 2, Şerif 1, Sion 0, Noah 1, Gent 1, Göteborg 0, Avustraviyen 0, Beitar Jerusalem 1, Giori 1, Riga 0, Motherwell, Helsinki, Shelburne, Ajax, Dinamo Tiran, Audia ve Hajduk Split, Žalgiris, Vilnius maçlarında ise henüz gol sesi çıkmadı. Bunları da belirttikten sonra hemen şöyle dilerseniz tekrar Beşiktaş'ın bugün kazandığı mücadelenin şöyle istatistiklerine de bakalım.

0: Sizlerin mesajlarını da bekliyor olacağım bu arada. Beşiktaş'ın galibiyeti üzerine söyleyecekleriniz varsa lütfen yazın. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Göndereceğiniz mesajları bütünüyle yayında okumaya çalışacağım. Onu da söyleyeyim. Var mı yeni gelen bir mesaj? Peki tamam, geldiği anda okumaya başlarız, arkadaşlarım uyarıyorlar. Şimdi istatistikler açısından bakalım demiştim mücadeleye. %58 topa sahip oldu Beşiktaş. 24 şut attı, 5 isabet buldu. 504 başarılı pas yaptı, 2 köşe vuruşu kullandı ve 1 gol buldu. Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında 40. dakikada Vaslav Černý'nin attığı golle Beşiktaş 1-0 kazanan taraf oldu. Rakip 10 şut attı, 2 isabet buldu. 336 başarılı pas yaparken 4 de köşe vuruşu kullandılar. Beşiktaş'a 2 mücadelede de gol atamadı Hradek Kralove sevgili dinleyiciler. Böylelikle Beşiktaş'ımız zaten üstündü. Bu üstünlüğünü çok net bile bir şekilde hissettirmiş oldu bu turda. Bir kez daha belirteyim. Bir sonraki karşılaşması, yani Beşiktaş'ın playoff turundaki rakibi de Kaunas Žalgiris oldu. İyi yayınlar diliyorum İzmir'den Sertaç. Ben bu galibiyetin başka bir önemi de şu: bir Çek takımını yendik. O bizim sıralamada hemen dibimizdeydi. Puan farkı açılmış oldu sıralamada. Bu da işin ekstra güzel yanı demiş. Kesinlikle haklısınız. Oradaki çekişme devam ediyor. Bu sene Yunanistan da dahil oldu o çekişmeye. Çekya, Yunanistan. O yüzden gerçekten önemliydi. Çok teşekkür ederim. Güzel bir mesaj. Şimdi maç sonunda da Esport Radyo Spor ortak yayınında olacağız sevgili dinleyiciler. Maç sonu az sonra başlayacak. Emre Özcan, Engin Kehale ve Murat Fevzi Tanırlı şu anda hazırlar. Ve hemen biz de mikrofonlarımızı Tüpraş Stadyumu'na çevirelim.
1: Arzu olarak en net Beşiktaşlardan birini gördüm sezon başı itibariyle. En azından ilk 4 maç içerisindeki en iştahlı takımı ilk yarım saatte, evet, ilk yarıda gördüm diyebilirim.
2: Sonda 11-11 bitti bir maç.

0: Değerlendirebileceğin şey daha fazla oluyor.
1: Güzel nokta. Tabii ki eksikler var, olumlu şeyler var. Bugün olumlu olan taraf gerçekten işin arzu, iştah tarafıydı ama olumsuz taraf net bir topa sahip olma oyunu olmasına karşın topu önde sürekli kazanan, kaybettiği anda sürekli doğru reaksiyonları veren, doğru baskıları yaparak o topu geri kazanan Beşiktaş'ın final bölümünde yine aslında o finalizasyon tarafında ön taraftaki oyuncuların biraz eksik kaldığını gördük. Bunu ama sezon başında Türk takımlarının tamamında görüyorum diyebilirim Murat Fevzi. Fenerbahçe'de de aynı problem var. Hatta yani Sturmgraz maçlarında da bunun benzerini yaşadı. Yani ön taraftaki oyuncuların şu anda keskinlik yönünden sezon başı olduğu için çok anlaşılır bir durum. Ama finalizasyon kısmında biraz eksik kaldığını görüyoruz. Bugün de benzer şekilde yani bazı çeyrek şanslar, bazı yarım şanslar, daha iyi finaller yapılsa çok daha net, çok daha farklı bir skor çıkabilirdi. Eksik bu gibi gözüküyor ama bunun dışında oyun isteği, arzusu, iştahı yönünden ve işin topsuz tarafı, yani topa karşı çalışma, pres, topun kaybedildiği anlarda yapılan baskılar, bu yönlerden sezon başı itibarıyla hakikaten eksiksize yakın bir Beşiktaş izlettiğini bize hocanın söyleyebiliriz.
0: Hatta bu anlamda en keskin iki oyuncu da daha, yani birini yarım saat gördük, birini hiç görmedik yani. Hani böyle bir avantajı var Beşiktaş'ın. Sözünüzü bölüyorum ama.
2: Evet sevgili izleyiciler, Olaytan geldi.
1: Congrats.
2: Öncelikle tebrikler. Üst düzey mücadele var. 4 maçta da hem Michelin maçları hem bu maçlar. Olaytan özelinde de özellikle. Vincenzo Italiano da Olaytan için yani fizik olarak çok çok iyi gidiyor. Mücadele sonuna kadar bırakmıyor dedi. Hem bu 4 karşılaşma ile ilgili hem de genel olarak kendisiyle ilgili neler söylemek ister?
3: We are in Europe, even we have more final one against Guano from Zagreb, Lithuania on Thursday. So we need to finish here for our qualification in Europa. So for my performance, I try to learn every day in training. I try to listen to the experienced player that we have, Okum, Sally, Wilfred, and the others. So I listen to the coach, and every day I try to make something better for the team, for myself, for the fans and for my family.
4: Öncelikle tebrik ediyorum herkese, takımı. Çünkü Avrupa'dayız bu sene kesinlikle. Bunun bilincindeyiz. Çünkü evet bir finalimiz daha var. Bir playoff'umuz daha var. Ama biliyorsunuz Litvanya takımıyla, Kaunas'la o maçı umarım tabii ki böyle bir şey olmayacak ama kaybetsek dahi Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz. Bu yüzden takımı tebrik ediyorum. Ben kişisel olarak performansımı değerlendirecek olursam her gün öğreniyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Tecrübeli oyuncularımızdan çok şey öğreniyorum. Orkun'dan, Salih'ten, Wif'ten hepsinden bir şey öğreniyorum. Aynı şekilde teknik direktörümüzden de çok şey öğreniyorum. Her gün daha iyi olmak için, her gün daha iyi gitmek için sürekli çalışıyorum. Ki kendi ailem için, bu camia için, taraftar için her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum, çabalıyorum.
1: Geçtiğimiz sezon transfer olduğunda Beşiktaş'a işin fiziksel ve atletizm tarafında yine fark yaratan bir Olaytan vardı ama bu sezon toplu oyunda, yani ilk 4 resmi maçta toplu oyunda işin teknik kalite tarafında daha keskin, geçişlerde daha keskin işler yapan, finaller yapan, pas oyunuyla özellikle öne çıkan bir Olaytan var. Geçtiğimiz sezona göre işin toplu oyun tarafında daha farklı bir rolü var mı? İtalyan onu verdi kendisine, daha farklı bir rol var mı?
5: So what do you think is about the difference because of Vincenzo's game mentality?
3: Yeah, the problem is the result is for the coaches. You know, every coach has his tactics. Now Sergio Yassin is different from Vincenzo Italiano, a great two coach. Then I think with Italiano we are playing different. We need to play forward when you have the ball. Your first priority is to look forward and to play the counter attack. So I think I'm feeling good from this position. I am ready to give everything like I'm doing. The season is just starting, so I hope this season we have a great team and we are ready to fight with anything.
4: Aslında her hocanın farklı bir sistemi var, farklı bir anlayışı var. Sergen Yalçın hocamız da geçen sene, keza bu sene Vincenzo İtalyan hocamız, ikisi de harika üst düzey hocalar. O yüzden farklı anlayışları var. Bu sezonki belki farkı şunu olarak söyleyebilirim, farkı olarak hocamızın bizden istediği topu aldığımızda direkt öne doğru gitmemiz. Belki bunu bir hızlı hücum kontra atak da içine katabiliriz. Bu anlamda hep öne gitmemizi istiyor, hızlı gitmemizi istiyor. Bu anlamda belki bir farklılık olduğunu söyleyebilirim ama ben oynadığım pozisyondan, bu seneki performanstan dolayı çok mutluyum. Gerçekten elimden gelen her şeyi yapıyorum. Az önce söylediğim gibi bu takım da çok şey kazanmak için savaşacak ve her şeyi verecek bir takım. Ben de bu anlamda %100'ümü veriyorum.
0: Ben de golü sorayım. Golde bir bacak arasından pası var çünkü. Yani topu alıyor, çok çabuk dribling yapıyor ve bacak arasından Çerni'yi görüyor. Onun orada olacağını biliyor muydu? İçgüdüsel mi, direkt gördü mü?
4: Feel that he will be there.
3: You know, in the team, you have to know every player you are playing with. Like in Midgetland, the assist I gave to Rashica, I didn't look. I know someone will be there because this is his position, and every time we are playing forward play, and this is our counter. This is how we play counter attack. Mm-hmm. So when I have the ball, I see his move, then I give the pass. So I know he's going to score before he scores, so I already celebrate because I know he's going to score.
4: Did you celebrate before the goal?
3: Yeah.
4: Şimdi takım arkadaşlarınızı tanımanız gerekiyor. Yani Midtjylland maçında Milot'a yaptığım asiste ben orada Milot'u görmemiştim. Çünkü beraber oynadığınız oyuncuların orada olacağını bilmeniz gerekiyor. Ben Milot'un oradan koşuyu atacağını, orada olacağını biliyordum ve dediğim gibi az önce bahsettiğim hızlı ve kontra hücum anlayışımız bizim direkt zaten boş alandaki oyuncuların olduğunu bilmemize kurulu diyebilirim. Top bende olduğu zaman ben asisti yapıyorum. Yani bugün zaten ben Çerni'nin önceden attı bu golleri. Ben Çerni'ye topu gönderdiğimde sevinmeye başladım. Atacağını biliyordum çünkü golü.
0: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: Evet.
0: Emel'den rica ederim golü verebiliyorsa. Ben de maçı yorumlarken de bu dikkat etmemişim.
2: Gerçekten.
0: Ama bir fark var değil mi? Yani kesin. Genel tavrında, halinde, kafasını kaldırmasında ki hani
2: Midtjylland geliyor gol ekrana.
0: Midtjylland maçında iki tane çok net gol kaçırdı hatırlarsanız.
2: Evet.
0: Olaytan'ı göremedik. Evet. Emre Olaytan'ı evet. Açıdan göstermen lazım bize.
2: Ha şimdi burası.
0: Ya bu sezonki Beşiktaş'ın bence önemli noktalarından bir tanesi bu. Şimdi Olaytan geçen sezon iyi olduğu anları var ama taraftarını tamamen ikna etmiş bir oyuncu muydu bu sezon başlarken tartışılır. Calo yani tartışılmaz, taraftarını ikna edememiş bir oyuncu gibi başladı sezona. Şu an belki takımın en iyilerinden bir tanesi. Yani bugün çıkana kadar bence sahanın en iyisi. Endidi az süre alıyor ama bence hem geçen maçta hem bu maçta aldığı sürede fark yaratıyor. Hatta ve hatta yani tabela daha fazla olabilirdi ama Çerni bile bence bu takım sezon sonunda eğer rol oyuncusu olabilirse yani tamamen sorumluluğu üzerine alacağı değil de biraz daha ilave katkı yapabilecek oyuncu konumuna gelirse maçta da söyledim bunu, ondan bir 10-15 gol Beşiktaş'ın sezonu çok şey değiştirir. Gol dediğim gol artı asist. Beşiktaş'ın sezonu çok şey değiştirme potansiyeline sahip. Bu rehabilitasyon süreci bence Beşiktaş'ta bu sezonun ilk bir ayının en büyük kazanımlarından bir tanesi.
2: Emre Özcan, bu rehabilitasyon süreci için aslında ligin şu an önümüzdeki günlerde başlıyor olması, 2-3 gün sonra Beşiktaş'ın Eyüp maçı var. Kupa 2 eleme birden oynadı ama genel itibariyle Beşiktaş sezon başı dönemi için Avrupa'nın devlerini de sayabiliriz. Pek çok takımı da sayabiliriz ve liglerin ilk haftalarında pek çok sürprize gebe oluyor maçlar.
6: Evet.
2: Ama çok iyi bir hazırlık süreci geçirip üstüne oynadığı maçlarda da iyi bir mesaj verdi diye düşünüyorum ben genel olarak.
1: Çok iyi bir mesaj verdi. Sadece mesaj vermeye kalmadı. Bunu yaparken de yani kadrosu çok değişmiş bir takım olmadan bunu yapmayı başardı. Yani bugün işte ilk 11'e baktığımız zaman ki son maçlarda sürekli bir 11'e çıkıyor hoca. Geçtiğimiz sezondan sadece iki farklı oyuncu var. Salih Özcan ve İlhan Fakalı. O iki oyuncu dışında diğer 9 oyuncu
0: Nübel.
1: Nübel var. Doğru. Diğer 8 oyuncu aynı geçtiğimiz sezondan gelen oyuncular. Dolayısıyla toplu oyunda özellikle sadece 120'si takımın değişmiş gibi ama takımda net bir mantalite, net bir iştah değişimini görebiliyoruz sahada. Ve mesela yani hakikaten burada işte birkaç oyuncu öne çıkıyor. Yani Engin söylediği Calo çok doğru. Olaytan'da çok net bir yükseliş var. Mesela Jalo'dan bu işleri yapması zaten transfer edilirken aslında bekleniyordu. Doğru, ayak doğru. kalitesi, oyun kurma, evet. gerekli yerde savunmacılık. Ama mesela Olaytan geçmiş sezon transfer edildiğinde Göztepe'de nasıl çıkış yapmış bir oyuncuydu? Bir karşılama takımında, bir pres takımında baskıları doğru yapan, kazandığı toplarda geçişi çok iyi oynayan, alanları çok iyi değerlendiren bir oyuncuydu. Ama geçmiş sezonda Beşiktaş'ta bunu yaptı ama teknik kalite tarafında sıkıntı yaşayan bir oyuncuydu. Bu sezon hoca ile beraber, İtalyan'ın gelişiyle beraber işin teknik ve pas kalitesi tarafında da aşama kaydeden bir oyuncu görüyoruz. Eski oyuncularda bu yükseliş zaten işte transferlerin daha devreye tam olarak girmediği Beşiktaş'ta oyunu da yukarı çıkartan çok önemli faktör oldu.
0: Yani şu anda kağıt üzerine bakınca Beşiktaş Trossar ve Vlahovic'e yatırım yapmış gibi gözüküyor ve yaptı gerçekten de. Ama ben bunu sezon başı yayınlarının bir iki tanesine daha söylemiştim. Beşiktaş asıl yatırımını hocasına yaptı. Yani Beşiktaş hayalini hocasının kurabileceğini düşünerek ilk adımı attı. Düğmeyi doğru yerden ilikleyerek başladı. Belki üçüncü düğme olsaydı yine aynı şey olmayacaktı. Ve ben bunun performansı çok ciddi şekilde katkı yaptığını düşünüyorum şu anda.
2: Belki de hoca konusu dikkat çektiğin nokta. Önder Hoca şunu söylemişti ya, bir taraftan hani işin teaching tarafını tabii. daha görmem beni çok etkiledi dedi. Bu tarafıyla da çok katkısı var Vincenzo Italiano'nun.
1: Yani aslında o öğretmen vurgusu çok güzeldi. Önder Hoca'nın yaptığı.
2: O yüzden hatırlatayım istedim.
1: Çünkü yani İtalyan okulu Coverciano'dan çıkan hocalarla alakalı Arrigo Sacchi bundan bir 10 yıl önce bir açıklama yapmıştı. Hakikaten çok Önder Hoca'nın söylediğine benzer bir şey söylemişti. Öğretmen hocalar vardır. Trend uygulayan hocalar vardır. Bir de eski moda hocalar vardır. Öğretmen hocaların peşinden gitmeni izlemişti ve mesela orada Antonio Conte örneğini vermiş. Antonio Conte'nin ilk çıkışı yaptığı dönemdi. Italiano'nun da bu öğretmen hocalardan biri olması aslında trendin üzerinde. Yani işi inovatif tarafında iş yapan, sürekli yenilikler getiren ki Beşiktaş'ın oyununda da ciddi yenilikler var. Bunu sezon içerisinde daha net konuşma şansını da elde edeceğiz. Açısından çok çok değerli olarak görüyorum ben.
2: Engin, Trossard'a bir parantez açmak lazım. 65. dakika itibariyle İnönü'de ilk maçına çıktı. Sahaya ayak bastı. Her topu aldığında seyirciden çok önemli tepkiler aldı. Neler söyleyeceksin Trossard'a?
0: Yani bugün açma o parantezi. Yani. Daha o çok cümleler yazılacak onun üzerine. Çok mısralar yazılacak. Biraz da zamana ihtiyacı var.
2: Tabii,
0: çok normal.
2: Çok normal yani.
0: Çok normal. Ama hani sahada olduğu anda stadyuma verdiği enerji bile
2: acayip.
0: Zaten başka bir şey. Bunu görüyoruz ama gerçekten zamana ihtiyacı var. Onu bir ay iyice temposunu, vücudunu toplayabileceği, oyunu toplayabileceği ki sahada başladı bu arada. Yani Belçika'da oynadığı tabii, gibi tabii. Sağ kenar başladı. Sonra sola geldi. Evet. Yavaş yavaş o da kendini bulacaktır kesinlikle.
2: Emre neler söylersin? Yani Premier şampiyonluğu üstüne Dünya Kupası bayağı ağır bir dönemden geçti. Ama şimdi İnönü Stadı'nın çimlerinde Tüpraş Stadyumu'nun.
1: Kesin zamana ihtiyacı var. Fiziksel olarak zamana ihtiyacı var. Takıma adapte olmak için zamana ihtiyacı var. Hocaya adapte olmak için zamana ihtiyacı var. Mikel Arteta çünkü son birkaç yıl daha farklı bir teknik adamlık gösteriyor. İtalyano'nun tarzından, mantalitesinden. Farklı bir mantaliteye geldi. Artık genç bir oyuncu değil. Dolayısıyla bir de yani yoğun bir sezondan, şampiyonluk sezonundan, Premier Lig'den çıkıp Dünya Kupası'nda yaklaşık 40 gün boyunca hatta işte hazırlıklarla beraber 50-60 gün boyunca mücadele edip sonrasında çok az dinlenerek gelip burada maça çıkmak çok kolay bir şey değil. O yüzden ekstra zamana ihtiyacı olabilir ama o zaman geçtikten sonra hakikaten bizim
2: üzerinde
1: çok güzel şeyler gösterecek kesinlikle.
2: Sevgili izleyiciler, sizden kısa bir ara rica edeceğiz. Aranın ardından Beşiktaş Kralı ve karşılaşmasının değerlendirmesine devam edeceğiz.
0: Biz de hocayla sohbet edelim o sırada.
6: Bahse gireriz devam edecek. Bahse gireriz devam ediyor. Reklam.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Birazdan yine maç sonu stada bağlanacağız. Tüpraş Stadyumu'na oradaki maç sonu değerlendirmesine devam edeceğiz. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız derken Vincenzo Italiano geldi şimdi. Murat Fevzi Tanırlı ve Emre Özcan'ın yanında hemen mikrofonlarımızı tekrar Tüpraş Stadyumu'na çeviriyoruz.
1: Mi sento felicissimo per quello che siamo riusciti a fare. Penso è stato confermato che ogni partita in Europa è difficile. Questa squadra che abbiamo incontrato è una squadra tosta, è una squadra che se non l'affronti bene ti può mettere in difficoltà, e siamo riusciti anche oggi a creare tanto, potevamo fare molti più gol e a superare il turno e arrivare in finale, era quello che volevamo, obiettivo raggiunto e siamo tutti contenti.
2: Bugün gerçekten ekstra mutluyum, çok çok mutluyum. Önemli bir görevi başardık bugün. Ve bugün de aynı zamanda gördük ki Avrupa'da gerçekten kolay maç yoktur. Her maç zordur. Bunu konfirme etmiş olduk bugün. Gerçekten zor bir rakibe karşı oynadık. Eğer onlara karşı planlı bir şekilde oynamasaydık bize gerçekten zorluk çıkartabilecekti. Bugün aynı zamanda daha fazla gol atabilirdik. Şans yarattık ama bunları gole çeviremedik. Daha fazla çevirmemiz gerekiyor bunları gole. Görevimizi başardık. Bu turu atladık. Şimdi önümüzde final turu var.
3: Maç öncesinde Önder Özen'le konuşma fırsatımız oldu. Şunu söyledi. Ben hocayı uyardım dedi. Dikkate de aşık olursun Beşiktaş'a. Ve şu anda da görüyorum bunu dedi. Bu aşk hikayesi için bir şeyler söylemek ister mi hoca?
1: Voglio dire che ogni volta che entro qui dentro è un'emozione incredibile. Nel riscaldamento avevo la pelle d'oca e ho detto ai ragazzi è impossibile non fare una grande prestazione per noi, per questa gente, per quello che ci stiamo giocando, e devo dire che un'atmosfera come questa non l'avevo mai vista. Ho visto grandi palcoscenici, ma un qualcosa del genere è davvero incredibile. E personalmente non si può non dare l'anima durante una partita, quindi quando la squadra va forte come è andata forte oggi, perché per 80 minuti ha giocato veramente una grande partita, soprattutto è spinta da questo grande stadio e questo pubblico incredibile.
2: Gerçekten çok heyecan verici bir stadımız var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Özellikle bugün de ısınmada taraftar duyduktan sonra tüylerim diken diken oldu. Burası gerçekten çok heyecan verici ve mükemmel, insanların duygularıyla oynayan bir yer. Ve yani çocuklara da söyledim maçtan önce. Yani bu buraya çıktığınızda burada mükemmel oynamamak ya da performansınızı %100 vermemek imkansız bu taraftar önünde. Bizi gerçekten çok itiyorlar, bizi gerçekten oyunda tutuyorlar. O yüzden taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ve Avrupa'da da yani dünyada çok fazla stadyuma gittim, çok fazla sahnede bulunduğumu söyleyebilirim ve böyle bir atmosferi gördüğümü daha önce hiçbir yerde söyleyemem. Gerçekten görmedim. Burası benim için çok ayrı bir yer. Burada gerçekten ruhunuzu ateşliyor. Daha da ruhunuzla oynamaya başlıyorsunuz burada çıktığınızda. Maç hakkında da şunu söyleyeyim. 80 dakika boyunca bence harika bir maç çıkarttık. Ama burada da tabii ki de taraftarımızın çok büyük bir emeği var. Onları tekrar teşekkür etmek istiyorum.
4: Ben de saha içinden kısaca bir şey sormak istiyorum. Bu turla beraber Beşiktaş'ın birebir baskıları çok daha net yapmaya başladığını gördük. Bizim ligimizde takımlar genellikle eksik baskı yapar. Hoca da zaten lig başlayınca bunu görecek. Birebir baskı yapan takım sayısı azdır. Beşiktaş'ı bu yoğunlukta düzenli bir şekilde birebir rakiplere giderken görecek miyiz?
1: Ma chi, noi o la squadra avversaria?
5: No, anche noi continuiamo a fare sempre mentre.
1: Ah, ok. Ma dipende sempre da quello che incontreremo. Se gli avversari iniziano la costruzione da basso, è normale che bisogna dare subito pressione, cercare di sporcare questo palleggio, perché le squadre che lo ricercano è perché vogliono farti male arrivando dietro le spalle della difesa, e cercheremo di andare a riconquistare questa palla. I ragazzi lo stanno facendo molto bene, stiamo riconquistando tanti palloni, la pressione la stiamo facendo bene. Nel primo tempo qualcosa abbiamo sbagliato, però non siamo ancora neanche a 70 giorni di lavoro, quindi la perfezione non ce l'avremo, lavoreremo, perfezioneremo, ma questo è un aspetto che cercheremo di riproporre, perché abbiamo anche forza fisica, abbiamo impatto e secondo me possiamo conquistare tanti palloni.
2: Tabii ki de her zaman rakibe göre değişebilir bu baskı türümüz. Yani rakibimiz daha oyun kurulumu yapıyorsa, kaleden daha kısa oynuyorsa, tabii ki o zaman daha şiddetli basmanız gerekir. O topları kazanmanız gerekir. Daha çok araya girmeniz gerekir. Çünkü onlar da ne yapmak istiyorlar? Sonra bizim arkamıza oynamak isteyip bize zarar vermek istiyorlar. O yüzden bunu engellemek için tabii ki de bizim baskı yapmamız gerekiyor. Bence bugün de baskımız gayet iyiydi. Çok fazla da top kazandığımızı söyleyebilirim. Sadece ilk yarıda bazı hatalar yaptığımızı söyleyebilirim. Ama çok normal, çünkü neredeyse 70 gündür beraber çalışıyoruz ve kimsenin mükemmelliyet beklemesi bence normal olmaz. Ama mükemmelliğe yakın olacak bu takım daha da ileride. Daha da iyi olacağımı söyleyebilirim. Daha da fiziksel olarak güçleneceğiz. Daha baskılı oynayacağız. Aynı zamanda daha da iyi olacağız ileride. Bunu hep beraber göreceğiz.
3: Cihang Bey, ben kızacak ama son soruyu sormam ya. Vlaovic sormadan bırakma ihtimalim yok.
4: Aynen.
3: yani... Duygudan bahsetti hoca. Bu stadyumun yarattığı duygudan. Ve Vlahovic de bence duyguyla beslenen bir oyuncu. İyi bir lider. Sahada olmayan şeyleri de yapabilecek bir oyuncu. Santrafor tiplemesi olarak. Hocayla iyi bir ilişkileri var. Bütün buralardan bakınca hayal ettiği şeyler çok yukarılarda mı hocanın?
1: Ma indubbiamente lo conosco bene, anzi molto bene. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto un grande lavoro insieme. È un ragazzo che ha ambizione, ha fame, ama vincere, è competitivo. C'ha 26 anni, questo è importante dirlo, 26 years. È ancora giovane, può dare tantissimo a questa maglia. È felice di essere arrivato al Besiktas. È un campione a parer mio e speriamo di metterlo nelle condizioni di fare tanti gol e lui di mettersi a disposizione della squadra, del gruppo e di questi tifosi. Io credo che sia arrivato al Besiktas un numero 9 di altissimo livello.
2: Tabii ki de onu tanıyorum. Hatta çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Çünkü beraber çok güzel işler yaptık. Kendisi hakkında şunu söyleyebilirim. Çok aşık bir oyuncu. Çok iyi iş yapmak isteyen bir oyuncu. Kazanmaya aşık olan bir oyuncu. Çok saldırgan bir oyuncu. Ama en önemli şey 26 yaşında olması. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok genç bir oyuncu. Ve bence bu formayla çok güzel işler yapacak. Bu formayı çok güzel bir şekilde terleteceğini düşünüyorum. Onunla konuştum zaten. Geldiği için buraya çok mutlu. Ve benim gözümde kendisi şampiyon bir oyuncu. Onunla gol attırtmaya çalışacağız. Bütün bir takım olarak hedefimiz onu beslemek olacak. Ve bence taraftarımız da ona hayran kalacaktır. Buna %100 inanıyorum. Gerçekten Beşiktaş şu anda çok yüksek, inanılmaz bir 9 numaraya sahip olduğunu söyleyebilirim.
3: Grazie mille.
4: Çok teşekkür ederiz.
3: Cihang Bey'e teşekkür ederiz. Gelir evet. 2 soru, sonra 3 soru. Sonra ama öyle uçlamadan da bırakamadım.
4: Yönetmenimiz Emre Kaprak kalsa birinde ekrana Vlahovic'i verip bir de oradan bir görüş alacağım dedi. O kadar tutamadık artık ama. Teşekkür ediyoruz Vincenzo Italiano'ya görüşleri için. Önder Hoca acımasız bir takım olacak Beşiktaş. Biraz sonra bildirirse demişti önceki basın toplantısında. Vincenzo Italiano'da mükemmele yakınız şu anda. Mükemmel olmayacağız. Bu atmosferde bu takımla çok iyi yerlere geleceğiz dedi. Neler söylersiniz?
6: %100 yani aslında söylediklerimizin biraz tekrarı olacak ama bence göstermesi gereken şeyi gösteriyor şu anda Beşiktaş. Yani mesela hücumdaki keskinlikten, o keskinliğin eksikliğinden bahsediyoruz. Oradaki kalite eksikliğinden bahsediyoruz. Evet. O zaten değişecek yani şöyle değişecek. Yani Beşiktaş muhtemelen 1,5 ay sonra santrforu değişmiş, sol kenarı değişmiş, sağ kenarı da muhtemelen değişmiş. Önder Hoca'nın söylediği gibi. Çünkü oraya da oyuncu bakılıyor. Bir takım olacak. Dolayısıyla öndeki 3 oyuncunun tamamının değiştiği, kalitenin çok yükseldiği orada bir ortamda zaten o kalite, daha doğrusu o final işleri çok daha iyi yapılan bir duruma gelecek. Ama öncesindeki o işte, öncesindeki o kurgu, o baskı, o kazanılan toplar ondan sonra işleri zaten kolaylaştıran, kalitenin ortaya çıkmasını sağlayan şey. O yüzden ben Beşiktaş'ın şu anda asgari müşterekte hakikaten çok iyi bir çıkardığını düşünüyorum. Hoca da zaten bütün anlatısında yaptığı açıklamalarda, maç önü, maç sonu yaptığı açıklamalarda bunun üzerine kuruyor. Bu yönden hakikaten hem çok önemli galibiyetler hem de bence çok çok yeterli bir oyunun olduğunu söylememiz lazım.
3: Ya sallandığı dakikalar çok az Beşiktaş'ın. Ya şu 4 maçın totaline bakarsan işte Midtjylland maçında ilk 15 dakika biraz sallandığını söyleyebilirsin. Çeke deplasmanında evet. 11-10'da bir 5-10 dakika biraz sallandığını söyleyebilirsin ama onun dışında yani 360 dakikada
7: pozisyon verdi gibi oldu Beşiktaş.
3: Ama sallanmıyor. Pozisyon evet, vermedi demiyorum tabii, ama tabii. Sallanmıyor. Sahada sallandığını hissetmiyorsun. Evet, sahada evet, kırılgan son 10 dakika belki bugün. Hani biraz daha fazla. Bence bu önemli. Çünkü Beşiktaş bir ay kazanabilirse, Beşiktaş kazanarak bir ay geçirebilirse ondan sonra sezonun geri kalanı için başka şeyler, başka inançlarla sahaya çıkacak. Beşiktaş hala çok kırılgan. Sahada kırılgan gözükmüyor ama Beşiktaş camia olarak hala çok kırılgan. Beşiktaş sezonlara başlayıp o kırılganlıkla bir ay içerisinde sezonu yitirdiği birkaç sezon var üst üste. Yani Önder Özen de bundan mesela tedirgin. Hala hissedebiliyorsun o tedirginliği. Çünkü diyor ki yani uğrarsak, bir sendelersek acaba aynı desteği görecek miyiz? Ama Beşiktaş oyunla mesela 45-60, bugünkü oyun da iyi. 45-55, evet, 45-60 doğru. Arası. Taraftarı maçın içerisine çektiği bir 15 dakika var. Midtjylland maçı 11'e oynanan kısa bir süre var. Oradaki baskı, oradaki tempo. Bunlar bu 15 dakikalar Beşiktaş'ı, taraftarını Beşiktaş'a, taraftarını Vincenzo Italiano'ya inandıracak ve ben orta vadede bunun faydalarını çok göreceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ha bu sadece hocayla, sadece aynı kadroyla olur mu? Tabii ki de olmazdı. Buna da yatırım yapıyor zaten Beşiktaş. Evet.
0: Devam ediyoruz. Engin Kihale, Emre Özcan ve Murat Fevzi Tanırlı'ya teşekkür ediyoruz. Maç sonunda değerlendirmeleri aldılar. Maç öncesinde Önder Özen, Beşiktaş Futbol Direktörü, maç sonrasında Vincenzo Italiano, Beşiktaş Teknik Direktörü, Esport ve Radyospor ortak yayınıyla sizlerin huzurundaydı sevgili dinleyiciler. Benim için program saati doldu. Tabii büyük bir kısmı da maçın yayınına gitmişti. Birazdan Görkem Tezer sizlerle birlikte olacak ve devam edecek Beşiktaş'ın bugünkü galibiyetini konuşmaya. Maç sonrası Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı olursa onu da yine sizlerle buluşturacaktır. Ben sizlere güzel bir gece diliyorum. Umarım yarın akşam yine saatler 20.30'u gösterdiğinde tekrar görüşürüz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
8: Bahse gireriz sona erdi.
9: Reklam.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Yaklaşık olarak 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Güzel bir akşama merhaba diyorum. Yani futbolda tabii ki diğer temsilcilerimiz de Fenerbahçe başta olmak üzere bizleri mutlu etmeye devam ediyor. Bugün de Beşiktaş onlardan birini gerçekleştirdi. Rakibini ilk maçta olduğu gibi yine kendi evinde de 1-0'lık skorla mağlup eden temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff'a yükselme başarısı gösterdi ve playoff'ta da rakibimiz Kauna Zagris olacak, Litvanya temsilcisi. Hani alışık olduğumuz tablo nedir? Turları geçtikçe daha zorlu takımlarla oynarız değil mi normal şartlarda? Beşiktaş için bu geçerli değil çünkü UEFA Avrupa Ligi'ne elemelere başlarken seri başı olarak başladı temsilcimiz Beşiktaş. İlk eleme maçı tabii ki zorlu bir takımla karşılaştı ama o takımı da rahat kalesinde gol görmeden mağlup etti yine temsilcimiz. Devamında da bugün istenilen bir oyun var mıydı bunu tartışırız. Hani oyunun bazı bölümlerinde topu rakibe bıraktığımız anlar var mıydı? Evet, bunları tartışmaya çalışacağız. Sizlerden de görüşleri almaya başlayacağım. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz ama bir de gerçek var. Beşiktaş oynadığı tüm karşılaşmalarda UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında kalesinde gol görmeden galibiyetle ayrıldı. Bence bu müthiş bir olaydır. Yani Beşiktaş'ın geçen sene ya da ondan önceki senelerde kötü futbolunun yanı sıra kötü de savunma hattı vardı. Yani ne yapar ne eder Beşiktaş kalesinde golü görür diyorduk değil mi? Tüm futbol severlerin görüşü bu şekildeydi. Ha, bu seneye bakıyoruz, sezon öncesi önemli transferler var. Yeni bir antrenör var takımın başına getirilen. Onun sistemi acaba hazır olacak mı Beşiktaş? Nasıl bir futbol ortaya koyacak diye düşüncelerini de hesaba kattığımızda yani oynadığımız tüm maçlarda kalemizde gol görmeden mutlu sona ulaştık. Bu anlamda tabii ki sezon öncesi oynadığımız bu karşılaşmalarda hedefimiz doğrultusunda bence başarıya imza attı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İtaliano maç sonrası yaptığı açıklamada neler söyledi hemen bakalım. Bugün çok mutlu olduğunu dile getirdi başlangıçta Vincenzo Italiano. Avrupa'da her maç zordur. Bunu gördük. Bize zorluk çıkarabileceklerdi eğer planlı oynamasaydık. Katılıyorum bu sözüne. Fırsatları gole çevirmemiz gerekiyordu. Şimdi önümüzde diğer bir tur kaldı. Gerçekten çok heyecan verici bir stadyumumuz var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Maçtan önce de söyledim. Burada mükemmel oynamamak, elinizden gelenin fazlasını yapmamak imkansız. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çok fazla stadyuma gittim. İtalya'da önemli stadyumlarda görev aldım. Ama bu atmosferi daha önce hiçbir yerde görmedim dedi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano. Hücum futbolunu bence Beşiktaş'a çok iyi adapte etti oyuncularını. Yani bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde playoff'taki rakibi de Litvanya temsilcisi Kauna Zagris takımı oldu. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki rakibine farklı skorlarla iki maç sonrasında mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nde playoff'a kalma başarısı gösterdi. Kağıt üzerinde maçın net favorisi temsilcimiz Beşiktaş olacak. Litvanya'da futbola yeni yatırımlar yapılmaya başlandı. Onu söyleyeyim. Euroleague'de Avrupa basketbolunda Zagris Kaunas vardı biliyorsunuz. O takımın futbol şubesi. Çünkü birçok Zagris ile başlayan takım var Litvanya'da. İkinci ligde keza aynı şekilde Zagris, Vicentu takımı var. Alt liglerde mücadele eden yine birçok Zagris takımı var. Karıştırılmasın. Euroleague'de mücadele eden Zagris Kaunas'ın futboldaki şubesiyle karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olayım. Ve gecenin diğer sonuçlarına bakalım. Önemli karşılaşmalar var. Hem UEFA Avrupa Ligi'nde şu an oynanan birçok mücadele hem de UEFA UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu karşılaşmalarını sizlere aktarayım. CSKA Sofya 1, Maccabi Tel Aviv 3. İlk karşılaşmayı CSKA Sofya 3-0'la kazanmıştı. Büyük bir avantaj yakalamıştı ama şimdi kendi evinde Bulgaristan temsilcisi 3-1 geride olan taraf. Keza bu şekilde karşılaşma sonuçlanırsa CSKA Sofya adını playofflara yazdırmış olacak. Son dönemde dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bulgaristan takımlarının Avrupa'da bir yükselişi söz konusu. Yani Levski Sofya keza onlardan biri. CSKA Sofya'da adım adım yukarılara gelmeye çalışan takımlardan biri. Bakalım o özlediğimiz 2000'li yılların başındaki Bulgaristan temsilcilerini Avrupa kupalarında tekrardan görebilecek miyiz? Şu an 80. dakika. CSKA Sofya 1, Maccabi Tel Aviv 3. Son 9 dakikada kalesinde gol görmediği takdirde CSKA Sofya adını playoff'a yazdırmış olacak. Rangers 1, yine Białystok, Polonya temsilcisi 0. İlk karşılaşmayı kendi sahasında Jagiellonia Białystok takımı 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı. Bugün de 1-0 geride. Zorlu bir takım tabii Rangers. Buraları oynamayı çok iyi bilen takımlardan biri. Ha, geçtiğimiz sezonlara göre kadro planlaması yanlış mı? Evet, bence yanlış. Orta sahada ciddi eksiklerinin olduğunu düşünüyorum. Hücum hattında keza aynı şekilde. Rangers, o alışık olduğumuz Rangers görüntüsünden çok uzak. Bunu baştan kabul edelim. Ama rakibine bakalım. Bir de Białystok takımı, Polonya temsilcisi. Buralarda oynama alışkanlığı olmayan ekiplerden biri. Kadrosunda en dikkat çeken oyuncu kimdir derseniz de Prales. Benim aklıma ilk gelen isimlerden biri. 99 numaralı formasıyla Nick Prales. O da hücum oyuncusu, Slovanyalı. 25 yaşında, gelecek vadeden oyunculardan biri. Kulüp kariyerinde şu ana kadar da 28 gol atma başarısı gösterdi. Białystok takımı forması altında. Karşılaşmada 54. dakika oynanıyor. Rangers 1, Białystok 0. Bu karşılaşmadaki skor böyle. Hearts Benfica mücadelesi ilk yarısı az önce tamamlandı. Gol sesi çıkmadı. Benfica ilk karşılaşmayı 6-1 kazanmayı başarmıştı. Buraya tabii ki yani İskoçya deplasmanına oldukça rahat bir şekilde geldi Portekiz ekibi. Benfica ilk karşılaşmada 6-1'lik skorunda avantajını kullandı diyebilirim. İlk yarıda oyunu domine etmeye çalışsalar da genelde kendi yarı sahasında rakibini beklediler pek. İleride fazla görünmediler. Hani maç bitsin de artık biz bir üst tura çıkalım, playoff'taki rakibimizi bekleyelim havasında oynanılan bir 45 dakikaydı. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şöyle bakalım. Rugos yine 4, Shamrock Rovers 0. Ya bu da gecenin enteresan skorlarından biri. Enteresan skorlardan biri. Arnavutluk temsilcisi Egnatia Ragoroistia ilk yarı bitmeden 4 gol bulmayı başardı. İlk karşılaşmayı da 3-1'lik skorla mağlup kapatmıştı. Arnavutluk temsilcisi bu skorla birlikte adını playoff'a yazdıracak. Ki yazdırma ihtimali var mı? Ben ikinci yarıda Shamrock Rovers'ın daha tehlikeli bir ekip olacağını düşünüyorum. Yedeklere baktığımda önemli isimlerin şu an oyunda olmadığını görüyorum. Bence büyük bir hataydı Bradley. Takımın antrenörü, teknik patronunun ciddi hatalarından biri oldu. Bana soracak olursanız Asamoah yedekler arasında, Noonan yine yedekler arasındaki önemli oyuncularından sadece iki tanesi. Reagan'ı da yazabilir miyiz oraya bilmiyorum. Yani zaman zaman iyi performans gösteriyor. İrlanda Ligi'nde takip ettiğimizde Luke O'Regan önemli. Ofansif gücünü sahaya yansıttığı zaman çok tehlikeli bir oyuncu olabiliyor. Burada niye riske etmedi, niye oynatmadı bilemiyorum. İkinci yarıda bu saydığım oyunculardan bir ya da birkaçı oyuna dahil olabilir. Şu an 4-0'lık ev sahibi Egnatia Ragosina'nın üstünlüğü vardı. Sürpriz sonuçlardan biri. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. 4-0'dan istenilen skora dönebilecek mi Shamrock Rovers? Merak ettiğim karşılaşmalardan biri. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Birazdan mesajlarınıza yer vereceğim. Temsilcimiz Beşiktaş'ın futbolunu beğendiniz mi? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Hani turu geçer miyiz, geçmez miyiz? Bu endişe hiç kimsede yoktu herhalde maç öncesi. Hani rakibimizi mağlup ettik, sizi umut veren bir futbol var mıydı demek istemiyorum. İki takımın kadro kalitesini değerlendirecek olursak denk iki takım değil çünkü. Ha, sezon öncesi olması tabii ki Beşiktaş'ın birçok yeni oyuncuyla sahada oynamaya başlaması, teknik adamının yeni olması, sistemi oturtmaya çalışması bir handikap. Buna rağmen Beşiktaş'ın futbolunu nasıl buldu futbol severler? Yorumlarınızı WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Hearts Benfica maçından gol bekleyen birçok dinleyicim var tabii ki. Totemlerimi gerçekleştireceğim. Çok karşılaşmamız var. Konferans Ligi 3. eleme turunda neler oluyor? Şöyle bir bakalım. Viaspek 1, Bora Luka takımı 0, 90. dakika. İlk maçı da konuk ekip Boraç Banja Luka 1-0 kazanmıştı. Şu an skor tam tersi. Viaspek önde, 90 dakika tamamlanmak üzere, artık uzatmalar oynanıyor. Burada da uzatma bölümünü sizlere aktaracağım gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak. Drita 5, Trefiori 0, 87. dakika. Sengallen 5, Şerif 1. Ki Şerif geçtiğimiz sezonlarda hatırlıyorsunuzdur değil mi? 4 sene 5 sene öncesinde, yani Şampiyonlar Ligi grup aşaması vardı o zaman. Yeni statüye geçilmemişti Şampiyonlar Ligi. Ve grup aşamasında Real Madrid'i 2 maçta da mağlup etmeyi başarmıştı. Enteresan skorlar alan, Avrupa'nın belki de yeni güçlü takımlarından biri mi olacak düşünceleri vardı birçok futbol severde. Ama ilerisi gelmedi, daha fazlasını göremedik o takımdan. Şu anda farklı bir skorla mağlup durumdalar, 5-1 geride. İlerleyen dönemde neler olacak merak ediyorum Şerif takımıyla alakalı. Gent 1, Göteborg 0, 55. dakikadan çıktık. Ev sahibi 1-0 önde. Dinamo Tirana 2, Auda 0, Hajduk Split 0. Yine Zagris Vilnius 0. Burada da ilk yarı tamamlandı. İlk karşılaşmada 7 gol vardı. Rövanş mücadelesinde tabii Hajduk Split ilk maçı 5-2 skorla kazandığı için biraz daha rahat bir maça imza attı diyebilirim. İlk yarı geride kalırken gol pozisyonu anlamında Zagris Vilnius tabii ki haddini bilerek oynamaya çalışıyor. Ben buradan bu turu geçer miyim düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum. Yetenek anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kendi kapasitelerini sonuna kadar kullanmaya çalışıyor Zagris Vilnius takımı. Tabii beceri konusunda sınıfta kaldıkları için de şu ana kadar skor üretemeyen bir Litvanya ekibi vardı sahada. İlk yarı 0-0 sonuçlandı. Son mücadelem Shelburne 1, Ajax 2. Burada da ilk karşılaşmayı, Hollanda'da oynanan ilk mücadeleyi Ajax 3-1'lik skorla kazanan taraftı. 1-0 geriye düştüler bugün. İrlanda deplasmanında Shelburne 1-0 öne geçti ama Ajax pes etmedi. Tecrübesi ve kalitesini konuşturdu. Kısa bir süre içerisinde de arka arkaya buldukları 2 golle ilk 45 dakikayı önde kapattılar.

0: Şimdi dönelim mesajlara, dinleyicilerimiz, futbol severler neler düşünüyor? Beşiktaş'ın mücadelesi beni tatmin etse de sana göre en dikkat çeken nokta neydi, oyunu yorumlar mısın demiş sevgili Mithat Bey İstanbul'dan. Taksi şoförüyüm tabii ki. Yani izlediğim kadarıyla aldığım notlar da vardı bir yandan maçı takip ederken. Hani en önemli rakamlarından biri bana kalırsa bu maçın %58'e %42'lik bir topa sahip olma oranı. Ya bu veri tek başına maçın tabii ki tamamını anlatmaz ama diğer istatistiklerle birlikte okunduğunda Beşiktaş'ın oyunu rakibine bırakmadığını net bir biçimde gösteriyor. Bu önemliydi. Hani Beşiktaş nasıl olsa oyuncular turu geçeriz havasında oynamadı, onu söylemeye çalışıyorum. Beşiktaş'ın totalde 24 şut çektiğini söyleyeyim. Kralöve takımının şut sayısı ise 10'da kaldı. Yani yine önemli olan şu, Beşiktaş bugün 24 şutun 5'inde kaleyi buldu. Çekya temsilcisi yalnızca 2 isabet şut üretebildi. Yani Beşiktaş sadece topa sahip olan taraf değil. Aynı zamanda topa sahip olduğu süre içerisinde de rakip kaleye gitmeyi deneyen taraftı. Yani top bizde kalsın futbolundan biraz daha fazlasını oynadı Beşiktaş. Top Beşiktaş'ta kalıyor, pas trafiği kuruluyor, rakip savunma geriye itiliyor ve özellikle de ikinci bölgede oyun sürekli Kralöve'nin savunma bloğunun üzerine taşındı. 504 yine başarılı pasımız var. Zaten benim söylediklerimi buradan anlayabilirsiniz, doğrulatabilirsiniz. 504 başarılı pas. Rakibimize bakalım, onların sayısı 336. Yani pas başarı oranında da Beşiktaş'ın %88 gibi bir rakamı olduğunu söylemek istiyorum. Beşiktaş yani topu sadece kendi yarı alanında dolaştırmadı. Topu dolaştırırken hata oranını da düşük tutmuş oldu. Oyunun ritmini belirleyen merkez oyuncunun da ben Orkun Kökçü olduğunu düşünüyorum. Birazdan daha detaylı konuşuruz. Sizler de Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı göndermeye devam edin. Adınızı ve bulunduğunuz şehirleri de yazmayı lütfen unutmayın. Şimdi bir basın toplantısına gidelim. İstanbul'a, Dolmabahçe'ye dönelim. Beşiktaş'ın teknik direktörü Italiano'nun maç sonrasındaki açıklamalarını Radyospor'dan dinleyebilirsiniz.
1: Bunları ondan yapmasını istiyorum. Tabii ki de biz sağ bek olduğu için savunma da yapması gerekiyor. Ama şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Hoşuma gidiyor. Beni de dinleyen bir oyuncu. Yani kısacası eğer ileride boşluk varsa, alan varsa devam etmesini istiyorum böyle. Bu koşuları atmasını istiyorum. Bize çünkü ileride çok yardımcı olabilen bir oyuncu.
2: Emre Tandırber, GZT Spor. Oyunda olumlu anlamda birçok şeyin değiştiğini görüyoruz ama şutların isabet oranı hala çok düşük. 4 maç 88 şut, 21 isabet, %25'in altında bir oran. Bunu nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Trossard ve Bilhovic'in takıma katılmasıyla sizce bir iyileşme olacak mı? Teşekkürler.
3: Ma penso che in queste 4 partite abbiamo tirato tante volte, non siamo stati precisissimi, non siamo stati concreti perché abbiamo avuto tante situazioni da gol ed è chiaro che lì dobbiamo crescere, però dobbiamo continuare a creare, ad arrivare vicini alla porta come stiamo facendo adesso e migliorerà la concretezza quando Trossard, Cerny, Ilan e tutti gli attaccanti che abbiamo, secondo me tutte le possibilità che abbiamo costruito, si poteva fare qualcosa in più. Chiaro che dobbiamo crescere perché poi tenere vive le partite sull'1-0 può essere pericoloso per quello che siamo riusciti a creare, quindi migliorare dal punto di vista della concretezza, quello è un lavoro che dobbiamo fare.
1: Dört maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Cerny, Milot, bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarından dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de.
4: Şafak Malatya Play Spor. Hocam Beşiktaş çok güçlü bir oyun oynuyor. Geçen sene de belirli sekanslarda bu güçlü oyunu oynuyordu. Fakat biraz önce arkadaşımız da sorduğu gibi bitiricilikle alakalı sorun vardı. Beşiktaş'ın hücumdaki bu bitiricilik problemini sadece ceza sahasıyla çözebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa kanatlar veya merkeze takviye gerektiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
3: Ma intanto ripeto il fatto che bisogna lavorare per diventare una squadra che quando crea deve essere concreta, deve fare gol, deve avere quel cinismo della grande squadra e lì ci si può lavorare. Poi abbiamo aggiunto, secondo me, un attaccante forte, parlo di Vlahovic, abbiamo aggiunto un attaccante che fa gol, un attaccante che viene a dare forza a questa squadra, si aggiungerà a tutti gli attaccanti che abbiamo, quindi penso che se lo mettiamo nelle condizioni di far gol, lui li può fare. Chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di avere questa concretezza davanti. Credo che il mercato ancora è lungo e la società è attenta e vigile su tutto e vedremo, perché adesso abbiamo l'ufficialità di giocare in Europa, abbiamo il playoff, ma l'ufficialità in Europa ce l'abbiamo, speriamo di arrivare nell'Europa quella più importante, e siccome si giocherà giovedì domenica, abbiamo bisogno di una squadra di valore, una squadra forte, una squadra che possa reggere queste competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
1: Tekrar ediyorum kendimi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü şans yaratıyoruz, fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri, yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyona sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun, daha önümüzde günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız. Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan, şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz.
5: Merhabalar. Eagle Media, Bülent Uslu. Şimdi bazı istatistikler vermek istiyorum. 15 yıl sonra, Schuster'den sonra gol yemeden atlanan tur. İlk turdan bahsediyorum. Bu 15 yıl sonra gelen bir rekor. Avrupa Ligi'nin ikinci grup aşamasında iki maçta toplamda 202 top kazanma ile Beşiktaş 24 takım arasında lider oldu. İki maçta rakibi 10 kişi kaldı diye yendi denilen Beşiktaş ilk maçta 10 kişi kalmasına rağmen bu sefer kazandı. Ve hocamızı şu anlamda tebrik ediyorum. Sevgili İtalyano'yu. Belki kendisi bilmiyor ama Beşiktaş Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan ilk teknik direktör siz oldunuz. Tebrikler. Şimdi sorumuza gelelim. Hocamızın lakabı rotasyon ama 141 maç üst üste rotasyonla maça çıkan hocamız maalesef fazla rotasyon yapamıyor. Hocamızın istediği şekilde rotasyon yapabilmesi için kaç transfer ihtiyacımız var? Ve bu transferlerde biliyoruz ki Vlahovic transferinde çok etkili oldu, birebir etkili oldu. Bu önümüzdeki transferlerde de yine kendisi etkili olacak. Teşekkür ederim.
3: Ma intanto sono contento di questi numeri, di questi record. Ma più di tutto sono contento per il fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello del playoff. E ci tenevamo tantissimo, quindi se ci siamo arrivati senza subire gol, creando così tanto e battendo qualche record, questo mi fa piacere, però la cosa più grande siamo riusciti ad ottenerla. Ripeto, giocando partite 3 a settimana ci vogliono obbligatoriamente le rotazioni. Le rotazioni, giocando ogni 3 giorni, ci sono giocatori stanchi, ci sono giocatori che avranno fatica per qualche botta subita, perché non recuperano. Quindi giovedì, domenica, per me le rotazioni sono molto importanti. Avere anche una squadra di valore ti permette di essere sempre competitivo, di essere forte, di essere capace di fare grandi prestazioni, e di questo penso la società lo sa, e a fine di questo periodo, soprattutto a settembre, sono convinto che avremo una squadra che possa competere in tutte le competizioni.
1: Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. Hiç gol yemedik. Çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendime, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça

0: Bilen bir takım göreceğiz.
1: Son iki soru siz ve sizle bitirelim.
2: Nazım Türknaz, İstiklal Gazetesi. Beşiktaş resmi maçlarda 4 galibiyet aldı, 4-4 yaptı. Bu maçlarda gol de yemedi. Ancak geçmiş yıllarda Beşiktaş diğer rakiplerine göre çok daha fazla gol yiyen bir ekipti. Buna istinaden de Beşiktaş'ın değişen savunma anlayışı için bir şeyler söylemek ister mi?
3: No, io sui difensori devo dire che mi colpisce la voglia che hanno di non subire gol, di come arrivano su tutti i palloni, del grande furore agonistico che ci mettono nel momento in cui andiamo a riconquistare la palla, e nel fatto che quando difendiamo tutti con voglia di non subire gol, partire dal portiere fino all'ultimo degli attaccanti, e questo ci sta permettendo di non subire gol. Quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo avere la voglia di non far segnare l'avversario, di difendere tutti veramente col coltello fra i denti e cercare di avere questo atteggiamento. Sta pagando. Non siamo perfetti, perché dopo poco tempo non si può essere perfetti, però siamo sulla strada giusta. Quindi per quanto riguarda i 0 gol subiti, anche i ragazzi vedo che sono contenti, che ne parlano, e questo è un aspetto positivo.
0: Savunmacılarımdan çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar, topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar, yani bütün takım olarak çalışıyoruz ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Ama şöyle bir durum var. Şu anda mükemmel değiliz. Neden? Aradan az zaman geçti aslında. Ama bence doğru yoldayız. Zaten oyuncularla da konuşuyorum. Oyuncular da gidişattan mutlu ve bence bu takımı çok pozitif etkileyen bir şey.
1: Son soru sizinle bitirelim.
4: Doğan Gündoğdu, TV Spor Sözcü Gazetesi. 4 maç, 4 galibiyet. Farklı bir ülke, farklı bir şehir, farklı bir takım. Hoca aslında çok güzel bir giriş yaptı kendi kariyer açısından da. Genelde futbolu ve performansları soyuyoruz ama ben hocanın da özellikle geliş süreci ve geldikten sonra alışma süreciyle alakalı ve burada hissettikleriyle alakalı fikirlerini merak ediyorum.
3: No, allora per quanto riguarda la partita siamo contenti di quello che stiamo facendo. Per me 80 minuti l'abbiamo fatti veramente ad alti ritmi, con grande qualità. Gli ultimi 10 più recupero eravamo un po' stanchi e abbiamo un po' mollato, abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, non siamo più riusciti a risalire, però ci può stare, ma ripeto, bisogna lavorare, bisogna continuare a crescere e questo lo faremo sicuramente. Io da quando sono arrivato, ripeto, ho trovato un ambiente bellissimo, una società con delle persone fantastiche, tutte che lavorano per il bene della squadra, uno stadio incredibile, un'atmosfera che ti spinge, che ti dà una forza incredibile, dei ragazzi, parlo della squadra, disponibilissimi a tutto quello che stiamo proponendo io e il mio staff. Quindi dal mio arrivo ad oggi tutto bello, mi auguro di poter continuare così, mi auguro di poter continuare a gioire insieme alla gente e a tutti quelli che lavorano per questa società, e per adesso davvero sono un uomo contento, un uomo felice, e mi auguro veramente di poter continuare ad esserlo da qui a lungo.
0: Ma maaştan dolayı çok mutluyum. Çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yüksek

0: Bilemedik. Ama bunlar olabilir, yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Geldiğimden beri çok mutluyum. Burada harika bir atmosfer var. Çalışan insanlar burada yüze yüzünü veriyor. Kulüp için her şeyi yapıyorlar. Kulüp zaten başlı başına inanılmaz bir kulüp. Stadyum kelimeye bile gerek yok. Kelimelerle anlatamazsın. İnanılmaz bir atmosfer. Oyuncularım da beni çok dinliyorlar ve dediklerimi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden onları da tebrik etmek istiyorum. Onlardan da çok mutluyum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey dört dörtlük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum. Böyle de kalırım. Ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
1: Basın toplantımız sona ermiş. Gerçekten. Teşekkür ederiz.
2: Gerçekten.
3: Beşiktaş Teknik Direktörü'nün İtalyano'nun düzenlediği basın toplantısındaki sözleri bu şekildeydi. Tabii birçok cümlesine katılıyoruz. Önemli bir takımı çalıştırdığını söylüyor. Oyuncularının performansından oldukça mutlu olduğunu dile getiriyor ve bu stadyumda oynamanın da müthiş zevkli olduğunu ifade etti. İtalyano başarılı çalıştırıcı. Şimdi sizlere güzel bir soru soracağım. Tabii ki buradaki cevaplar çok önemli. Biraz duygusalın dışında ama gerçekçi yorumları da merak ediyorum. Peki sorumuz nedir? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor önemli transferlere imza atıyor. Daha önceki yıllarda Fenerbahçe önemli yıldızları getiriyordu. Galatasaray getiriyordu. Ha, onun da öncesinde Beşiktaş'ın çok önemli yıldızları getirdiğini biliyoruz. Trabzonspor'un keza aynı şekilde. Ha, bu seneye baktığımızda tüm takımlarımız önemli, dünya çapında tanınmış profilleri transfer etmeye başladı. Biliyorsunuz Beşiktaş'ı Duşan'ı ayrı tutuyorum. Trabzonspor'da Muhammed Salah. Galatasaray transferleri henüz bitirmedi. Başlamadı transferleri ama Martinelli'nin ismi anılıyor. Victor Osimhen'i kadrosunda bulunduran bir takım. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda yine Greenwood dikkat çekici transferlerden biriydi. Tarışka keza aynı şekilde önemli oyunculardan biri. İşler böyle olunca takımlarımızın da Avrupa'dan artık bir kupa getirme zamanı geldi mi diye sormak istiyorum sizlere. Bu sene o kupa Türkiye'ye gelir mi? Hangi takım olursa olsun. Herhangi bir takımımızın bir kulvarda Avrupa'dan kupa getirme ihtimali size göre nedir? Bununla alakalı yorumlarınızı WhatsApp'tan bana iletebilir dinleyicilerim. Ha, kısaca değinmem gerekirse tabii ki Beşiktaş'ın artılarına baktığımızda oyun kontrolünü ilk sıraya yazabilirim. Zaten Hradec karşısındaki en olumlu noktalarından biri de buydu Beşiktaş'ın. Oyunu rakibe bırakmadı. Topa sahip olma, pas kalitesi ve rakibin şut üretimini sınırlama konusunda iyi bir görüntü çizdiğini ben düşünüyorum temsilcimizin. Bu özellikle eleme maçlarında çok değerli. Ya çünkü Avrupa'da deplasmanda kötü oynayabilirsin ama sonuç alman çok değerli. Kendi sahanda da oyunu kontrol etmek seni turnuvada ileriye taşıyabilecek faktörlerden biri. İkinci kısma gelecek olursak Orkun Kökçü. Yine benim dikkatimi çeken oyuncularımızdan biri. Avrupa'daki en önemli kozlarımızdan biri belki de Beşiktaş için söylüyorum. Orkun Kökçü olacaktır. Çünkü böyle turnuvalarda sadece fiziksel mücadele değil. Baskı altında kaldığında doğru pası verebilmek, oyunun temposunu değiştirebilmek gerekiyor. Orkun bu konuda takımın seviyesini yukarı çekebilecek oyunculardan biri. Zaten atak başlangıçlarına baktığımızda yine bugünkü ataklara baktığımızda da Orkun Kökçü başrolde olan oyuncumuzdu. Savunma kısmına gelecek olursak rakibimize iki maçta da net pozisyon vermedik. Tamam bize göre bir rakip değil, daha düşük bütçeli, daha düşük profile sahip bir takım ama hani ne diyorduk bu maçlar öncesinde? Takımlarımız bu tarz maçlarda sürprizlerle sahadan ayrılabiliyor. Önemli karşılaşmalarda adını söyleyemeyeceğimiz birçok takıma mağlup olup elendiğini hatırlıyoruz. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da keza aynı şekilde geçen sezon Lozan'a Konferans Ligi'nde playoff'ta elendiğini hatırlatmak istiyorum. Hani bu takımı da yendi Beşiktaş ya bunda ne var değil. Sezon öncesi maçlar her zaman zorlu geçer. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve kalesinde gol görmeden playoff'a kadar yükselmesi Beşiktaş'ın olumlu işlerinden biriydi, artılarından biriydi. Onu söylemeye çalışıyorum. Rakiplerine önemli gol fırsatları vermedi Beşiktaş. İkinci maça bakalım yine. 4 şut çekti rakibimiz. Yani Beşiktaş'ın burada 1-0 kazanması takımın skoru koruyabilir.

gidecek bir savunma yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Zaten Beşiktaş'ın yine hücum, dağılım ve savunma verilerinin detaylarına baktığımızda da bunu doğrular nitelikte. Savunmayı da geçtikten sonra kanat çeşitliliği, Çerni bugün gol attı. Zaman zaman eleştirilen oyunculardan biri, yerine bir adam alınsa mı acaba diye düşünen birçok Beşiktaş taraftarı var. Ama bugün elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı Çerni. Golü de attı. Diğer kanat seçenekleri yine Beşiktaş'ın tek bir hücum planına mahkum olmaması açısından çok ama çok önemli. Rakip merkezde kapanırsa kanada açılabilir Beşiktaş. Rakip karşısında yine kapalı bir savunma anlayışıyla sahada yer aldığını düşünürsek de Orkun üzerinden merkez kullanılabilir. Ya bu çeşitlilik Avrupa kupalarındaki maçlarda çok ama çok önemli. Trossard yine yeni transferlerden biri. Bugün az da olsa bir süre aldı. Tabii ki istenilen performans hemen bugün çıkıp ya, iki gol, bir asist yapsın değil. Zaten kaliteli bir oyuncu. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. En azından öngörüm bu yönde. Ama isme baktığımızda yine çok önemli, kaliteli ayaklardan biri. UEFA kadrosuna eklenmiş olması Beşiktaş'ın hücum rotasyonunu güçlendirebilir. Çünkü Beşiktaş'ın şu anki en önemli sorunlarından biri neydi? Üretmekten ziyade ürettiğini gole çevirmek. Ya bugün de gördük bunu. Kaleye gönderilen 24 şuttan sadece kaç tanesi isabetli oldu? Dinleyicim yazsın bana. 24 şutun kaçı isabetli oldu? 5 değil mi? Bir önceki maçta da aynı durum yaşandı. Daha önceki turlarda da aynısını yaşadık. Az önce bir muhabir arkadaşlarımızdan biri, gazeteci dostlarımızdan biri zaten İtalyanlıyor, bunu da sordu basın toplantısında. İsabetli şut yüzdesi %25'in altında. Totalde 88 şut çekmiş Beşiktaş ve ortalama olarak da isabetli şut yüzdesi %24'e yakın. 23,8. Ben onu inceledim, hesapladım. 23,8. Bu tabii ki ilerisi için büyük bir soru işareti oluşturuyor bende. Dinleyicilerimiz de futbol severler de oluşturuyor mu bilmiyorum. Tamam, şut çekmek önemli de ya bu şutlar niye kaleyi bulmuyor? Neden top sürekli kalenin üstünden ya da yanından farklı bir şekilde avuta çıkıyor? Ya bitiriciliğin de çok önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da eksilerden biri. Ve o eksileri kapatabilecek önemli transferlere imza atıyor Beşiktaş. Bunun düzeltildiği takdirde ben Beşiktaş'ın üstlere çok daha rahat şekilde uçacağını düşünüyorum. Beşiktaş bugün evet önemli işlere imza attı saha içerisinde. 70 dakika topu kendi ayağında tutmayı başardı. Oyunu kontrol etti. Domine eden taraf Beşiktaş'tı. Şöyle bir 50-65. Dakika aralığında rakibimiz biraz daha fazla topla oynamaya çalışsa da tabii bitiricilik ve tecrübe konusunda da sınıfta kaldıklarını düşünüyorum rakibimizin. Bu da bizim işimize gelen durumlardan biriydi. Devam edecek olursam mesajlarınıza bakacağım, tabii ki yer vermeye çalışacağım. Trossard diyorduk değil mi en son? Trossard'ın birebir yeteneği, ceza sahası çevresindeki karar kalitesi, yine farklı hücum bölgelerinde oynayabilmesi bu soruna doğrudan çözüm olabilir. Ya eksilerin neydi? Bitiricilik konusu, bunu konuştuk. Bir numaralı soru işareti bu benim için. Bitiricilik. Ya bu kadar şut var. Elimde belge var. Ya ben bu kadar şut çekmişim. 88 şut. Bunlar neden %23 nokta küsurat kaleyi bulmuş sadece? Neden %50'nin üzerinde kaleyi bulan isabetli şutum yok? Bunlar soru işareti. Avrupa Ligi'nin son 16'sı, son çeyrek finali, yarı final karşılaşmalarında karşınıza daha kaliteli savunmalar çıkacak. O yüzden çok kıymetli, çok değerli olacak bu çekilen şut sayıları. Orada 5 pozisyon bulup ya bir tanesini golle sonuçlandıramazsan, yani istediğin sonucu alamazsın maalesef. Maalesef. Dolayısıyla Beşiktaş'ın pozisyon başına gol üretimini arttırması gerekiyor. İkinci olarak kadro derinliği. Tamam, iyi bir kadrosu var, iyi transferleri var diyoruz Beşiktaş'ın da bir de kadro derinliği konusuna girmek lazım. Yani ilk 11'in iyi olması yetmiyor. Bunu her zaman ifade ediyorum. Bir takım çok iyi. Bunu geçtiğimiz sezonlarda da konuştuk. Hani Galatasaray'dan örnek vereyim. Yedek kulübesinde genç oyuncular vardı, hatırlıyorsunuz. 3-4 oyuncuyla yedek kulübesi şekilleniyordu Galatasaray'da mecburiyetten. U19'dan U21'den oyuncular geliyordu. Kadroya yazılıyordu ve eleştiriliyordu. O zaman deniyordu ki Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. Galatasaray'ın kadrosu çok iyi değil. Şu an Beşiktaş'ın kadrosu çok iyi değil. Tamam, ilk 11'i çok iyi. Bakın, muhteşem.
Muhteşem ötesi bir ilk 11'i var Beşiktaş'ın. Ama kadro dediğimizde sadece ilk 11 değil, yedek kulübenin de top seviyede oyunculardan oluşması gerekiyor. Perşembe

Bir Avrupa maçı, pazar lig maçı, ardından tekrar bir Avrupa maçı. Ya bu tempoda Allah korusun sakatlıklar olacak, illaki olacaktır. Cezalar devreye girdiğinde kulübenin kalitesi belirleyici olabiliyor. Yani Beşiktaş'ın az kadrosu ile yedek kulübesi arasındaki farkın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Umarım gelir. Yani Avrupa Kupası'nda başarılı olmak istiyorsa Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde umarım 2-3 transfer daha yapar. Ha, genç oyuncu yapar. U23 kontenjanından gelecek vadeden oyuncuları transfer eder, onu bilemem. Yıldız oyuncu beklemiyorum tabii ki. Yani şu ana kadar yapılan oyuncu kalitesindeki transferleri beklemiyorum ama alternatif sunması gerekiyor Beşiktaş yönetiminin kadro bakımından. Bence bu bir soru işaretidir. Kadro derinliği. 3. Şimdi 3. maddem. Büyük rakiplere karşı henüz test edilmedi Beşiktaş. Ya bunun da biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünenlerden biriyim. Şimdi Midtjylland, evet, geçen sezon Avrupa Ligi'nde muhteşem işlere imza attı, kabul. Ama bu sene yani o Midtjylland'ın seviyesinin çok altında bir takım. Yani rakibimizi küçümsemek istemiyorum. Yok, Beşiktaş kötü bir takımı eledi demiyorum. Muhteşem bir başarıya imza attı. İki maçta da kalesini gole kapatarak rakibini mağlup etti. Daha ötesi yok bunun. Büyük başarı. Ama işin gerçeklik boyutunu ele alacak olursak da ya Beşiktaş henüz kendi denginde ya da kendisinden daha üst seviyede yetenekli oyunculara sahip bir takımla karşılaşmadı. Midtjylland, Craiova eşleşmeleri Beşiktaş açısından önemli sınavlardı ama Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyorsan, dediğim gibi, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, La Liga, kimi söyleyebilirim, Lig 1 seviyesindeki takımlara karşı da ne yapabileceğini görmem gerekiyor. Yani şu an elimizdeki veri, Beşiktaş iyi bir Avrupa takımı olabilir ama Beşiktaş Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarını eleyebilir diyemiyorum ben kendi adıma. Diyenler varsa WhatsApp'tan yazabilirler. Mesajları bekliyorum. Bir de dikkatimi çeken farklı bir konu var. Yani bu sizin de dikkatinizi çekmiştir diye tahmin ediyorum. Hücumda zaman zaman tek düzelik vardı Beşiktaş'ta. Yani topu iyi kullanıyoruz ama bazı anlarda topun dolaşımı ile pozisyon üretimi arasında bir kopukluk oluşabiliyor. Hani örnek vereyim, top şimdi Orkun'a geldi. Yani Orkun kanada gidiyor. Merkezde topu kontrol edip kanada yöneliyor Orkun Kökçü. Oradan bek geliyor, bek çıkıyor. Orta geliyor ama savunmanın merkezinde yeterli hareketlilik yoksa bütün bu organizasyon boşa gidebilir. Ki gitti bugün birçok pozisyon. Hani kaleyi bulan niye bu kadar az isabetli şut var diyoruz. İşte bu sebepten dolayı. Avrupa'nın üst düzey takımları bunu çok hızlı çözer. Bakın ne olduğunu anlayamayız. Ne olduğunu anlayamayız. İki pasta gelirler, golü bulurlar. Allah korusun. Bunu görüyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarında diyoruz, Galatasaray da bu takımdan nasıl hemen gol yedi? Yersin. Avrupa'daki sistem biraz farklı. Yersin yani. Çok basit bir şekilde anlayamazsın ne olduğunu. Aa, sen ne oluyor diyene kadar kalende 3 golü görürsün. Onu da söyleyeyim. Bu nedenle Beşiktaş'ın ikinci ve üçüncü hücum planlarını daha fazla geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani oyunu tamamen Orkun Kökçü yönlendiriyor. Oradan Orkun'u da dinlendirebilecek bir oyuncunun ön plana çıkmasını ben bekliyorum. İlerleyen dönemdeki başarının gelmesini istiyorsak bunun bir şekilde sağlanması gerektiğine düşünüyorum ben, inanıyorum. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde çeyrek final görmesi sürpriz olur mu demiş bir dinleyicim. Şöyle söyleyeyim. Yani çeyrek final görmesi bana sürpriz gelmez. Ama yarı final görmesi de imkansız değil. Çünkü iyi bir kadrosu var. Sadece ufak diyebileceğim, ufak maddeler halinde az önce sıraladığım eksikleri var Beşiktaş'ın. Ya bunları da yönetimin kapatabilecek seviyede olduklarını düşünüyorum. Çok müsait şu an ortam. Rüzgarı arkasına aldı çünkü Beşiktaş. Yani tribünlere baksanıza tıklım tıklım dolu. 3 ay önce böyle bir karşılaşmada turu %90 geçeceksin ya bu turu. Elenme ihtimalin çok zayıf denilen bir karşılaşmada tribünlerin %70'i dolu olurdu. Bakın maksimum. Lozan maçında geçen sezonu hatırlayın, bir gözünüze getirin tribünleri. Böyle bir doluluk oranı var mıydı? Yoktu. Çünkü Beşiktaşlı oyuncular umut veriyor. Sahada mücadele ediyor. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ama kupayı kazanması için de hücum verimliliğini ciddi biçimde yükseltmesi gerekiyor. Temsilcimizin yine Trossard gibi bir oyuncu var elinde Beşiktaş'ın. Bunu sisteme tam olarak oturtması gerekiyor. Duşan gelecek şimdi hücumda. Oh, yalnız kaldı. Duşan'ın varlığını bir düşündüğümüzde büyük rakiplere karşı savunma disiplinini de aynı şekilde
tap noktaya taşıması gerekebilir. Temsilcimiz Beşiktaş'ın şöyle bir özet geçmeye çalıştım ben. Kendi düşüncelerimi ifade etmeye çalıştım. Sizlerin düşüncesine şimdi kulak vereceğiz. Neler yazdınız hepsine döneceğim ama hatırlatayım radyosunu yeni açan dinleyicilerimize. Bir takımımız Avrupa'dan bu sene kupa getirebilir mi? Yani Fenerbahçe'yi izledik, Beşiktaş'ı izledik. Trabzonspor'u hazırlık maçlarında izledik. Onların da bir playoff mücadelesi olacak bildiğiniz gibi. Hatta rakibini de paylaşayım. Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Macaristan temsilcisiyle, Budapeşte temsilcisiyle karşılaşacak Trabzonspor. Ben geçebilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ki geçtiğimizi varsayalım tüm takımlarımız. Uzun bir aranın ardından tekrardan Avrupa kupalarında mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız var. Avrupa Ligi'nde keza aynı şekilde. Ve bu takımlarımızdan biri Avrupa'dan kupayı getirebilir mi? Ha, komik bir soru değil bu arada. Ha, ya sen ne diyorsun Görkem? Nasıl kupa gelsin Avrupa'dan? Değil. Gelebilir. Ciddi anlamda gelebilir. Avrupa Ligi takımlarına bakalım. Avrupa Ligi takımlarında şu an oynayan futbolcu kalitesine bakalım. Takımların isimlerini bir kenara bırakın ya. Onlar çok önemli değil. Görüyoruz. Midtjylland geçen sezon neler yapıyordu, bu sene neler yapıyor, değil mi? Sen yapılan transferlere, oyun düzenine bir bak. Ki transferler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş ciddi anlamda zorlayabilir bakın Avrupa Ligi'ni. Trabzonspor Avrupa Kupalarında bir şeyler başarabilir ama benim öncelikli olarak oradan Trabzonspor'un bir kupa getirme beklentim yok. Ama lig aşamasından bir üst tura çıkıp son 16 turundan da adını çeyrek finale yazdırmayı başarırsa yani büyük bir başarı olacaktır Trabzonspor için. Büyük gurur kaynaklarımızdan biri olacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın yani Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiği yere kadar gitmesi önemli. Tabii oradan bir Şampiyonlar Ligi kupasının gelme ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Ya bir de realist yorumlamak gerekiyor. Hadi milli duygularımız tabii ki ön plana çıkacak. Keşke bütün takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa her sene. Öyle bir alışkanlığımız olsa ama işin gerçeklik boyutu var. Maalesef ben Galatasaray'ın ya da herhangi bir takımımızın Şampiyonlar Ligi'nden kupa getirme ihtimalini ya, mucize olarak adlandırabilirim. En azından şu an için mucizelere bağlı olduğunu düşünürüm. Ama Avrupa Ligi dendiğinde ya da Konferans Ligi dendiğinde bu takımlarımızdan herhangi biri kupaya uzanabilir. Benim açımdan sürpriz olmaz. Ya Freiburg. Yapmayın gözünüzü seveyim. Freiburg geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan bir takım. Şimdi Freiburg takımı Fenerbahçe ile karşılaştığında Freiburg kesin Fenerbahçe'yi yener ya da Beşiktaş'ı çok rahat yener diyebiliyor muyuz Freiburg için? Ya da Galatasaray'a fark atar diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Yani oradaki eşleşmeler de çok önemli. Şansın da yanında olması gerekiyor. Sen gidip bir üst turda şimdi karşılaşırsan en iyi takımla tabii ki işin rengi biraz değişebilir. Orada fikstür avantajı da önemli. Çekilecek kuralar da çok önemli. O şans faktörü de yanımızda olduğunda ben Beşiktaş'ın ya da diğer takımlarımızın da Fenerbahçe'nin Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler başarabileceğini düşünüyorum. O kupa size göre gelir mi? Onu da merak ediyorum. Bugün aslanlar gibi mücadele eden bir Beşiktaş takımı vardı. Daha önceki günlerde de yine bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe. Aslanlar gibi mücadele etti. Hepsinin ayaklarına, yüreklerine, emeklerine sağlık diyorum ve sizlerden gelen mesajlara şöyle bir dönüyorum. Okunmayı bekleyen birçok mesaj var çünkü. Tebrikler Beşiktaş, Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar. Bora Ayhan ben. Tebrikler Karabağ demiş. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Ve bir de fotoğraf göndermiş. Şöyle bir bakalım. Peki bana benziyor ya gönderdiğiniz fotoğraf. Peki yapay zekadan mı yaptınız acaba? Eğer Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne giderse gelebilir o kupa ama Beşiktaş için zor. Şampiyonlar Ligi zaten hayal. Ankara'dan Seren. İyi yayınlar diliyorum demiş. Başkentimize selamımı ileteyim. Bir de Beşiktaş'tan açıklama geldi. Duşan Vlahovic'in imza töreni Başkan Sayın Serdal Adalan'ın da katılımıyla yarın 19.03'te Tüpraş Stadyumunda taraftara açık olarak gerçekleştirilecektir şeklinde bir duyuru yayınladı. Az önce Beşiktaş sosyal medya hesaplarından tekrar hatırlatayım. Duşan Vlahovic'in imza töreni Sayın Serdal Adalan'ın da katılımıyla yarın saatler 19.03'ü gösterdiğinde
Tüpraş Stadyumunda taraftara açık gerçekleştirilecektir dendi. Kulüpten yapılan açıklama bu şekilde. Ne diyordu dinleyicimiz burada? Başkentten yazan dinleyicimiz sevgili Seren Bey. Şampiyonlar Ligi hayal diyor. Yani evet, az önce de ifade ettim. Maalesef Şampiyonlar

Ligine biz yani son 16 turuna kaldığımızda şampiyon olan takım taraftarından daha fazla seviniyoruz. Oradan anlayabilirsiniz zaten hayal olduğunu. Avrupa Ligi'ne bakacak olursak Beşiktaş için evet zor diyor dinleyicim. Yani bence o kadar zor değil ya. Avrupa Ligi çok fazla abartıldığını ben düşünüyorum. Beşiktaş böyle oynarsa ki önemli dünyaca önemli tanınan isimleri transfer etti. Bir yere gelebilir bu takım. Bir şeyler başarabilir. Olmasa bile bir yarı finali yapabilir ya. Ben bu düşünceye sahibim. Trabzonspor keza aynı şekilde. İleri de Onana, kanat bölgesinde Muhammed Salah, ya bir düşünsenize. Kalede Onana. Yani daha bitmeye yakın transferler var. Dünyaca önemli isimler var biliyorsunuz. Medyadan takip ediyorsunuz sizler de. Yani muhteşem bir Süper Lig bizi bekliyor. Benim beklentim ise sizlerden gelecek olan yanıtlarda herhangi bir takımımız bu sene Avrupa'dan ülkemize bir kupa getirebilir mi? Bunun yorumunu bekliyorum. Şöyle bakalım, iyi yayınlar. Konya'dan Ahmet Burhan ben demiş bir dinleyicim. Bence bu kadar dünya yıldızlarını getirmek taraftarın üzerine bir külfet oldu. Stadyumda bilet bulabilmek ve parasının karşılığında maça gidebilmek gerçekten zorlaştı. Gençler Birliği maçına gidecektim. Deplasman tribünde Fenerbahçeli olarak 5.000 TL bilet parası gerçekten çok demiş. Yani evet, ekonomik durumlarımızı hesaba kattığımızda yani bilet fiyatları yüksek. Bunu sürekli dile getiriyorum. O 15-20 sene önceki taraftarlar nerede? Tribün emekçileri nerede? Gitmiyorlar ki maça. Gitmiyorlar. Ben biliyorum ya, çevremdeki arkadaşlarımdan biliyorum, gitmiyorlar. Bilet fiyatları gerçekten çok pahalı. Yani bir babanın bir oğluyla maça gitme geleneği vardı. Hepimizin ilk karşılaşmalarını hatırlayalım. Yani babamız götürmüştür elimizden tutup maçlara, stadyumlara. Şimdi nasıl götürecek ya? Nasıl götürecek? Bir baba oğlunu bu durumlarda nasıl maça götürebilir? 5.000 TL bir fiyat diyorsunuz. Hadi 5.000 TL değil, 2.000 TL'lik bir fiyat. İç sahadaki maçtan bahsedelim. 2.000 TL bandında oluyor genelde. 2.000 TL kendisine, 2.000 TL oğluna, 4.000 TL. O da maç biletini bulabilirse, ha ekranının önünde tabii ki nöbet tutacak baba, kusura bakmasın. Gece 12.01 olduğunda 3-4 tane bilgisayarını alacak, hepsinden deneyecek. Bilet almaya çalışacak. Ha kendisini alıp oğluna almama ihtimali de var. Yetişemeyebilir. Enteresan bir şekilde biletler satışa çıktığı an bitiyor, tükeniyor. Onu da anlamıyorum. Onu da eleştiririz. Ama 3.000-5.000 TL'den bir bilete fiyat biçildiği takdirde, o da kale arkası oluyor biliyorsunuz. Hani dürbünle izlemeniz gerekiyor genelde. Görünmüyor çünkü. Yol parası masrafları, yol ücretleri. Hadi oraya gittin, yemek yemeyecek misin? Karnın aç mı gezeceksin bütün gün? Döneceksin, ayakta yorgunluk. Yani bunu biliyorsunuzdur, yaşamışsınızdır. Maçlara giden vardır aramızda illaki. Oradan dönüş yani çok bir zulüm oluyor, zulüm oluyor ya. Ben basın tribününe gittiğimde bile dönüşlerde eziyet çekiyorum. Yani aracıma gitmeye çalışırken, ya da genelde aracımı kullanmıyorum ya, çok trafik olduğu için de metroyu tercih ettiğimde, ya metroya stadyumdan yürümek 25-30 dakika. Normalde 2-3 dakikalık yol. Yani yürünmüyor. Metroya biniyorsun, tıklım tıklım dolu. Bakın kapı kapanmıyor metroda ama metro çalışmıyor. 15 dakika sonra kalkacak deniyor. Neden? Tüm bunları hesaba katarak bir taraftar, bir baba, bir oğlunu, eşini, dostunu maça götürmeyi göze alır mı? O yüzden eski tribüncüler, eski baba oğul maça gitme alışkanlığı yavaş yavaş azalıyor. Bunu ifade edeyim. Buna eminim yani %100. Çünkü maça gittiğimde baba oğul gördüğümde konuşurum mutlaka. Konuşurum yani, sohbet etmeyi severim tanımadığım insanlarla. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bir cimbomlu olarak rakiplerimizin transferlerinden memnunum. Avrupa'dan kupa çok zor. Selamlar, ben Mecit demiş. Yani Mecit Bey, pozitif enerji gönderelim. Lütfen evrene bir pozitif enerji gönderelim. O kadar transferler yapıldı. Baştan kaybetmeyelim. İnanmak başarmanın yarısıdır biliyorsunuz. Ben ne insanlar gördüm. İnanmadan başaranlar. Peki devamını getirmeyeyim. Devamını getirmeyeyim.
İnanalım, inanalım. Bana inanan dinleyici lazım bu akşam. Bakın saatler 23.31'i gösteriyor. Az bir süren var. 20 dakika, 25 dakikalık bir bölümdeyiz. Bana inanan dinleyicilerimizin mesajları lazım. Şu an o mesajları göndermeye başlayın. WhatsApp'tan yazın adınızı, soyadınızı birlikte. Hepsini okuyacağım. Tabii okuyabileceğim mesajları okumak.

vermeye çalışacağım, gayret göstereceğim. Avrupa'dan bir takımımız o kupayı getirecek diyen dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum. Bakın tüylerim diken diken olsun. Hadi yayını bırakmadan önce şöyle kapatıyorum ya yayını. Bakın böyle bak bak. Ben bu hareketi yaparken tüylerimin diken diken olmasını hayal ediyorum. O mesajları bekliyorum, güzel mesajlarınızı. Olumsuz mesajlar geliyor ya. Yok Beşiktaş kupayı alamaz ya. Trabzonspor yok yok kalamaz bile. Ferencvaros gelir Trabzonspor'u yener. Böyle mesajları görüyorum, moralim bozuluyor. Lütfen, lütfen olmasın böyle mesajlar. Selam Ahmet ben Kanada'dan. Üzgünüm ama Beşiktaş Kasım'da yine havlu atar demiş. Ha, bu nasıl olacak bilemiyorum. Kasım'da havlu atma ihtimali çok ama çok zayıf. Bakın yani çevremden bir arkadaşım olsaydınız hemen şu cümleyi söylerdim size. Var mısın? Gel, gel bir girelim ya iddiasına, gel bir baklavasına, gel, gel. Derdim yani. Şimdi tabii radyo yayını yaptığım için bunu söyleyemiyorum. T Kanada'dan yazıyorsunuz. Ona bir şey söyleyemiyorum. Beşiktaş Kasım'da falan, Aralık'ta, Ocak'ta her neyse bütün ayları sayıyorum. Lige havlu mavlu atmaz. Ben de buradayım, siz de buradasınız. Göreceğiz. Ha Beşiktaş taraftarı gibi konuşuyorum değil mi? Bugün Beşiktaşlıyım. Kusura bakmayacaksınız artık. Hani bugün derler ya kanımı kessen. Evet bugün siyah beyaz akar. Geçtiğimiz günlerde sarı lacivertti. Fenerbahçeliydim. Şampiyonlar Ligi başladığında Galatasaraylı olacağım. Trabzonsporlu olacağım. Ben futbol severim. Ben ülke takımlarımın en üst basamaklara gelmesini isteyen bir spor severim. Ve takımlarımızın maçlarını izlerken de milli takım gözüyle seyrediyorum. Yani ayakta maçı takip ediyorum, oturamıyorum. Oturamıyorum. O derece. Kolay gelsin Görkem Bey. Beşiktaş henüz ismi bilinen bir takımla oynamadı. Erken konuşmamak gerekiyor demiş sevgili Cesur Bey'in görüşü bu. Şöyle bir bakalım. Her zaman son sözü Galatasaray söyler demiş. Hadi bakalım göreceğiz. Ama lig başladı onu söyleyeyim. Yani yarın Galatasaray'ın maçı var. Hatta bugün var ya. 26 dakika sonra yeni bir gün. Cuma günü yarın Galatasaray'ın Çorum FK ile bir maçı var. Çorum FK tehlikeli bir takım. Bakın biliyorum, takip ediyorum, yakından ilgileniyorum Çorum'la. Burada 3 puanı alır gider, tribünlerde neler olur, tepkiler olur mu, artar mı, azalır mı onu bilemem. Sizler düşünün. Ama Galatasaray'ın şu anki gidişatı olumlu değil. Olumlu değil. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı tablo yaşanıyordu. Ama lig başlamadan önce 1-2 transfer geliyordu. Hani taraftar o kadar tepki göstermiyordu. Aa, biz şunu aldık bunu aldık yapılır ya o bir iki oyuncu da gelir deniyordu. Ama şu an hiçbir oyuncu gelmedi. Bakın altını çizeyim. Ugaçku diye bir oyuncu geldi. Yani yanındaki arkadaşına pas veremiyor. Canlı canlı izledim, hayretler içerisindeydim. Belki adaptasyon sorundur bilemem. Ama sen gelecek vadeden diye bir oyuncu alıyorsan ve yaşı da 17-18 değil. Yaşı da 20'nin üzerinde bir oyuncu. İngiltere'de oynayan bir oyuncu. Premier Lig'de forma giymiş, Everton'da oynayan, Burnley'de düzelteyim, oynamış bir oyuncu. Galatasaray'daki oyunda kaldığı süre boyunca yanındaki arkadaşına pas veremiyor. Ya enteresan. Bir metre yanındaki arkadaşına vereceğine topu sola atıyor, taca gönderiyor. Yani enteresan işler yapıyor. Şimdi ben o oyuncuyu nasıl öveyim? Ya da Galatasaray nasıl başarılı şu an diyeyim? Yönetimsel anlamda bir başarısızlık var. Olmasını istemem bu arada. Hiçbir takımımızın yönetimsel olarak başarısız olmasını istemem. Avrupa futbolunu düşünüyorum. Avrupa'daki mücadeleleri düşünüyorum. Ben kaosu sevmiyorum saha içerisinde. Ben yayıncı kuruluşa kaosu izlemek için para vermiyorum. Ya da basın tribününe kaos izlemek, tribünlerin tepkilerini sizlere aktarmak için gitmiyorum. Üzgün ayrılıyorum stadyumdan. Sahada güzel mücadele görmek istiyorum ve Galatasaray taraftarına şu konuda hak veriyorum. Benim en yakın arkadaşlarım dahil Galatasaray Store'dan yani 35 bin lira 40 bin lira maaş alan bir arkadaşım 20 binlik ürün aldı. Tek çekimde. Ya şöyle söyleyeyim, karttan bile çektirmedi. Nakit para verdi. Neden? Galatasaray sevgisinden. Bunu sosyal medyada da görüyoruz. Gidin bir mağazaya, 3 tane takımın da mağazasını ziyaret edin. Galatasaray storlarda daha fazla taraftar dolaşıyor. İçerisi daha kalabalık. Taraftar daha ne yapsın? Ya taraftar canım bu. Tabii ki tepki gösterecek. Sonuna kadar haklıdır. Hangi takımın taraftarı olursa olsun. Taraftar cebinden para veriyor. Tepki gösterecek. Küfür, hakaret içermediği takdirde. O tepkiyi verecek. Vermesi gerekiyor zaten. Burada Galatasaray transferlerde başarılıdır diyen bir futbol sever yoktur ya. Yoktur herhalde. Yok abi bizim kadromuz çok iyi. Bunu da duyuyorum.
Yani doğru mu gerçek mi görüyorum daha doğru sosyal medyada. Yazıyorlar Instagram'da. Bizim kadromuz çok iyi, transfere gerek yok. Yani peki devam edelim o zaman. Bu şekilde devam edelim. Süper Lig'de ne yaptı önemli değil benim için. Yani öyle söyleyeyim. Galatasaray Süper Lig'de şampiyon mu oldu? Beşinci mi oldu? Onuncu mu oldu? O beni ilgilendiren bir konu değil. Onu taraftarlar düşünsün. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bu takım son sıralarda yer alırsa işte o zaman çıkarım burada en ağır eleştirilerde bulunurum. Kadromuz iyi diyen dinleyicilerimizi de eleştiririm. Bakın eleştiririm, adınızı not alıyorum. Sizi de eleştiririm. Hani iyiydi kadrosu? Çok iyi olduğunu düşünüyordunuz. Hani ne oldu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sondan ikinci bitirdi. Bu mu? Yazarım ve söylerim. Hiç çekinmem bu konuda. Eleştiririm. Taraftar eleştirebilir ve ona tepki geliyor. O enteresan. Çok enteresan. Hollanda'dan Zeki Demirbey, ben demiş dinleyicimiz. Peki bugün yurt dışı dinleyicilerim var ya. Az önce nereden yazmıştı bir dinleyicim? Şöyle bakayım. Yurt dışından geliyordu. Kanada'ydı değil mi? Kanada. Peki Kanada'ya da selamlarımı ileteyim. Hep gitmek istediğim yerlerden biri. Gidemedim bir türlü canım. Ya ben buradan bulunduğum nokta Beylikdüzü'nden Silivri'ye, Kumburgaz'a gideyim de şöyle bir gezeyim. Bak Büyükçekmece'ye Los Angeles diyorlar. Ne olmuş acaba orada? Ne değişmiş diye bir bakmak istiyorum ama yok. Yani üşengeçlik var. Ya da yaşlılık artık ne diyeyim. Diyoruz ya yani sevgili Vedat Parlak, Vedat abi burada diyor ya ben yaşım daha büyük, ben yaşlıyım. Ya da Caner abi keza aynı şekilde ben artık yaşlandım gibi yorumlarda bulunuyorlar ya yayında. Yani siz gelin onu bana sorun, onu bana sorun bir de. Benim ruhum yaşlandı. Gidi hey, detaylara girmeyeyim. Sevgili Zeki Bey'in mesajı tabii ki burada kaybolmasın. Hollanda dedi, bütün içimi döktüm ya. Hayırlı akşamlar. Avrupa'dan kupa gelmesi için ülkenin altyapıya öncelik vermesi gerekiyor demiş. Yani Türkiye'de altyapı olmaz, bir kere onu söyleyeyim. Yani bu taraftar profiliyle altyapı zor. Ha taraftarı kötülemiyorum canım. Hiçbir taraftarı kötülemiyorum. Hatta tüm takım taraftarlarına stadyuma gidip bağıran, oradaki cebinden para verip o maçı takip edenlerin yani... Ellerinden öpüyorum, gözlerinden, yanaklarından öpüyorum ya. O çok ciddi bir iştir. Cebinden para vereceksin, bir de ayakta nefesinin çıktığı kadar bağıracaksın. O muhteşem, takdire şayan bir şey. Ben her zaman taraftarın yanında olmaya çalışıyorum. Altyapı ama bu taraftar profilinde niye olmaz? Çünkü biz beklemiyoruz. İlerisini beklemiyoruz. Yani biraz sabredelim. Hadi ya Galatasaray 3 sene şampiyon olmasın ya da Fenerbahçeli biri çıkıp diyebilir mi? Ya tamam olmadık uzun süredir şampiyon ama gençleşelim. Niye yıldız oyunculara gidiyoruz? Bak altyapıdan oyuncularla oynayalım bir süre. Onun yanına tecrübeli 2 oyuncu. Geleceğimizi kurtaralım. 3 sene sabredelim ya da 5 sene sabredelim diye düşünen bir taraftar var mı? Herhangi bir takımın taraftarı var mı? Gençleş. İstersen o gençleşmenin sonunda sen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kal. Yine taraftarlar bunu kabul etmez. Üçüncü hafta istifa derler. Bizde sabırsızlık var. O yüzden altyapıya önem verilmesi tabii ki gerekiyor da altyapıya endeksli bir takımın olma ihtimali çok düşük ülkemizde. Görkem Bey, ben yarın İstanbul'a geleceğim. Sizleri ziyaret etmek istiyorum demiş. En yakın metro istasyonu size neresi yakın? Teşekkür ederim. Görüşmek üzere demiş dinleyicimiz. Neresiydi ya? Metroda en yakın yer bizim burada. Hacı Osman'da herhalde değil mi? Hacı Osman olması gerekiyor. Yine siz bir haritalardan kontrol edin. Bizim bulunduğumuz şirkete en yakın durak metro istasyonu Hacı Osman metro istasyonu diye ben hatırlıyorum. Tabii ki yine de siz bir kontrolü sağlayın. Ne getiriyorsunuz acaba? Eliniz boş mu geleceksiniz bilmiyorum. Sevgili Caner Aydaş'ın misafirleri geldiğinde hep eli dolu geliyor. Ha göstermiyorlar da ne geldiğini göremiyorum da poşetin içerisinde bakamıyorum da. Ne var orada diyemiyorum. Yani bir dinleyicimiz de eli dolu gelsin ya. Lütfen rica ediyorum. Bu arada varlığınız yeter ya sevgili Zeki Bey. Ben öyle söyledim ama yok canım. Sizin varlığınız yeter. Şöyle bir bakalım. Ne demiş bir diğer dinleyicim. Ben Bursa'dan Hüseyin. Fenerbahçe'ye iyi bir stoper. Daha sol kanada iyi bir sol açık yabancı futbolcu lazım. Olmazsa olmaz. Bir tane de iyi stoper. Yine yabancı çizgi oyuncusu. Bir de ileriye santrafor. Yani Fenerbahçe'ye bir 10 tane daha oyuncu lazım diyor sevgili Hüseyin. Benim anladığım kadarıyla. Bak devam ediyor çünkü. Yerli bir santrafor, hücumcu bir forvet gerekiyor. Şerif de kiraya verilsin. Yeter bence demiş. Peki. Abi New York'tan merhabalar. Ben Ferhat Fidan.
ben Galatasaray'ın kadrosunun iyi olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda kesinlikle 3-4 transfer olmadan başarı gelmez. Çünkü senin de dediğin gibi sakatlık, kart cezası.

falan derken kesinlikle sırıtmayacak oyuncular lazım ve en önemlisi 10 numara ve sol stoper kesinlikle şart. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Az önce detaylı olarak yorumladım ben de bunları. Peki bir hatırlatmam var, onu unutmayalım. Ya bahisçilerin de tabii ki burada dinlediklerini biliyorum. Bak ya, hala kuponu vermedi Görkem. Hala kuponu vermiyorsun diye böyle agresif bir şekilde bekleyen dinleyicilerim var. Unutmayayım, onları da unutmayayım. Peki. Kuponları nereden oluşturuyorum? iddia.com üzerinden ben oluşturuyorum. Kral oran farkıyla hem diğer sanal bayilere kıyasla bakıldığında daha yüksek oranlar sizleri karşılayacak. iddia.com'dan kuponları oluşturuyorsanız sağ üst köşeye geliyorsunuz ve adınız soyadınızın baş harfleri yazacak daire içerisinde. Gördünüz mü onu? Sağ üst köşe. Bak bak, hayır, orası değil. Sağ üst köşe diyorum ya. ATMT yazar ha. Evet, orası orası. Oraya tıklıyorsun. Açılan sayfada da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Geldin mi? İnternet mi yavaş? Peki bekleyeyim. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra kayıtlı bayimi değiştir diyorsun ve sonrasında il seçin, ilçe seçin gibi seçenekler harita bölümü karşınıza gelecek. Her zaman söylediğim gibi yolu uzatmanıza gerek yok. Orada bir büyüteç var. Gördünüz mü? Peki bekleyeyim biraz daha. Büyütece basıyorsunuz. Büyütece tıkladıktan sonra arama çubuğu karşınıza gelecek. Oraya çok önemli bir rakam yazacaksınız. Bakın bunu unutmayın. Adınızı unutun, bu numarayı unutmayın. 30-0-97. 30-0-97. Bunu birleşik olarak yazıyorsunuz. Evet, ayrı ayrı yazmayın. Kimisi 3'ü yazıyor, 0'ı ayrı yazıyor. Yani ayırmayın orada rakamları, ayırmayın. 30-0-97. Bunu birleşik olarak yaz, enter'a bas. Uğur Böceği şans oyunları karşına çıkacak ki yani güzel canlıdan maçlarım var. Bakın yine bu gün içerisinde birçok kuponumuz başarılı oldu. Sevgili Vedat Parlak yine fenomenlerimizden biri. Kendisinin kuponlarını takip ediyoruz. Önemli başarılara imza atıyor. Onu bir kez daha tebrik edeyim. Gerçi bu saatte dinliyor mudur bilmiyorum beni. Yani hayatta en son yapacağı şeylerden biridir herhalde. Gecenin 23.43'ünde beni dinlemek. Şöyle bir bakayım ne demiş dinleyicimi. Evet, iddia.com'dan oynuyorum. Kayıt olmaya çalışıyorum. Peki yazarsanız yayın süresi boyunca ben anons etmeye çalışırım. Kayıtlı bayim eklediniz mi? 30-0-97'yi birleşik olarak yazdınız, enter'a bastınız ve Uğur Böceği'ni kayıtlı bayim olarak eklediniz. Yapmanız gereken tek bir işlem kalıyor. WhatsApp'a 0540-300-97. 0540-300-97. Buraya yazmanız yeterli olacaktır. Yayından geldim. Şu an Radyo Spor'dan Görkem diye bir arkadaş bizi yönlendirdi. Artık o size kalmış. Ya ne yazacağınızı da mı ben düşüneyim ya? Bak düşünüyorum ha gerçekten. Şunu yazın, bunu yazın diye. Selam verin. Selam verin ya, yayından geliyorum. Selam. Merhaba, nasılsın diye girebilirsiniz konuya ve kuponları görmek istiyorum deyin. Oradaki arkadaşlarımız sizlere kuponlarımızı ulaştırıyor olacak. Dediğim gibi çok önemli maçlarımız, çok güzel kuponlarımız oluyor. Ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Pişman olmayın sonra. Bakın kuponlarım geliyor. Ha hepsi gelecek diye bir kaide, bir kural yok ama genelde geliyor. Güzel kombinleri sizlere aktarıyorum. Canlı maçlarıma bir de dikkat edin. Bir bakın geliyor mu gelmiyor mu? Sevgili Vedat Parlak keza aynı şekilde. Sevgili Hakan'ın kuponları aynı şekilde. Bir de Anka Kuşumuz var. Size hayal kurduran kuponlara imza atıyor kendisi. Onun da kuponlarına bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. İleride yakın bir zaman içerisinde diyeyim daha doğrusu. Süper Lig başladığında sponsorumuz sizlere bir de güzel hediyede bulunacak, desteklediğiniz takımın orijinal formasına. Belki de siz sahip olacaksınız. Öyle çekiliş vesaire değil. Yayında soru soruyorum. Atıyorum Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki 100. golünü hangi oyuncu atmıştır? Misal örnek veriyorum. Onu bana ilk ya da 2, 3 dinleyicim doğru cevaplayan o dinleyicim formayı kazanacak. Yani bu kadar basit aslında işin özü. İşi zorlaştırmıyoruz. Zaten birileri mutlaka o formayı kazanacak. Sadece yapmanız gereken tek şey iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak eklemeniz. Sonrasında da 0540-300-97 bu numaraya mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Soru ve görüşleriniz varsa da yine Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Görkem Tezer yazmanız yeterli. Bakın bunu bastıra bastıra söylüyorum ki
farklı kişileri eklemeyin diye yanlış kişilere istek gönderiyormuşsunuz duydum.

0: Soyadımın son harfi R. L değil. Adım ve soyadım yazıyorsun. Karşına çıkıyorum zaten. Instagram'da farklı bir profilimde bulunmuyor. Twitter vesaire bende yok. Ben oradan geldim biliyorum. Alman çikolatası demiş dinleyicimiz. Sevgili Yavuz Bey daha önce gelmişti. Evet misafirimiz olmuştu ama bana hiç yani getirdi mi Alman çikolatası? Yok. Alman çikolatasını hiç görmedim ben ya. Alman çikolatası pardon. Doğru hiç görmedim. Travmalarımdan biridir o ya. Çocukluk döneminde hep kuzenler vardı değil mi? Sizin de vardır. Yani olmayan yoktu. Almanya'dan kuzenim geliyor. Ne getirdi? Çikolata. O kadar seviniyorlardı ki. Peki. Bir içimde evet kaldı. İçimde kaldı. Yok. Bir dinleyicimiz ne demiş? Şöyle bir bakayım mesajına. Gözlerim de tam görmüyor artık. Gözlük alma zamanım geldi herhalde. Bilmiyorum. Bu maçın Beşiktaş açısından tek cümlelik özeti sizce ne olur? Taraftar olarak bu galibiyetten ne çıkartabilir Beşiktaşlılar demiş dinleyicim. İlyas mı adı? Peki. Ama Instagram'dan yazıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Radyospor WhatsApp hattına bu mesajı gönderseydiniz daha iyi olurdu da. Neyse hadi okuyalım artık. Bir kez anons etmiş bulunduk. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani ben şöyle özetlerim. Beşiktaş'ın oyunun kontrolünü kendi elinde tutması ama skoru daha erken koparabilecek kadar verimli olamaması. Hani ben ikiye ayırıyorum. Az önce bahsettik. 24 tane şutu var Beşiktaş'ın değil mi? Totalde çekmiş olduğu. %58 yine topa sahip olma oranı, %88 pas isabeti önemli göstergeler. Rakibe sadece 2 isabetli şut vermişsin sen. İlk maçı da kazandın. Ve rakibinin daha baskılı oynaması beklenilebilir burada. Risk alması beklenilebilir ama onu yapamayan bir rakip var. Ya da sen izin vermedin. Orta sahada o direnci gösterdin. İki isabetli şut. Savunma açısından önemli. Şimdi sırada bu oyun üstünlüğünü daha fazla gole dönüştürmek olacaktır. Bunları ifade ettim ben yayınımızın başlangıcında. Yani 24 şut çekiyorsun ve şu ana kadar oynadığımız eleme maçlarında totalde 88 şutun var. Senin ortalama isabetli şut yüzden %23,8. Yani %24 diyelim. 25'in altında. Bu çok kötü bir istatistik. Bunu geliştirmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Taraftar bu galibiyetten ne çıkarmalı kısmına gelecek olursam da Beşiktaş seyircisi bence mutlu ayrıldı stadyumda. Mutsuz olan bir Beşiktaşlı taraftar yoktur diye tahmin ediyorum. Şu an hepsi mutludur. Gelecek adına hayaller kuran bir Beşiktaş taraftarı olduğunu ben düşünüyorum. Geçen sezon ne diyorlardı? Yok bu sene bizden bir şey olmaz, bu sene de şampiyon olamayız. Ya böyle mesajlar vardı. Ama sahadaki oyuncuların performansından kaynaklıydı bu. Şimdi oyunculara bakıyoruz. Yani geçen sene bu formayı giyen oyuncu gitmiş yerine bambaşka bir oyuncu gelmiş gibi. İlk defa altyapıdan çıkmış gibi. Futbol oynamaya o kadar aç. Birçok isim için bunu söyleyebilirim. Sadece bir iki oyuncu için değil. Birçok oyuncu için Beşiktaş takımında bireysel yeteneklerin de üst plana çıktığını görüyoruz. O arzu, istek, mücadele gücü çok önemli seviyelere gelmiş. Ya bunda kimin tabii ki emeği var? Italiano, yeni antrenörün bunda ciddi katkısı bulunuyor. Shamrock Rovers'tan gol bekleyen dinleyicilerin, bahisseverlerin kuponu başarılı oldu. 5-0 Egnatia öndeydi ve Shamrock Rovers 5-1'i yakaladı. Bu konuda karşılıklı gol var beklentisi olan dinleyicilerimi ben tebrik ediyorum. Abi dört büyükler iki gruba bölünmüş. Fenerbahçe, Beşiktaş. Birimiz şampiyon olalım. Trabzon, Galatasaray bizden biri olsun gibi ama ben hiçbir Trabzonsporlu'nun Galatasaray şampiyon olsun ya da Fenerbahçeli'nin hiçbiri Beşiktaş şampiyon olsun dediğini görmedim. Hele Trabzonspor Galatasaray benzetmesine hiç katılmıyorum. Ya ben Trabzonsporluyum, Galatasaray şampiyon olsun diyen yani şu an hiçbir Trabzonsporlu görmedim. Ne yalan söyleyeyim. Yani çevremde yüzlerce Trabzonsporlu yok ama ortalama olarak 4 kişi, 5 kişi ve sorduğumda hiç böyle bir cevap almadım. Bunu ifade edeyim. Şöyle bir bakalım. Bizde çikolata yok maalesef ama Kanada'nın meşhur neyi var demiş ya. Ondan getireceğim sizlere demiş. Peki. Yani hiçbir şey getirmenize gerek yok ya. Dediğim gibi siz mesaj gönderiyorsunuz. O benim için yeterlidir. istemem yan cebime koy misali oldu bu da ama yapacak bir şey yok. Yani keşke gelse o ayrı. Keşke gelse de yapacak bir şey yok. Şimdi gelmemiş zaten çikolata. Ne diyeyim? Ya niye getirmiyorsun mu diyeyim dinleyicime? O senin canın sağ olsun ya varlığın yeter diyorum. Ne diyebilirim ki? Peki şöyle bakıyorum son mesajları. Hatta skorlarımı hatırlatayım. Sonrasında da sizin mesajlarınızla vedamı gerçekleştiririm. Klasvik Leç Poznan mücadelesi çok soru alan maçlardan biri. Henüz karşılaşma başlamadı. Ev sahibi Klasvik'in stadyumunda yaşanılan bir sorun sebebiyle henüz karşılaşma başlamadı. Onunla alakalı duyuruları ben kendi sosyal medya hesabımdan paylaşırım. Instagram üzerinden dediğim gibi interaktif bir sosyal medya kullanmaya çalışıyorum. Oradan da gün içerisinde bana ulaşabilir dinleyicilerim. Bahis anlamında da kuponlarımı yine sürprizlerimi oradan da bakın zaman zaman ulaştırmaya çalışıyorum. Gayret gösteriyorum. Hearts Benfica maçı 1-1 bitti. Onu söyleyeyim. 1-1'lik eşitlik vardı ve Benfica adını playoff'a yazdıran takım oldu. Karabağ'ı tebrik ediyoruz. Dinamo Kiev ilk mücadelede 1-0 galipti Karabağ karşısında ama ikinci mücadele Azerbaycan'da oynandı. Karabağ Ukrayna temsilcisini 2-0'la mağlup etti ve adını UEFA Konferans Ligi playoff'a yazdıran ekip oldu. Tebrik ediyorum Karabağ'ı. Yine o da önemli skorlardan biriydi. Şu an oynanan canlıda neler var derseniz de Dinamo Tirana 4, Auda 0. İlk maçı Auda kazandı 1-0 ama tabii rakibine kıyasla daha düşük bir takım profilinde olduklarını söyleyelim. Avusturya Wien 1, yine Jerusalem 2. Burada da sürpriz bir skor var. Hatta 118. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Maç penaltılara doğru gidiyor. Gent 1, Göteborg 1 şeklinde sonuçlanan bir maç. İlk karşılaşmayı Gent kazanmıştı ve adını playoff'a yazdıran takım da Gent oldu. Vaduz 2, Inter Turku 2. Gecenin bir diğer mücadelesi Inter Turku adını yine playoff'a yazdıran diğer takımlardan biri oldu. Son olarak Motherwell 2, Helsinki 0. Burada da bir sürpriz çıktı mı? Yani tartışmaya açık bir konu. Helsinki kötü bir takım. Bunu kabul ediyorum. Rakibinin bence gerisinde ki buraya da veda etti. Avrupa'ya veda eden bir diğer takım oldular. Saatler 23.54'ü gösteriyor. Şöyle bir son mesajlarınıza bakıyorum. Ardından da vedamı gerçekleştireceğim. Ve aranızdan ayrılacağım. Ne demiş bir dinleyicim? Şöyle bakayım. Beşiktaş bugün maçı kazanırken futbol olarak taraftara sence ne vaat etti? Bu takımın geleceği hakkında olumlu konuşabilir miyiz diyor. Ya ben olumlu konuşmak için yeterli işaret olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Takımın pas bağlantıları, topa sahip olma becerisi ve savunma disiplini iyi bir temel oluşturuyor. Hücumdaki son dokunuşlar biraz daha gelişirse daha üretken bir Beşiktaş'ı izleyebiliriz. Ki oynamayan oyuncular Duşan onlardan biri mesela o kesinlikle hücumda bir hareketlilik kazandıracaktır. Bunu güçlü rakiplere karşı da yapacağını ben düşünüyorum. Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarında, UEFA Avrupa Ligi'nde. Peki abi iyi yayınlar, seni seviyorum. Peki ben de sizleri seviyorum bu güzel mesajınız için. İddia.com'a da kayıt oldum senin için demiş dinleyicim. Radyosunu yeni açanları hatırlatayım. Yarın öbür gün ligler başladığı zaman bakın orijinal formayı ben kaçırdım. Neden bana haber vermedin? Bunları duymak görmek istemiyorum. Sosyal medyadan tepkiler almak istemiyorum. Sponsorumuzun hediyesi olacak ilerleyen haftalarda. Çok kısa bir süre içerisinde sezon başladığında. Derbi maçı öncesi belki. Dilediği orijinal formayı kazanacak desteklediği takım. Tabii ki yani Süper Lig'de oynayan bir takımın formasını kazanacak orijinal olarak bir dinleyicim. Ve Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının üyesi. Yapmanız gereken işlem de basit. İddia.com'a giriyorsun, kayıtlı bayim bölümüne giriyorsun ve kayıtlı bayimi değiştir. Ardından çıkan sayfada arama kısmına gelmek için büyütece basıyorsun. Oraya da 30.0.97 birleşik olarak yazıyorsun. Sonrasında kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. 0540-300-0097 bu numaraya da mesaj gönderiyorsun. Kayıt oldum. Beni de not alır mısınız ve kuponları da görebilir miyim şeklinde. Birazdan bir kuponum var. Yüksek ihtimalle başarılı olacak kuponlardan biri. Onu da söyleyeyim. Bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli. Bir de sponsorumuzun Milli Piyango ile işbirliği söz konusu. Uğur Böceği Şans Oyunları firması. İddia.com'un tabii ki resmi bayilerinden biri. Milli Piyango ile işbirliği içerisinde Şu an bu numaraya mesaj gönderen herkese, yine bakın herkese ama herkese bir jest olacak, onu söyleyeyim. Ben olsam mesaj gönderirim. Hani nedir bu jest falan diye sormayın. Ben olsam kayıt olur mesajımı gönderirim. Hani pişman olmazsınız, o kadar söyleyeyim. İpucu vermeyeyim. Peki benim için bugünlük bu kadardı. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde haftanın son günü diyorsunuz ama ben haftanın son günü olarak görmüyorum. Çünkü cumartesi pazar çalışan yine birçok emekçi arkadaşımız var. Onları yok saymak istemiyorum. Haftanın cuma gününde tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: 30-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün hareketli bir gündü bir kez daha Süper Lig için ve Dünya Futbolu için.

Milan'ın golüyle Fransız ekibi 1-0 öne geçti. İlk yarı biterken de Aston Villa'nın genç yıldız adayı Maggio'nun golü, ki bu gole kadar da en az 3 net gol pozisyonundan yararlanamadı Maggio, ama 4. de affetmedi, Aston Villa'ya beraberliği getirdi. İkinci yarıda Désiré Doué, Paris Saint-Germain'i bir kez daha öne geçiren isim oldu. İkinci yarının başında oyuna giren Dembele'nin ara pasında sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Önce offside dendi ama VAR uyarısıyla birlikte golün Nizami olduğu anlaşıldı ve Paris Saint-Germain o üstünlüğünü maçın sonuna kadar korumayı başardı. Son bölümde Aston Villa bir başka genç oyuncusu Hemmings'le gol fırsatından da yararlanamadı. Maçı penaltılara götürebilirdi. Uzatmalar yok Süper Kupa'nın formatında. Ama ondan faydalanamadı. Safonov kalesinde başarılı oldu. Ve Aston Villa kaybetti. Paris Saint-Germain de bir kez daha kupa kazanmış oldu. Luis Enrique açısından takımdaki işte Fabian Ruiz, o da inanılmaz bir kaç ay oluyor işte 3-4 ay içerisinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Dünya Kupası'nı kazandı. Dün de Süper Kupa şampiyonluğunu elde etti İspanyol orta saha. Çok fazla bilgi, istatistik var karşılaşma ile ilgili. Birazdan Ali abiyle onları değerlendireceğiz. Bugün de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde karşılaşmalar var. Temsilcimiz Beşiktaş 1-0 kazandığı maçın revanşında kendi evinde Dolmabahçe'de Kralove ile karşı karşıya gelecek. Dün saat 14.30'da bizim Hattrick programına denk geldi. Basın toplantısı vardı. Rıdvan Yılmaz ve Vincenzo Italiano basın karşısına çıktılar. Açıklamalarda bulundular ki özellikle Rıdvan Yılmaz'ın açıklamalarında iki bölüm benim dikkatimi çekti. Onlardan bahsedeceğiz. Italiano'nun açıklamalarını tabii ki konuşacağız. Muhtemel 11. Onu konuşuruz. Nasıl bir maç olur? Yine program içerisinde konuşuruz. Beşiktaşlar tabii hem maçın heyecanında hem de Vlahovic'in heyecanında. Dün Sırp forvet akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve gelir gelmez de acayip bir hava yarattı. Havalimanı önünde yaptığı açıklama, Türkçe olarak şampiyon olmak istiyoruz demesi, oradaki vücut dili, üçlü çektirmesi, taraftarla birlikte adeta işte zıplaması, atkısını sallaması, tam buralara, bu topraklara uygun bir görüntü çizdi. Bunu bir de saha içinde performansıyla taçlandırabilirse bambaşka bir seviye olur. Dušan Vlahović'e 26 yaşında, o da Süper Lig'e geldi. Çok iyi bir yaş bir santrfor için. Beşiktaş'a da, Türk futboluna da hayırlı olsun. Fenerbahçe'de yine aynı gün, dün gece saatlerinde Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getirdi. O transferi de dün Fenerbahçe'nin futbol direktörü Oğuz Çetin Fenerbahçe TV'deki canlı yayında açıkladı. Fenerbahçe bu sezon transferleri bu şekilde duyuruyor. Geniş bir program oldu herhalde, bir 30-35 dakikalık programda. Önce genel bir başlangıç yapıldı. Sonrasında Lukaku duyurusu yapıldı. Lukaku ile ilgili bazı bilgiler verdi Oğuz Çetin. Maaşı ne kadar, neler düşünüyor, Napoli ile pazarlıklarda neler yaptı gibi detayları öğrendik. Gençler Birliği maçının ertelenmesi için talepte bulunduğunu yine Fenerbahçe'nin dün öğrenmiş olduk. O programdan da detayları sizlere aktaracağım. Lukaku da bu arada gelir gelmez ayağının tozuyla sağlık kontrolünden geçmiş gece. 2 saat kadar sürmüş. Bir problem var mı yok mu? Herhalde şu ana kadar bir aksi durum olmadığına göre bir problem gözükmüyor. Oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Vlahovic'le de 3 yıllık sözleşme konuşuluyor. Aynı gün 2 olağanüstü santrfor Süper Lig'e transfer oldu. Fenerbahçe'de yine Türk futboluna da Lukaku transferi hayırlı olsun. Transferle alakalı Trabzonspor da bugün yarın Darwin Núñez'i İstanbul'a getirebilir. Bu transfer konusunda da herhangi bir pürüz yok. Böyle transfer iptalini gerektirecek bir pürüz yok. Kulübüyle olan sanıyorum son pazarlıklar yapılıyor. Al-Hilal, Darwin Núñez'in kulübü, Suudi ekibi. Orada da
Herhalde bugün ya da dün belki yeşil ışık

0: takıldı. Bugün oyuncunun gelişi planlanacak. Trabzonspor bir santrfor transferle beraber orta sahaya da bir takviye yapmak istiyor ve yabancı isimler konuşuluyordu. Parades bunlardan birisiydi. Ama dün itibariyle yerli isimler de gündeme gelmeye başladı ve benim hiç düşünmeyeceğim ama artık Türk futbolunun geldiği noktada her şeyi düşünmek lazım. Hakan Çağanoğlu Trabzonspor'un gündemine gelmiş iddiaya göre. Geçmişte bir dava süreci vardı taraflar arasında ama şu an böyle bir gündem olmuş. Atakan Karazor dün biz de Fenerbahçe için galiba konuşuyorduk orta sahada yerli kim olabilir diye. Atakan milli takım oyuncusu aklımıza gelmişti ama Trabzonspor Atakan Karazor için Stuttgart'ın kapısını çalmış. Kolay bir operasyon değil ama Bordo Mavili ekipte orta sahaya mümkünse yerli kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmaya çalışıyor. Yabancı sayısını ayarlayabilirse belki bir yabancı takviyesi de düşünülebilir ama şu an İbra sanki biraz daha yerli isme kaymış durumda. Bundan bahsedeceğiz. Galatasaray'da Dursun Özbek başkan dün akşam bir organizasyonda açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili de ifadeleri var ama bu haftanın da mottosu gibi oldu. Her gün benzer şeyi söylüyorum ama Galatasaray'da biten bir transfer yok. Yine bitmeye yakın gözüken bir transfer de yok gözüküyor. Martinelli gündemdeki isimlerden biri. Dün yabancı kaynaklar da Galatasaray'ın ilgisinden ve hatta teklifinden bahsettiler. Galatasaray yaklaşık 45 milyon euroluk bir teklifle Arsenal'ın kapısını çalmış. Fakat Daletti'nin haberine göre oyuncu öyle illa ayrılmak istemiyor. Ayrılsa dahi Avrupa'nın güçlü liglerinden birine transfer olmak istiyor denmiş ama Galatasaray'ın önereceği yıllık ücretle birlikte tabii ki fikri değişebilir. Birçok oyuncunun değiştiği gibi. O yüzden orada gelişmelere bakmak lazım. Martinelli dedik ve Reinders Galatasaray'ın gündemindeki oyunculardan biri olduğu iddia ediliyordu. Onun da Suudi Arabistan'a transfer olabileceği söyleniyor. Böyle notlarıma tekrar bir göz gezdiriyorum. Fenerbahçe'de Osterwolde'nin dün sosyal medyada yazdığı bir cevap bayağı bir gündem oldu. O da kalıyor gibi gözüküyor. Gün içerisinde Sercan Hamzoğlu gönderilecek isimlerden biri demişti. Üstüne bu yorum geldi. Fenerbahçe'nin de tabii orada ne yapacağını gerçekten kestirmek güç. Ederson mu gidecek, Osterwolde mi, Fred mi, Semedo mu? Bu konuda hala bir belirsizlik var. Takımdaki diğer yabancılar da hala kadroda. Dünkü Lukaku transferle birlikte 24 yabancı oldu Fenerbahçe'de gençlerle birlikte. 13 Ağustos'a geldik. Transfer dönemi de kapanmaya yaklaşıyor artık. Fenerbahçe'nin de bu oyunculardan bir an önce tabiri caizse kurtulması gerekiyor. Ama orada da bir hareketlilik yok. Belki Oğuz Çetin'e sorulması gereken sorulardan biri de bu satışlar olabilirdi. Diyelim biraz yine uzatmışım. Avrupa'dan da transfer haberleri vardı ama onu programın sonunda saklayayım vaktimiz olursa. Şimdi şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra önce buçuk reklamına kadar Süper Kupa maçını konuşacağız. Sonrasında da Vlahovic-Lukaku transferlerini derinlemesine değerlendireceğiz. Üstüne bir de tabii ki Beşiktaş'ın bugünkü maçından bahsedeceğiz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.17 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Süper Kupa maçıyla değerlendirmelere başlayalım. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Valla bugün gündemimiz çok. O yüzden böyle hızlı hızlı, belki biraz kısa kısa gitsek daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum. Bayağı bir yine girişte madde saydım. Daha da devamını getirebilirdim ki baktım 7-11 olmuş.
2: Neyi saydın ya? Bir Vlahovic dedin, bir Lukaku dedin.
0: Evet.
2: Bir Martinelli teklifi dedin, bir Hakan Çalhanoğlu dedin.
0: Atakan dedim. Dursun Özbey'in açıklamaları dedim. Bence o da çarpıcı oradaki ifadeler. Oğuz Çetin'in açıklamaları Lukaku transferiyle birlikte. Oradan detaylar var.
2: Yani Süper Kupa'yı soruyorsan yarım gözle izledim. Maça bir türlü giremedim. Maça bir türlü konsantre olamadım.
0: Ama Majo'yu gördün değil mi?
2: Gördüm.
0: Yani ondan etkilenmişsindir diye
2: gerçekten
0: düşünüyorum. Gerçekten
2: Baby Lukaku.
0: Gerçekten.
2: Gerçekten çok benziyor. Enteresan da bir surat ifadesi var. Genelde hiç şeyini bozmuyor. Kaçırdığı goller.

0: Neden sonra böyle bir mimik yapmıyor. Biraz daha böyle poker face bir adam. O yaşta olmasına rağmen çok soğukkanlı gözüküyor. Ama attığı golden sonra arkadaşlarından ayrıldıktan sonra biraz daha böyle bir şey yaptı. İşte kameralara döndü, bir hareketler falan filan bir şeyler yaptı. Enteresan bir oyuncu. Çok da pozisyona girdi dün.
1: Yani o gole kadar 3 net pozisyonu var.
0: Şimdi pozisyonu
1: Bir
0: var.
1: tane de o plasesi var, yani yakın gitti dedi onu Şahin ama yakın gitmedi, ama yine de iyi bir pozisyondu. 4 pozisyonu var.
0: Aynen.
1: Fena olmayan.
0: 4 pozisyon
1: 5. de
0: var.
1: attı.
0: Tabii son vuruşlarda bir şu an yeteri kadar üst düzey bir kalite yok. Ama 17 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok üstün bir fizikten bahsediyoruz. Gerçekten çok üstün.
1: O 3. kaçırdığı pozisyonda paçoyu yere serdi. Şey gibi yani, hiç bana mısın demedi yani o
0: Nereden
1: oyuncu.
0: bulmuşlar?
1: Mets'ten, Fransa'dan.
0: Aslında.
1: Mets'ten bulmuşlar. Oyuncu enteresan. İngiliz bir isim. İngiltere'de doğmuş. Fakat altyapısı, ilk takımı Lüksemburg'da. Herhalde ailesi oraya
0: Herhalde.
1: bir şekilde iş için mi artık neyse göç etmiş. Lüksemburg'da altyapıdan 2023'te Mets'in U17 takımına transfer oluyor. İşte oradan 2026 Ocağı'nda Aston Villa'nın genç takımına 12 milyon euro bedelle gidiyor. FIFA önce yaştan dolayı izin vermiyor, fakat Aston Villa başvuruyor. Kazanıyor davayı, oyuncuyu kadrosuna katıyor ve işte bu maçta da ilk 11'de sahaya sürüyor ki biz dün muhtemeli konuşurken Watkins'in yokluğunda Abraham
0: Evet,
1: direkt
0: evet.
1: düşünen isimdi. Sonuçta Dünya Kupası'na gitmedi, bir şey yok. Sakatlığı da galiba yoktu. Ama Majo'yu tercih etti, Unai Emery, ve neden tercih edildiğini de sahada gerçekten gösteren bir performans oldu. Yani dünün net manşeti Majo, başka bir şey değil bence. Paris Saint-Germain kazandı belki ama Aston Villa'nın bir de bu kadar eksik, bu kadar kafaya oynaması da yine büyük bir başarıydı bence dün.
0: Kesinlikle öyle. Hele Aston Villa'nın birbiri bulana kadar olan bölümde çok ciddi bir şekilde o golü atıyorum dediğini hep beraber gördük. Hep beraber izledik o bölümü. Tabii kimler yoktu sorusunun cevabı da önemli.
1: Ben sayayım mı sana? Ha, sen önünde liste var.
0: Ha, Konsa, Emiliano Martinez, Oli Watkins.
1: Bunlar hazır
0: Dinlendirilen
1: olmayanlar.
0: oyuncular. Değil mi?
1: Tabii.
0: Manzambi gibi çok önemli bir oyuncuyu aldılar. Sakatlık sebebiyle yok. Ona da hani şu an sayılır mı bilmiyorum. Çünkü çok uzun süreli bir sakatlık
1: Ama
0: yaşayacak
1: sakat, normalde
0: artık.
1: oynayacaktı
0: Sakat.
1: saat olsa ilk 11'de.
0: Artı bir de hani yedek kulübesinden güç verebilecek Bale. Bu oyuncu da dün yoktu. O da sakatlık sebebiyle yoktu. O yüzden tabii ki Aston Villa'nın oyunu herhalde o kadar fazla ayrılan oyuncudan sonra da biraz Aston Villalı taraftarları mutlu etmiştir. Diğer yanda Paris Saint-Germain de iyi bir kadro öyle çıktı.
1: Evet, dün benim okuduğum muhtemel alakası yok. Hani
0: Alakası yok.
1: Hakimi oynadı, Doué oynadı, işte yeni transfer Akliuş
0: Hı.
1: oynadı. Zaire Emery yoktu dün UEFA'nın muhtemelinde, o oynadı.
0: Aynen.
1: Dembele 46'da girdi. Yani taş gibi takımdı yine Paris
0: Onlar da
1: Saint-Germain.
0: iyi bir kadro öyle çıktılar. Sonuçta Paris Saint-Germain'de herhalde herkes Kvara'nın golünde aynı şeyi düşünmüştü. Ne yapabilirsin yani? Hani artık o şut çektiği anda öyle bir yere vurdu ki, o kadar güzel vurdu ki topa. Artık kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Çok üst düzey bir kalite. Tabii onlarda da bütün sezon boyunca Fransa Ligi'nin onlara hafif gelmesi mi diyeyim? Herhalde öyle demek de çok yanlış olmaz yani. Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain sürekli ideal 11 ile oynasa çok daha farklı bir noktaya götürebilir ligi. Onu da pek istemiyorlar. O yüzden geçen sene hatırla Şampiyonlar Ligi ve Fransa Lig 1 dengesinde bayağı iyi işler yapmıştı Luis Enrique. Senle sezon sonuna doğru oyuncuların oynadığı maç sayısına baktığımızda ligdeki karşılaşmalarda işte Vitinha'nın böyle bazı önemli oyuncuların
1: Dembele 8 maç mı ilk 11'di? Öyle bir şeydi.
0: Dembele doğru Dembele de orada vardı. Bayağı diğer takımlarda oynayan ilk 11 oyuncularına göre Avrupa'nın güçlü ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek aday takımlarına baktığımızda orada öyle bir denge yakalamışlardı.
1: Hatta şöyle çarpıcı bir istatistik vereyim Ali abi. İki futbolcu saymıştık. Şampiyonlar Ligi'ndeki dakikaları ligden fazlaydı o oyuncuların.
0: Evet, o da
1: Önemli
0: zaten
1: oyuncuların.
0: neyin önemli olduğunu Paris Saint-Germain için gösteriyor. O yüzden Paris Saint-Germain'den sezonun bu bölümünde ben yine öyle çok üst düzey bir başlangıç, çok böyle hani muhteşem bir oyun beklemiyorum. Onlar yavaş yavaş yavaş yavaş kendilerini Şampiyonlar Ligi'ne hazırlıyorlar. Bu sene de Real Madrid'in 3 sene üst üste kazanma serisi de göre etmenin peşindeler. yapabilirler mi? Vallahi olur.

0: Yani bu kadar rahatken kendi liginde, kendi liginde bu imkana sahipken bunu yapabilirsin.
1: Yapabilir. Ve bu sezon da sanki rotasyonu biraz daha derinleştiriyor.
0: Genişlettiler.
1: Paris Saint-Germain, Akliuş geldi. Eğer Barcola'yı satmıyorlarsa, ki Barcola da belki gidebilir bu arada. Haberleri takip ediyorsundur. Liverpool'un bir ilgisi olduğu söyleniyor. Hani satmazlarsa sol tarafta Kvara Barcola rotasyonu. Sağ tarafta Due Akliuş rotasyonu. İleride Dembele var şu anda ve Ferran Torres'i de Barcelona'dan almak üzereler ki o da tam Luis Enrique'nin oynattığı oyunun hani Dembele'nin tam muadili bir oyuncu, forvet oyuncusu. Net bir center for değil. Forvet karakterli bir isim. Bence cuk oturan bir transfer olur.
0: Bir de Ferran Torres de hem o şekilde, bir de hani işin emek tarafında da hiç kaçak güreşen bir adam değil. Çok istediği bir oyuncu olabilir gerçekten.
1: İspanyol vatandaşı.
0: Aynen, çok ona uyum sağlayan bir oyuncu olabilir.
1: Güzel gözüküyor. Orta sahada bu sezon yeni bir isim yok. Ama orada da zaten rotasyonu gençlerden de güçlendiriyor. Mayulu'yu zaman zaman kullanıyor. Zaire Emery, işte Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Dro Fernandez Barcelona'dan geçen yıl gelmişti. O da çok yetenekli bir oyuncu. Geçen yılın yaz kampında Barcelona'da inanılmaz dikkat çekmişti. Savunmaya bu sene sol beke Dini aldılar.
0: Aynen.
1: Sol bek alternatif
0: olarak. Tamam, Fransa Lig 1 için alınan bir adam mesela işte. Yani.
1: Evet, Mendes'i Şampiyonlar Ligi'nde kullanıp Dini zaman zaman rotasyonda ligde fazlasıyla göreceğiz. Bir de sağ beke bir takviye yaparlarsa herhalde Hakimi'nin de yıllardır alternatifi yok. Zaire Emery'i oraya koyuyor Hakimi'nin yokluğunda. Tam şey bir kadro olacak, geniş, her bölgeye en az işte iki alternatif olan bir kadro olacak. Kaleye de Suzuki'yi alıyorlarmış ama Parma'dan o Japon kaleci kiralayacaklarmış.
0: Evet, Suzuki, ben de okudum.
1: Şu an Safonov bir numara, Şövalye. Suzuki transferini de görünce Şövalye de boşa çıkar diye düşünüyordum. 2003 doğumlu ve sonrası olsa acaba Fenerbahçe böyle bir fırsat olarak gider mi demiştim.
0: Hmm.
1: Ama 2001'liymiş Şövalye. Hmm. O yüzden gündeme gelmez diye düşünüyorum. Neyse, tekrar maça dönecek olursak Aston Villa'da işte Majo acayip bir etki yarattı. Hemings diğer bir genç oyuncu. O da sol açık gibi oynadı. O Majo'ya göre daha tecrübeli bir isim. Majo 2009'lu, Hemings 2007 doğumlu bir isim. O da etkiliydi. O da karşılaşmada dikkat çekti. Özellikle ikinci yarıda 2-1'den sonra kaçırdığı pozisyonu atabilse o da maçı penaltılara götüren isim olabilirdi ama orada kaleci Safonov'un üzerine vurdu. Safonov da açıyı iyi kapattı. Ama böyle Aston Villa'da bu sezon bayağı da satış yaptı. Bayağı da eksiği var ama Unai Emery ile yine iddialı bir sezon geçireceklerini sinyalini daha ilk maçtan verdiler. Bir de o eksikler dönünce hani kalecisi, hani atanıyla tutanı yok, savunma lideri yok. Manzambi gibi bir yıldız yok. Onana gibi orta sahada bir isim yok. Hani onların döndüğü senaryoda çok daha farklı bir takım görebiliriz. Dün kimi bekliyorduk bir de? Sol kanatta Garnacho'yu bekliyorduk. Hı, Aston Villa'da o kadroda yoktu. O da takıma katılacak. Gerçi onunla ilgili dün Demarke mi paylaştı? Antrenmandan bir video, yine hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor gibi bir şey kullanmışlar. Minyatür kalede out atıyor topu boşken.
0: Kendisine soğuz zaten. Bir türlü ısınamadığımız oyunculardan
1: Arjantin
0: biri. Arjantinli olmasına rağmen. Ağır Ronaldo'cu biliyorsun. O işin ayrı bir tarafı da. Yani ben bir türlü oyununa ısınamadım. Hani biraz, hatta biraz değil, en fazla overrated olan oyunculardan biri. Böyle değerinden fazla gösterilen oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Bir tane golü çok efsane bir goldü. Onun ekmeğini uzun süre yedi. Onun dışında ben hatırlamıyorum. Böyle bir maça çok etki ettiğini ya da sahada doğru işler yaptığını. Sanki biraz kendi başına oynayan. Öyle hani, bilmiyorum ya. 10 tane takımım olsa Garnacho'yu gerçekten düşünmem.
1: Bir ara seninle Süper Ligi acaba olur mu? Beşiktaş'ın da bir kanat ihtiyacı var diye sormuştum. Sen hayır demiştin ki artı 4'e de uyan isimlerden biri olurdu. Evet. Şu an tabii Trossard var
0: bakalım, Beşiktaş'ta. Yani Unai Emery tabii enteresan bir adam. Oyunculara dokunabiliyor. O belki Garnacho öyle bir şey yakalayabilirse, uyum yakalayabilirse o zaman oyuncu belki daha efektif olabilir ama şu an hani yeteneklerine göre çok şey olarak performans değil belki ama katkı olarak çok geride olan bir oyuncu yeteneklerine göre. Onu unutmamak gerekiyor. Yani o yeteneklerim var. Tamam. Onu zaten izleyen herkes

0: anlıyor. Ama takıma ne kadar katkı veriyorsun dersen orada çok geride kalan bir oyuncu.
1: Peki şimdi Luis Enrique, o da finallerin en başarılı isimlerinden birisi. Şöyle bir istatistik önüme düştü. Teknik direktörlük kariyerinde çıktı. 17 finalin 16'sını
0: Hadi
1: kazanmayı
0: ya.
1: başarmış
0: Acayip bir
1: Luis
0: rakammış.
1: Enrique. Ki zaten işte son 4 organizasyon, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Süper Kupa, hepsini kazandı Luis Enrique. Yerel kupalarda herhalde zaten pek bir sıkıntı yaşamadı. Kaybettiği final hangisi acaba? Şimdi onu
0: Aynen, kime kaybetti acaba?
1: şey, dur bakayım. Bu Kulüpler Dünya Kupası'nda kaybetti, değil
0: Ha,
1: mi?
0: Chelsea'ye kaybettiği
1: Chelsea'ye
0: maç.
1: kaybetti.
0: Chelsea'ye 3-0 kaybettikleri maç. Belki de en
1: Chelsea,
0: kötü oynadıkları maçlardan biriydi.
1: değil mi? Felaketti o karşılaşma.
0: Chelsea'nin de son yıllarda oynadığı belki en iyi karşılaşma olabilirdi. Yani
1: Onun
0: Luis
1: haricinde
0: Enrique tabii
1: kazanmış.
0: farkı nerede yarattı? Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde yarattı. Yoksa Unai Emery de Paris Saint-Germain'in başındaydı. Paris Saint-Germain'in başına çok iyi teknik adamlar gitti. Fransa Ligi ile alakalı olarak problem yaşayan vardır illa ki de ben hatırlamıyorum, böyle bir anda aklıma gelmiyor. Bütün olay Şampiyonlar Ligi'de. Şampiyonlar Ligi'nde de acayip bir dominasyon sağladı. O yüzden de farkı yaratan adam oldu. Hak etti mi? Çok hak etti. Çünkü hani takımı yıllar içerisinde böyle verim vermeyen yıldızlar topluluğundan acayip bir futbol takımı haline getirdi. Hani sadece işte farkı Şampiyonlar Ligi'nde yarattı demek de Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain dönemini yorumlarken eksik kalır. Bu takımda çok çok büyük, çok değerli oyuncular vardı. Ama sadece Mbappe kararını alması bile, çünkü Neymar ve Messi kararı alınabilir kararlar. Bir yerde, bir noktada vazgeçebilirsin oyunculardan. Neymar'ın pahalılığı, verimsizliği, Messi'nin mutsuzluğu, o düşünülebilirdi. Ama Mbappe, hani ona dokunması, hatta yani onu düşünmesi bile bence Luis Enrique'nin en büyük farkı oradaydı. Zaten onu, o yara bandını çıkardıktan sonra yara çok hızlı iyileşti Paris Saint-Germain'de. Ve böyle bir takım ortaya çıktı. O yüzden tabii çok farklı bir yere koydu kendini dünya futbolunda.
1: Şu an kendini dünya futbolunda farklı yere koyan isimlerden biri de Fabian Ruiz olsa gerek. Şampiyonlar Ligi'ne 30 Mayıs'ta aldı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası'nı kazandı. Ve dün de oyuna girdi ve Süper Kupayı kazandı. Normalde biraz daha
0: Zor bir hayat.
1: şey,
0: Sürekli kupa kaldır.
1: bireysel istatistikleri yüksek olsa hani Altın Top için
0: Aday
1: gündeme
0: olurdu.
1: gelecek isimlerden biri olurdu. Ama gelmeyecek tabii ki Fabian Ruiz, ama yine de acayip bir şu anda serinin içerisinde. Bireysel. Başka da İspanya'da zaten PSG'de oynayan bir oyuncu yok. PSG'de tek İspanyol. Fabian Ruiz milli takım havuzunda olan. Acayip bir, o da işte 3-4 ay geçiriyor kariyerinde. Dün de kupayı kaldıran isimlerden birisiydi. Diyelim o zaman, lafı çok fazla dolandırmadan araya gidelim. 7.31 saatlerimiz. Aradan sonra da Vlahovic transferine devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.35 saatlerimiz, Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Beşiktaş yeni santrforuna dün akşam itibariyle kavuştu. Dušan Vlahović. Aslında transfer dönemi başından beri yakıştırılan ama çok zor bir hedef olarak görülen bir isimdi Dušan Vlahović. Avrupa'dan daha farklı liglerden, daha iyi takımlardan teklifler beklediği konuşuluyordu. Öyle çok göz önünde değildi ama son günlerde Vlahović ismi daha ciddileşmeye başladı ve çok kısa süre içerisinde de Beşiktaş bu transferi bitirdi. Dün oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Getirdikten sonra oyuncu sıcağı sıcağına taraftarlarla diyaloğa girdi, açıklamalarda bulundu. O görüntüleri gördün mü Vlahović'in? O gerçekten hani Beşiktaş taraftarına heyecan verecek zaten bir isim, bir profil. Ve o havalimanındaki görüntüsü, açıklamaları, Türkçe konuşması, üçlü çektirmesi, oradaki coşkusu tam taraftara hitap edecek bir profil olarak bana hissettirdi. Hani ben Beşiktaş taraftarı değilim, ben heyecanlandım Love için bu tavrıyla. O açıklamasının en başında işte İngilizce başlıyor. Size bir şey söylemek istiyorum, ilk olarak bir şey söylemek istiyorum diyor ve sonra Türkçe olarak şampiyon olmak istiyoruz diyor. Bunu derken ki vücut dili, kendine güveni, duraksaması arada böyle, yani çok kendine emin bir profil Vlahović. Direkt orada bunu hissettirdi. Sonrasında zaten üçlü çektirirken ki coşkusu yine taraftan hoşuna gidecek bir nokta. Tabii bunlar şu anda hoşuna gider. Bunu performansa desteklerse bambaşka bir noktaya gelir Blažević'in taraftarla ilişkisi. Destekleyemezse klasik eleştirilir. Ama çok iyi bir başlangıç yaptı bence bu vücut dili, bu açıklamalarıyla, Türkçe verdiği mesajla. Bilmiyorum, kendi herhalde bunu düşünmüştür. Bu zorla yaptırılacak, hani Beşiktaş sana işte şöyle Türkçe konuş dedirtecek hali yok bence bu tarz oyuncular. Kendi yok, herhalde.
0: Işte. Mesela Nübel de basın toplantısında işte merhaba mı dedi, teşekkür ederim mi dedi, öyle bir Türkçe cümle kullandı. Birkaç tane, birkaç kelime kullandı. Mesela İtalyano kullanmadı. İtalyano kullanmaması senin dediğinin teyiti oluyor yani, kulüple alakası yok hani.
1: Herkes yaptırıyor.
0: Yani bir şey düşünüyor, kendi yapıyor.
1: Vallahi güzel oldu yani, ben dediğim gibi o görüntüleri görünce ben bile heyecanlandım. Hani bir Beşiktaş taraftarı değilim ama oyuncuyu bu kadar motive görmek benim de hoşuma gitti.
0: Yani çok iyi bir transfer oldu kesin. Beşiktaş'ın çok üst düzey bir santrafor kadrosuna kattığı kesin. Sadece bu bakımdan bile Beşiktaşlı taraftarların heyecanlanması, umutlanması, ümitlenmesi son derece normal. Vlahović'le alakalı olarak dün konuşurken işte Avrupa'daki santrafor dengesinden biraz bahsettik. Bununla birlikte Avrupa'da 5 büyük ligde herhangi bir takımda rahat rahat oynayabileceğini de konuştuk mealen. Şimdi o sınıfta bir santrafor aldığınızda senin söylediğin gibi biraz da uyum yakalayabilirsen çok büyük fark yaratabilirsin. Hem ligde hem de işte olası Avrupa mücadelesinde. O yüzden de Beşiktaş açısından son yılların santrafor pozisyonunda en umut veren transferi oldu. Hani Tammy Abraham da normalde iyi bir transfer. Fakat hani o mesela gol yollarında bitiricilik konusunda Vlahović kadar etkili bir isim değildi. Pek de istenilen katkıyı vermedi. Kötü bir katkı vermedi ama hani beklenen katkıyı verdiği söylenemez Tammy Abraham'ın. Diğer yanda Vlahović için işte açıp izliyorsun, şöyle bir attığı gollere bakıyorsun, oyuncunun fiziğine bakıyorsun, yaşına bakıyorsun. Çok fazla olumsuz bir şey söyleyemezsin. İşte herkesin şu an dile getirdiği gece hayatını seviyor, şöyle böyle. Valla onu göreceğiz. Onu hep beraber yaşayacağız. Şimdi o konuyla alakalı olarak yok öyle değildir ya da kesin öyledir, şöyle olur böyle olur demek biraz saçma olur. Ama bütün şeye baktığında hani oyuncunun geliş hikayesi, işte az önce söylediğimiz parametrelere baktığında olumsuz anlamda bir tek onu söyleyebilmek bile bence iyi. Başka bir şey çok söyleyemiyorsun çünkü. Mesela şunu diyemiyorsun ya, işte oyuncu yaşlı, yaşlandı, fizik olarak kötü.
1: Bitiriciliğiyle ilgili problem
0: bitiriciliği
1: var,
0: kötü, ne bileyim işte fiziksel olarak şöyle, öyle bir durumu yok oyuncunun.
1: Dün yani yine kapı gibi çıktı, evet, taraftar yani, günde yani. Bayağı aynen fizikli, sağlam duran bir oyuncu.
0: Aynen. O fiziğe göre mesela hızı düşük mü? Hayır, değil. Yani bu adam frikik de atıyor mesela 1.90 boyuyla.
1: Ya evet, onu dün Opta paylaştı. Serie A'da son 4 sezonda direkt frikikten en çok gol atan oyuncuymuş. 5 frikik golü varmış Vlahović.
0: Mesela Juventus'ta forma giymeye başladıktan sonra Juventus'lu oyuncular içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde gol katkısı en yüksek olan oyuncu Vlahović. 2022'den itibaren baktığında hala o rekor Vlahović'te. O yüzden de çok üst düzey bir kaliteyi Beşiktaş kadrosuna eklemeyi başardı. Artık bundan sonrası işte o hep konuştuğumuz uyum ve takımın ortak bir hedef bulmasıyla alakalı. Çünkü Beşiktaş'ın hala kadrosunda birkaç problem olsa da genel olarak çok iyi bir kadro oluşturdu. Şimdi Beşiktaş'ın santrafor rotasyonunun Vlahović artı oh olması bile birçok şeyi Beşiktaş'ın çözdüğünü gösteriyor. Yani oh geldiğinden beri mesela kötü performans gösterdi diyecek biri yoktur. Hem o da çok mücadele etti. O da bütün gücünü ortaya koydu. Hem de goller de attı. Goller de atıyor. Şimdi o ikinci santrofor durumuna geldi. Onun önüne çok daha iyi bir oyuncu getirdi Beşiktaş. Artı işte Semih gibi, Mustafa Hekimoğlu gibi 3 numara pozisyonunda da genç iki tane altyapıdan çıkardığı oyuncu var. Şimdi bu kuvvetli bir santrafor rotasyonu. Orada büyük ihtimalle Mustafa Hekimoğlu ya da Semih ayrılacak takımdan, onu anlıyoruz. Fakat hangisi kalırsa kalsın o rotasyon çok kuvvetli bir rotasyon haline geldi. Bir de işte Vlahovic, şimdi örnek veriyorum Trossard'la, Orkun'la sağ kanatta oynayacak şu an Černý ile bir uyum da yakalayabilirse, o zaman Beşiktaş açısından birçok şeyin son yıllarda olmadığı kadar kolaylaştığını görürüz. Bu oyuncunun son vuruş kalitesi yüksek, tek vuruş kalitesi yüksek, fizik gücü yüksek, hava topları iyi, boyuna göre yavaş değil. Yani dribling de yapabiliyor, top da saklayabiliyor. Bağlantı konusunda öyle çok çok üst düzey diyemem ben. Yani çok böyle üst düzey bir oyuncu değil bence bağlantı konusunda. Ama orada da belli bir seviyesi var. O yüzden de hani Beşiktaş adına şu an için sezonundan önemli transfer oldu. Yani Trossard'ın önüne geçti net şekilde. Onu söylemek gerekiyor. Bununla birlikte hani maaşı konusu, maaşı çok anormal gözükmüyor. Ama tabii ki o hani bonservissiz gelmesinin karşılığı olan bir yüksek bir imza parası var.
1: Ben dün 8 artı bonuslar dedim maaş için. İmza parası ile ilgili bir şey dedim. Sende nasıl bir bilgi var?
0: İmza parasının 10 milyon euro olduğu civarında söyleniyor. Hı-hı. Yıllık. Zaten 3 aşağı 5 yukarı bence o beklenebilirdi. Çok
1: tek garip. Seferde 10 milyon mu?
0: 10 milyon euro diye okudum. Onu yani bölüyorlar mı? Onu tek seferde mi verecekler bilmiyorum ama ona tam bir şey diyemiyorum şimdi.
1: Mesela Salah da her yıl 10 artı 7, 10 artı 7 idi. Yani 14 milyonluk bir imza parası var toplamda.
0: Onlar da normal. Yani zaten maliyetinin çok yüksek olacağı belliydi. Ben çok garipsemiyorum oraya. Yani herhalde 15 ile 20 arası bir şey olacak Beşiktaş'a. Maliyeti olacak. Orası zaten buraya getirdiği zaman böyle bir oyuncu artık bu rakamlara ne yazık ki okey demek durumunda kalıyorsun. Artı işte bir de ben en çok şeyde hoşuma giden tarafı bu transferin. Bir iki sezon üst düzey performans alırsa Beşiktaş bu oyuncu ciddi bir rakama da satabilir. Hı hı.
1: Ben oyuncunun gol rakamları biraz hani düşük kaldı demiştim. Hı. Juventus'ta beklenenden belki ama dün yine Opta şöyle bir şey paylaştı. Son 6 sezonda Serie A'da minimum 50 gol atan futbolcular arasında en iyi gol atma sıklığına sahip ilk 5 oyuncuyu sıraladı. Osimhen burada 125 dakikada bir golle lidermiş. Lautaro 133 dakikada bir. Vlahovic de 146 dakikada bir gol atmış. Ciro Immobile var. Yine 146 dakikada bir. Bu arada sen az önce Abraham'ı saydın. Abraham'dan önce de Immobile gelmişti. Hmm. Aslında büyük beklentiyle ama o da olmadı. Lukaku da 163 dakikada bir gol atmış. Serie A performansı olarak burada da iyi yani gol atma sıklığı Serie A'daki o istikrarlı golcüler arasında Dušan Vlahović'in. Dün başkan Serdal Adalı da tabii uçakta Vlahović'le birlikte geldi ve sıcağı sıcağına havalimanı apronunda Beşiktaş Dijitali O'da konuştu. Taraftarlarımızın beklentisinin farkında Vlahović diyor. Elinden yeni fazlasını gösterecektir. Bu transferin gerçekleşmesi de emeği bulunan başta Önder Özen hocamıza, Eduard Graf'a ve bu ekibi bir arada tutan Can Kaymakoğlu'na teşekkür ederim. Vlahović'in başarılı olacağına yürekten inanıyorum dedi Serdal Adalı. Graf da galiba uçaktaki isimlerden biriymiş. Ben Graf'ı nasıl biri tip olarak bilmiyormuşum. Graf fotoğraf paylaştı diye önüme fotoğraf düştü. Vlahović'le birlikte 3 kişi var ama hangisi Graf kestiremedim. Herhalde kendisi de oradaydı. O da bayağı bir aktif. Evet. Transfer döneminde. O konuda gerçekten neden bu kadar kötü yönetildi? Mesela bu şu an anladığımız Önder Özen'in katkısıyla Graf biraz daha devreye girdi. Mesela bu işi halletmesi gereken kişi Önder Özen miydi yoksa yönetim miydi çözmesi gereken? Hani benim haberlerden anladığım yönetimin çok bir dahli yok. Hani varmış yokmuş. Önder Özen kapısını çalıyor, faydalanmak istiyor mesela. Çalmasa Graf mesela orada devam mı edecek böyle pasif bir görevde? Hani nasıl bir sözleşme imzalandı da?
0: Graf'ı kim getirdi?
1: Serdar Adalı getirmedi.
0: Serdar Adalı yani. Getirdi. Serdar Adalı'nın ilk hamlelerinden biriydi.
1: Evet, bir de işte scout ekibinin başında bir neydi? Vic mi?
0: John Wick.
1: John Wick mi? Şimdi kim? Bir Wick.
0: Evet evet.
1: O Wick işte değil mi? O falan.
0: Şimdi o ilk hamleleriydi. Sonra kısa süre sonra teknik adam değişikliğine gidip Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaşınca Graf tarafı tamamen şeye çekildi. Kızağa çekildi orası. Orada da çok büyük ihtimalle Serdar Adalı kendi getirdiği için ve ilk operasyonlarından biri olduğu için hemen Graf'ı göndermek istemedi. Çünkü işte futbol yapılanması, ondan sonra daha profesyonel bir ekip, ondan sonra scout çalışması gibi böyle gene güzel cümlelerle tarif edilmişti Graf'ın gelişi. Şimdi orada hemen vazgeçmek istemedi. Yoksa Graf gerçekten bir şey yapmıyordu. Hatta yani Sergen Yalçın Graf'ın getirdiği oyunculara karşı mesafeli ve Graf'a da direkt laflar söyledi. Hatırla. Ve gelişen noktada hani Graf Beşiktaş'ın maaşlı profesyoneli ama hiç kullanılmıyor, hiç faydalanılmıyor. Tamamen unutulmuş. Serdar Adalı da kendi getirdiği için ve çok yeni getirdiği için dokunmadı. Ama işte tesadüf bunlar, sadece tesadüf işte. Bunlar çok bilinçli olmuyor. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü skorlar yüzünden, beklentiler yüzünden yeteri kadar uzun sürmedi. Başka bir yapılanma geldi. Önder Özen de zaten, neden Önder Özen? Neden akıllı bir adam? İşte bu gibi sebepler dolayısıyla. Yani herhangi bir ego yok. Kulübün bir kaynağının olduğunu, yani kulübün oraya bir kaynak akıttığını farkında ve o tarafında iyi işler yapabileceğini farkında. Ve hiç ego olmadan arıyor. Böyle böyle anlatıyor durumu. Ondan sonra tekrar onu çarkın içine sokuyor ve onun da Beşiktaş belli bir şeyini alıyor. Mesela Nübel transferi şimdi yani Beşiktaş açısından çok çok çok umut verici bir transfer. O transferde direkt dahli var Graf'ın. Kendi de anlattı zaten, işte kendi de konuşuldu ya da işte yazıldı çizildi, medyaya geldi. O yüzden de enteresan. İşler böyle yürüyor ne yazık ki.
1: Senin de genel Samet Aybaba döneminde çizdiğin bir tablo vardı. Hani hem yerel bir isim hem bir de yurt dışındaki o bağlantıları yönetecek bir isim. Hı. Aslında şu an Beşiktaş'ta tam olarak böyle bir yapılanma var ve uyumlu çalıştıkları da gözüküyor. Daha ne olsun, değil mi?
0: Ya öyle ama işte Mert olmuyor yani. Hani bizde kulüplerde işte Samet Aybaba ile Brad Friedel arasında yaşananları düşün. Yani o, bilmiyorum, genelde bizden çıkıyor problemler. Yani sen olamazsın, sen orada yapamazsın, ben yönetmem lazım, ben bir numara olmam lazım tarzı böyle bir ego ortaya çıkıyor. Ondan sonra hani bu insanlar, para verilen insanlar bir türlü o katkıyı veremiyor, soğutuluyor aslında. Hani bir anlamda mobbing yapılarak ayrılması sağlanıyor. Ama ya kulüp dediğin o kadar fazla insana, o kadar fazla profesyonel ihtiyacı var ki ve belli bir seviyede isimlere ihtiyaç var ki beraber çalışma kültürünü yakalaman gerekiyor. Beraber çalışma kültürünü yakalayamazsan artık bu tarz büyük kulüplerde birilerinden her şeyi beklemek başarısızlığın kesin reçetesi bence. Yani sen çok iyi bir profesyonel olabilirsin. Gerçekten işine hakim olabilirsin. Takdir de görebilirsin ama her şeyi yapamazsın Mert. Bu kadar büyük bir kulüpte. Her şey senden geçemez. Her şey senin sorumluluğunda olamaz. Mutlaka görevi paylaşman lazım. Bu kadar büyük bir kulüpte. Onu işte beceremiyorlar yani. O diyor ki o kontrolü kaybetmeyeyim. O da bende olsun. O da bende olsun. O da bende olsun. Ya, olmuyor işte. O zaman patlıyorsun. Bir yerde patlıyorsun. Çünkü o kadar zaten network'ün yok. İşte yabancı dilin yok. Anladın mı? O kadar takip etmiyorsun. Yeniliklerden belki o programı bile kullanmayı bilmiyorsun. Hani bütün scoutların kullandığı programı bile kullanmayı bilmiyorsun belki. O yüzden işte Önder Özen gibi isimlere ihtiyaç var. Yani o katkıyı verecek, o organizasyonu yapacak, kişilere, insanlara değer verecek. Şimdi Önder Özen'in farkı mesela şurada da ortaya çıkıyor. Hep bir değer veriyor dikkat ederseniz. Hep bir değer yükseltiyor. Yani insanlar hakkında konuşurken, kulüp hakkında konuşurken hep bir değer yükseltiyor. Bunu istersin. O rekabeti değil, hani onun başına vurmayı değil, yani adamı onur ederek işin içine katmayı tercih ediyor Önder Özen gibi bir profil. O yüzden işte Galatasaray ile alakalı olarak hep anlatmaya çalışıyorum. İhtiyaç var. Hani korku ama ya ön plana çıkarsa. Hani ya ön plana çıkarsa, bizim başarılarımızda ya biri ön plana çıkarsa. Ne yapacağız? O zaman gidecek. Yani o iktidar gidecek. Ondan korkulduğu için böyle bir durum ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ben. O yüzden işte herkes her işi yapmaya çalışıyor. Ondan sonrası da genel olarak kaos oluyor. Ama Graf hani kalkıp da Beşiktaş'ta bir numaralı isim olmasına gerek yok. Önemli bir profesyonel olur. O da Beşiktaş'ta yaptığı işin karşılığını alır. Beşiktaş da onun karşılığını verir. Ve sistem bu şekilde yürüyebilir. Ama yarın öbür gün Önder Özen ayrıldığında, Serdar Adal ayrıldığında, Mert göreve geldiğinde, yani Graf'la niye kavga edesin? Niye onunla bir ego savaşına giresin, değil mi? Normalde olmaması lazım. Onun işi farklı, senin işin farklı. Onu kullanarak sen kendini yükseltebilirsin. Onun yetenekleri sana fayda sağlayabilir. Takım başarılı olduğu zaman zaten sen en büyük gene aslan payını alırsın. Ama bizde yok pek. Uzağız yani o kültüre.
1: Peki 7.52 yavaştan bu bölümün sonuna geliyoruz. Vlahović'in dün Beşiktaş Dijital'e verdiği röportajda şu ifade de bence dikkat çekici. Onu da konuşmadan geçmeyelim. Siyahla beyaz hayat boyu beni takip etti diyor Vlahović. Partizan'da başlayan hikaye Juventus'un ardından Beşiktaş'ta devam ediyor demiş. Bu da güzel bir tesadüf olmuş Dušan Vlahović için.
0: Bir arada zaten Fiorentina var.
1: Evet, arada Fiorentina orada da.
0: İki kulüp İtalya'da değil mi? Fiorentina ve Juventus
1: evet,
0: sadece.
1: Evet, Fiorentina sonrasında Juventus. Şimdi de Beşiktaş'ta macera siyah beyaz devam ediyor. Onunla ilgili tabii endişelerden biri bu arada sezon başı kampı yememiş olması. Kendi bir açıklaması galiba yok ama hani İtalyano'ya şöyle dediği, günde çift antrenman yapıyorum kendimi hazır tutmak için demiş. Fit gözüküyor ama tabii görmek lazım, o açıklamalar ne derece doğru bilmiyorum.
0: Nereden baksanız 3 hafta. Nereden baksanız. O da normal.
1: Zaten Avrupa için acil bir ihtiyaç yok. Yok. Vlahović konusunda. Ligi de Beşiktaş tabii olsa iyi olurdu ama ligi de bir şekilde 2-3 hafta idare edebilecek bir.
0: Biraz Mario Gomez'e benziyor gelişi. Mario Gomez de yavaş yavaş ısınmıştı takıma.
1: Ve Cenk Tosun gibi hazır formda bir isim vardı. Oh da şu an o görevi yapabilecek bir oyuncu gözüküyor. Beşiktaş'la ilgili maçı birazdan konuşalım bence. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra Lukaku transferini değerlendirelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.57 saatlerimiz Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferiyle devam ediyoruz. Transferin zaten birkaç gündür bittiği konuşuluyordu. Oyuncunun bonservisi, yıllık ne kadar kazanacağına dair haberler yapılmıştı. Fenerbahçe'de dün saat 18.30 civarı düzeltiyorum. Oğuz Çetin, futbol direktörü Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe TV'ye çıkacak, açıklamalarda bulunacak dendi. Bunun da zaten Lukaku transferi için olduğu anlaşıldı. Oğuz Çetin de tabii ağzındaki baklayı çıkarmak için biraz bekledi. Biraz tabiri caizse süründürdü izleyenleri. Yapılanmayla ilgili böyle bir giriş yaptı. İşte oyuncuların karakterli olmasından vesaire bahsetti. Lukaku ismini anmadı ve en sonunda sadede geldi. Ben tabii sonradan banttan izledim. Önce sosyal medyadaki o haberleri gördüm. Sonra banttan izledim. Baktım ama ne zaman gelecek, bir türlü gelmedi o Lukaku ismi. Ama sonrasında kendisi camiaya, başkana, Cihan Kamer'e, yönetime hayırlı olsun diyerek Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirildiğini duyurdu. Kendisinin bu akşam burada olacağını yine söyledi ki gece herhalde 23-23.30 civarı İstanbul'a ayak bastı Romelu Lukaku. Ve program içerisinde de bir görüntülü mesajı yine taraftarlara izlettirildi Romelu Lukaku'nun. O da çok motive gözüküyor. Geçmişinde de Türkiye olan bir isim. Evet. Çok küçük yaşta, 3 yaşındayken babası Gençler Birliği'nde forma giyiyor Romelu Lukaku'nun. 96-97 sezonuymuş. Sen hatırlar mısın?
0: Ben oyuncuyu hatırlamadım. Dün hatta bir golünü gördüm. Golü atıyor. Ondan sonra Erkan Hoca ile beraber seviniyorlar. Böyle enteresan bir sevinç yapıyorlar.
1: Roger Lukaku.
0: Evet.
1: Hatta Hüseyin abi de şöyle bir bilgi vermiş. Babasının adı tam adı Roger Menama Lukaku. Adının ilk iki harflerinden Romelu çıkmış. Romelu Lukaku ismi öyle verilmiş oyuncuya. Onun için de tabii duygusal bir transfer oldu. Kendi ifadesi bu duygusal kelimesi. Çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Bildiğiniz gibi burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve oldukça duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından dolayı büyük gurur duyuyorum dedi ve bu hafta sonu Fenerbahçe kimle oynuyor?
0: Tabii ki Gençler Birliği.
1: Tabii ki Gençler Birliği ile oynuyor. Lukaku tabii oynar oynamaz bilemiyoruz. Hazır gelmiş kendi ifadesine göre ama Gençler Birliği'ne karşı ilk defa o da Fenerbahçe formasını giyebilir, süre alabilir. Gerçi zor şu an Talisca ve Vedat Muriç varken rotasyonda. Lukaku da yeni gelmişken ama enteresan olacak. Oynamasa bile değişik bir hikaye tribünde olacaktır. Maç neredeydi? Gerçi Ankara'daydı.
0: Ankara'da.
1: Ama gidebilir yine. Orayı belki özlemiştir Lukaku. Oynamayacaksa bile gidebilir. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye de. Enteresan bir transfer dönemi yaşıyoruz gerçekten. Gelen isimleri böyle alt alta sıraladığımızda. Suudi Arabistan Ligi'ne bayağı bir yaklaştık şu anda. Yıldız oyuncu seviyesi olarak. Belki de toplam adet olarak geçmişizdir.
0: Evet.
1: Beş olarak belki gerideyiz ama.
0: Lukaku ile alakalı olarak bilen bilir. Zaman zaman istatistiklerde yazılır hep bu. İşte bonservisine harcanan para Lukaku'nun kariyeri boyunca.
1: Dün Oskett'in o vurguyu yaptı galiba, bir numaraymış. Bonservisine en çok para veren
0: her zaman
1: oyuncu.
0: Yazılıp çizilmiştir. Toplamda şu an Transfermarkt'ta 375 milyon euro yazıyor Lukaku'nun kulüpler tarafından Lukaku için ödediği bonservis rakamı 375 milyon euro. Bu tabii oyuncunun değerini gösteren bir rakam. Piyasa değeri olarak 100 milyon euroyu görmüş. İşte 113 milyon euro tek kalemde bonservis bedeli verilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok büyük bir tecrübeden bahsediyoruz. Çok uzun süredir futbol dünyasında olan, çok uzun süredir profesyonel olarak üst seviyede, üst seviye takımlarda, üst seviye liglerde devam etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve işte Lukaku ile alakalı olarak tabii ilk akla gelen son dönemde geçen sezonki sakatlığı. İşte geçen sezonki sakatlığı, geçen sezon aldığı süre. Fakat dün Lukaku dedi ki %100 hazırım dedi. Ve zaten Dünya Kupası'nda kadroda olması, artık kadroda olduktan sonra da yavaş yavaş süre alması artık o sakatlığı atlattığını gösteriyor. Sakatlığı atlatması demek sakatlıktan sonra en üst düzey formuna ulaştı demek değil. Onu yanlış anlamayın, onu söylemiyorum ama sakatlığın izini attı. Düzenli olarak çalışabiliyor. Sakatlıkla ilgili bir problem yaşamıyor anlamında söylüyorum bunu. Bu tabii Fenerbahçeli taraftarların aklındaki bence en önemli soru. Öyle bir problem yaşar mı, yaşamaz mı? Şimdi onu bilmek tabii mümkün değil. Onu biz tahmin edemeyiz, onu bilemeyiz. Fenerbahçe neticede sağlık kontrollerini yaptı. Bir karar verdi ve Lukaku'yu kadrosuna kattı. Peki sağlık problemi yaşamazsa ne olur? İşte ben orada olumlu taraftayım. Hatta bayağı olumlu taraftayım. Ben bu kadar fizikli santraforların, Lukaku gibi bağlantı oyununu bayağı iyi yapan oyuncuların ligde fark yarattığını ve olumlu işler yaptığını defalarca gördüm. O yüzden de Lukaku'dan da beklentim aynı. Lukaku'nun ben sakatlık olmadığı sürece Fenerbahçe'ye ciddi katkı verebileceğini düşünüyorum. Artı Vedat Muriç ile beraber rol paylaşımı da Fenerbahçe açısından bence olumlu gözüküyor. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Vedat Muriç Fenerbahçe'yi bilen, Türkiye'yi bilen, artık çok tecrübeli. Yaşı sonuçta Lukaku'dan çok uzak değil. Lukaku 93'lü, Vedat Muriç kaçlı?
1: 4'lü olsun.
0: 94'lü ya da 95'li diye biliyorum ben de.
1: 4'lü değil.
0: Yani ikisi de çok tecrübeli. İkisi de fizikli. Ama mesela şu an direkt Vedat Muriç bir numara ya da Lukaku bir numara bence diyemezsin. O yüzden orada bir rol paylaşımı olacak. Eğer onu da İsmail Kartal takım içerisinde iyi ayarlayabilirse Fenerbahçe bu iki santraforunu sürekli işin içinde tutarak oradan da hani fiziksel anlamda o bazı dezavantajları, yaşın getirdiği dezavantajları yaşamadan sıyrılabilir. Bu bir ihtimal. Tabii orada yönetmesi çok kolay da olmayabilir. Onu bilmiyoruz. Onu zaman gösterecek. Ama Fenerbahçe açısından iki tane değerli santrofor oldu. İkisi de oyun profili olarak Fenerbahçe'nin bence arayacağı, Fenerbahçe'deki oyuncuların, santrafor arkasındaki oyuncuların da istediği tarzda oyuncular. Onun da ben yine olumlu olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe için.
1: Hem onları oyun içine sokabilir, hem böyle zorda kaldıklarında, orta yaptıklarında da çok rahat o toplara vurabilecek, kendilerine alan açabilecek boylu postlu güçlü oyuncular. Daha ne istersin?
0: Dakika 76. Skor 1-1. Lukaku ile başlamışsın oyuna. Mesela yanına Vedat'ı attığında son sağlı 15 dakika
1: soldu, ortalar.
0: Yani o fizik gücüyle beraber mesela fark yaratma ihtimalin çok ligde. Bu mesela ikisini oyuna aldığında çok iyi oynuyorsun anlamında ya da çok iyi oynarsın anlamında söylemiyorum ama yani iş doldur boşalta döndüğünde bile sana çok ciddi avantaj sağlayabilecek iki tane santrafordan bahsediyoruz. Yani doldur boşaltta bile ki bizim takımlar yapıyor. Yani onu da unutmayalım. Hani öyle bizim takımlar bütün maç boyunca bildiğini oynayan takımlar değil. Bizde hele böyle sıkıntılı ve stresli durumlarda oyun daha çok doğaçlamaya dönüyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Öyle topu yerden oynayalım, sakin kalalım, ondan sonra pas yapalım gibi bir durum olmuyor yani. Orta çok yapılıyor. Zaman zaman burada seninle işte maçlarla ilgili istatistikleri verirken sen diyorsun ki Beşiktaş 47 orta yapmış abi diyorsun.
1: Dün Paris Saint Germain ikinci yarıda kaç orta yapmış?
0: Kaç?
1: Sıfır.
0: Çok iyiymiş. Ben de acaba yüksek mi söyleyeceksin diye.
1: İlk yarı 6 yapmışlar. Korner yok hiç. Maçta korner kullanmamışlar. İlk yarı 6. Baktım dikkatimi çekti. İkinci yarı 0. Orta yok Paris Saint-Germain.
0: Bizde öyle olmuyor işte. Sen diyorsun 47 tane orta olmuş diyorsun maçta. O bile mesela bir avantaj yaratabilir Süper Lig'de. Süper Lig standartı için bence Lukaku doğru bir oyuncu. Doğru bir profil. En büyük işte soru işareti sakatlıkla alakalı durum. Sakatlıkla alakalı bir şey yaşamazsa ben sezon boyunca Fenerbahçe'nin Lukaku'dan belli seviyede bir katkı alacağını düşünüyorum.
1: Dün Oğuz Çetin'in Fenerbahçe TV'deki açıklamalarında bu sakatlıkla ilgili söyledikleri de bence çarpıcı. Bu sakatlık sonrası en büyük özelliği diyor. Geri dönmek adına Belçika milli takımından birlikte çalıştı. Fizyoterapisti. Onunla birlikte çok ciddi çalışmalar yaptı. Diyor ve bu sakatlık sürecinin geçen yıl bu kadar uzamasının sebeplerinden biri de Oğuz Çetin'e göre Napoli'nin ve Conte'nin özellikle ona olan ihtiyacından dolayı baskı yaparak Napoli'ye gelir getirmeleri oldu. Yani hazırlanmadan daha tam realite olmadan sahaya sürmesinden kaynaklı sürecin bu kadar uzadığını söylüyor ama işte o fizyoterapistiyle yaptığı çalışmalar milli takım hocasıyla da konuşarak o milli takım döneminde iyi geçirmiş antrenman konusunda. Ve dediğin gibi kendi ifadesi %100 hazırım diyor Romelu Lukaku. Bu konuda bir endişesi yok. Dün sağlık kontrolleri bu arada yurt dışında da belki yapılmış olabilir bir ilk etap ama anlaşma imzalandıktan sonra Türkiye'deki sağlık kontrolleri dün gece yapıldı gelir gelmez. 2 saat kadar sürmüş. Herhalde bir problem çıkmaz. Çıkmazsa anlaşma aynı şekilde geçerli olur ama problem olursa bir çıkış şeyi var mı onu da bilmiyorum biraz
0: vardır,
1: imzayı erken atmış gibi Fenerbahçe. Yani sanki burada kontrolden geçirip öyle imza atacak deniyordu. Dün imzalar atılmış kontrollerden sonra geçeceği söylendi. Bu da normalde kronolojik olarak çok olan bir şey değil. Mesela Vlahovic'in transferi dün sadece görüşmelere başlandı diye geçti. Fenerbahçe 1+1 yıllık anlaşma imzaladık diye direkt paylaştı değil mi?
0: Evet, demek ki oradaki kontrolleri yeterli gördüler herhalde. Oradan ikna aldılar. Burada da ikinci bir kontrol yapıldı.
1: Ya
0: anladığımız
1: da
0: normalde
1: ya da sözleşmede bir madde olur. Hani İstanbul'da kontrolde problem çıkarsa fesi olur gibi bir şey de ekletilmiş olabilir. Oğuz Çetin dedi ki herkes bir rakam söyledi. Yüksek rakamlar konuşuldu yıllık ücreti için ama 5+1 milyon euroya geldi dedi. Ve bunu bonservis için değil yıllık ücreti için söyledi. Çünkü 5+1 muhabirler tarafından hep bonservisli olarak söylendi. Evet. Yıllık ücreti de 10 milyon euro gibi.
0: Doğru.
1: Konuşuldu. Ama Oğuz Çetin 5+1'i net şekilde maaş için söyledi. Çünkü o 1 milyon euronun 500 binli şampiyon olduğu takdirde alacak. Diğer 500 bini de ya gol kralı olursa ya da 20 golün üzerine çıkarsa alacakmış. 1+1 yıllık sözleşmenin de açılımında Fenerbahçe ya şampiyon olursa +1'lik opsiyon devreye girecekmiş. Ve bu şampiyonluk yolunda işte kesinlikle Fenerbahçe'de olmak istiyorum demiş. Hani paradan daha farklı motivasyonları olduğunu dile getiriyor Oğuz Çetin ve bu kontrattaki 1+1'in şampiyonluğa bağlı olmasının da Lukaku tarafından istendiğini söylemiş.
0: Ben biliyorsun 1+1'lerin hastasıyım. Benim en çok sevdiğim anlaşma tarzı 1+1 yaşı olan oyuncular için. Aslında kulübün genel kuralının bile öyle olabileceğini düşünüyorum. Zaman zaman bu futbol dünyasında gündeme geliyor ya, tabii pratikte uygulamak çok kolay değil her oyuncuya karşı. Fakat ben işte belli bir yaşa gelmiş, bazı riskleri olan her oyuncu için 1+1'in muhteşem bir anlaşma metodu olduğunu düşünüyorum. İşte sen ne diyorsun? Şampiyon olursa +1 devreye girecek diyorsun. Evet. Bu tabii bayağı üst düzey bir şey. +1'lik opsiyon olmuş Fenerbahçe için. Çok Fenerbahçe'nin lehine yani bu durum. Ama normalde bir sene oyuncuyla devam ettin. İşte belirlediğin şartlara göre eğer memnunsan o +1'i almak bence harika bir şey. Direkt çünkü bu yaştaki oyuncular biliyorsun gelirken 3 seneden açıyorlar kapıyı. Ve onun çok büyük riski oluyor ve çok büyük zararı oluyor bizim kulüplere. Dolayısıyla Lukaku'nun yıllık ücreti artı 1+1'lik anlaşma yapılması da gerçekten Fenerbahçe'nin lehine olmuş. İşler kötü gittiği noktada Lukaku'ya teşekkür edip Lukaku ile yolları ayırabilirsin. 6 milyon euro da Lukaku'yu bir sene kadro tutmak için bence mevcut düzende Türkiye'de verilebilecek makul bir rakam.
1: Artık çok normalleşti, evet. 6 milyon euro bu seviye bir oyuncu için. Bir de şunu söylüyor Oğuz Çetin. Fedakarlık yaptığını bu pazarlıklarda ve Napoli'den alacağı 2 milyon euroyu silmiş. Hatta Napoli bir şekilde bir yerden herhalde 150 bin euro talep etmiş oyuncudan. Ya da Fenerbahçe'den mi artık onu tam bilmiyorum. Kulübe cebinden o parayı ödemiş. Romelu Lukaku Oğuz Çetin'in ifadesine göre böyle bir hatta iki fedakarlık yapmış Fenerbahçe'ye transfer olmak.
0: O da herhalde için bayağı bir şeyi değiştirmek istemiş. Bulunduğu ortamı, havayı, kulübü bayağı
1: onun
0: istekli.
1: En kötü sezon oldu kariyerinde. Yani bu kadar az forma şansı bulduğu başka bir sezon yok Romelu Lukaku'nun. Ve şimdi de şampiyonla oynayan bayağı yıldız oyunculardan kurulu bir takıma geldi. Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali çok yüksek. Tekrar kendini orada gösterebilir Romelu Lukaku. Bakalım nasıl bir birliktelik.
0: Sen genel olarak olacak. Nasıl görüyorsun? Ben olumlu yaklaştım.
1: Ben de şey olarak artık işin hani maddiyatını çok konuşmadığımız için orayı geçiyoruz. Orayı geçtikten sonra Edin'de Vedat Muriç gibi bir oyuncu varken Romelu Lukaku girilebilecek bir risk. Yani ben yine de Vlahovic gibi bir isme gitmesi tercih ederdim Fenerbahçe'nin. Daha net bir birinci santrafor olurdu. O acaba bir problem yaratır mı diye düşünüyorum. Çok yakın seviyede iki oyuncunun olması, biz de biliyorsun yani birkaç maç gol atamasın hemen diğeri böyle bir istikrar bulunamıyor. Hani Galatasaray'da şu an Osimhen mi Osimhen. Beşiktaş'ta Vlahovic mi Vlahovic, ama şimdi Fenerbahçe'de Muriç mi olur Lukaku mu, böyle bir kafa karışıklığı. Oralardan bazen iyi şeyler çıkmıyor. O bir endişe kaynağı olabilir Fenerbahçe için ama profil olarak ben de ligin şifrelerinden biri olduğunu düşünüyorum Romelu Lukaku tarzı oyuncuların. O yüzden de normal yani Pavlidis'e 40-50 vermektense bu yatırımı yapmak sanki daha mantıklı oldu.
0: Üçüncü santrafor olarak mesela bu durumda Sidiki Şerif'i tutar mısın kadroda?
1: Ben tutarım da.
0: Tutturmazlar mı diyorsun?
1: Pek öyle bir niyet yok gibi. Gerçi Şerif'e de yazık olur bu rotasyonda. Yani Talişka'da kalacak. Gerekirse Talişka'da santrafor tercih ediliyor. O yüzden zor ama iyi bir üçüncü santrforum olsun isterim. Yoksa yine idare edebilir mi Fenerbahçe? Muriç, Lukaku, Talişka'yı da tuttuğu takdirde. Asensio 4 oyuncu oluyor 10 numara ve 9 numara için. Belki biraz eksik gözükebilir.
0: 3'ü 30 plus tabii. Oradaki oyuncuların.
1: Asensio da.
0: Asensio 30.
1: 30'dur Asensio'da yani.
0: Asensio 30 yoktur ya.
1: Vardır.
0: Asensio 29 değil mi? Bak bakalım bir. Kaç?
1: Asensio 30. 96
0: Ocak doğumlu. 96
1: Ocak. Belki oraya yerli bir takviye yapabilir şimdi iki şerifi gönderirse eğer. Değil mi? Ertuğ gibi konuşuluyor.
0: Yani gibi. Normalde hani Talişka'yı da tuttuğunu düşünürsen çok şeye gerek yok. İhtiyacın yok sayısal anlamda.
1: Ama on numarada işte.

0: işe girdiği için kalmasını isterdim. Bir de ben böyle potansiyelli oyuncuların sezon içerisinde takımla beraber pişme ihtimali olduğunu da düşünüyorum. Yani her seferinde çünkü Vedat Muriç, Lukaku değişikliği yapmana da gerek yok. Yani sezon boyunca sana o şans defalarca gelecek. Sonuçta daha kolayladığın karşılaşmalar olacak. Maç başında plan program yaparken ikinci opsiyon olarak düşünebileceğin karşılaşmalar olacak. İşte Türkiye Kupası mücadeleleri olacak. Oyuna sonradan soktuğun, dinlendirmek zorunda olduğun anlar olacak o iki oyuncuyu. O yüzden hani normalde Sidiki Şerif de kalabilir diye düşünürüm. Ama orada Fenerbahçe nasıl karar verecek onu tam bilmiyoruz.
1: Peki 8-15 saatlerimiz, bir araya daha gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8-19 saatlerimiz, Fenerbahçe'de Romelu Lukaku transferini konuştuk. Hızlı hızlı bugün gitmek istiyorum. Gerçekten çok fazla konu maddesi var konuşmamız gereken. Oğuz Çetin açıklamalarından da aslında Gençler Birliği kısmı vardı ama onu sonraya atacağım. Beşiktaş'a tekrar dönüş yapacağım. Beşiktaş bugün Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda rövanş maçına çıkıyor. Kendi evinde Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk edecek. İlk maçı deplasmanda Beşiktaş Semih Kılıçsay'ın golüyle 1-0 kazanmıştı. 10 kişi kalmıştı. Ouattara ikinci sarıdan kırmızı kartı görmüştü. Ama buna rağmen İtalyan'ı çift forvete dönüp biraz da risk alıp golü atmıştı siyah beyazlı ekibi. O avantajla bugün kendi evinde maça çıkacak. Bugün beklentimiz, temennimiz kesinlikle Beşiktaş'ın turu geçmesi, Avrupa Ligi'nde playoff turuna kalması. Bu konuda da bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Camia da hava gayet iyi. Moraller yüksek. Bugüne kadar oynanan 3 maçta kalesine gol görmemiş bir Beşiktaş var. Kalecisi Nübel çok formda. Trossard bu karşılaşmayla birlikte ilk kez süre alabilir. İlk 11'de başlamayacak ama dün İtalyano da bahsetti. Maçın gidişatına göre 20-30 dakikalar alabilir. Oldu ya, kötü senaryo tabii olmasın da. Maç istediği gibi gelişmedi Beşiktaş'ın. Trossard'ı sahaya sürme ve oyunu değiştirme ihtimali olacak. Daha önceki maçlarda olmayan bir ihtimal bu. Ouattara haricinde herhangi bir eksik yok bu karşılaşmada. Yani bir önceki maçın 11'inden sadece Rıdvan değişebilir. Rıdvan girecek. Zaten dün İtalyano'da 11 ile alakalı olarak Rıdvan artı 10 oyuncu dedi. Ve 11'leri de böyle hemen açıklamadığını paylaştı. Son anda açıklıyormuş. Her oyuncuyu da hazır tutmak istiyor. Farklı bir profil gerçekten İtalyano. Dünkü toplantıdan da özellikle Rıdvan'ın ben söylediklerinden etkilendim. Rıdvan ki uzun yıllardır, arada bir Rangers dönemi ayrıldı ama o dönemde dahi bence kulüpte neler yaşandığını işte yakın arkadaşı Ersin'den veya diğer isimlerden biliyordu, öğreniyordu. Onun ifadeleri dediğim gibi çok iyiydi bence. Beşiktaş taraftarları da umut verdiğini düşünüyorum. Mesela ne dedi? Takımda mantalite tamamen değişti diyor Rıdvan Yılmaz. Herkesin mentali şu anda çok başka seviyede. Hocamız bunu çok iyi aktardı. En büyük etken de sıkı çalışma ve takım içindeki kaybetmeme hırsı diyor. Çok basit bir konu ama biz de zaman zaman tekrarlıyoruz. Antrenmanların gerçekten ne kadar önemli olduğunu geçen hafta da konuşmuştuk. Yok, geçen hafta ben yoktum değil mi?
0: Bu hafta konuştuk.
1: Bu hafta mı konuştuk? Sanki geçen hafta gibi geldi ama pazartesi konuşmuştuk o zaman. Onu konuşmuştuk. İtalyano'yla da şu an en sert antrenmanlar herhalde onunla geçiyor. Yani ne Fatih Tekke'de, ne Okan Buruk'ta, ne İsmail Kartal'da bu yönde şeyler görmedim ben, hiç haberler. Ama Beşiktaş'ta bu konuşuluyor ve bunun meyvesini de şu ana kadar aldığını düşünüyorum. Mentali de bence bu antrenmanlarla, oradaki sıkı çalışmayla güçlendirebilirsin. Mental öyle oturduğun yerden sadece zihinsel olarak güçlendirebileceğin bir şey değil bence. Bunu fiziksel de desteklemen lazım o mentalin güçlü olması için. Yoksa istediğin kadar psikologla konuş, sadece konuşmada kalırsa bu işte davranışlara, fiziksel futbol için konuşursak, şeylere yansımazsa hiçbir bence anlamı yok. O yüzden İtalyano'yla ben gerçekten o mantalitenin değişebileceğini inanıyorum. Bir de ikinci not, o da bence enteresandı.

0: ufacık bir negatiflikte bu takım dağılmayacak. Geçen senelerde böyleydi diyor. Bu yolda bazı zararlı şeyler göreceğiz ama bizi etkilemeyecek diyor Rıdvan Yılmaz. Yine Beşiktaş'ın son yıllarda kolay dağılmasıyla ilgili, işte o şampiyonluk yarışından çok çabuk havlu atmasıyla alakalı bir durum vardı ama İtalyano'yla bunun da böyle olmayacağına çok emin Rıdvan. Bunu da dile getirmekten çekinmemiş. Çok etkilemiş belli ki İtalyano bu açıdan oyuncuları. Ben onu anlıyorum.
1: Vallahi öyle gözüküyor. Umarım da öyledir. Yani burada hani dilimde tüy bitti desem yanlış olmaz. Çünkü yani bir türlü bizim ligde şampiyonluk adayı takımlar geri kaldığında o mental gücü gösteremiyor. Yani 8 puan geride kalıyor. Diyor ki lig bitti. Ya burada defalarca söyledim. Lig sana o fırsatı verecek. Sen yeter ki kendi üzerine düşeni yap. Ama yapmıyorlar kendi üzerine düşeni. Ondan sonra da tüm sezon herkes için kabusa dönüyor. Yönetim için, oyuncular için, taraftar için, belki yorumcular için, o takımı takip eden kabusa dönüyordu. Yani aslında gerçekten öyle çözülmesi çok zor şeyler değil. Bütün sezon boyunca tüm maçlarını kazanabilir misin? Hayır. Demek ki puan kaybı bu işin doğasında var. Asıl olan puan kaybından sonra nasıl tepki verdiğin, neler yaptığın. Tabii ki kötü günün olacak, kötü maçın olacak. Teknik direktörün kötü günü olacak, kötü taktiği olacak, kötü değişiklikleri olacak. Takım olarak da kötü olacaksın, bireysel anlamda da kötü olacaksın. O yüzden zaten şampiyonluk hikayeleri kolay yazılmıyor. Fakat işte bu Fenerbahçe'de de problem, Trabzonspor'da da problem, Beşiktaş'ta da problem. Ne yazık ki 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray'da da problem. Yani Galatasaray'da taraftarların bir iki kötü sonuçla beraber teknik direktörün kellesini istemesi mental olarak Galatasaray takımından çok daha geride olduklarını gösteriyor. Ne yazık ki böyle. İşte bunlara zaten karşı çıkabilmek takımın nerede olabileceğini, nereye kadar gidebileceğini gösteriyor. O yüzden İtalyano'nun tabii bu mental değişimi de gerçekleştiriyor gibi gözükmesi Beşiktaş adına olumlu. Ama bunu sezon içerisinde göreceğiz.
0: Tabii bu sözlü. Daha bunun karşılığını evet. Görebileceğimiz
1: ama
0: bir durum yaşanmadı.
1: Ama aynı şekilde burada Beşiktaş taraftarına da çok büyük iş düşüyor. Yani takımı o seviyede tutacak olan da taraftardır. Taraftarın vereceği destektir. Yarın öbür gün Beşiktaş geriye düştüğünde, kötü oynadığında gene ahlar ohlar yuhlar protestolar olursa o kadar söylediği kadar kolay olmaz o iş. Ne yazık ki taraftar da ona hazır değil. İşte az önce Galatasaray taraftarı örneği verdim. Ben hala unutamıyorum yani geçen sene Galatasaray taraftarının Arda Ünye'yi ıslıklamasını. Ben hala unutamıyorum. Bende yara oldu yani o. Kimse kusura bakmasın ama yara oldu. Hakkı yok yani Galatasaray taraftarının o oyuncuyu yuhlamaya. İşte Beşiktaş taraftarı da herkes yuhluyor mesela. Yani Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe taraftarı. Çok kırılgan hale geldiler. Taraftar daha kötü durumda mental olarak. Bununla birlikte antrenman temposu, antrenmanların yoğunluğu. Eğer bir de o antrenman yoğunluğunu resmi karşılaşmalarda skor olarak karşılık verdiğini görürsen, o zaman zaten oyuncular hocaya çok daha fazla inanıyor. O da kilit. Şu ana kadar da Beşiktaş'ta o iş iyi gidiyor. Ama işte senle de geçen hafta, bu hafta konuştuğumuzda sen ne dedin? Hani programa ne kadar fazla hazırlanırsam kendimi o kadar iyi hissediyorum, evet. O kadar rahat hissediyorum dedin. Her meslek dalı için, herkes için, A'dan Z'ye geçerli, öğrenciler için de geçerli. Eğer sen sınavına iyi çalışırsan, evet. Derslerini dinlersen, sınavların ne kadar rahat geçtiğini herkes ömrü hayatı boyunca yaşamıştır. İşinde bir konuya çalışırsan, eğilirsen, konsantrasyonu yüksek tutarsan aynı şeyi yaşadığını herkes görmüştür. Sporda da çok farklı değil. Ne kadar üst seviyeye çalışırsan sağda onun karşılığını alma ihtimali yüksek. O yüzden işte teknik adamlar zaman zaman burada örneğini veriyoruz. Bazı karşılaşmaların oyuncular tarafından sahada kazanılmaya çalıştığını söylüyorlar. Çünkü işte sezon içerisinde tabii o her karşılaşmada aynı mental seviyeyi tutmak kolay değil. Adam bakıyor diyor ki ben bu hafta rahat kazanırım. Bu hafta rahat kazanmaya kafa olarak o maça öyle başlıyorsa, yani hafta oyuncu için öyle başlıyorsa zor olabiliyor. Çünkü ben zaten o maçı bir şekilde oynar ve kazanırım, kazanırız diye baktığı noktada biraz o temponun düşmesi.

0: Biraz o maçtan kafa olarak uzaklaşman, işte dur evdeki bir bulaşık makinesini değiştireyim diye düşünmen o hafta içerisinde hafta sonu seni zorlayabiliyor. O yüzden işte sezonlar kolay kazanılmıyor. Sezonların hikayesi kolay yazılmıyor. Gerçekten büyük emek var her anlamda, fiziksel ve mental olarak. Bunu da belli seviyenin üzerinde tutan takımlar o yarışın içinde kalıp mutlu sona ulaşabiliyorlar. Ama asıl olan Süper Lig'de her zaman için o yarışın içinde kalmak. Ben de büyüklerin yarışın içinde kalamamasını Türkiye'de pek kabul etmiyorum. Yani geride olabilirsin yarışta. Bu 6 puan da olabilir, 9 puan da olabilir, 8 puan da olabilir, 3 puan da olabilir. Geride olabilirsin ama yarışı kaybettim demek Süper Lig'de benim çok kabul edebileceğim bir şey değil.
1: Yani geçen yılki kadro kalitesine baksan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk ikide bitirmesi anormal değil ama Beşiktaş'ın daha geride olması değil mi burada?
0: Yani 20 puan, 25 puan fark yememen lazım.
1: Aynen.
0: Onu anlatmaya çalışıyorum. Geride 4
1: Üçüncü
0: puan, 5
1: olabilirsin.
0: puan geride bitirirsin ligi. 7 puan geride bitirebilirsin ligi. Ama 20 puan, 25 puan geride bitiriyorsan ligi, ya orada anla yani problem seninle alakalı. Yapamamışsın yani o mental gücü gösterememişsin. O kadar kırılmışsın. Bu onu gösteriyor. Hem işte oyuncu olarak gitmişsin, teknik adam olarak gitmişsin ama taraftar olarak da gitmişsin.
1: Bu sezonda tam yakın gidecek bir şampiyonluk yarışı var gibi gözüküyor değil mi? Kadro kaliteleri de yaklaştı. Hani Beşiktaş da yukarı çekti. Bence Galatasaray Fenerbahçe yaklaştı. Trabzon zaten Salah hamlesiyle bayağı bir atılım yaptı ki geçen sezon bu haliyle de o yarışın içindeydi. Yakın bir şey görebiliriz
0: Bakalım
1: gibi
0: yani bu sene
1: gözüküyor.
0: tabii lig umut veriyor. Hani dışarıdan baktığında özellikle büyük takımlarla alakalı olarak senin dediğin gibi bir tablo olduğu için umut veriyor. Ama büyük ihtimalle çok farklı şeyler göreceğiz.
1: Evet belli olmuyor ya. Tabii ne olacağı. Hani şimdi hiç son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray belki çok kötü bir başlangıç yapabilir puan olarak. Sen gerçi Çorum maçından farklı galibiyet bekliyorsun ama
0: Hemen.
1: olabilir hani ihtimaller
0: Olabilir.
1: dahilinde. Çok
0: Olabilir.
1: beklemediğim şeyler de olabiliyor zaman zaman. Peki biz ben programın bu bölümüne Beşiktaş maçıyla başladım. Hradec Kralove maçı var bugün. Esport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
0: Evet.
1: Sen de maçtasın.
0: Evet gideceğiz biz de ekip olarak maçı vereceğimiz için gideceğiz. Maç önü yayınımız da 19.15'te başlayacak. Onu da futbol severler takip edebilir. İlk karşılaşmada Beşiktaş Midtjylland'a göre biraz daha mütevazi bir takımla oynadı. Bunu hepimiz gördük. Çok büyük tehlikeler yaşadı mı? Çok büyük tehlikeler yaşamadı. İlk yarının sonu ile beraber biraz Beşiktaş hani rakibin kendi üzerine gelmesini sağladı. Ama onun dışında genel olarak Beşiktaş'ın kontrolünde ara ara pozisyonlara girdiği, çok iyi oynadığı mı? Hayır, çok iyi oynamadığı. Ancak kırmızı karttan sonra da dağılıp gitmediği, kırmızı karttan sonra da teknik direktörün de hamlesiyle oyuncuların da sahada sadece savunmada kalmayı düşünmeyerek biraz daha böyle tepki vererek, direnç göstererek hatta ondan sonra işte öne geçerek iyi bir karşılaşma çıkardığını söyleyebiliriz. Son bölümde yine bir sıfırdan sonra böyle 86-87'den sonra rakibin yine Beşiktaş'ın üzerine geldiğini gördüğümüz bir karşılaşmaydı. Yani Beşiktaş geçen hafta maçın 90 dakikasının genelinde oynaması gerektiği gibi oynayıp galibiyeti de alarak döndü. Şimdi rövanşta tabii daha iyi bir futbol ve yine galibiyet beklentisi normal Beşiktaş'tan. Fakat tabii dikkatli olmak gerekiyor. İşte mesela Beşiktaş 3 tane maç oynadı. Bu 3 karşılaşmada kırmızı kart çıktı. Bir takım eksik kaldı. Çok da basit. Yani o hatta ara 6-7 dakika içerisinde 2 tane faul yaparak takımı eksik bıraktı. O yüzden konsantrasyonun güçlü olması gerektiği ve rakibi de pek turun içine sokmayacak bir başlangıç yapmak gerekiyor bu tarz karşılaşmalarda. Bu ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Daha 2 gün önce Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşılaşmasında golü bulduktan sonra oyunun nasıl döndüğünü herkes görmüştür. Yani ilk maçı 2-0 kazanmışsın. 1-0'ı bulduğun anda artık rakip inanmıyor o turu geçeceğine. O yüzden de onun anahtarı rakibi turun içine sokmamak, rakibe o havayı vermemek, rakibe o ritmi vermemek. Onun da en kolay yolu iyi, sert bir başlangıç yaparak, rakibe deplasmanda olduğunu hissettirerek öne geçmek. Ondan sonra Rölanti'yi

0: alabilirsin. Ondan sonra çok büyük bir problemin olmaz. Ama önemli olan onu vermemek rakibe. Beşiktaş da onu yapabilecek güce sahip. Ben bu karşılaşmada Rıdvan'ın oynamasının da Beşiktaş'a o Attar'ın oynamasına göre ciddi bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Çok yorgun değil Beşiktaş. Önemli bir eksiği yok. Rotasyonda yine Endidi gibi bir oyuncusu var merkezde. Eğer işler istediği gibi gitmezse o hamleyi yapabilir.
1: Rakibi hafta sonu lig maçı oynadı bu arada.
0: Rakibi oynadı. Rakip alışkan. Onlar da alışık bize göre. İşte mesela bak Fenerbahçe'de hemen istemiş ertelemeyi. Ama bunu tabii tam olarak eleştiri olarak söylemiyorum da alışmamız gerekiyor. Artı işte bunu playoff turlarında yapan ülkeler de var. Mesela gelecek hafta baktık İskoçya Celtic'le Rangers'ın maçını
1: Lyon'un ertelenmedi şu ana
0: ertelemiş.
1: kadar gördüğüm kadarıyla.
0: Şimdi
1: Fenerbahçe'nin rakibi
0: biz
1: olarak.
0: maçları veriyoruz ya, baktım bizim programda İskoçya Ligi'nde Dundee United Dundee maçı var. Allah Allah dedim, Celtic'le Rangers nerede? Baktım maçları var. Ondan sonra bir daha tekrar kontrol ettik. Ertelenmiş karşılaşmalar. Bunu yapıyor ülkeler. Ama o bizde çok şey olmaması lazım. Genel olarak hani buna sığmamamız lazım. Çünkü oraya biraz fazla sığınıyoruz ama playoff tur için farklı düşünülebilir. Hani geçen sene de bu yapıldı ya. Ertelendi karşılaşmalar. Rakipler, takımlar şeye girsin diye. Lig aşamasına katılabilsin diye. Orada biraz daha şeyim ben. Hani olabilir diye bakıyorum. Ama sezon içerisinde artık onu biraz özümsememiz lazım. Neticede Beşiktaş'ın eksiği gediği yok. Bahanesi yok. Kendi sahasında oynuyor. Bugün çok çok coşkulu bir taraftar olacaktır. Vlahovic transferiyle beraber.
1: Vlahovic statta olur. Trossard zaten ısınmaya çıkacak. Yedek kulübesinde
0: Çıkacak.
1: olacak.
0: 20-30 dakika oynayabilir dedi. İtalyano. Trossard da bayağı beklenen oyuncu ve ihtiyacı olan bir isim Beşiktaş'ın. O yüzden de ben normalde Beşiktaş'ın kazanarak turu geçmesini bekliyorum.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.37 saatlerimiz, bugün saat 20'de Beşiktaş'ın Radetzky Krylov ve rövanş karşılaşması var. Esport Plus'tan da karşılaşmayı izleyebilirsiniz. Radyo Spor'dan da dinleyebileceğinizi sizlere hatırlatmış olalım. Bugün dediğim gibi çok fazla tekrardım ama gündemimiz yoğun. Çok fazla dinleyici mesajı da bakamadım. Bir an önce de o konuları bitirmek istiyorum çünkü. Beşiktaş'ta bakıyorum paylaşacağım bir not kaldı mı maçla alakalı olarak. Maçla alakalı bir not kalmadı. Buradan çok hızlı şekilde Galatasaray'a bir geçiş yapacağım. Galatasaray'da dün Başkan Dursun Özbek Galatasaray Adası'nda bir organizasyona katıldı. Galatasaray Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Metin Oktay Fair Play ödül töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuştu. Bunu bazı kanallarda sanıyorum yayınladılar. Sosyal medyada görüntüleri düştü. Dursun Özbek burada özellikle transferle ilgili gündeme dair bir noktada açıklamalarda bulundu. Son günlerde dedi transferler üzerinden çok konuşuluyor, yorum yapılıyor. Galatasaraylıların heyecanını ve beklentisini çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek ve bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına kadar geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a, şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma yönelik çok büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı dahi kabul etmem, sineye çekmem. Bu imayı yapanlar kulübümüzün 120 yılı aşkın, camiamızın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine iftira attıklarının farkına varmalılar demiş. Ben böyle bir gündem olduğunu kaçırdım. Sen takip edebildin mi?
0: Tabii canım, herkes biliyor. Sen nasıl kaçırdın?
1: Nasıl pazarlık konusu yaptı?
0: Zaten Ultra Aslan liderinin Akın Gürlüğe yazdığı şeyde de vardı ya.
1: Ama Dursun Özbek mi pazarlık yapıyor burada? Neyi
0: İşte
1: pazarlığı?
0: pazarlık değil, şey olarak söyleniyor. Hani
1: Burada benim anladığım Dursun Özbek kendi pazarlık konusu yapmış. İma o. Ben
0: yani şöyle
1: Fenerbahçe şampiyon yapılmakla ilgili Sabahattin Şirin dedi de onun Dursun Özbek'le ne alakası var? Ben öyle anlamadım en azından, ya da alakasını ben
0: Yani
1: çözemedim.
0: bence aynı şeyden bahsediyor. Bahsettiği şey aynı. Hani bu sene şeyin Galatasaray şampiyon olmasın.

0: bırakın Fenerbahçe şampiyon olsun muhabbeti sosyal medyada dönen bence Dursun Özbey'in söylediği. Başka bir şey değil.
1: Tamam olabilir.
0: Aynı olduğunu düşünüyorum.
1: Ama ben işte yani şöyle mi dendi? Dursun Özbek bunu pazar konusu yapıyor diye konuşulmadı ki hiç. Ya da ben öyle görmedim. Bunun Fenerbahçe üzerinden yapılıyor zaten genelde. Dursun Özbek böyle istiyor, onay verdi gibi bir şey. Ben onun yüzden karşı çıktım buna.
0: Orada haklısın, o tarafta haklısın. Ama bence aynı şeyden bahsediliyor. Dursun Özbek orada herhalde biraz daha alınmış mı? Öyle mi değerlendirmek lazım?
1: Ya da birileri demiş mi işte, o yüzden dedim ben takip edemedim böyle bir.
0: O kısmı ben de bilmiyorum. Ama bence aynı şeyden bahsediliyor gene. Konu aynı yani. Hı hı. O bahsedilen sosyal medyadaki işte bu şey konusu. Şampiyon yapılacak yapılmayacak konusu. O kadar yani.
1: Transferle ilgili devam edeyim. Sonra üzerine bence konuşalım. 4 yıl üst üste şampiyon olan, ekonomisini düzelten ve dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Benden tüm bu emeği ve başarı gidişatı çöpe atıp sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler varsa bilsinler ki bunu yapmayacağım. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım diyor. 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam bize, hocamıza, takımımıza ve taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü lig başlıyor. Buradan tüm Galatasaraylılara ve bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız demiş Dursun Özbek. Ben önce yorumu yapayım mı? Sen tabii ki. Bir es verdin. Herhangi bir öz eleştiri, bir geri adım, bir cümlede var. Hadi yok demeyeyim, bir cümlede var. Hı. Taraftarımızın işte beklentisini anlıyorum diyor sadece. Ve onun haricindeki her ifadesi Başkan Dursun Özbey'in işte biz zaten şampiyon olduk, ekonomimiz şöyle, büyük kulübüz, şöyleyiz, böyleyiz. Valla bu Dünya Kupası'ndan sonra o Montella'nın açıklamaları artık bende bu açıklamalarda bir şey oluşturdu. Referans noktası oluşturdu. Hani ortada kötü giden bir şey varsa, ortada normalden farklı giden ya da diyeyim. Hadi çok kötü giden bir şey var mı Galatasaray'da? Tartışılabilir. Ama hani normalden farklı giden bir şey olduğu kesin Galatasaray'da şu an. Bu dönemde sadece tek bir transferin gelmesi, birçok bölgenin hala takviye yapılamamış olması normal bir durum değil.
0: İşte o az önceki dedikodu da onunla alakalı. Bak bu dedikodu. Dedikodu altını kalın kalın çiziyorum. Hı-hı. Sosyal medyanın dedikodusu. Şampiyon olma. O yüzden transfer yapma.
1: O zaman Beşiktaş nasıl yapıyor? Trabzon nasıl yapıyor? Onları da yaptırması da Fenerbahçe işte, madem şampiyon yapmak şey, istiyorlar.
0: Yani işte biz de biliyorsun.
1: Altı dolu olmuyor.
0: Anladın mı? Bizde böyle şeyler uzadıkça sürekli bir komple teorisi üretiliyor.
1: Salah'a da getirtmesinler o zaman Fenerbahçe şampiyon yapmak isteyenler.
0: Ya kazayla başkası şampiyon olursa diyorsun.
1: Ne olacak? Bu ligde Başakşehir şampiyon oldu. Bursa Spor şampiyon oldu yani. Trabzon olamaz mı? Beşiktaş olamaz mı?
0: Olur tabii canım. Niye olmasın?
1: Yani. Fenerbahçe olamazken hepsi oldu işte. Başakşehir, Trabzon.
0: Konuşulan o. Anladın mı?
1: Anladım. Ama hani şuraya bağlayacağım. Hani ortada burada normal bir durum yokken başkanın biraz daha taraftara yaklaşması gerekiyor bence. Montella'nın yapmadığı gibi aslında yani. Montella gibi yapıyor Dursun Özbek. Hiç taraftara yaklaşmıyor. Bir cümle ediyor. Sonra yine büyüyüz. Şöyle biliyoruz zaten. Biz görüyoruz Galatasaray. Büyük camia. 4 yıldır şampiyon. Bir de kar açıklayan tek kulüp oldu. Çok güzel yani. Bunlara kimsenin bir itirazı yok da burada bir taraftar da anlaşılmak istiyor ya bence çok net şekilde. Başkan biz endişeliyiz. Başkan o endişeyi giderecek sözleri söylüyor ama bence taraftara geçmiyor böyle söyleyerek. Yani dünkü açıklama tekrar soruyorum. Her açıklamadan sonra soruyorum. Taraftara geçti mi geçmedi mi? Bence geçmedi. Geçmez yani bu ifadelerle. Çünkü bu artık alışıldı. Başkan şunu dese bence daha doğru bir iletişim politikası olurdu. Evet biraz geç kalmış gözüküyoruz. Haklı taraftarımız. Hani ben de dışarıdan baksam bu takıma geç kaldık derdim. Bir taraftar olsam taraftar gözüyle. Böyle biraz bir öz eleştiri, bir taraftar bir sakinleştirse keşke de

0: Şimdi dünkü açıklamayla birlikte ben eleştiri dozunu yine aynı oranda devam edeceğini düşünüyorum. Yine dün bir düşman yaratma çabası, karıştırmak isteyenler tamam vardır, yoktur demiyorum ama bunu söylemenin de yine bir anlamı yok bence.
1: Mesela karıştırmak isteyenler derken şu an Galatasaray ile ilgili Fenerbahçe taraftarı konuşmuyor ki.
0: Evet, bir de o var. Galatasaraylı yorumcular artık hani yanında gözüken muhabirler bile karşısına geçti şu an
1: Muhabirler,
0: resmen.
1: yorumcular ve taraftar konuşuyor Galatasaray ile alakalı olarak. Yani Galatasaray'a
0: Ultrasan'ın lideri tweet atıyor, başkanı politikayı eleştiriyor.
1: evet.
0: Daha ne olacak yani?
1: Hani dolayısıyla Galatasaray ya da Dursun Özbek o değerlendirme yaparken İşte bunu dikkate alması bekleniyor. Pek dikkate almıyor. Olay biraz bununla alakalı.
0: Bu arada Dursun Özbek diyoruz, konuşan sonuçta o, ama onun iletişim ekibi de, bu metinleri hazırlayanlar da bu işin içinde. Herhalde Dursun Özbek tek başına
1: Ya tabii
0: bunları
1: tabii tabii de hani
0: yapmıyordur.
1: sonuçta
0: Bir ekiple bu metinler
1: evet
0: hazırlanıyor.
1: ortaya çıkan iletişim bu. Hani Galatasaray'da. Geçen gün daha konuştuk. Hani mesela bu tarz bir açıklama yaparken çok da yeni bir şey söylemeyecekseniz, bir süreden beri dile getirdiğiniz fikirlerinizi tekrarlamanın çok bir faydası olmuyor. İşte sen ne diyorsun? Açıklamayı okudun, kendi yorumunu yaptın, en sonunda da çok taraftara geçmedi gibi düşünüyorum diyorsun. Taraftar da aynı duyguda. Hani dün Dursun Özbey'in söylediklerinde farklı bir şey olsa, inan sen bugün girişi Dursun Özbey'in sözleriyle yapardın.
0: Evet.
1: Hiçbir şey olmadığına göre saat 8.47'de sıra Dursun Özbek'e geldi. Evet, Vlahovic, Lukaku önemli transferler. Ama diğer tarafta farklı bir şey söylense mutlaka daha önceden biz burada konuyu açardık. Dolayısıyla dün Dursun Özbek bir süreden beri dile getirdiklerini bir kez daha anlattı. Bu noktada artık Galatasaray'da beklenti sözler değil eylem olduğu için zaten o sözlerin de karşı tarafa, taraftara geçmesi çok kolay değil. İşte burada da ben de birkaç gündür dile getiriyorum. Artık Galatasaray futbol takımı bu havanın değişmesi için maçlarını iyi şekilde oynayıp galibiyetler alarak biraz bu sürece yönetime destek verebilir. Onu göreceğiz, Galatasaray yapabilecek mi yapamayacak mı? Zaten Galatasaray'ın futbol takımının hani yönetime destek olmasının dışında kendi yarıştığı için de o maçları kazanması lazım ama şu an bir ihtiyaç var öyle galibiyetlere. Bunu ben merak ediyorum Galatasaray adına. Onun dışında mesela Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında bu hafta santrafor gelecek demişti. İşte o haftayı geçtik. 10. günde geldi ama. Şimdi mesela Dursun Özbek dün sözleri içerisinde öyle bir imada da bulunmuyor. Mesela bunları söyleyip yanına şunu eklese merak etmeyin biz 10 numara transferinde artık sona geliyoruz. Kısa süre içerisinde 10 numaraya Galatasaray taraftarı kavuşacak dese mesela bu da olumlu bir şekilde yansırdı. Ama o da olmadı. Öyle bir şey de yok. Hani bir transfer yönelik bir ima da yok. Birileri gelecek, Galatasaray taraftarı mutlu olacak tarzında bir şey de yok. Merak etmeyin, biz de hallettik. 4 sene şampiyonluk, 5. şampiyonluğu en çok ben istiyorum tarzı şeyler.
0: Yani en doğru zamanda o transferleri yapacağız diyor. Bilmiyorum, yanlış mı yapıyor? Çünkü sen de bazen eleştiriyorsun, hani bir vaat veriyorsun, tutmayınca da hani kendini bağlamış oluyorsun, bir hayal kırıklığı
1: Doğru ama
0: yaratıyorsun.
1: işte zaten Galatasaray'ın artık zamanı kısaldığı için ne kadar yanılabilir? Anladın mı? Hani artık o kadar kısaldı ki Galatasaray önündeki zaman. Ne zaman yapacak transferleri? Ne zaman getirecek transferleri? Şimdi şu an transfer gelecek desen, transfer bitmesine ne kadar kaldı? 4 Eylül değil mi?
0: Evet.
1: 4 Eylül. Bugün ayın kaçı?
0: 13 Ağustos.
1: 13 olsun. 2-3 haftalık zamanın var işte yani o transferler için. Artık ne kadar yanılabilirsin? İstesen de yanılma şansın azaldı yönetim olarak. O bakımdan söyledim ben.
0: Yani zamanlama olarak evet olabilir. Yani sözün özü, bilmiyorum, çok iletişim politikası bana doğru gözükmüyor. Başkan zaten genelde ya o konuşuyor ya şu anda Okan Buruk
1: Evet.
0: açıklamalarda bulunuyor. Kura çekimlerinde Metin Öztürk'ü ve maç sonlarında duyuyoruz ama bu dönemde duyduğumu çok
1: Bu aralar yok. Duymadık.
0: hatırlamıyorum kendisinin. Belki şeyde duyduk. Süper Lig kura çekiminde. Herhalde duymuşuzdur. Barış Göktürk'te ikisi olayı vardı. Ama bu politika, bilmiyorum, bana çok doğru gelmiyor. Bu da zaten işin bir kısmı bu arada. Zaten istediği kadar kötü olsun iletişim politikası, transferleri yaptığınız müddetçe zaten bu da ikinci planda kalıyor. Şu an o da olmadığı için ben iletişim politikası

0: Ligası üzerinden gidiyorum. Yarın öbür gün transferler gelir. Zaten taraftarın o duygusu da kendiliğinden yatışabilir.
1: Artı mesela metinde gereksiz eklemeler de yapılmış. Hani ben Galatasaray'ın çıkarlarını koruyorum. Ona göre hareket ediyorum. Ona göre hesap kitap yapıyoruz. Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmıyoruz. Yani bu tarz bir savunmanın, bu tarz bir kendini savunmanın ben gerçeklerin bayağı dışında olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dursun Özbek döneminde yapılmış ve tam anlamıyla başarısız olmuş birçok transfer söyleyebilirim Galatasaray'da. Galatasaray'a pahalıya da patlamış ve sportif olarak başarılı olamamış birçok transfer söylerim. Şimdi o zaman mesela Galatasaray yönetiminin ya da başkanın niyeti kötü müydü? Hayır. Onları da Galatasaray'ın çıkarları için yaptılar. O anlaşmalar da Galatasaray daha iyi olsun diye yapıldı ama olmadı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla yani bu iş eylemle oluyor sadece. Yoksa şu an kimse hani Dursun Özbey'e sen çok para harca ondan sonra acayip bir şeyler yap demiyor ki. Takımın eksiklerini gider diyor bir şekilde. O zaman da aynı şeyler söyleniyordu. O yüzden mesela bu tarz bir savunmayı da ben hep garipsemişimdir. Yani çünkü bütün başkanlar aynı şeyi söylüyor. İşte Beşiktaş'ın 1 lirasının bile şeyini yedirmem. Hani onun peşindeyim. 1 lirasını bile sokağa atmam, boşa atmam. Öyle mi peki pratikte? Öyle olmuyor. Yani. Öyle olması da mümkün değil zaten.
0: Peki şimdi Dursun Özbey'in açıklamalarından bahsettik. Galatasaray'da sıcak olarak bir de transferde Martinelli iyiden iyiye gündemdeki isim. Yurt dışı kaynaklar da geçiyor. The Athletic dün haber yaptı, benim güvendiğim kaynakların başında geliyor. 45 milyon euro demişler Galatasaray'ın teklifi. Bu da bir iyileşme sanki. Satın alma usulü kiralamadan Galatasaray artık çıktı. Net bonservis.
1: Martinelli'nin ne kadar sözleşmesi var acaba?
0: Verebiliyorlar. Ali Naci de bu arada gün içerisinde bu haberi yapmıştı sanıyorum. Evet, Ali Naci de yapmıştı. 45 milyon euro kadar çıkarıldı. Teknik ekip de transfere çok sıcak bakıyor denmiş. Ama burada mesela yine insanlar tabii fikir yürütüyorlar. Galatasaray 10 numarayı çok iyi almak istiyordu. 10 numara yatırım yapacaktı. Ne oldu da biz şu anda sol kanada bir yatırım yapıyoruz diye de düşünüyorlar. Fikir yürütüyorlar.
1: Artı mesela sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan önce 45 milyon euro verilmez.
0: Bir yıl mıymış?
1: 2027'de bitiyor. Ben mesela bak direkt oradan karşı çıkarım.
0: Ama işte bazı oyuncular için Trossard'da da öyle oldu ya, bir yıl kala 18 milyon yaşıyor.
1: O da doğru değildi.
0: İşte doğru değil ama bilmiyorum.
1: Yani bu eğer öyleyse 6 ay daha bekle. Mesela 6 ay Martinelli'siz yapamaz mısın? Yaparsın. Ocak'tan itibaren Martinelli sözleşme uzatmadığı sürece seninle kontrat yapıp sana gelebilir. Yani
0: onun da garantisi yok ya, işte başka takımlar da ilgilenir sonuçta.
1: İşte Sané'yi getirdi Galatasaray. Benzer bir operasyonla. Orası biraz yüksek bence. Hani sözleşmesinin son senesine girmiş bir oyuncunun mesela güncel piyasa değeri de o kadar gözüküyor oyuncunun. Tam 45 milyon euro gözüküyor. Galatasaray'da 45 milyon euro veriyor ve kontratı gelecek sene bitiyor. Orası biraz bence pahalı olur Galatasaray adına. Diğer tarafta sen çekince olarak ne dedin? Asıl harcamayı 10 numaraya yapacaktı.
0: Bir anda sol kanat döndü.
1: Barış Alper akla gelir o zaman da.
0: Tabii işte taraftan ilk aklına gelen o satılacak mı diye. Orada da 50 milyon euro beklentisinden bahsediyor Galatasaray'ın. Ama 10 numarayla ilgili hala öyle sıcak bir gelişme yine yok. Daha çok sol kanada kaydı. Bir de Vaneri, bu Arsenal'ın genç oyuncusu, dün bahsettik. Dağlet'in haberinde onunla ilgili bir detay göremedim. Sadece Martinelli yazılmış ama Vaneri de 10 numaradaki genç adaylardan.
1: Barış'ın kaldığı bir senaryoda Martinelli nasıl olur? Ona nasıl bakar Galatasaray?
0: Çift forvet oynar herhalde Galatasaray. 10 numara almaz. Barış Alper, Osimhen, Martinelli sol, Sané sağ. Kim ya, Barış'ı mı yedek bırakacaksın yani? Sané'yi mi, Martinelli'yi mi? Hiçbirini bırakamazsın.
1: Peki Galatasaray'da şöyle bir soru
0: daha. Bu arada bayağı şey olur. Barış Alper, Osimhen çift forvet baskı ön alan. Acayip de bir şey olabilir.
1: Martinelli de öyle bir adam. Martinelli de biliyorsun.
0: O kadar var mı Barış Alper kadar?
1: Barış Alper kadar olmasa da bayağı iyi o konuda öyle. Hani bence 10 üzerinden 7.5-8 verirsin. Ön alan baskısına Martinelli de. Bayağı çabası yüksek bir oyuncu. Fakat şunu sorayım. Galatasaray'da bir taraf Barış Alper, diğer taraf Sané. Galatasaray'da 3. iyi kanat oyuncusunu almak istediğinizde Onu sol tarafta ağırlıklı olarak oynayabilecek bir oyuncu üzerinden mi alırsınız? Sağ tarafta ağırlıklı olarak oynayacak bir oyuncu. Solda mı alırsınız?
0: Yunus var çünkü sağda.
1: O yüzden.
0: O yüzden ben sol tercih ederim.
1: Yunuslu varlığı yüzünden tercih ediyorsun.
0: Yunus'tan dolayı diye. Ben başka da çünkü kanat yok takımda. Yani Yunus solda da oynadı Okan Buruk döneminde bu arada ama ben sol derdim.
1: Sol derdim.
0: Sen?
1: Ben Yunus'u hani böyle çok kanat rotasyonunda düşünmediğim için hani kanada yazılıyor Yunus doğal olarak.
0: Başka orada, oyuncu yok şu an.
1: Orada garip bir durum yok. Orada çok kararsızım. O yüzden sordum zaten. Hı-hı. Hani ve hep şunu iddia ederim ya 3 tane iyi kanat oyuncun olacak. Bu tarz takımlarda birbirine yakın. Ama Galatasaray'da sağ mı alırım ya da sağda sürekli oynayan bir daha doğrusu ağırlıklı olarak sağda oynamayı seven mi yoksa ağırlıklı olarak solda oynamayı seven bir oyuncu mu alırım ona çok karar veremiyorum. Orası bende çok ortada.
0: Hatta ben solu şöyle destekleyeyim. Barış sağda da oynamayı da sevdiği için hani Sané'ye bir şey oldu Barış'ı sağ atıp sola bir oyuncu alabilirim.
1: Evet, mesela o zaman ikna olurum. Doğru.
0: Burada da Lang da konuşulur bence. Eğer Martinelli gibi bir oyuncu olmazsa bir yıl daha kiralık Lang ve asıl harcama işte 10 numaraya Galatasaray
1: gelebilir.
0: Yapabilir. Şimdi bir dinleyicimiz bu kadar para verilecekse niye Can Uzun'un bonservisine verilmiyor da Martinelli'ye veriliyor diye bir soru sormuş. Mesela solu kiralık yapıp 10 numaraya Barış Alper'i sat, sola kirala, 10 numaraya o yatırıp yap. Bu da bir yöntem. Eğer parası, bütçesi kısıtlıysa Galatasaray'ın. Evet. Değilse zaten sola da bonservis, 10 numaraya da bonservis harcayabilir. Ama bir tarafı kiralık da yapabilir bence. Geçen
1: yani
0: olduğu gibi.
1: Kanat 10 numara ikinci santrafor.
0: Bir de tabii ikinci santrafor daha var işin içinde. 8.57 ara vakti aradan sonra başka konularla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: Yeni saatteyiz. 9 oldu saatlerimiz. Şimdi bu bölüme de Trabzonspor'la başlamak istiyorum. Trabzonspor'la ilgili dün ben şöyle notlarımı hazırlıyorum. Bir gün öncesinde bilmeyenler için. Böyle işte Word dosyasında takımların isimlerini yazıyorum alt alta. İşte büyük başlık olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Hangi kulüple ilgili işte bilgi varsa Twitter'dan, haber sitelerinden copy paste yapıp orada alt alta notları oluşturuyorum. Trabzonspor şeyi boştu. Hiçbir şey yoktu. Haber olarak yani benim önüme düşen. Sonra akşam bir daha girdim yatmadan önce. Bir baktım bayağı bir şey çıkmış Trabzonspor'la ilgili ve bayağı da şaşırdım çıkan haberleri. Ama artık şaşırmamak da gerekiyor galiba. Bunu da ne zaman öğreneceğiz bilemiyorum. Neden şaşırdım? Çünkü dün aslında gün içerisinde haber çıkmış benim önüme düşmemiş. Hakan Çağanoğlu Trabzonspor için gündeme gelen oyunculardan birisi olmuş. Hani Galatasaray, Fenerbahçe konuşulmuştu. Beşiktaş pek fazla konuşulmadı. Ama şimdi Trabzonspor gündeme geliyor. Trabzon'a şaşırmamın bir diğer sebebi de bu iki taraf arasında geçmişte yaşanan sıkıntıyı yakından takip edenler hatırlayacaktır. Hakan'ın o dönem çok genç yaşta Trabzonspor'a bir transferi söz konusuydu. Daha Karlsruhe dönemindeyken Hakan babasının tabii yönettiği bir süreç. Kendisi çok küçük o 17-18 yaşlarında. Fakat sonrasında transfer olmuyor. Trabzonspor dava ediyor. Davalık oluyor. Hakan 4 ay men cezası alıyor. Hani böyle bir süreç yaşanmıştı geçmişte. Bu da hala hafızalarda. O yüzden bir taraftan garip geldi. Ama Salah'ın geldiği noktada Hakan'ın Trabzon'a gelmesi öyle çok anormal olmasa gerek. Bu dava süreci dahil ki Hakan geçmişte yaptığı açıklamalarda pişmanlığından, babasına güvenmesinden bahsetmiş. Eğer olursa hani transfer bir şekilde arayol bulunur diye düşünüyorum. Böyle bir hava yaratılmışken Trabzon şehri içerisinde herhalde Hakan'ın o hava bozulmaz. Hatta tam böyle bu havada gelmesi bile Hakan için daha iyi olabilir. Bu bir ihtimal. Diğer ihtimal de Atakan Karazor. Dün Fenerbahçe için konuşmuştuk. Yerli kim olabilir orta sahada alternatif diye. En makul isim Hakan. Tabii konuşmadık Hakan olmaz diye düşündüğümüzden. Atakan gelmişti. Trabzon'un da yine Atakan'la ilgilendiğini dün öğrendik. Yerel medyada Hasan Tüncel'den ben gördüm. Kolay bir operasyon değil. Ama Trabzon orta sahada defansif yönü kuvvetli bir oyuncu net şekilde kadroya katmak istiyor. Mümkünse yerli değilse de herhalde Paredes tarzı yabancı bir isme gidilecek.
1: Yani bu da bizim Trabzonspor kadrosuna bakıp

0: yaptığımız tespitlerin aslında doğru olduğunu gösteriyor. Baktığın zaman bir merkeze ihtiyaç, hatta iyi bir ihtiyaç, böyle çok da seni sezon boyunca üzmeyecek, istikrarlı bir şekilde sahada kalacak, o performansı verecek bir oyuncuya ihtiyaç olduğu belliydi. Şimdi isimler konuşuyor. Tabii Hakan'la alakalı olarak da Hakan geçenlerde bir açıklama yaptı. Benim hiç haberim yok. Bu transfer dedikodularından benle alakalı yok, ilgisi yok. İşte ben Inter'i çok seviyorum, böyle Inter'e aşığım, şöyle Inter'in oyuncusuyum diye daha yeni açıklaması var Hakan'ın. O yüzden oraya çok girmiyorum. Sıktı çünkü o konu. Hı hı. Yani Hakan neredeyse imza atarken aynı şeyi söyleyecek. Ben Inter'e bağlıyım, hani Trabzonspor'a imza atacak Hakan. O imza sırasında ben Inter'in oyuncusuyum falan diyecek Hakan. Artık oraya getirdi o işi. O yüzden çok sıkıcı olmaya başladı bu konu. Onu kenara koyuyorum. Hakan'ı alır mısın peki Trabzonspor'a? Bir başka soru. Ben hep Hakan'la alakalı şunu söyledim. Yani Hakan'ın parladığı, iyi oynadığı düzene bakmak gerekiyor. O düzeni sağlayabilirseniz Hakan'dan yakın bir performans alma ihtimaliniz var. Fakat Trabzonspor'da Muçi'nin varlığıyla birlikte Trabzonspor doğal olarak böyle bir 6-8-10'a doğru kayan bir takım. Yani merkezde iki oyuncuyla oynayacak ve bir 10 numarası olan bir takım gibi gözüküyor. Hakan bu düzende pek değil. Bu düzenin oyuncusu pek değil. Hatta işte çok tartışılan milli takım performansının da ben biraz onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Eğer Hakan'a o düzeni sağlayabilirseniz iyi. Sağlayamazsanız problem olabilir. Atakan bence daha Trabzonspor için faydalı bir isim olabilir Hakan'a göre. Zaten yaş farkı da var. Hı hı. İki oyuncu arasında. Hakan'ın son dönemde biraz daha sakatlık problemleri yaşaması, Atakan'ın istikrarıyla beraber düşündüğünde ben biraz daha uyumu Atakan'dan yana kullanırım. Zaten Hakan ve Atakan A milli takımın merkez orta sahanın opsiyonları. Biri zaten milli takımımızın kaptanı, diğeri de geniş kadroda var sürekli olarak. İlk olarak belli ki milli takımdaki merkez opsiyonlara bakılmış. Eğer oradan bir şey çıkartamazsa Trabzonspor, senin dediğin gibi yabancı bir merkez orta saha oyuncusuna doğru gidecek. Ama doğru yapacak bence. Hı hı. Eğer yerli olur, yabancı olur ama oraya iyi bir takviye yaparsa Trabzonspor, hani takımı bu seviyeye getirmişken orayı da eksik bırakmadan bence transfer dönemini tamamlamaları gerekir.
1: Darwin Núñez transfer edilecek. Bugün onun da galiba İstanbul'da olması artık bekleniyor. O kulüple arasındaki Trabzon'un problem çözülmüş. Furkan Uzun Trabzonspor muhabirlerinden o yazmış dün, bir aksilik olmazsa bugün İstanbul'da olacak diye. Núñez'in gelişi de zaten 15 yabancı oluyor. Bir ismin takımdan ayrılması gerekiyor Trabzonspor'da. O da Mitongo ya da Onuachu diye ben söylemiştim.
0: Mesela Onuachu Fenerbahçe'ye gidebilir, Beşiktaş'a gidebilir deniyordu.
1: Olmadı.
0: O konu kapandı.
1: Ben diyordum mesela. Evet.
0: Evet, o konu kapandı artık.
1: Kalmadı kesinlikle başka bir.
0: Galatasaray ikinci santrafor olması gibi böyle biraz daha zorlama bir senaryo olabilir mi?
1: Valla Uğurcan'dan sonra Ulay'da bayağı Trabzon sert bir set çekmişti sanki transferde. O yüzden Onuachu'da olacağını
0: zannediyorum. Bu durumda o zaman Trabzonspor şey mi yapacak? Böyle bir santrafor hattıyla mı lige girmeyi planlıyor? Onuachu'da kalsın, Núñez'de kalsın. Núñez geliyor pardon. Hı hı. İkisi beraber olsun.
1: Umut Nayır'da üçüncü santrafor. Mitongo'da kiralık. Thierry Karadeniz gibi herhalde.
0: Evet.
1: Başka bir takıma kiralık gönderilir bu senaryoda. Ve yerli bir oyuncuyla da işte orta sahayı güçlendirmek.
0: Oradaki tek aklımdaki soru, şimdi mesela Vlahović ile Ohu santrafor kadronda tuttuğunda Vlahović'in net şekilde bir, Ohu'nun da ikinci santrafor olduğu belli oluyor. Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe'de daha yakın. Biraz sanki performanslar belirleyecek. Galatasaray'da şu an ikinci bir santrafor yok. Trabzon'a döndüğünde Onuachu ve Núñez olduğunda orayı tam anlayamadım. Yani Núñez mesela Onuachu'nun yedeği olarak mı geliyor, önüne mi geliyor? Normalde ben Onuachu'ya dokundurtmazdım. Hı hı. Trabzon'da. Ama Núñez gibi bir oyuncuyu da hani ne olarak mesela Trabzonspor ikna etti? Nasıl ikna etti? Eğer ikna ettiyse de helal olsun.
1: İşte ben
0: bu şartlarda
1: hala bilmiyorum. Onuachu gider gibi geliyor Núñez transferi.
0: Fazil gitmedi. Yani Núñez'le nasıl konuştular acaba?
1: Evet.
0: Sen, çünkü bizde Onuachu var. Adam 20 tane gözü kapalı atıyor. Seni onun arkasına alıyoruz.

0: takım planlamasında sen bu roldesin mi dendi? Yoksa seni ilk santrafor olarak getiriyoruz. Onarçu biraz yaşlandı, yavaşladı. Onu işte sen yerini alacaksın tarzı mı konuşuldu? Orası güzel bir denklem. Mesela beni sen sportif direktör olarak Onarçu'yu tuttuğum bir takımda Nunez'in yanına göndersem ben büyük ihtimalle ikna edemeden geri gelirdim. Yani çünkü bir şey söyleyemiyorum, anladın mı? Yani şimdi çift santrafora dönmeyecek Trabzonspor. Çift santrafora dönmediği noktada şimdi ben oyuncuyu nasıl ikna edeceğim? Onarçu'nun arkasına mesela bana dediler ki sen git oyuncuyla konuş. Birinci santraforumuz Onarçu, Nunez'i de rotasyon santrafor olarak alacağız. Vallahi ikna edemeyebilirim. Çünkü önce benim inanmam lazım
1: Yani.
0: seni ikna etmem için. Bu yani bayağı zor bir denklem ama Trabzonspor ikisini bir şekilde uyumlu olarak kadroda tutabilirse Trabzonspor'un sezonunu olumlu anlamda etkiler. Artı tabii Trabzonspor'un bu sene Avrupa'da olacak olması, ligde çok iddialı olacak olması da farklı bir durum. İyi bir şeye ihtiyacı var, rotasyona ihtiyacı var. Fakat yani Onuachu Núñez santrafor rotasyonu da lig ortalamasının çok çok çok üzerinde oluyor.
1: Hani eğer Onarçu gerçekten kalırsa bütün santrfor rotasyonları Galatasaray hariç acayip oluyor.
0: Evet.
1: Galatasaray'dan da benzeri beklenir. Yine oradaki baskı artar.
0: Ama Galatasaray onu zor yapar.
1: Niye?
0: Çünkü kontenjan şeye girecek. Yani bir 10 numara, 10 numarayı U23 ya da solu U23 almadığı sürece santrafor U23'e doğru gidecek
1: İşte
0: Galatasaray'da.
1: iyi bir U23 santrfor artık kim olursa bilmiyorum. Büyük takımlardan belki kiralık bir
0: Yani direkt böyle
1: oyuncu.
0: marka bir isim biraz zor olur.
1: Zor ama yine iyi bir isim getirmeye
0: Bir isim
1: çalışıyor işte.
0: gelir. Bir isim
1: Chelsea'den
0: gelir.
1: ne bileyim o işte. United'dan.
0: Sen de sportif direktör olsan direkt Chelsea'nin kapısını
1: Ben
0: açacaksın.
1: oralara bakacağım
0: Sen de
1: ya.
0: Chelsea'yi
1: Arsenal,
0: kendine ver. Aynen.
1: Chelsea.
0: Sen Londra'da bir tane ofis tutacaksın.
1: Evet.
0: Bütün işlerini oradan halledeceksin. Onu
1: Çok
0: anladım ben.
1: rahat. Çok rahat abi. Kaç tane oyuncu
0: Chelsea'de
1: var?
0: birkaç tane kanka,
1: Evet.
0: Arsenal'la bağlantılar. Tamam, sen oradan yürürsün.
1: Bence çok
0: Aynen.
1: mantıklıymış. Chelsea demişken bu arada Chelsea'de Xabi Alonso ile birlikte bayağı yaşlı transferler, hani tabiri caizse Chelsea için yaşlı transferler yapıyorlar. Sol beke bir de 28 yaşında bir oyuncu geldi İspanya'dan.
0: Daniel Welbeck 35.
1: Welbeck, işte Henderson. Henderson mı geldi
0: Henderson'a
1: orta
0: geldi.
1: sahaya? 35-36 yaşındaki isimler. Onlar da hani bu iş menajerlikteki gibi olmuyormuş gerçek hayatta. Gerçekten tecrübe ihtiyaç var herhalde diyerek böyle bir yola girdi. Ama onlar da Enzo Fernandez'i galiba City'ye satacaklar. Cuma'ya kadar bir deadline vermiş. 120 milyon sterlinlik teklif gelirse eğer kabul edeceğiz. Gelmezse Cuma'ya kadar satmıyoruz demiş Chelsea. Rodri'nin yerine bu arada Enzo'yu düşünüyormuş. O da acayip bir transfer olur lig içerisinde.
0: Enzo da Chelsea'de sağına baktı Mert. Soluna baktı. Kulübe baktı. Dedi ki buradan gitmem lazım.
1: Bir Real Madrid'i kovaladı.
0: Gerçekten
1: olmadı. Şimdi
0: bu kadar ayrılmak isteyen oyuncu azdır.
1: evet City'ye.
0: Bütün kanıyla canıyla ayrılmak istiyor yani Chelsea'den. O zaman Rodri Barcelona mı?
1: Rodri Barcelona ya da Real Madrid tabii ikisinden birine gitmesi bekleniyor. Enzo da oraya gidecek. Peki Trabzonspor'u bu bölümde konuştuk. Yine çok reklamı geciktirmeyelim. Araya gidelim. Aradan sonra ben tekrar Fenerbahçe'ye döneceğim. Oğuz Çetin'in açıklamalarından o Gençler Birliği detayı. Bir de transferle ilgili yine farklı haberler var.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümüne geldik. Dünden bugüne çok farklı bir fiyat söyleyemiyorum. 63.859 dolar Bitcoin'in fiyatı BTC Türk'te, TL olarak da 3.044.611'de.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
1: 9.15 saatlerimiz, Fenerbahçe'den tekrar devam edeceğim dedim. Aslında program içerisinde ufak bir değindik ama açıklamayı da tekrar belki hatırlatmakta fayda var. Fenerbahçe'de futbol direktörü Oğuz Çetin hafta sonu oynanacak Gençler Birliği maçının ertelenmesini talep ettiklerini. Buna sebep olarak da maçı deplasmanda oynayacağız, Gençler Birliği maçını. Ve hemen ertesinde de 2 gün sonra Lyon maçını oynayacağız. Medikal olarak oyuncuların toparlanması, taktiksel süreç ve uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılamadıklarından bahsetmiş. Fakat diyor maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Önümüze ne çıkarsa çıksın bu yıl kararlılıkla yürüyeceğimizi herkes görecek demiş. Fenerbahçe'nin rakibi Lyon ve onların ligi iki Fenerbahçe maçının arasında başlıyor. Yani Lyon bu hafta sonunu boş geçiyor. Fenerbahçe kıyasla fizik olarak daha belki dinlenmiş, daha toparlanmış çıkacaklar ama işte Fenerbahçe'nin de burada bir dezavantajı gözükse de Lyon'a kıyasla 3 resmi maç daha fazla yapmış olarak çıkacak. Maç ritmi, maç temposu daha farklı şekilde çıkma şansı var. Bu dezavantajı belki bu anlamda avantaja çevirebilir. Gençlerbirliği maçında İsmail Kartal derin bir rotasyon yapabilir. Bizim takımların da ya da yurt dışında da bunlar oluyor da pek istedikleri bir şey değil herhalde lig maçlarında bu kadar derin rotasyon yapmak. Yani Şampiyonlar Ligi evet Fenerbahçe için çok önemli. Bence de kalsın çok da iyi olur. O zaman erteleme yoksa lig maçında o rotasyonu yapacak Fenerbahçe. Yani gençler bile sonuçta rakip. Puan kaybını da olası göze alacak eğer Şampiyonlar Ligi bu kadar kıymetliyse.
0: Puan kaybını niye göze alsın? Ben şimdi sana rotasyon yapıyorum. Mert Günok oynamıyor. Ederson oynuyor. Oynayan isim Brezilya milli takımının kalecisi. Semedo oynamıyor. Mert Müldür oynuyor. A milli takımın sağ beki. Şikriyer oynamıyor. Çağlar oynuyor. A milli takımın stoperi. Levent Mercan solda oynuyor. İşte stoperi de Ake oynattım mesela. Merkeze gel. Kante'ye de Gündüz'ü oynatmıyorsun. İsmail Yüksek oynuyor. Milli takımın oyuncusu. Sağ önde İrfan Can'ı oynatabilirsin. Milli takımın oyuncusu. Santrafor pozisyonunda Talişka oynatmadın. Vedat'la başlayıp Talişka'yla devam edebilirsin. 10 numara pozisyonunda hadi Asensio oynattın.
1: Fred'i göndermediysen.
0: Fred oynamıyorsa onu oynattın. Sol tarafta da ne bileyim hani
1: Oğuz'u
0: oynatabilirsin. O da milli takımın oyuncusu. Yani böyle olduğu noktada çok fazla işte puan kaybı olursa ya da işte federasyon ertelemedi. Hani yine bize karşı bir şey yaptılar. Ya yok. Hani öyle düşünmemek gerekiyor. Öyle bu düşünceyi taraftarına, kamuoyuna ve takıma verdiği zaman zaten bence puan kaybı ihtimali o zaman başlıyor. Yani aradaki farkı anlatmak için tek tek söyledim. Yani Fenerbahçe bugün çok ağır bir rotasyon yapsa dahi seçtiği tüm oyuncular milli oyuncular. Milli takım oyuncuları. Şimdi milli takım oyuncularından da Gençlerbirliği'ni yenmesini beklersin. Yani oyuncular da o sorumluluğu almak zorunda. Şimdi Çağlar çok tartışılan bir oyuncu. Çok tartışılan bir oyuncu. Geçen seneden beri tartışılıyor. Milli takıma gitmesi de tartışıldı. İşte milli takımdaki görüntüleri de tartışıldı. Ya ben Çağlar olsam Gençlerbirliği maçında oynamak için ölürüm ya. Tekrar kendimi ispat etmek için, bana güvenin diyebilmek için. İrfan Can olsam en çok ben oynamak isterim Gençlerbirliği maçında ki. Hani bakın ben bu takımda kalmayı hak ediyorum. Ben bu takımda devam ederim diye. Oğuz olsam en çok ben oynamak isterim. İşte bu seninle program içerisinde konuştuğumuz mental yaklaşım da biraz bunlarla alakalı. Ama oyuncular da şimdi çıkar böyle çok kötü performanslar bireysel anlamda ortaya koyarsa işte o zaman da hemen kararları vermek gerekiyor. Çünkü fırsat geldi senin ayağına. Artık orada kendini göster, kendini ispatla. Çağlar oynadı, kötü oynadı, hata yaptı. Hiç hazır gözükmedi. Vallahi güle güle Çağlar. Yiğit, Efe kalsın daha iyi. O zaman ben niye seninle devam ediyorum? Sana ihtiyacım olduğu noktada sen o performansı gösteremeyeceksen bir daha ben sana ne zaman güveneceğim? Sen bana ne zaman performans göstereceksin? O yüzden de nasıl baktığınız bence önemli. Hani sen zaman zaman söylüyorsun ya her kriz aynı zamanda bir fırsat. İşte birçok oyuncu için ciddi fırsatlar bunlar. Hı hı. Orada kendini ispatlaman için bir fırsat. Eğer orada ispatlamayacaksan zaten kalkıp da Fenerbahçe sana yarın öbür gün Şampiyonlar Ligi maçında güvenmeyecek. Burada güvenecek. Burada ihtiyacın var sana. Onu da göster. Milli takım oyuncususun.
1: Tabii dünyanın sonu değil derin bir rotasyon Fenerbahçe için. Peki burada geçen Uğur Meleke galiba bu konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı bu fikstürün şu andakinden bir hafta önce başlatılıp işte iki playoff maçı arasında

0: iki haftayı boş geçirterek bir düzenleme yapılamaz mı? Burada bir standart oluşturulamaz mı diye sormuş. Bilmiyorum, bu da bir yöntem. Ben de burada bir standartlaşmadan yanayım. Yani bir karar verilsin ve her yıl takım fark etmeksizin. Çünkü takımlar değişiyor bazen. Birinin maçını erteliyorsun, diğerinkini ertelemiyorsun. Olay oluyor. Bence burada bir standart oluşturmak iyi olabilir. Ne bileyim, iki playoff maçının arasındaki lig maçını ertelemek gibi sadece. Sadece o maçın ertelenmesi gibi. Bir şey olsa, her takım için de geçerli olsa bu, playoff'ta oynayacak. Olabilir. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor mesela. Ne dersiniz bilmiyorum. Bu ertelemeyi belki sadece konferans ligi playoff'una kalan takım için yapmak. Çünkü konferansta elenirsen hiçbir yere gidemiyorsun. Ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'den elendi. Avrupa Ligi'ne gidebiliyor. Beşiktaş hani Avrupa Ligi'nde playoff turuna çıktı. Elendi ama en azından Avrupa'da devam edebiliyor. O takımları ertelemekten ziyade konferanstaki playoff'un bence lig maçını ertelemek bir fikir olarak aklıma geliyor mesela. Böyle şeyler konuşulsa ve bir standarda bağlansa bence çok daha güzel olur. Her sene çünkü aynı tartışmanın içine giriyoruz biz. Boşu boşuna enerji de harcıyoruz yani. Bir şey belirle, onu uygula işte her sene.
1: Katılıyorum, bir standart olması son derece doğru olur. Öyle bir yaklaşım. Hani ligi erken başlatmanın Avrupa'ya çok etkisi olur mu? Uğur Meleke'nin dediği gibi tartışılır. Onda çok emin değilim ben. Ligin erken başlamasıyla beraber daha hazır olacağımız konusu. Çünkü bu kez işte biz Avrupa karşılaşmaları sırasında lig maçı da oynadık. Puanlar kaybettik ya da işte lig yüzünden Avrupa'dan elendik gibi tartışmalar çıkacaktır büyük ihtimalle. Orası da neredeyse kesin gibi gözüküyor. Artı zaten ligin ilk haftalarında hiçbir takım yeteri seviyede hazırlanamıyor. En iyi seviyede olmuyoruz. Orası da bir gerçek. Orası tartışmaya çık ama senin dediğin biraz daha bence akla yatkın. Orada bir standart oluşturmak. Yani hangi takım Süper Lig'de Avrupa Kupası'nda playoff oynuyorsa oradaki maçı ertelenir. Bitti gitti. Hani bu sene yabancı kuralında yaptılar ya. Mesela 10 artı 4 olacak dediler. Ondan sonra çok konuşuldu, tartışıldı ama hiç bakmadılar arkasına. 16 4 devam etti. Şimdi ne oldu? O tartışma kapandı. Çünkü neden? Bir karar verdin ve kararın arkasında durdun. Kararın en iyi karar olmasına gerek yok. Ama arkasında durduğun zaman sen kurum olarak biraz daha kredini arttırıyorsun. Şimdi o da öyle olur. Hani yoksa tartışılır. Hani konferans ligindeki mi olsun, diğerleri de işin içine katılsın mı? Ama en azından bir orada bir karar alırsın. Ondan sonra o kararı daha iyi hale getirmeye çalışabilirsin. Ama yeter ki bir karar al, herkese eşit davran ve herkes de ne olacağını bilsin. Biz de dediğin gibi her sene farklı bir şey çıktığı için buralarda boğuluyoruz. Belki gelecek sene biraz daha bunun üzerine düşünüp öyle bir karar verebilirler.
0: Yani
1: Sonuçta
0: bu erteleme yok da bir karar. Hani hiçbir maçı
1: tabii.
0: ertelemiyoruz da bir karar. Bunun üzerinde de.
1: Sonuçta Uğur Meleke'nin dediği gibi erteleme ülkesi. Biz evet erteleme ülkesiyiz. Orası doğru. Ancak hani ligi öne çekmekle düzeltiyorum. Eleme ülkesi miyiz? Erteleme ülkesi değiliz. Eleme ülkesiyiz diyor Uğur Meleke. Ama ligi öne çekmekle eleme performansımız artar mı konusu bende bir soru işareti.
0: Peki geçen sezon hatırlarsın Paris Saint-Germain bile ligin son bölümüne doğru lig maçlarını erteletti başvurusuyla. Koskoca Paris Saint-Germain. Normalde bizde de çok konuşulan bir şey. Artık lig içinde böyle ertelemeler
1: Yapmıyoruz.
0: olmuyor. Ama hani Paris Saint-Germain kötü örnek olarak gösterebilir bizim kulüpler tarafından. İşte sen İskoç takımlarını örnek verdin. Zaman zaman Hollanda takımları da yapıyor. Bu sene kontrol etmedim ama
1: Norveç'te de yapılıyor.
0: Norveç'te de mi yapılıyor? Ama yapmayanlar da var. Yaparlarsa da sadece playoff turunda yapılıyor değil mi? Üçüncü eleme turu için
1: Yok.
0: yapılmıyor. Mesela Beşiktaş'ın rakibi işte hafta sonu maçını oynadı. Beşiktaş maç yapmazken. Ama ertelenmedi onların. Bu da dünya futbolunda olan bir şey. Yani bizden çok Hollanda'da, Fransa'da falan olması da garip geliyor bana. Onlardan beklemem. Tam bizlik bir şey derdim. Ama dünyada da bu akım var. O yüzden bilmiyorum, çok net keskin bir kararım yok. Ben daha çok tabii ki hiç ertelenmemesi tarafındayım da Avrupa'daki diğer örnekleri görünce de acaba ben mi çok katıyım bu konuda diye düşünüyorum.
1: Sezon içerisindeki erteleme bence çok gereksiz. Artık orada çok da fazla yapabileceğiniz bir şey yok bence. Fransa'daki Paris Saint-Germain ertelemelerinin Fransa Ligi'nin

0: Şampiyonluk yarışı için baktım ben. Ama diğer tarafta sezon öncesi neticede bunun bir uluslararası rekabet olduğunu da unutmamak gerekiyor. Uluslararası rekabette asıl olan şu, sen lig sıralaması olarak daha yukarıda kalmaya çalışıyorsun. Daha yukarıda kaldığın zaman belki ikinci takımı direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Takımların daha az eleme oynuyor. Bunun sana bir avantajı var, ekonomik olarak bir katkısı var ülke futboluna. O yüzden de eleme döneminde daha çok takımı puan alma ihtimallerinin iyice yükseldiği lig aşamasını atmaya çalışmak mantıken bence yanlış değil. O yüzden de hani playoff turuna geldiğinde bir dakika biz bir tane lig maçını erteleyip 4 tane takımımızı birden lig aşamasına sokalım. Bu bizim için iyi olur düşüncesi benim aklıma yatıyor. O zaman ona çok fazla bir itiraz etmiyorum ben. Ama diğer tarafta sezon başladıktan sonra artık hani şey olduğu için tekerlek döndüğü için ve diğer takımlar da artık işin içinde. Onlar da Avrupa Kupalarında mücadele ediyor. Çünkü Avrupa Kupalarının da ertelemenin de sonu yok. Şöyle de yapabiliyorsun. Yani lig aşamasında son maçı kazanmam lazım devam edebilmek için. Benim maçımı erteleyin. Erteledik. Çeyrek final oynuyorum. Ülke futbolu için çok önemli. Erteleyin. Yarı finale geldim. Erteleyin. İşte orada onun bir sonu kalmıyor artık. Orada yapabileceğim bir şey yok. Orada standart belirleyemez. Her zaman ertelemeye gitmen gerekir orada. Ama diğer tarafta ilk aşamada atabilmek için biraz daha bana mantıklı geliyor.
1: Yani ülke futbolu puanı, evet, vesaire için.
0: Çünkü sen Avrupa Ligi'ne takım soktuğun zaman 8 maçı garanti. Konferans Ligi'ne takım soktuğun zaman 6 maçı garanti. Şimdi 3 tane takımın olduğu zaman Şampiyonlar Ligi artı Avrupa Ligi'de senin 24 tane maçın oluyor. 24 tane maçta da ülke puanını yükseltme ihtimalleri artıyor. Orayı sokmak için bir çaba sarf etmen gerekir. Ama soktuktan sonra artık orada iş tamamen takımın kendi içindeki yarışmasına dönüyor. Orayı da işin içinden çıkamazsın. Çünkü dediğim gibi, yani adam der ki sana, ya bu maç o kadar kritik ki bu maçı kazanırsak biz lig aşamasından yola devam edeceğiz. Erteleyin. Peki.
1: Peki burada...
0: Bu revanş çok önemli. İlk maçı 1-0 kaybettik. İşte bu maçı kazanırsak son 16'ya kadar. Öyle erteleyin. Erteleyebilirsin ama o zaman işin içinden çıkamıyorsun.
1: Peki Gençler Birliği'ne nasıl açıklıyorsun bu durumu?
0: Gençler Birliği'ne açıklayamıyorsun. En çok çünkü onlar zarar görüyor. Az önce senin beni tamamladığın nokta o nokta işte. En çok o takımlar zarar görüyor. Çünkü sen güçlü bir rakibinle güçlü rakibinin asıl konsantrasyonu olmadığı bir karşılaşmada mücadele ettiğinde puan alma ihtimali çok yüksek. Ya da normal şartlara göre daha yüksek. Çok yüksek demeyeyim. Normal şartlara göre daha yüksek. Doğal olarak sen o avantajı kullanmak istersin. Ama orada büyük balık küçük balığı yiyor. Orada bir şansın yok.
1: İşte burada da konuyu biraz saptıracağım ama bir süredir düşünüyorum bu kupa formatını yine. Türkiye Kupası'nda daha yine favorilerin o zaman ön plana çıkarıldığı bir format olması da Türk futbolunun lehine. Çünkü bizim kupa şampiyonumuz da Avrupa Ligi'ne gidiyor. Sen Avrupa Ligi'nde dört büyüklerden birinin mi olmasını istersin? Bir Anadolu kulübünün mü olmasını istersin? Türk futbolu için, puan için.
0: Anadolu takımının olmasını isterim.
1: Puan için.
0: Hayır, orada işte artık Türk futbolu şeyi düşünmem.
1: Konya'nın mı gitmesi iyi, Trabzon'un mu gitmesi?
0: Konya'nın gitmesi daha iyi.
1: Niye?
0: Çünkü Konya ne kadar güçlenirse, Konya ne kadar o seviyede oynamaya alışırsa benim ligim zaten daha kuvvetli olacak.
1: Ben ama sen az önce Avrupa puanı, Avrupa grup aşaması. O da önemli. Bu da aynı.
0: Ama Konya'nın sen gitmediği senaryoyu söylemiyorsun ki. Konya'yı da zaten oraya sokmaya çalışacaksın. Evet, daha kuvvetli bir takımla gidersen girme ihtimalin daha yüksek.
1: Onu söylüyorum.
0: Ama Konya'nın da playoff etabında maçını erteleyip oraya gitmesini sağlayacaksın. Oraya gitmesini nasıl sağlarsın? Lig daha kuvvetli olursa Konya'da o engelleri daha rahat aşıp gider. Ama takımları mesela Avrupa hedefinden uzaklaştırmak, daha üst seviyede oynama hedefinden, rüyasından uzaklaştırmak bence ciddi bir problem. O zaman takımlar hiçbir hedef belirlemiyorlar. Hiçbir hedefi kalmıyor. Hiçbir heyecanları kalmıyor. Bence en önemli problem o. Yani bugün lig başlarken, geçen gün Genco'yla da konuştuk bu konuyu. Yani dört büyükleri kenara koydun. Avrupa hedefi olan kaç takım var? 3. Başakşehir, Göztepe, Samsun. Samsun bu sene yapabilecek mi bilmiyoruz. Başka bir takım yok. Yani diğer tüm takımların

0: suyun üzerinde kalıp nefes alabilmek. Şimdi böyle olduğu noktada lig kalite olarak, hedefsizlik olarak çok daha düşük bir seviyeye geliyor. Ama sen lig yoluyla da, kupa yoluyla da takımlara o hayali kurdurabilirsen, oralarda mücadele edebilirlerse, örnek veriyorum 4 senede 2 kere. Şimdi Başakşehir'de bir Avrupa DNA'sı demeyeyim de Avrupa kupalarına hak kazanma şeyi var, ritüeli var, değil mi? Belki gruplara giremiyorlar ama o ritüel var. Yani mesela bu ritüel Göztepe'de de olsa, Samsun'da da olsa, örnek veriyorum başka bir iki takımda daha olsa, bence çok daha ligin seviyesi yükselir. Beklenti de yükselir, heyecan da yükselir. Yani Göztepe taraftarının, Samsun taraftarının, işte Kocaeli taraftarının, yarın öbür gün Bursa taraftarının Avrupa kupalarında mücadele edeceğini düşünmesi iyi. Onun da en kestirme yolu kupa. En kestirme yolu kupa. Yani ligde 34 maç oynayıp oradan dördüncülükle bileti almak mı? Yoksa kupada 7 maçla beraber eyvallah deyip kupaya, Avrupa'ya gitmek mi? O yüzden kupa önemli. Kupanın herkese açık olması lazım. Kupanın o hayali kurdurması lazım. Yani kupayı sadece yerel kupayı kazanmak olarak değil, Avrupa'ya bir açılan kapı olarak düşündüğün noktada en kestirme yol kupa. O yüzden ben hiç anlamıyorum Türk teknik adamların kupayı şey yapmamasını, ne derler, düşünmemesini, hayalini kurmamasını, başkanların, yöneticilerin. Ya 34 hafta ben bu ligde deli gibi mücadele edeceğime Avrupa için, kupaya ağırlık verir, kestirmeden gitmeye çalışırım. Ben öyle bakardım.
1: Ya bilmiyorum Ali abi, ben bu konuda dünya futbolunun gittiği noktayı falan düşününce, hani senin ve genel olarak kupaya bakışın farklı geldiğini düşünüyorum artık ya.
0: Farklı zaten.
1: Çünkü hani bir yerde ligin işte kalitesi önemli diyorsun. Bir yerde Anadolu takımlarına bir havuç vermek gerektiğinden bahsediyorsun. Ama dünya futbolu da buraya gitmiyor ki organizasyonlardan. Hani her yerde seri başı sistemi. Daha iyi olanın öne çıkarıldığı bir sistem var. Bu Türkiye Kupası'nda da olabilir bence. Hani Şampiyonlar Ligi'nde böyle, Avrupa Ligi'nde böyle, Dünya Kupası'nda böyle.
0: Ama işte orada bir de şey var. Hani bence senin
1: yerel kupalarda nokta, da olabilir.
0: Tamam, yerel kupalarda, ama bir de o hani seri başının, seri başına verilen avantaj farklılığı var. Hani bizde o noktada ortalamanın çok üzerinde bir seri başı sevgisi var diyeyim sana.
1: Tamam,
0: biz
1: onu
0: burada
1: da
0: yıllarca aynı şeyi konuşmadık mı? Yani neredeyse büyük takımlar Türkiye Kupası'nda 2-0 önde başlayacaklar maça.
1: Evet.
0: Sadece büyük takım diye.
1: İşte bu acaba çok yanlış bir şey mi? Şimdi ben biraz o tarafa düşünüyorum bunu.
0: Çok hala yanlış bir şey.
1: Hayır.
0: O kadar fazla avantaj vermen çok yanlış bir şey.
1: O kadar fazla vermek yanlış, ama bir şekilde o avantajlar hep büyüklere veriliyor. Her kulvarda artık.
0: Tamam.
1: Yani lig hariç.
0: Tamam.
1: Kupalarda, kupa olan turnuvalarda ülke veya kulüp, o avantajlar iyi takımlara her zaman veriliyor. Hı. Onun dozunu tabii ayarlamak lazım. Türkiye Kupası'ndaki dozu Dünya Kupası'ndan, Avrupa Şampiyonası'ndan belki daha fazlaydı, kabul ediyorum, ama yine bir doz verilmesi bu dönem için çok normal. Paranın bu kadar ön planda olduğu noktada sen Samsun'un mu Avrupa'ya gitmesini istersin? Trabzon'un, Beşiktaş'ın mı?
0: İşte ben Samsun gitsin istiyorum.
1: Sen istersin, kupa ben de istiyorum da.
0: Çünkü bir de lig yolu var. Bir
1: bu
0: de
1: para,
0: ligde zaten büyükler parayla beraber, ekonomik güçleriyle beraber o hakkı alıyorlar Mert.
1: Ali abi, satış, izlenme açısından. Ben de tabii ki Samsun yanındayım bu arada. Ben de Bursa'nın yanındayım, Göztepe'nin yanındayım. Bu benim düşüncem. Dünya Kupası'nda da böyle. Kalksın seri baş sistemi de günümüzün geldiği nokta farklı artık. Para, reklam, satış. Hani bugün Samsun mu daha çok, hani çok eski tabir, dekoder sattırır? Trabzon mu daha çok dekoder sattırır?
0: Belli canım onların.
1: Şampiyonlar Ligi'nde niye bu takımları daha üst tura çıksınlar diye istiyorlar? Daha çok izlensin diye. İş paraya döndü. Bu Türkiye Kupası'nda da böyle olabilir. Aslında yayıncı kuruluşun niyeti de özünde bence çok yanlış bir şey değil. Hani biz hep eleştirdik. Ben de bunların içindeyim. Ama çok yanlış değil adamların bakış açısı. Herkes böyle bakıyor. Bugün. Bütün turnuvalar buna dönüştü. Bakış olarak. Ben onu kastediyorum. O yüzden Türkiye Kupası'nda ne farkı var abi diğerlerinden?
0: Ya Türkiye Kupası'nın farkı şu. Türkiye Kupası'nın ürettiği değerle senin verdiğin organizasyonların ürettiği değer arasında ekonomik olarak çok büyük fark var. Şimdi ekonomik olarak sen her şey ekonomi diyorsun ya.
1: Hı hı.
0: Peki Türkiye Kupası ekonomik değer olarak ne kadar üretebiliyor?
1: Kendi için değerlendir abi. İlla Dünya Kupası.

0: Kupası'yla kıyaslamak zorunda
1: sıfır
0: değilsin.
1: Hiçbir değeri kadar. Hiçbir değeri yok Türkiye Kupası'nı. O yüzden çok fazla değer üretmeyen.
0: Ama var abi, bak değer nasıl üretmiyor? Bak, kendi içine değerlendireceksin ama. Türkiye Kupası'nda yarı finalde Göztepe, Samsun, Kocaeli, Bursa mı daha çok reklam satışı yaptırır? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon mu? Kendi için hangisi daha farklı?
1: Tabii ki. Benim ama sadece yayıncı düşünürsün. Ama sen bütün ülke futbolunun 2 numaralı kupasını yarı finalde büyüklerin olmasına indirgiyorsun. Yarı finalde büyüklerin olduğu 2 tane karşılaşma yayıncı kuruluşa 10 birim değil 100 birim reklam kazandırsın. 10 katı daha fazla değerli olsun. Hani 4 tane Anadolu kulübünün oynayacağı yarı finalle 4 büyüklerin oynayacağı yarı finali düşün. 10 katı daha fazla kazandırsın. Ama o 10 katı yayıncı kuruluş fazla kazanırken gene kazanılan rakam, üretilen rakam ülke futbolu için hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden de sen en önemli ikinci turnuvanı ülke futbolunun yararına biraz daha düşünmen gerek. Ülke futbolunun yararına nasıl olur?
0: Ülke futbolunun yararı ne?
1: Ülke futbolunun yararı işte takımları Avrupa hedefi koymak. Takımlara bizde olmayan, bizde en az olan bir hedef çizmek, hedef çizebilmek. Yani sen sezona başladığında mesela ben şunu hiç duymuyorum. Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bunu diyen bir takım var mı şu an? Mesela niye Türkiye Kupası'nı kazanmak istemiyorlar sence? Neden kazanmak istiyor? İki tane kupa var zaten. Yani iki tane kupa var. Sen elindeki kadroyla dört büyükleri geçme ihtimalin neredeyse imkansız olunca gözünü nereye çevirirsin? Hedef olarak, bir takım olarak. Ya ben Türkiye Kupası'nı kazanayım bari dersin. Peki Türkiye Kupası'nı kazandığında onun şampiyon olmanın manevi hazzının yanında bir de sana Avrupa kapılarını açması, yani senin kulüp olarak Avrupa'da mücadele etme ihtimalin çok büyük bir şey değil mi ekonomik anlamda da? Hani sen diyorsun ya ekonomi. Mesela Türkiye Kupası'nı kazanmak aslında bir Anadolu takımına minimum 10-15 milyon euro gelir getireceği için eğer lig aşamasında kalabilirse bu da kulübü geliştirmesi açısından çok önemli. İşte oralarda mücadele ettiğin zaman takım daha iyi olacak. Daha iyi oyuncular alabileceksin. Daha iyi teknik direktörler alabileceksin. Daha iyi oyuncu parlatıp oyuncularını orada satabileceksin. Dün bir tane şey buldum Instagram'da. Bir tane İngiliz bir adam buldum. Hatırladım şimdi. Enteresan bir gazetecilik yapıyor. Güzel de bir gazetecilik yapıyor. Mesela şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki işte takımınızda olmasını isteyeceğiniz son dönemde yapılan kıskanılan 10 transfer diyor. Tamam mı? Anlatıyor işte Aston Villa şunu aldı, o bunu aldı. Aslında öyle alabilirdi falan filan diye. Şimdi dün onu dinlerken bir şey dikkatimi çekti. Transfer olan oyuncularla alakalı olarak hep Avrupa'daki şeyleri veriyor, referansları veriyor. Diyor ki Metz'te geçen sene, örnek veriyorum, işte 6 Avrupa Ligi maçında 8 gol atmıştım. Tamamen attım bunu. Ama böyle örnekler veriyor. İşte mesela bunu yapabiliyorsun Avrupa kupalarıyla beraber. Yani sen orada mücadele ettiğinde bir oyuncunun orada iyi bir performans göstermesi demek, hemen vizyona çıkması ve onu satması demek, kulübün gelişmesi demek. O yüzden de hani Türkiye'nin iki tane kupasından bir tanesinin sadece yayıncının deyim yerindeyse kucağına verilmesi, yayıncı daha fazla reklam kazansın, büyükler gitsin diye olması futbolun zararına, yararına değil. Ama desen ki bu şey, organizasyon, Türkiye Kupası çok ciddi bir para üretiyor. Çok büyük bir para üretiyor. O yüzden bazı şeyleri kollamak gerekiyor. Çok ciddi bir para üretmesi için ilk şey ne? İlk kıstas ne? Yayın hakları. Yayın haklarının çok ciddi bir paraya satılması lazım. İkinci kıstas ne? Sponsorlar. Türkiye Kupası'nın sponsoru kim? Ziraat Bankası. Eğer devlet istemese Ziraat Bankası Türkiye Kupası'na sponsor olur mu? Olmaz. Türkiye Kupası'nın Ziraat Bankası dışında devlet kurumları dışında herhangi bir şeyi oldu mu? Özel sponsor oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü para üretmiyor.
0: Peki senin en ideal senaryonda statü olarak Türkiye Kupası para üretecek mi?
1: Üretmeyecek. Para üretmesine gerek yok diyorum zaten. Para evet. Üretmediği için de Türkiye Kupası'nı yayıncının bütün hakimiyetine vermemek gerek diyorum. Anlatmak istediğim o.

0: Şimdi sen Türkiye Kupası'nda çok ciddi bir rakama satmışsındır. O zaman biraz da yayıncının istediklerine bakmak gerekebilir. Anlatabildim mi? Yani yayıncı da o kadar para verince şunu diyebilir. Ya maçı şu saatte oynatın. Ya da büyükleri biraz daha yukarı çıkartalım. O zaman dersin ki ya kardeşim sen çok para verdin. Anlıyorum. Kulüplere de bayağı kaynak gitti buradan. Anlıyorum. Bak kuponun sponsorları da var. Anlıyorum. O zaman tamam diyebilirsin ama kupa hiçbir şey üretmiyor. Kupayı isteyen yok. Kupayı kazanmayı hayal eden yok. Öyle olduğu noktada niye yayıncıya tamamen teslim edesin? O zaman bırak bari takımların hani normal bir rekabette önü açılsın. Bir şeyler kazansınlar. Avrupa'ya gitsinler. En azından ülke futboluna bir faydası olsun. Anlatabildim mi genel bakışımı?
1: Anlatıyorsun. Ben de senden çok uzakta değilim zaten bu arada. Karşı cephe gibi gözüküyorum da ben düşüncem seninle paralel.
0: Ama işte sen diyorsun ki yani para üretiyor. Şimdi Türkiye Kupası para üretmiyor Mert.
1: Ali abi
0: tam
1: kendi
0: aksine.
1: Bütçesinde düşün ama.
0: Ama bir şey yok hani bir katkısı yok. Kulüpler mesela Türkiye Kupası'ndan para mı kazanıyor? En son devam eden takım ya da giden takımlar eşit mi çıkıyorlar ya da ekside mi çıkıyorlar acaba? Ben emin değilim. Yani Türkiye Ligi'nin, Süper Ligi'nin geçen sene Beşiktaş Süper Lig'den 4,5 milyon euro alabildiyse Türkiye Kupası'ndan ne kadar aldığını merak ediyorum.
1: Niye yayıncı kuruluş kasıyor o zaman? Para konusunda, reklam konusunda büyükleri. Bir
0: Tamam,
1: şekilde para işin içinde
0: onun
1: abi kendi
0: özel
1: bütçesinde.
0: sponsoru var.
1: Tamam.
0: Şeyi var. Ama işte bak tekrar söylüyorum. Öteki 6-7 maçla seni Avrupa'ya açan bir şey. Bir rekabet, bir heyecan. Onu yapmak istemiyorlar pek. Orada da öteki düşünceye kayınca o zaman anlamsızlaşıyor.
1: Reklam bayağı geciktirdik. Araya gidiyoruz. Son bölümde buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.45 saatlerimiz galiba bu konuyla alakalı da mesajlar bayağı bir geldi ama onlara bakamadık biz burada fikir tartışması yaparken Ali abiyle. Ve programın bu kalan 10 dakikalık bölümünde de şu an önümde bayağı bir haber var aslında yine konuşabileceğimiz. Onları hızlı hızlı konuşmak istiyorum. Bunlardan birincisi dün Osterwolde sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Bizimle kal kral" yani bu İngilizce tabii "Stay with us king" "Bizimle kal kral" yorumuna "I will" kalacağım diye cevap yazmış Osterwolde. Bu haberden birkaç saat önce Sercan Hamzoğlu Fred ve Osterwolde ile yollar ayrılacak diye bir haber girdi. Teknik heyetle yapılan toplantı sonrası alınan karar üzerine dedi. Fakat üzerine böyle bir haber çıktı. Üzerine TRT Spor'dan Doruk Tecimer şöyle bir haber yaptı. Fenerbahçe ve Osterwolde oyuncunun sözleşmesini uzatmak adına görüşmelere başladı. Öte yandan oyuncunun tedavisi beklenen de iyi gidiyor. 4 hafta sonra bireysel çalışmalara başlaması hedeflerini ödendi. Yani ilk Sercan haberi bambaşka. Osterwolde'nin paylaşımı, yorumu bambaşka. Doruk Tecimen'inki de Osterwolde'ninki de paralel bir haber. İki uç var burada. Osterwolde'de her kalıyorsa o zaman Ederson ve Semedo gidiyor demektir. Matematik basit Fenerbahçe'de. Ya da Vedat Muriç'i yerli statüsünde oynatmak için federasyonu bir şekilde ikna edecek Fenerbahçe kulübü.
0: Şimdi o doğru bir bence yaklaşım değil. Yani Fenerbahçe'nin tepki çekeceği, bayağı eleştirileceği bir bence hareket olur. Yani Vedat Muriç yabancı bir oyuncu, yabancı statüsünde oynadı. Ve o şekilde devam etmesi gerekir. Evet, Kosova ile yakınız. Benim ailemin yarısı Kosovalı. Aynı yerden geliyoruz. Ama yabancıysa yabancı. Dolayısıyla hani bu saatten sonra Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile alakalı olarak yerli başvuru yapması da bence çok doğru değil. Doğru bir yaklaşım değil. Yani yabancıysa yabancı olarak devam etmesi gerekir Fenerbahçe'nin. Diğer tarafta valla ben biliyorsun Osterwolde'nin kalması tarafındayım. Fenerbahçe'de. Bence Osterwolde ve Talisca. Bir numara Talisca. İki numara Osterwolde gitmeye aday oyuncular içerisinde. Ben onları tutmaya çalışırdım.
1: Sen Ederson'da Semedo'yu gönderdin o zaman.
0: Evet. Ederson'la Semedo'yu oradan fedakarlık yapardım diye düşünüyorum. Ederson konusunda da biraz arada kalsam da Fenerbahçe'nin stoper rotasyonuna baktığımda tercihimi stoperden yana kullanırım. Çünkü Osterwolde'yi göndersem yerli bir stoperle oradaki güven kaybını pek sağlayamıyorum diye düşünüyorum. Öyle bir stoper pek göremiyorum. Ve o yüzden de Ederson'da biraz üzülerek yolları ayırıyorum ama bir taraftan da pahalı bir kontratı olduğu için de seviniyorum. İşte, aynı zamanda geçen sene çok iyi performans vermediği için gönlümü rahatlatıyorum. Artı taraftarlar arası bozuk olduğu için tamam ya iyi karar vermiş diyorum kendi kendime. İyi karar verdim diyorum. Öyle bir şey yapıyorum. Fakat burada tekrar söylemekte fayda var. Bu tamamen futbolu bakış açısı ve kişiden kişiye göre değişebilir. Kimi Fenerbahçe'ye bakar der ki kale çok daha önemli. Sen Ederson gibi bir kaleciden vazgeçemezsin. Kimi de bakar Talişka'ya gönder der. Bu artık kabul etmemiz gerekiyor. Herkes kabul etmesi gerekiyor. Burada bir anket yapsan 3-5 tane telefon bağlasan belki farklı şeyler söyler insanlar. Ve bence hani böyle 100 şeye dağıtsan 30-35 hani o tarz şeyler de çıkabilir. Böyle 90-10 çıkabileceğimiz bir şey değil bu. Tartışma değil bu. Ama diğer tarafta sen ne dedin? Fenerbahçe ile ilgili bir şey daha söyledin. Sözleşmesi uzatılacak.
1: Osterwolde'nin öyle bir haber.
0: Osterwolde'nin genelde böyle olduğunda da akla hep bir satış gelir. Hani sözleşmesi uzatıldı, satıldı tarzı yapıyorlar ya genelde.
1: Kiralıyorlar ama abi orada ya.
0: Satışta olabilir. Yani öyle şey de olabilir.
1: Sözleşme hani haberi çıkar, uzatılmadan mı satılır? Çünkü uzattığın zaman niye satasın ki? O zaman satacaksın. Uzatmazsın boşu boşuna.
0: Bir sene ne kadar var Osterwolde'nin?
1: Bilmiyorum.
0: Bir senesi varsa bonservis bedeli biraz yüksek tutmak için yapılabilir. Ama bir senesi yoktur büyük ihtimalle. En az iki senesi
1: vardır. Ama o zaman da zam yapacaksın. Yani yine
0: en az iki senesi vardır.
1: Osterwolde'nin bakalım. Buldum 2028.
0: Evet, iki senesi var. O zaman tabii tam olmuyor.
1: Yani kiraya göndermek için yapıyorlar bazen, uzatıp gönderiyorlar kiraya da. Hani uzatıp satan.
0: Uzatıp kiraya gönderdiği zaman dönüşte bir senesi, normalde uzatmasa bir senesi kalıyor. Uzatsa iki seneden fazlası kalacak.
1: Ama seneye de Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı rahatlayacak mesela.
0: Hani dönüp seneye ne olacağını kimse bilmiyor.
1: Kadroda olur mu, o da bunda garantisi yok. Bilmiyorum, çok farklı haberler yapılıyor ama birilerinin gitmesi lazım. Fenerbahçe'de kimse gitmedi şu ana kadar. 24 yabancı oldu Lukaku ile birlikte. Daha bir oyuncu gitmedi.
0: Sen yabancı olsan gider misin şu an Fenerbahçe'den?
1: Niye gideyim?
0: Tam olarak öyle. Niye gidesin? Yani.
1: Elim çok kuvvetli şu anda benim.
0: Aynen öyle. Çok zaten çok o yüzden kuvvetli. Herhangi bir hareket yok.
1: Çok
0: çünkü zor. Gidenler net şekilde bayağı iyi rakamlara gidecekler. Burası kesin.
1: Yani 24'ün ikisi genç, hadi onları saymayayım. 22, 14'e düşmesi lazım. 8 üst düzey oyuncudan bahsediyoruz burada.
0: O üst düzey oyuncu da o şeyi, şu an masadaki avantajlarını sonuna kadar kullanacaklar.
1: Bir haber Erdem Akbaş Alspor'da paylaştı. Yerli bir stoper ve sol kanat alacak dedi Fenerbahçe için. Stoper için hedef Ümit Aktağ, artık zaten
0: klasik
1: isimlerden biri. Sol kanat için de kontenjan nedeniyle U23 ihtimali kuvvetli. Ama şampiyonlar katılımına göre tercihler değişebilir demiş. Bunu görünce de neden mi vazgeçiliyor acaba? U23 sol kanat alternatifi bakıldığına göre dedim. Çünkü U23 dedi yabancı oluyor. Nene varken başka bir yabancı kanat U23'e ihtiyaç var mı? Oğuz ve İrfan da zaten kadrodayken. Şu an rotasyonu belli normalde Fenerbahçe'nin kanatta.
0: Yani Nene'den vazgeçersin. İyi bir teklif gelmiştir. O yüzden vazgeçersin. İyi bir teklif gelmediyse Nene kanat rotasyonunda U23 olarak rahatlıkla olur. Tutulabilir.
1: Ya da Oğuz'un belki ayrılma ihtimaline karşı hem Nene hem başka bir U23 kanat da düşünüyor olabilir ama garip geldi. Doruk Tecimer de bu arada benzer şekilde TRT muhabiri sol kanat için çalışmalar resmen başlandı dedi dün. Ve 23-6 yaş altı oyuncular listenin üst sıralarında yer alacak dedi. İki farklı kaynak, A Spor, TRT Spor dün sol kanat haberi girdiler. Enteresan. Burada da yine başka bir gelişme var belli ki perde arkasında. Beşiktaş Viking forması giyen Tobias Moy U23 kontenjanından ilgilendi isimlerden biriymiş. TRT Spor'da Mustafa Korkusuz'un haberi.
0: Hangi pozisyon?
1: Defansif orta saha. Bu oyuncu daha bu sezon 2026 sezonunda Nisan ayında A takım seviyesinde oynamaya başlamış. Geçen yıl B takımdaymış. 2000 kaçtıydı? 9 maçı var profesyonel kariyerinde. Ha,
0: bilmiyorum çünkü ben de hiç.
1: Bu sezon oynamış hepsini.
0: İlk kez duyuyorum senden.
1: Norveç alt yaş milli takımlarında da süre alan bir isim. Bu isim yedek kulübesine herhalde o rotasyonu güçlendirmek için düşünen bir isim. Onu da paylaşmış olayım. Galatasaray'la ilgili dün öğlen Balogun haberi çıkmıştı. Osimhen'in de Suudi Arabistan'a transferi bir taraftan konuşuluyor ama bu haberler de ne kadar gerçekçi.
0: Onları onu çok bir gazeteci biliyorum. Yazmış galiba 65 milyon euroya Galatasaray bırakabilir diye. Ondan sonra kıyamet kopmuş diye okudum.
1: 65 mi? 120'ler falan hani konuşuluyor.
0: Farklı haberler mi?
1: Bilmiyorum. Ben Galatasaray'ın beklentisi hani 120
0: bir gazeteciyi derse, topa tutmuşlar.
1: Öyle mi? Yabancı mı?
0: Galatasaray 65 milyon euroya bırakmaya hazır diye o sinirli.
1: Yerli bir gazeteci olmaz bunu. Efendim? Yabancı bir gazeteci olmaz.
0: Yabancı yabancı. Ha. Yabancı bir gazeteci. Ondan sonra topa tutmuşlar. Acaba aynı haber mi?
1: Bilemiyorum. Böyle haberler yapılıyor Osimhen'le alakalı. Ama Balogun da 50 milyonluk bir oyuncu olarak yedek center for olarak nasıl olacak? Fabrizio Romano'nun haberi. Enteresan. Çok geçmedi bana haber. Dün de söylemiştim.
0: Icardi boşta.
1: Icardi ile de Lazio ilgileniyormuş.
0: Evet. Dün çıktı haberi.
1: Lazio. Veteran bir isme gidiyor. Peki dün Maggio'nun golünden sonra ekrana gelen görüntüyü sen de fark ettin mi? Ama sen yarım yamalak izledin.
0: Ne görüntüsü başta. Geldi? Neyi fark ettin mi?
1: Neyse aklıma o geldi. Bir an programı kapatırken.
0: Ne geldi? Neyi kaçırdın?
1: Boşver. Sonra söylerim. Kapatıyoruz hadi. Yayınımızı. Anlayan anladı zaten şu anda. Gelir mesajlar. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Avetre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden Perşembe, Mert Elam'la birlikteyiz. Gündem yoğun, o yüzden Mert Elam'ın enerji seviyesi çok kritik. Şöyle bir bakıyorum, bugün iyi.
1: İyi.
0: Bugün %75 ile %80 arası bir rakam gelir Mert'ten.
1: Şimdi Vlahovic'in havalimanındaki görüntülerini izliyorum bir taraftan sen konuşurken. Şeye dikkat ettim. Şimdi sessiz olunca insan farklı şeylere de dikkat ediyor galiba. Yanında tahminen çarşı grubunun mu oluyor? Beşiktaş'ta mesela hangi grubun tribün lideri oluyor bu karşılamada?
0: Bilmem. Tribün liderleriyle...
1: Biri tribün lideri orada belli yanında. O vibe'ı alıyorsun. Yanlış girdi şey yani. Daha Vlahovic üçlüyü çektirmeden hani bir daha yaptırıyor ya. Tribün lideri olduğunu düşündüğüm kişi...
0: O mu yanlış girdi?
1: O yanlış girdi, erken girdi.
0: Skandal.
1: Onu görünce bir güleyim geldi, enerji seviyem yükseldi.
0: Ben de dün Lukaku'nun yanındaki birine çok takıldım, benim de gözüm ona takıldı.
1: O da yine bir tribün grubu lideri.
0: Bilmiyorum, böyle o da hareketler yapıyor falan, böyle birilerine böyle bir şeyler yapıyor falan, ben de ona takıldım. Neyse, enerji seviyen kaç?
1: İyi, güzel şu anda. Keyfim
0: İyi, güzel ama bize rakamlarla konuş, bize şey rakamlarla gel.
1: Valla rakamları biliyorsunuz, kafadan sallıyorum. 82 diyeyim.
0: 82 bak, 82. Ben 75 ile 80 dedim, sen 82 dedin.
1: Öyle mi dedin ha? 82.
0: İspanya Süper Kupası İstanbul'da yapılacak. 2-7 Şubat tarihleri arasında. Günün haberlerinden bir tanesi. Atletico Olimpiyat Stadı'nda oynanacakmış karşılaşmalar. Biliyorsunuz 3 maç üzerinden oynanıyor. 2 yarı final ve final mücadelesi. Yani olası bir El Clasico İstanbul'da olabilir. Bu da tabii heyecan verici bir gelişme. Onu da söylemiş olalım. Şimdi gündem yoğun dedik. Bugün Beşiktaş saat

0: 20'de Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Çekya'dan Krolova ile mücadele edecek 1-0'ın rövanşında. O karşılaşmayı da Esport ve Esport Plus'tan yayınlayacağız. Sizler de takip edeceksiniz. Biz de maça gideceğiz. Orada görevimiz var. Beşiktaş maçını konuşacağız. Dün Beşiktaş ve Fenerbahçe iki önemli golcüyü İstanbul'a getirdi. Lig biraz daha renklenmiş oldu. Bunun yanında Trabzonspor'da Muçi'de bir sakatlık çıktı ki önemli. Muçi bir süre olmaz.
1: Evet, şimdi ben de yeni gördüm. Yeni açıklandı değil mi?
0: Daha yeni açıklandı. Muçi bir süre olmaz. Bir ayı bulabilir o sakatlık. Rakamları vereceklerdir. Daha doğrusu süreyi vereceklerdir ama ben bir aydan önce dönebileceğini zannetmiyorum. Tabii Trabzonspor adına Folkeli'nin sakatlığının ardından talihsiz bir sakatlık daha oldu. Bu arada WhatsApp hattını hatırlatayım. 0538 052 1487. Tabii tüm bunlar bir tarafa, en önemli olay ne?
1: Ne oldu bugün?
0: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.
1: Ha. Ya evet, gördüm de çok
0: önemsemedim
1: mi? Aklımda kalmadı. Yani Batuhan Kolan açılış maçında Galatasaray maçını yöneteceğini gördüm. Fenerbahçe maçında yenilerden bir isim olduğunu.
0: Ben haftanın programını söyleyeyim de yavaş yavaş seni lige ısındırayım. Bir haftanın programı ve hakemleri beraber okuma geleneğimizi tekrar canlandıralım. Evet, Süper Lig'de yeni sezon yarın 21.30'da Galatasaray Çorum karşılaşmasıyla başlayacak. Maçın hakemi Batuhan Kolak dedik ve döndük.
1: Evet, geçen sezonu iyi kapatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Dikkat çeken bir performansı vardı. Özgüveni yüksek gözüküyor, bir hakem. Otoriter kısmen bir hakem Süper Lig standartlarında. Onu da ödüllendirmeyi uygun görmüş belli ki mevcut meyaki. Bence iyi bir atama.
0: Cumartesi günü 19'da iki maç var. Kasımpaşa Trabzonspor Gürcan Hasova karşılaşmanın hakemi.
1: Ben de geçen sezon öyle çok iz bırakmamıştı kendisi.
0: Konyaspor Çaykur Rizespor Cihan Aydın. Güzel. Konyaspor ve Çaykur Rizespor için zor dakikalar.
1: Benim favori hakem biliyorsun.
0: Sezonun ilk maçlarında zor dakikalar diyorum ben. 21.30'da Cumartesi günü Gençler Birliği Fenerbahçe maçı var. Oğuzhan Aksu.
1: Oğuzhan Aksu, evet, o da kupa maçıyla mı geçen sezon Galatasaray'ın bir kupa maçıyla ön plana çıkmıştı. Oradan güçlenerek devam edip lig maçlarında da görev almaya başlamıştı üst düzey maçlarda. Bir ödüllendirme daha olarak düşünmek lazım.
0: Evet, 21.30'da Gençler Birliği Fenerbahçe maçı dedik Cumartesi günü. Bir maç daha var o saatte, aynı saatte. Gaziantep Alanya Spor Yasin Kol.
1: Gaziantep Alanya.
0: Pazar gününe geçtim. Saat 19'da Başakşehir Kocaelispor Mehmet Türkmen. Hı hı. Pazar 21.30 Ahmet Erzurumspor, ligin iki yenisi, ilk haftadan karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler. Ve aynı saatte Beşiktaş Eyüpspor Oğuzhan Çakır. Hı hı. Ben de maça gidecektim yani. Evet. Talihsizlik mi oldu?
1: Gözden geçirirsin kararlar.
0: Talihsizlik oldu. Oğuzhan Çakır karşılaşmanın hakemi.
1: Sen bir maçına daha gitmiştin değil mi onun? Gitmiştim. Yönettiği Beşiktaş maçına.
0: Evet. Ve pazartesi günü 21.30'da güzel bir maçla ilk haftayı tamamlayacağız. Samsun Spor Göztepe karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam. Kadir Sağlam da Galatasaray'ın Villarreal karşılaşmasını yönetmişti. Ve bayağı da bir tabii konuşulmuştu. Verdiği penaltı, ondan sonra Okan Buruk'un kırmızı kartla oyun dışı kalması. Kadir Sağlam'da ilk haftadan Samsun Spor Göztepe karşılaşmasını yönetecek.
1: Evet. 7 FIFA hakemimizi sayabilir misin?
0: Neyi sayabilir miyim?
1: 7 FIFA hakemimizi mümkün sayabilir
0: değil.
1: Misin?
0: Mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Tamam. Sormuştum.
0: Saymam gerekir mi? Çalışayım mı?
1: Yo, yani şey düşündüm. Bu ilk hafta atamaları acaba MHK'nin böyle en gözde gördüğü hakemler mi? Hepsi FIFA değil tabii yani. 7 FIFA'nın hepsi yok burada tahminimce. 9 maç var zaten. En az ikisi ve Yasin Kol zaten FIFA değiller. Ama böyle MHK'nin gözdesi, şimdi Oğuzhan Çakır gözde hakemlerden biri. Mehmet Türkmen öyle. Yasin Kol öyle. Hollywood Meler çok gözde olmasa da en prestijli hakemimiz. İşte geçen sezonun yıldızları var. Bir mesaj mı acaba, hani böyle bir öyle düşündüm, bilmiyorum.
0: Evet, haftanın programının hakemleri söyledik. Çok kısa Mert'ten değerlendirmeler aldık. Dışarıda da bir inşaat başladı. Ne oluyor dışarıda bu kadar?
1: Dışarıda inşaat oluyor da bizim kapıya ne oluyor?
0: Bizim bir kapıyı bizim kapıda şeyde zorluyor biri galiba. İnşaattan etkileniyor. Evet, Bayrampaşa'da
1: inşaat etkilenme sesi mi?
0: Ne?
1: Şu kapı kendi kendine mi oynuyor şu anda? İnşaatta nasıl etkilenebilir?
0: Yok, biri belki çekmeye çalışıyordur gürültü gelmesin diye. Şimdi Bayrampaşa'dan Ramazan. Ali abi demiş, bugün maça geliyorsan sana kahve sözüm vardı. Kahve ısmarlamak istiyorum demiş. İçmiş kadar oldum, teşekkür ederim ama bugün büyük ihtimalle zamanımız olmayacak. Çünkü maç önü bir yayınımız var. Onun hazırlıkları var. Derken o iş biraz zor gibi gözüküyor Ramazan ama çok teşekkür ederim. Lukaku'yu zamanında ben de çok istedim. Hala bu ligde iş yapacağını düşünüyorum. Ama 26 yaşında Vlahovic'i Türkiye'ye getirmek daha büyük olaydır. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah iyi bir kanat ve ofansif orta saha transferi de gelir demiş.
1: Oo. Stoper saymıyor. Stopere
0: yetmez ama
1: yok.
0: Evet demiş.
1: Stoperi istemiyor yani, stoper transferi.
0: Stoper istemiyor. Stoper 3 tane var zaten.
1: İşte 4-5 tane olması lazım ya.
0: Yani
1: senin de düşüncene göre.
0: Emirhan eğer bu performansını devam ettirirse sakatlanmadan Emirhan'a belli ölçüde görebilirsin bu oyun stilinde. Yasin var dördüncü stoper olarak gözüken Beşiktaş'ta. Hı hı. Bir tane daha alınır mı? Alınabilir. Ona çok fazla itiraz etmem.
1: Ama
0: öncelik saymam ama.
1: Evet. Yabancı sınırında Beşiktaş'a biz ne demiştik? 8.
0: Allah yardımcısı olsun demiştik. 9. Her aslında, takım olduğu gibi.
1: Gerçi şeyi vardı ama tabii onu center for sağ açık 2 orta sağ olunca zor oluyordu stopere de almak. Yani bir transfer daha yapılabilir stopere, bu kadar iyi bir kadro kurmuşken orayı da güçlendirebilirler.
0: Evet. Şimdi bakalım diğer mesajlara neler yazmışsınız.
1: Bir şey söyleyeyim mi sen mesajı okumadan? Tabii. Şimdi gelirken şöyle bir şey aklıma geldi. Şey yapayım dedim. Süper Lig'e gelmiş ve Transfermarkt değeri en yüksek oyunculardan kurulu bir 11.
0: Süper Lig'e gelmiş, piyasa değeri en yüksek oyunculardan kurulu 11.
1: Yani kariyerlerinde bir noktadaki en yükseğe çıkmış piyasa değerleri. Mesela Osimhen'in 120 milyon euroya kadar çıkmış. Hı hı. Ona bir bakayım dedim. İşte sol bek Roberto Carlos. Bir baktım, adamın çıktığı maksimum 30 milyon euro. 2004'te çıkmış. Drogba'ya baktım, 40 milyon euroya kadar çıkmış. Yani piyasa o kadar yükselmiş ki seneler içerisinde. Benim bu projede rafa kalktı. Tabii. Çok kısa bir. İki oyuncuya baktım bu arada. Roberto Carlos, Drogba. Üçüncü isim yok. Yok dedim, olmaz. Bu benim kafamdaki şeyi vermiyor, yansıtmıyor. Çok farklı gerçekten. Yani piyasanın nereye gittiğini çok net gösteren bir şey. Drogba 40'a kadar çıkmış en fazla ki hani 2010'larda da 2000 ya da 8-9 oralarda en yüksek dönemindeydi büyük ihtimalle. Şu an gelinen noktada bambaşka fiyatlar konuşuluyor.
0: Mesela şimdi hep söylüyorlar ya, işte Roberto Carlos gibi bir bek, Drogba gibi bir santrafor, Ünal Karaman gibi bir orta saha oyuncusu şu anki piyasada kaç milyon euro ederdi? Yani diğer oyunculara verilen rakamlara baktığında yani
1: en az onlar kadar ederdi.
0: Çok daha fazlası etmesi gerekiyordu normalde bu tarz oyuncuların. Ama piyasa çok değişti gerçekten. Musa Akarsu, Vlahovic bende iyi bir izlenim bıraktı. Çok istekli gözüküyordu. Hoşuma gitti. Umarım başarılı olur demiş. Böyle bir mesajı var.
1: Valla 1-0 önde başladı Vlahovic Beşiktaş kariyerinde. Yani çok iyi bir başlangıç bence. Açıklaması, ses tonu, vücut dili, duruşu, Türkçe bir mesaj, şampiyonluk mesajı sıkıştırması, üçlüsü, zıplaması, atkıyı sallaması. Yani eksik bir nokta ben göremedim dünkü şeyde, o havalimanındaki görüntüde.
0: Ankara'dan Osman Bey, bir Beşiktaşlı ve futbol sever olarak Süleyman Sebe başkanımızı sevgi, saygı ve özlemle anıyorum demiş. Güzel bir noktaya dikkat çekmiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde. Mevcut yabancı kuralı ve sürekli değişmesi takımları zor duruma sürüklüyor demiş. Acaba federasyonumuz ne zaman istikrar yaşayacak diye de bir soru sormuş.
1: Aslında bu sezon o istikrarın başladığı sezon olarak değerlendirebilir. Bu kuralı bir önceki yıl paylaştı Türkiye Futbol Federasyonu ve arkasında durdu. Şu ana kadar değiştirmedi. O yüzden ilk adımı olabilir. Yalnız gelmeden bir tweet attım. Bu dün Oğuz Çetin'in ertelemeyle ilgili başvurumuz reddedildi dedi ya Gençler Birliği maçında. Geçen sene hatırlıyor musun erteleme konusundaki aynı

0: FFF'nin şeyine, uygulamasını.
1: Ertelemişti maçları.
0: Hem de 3. eleme turundaki o aradaki maçları da ertelemişti. Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin. Playoff turunda da Fenerbahçe Mourinho oynamak istemişti. Oynamıştı Fenerbahçe Benfica maçları arasındaki maçını ama Beşiktaş Başakşehir'in de maçları ertelenmişti. Yani 6 maçın 5 ertelenmişti. Bu sezon ise şu ana kadar bir erteleme haberi görmedik. Mesela geçen sezon neye göre ertelendi? Bu sezon neye göre ertelenmiyor? Ki geçen sezon Dünya Kupası vardı. Hani sezon daha erken bitmeliydi. Bu sezon sonunda da bir öyle büyük turnuva yok. Fikstür açısından rahat gözüküyor. Bu sezon niye bir erteleme yok? Dediğim gibi neye göre bu karar veriliyor? Tweet'te de attım. İki maç arasında olmadığı için mi tercih etmedi? Çünkü geçen seneki ertelemeler...
1: O zaman ikinci hafta maçlarını mı erteleyebilirler?
0: Mesela Konya maçı için başvursaydı acaba TFF ikinci hafta maçı erteleyecek miydi? Ertelemiyorsa onu da neye göre ertelemiyor? Onu merak ediyorum. Hani buradaki standardın ne geçen sezon ne düşündü yaptı? Bu sezon ne düşündü? Şu ana kadar yapmadı. Aynı TFF bu arada. Aynı başkan, aynı yönetim kurulu. O farklılığı merak ediyorum. Onu tweet attım. Bir cevap bilmiyorum tabii gelmez ama merakımdan sordum.
1: Ali abi ben de sen de şunu görüyorum. Senin ortalama enerji seviyen her gün %70 demiş biri. Evet ben çok ben Atiba gibiyim. Çok oynamıyor benim enerji seviyem.
0: Vay vay vay.
1: Mustafa Ünal. Sabah sporunda ligin kalitesiyle ilgili sohbetinize şöyle katılım sağlamak isterim demiş. Eğer yarın Çorum taraftarı Galatasaray maçından puan umudu taşırsa ya da Galatasaray taraftarı Çorum maçından endişe duyarsa ligin kalitesi yükselmiş demektir demiş. Tüm takımlar görece zayıf ekiplerle maç yaptığında geçerli diye de eklemiş bu düşüncesini.
0: Yani Çorum'dan puan kaybı için korkar mı Galatasaray bilmiyorum çekinir mi ama Göztepe'den işte Samsun'dan
1: ya da hani şöyle düşün,
0: o tarz takımlardan
1: çekindiği takım sayısının artması gerekir yani. Diyor dinleyicimiz. Hani en ligin belki en dibindeki takımı değil ama ya da ligi yeni çıkan bir takım değil ama genel olarak diyor hani takım sayısı.
0: Mesela geçen sezon ligin bence dört büyükler dışındaki kalitesi son dönemin en yüksek kalitesiydi. Hani ligi iyi bitirmesi de Alanya Spor böyle karşılaşmak isteyeceğim bir takım değildi.
1: Evet. Ama işte onlardan biraz daha lazım Mert ya.
0: Tamam yani.
1: Biraz daha ver bize. 3-5 tane daha ver.
0: Keşke versen de geçen çok yıllara kıyasla olur. Çok daha iyi değil miydi?
1: Daha iyiydi.
0: Yani son yıl bir önceki ya da ondan önceki yıla göre daha iyiydi Anadolu kulüplerinin durumu.
1: Bu zannedersem iddia ile alakalı son zamanlarda bu soru gelmeye başladı. Beşiktaş artı Trabzonspor mu daha çok puan toplar? Fenerbahçe artı Galatasaray mı? Bu galiba iddia ile alakalı. İddiada böyle bir seçenek var. İnsanlar buna bakıyorlar ve merak ediyorlar diye düşünüyorum.
0: Yani Galatasaray artı Fenerbahçe mi daha çok puan toplar?
1: Fenerbahçe Galatasaray mı? Beşiktaş Trabzon mu? İkisi hangisi daha fazla puan toplar?
0: Birbirleriyle Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangisi?
1: Hayır. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın totali mi daha fazla puan toplar? Beşiktaş'ta Trabzonspor'un totali mi daha fazla puan toplar?
0: Fenerbahçe ile Galatasaray'ınki daha fazla toplar denir genelde. Oranı ne bunun mesela? Bunun oran verilir mi yüksek bir oran? Fenerbahçe
1: Galatasaray'ın toplaması. Bilmiyorum ama bunun ideal olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu normalde kolay kolay kimsenin aklına gelmez.
0: Ben görmedim, denk gelmemiştim. Dağda yazıyoruz ama bilmiyorum. Bana denk gelmedim.
1: O alternatif seçenekler de vardır. Çorum Galatasaray'ı bu durumdan cesaret bulup açık oynarsa ilk haftadan elek olur abi net demiş. Yani aslında şöyle demek istemiş. Çorum Galatasaray'ın üzerine giderse Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumla alakalı olarak hani Galatasaray'ı zayıf görürse üstüne giderse Galatasaray'ın Çorum farklı bir ilgi alır demiş.
0: Olabilir. İtiraz etmem. Bu arada özel etkinliklere baktım iddiada. Süper Lig'le ilgili sadece şampiyon kim olur var.
1: Başka?
0: Yok.
1: Hiçbir şey yok mu?
0: Başka hiçbir şey yok. Yanlış görmüyorsam eğer. Oranları biliyor musun?
1: Bilmiyorum. Beşiktaş'ın...
0: Tahmine de görmüşsün bak biliyorsun.
1: Yok sabah biri attı da Beşiktaş'ın 11 küsürdü.
0: Evet 11.
1: Trabzon'un 20 küsürdü.
0: Trabzon 9-20.
1: Trabzon 3.
0: Trabzon'dan
1: sırada
0: Trabzon'dan daha favori evet.
1: Trabzon 3. sırada, Beşiktaş 4. sırada.
0: Fenerbahçe Galatasaray 2-0-3. Aynı.
1: Aynı. Sabah Galatasaray öndeydi galiba.
0: Öyle mi?
1: galiba.

0: Şu an böyle. Eşit. İkisi de.
1: 2-0-3.
0: 2-0-3. Sabah İkisi bir dinleyici Galatasaray bu kadar krizde deniyor. Nasıl hala en büyük favori ya da işte Fenerbahçe ile eşit gibi bir soru gelmişti. Ama son 4 yılın şampiyon olması sebebiyle olsa gerek.
1: Hala da kadrosunun iyi olmasıyla alakalı. Evet, şimdi 14-19 olmuş saatlerimiz. İlk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş saat 20'de Esport'ta, Esport Plus'ta ve Radyo Spor'da yayınlanacak karşılaşmada Kralove'yi konuk edecek 1-0'ın rövanşında. Dün basın toplantısı vardı. Italiano Trossard'la alakalı olarak 20-30 dakika şans bulabilecek seviyede dedi. Bugün karşılaşmanın skoruna göre Trossard'ın alacağı sürede belli olacaktır. Eğer Beşiktaş biraz daha son bölüme turu rahatlamış girerse bence 30 dakikadan az oynar Trossard. Ama son bölümde bir Trossard ihtiyacı doğarsa o zaman yarım saat civarında oynayabilir diye düşünüyorum. Biraz sanki bence ters orantı var böyle durumlarda. Eğer rahatlarsa çok fazla zorlamazlar oyuncu. 15-20 dakika oynatırlar diye düşünüyorum. Ama bugün Beşiktaş seyircisinin Trossard'la tanışma günü gibi olacak. Aynı zamanda tabii dün akşam saatlerinde Vlahovic geldi ve büyük ses getirdi. Beşiktaş taraftarı bugün çok mutlu. Stadyumda olur diye düşünüyorum. Olabilir diye düşünüyorum.
1: Olur ya, daha işinde işi var başka.
0: Yani bilmiyorum.
1: Bence
0: Hani.
1: o havayı, atmosferi direkt yaşamak ister. Dün havalimanında da iyi bir atmosfer zaten yaşadı. Bugün sahaya bile inebilir hani maç öncesinde.
0: Olabilir diye düşünüyorum ben de. Ama kısaca maçı da değerlendirelim. Mert, ilk karşılaşmayı şöyle bir düşün. Beşiktaş'ta önemli bir eksik yok. Ouattara kırmızı kart cezalısı, yerine Rıdvan oynayacak. Onun dışında çok da bir değişiklik beklenmiyor
1: Yok,
0: merkez
1: aynı
0: 11'de.
1: oyuncu bekleniyor.
0: Endidi
1: Rıdvan'ın
0: yedekler arasında gelen.
1: işi.
0: Yani Olaytan, Oh ve Salih'ten oluşan bir merkez olacak. Bir tarafta Çerni olacak. İlhan başlayacak. Oh merkezde olacak. Murillo, Rıdvan dedik. Herhalde Jalo ile Emirhan'a dokunmaz. Kalede de Nübel olur gibi gözüküyor.
1: Evet, aynı 11. Beşiktaş'ın bir istikrarı oluştu sezon başı itibariyle. Tek sürpriz burada kimsenin beklemediği Agbadu'nun yedek kulübesinde kalması ilk 3 maç sonunda. Orada da fikri henüz değişmedi İtalyano'nun. Bugün bakalım, belki değişir. Geçen maçta Rıdvan'a dokunması pek beklenmezken Ouattara'yı tercih etmişti. Bugün de herhalde bir değişiklik olursa Agbadu'dan yana ya da belki Ndidi'den yana bir değişiklik olur. Başka bir dokunuş ben de beklemiyorum. Çerni acaba dokunur mu diye de şimdi konuşurken de düşündüm ki onun da performansı beklenen seviyenin altında kaldı. Beşiktaş ilk karşılaşmada deplasmanda daha iyi takım olduğunu gösterdi. Skoru bulmakta zorlanmıştı. Ama 10 kişi kaldıktan sonra skoru da buldu. Avantajı aldı. Bugün için, bu maç için kendi evinde oynayacak. Rakibin öyle büyük bir tecrübesi yok. Beşiktaş'ı hani Michelin kadar zorlayacak bir ekip gibi gözükmüyor. Havası yerinde, özgüveni yerinde. İşte Trossard bu maçla birlikte süre alabilir. Vlahovic transferin etkisi. Yani bunlar tabii alt alta koyunca fazla özgüven de bazen ters tepebiliyor. Biraz rehavete de sebep olabiliyor. Eğer o rehavet etkisi olmazsa bugünün çok zor geçmemesi lazım Beşiktaş açısından. Kolay bir maç oynaması lazım siyah beyazlı ekibin kendi evinde olduğu için. Ben de daha üstün gözüktüğü için bunu söylüyorum. Umarım da öyle olur. Hani Beşiktaş taraftar da rahat bir maç izler. Biz de rahat bir karşılaşma izleriz. Ben hani aksini düşünmüyorum, yani aksi bir senaryo düşünmüyorum. Hatta bugün iddiaya yazımı yazdım. Bu sefer göndermişim. Geçen gün göndermeyi unutmuşum ben. Burada iddiaya yazdım falan dedim. Akşam bir baktım yazım yok. Meğer
0: Skandal.
1: yazıp mail atmamışım. Bugünkü tahminimde riske girdim. İlk 10 dakika gol olur.
0: İlk 10 dakika gol
1: Bahsini,
0: olur dedim.
1: evet, o havayla o baskı bir şekilde, bilmiyorum, öyle biraz yüksek bir oran vermek istedim.
0: Ne kadar oranı?
1: 4'ün üzerindeydi.
0: 4'ün üzerindeydi. O
1: İlk
0: iyi
1: 10 dakika
0: oranmış.
1: gol olur. Normalde ilk 20, ilk 30 dakika da açıyorlardı ama bugün diğer ikisini açmamışlar. Ben ilk 30 dakika biraz daha düşük bir oranda onu verecektim. Baktım yok, 10 dakikayı deneyeyim dedim sürpriz olarak. Bugün 6 maç yazdım. Tek büyük sürprizi burada kullandım. Ki olmayacak iş değil bence.
0: Olabilir.
1: 10 dakikada o baskıyla, tribün coşkusuyla Beşiktaş bulabilir diye düşünüyorum.
0: Ben de kendimce güzel bir oran buldum. Kaleci kurtarışı toplam 6 dedim. 6 ve üzeri dedim.
1: Nübel zaten hep üzerine gelenleri kurtarıyor bir şekilde.
0: 1.97 oranı var. Bence iki kalecinin toplamda 6 kurtarış yapması 1-0'ın rövanşında bir Avrupa Kupası maçında çok iyi geldi bana. İlk maçta 13 kurtarış varmış tam.
1: 13 kurtarış varmış. Bu maç 6'ya 1.90 küsur oran veriyor. Denediğim şok zoran bulmuş.
0: Aynen, ben de o yüzden öyle yazdım.
1: Mantıklıymış.
0: Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Bugün tabii hem Avrupa Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde rövanş karşılaşmaları var. Onu da unutmayalım. Evet, bir kez daha söyleyelim. Beşiktaş Krolove mücadelesi saat 20'de Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'da olacak. Eğer izleyemezseniz Radyo Spor'dan anlatımını dinleme şansınız var. Maç önü programı 19.15'te başlayacak. Maç önünde de bayağı iyi bir kadromuz var. Engin Kahale, Emre Özcan ve Murat Fevzi Tanırlı maç önü programında olacaklar. Maç sonunda da yine bu ekip yayında olacak. Hani maç önü programı da stadyumdan, zeminden yapılıyor. Güzel, keyifli oluyor. Onu da tavsiye ederim dinlemenizi.
1: Geçen sezonla birlikte yayıncı kuruluş Bein ligde başlamıştı büyük maçlarda. Siz Esport olarak bayağıdır yapıyorsunuz yayınladığınız maçları.
0: Ne zaman bulsak, maç bulsak yapıyoruz.
1: Çok mantıklı, çok güzel yani. Aynen, orada
0: daha güzel oluyor tabii.
1: Ben de yurt dışında görüp hep özeniyordum, hani ne güzel yapıyorlar bu işi diye. Bizde çünkü bazen yapıyorlardı statta. En tepede bir stüdyoda yapıyorlardı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Güntekin Ay falan çıkıyordu.
0: Evet.
1: Tepede en yukarıda.
0: Ama onun hiçbir esprisi olmuyordu yani.
1: Onun işte bir esprisi yok. Yani statta olmuş olmamış, ha stüdyo daha en tepede. Ama sağ kenarındaki şey, oradaki ne bileyim bir oyuncu geliyor, bir hoca geliyor, bir şakalaşma gelmese bile oradaki görüntü çok daha güzel yayıncılık açısından.
0: Biz de çok seviyoruz. Dediğim gibi bugün o yayında izlenebilir. Onu da söylemiş olalım. Belki sürprizimiz de olur dinleyicilere. Onu da öyle hafiften bir söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'tan bahsettik. Muhtemeli söyledik. Cezalı oyuncuyu söyledik. Diğer karşılaşmaları dile getirdik. Maçlar var dedik. Ayrıca şunu da söyleyecektim. Beşiktaş bu turu geçmesi durumunda Zalgiris'le karşı karşıya gelecek Litvanya'dan. Onlar da Şampiyonlar Ligi elemelerindeydi. Fakat Dinamo Zagreb'e iki karşılaşmada da mağlup oldular. Toplamda 7-1 ile Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiler. Onlar rotalarını playoff turuna çevirdiler Avrupa Ligi'nde. Beşiktaş da Krolova'yı geçmesi durumunda Zalgiris'le oynayacak ve o turda tabii hemen gelecek hafta başlayacak. O turdan sonra artık Avrupa Ligi gruplarına kalacaksınız. Avrupa Ligi'nin ben Beşiktaş için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık bu kadrolarla beraber Konferans Ligi'nde değil, takımların Avrupa Ligi'nde olması lazım. Biraz daha motivasyonun her anlamda yükselmesi için. Gölge adam samimi bir soru soruyorum demiş. Hı hı. Samimi bir soru ne olabilir? Mesela samimi bir soru soracak olsam sana aklına ilk ne gelir?
1: Bugün Beşiktaş maçı var. Onu konuştuk çok. Herhalde onunla ilgili bir samimi soru gelir diye düşünüyorum.
0: Bugünkü enerjisi ve kadro kalitesiyle şampiyonluğa hangi takım bir adım daha yakın?
1: Samimi bir soru.
0: Samimi bir soru.
1: Bugünkü enerji ve kalitesiyle şampiyonluğa hangi takım daha yakın?
0: Bugünden baktığında 100 birimimiz var, klasik. Nasıl dağıtıyorsun? Nasıl yüzdelersin? Bugün kaç Ağustos?
1: 13.
0: 13 Ağustos 2026 günlerden Perşembe saat 14.30. Hava sıcaklığı 31 derece, nem %58.
1: Burada hava sıcaklığı 31 değil.
0: Burada 26'dır. Olsun sana.
1: 21'de
0: nem de %52.5 diyeyim sana. Hadi atayım. Ne diyorsun? Şu anki baktığında bir numara iddianın oranları gibi Fenerbahçe ve Galatasaray eşit mi? Ya şunu da diyebilirsin tabii. %35. Fenerbahçe, Galatasaray, ne bileyim %15 Trabzonspor, %15 Beşiktaş yani. Sonuçta daha bugünden bakıyorsun. Ortada Galatasaray adına Leslie dışında bir transfer yok.
1: Evet, bugünden baktığım için ya çok değişiyor ama soru bugünden olduğu için bugün itibariyle ne diyeyim? En yakın gördüğüm Fenerbahçe'yi söylerim herhalde.
0: Benim de Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe derim. Oran olarak ne diyelim? 4 takım var. Dengeli de dağıtacağım. %25 eşit dağıttığımda 35 diyeyim Fenerbahçe'ye.

0: Fenerbahçe'den sonra herhalde Beşiktaş'ı sayarım. Beşiktaş mesela 2 sene önce de Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenip çok şaşalı bir başlangıç yapmıştı ama devamını getirememişti. Sanki bu sezon o sezondan daha farklı gibi oyuncu kalitesi. Mesela şu anki başlangıcı daha en iyi oyuncuları gelmeden yaptı. Yani Trossard daha devreye girmedi, Vlahovic gelmedi, daha bir sağ açık gelecek. Belki Agbadu işte formunu yükseltip stopere geçecek. Nübel performansı çok etkileyici. O yüzden ikinci sıraya Beşiktaş'ı koyayım. Beşiktaş'a da kaç vereyim? %28 vereyim. Etti mi sana? 63. Geriye kaldı 37. Galatasaray'a vereceğim sonrasında. 37'nin kaçı olsun?
1: Böyle bölme bizim matematiğimiz o kadar değil, ne bileyim.
0: 25.
1: 25 mi?
0: Galatasaray 12'de Trabzon'da kalıyor galiba.
1: Nasıl bir matematiktir ya? Bu kadar zorladım bizi.
0: Trabzon'u da neden en düşük yazdım? Kadro kalitesi olarak aslında çok iyi, geçen sezondan çok daha iyi ama öyle bir sezondan sonra şu an beklenti çok daha yükseldiği için o beklentinin altında kalabilir diye düşünüyorum. Geçen sezon öyle bir beklenti yoktu sezon boyu ve o beklentinin üzerine çıkıldı. Şimdi beklenti çok yükseldi. Harcamalar çok yükseldi. Genelde bu hikayeler çok iyi gelişmiyor. Bu ama tabii ki benim yorumum. Tersi de olabilir. O yüzden onu tercih ettim. Mesela dün yukarıda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili arkadaşlarım konuşuyor dedim ya arkada. Galatasaray'da Kerem iyiydi çünkü 3. lig takımından gelip o seviyeye gitti. Ama Fenerbahçe'ye Benfica'dan bir yıldız olarak senelik 7 milyon euroya geldi. Aynı Kerem olarak değerlendirilemez.
1: Bakış açısı değişmişti.
0: Değişmişti. Trabzon için de şu an durumu bence benzer. Yani geçen seneki Trabzon başka bir hikaye. Şu anki Trabzon başka bir hikaye. O yüzden çok kısa tabii, bir dakika içinde düşündüm bunları da. Son sıraya koyuyorum Trabzon'da.
1: Bir kere daha oranları tekrarlayabilir misin?
0: 35, 28.
1: 28 ya.
0: 25, 12.
1: Efsane bir oran. Beşiktaş'a %28. Evet. Neden %25'e de %30 değil? %28 Mertelem olduğu için.
0: Galatasaray'la çok arayı açmayayım dedim. O yüzden 30'a azalttım 30'dan.
1: Evet, Mert'in bugün itibariyle şampiyonluk yüzdesi, oranları ve düşünceleri bu şekilde. Şimdi 14.33 oldu saatlerimiz. İkinci ara vakti.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci aramıza gittik geldik. Saatleri 14.35 yaptık. Süper Lig taraftarının hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın santraforları İstanbul'a geldi. Trabzonspor'da Muçi sakatlandı. Az önce Mert baktı. Takip eden gazeteciler 2 hafta demişler maksimum süre olarak, sakatlıkla alakalı olarak. Folkerelli'nin de 3 haftası kaldı demişler. Böyle bir öngörüleri olmuş. Muçi'nin sol uyluk ön bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilmiş. Tabii yırtık olmadığı için o yüzden 2 hafta civarında bir öngörüde bulunmuşlar. Trabzonspor da ilk karşılaşmayı Kasımpaşa deplasmanında oynayacak. Kasımpaşa'da baktım, transferlerde genelde böyle genç yabancılara gitmiş, pek bilinmeyen isimlere gitmiş. Onları da tahmin etmek, öngörmek çok kolay değil. Enteresan bir ilk hafta bizleri bekliyor.
0: Geçen yıl daha çok sanki Emre Belezoğlu'nun istediği profiller alındı devre arasında ama şimdi Ceyhun Kazancı'nın etkisinin
1: hamleleri
0: hissedildiği bir transfer dönemi diye düşünüyorum dışarıdan baktığımda.
1: Olabilir. Beşiktaş'ın rakibi Eyüp'e baktım. Eyüp'ün kadrosu çok zor yani. İşte çok zor.
0: Geçen sezon da öyleydi. Kadro çok iyi bir kadro değildi.
1: Ama
0: hoca gitti ama. Şu an hoca kim Eyüp'te?
1: Salim'in neydi? Hatay'ın eski hocası.
0: Evet.
1: Özhan
0: Pulat.
1: Pulat.
0: Sen daha sormadın bana hiç hoca. Geçen Premier Lig'den sordun.
1: Ha, Premier Lig'deki YouTube'da. Evet, YouTube'daki programda sordum.
0: Süper Lig'e daha gelemedik.
1: Süper Lig'e daha gelemedik. Premier Lig'deki hocalar da hala bende oturmadı. Sana sordum da şimdi mesela sen bana sorsan ben bakarım sana suratına. Daha Premier Lig'e hiç bakmadım. Bakacağız inşallah. Şu şey atlatalım. Hazırlık maçları dönemini. Hazırlık değil de işte.
0: Senin resmi maçlar oldu.
1: Aynen, Avrupa maçları dönemini atlatalım. Ondan sonra bakacağız inşallah. Şimdi mesajlara bakacağız. WhatsApp hattımız açık. 0538 052